kazanması gereken bir maç gibi gözüküyor Slavia Prag maçı. Yani 3 puanı kesin Fenerbahçe cebine koymalı. Ardından Galatasaray deplasmanı tabii ki milli ara öncesi, ikinci milli ara öncesi en kritik sınav. Göztepe maçı, Liverpool karşılaşması, bu da Fenerbahçe'nin en zor sınavı olacak. İki milli ara arasında, yanlış bir şey söylemedim, ve Çorum deplasmanı, ki o da Liverpool maçından sonra biraz böyle şey olabilir, hani puan kaybına yakın bir deplasman olabilir. İçeride olsa belki farklı, ama Liverpool maçından sonra deplasman biraz belki sıkıntı olabilir. Tabii o zamana kadar daha çok var. Çünkü bu karşılaşma 8 Kasım'da oynanacak. Yani Fenerbahçe'nin oynayacağı milyar öncesi son mücadele olacak. Kısaca Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 2 İngiliz'le mücadele edecek. Aston Villa ile deplasmanda, Liverpool'la içeride. O karşılaşmaların arasında yine bir içeride Slavia Prag mücadelesi var. Lig fikstürü zorluğu derseniz ortalama bir zorluk derim. Öyle Fenerbahçe için de çok rahat elini kolunu sallayarak kazanılacak maçlar yok. Rize deplasmanı, içeride Alanya maçı, Galatasaray deplasmanı, Göztepe maçı ve Çorum deplasmanı, az önce konuştuk. Yani Fenerbahçe için de çok kolay bir 8 maçlık periyot olmayacak demek yanlış olmaz. Evet, pazar günü Konyaspor Başakşehir karşılaşması var. Konyaspor'da da son 2 haftada gelen 4 puan adeta İlhan Palut'u kurtarmıştı. Fakat Konyaspor da 6 karşılaşmada ligde sadece 4 gol atabildi. Eyüp'ün 2 golü var ligde, Erzurumspor'un 3 golü var. Ondan sonra en az skor bulan takım Konyaspor. Tabii Konyaspor'u biraz daha diğer takımlardan ayıran savunması oldu. Konyaspor 6 maçta 8 gol yedi. Bu bir anlamda iyi diyebiliriz ki şunu da mutlaka eklemek gerekiyor. Konyaspor bu 6 karşılaşmada 8 gol yedi ama 4'ünü tek maçta Fenerbahçe'den yediler. Yani 5 karşılaşmada, geride kalan 5 karşılaşmada Konyaspor aslında 4 gol yedi. Bu bakımdan da Konyaspor'un en azından hani hücumu şu an tam ritim bulamasa da savunmasının lig ortalamasının üzerinde olduğunu söyleyebiliyoruz Konyaspor açısından. Peki Başakşehir? İşte Başakşehir de tabii net şekilde beklentilerin altında kaldı. Nuri Şahin'e destek çıktı. Son karşılaşmada 4-0'lık Gençlerbirliği galibiyeti geldi. Ama buna rağmen ben Başakşehir'in de oyun olarak yani ligde şu an hayal kırıklığı yaratan takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden Konya-Başakşehir mücadelesinde bir Konyaspor galibiyeti çıkarsa da pek şaşırmam. O gün, yani pazar günü 16'da Gaziantep-Çorum karşılaşması var. Gaziantep son karşılaşmada Kocaeli'ne mağlup olmuştu. Orada da Orhan Akın hani gelişiyle beraber başlayan hava biraz kayboluyor gibi gözüküyor. 6 maç 8 puan Antep için normal mi? Çok anormal değil. Orada çok fazla eleştirmem. Ve Çorum, Çorum'da da biliyorsunuz teknik adam değişikliği oldu. Uğur Hoca gitti Alanya mağlubiyetinden sonra. İşte Çorum için de yeni bir başlangıç olacak. Aslında Çorum adına da hani 6 karşılaşmada 7 puan çok kötü değil derdim. Ama orada beklenti daha yüksek olduğu için bakalım, ben de artık bundan sonraki süreçte Çorum'un performansını biraz daha yakından takip edeceğim. Yani Uğur Hoca giderek gitmesiyle beraber daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu, onu hep beraber göreceğiz. Ve pazar gününün son maçı Beşiktaş Kocaeli Spor mücadelesi. Beşiktaş milli ara öncesi son karşılaşmada Ahmet deplasmanında hatırlayacaksınız, bir puan dahi alsa lider olacaktı. Ama Beşiktaş bunu başaramadı. Ahmet'e mağlup oldu ve sezonun ikinci yenilgisi geldi. 3-2'lik mağlubiyetle beraber Beşiktaş adına. Tabii Beşiktaş'ta Orkun'un durumu son derece önemli. Bugün bir haber okudum. İşte parmağında çatlak var. Bu şekilde oynamaya devam ederse parmağı kırılabilir. Çok büyük risk ve parmağının çatlağın düzelmesi de bir ayı bulabilir denmiş haberde. O yüzden bakalım Beşiktaş Orkun'u bundan sonraki süreçte nasıl kullanacak, onu hep beraber

0: göreceğiz. Diğer tarafta Beşiktaş'ın rakibi Kocaelispor tabii iyi bir takım. Onlar da 6 hafta sonunda tam 4 galibiyet almayı başardı. Beşiktaş'la aynı puanı yakaladı. 12 puanda Kocaelispor, Selçuk İnan'ın takımı ve Kocaelispor'la alakalı olarak şöyle bir size istatistik vereyim. Ligin en az gol yiyen takımı Kocaelispor. Belki az gol attılar. Sadece 7 gol attılar. Ama yedikleri gol sayısı da sadece 4. Kocaelispor'un zaten 4 galibiyet almasının temelinde de savunmasının iyi olması yatıyor. Kocaelispor'u bakalım Beşiktaş nasıl ağırlayacak, nasıl bir mücadele ortaya çıkacak. Haftanın bence izlemesi keyifli karşılaşmalarından biri olacak. Beşiktaş-Kocaelispor mücadelesi ve haftayı pazartesi günü oynanacak Eyüpspor Göztepe maçıyla kapatacağız. 7. haftayı bitireceğiz. Ona tabii geçmeden önce bir iki söz söylemeden önce Beşiktaş'ın da size milli araya kadar ki fikstürünü şöyle bir hatırlatayım. Bakalım Beşiktaş'ın zorluk seviyesi ne? Şimdi Kocaelispor maçı kolay geçmez dedik. Kocaelispor kırılması kolay bir takım değil. Sonra Hoffenheim'le oynayacak Beşiktaş. Avrupa Ligi'nde deplasmanda Almanya'da. Hoffenheim'de enteresan takım. Biliyorsunuz yıllardan beri savunma olarak hep problem yaşayan ama hücum olarak da hep ekstra işler yapabilen bir takım. Bu kimyası çok değişmedi Hoffenheim'in. Hoffenheim deplasmanından sonra direkt Beşiktaş'ın Trabzon deplasmanına gidiyor olması bir şanssızlık. Kolay bir fikstür değil. Almanya'da oynayıp Bundesliga takımıyla oynayıp sonra bir de Trabzon deplasmanına gidiyorsunuz. Hadi Trabzon deplasmanına gittim bari ondan sonra oynayacağım maç biraz daha rahat olsun diye düşünürsünüz Avrupa'da. Pek öyle olmuyor ve Beşiktaş Premier Lig'den Palace'ı ağırlayacak Avrupa Ligi'nde. Palace maçından sonra Başakşehir içeride, daha sonra ligde yine Beşiktaş'a zaman zaman çok ters gelen Kasımpaşa deplasmanı. Deplasmanda Celtic, içeride Gençlerbirliği ile Beşiktaş milli araya gidiyor. Bana sorarsanız dört büyükler arasında en zoru bu. Bu fikstür. Özellikle başlangıcı bayağı kırıcı. Onu söylemek gerekiyor. Kocaelispor, Hoffenheim deplasmanı, Trabzon deplasmanı ve içeride Palace maçı Beşiktaş adına oldukça kırıcı. Ben de Beşiktaş'ın performansını merak ediyorum. Beşiktaş bu arada hazırlık mücadelesi de yapmadı. Diğer takımlar da hazırlık karşılaşmalarını hani neredeyse çok vasat rakiplerle oynadılar. Onların da ne kadar bir etkisi olduğu tartışılır ama Beşiktaş o maçı bile almadı, yapmadı. Italiano sezon başında da biliyorsunuz özellikle hazırlık karşılaşmalarının ilk bölümünde hani çok çok zayıf neredeyse amatör seviyede takımlar tercih etmişti. Demek ki onun da bir planı var. Onu da hep beraber görürüz. Hemen dönelim. Eyüpspor Göztepe karşılaşmasına. Aslında burada tabii Eyüpspor'la alakalı olarak çok fazla eleştiri yapılabilecek bir durum yok. Eyüpspor kadro olarak ligin en zayıf, en mütevazi kadrosu. Ellerinden geleni yapıyorlar ama bence ligde açık ara puan farkıyla düşecek ilk takım Eyüp olacak. Göztepe de tabii şu ana kadar ligde galibiyeti olmayan tek takım. Hani o mütevazi dediğimiz Eyüp kadrosu bile ligde bir galibiyet çıkarmayı başardı. Göztepe'nin şu ana kadar 3 beraberlik, 3 de mağlubiyeti var. Tabii Göztepe'nin en ilginç taraflarından bir tanesi, normalde pek görmeyiz bunu. Göztepe'nin 6 karşılaşmasında tam 26 gol çıkması. Normalde Göztepe bu kadar fazla gol yiyen, savunması bu kadar kötü bir takım değildi Stoylov döneminde. Ama şu an ligde oynadığı karşılaşmalarda bu kadar fazla gol olan başka bir takım yok. Maçları en gollü geçen takım Göztepe 4.3 ortalamayla Göztepe ilk milli araya girdi. Büyük ihtimalle Stoylov da milli arada takımın savunma dinamikleri üzerine kafa yormuştur. O yönde çalışmalar yapmıştır diye düşünüyorum. Evet, ligdeki şöyle bir genel duruma baktık. Benim de bayağı bir hoşuma gitti. Şöyle bir fikstürü hatırladık. Takımların nerede bıraktığını, neler yaptığını sizlerle paylaştık. Bunun dışında dört büyük takımın da milli araya kadar Avrupa maçlarıyla beraber fikstürlerini sizlerle paylaşmış oldum. Bence dediğim gibi iyi de oldu. Bakalım şöyle bir İzmir yayını ile alakalı bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Onu da hemen kontrol ederiz. Bir başka dinleyicimiz ne demiş Serhat Bey? O da genel bir yorum yapmış. Liyakatsiz kişilerin demiş yönettiği MHK ve TFF gibi kurumların başarılı olması imkansızdır. Zira eğitimden ne kadar uzaklaşılırsa uluslararası arasındaki negatif fark ortaya çıkıyor demiş. Ve o çok konuşulan marka değeri düşüyor diye de eklemiş. Evet, burada zaten söyleyecek hiçbir şey yok. Dinleyicimiz haklı. Bakalım İzmir yayını ile alakalı bir iki mesaj daha geldi. Onunla da hemen program sonunda ilgileneceğim. Tablo bu şekilde. Şimdi tekrar söyleyelim. Yarın Galatasaray Kasımpaşa mücadelesiyle 7. hafta başlayacak. Bugün şu ana kadar sakin bir gün. Tekrar şöyle bir spor haberlerine baktım. Çok önemli bir gelişme yok. Ama hakemlerin açıklanmasıyla beraber ortam biraz daha hareketlenecektir. Hakemlerin Anthony Taylor tarafından açıklanmasını bekliyoruz. Bugünün herhalde en önemli gelişmesi o olacak. Yarın TFF yönetim kurulu toplantısı ve maçların başlamasıyla beraber tekrar ligdeki duruma geri dönüş yapacağız. Zaten ne kadar yoğun bir Avrupa fikstürü olduğunu da az önce hani size maçları okuduğumda gördünüz. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar bir sonraki Milli Ara'ya kadar 3'er tane maç yapacaklar. Böylece Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 4. haftalar tamamlanmış olacak. Konferans Ligi daha başlamamıştı. Ama onlar biliyorsunuz 6 karşılaşma oynuyorlar ilk aşamada. Konferans Ligi'nin de lig aşamasının yarısı bir sonraki Milli Ara'ya kadar tamamlanmış olacak. Evet, genel olarak tablo böyle. Ben şimdi sizlere veda ediyorum. Az sonra saat 13 itibariyle 6. Adam Radyo Spor'da Burak Alaca ile beraber sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
10: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Bugün saatler 13-15 aralığında sizlerle birlikte olacağız. 6. Adam'da önümüzdeki 2 saat boyunca futbol gündemine küçük bir virgül koyup biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Hattrick programı 12-13 aralığında sizlerle oldu. Ufak bir karışıklık nedeniyle şu an dediğim gibi 13-15 aralığında sizlerle birlikte 6. adamda basketbol gündemini masaya yatıracağız. Takımlarımızdan bahsedeceğiz, gelişmelerden bahsedeceğiz, sizlerden gelecek mesajlara bakacağız ve

İlerleyen dakikalarda dinleyici hattımızı da açacağız. Eğer burada yeteri kadar talep olursa, yeteri kadar talep olması durumunda diyelim. Mesajlarınızı da bekliyoruz. WhatsApp hattımızı bir hatırlatayım. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 ne olur Radyospor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Burada süremiz yettiğince sizlerden gelecek bütün mesajları değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü dediğim gibi bugün Euroleague haftası başlıyor. Hafta içi basketbol Şampiyonlar Ligi'nde, FIBA Europe Cup'ta ve Euroleague'de. Düzeltiyorum, Euro Cup'ta temsilcilerimizin mücadeleleri vardı. Genel hatlarıyla da şimdiye kadar iyi bir hafta geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Burada maçlara da değineceğiz. Dün itibariyle başlayan temsilcilerimiz için bugün, bu gece itibariyle başlayacak olan Euroleague haftasında sizlerle değerlendireceğiz diyelim ve başlayalım. 0538 052 14 87 0538 052 14 87 ne olur Radyospor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüşme, önerilerinizi bekliyoruz diyelim ve girelim. Bu hafta Euro Cup'la başlayalım. 3'te 3 ile yolumuza devam ediyoruz. Tofaş kazandı, Türk Telekom kazandı, Bahçeşehir Koleji kazandı. Kronolojik gidelim. Türk Telekom evinde Maxima Roma'yı, Luka Doncic'in hissedarı olduğu İtalyan ekibini konuk etti. İlk yarı kıran kırana gitti. Maxima Roma'nın da önde götürdüğü bir ilk yarıydı. İkinci yarıda Türk Telekom seyircisiyle birlikte maç alıp götürmeyi başardı. 92-77 skorla sezonun ilk galibiyetini aldı Euro Cup'ta kendi adına Türk Telekom. Burada skor çok homojen dağıldı. Geçen sene Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin sayı kralı olan Jerick Harding'in 20 sayılık performansı vardı. Tony Taylor 12 sayı, Doğuş Özdemiroğlu 13, Anthony Lamb 11, Chris Bankston 10 sayıyla karşılaşmayı tamamladı. İlk hafta Tenerife deplasmanında kaybetmişti Telekom. Bu hafta böylelikle ilk galibiyetini almış oldu Euro Cup'ta. Şu an ortaya çıkan tabloda B grubunda bütün takımların 2 maç sonunda 1 galibiyet 1 mağlubiyeti var. Orada da çok eşit bir şekilde dağıldığını görüyoruz. Averaj takımları ayırıyor. Gelelim Tofaş galibiyetine. Tofaş son şampiyon Brook Brest deplasmanında sahaya çıktı. İlk hafta Tofaş biliyorsunuz Chemnitz Niners'ı mağlup etmeyi başarmıştı. Frederic Fatto yönetimindeki Brook Brest deplasmanından da 89-82'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Temsilcimiz 2'de 2 ile yoluna devam ediyor. Zor bir deplasman orada da. Sene başında Edin Mokoka, Kevin Kokila gibi, Darius McGee gibi önemli oyuncular takımdan ayrılmıştı. Birazdan mütevazı bir kadro kurduklarını söyleyebiliriz. Tofaş'ta Bryce Jones 18 sayı ile etkili oynadı. Zach Nuttall 17 sayı, Yiğitcan Saybir 11, Jamuni McNeese 10 sayıyla çift taneye ulaşan isimler oldu. Bu sonuçla Tofaş C grubunda Napoli Basket'in ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. 2'de 2 ile başlamışlardı sezona. Orada da yara almadan sezona başlamış olduk. Haftayı tamamlamış olduk. Haftanın Euro Cup'taki temsilcilerimiz adına son maçında Bahçeşehir Koleji, Balkan Botevgrad'la oynadı Bulgar ekibiyle deplasmanda. Tam 41 sayılık bir galibiyet geldi Bahçeşehir Koleji'nden. 101-60'lık skorla karşılaşmadan galip ayrılan taraf Bahçeşehir Koleji oldu. Temsilcimiz de ilk hafta Roma'yı mağlup etmişti. Botevgrad galibiyetiyle birlikte D grubunda liderliğe oturdular. Arkalarında PAOK var. Burada tabii 41 sayılık averaj zirveyi korumak adına Bahçeşehir Koleji için hayli kıymetli. Haftaya Manresa gibi zor bir deplasman var. Burada dediğim gibi hemen arkasında PAOK var. Bahçeşehir Koleji'nin bu grupta liderlikle yakından ilgilenebilecek. Biliyorsunuz Cedi Osman'ın Kalates gibi yıldızları kadrosunda barındıran Andrea Trinchieri yönetimindeki PAOK yine grupta ve nasıl bu şekilde toparlamış olalım. Haftayı 3'te 3 ile kapattık. BKT Euro Cup'ta diyelim. FIBA tarafına geçmeden mesajlarımıza bakalım. Sonra FIBA ardından Euro'ya geçelim. Mesajlarımız geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Çayırova'dan Cihan. BSL'de bu hafta çok iyi maçlar vardı. Bahçeşehir, Fenerbahçe, Efes ve Beşiktaş çok zorlanarak kazandı. Sadece Galatasaray kazanamadı.
Bahçeşehir'i canlı izledim Çayırova'da. Abramovic'i göremedik ama dün de Euro Cup'ta izledim. Çok iyi takım. Euro Cup gelir mi demiş.

0: Ya şu an PAOK ve Aris'le birlikte Apoel Yeruşalem'i de hadi oraya katalım, gerçekçi olalım. PAOK, Aris ve Apoel Yeruşalem ile birlikte Euro Cup'ın en ciddi adayı Bahçeşehir Koleji. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Yani gelir mi? Net bir şey söylemek tabii ki kesin gelir diyemeyiz ama gelmesi muhtemel gözüküyor. Yani orada ciddi bir aday. Bahçeşehir Koleji. Galatasaray'da Sibona karşısında çok tepki çeken bir mağlubiyet aldı. Orada koç Gianmarco Pozzecco'nun sezonun ilk yarısını bitirmeden ayrılma ihtimalini hep değerlendiriyordum, söylüyordum programda. Çok beğendiğim bir koç olmadığının da altını çiziyordum. Sanki orada da sona yaklaşıyoruz gibi ligde. Karşıyaka karşısına alınan beklenmedik bir mağlubiyet vardı. Şimdi Sibona deplasmanında takım ağır bir mağlubiyet aldı. İşler çok iyi gitmiyor. Galatasaray tarafında Burak Alacı abim, tüm konuklar hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar. Tüm konuklarına selam olsun. Radyo spor çalışanlarına, dinleyenlerine, Delfin Yunuslu abime selamlar. Allah sizden razı olsun. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin. Ayağına taş değdirmesin. Yunus abi seni tavsiye etti. O günden beri hep dinliyorum ve artık Instagram'dan da seni takip ediyorum. İyi ki varsın Burak Alacı abi demiş Hüseyin Mecit. Çok teşekkür ediyorum. Allah hiçbirimizin ayağına taş değdirmesin. Hepimizin ümit ediyorum. İşi gücü rast gider. Buradan Hüseyin Mecit kardeşime de selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Kucak dolusu. Burak kardeşim selamlar. Kocaeli'den Bülent. Nasılsınız? Fenerbahçe'mizin maçı için yorumunuz nedir? Kadro olarak hazır değiliz pek. İleriki bir tarihte olmasını isterdim. Telekom maçı da çok keyifliydi. Doğuşu kutlarım harika performansı için, iyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. Tabii Panathinaikos zor bir deplasman Fenerbahçe'nin oynayacağı. Değineceğiz buna. Telekom'da güzel bir galibiyet aldı Maxima Roma karşısında. Burada Doğuş Özdemiroğlu'nun da performansını yine Burk maçında Tofaş'tan gideceğin Saybir'in performansını da kutlarım. Yerli oyuncuların böyle performanslar verdiğini görmek güzel. Arzu ettiğimiz bir şey. Dediğim gibi Fenerbahçe Panathinaikos maçı sezonun biraz daha ileri evresinde olsa belki daha dengeli olabilirdi. Şu an Panathinaikos'un ev sahibi avantajıyla birlikte bir tık önde olduğunu görüyoruz. Yine konuşacağız tabii buradan. Bülent Bey'e de selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Eren Bey yazmış. Selamlar. Euroleague'in NBA teklifi yine masaya konulacak. Ne düşünüyorsun? Eğer NBA alırsa Euroleague, Euro Cup ne olacak? NCAA gibi mi olacak acaba demiş. Euro Cup'ta Euroleague basketbol familyasının bir parçası, şirket olarak söylüyorum bunu. O yüzden birlikte hareket edeceklerdir ama zannetmiyorum alabilsin. Yani Euroleague Como'da yapılan toplantıda bir veto verdi buna. Kolay olmayacaktır. Orada kolay kolay Euroleague'in satmaya yanaşacağını da düşünmüyorum. Ayrıca NBA çok başka bir ticaret anlayışına, basketbol anlayışına sahip. İşte mesela futbol tarafında Premier Lig'deki Amerikalı kulüp sahiplerinin nasıl çuvalladığını görüyoruz. Manchester United tarafında, Chelsea tarafında. Basketbol tarafında da buradaki basketbol ekosistemi çok farklı. Yani adapte olmaları çok kolay değil. Onu söyleyebilirim. O sebepten ötürü ümit ediyorum. Öyle bir şey olması, yani ümit ediyorum NBA'in Euro Ligi satın alması gibi bir durum söz konusu olmaz. Tadı kaçar buraların. Ben şahsen dediğim gibi Euro Ligi hani NBA'nin önüne koymuşumdur her zaman. Bunu bir seyirci olarak da söylüyorum. İş yapış biçimindeki öncelikler olarak da söylüyorum. Benim gözümde Euroleague'de ciddi değer kaybeder. NBA basketbolu yaklaşımıyla birlikte Euroleague'in de çok başarılı olacağını düşünmüyorum. O yüzden şeytan kulağına kurşun diyelim, böyle bir şey olmasın. Mesajlarımız geliyor. WhatsApp hattımızı da bir kez daha hatırlatayım. 0538 052 14 87 0538 052 14 87 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Bursa'dan Ali Bey yazmış dün. FIBA Kadınlar Süper Kupa organizasyonunda Euroleague şampiyonu temsilcimiz Fenerbahçe ile Euro Cup şampiyonu temsilcimiz Çukurova karşı karşıya geldi. 79-71'lik skorla Fenerbahçe Tarfin Süper Kupayı alan taraf oldu. Ahmet Çakı yönetiminde ilk kupa geldi. Bir reklamımız varmış. Mesajların devamını okuyacağım. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 14 87 diyelim. Mesajları bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Euro Cup'taki temsilcilerimizi konuştuk. FIBA tarafını da konuşacağız birazdan. Ali Bey'in mesajı vardı. Fenerbahçe Terfin kadın basketbol takımını tebrik etmişti. Selamlar sevgili Burak. Fenerbahçe Terfi'nin 3 Euroleague maçı 3'te 3'te geçildi. Şimdi şu ana kadarki en önemli sınavına çıkacak. Bana göre eski koçu ve taraftar desteğiyle Pana bu maça asılacaktır. Pana'yı 70 sayı civarında tutabilirsek maçı kazanacağımızı düşünüyorum demiş Ali Bey Bursa'dan. Pana'yı 70 sayı civarında tutmak da çok zor. Skor opsiyonu Nigel Hayes döndü şimdi. Silvian Francisco var. Gershon Yabusele gibi bir oyuncu var. Hakikaten onları 70 sayı bandında tutmak çok büyük iş olur. Şimdiye kadar Euroleague'deki maç sonuçlarına bakalım Panathinaikos'un ortalama kaç sayıyla mücadele ediyorlar. İlk maç 91, ikinci maç 102, üçüncü maç 90 sayı atmışlar. Yani 70 sayı bandında tutmak galibiyet getirebilir. Buna da katına bir de Lezor var mesela az önce saymadığımız. Galibiyeti getirebilir ama 70 sayı bandında tutmak kendi evlerinde çok ne kadar mümkündür bilmiyorum. Yani 80 sayı bandında tutmak belki. O şekilde bile galibiyet gelebilir diye düşünüyorum. Bu sene Lefteris Mantzoukas Koç Obradovic'in kullandığı X faktör oyunculardan biri. Birazdan bahsederiz. İyi de başladı sezona. Jerin Grant'ten ciddi anlamda faydalanıyor. Fena bir takım değil, çok iyi bir takım. Ya burada şifre savunma mıdır yoksa hücumda onların atarına eşlik edebilmek midir? Bunu bekleyip görmek lazım. Ama kesinlikle kolay maç değil. Selam 6. adam, ben İzmir'den Vedat. Galatasaray basketbol beni çok şaşırtıyor. İlk maçta çok zorlandı, hatta TV kapattım. Sonra baktım ki yüksek skorla biten bir maç. İvanoviç'i çok beğendim. Sonra Karşıyaka mağlubiyeti. Çayırova maçından bahsediyor ilk maç olarak. Sonra Karşıyaka mağlubiyeti. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyet. Aslında iyi kadro kurulmuş ama biraz zaman gerekiyor. Yorumunuzu bekliyorum demiş. Ben burada koçun yetersiz kaldığını düşünüyorum. Hamle anlamında. Gianmarco Pozzecco'nun yani maç içerisinde yaptığı hamleler olsun. Sürekli uyuduğundan şikayet ediliyor mesela. Uyuduğundan kastım hani fiilen gerçekçi anlamda uyumak değil ama hamleleri geciktirdiğinden şikayet ediliyor. Sibona deplasmanında mesela şimdi konuşalım hazır konusu gelmişken. Salı günü basketbol şampiyonu yine sezonun ilk maçına çıktı Galatasaray. Hırvatistan'da 96-76 Sibona Zagreb deplasmanında kaybetti Sarı Kırmızılılar. Yani Sibona Zagreb köklü bir takım. Geçmişe baktığında işte şey gibi ne bileyim adını unuttum. Drajan Petrovic gibi. Önemli oyuncuların formasını terlettiği bir kulüp ama artık şu an bir şekilde alt etmen gerekiyor Sibona Zagreb'i. Galatasaray 96-76'lık skorla mağlup başladı. İlk yarıda biraz ipleri ikinci çeyrek itibariyle rakibine vermişti. Ondan sonra da uçurtma koptu ve bir daha geri gelmedi. Burada yani kazanması gereken bir maçtı Galatasaray'ın. Şimdi gruba baktığımız zaman burada Strasbourg, Legia Varşova yine yenilebilir takımlar var. Sibona Zagreb burada Strasbourg'la birlikte en zorlu rakipti. Burada deplasmanda alınacak bir galibiyet Galatasaray'ı ciddi anlamda rahatlatırdı. Lakin böyle olmadı. Galatasaray'da sürelere bakıyorum mesela. Burada sezona ligde iyi başlayan Can Korkmaz'ın az süre aldığını görüyoruz. Omar Balo yine belki daha fazla süre alabilirdi. Yani kadro aslında çok derin. Galatasaray'ın böyle bir lüksü var ama doğru zamanda doğru oyuncuları sahaya atma konusunda bence ciddi sıkıntı yaşıyor burada. Koç Gianmarco Pozzecco. Ya dediğim gibi sezonun ilk ayrılığı bence Gianmarco Pozzecco olacaktır. X üzerinden de çok fazla görüyorum Galatasaray taraftarının Ergin Hoca'yı ciddi anlamda istediği, ciddi anlamda takım başına görmek istediği bir durum söz konusu. Mümkün müdür? Bilmiyorum. Yani Ergin Hoca'yı bir FIBA organizasyonunda basketbol şampiyonu yine görmek mümkün müdür? Bilmiyoruz ama olsa tabii ki bundan daha farklı olurdu. İyi bir Galatasaray'la her şeyden önce ve 5 gömlek daha iyi bir koç Gianmarco Pozzecco'dan belki 10 gömlek. O yüzden Galatasaray'da yakında bir rol değişimi olmasını bekliyorum. Burada kim olur koç bilmiyorum Pozzecco'dan ama yönetim çıkacaktır. Bence Pozzecco ile şu takımın tavanına ulaşması çok zor. Bana sorarsanız Galatasaray taraftarının. Yine bakalım basket.

Futbol şampiyonlar gibi Europa Cup'taki diğer sonuçlara Denizli ilk Avrupa maçında Prievidza'yı konuk etti evinde. 83-69'luk bir galibiyet geldi Slovak ekibine karşı. FIBA Europe Cup'ta galibiyetle başlamış oldu. Denizli Basket, eski adıyla Yukatel Merkez Efendi. Öte yandan dün Trabzonspor ilk maçına çıktı Selçuk Ernak'la birlikte. Turnuvanın gedikli takımlarından Fransız ekibi Nanterre'i 93-83'lük skorla mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, Marcus Keane, Brady Manek, Emmanuel Terry, işte Xavier Tillman, Isaac Cannon gibi oyuncular önemli sorumluluk aldı. Nanterre karşısında sezonun ilk galibiyeti geldi Trabzonspor'dan. Öte yandan FIBA tarafında da Esenler Erokspor evinde Azerbaycan ekibi Gence'yi 92-63 mağlup etmeyi başardı. Europe Cup'taki bir diğer temsilcimiz. Yine sahne alanlardan bir gün önce miydi? Dün Esenler Eroğlu maçını izledik. Evet, Bitekno Körfez, Estonya ekibi Kalev'i 86-78'lik skorla mağlup olarak sezonu mağlubiyetle açtı. FIBA tarafında da bu şekilde bir açılış haftasını geride bıraktık. Bakalım bakalım mesajlarımıza. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bugün 2 saat yayındayız, o yüzden mesajlarınız önemli. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Çok zor bir maç bekliyor Fenerbahçe'yi bugün. Bolbin'e karşı aşırı bir nefret var Pana tarafında. Umarım kazanırız demiş İsmail Bey. Yani Baldwin geçen sene biliyorsunuz bir son saniye basketi atmıştı. Ondan sonra taunting dediğimiz kutlamasını yaparken taraftarlar ciddi anlamda gerilmişti vesaire. Normal, çok haz ettikleri bir oyuncu değil. Geçen sene Oaka'da son saniye yıkmayı başarmıştı Panathinaikos. Önceki yıl playoff'ta Maccabi'nin 3-2 kaybettiği seride. Sakat olmasa belki Maccabi kazanacaktı. O dönem bir Maccabi oyuncusu olduğu için yine Panathinaikos taraftarının nezdinde bir antipati puanı var. Yani normal ama çok sevmek zorunda da değil Panathinaikos taraftarı. Wade Baldwin için bunun bir motivasyon kaynağı olması gerekiyor bence. Bunun bir motivasyon kaynağı olması gerekiyor bence. İyi yayınlar Burak kardeşim. Dün TRT spikerinin sözlerini duydun mu? Çukurova kaçırınca maalesef süre yetmedi. Mersin dönemedi dediler. Daha önce de çok yaşadık bunlar, ayıptır denmiş. Ya burada Fenerbahçe, Çağlar Bey yazmış bu arada, kendisine de selamlar sevgiler. Burada bizzat Fenerbahçe düşmanı değil de acaba Avrupa maçında mı zannetti burada? Ya da Avrupa Kupası diye rakibi mi boş bulunup karıştırdı Fenerbahçe karşısında? TRT spikeri bilmiyorum. Çukurova kaçırdığında böyle bir reaksiyon geldi ama hakikaten. Gördüm sosyal medyada da tekrar kesitlerini. İzlerken çok idrak edememiştim. Çok hoş bir hareket değil. Gaflet diyelim. Çok üzerinde durmamak lazım. Esport canlı yayını var mı kardeşim yine bu gece demiş Ali. Evet, duyurusunu yapalım. Euroleague. 6. adamla Euroleague gecesi bugün. Panathinaikos Fenerbahçe tarifi maçında sizlerle olacak. Saatler 21.15 itibariyle sevgili Alperen Erdoğan'la birlikte burada Fenerbahçe maçını canlı olarak yorumlayıp sizlerle dakika skorları, istatistikleri paylaşacağız. Maçı televizyondan takip edenler varsa da şayet burada WhatsApp hattımızda aktif olacak. Yani dinleyicilerimizle temas halinde de olacağız her yayında olduğu gibi. Buradan da sohbete katılmak için gelmenizi sizlerden rica edebilirim. Akşamki Fenerbahçe, Panathinaikos Fenerbahçe maçı için dediğim gibi akşam 21.15 itibariyle buradayız. Maçı canlı izliyorsanız da sohbete katılmak için, yani bunu bir maç forumu gibi düşünün. Sohbete katılmak, laflamak için radyodan da bizi takip etmenizi rica edebilirim. 21.15'te yayındayız. Ali Bey oradayız o zaman yazmış. Bekliyoruz efendim. Burak kardeşim, Kocaeli'den Bülent, bir sorum olacak. Beşiktaş Trabzonspor maçında Furkan Korkmaz'ı izlerken dikkatimi çekti. Fiziği çok geriye gitmiş, çok ağırlaşmış ve saklanarak savunma yapmaya çalışıyor. 19,5 dakika süre ve sadece 3 sayı. Sizin yorumunuz nedir? Bu üst seviyedeki takımlar için Furkan Korkmaz'ın bulacağı son fırsat bence. Bence değil, net bir şekilde. Ama değerlendirebiliyor mu? Hayır.
Bence değerlendiremiyor.

0: Yani bundan sonra tekrardan bu ayarda bir takım bulabilir mi Furkan Korkmaz? Zannetmiyorum. Beşiktaş'taki performansına da bakıyorum, ciddi anlamda ağırlaştığını görüyoruz savunmada. Ayaklarının ağırlaştığını, hücum anlamında çok çabuk olmadığını görüyoruz. Ya bütün bunlara bakacak olursak Beşiktaş'ın çok faydalı olmayacaktır. Onun oyunda olduğu denklemlerde sürekli rakip hücumların Furkan Korkmaz'ın üzerine atak ettiğini görüyoruz. Ya onun kariyerin için artık bu son durak diyebiliriz. Bundan sonra çok iyi olmayacak. Maalesef bunu rahatlıkla, üzülerek tabii ki onu da söyleyeyim. Rahatlıkla ama üzülerek söyleyebiliyoruz. Yani NBA'de senelerce Türk basketbolunu temsil etmiş, beklentinin çok yüksek olduğu büyük değerlerden biriydi Türk basketbolu adına. Özellikle 90-2000 arası doğumlu. Olmadı ama. Ne dediğim gibi o seviye NBA'de zaman zaman iyi gözüktüğü dönemler oldu. Hakkını yememek lazım ama Avrupa'ya dönüşünde Monaco ile birlikte çok altını doldurduğunu söyleyemeyeceğim Furkan Korkmaz'ın. Ümit ediyorum bu sezon içinde bir çıkış yapar, fiziksel olarak belki toparlanır. Beşiktaş için daha faydalı bir oyuncu haline gelir. Orada da kalıcı olur EuroLeague seviyesinde ama çok kolay gözükmüyor. Seni severek dinliyoruz. Basketbolu senin ağzından dinlemek büyük bir zevk. Çalışma hayatında başarılar dilerim demiş Necip Karagül. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Selamlar, sevgiler sizlere de. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Sadece buralarda siz dinlediğimi bilmeniz açısından bir mesaj atmak istiyorum ve diğer arkadaşların mesajlarına da emek verdiği için okunması adına ayrıyeten bir mesajla sınırlı kalarak bir tane mesaj atmak istedim. Yunus Delfin, Dani abime, Hüseyin Mecit kardeşime, Bülent Bey'e, Çayırova'dan Cihan Bey'e selamlar. Adaşım Musti'yi kocaman öpüyorum. Size de tekrardan iyi yayınlar demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Teşekkür ediyorum güzel mesajı için. Konya'da bir frekans sıkıntısı varmış. Bunu da teknik ekibimize ileteceğiz. İlk fırsatta teşekkür ediyorum bilgilendirdiğiniz için. İyi yayınlar Burak Bey. Eskişehir'den Özkan. Galatasaray taraftarıyım. Bizim basketbol takımı neden isimli yıldız oyuncuları almıyor? Ayrıca lig şampiyonu olsan bile Euroleague'de oynayamıyorsun. Neden? Euroleague kapalı bir lig. Burada lisans almak için farklı prosedürler var ama tabii ki başvurup oynayabilir hale gelebilirsin. Onun haricinde yıldız isimler neden alınmıyor? Galatasaray Euroleague düzeyinde bir rekabet içinde olmadığı için basketbol şampiyonlar ligi standartlarında belki yıldız olarak nitelendirilebilecek oyuncular alıyorlar ama bu da taraftarı tatmin edecek düzeyde isimler olmuyor genelde. Ben hep söylüyorum, Galatasaray'ın basketbolda yeri Euroleague olmalı. Yönetim bu anlamda bir atılım yapmıyor. Senelerdir FIBA organizasyonlarında görüyoruz Galatasaray'ı. Bence yanlış. Orada da tabii kıymetli takımlar vardır. Kıymetli bir organizasyon vardır ama ya Galatasaray burada Euroleague'de Real Madrid'le, Barcelona'yla, CSKA'yla, eski adıyla, eski zamandan ne bileyim Real Madrid'le, Panathinaikos'la, Olympiakos'la rekabet etmeli. Kulüp olarak düzeyin bu olması gerekiyor ama dediğim gibi burada yönetimin sürekli geri adım atar bir görüntüsü var. Ümit ediyorum daha iyi olur Galatasaray basketbolunun akıbeti. Burada Ergin Hoca boşta denmiş mesela, sürekli olarak Ergin Hoca söylentileri var ama Euroleague'e gitmediğin sürece Ergin Hoca'yı getirmen de pek mümkün değil mesela. Onu öyle bir vaatle belki ikna edebilirsin. Yani seneye Euroleague'e hazırlanacağız diye. Ama Galatasaray NBA Avrupa projesine odaklanmış durumda. Bunu biliyoruz. Dursun Özbek de defaatle açıklıyor. Bunun kötü tarafı da ne biliyor musunuz? Hani bu bir vaat gibi gözüküyor ama bence NBA Avrupa projesi de ölü doğacak projelerden biri olacak. Bunu da göz önünde bulundurunca Galatasaray basketbolun bir atılım yapmasını beklemek çok kolay gözükmüyor benim baktığım perspektiften. Onu söyleyebilirim. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatalım. Sonrasında galiba kısa bir aramız var. 0538 052 14 87 0538 052 14 87 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Mesajlarınız gelsin. Biz de o arada kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlarımız geliyor. Saat 14-15 aralığında da burada ikinci saatimizde sizlerle olacağız. O sebepten Euroleague maçlarını biraz rölantiye aldım. Konuşacağız hepsini. Burak abi senden başka yorumumu okumuyorlar demiş Taner Kaya. Ya diğer yayıncıların takdiridir onu bilemiyorum ama ben okuyorum. Gayet de keyifli oluyor. Profil fotoğrafında Messi olduğu için de biraz kayırıyoruz. Yalan yok. Bu arada Messi'nin veda maçında da sevgili Erim Dereli ile Cem Odabaşı yayındaydı Esport Plus'ta. Yorum odaklı bir program oldu, bir maç oldu. Çok keyif aldım. Gerçekten her saniyesinden çok keyif aldım. Çok da kıymetli insanlar burada. Çok sohbetimiz olan insanlar. O yüzden tebrik etmek isterim burada sizin huzurunuzda. Hakikaten çok keyifliydi. Arjantin-Benin karşılaşmasının anlatımı ve yorumları buradan dediğim gibi sevgili Erim Dereli ve Cem Odabaşı'nı tekrardan kutlarım. Messi'yi güzel bir şekilde uğurladılar. Güzel insan. FIBA ve NBA Avrupa'da profesyonel lig kurma konusunda kararlıyız dedi. Sence yeni bir heyecan olur mu? Rating alır mı? Zor görüyorum. Neden diye sorarsanız. Şimdi Euroleague'deki A lisanslı takımlar kalacak burada. Öncelikle onu söyleyebiliriz. Yani pek bir ayrılık olmayacak. İşte Real Madrid, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Barcelona, Olympiakos, Panathinaikos. Baba takımlar diye tabir edebileceğimiz takımların hepsi burada kalacak. Bunun üzerine heyecan yaratacak kimi alabilirsin mesela o ligi? Elde pek bir şey kalmıyor ardından. O yüzden şeyi söyleyebiliriz. Yani çok bir heyecan ve rating alacağını düşünmüyorum. Çok pardon. Muhtemelen ölü doğacak bir organizasyon olur. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden hallice olmasını bekliyorum öncelikle. Ne çok fark yaratacak, yüksek talep görecek bir organizasyon olmayacaktır kanımca. Ki şimdiye kadar da çok başlangıç tarihi için falan ortaya atılan bazı takvimler var ama çok da heyecan yarattığını ya da net adımlar atıldığını söylemek mümkün değil. Güzel insan, NBA'de hücum oyuncusu kolu ile itenlere faul çalınacak. Sence bu yeni kural oyunu nasıl etkiler? Bu mesela Jaylen Brown'un eski Boston Celtics'i şimdi Philadelphia 76ers'a takası olan Jaylen Brown'un çok kullandığı bir hareketti. Etkileyecektir. Hücumda bunu çok kullanıyorlar. Özellikle orada işte dirseği açıp rakibinden bir adımlık boşluk bırakıp orta mesafeyi kaldıranlar çok oluyordu. Birçok oyuncunun hücum setlerini, hücum repertuarını yakından etkileyecektir diye düşünüyorum bu yeni verilen karar. Levent Alkış yazmış. İyi yayınlar. Ergin Hoca'ya teklif gitse bile kabul etmez. Kendi seviyesini düşürmez. Konya'dan Levent selamlar demiş. Ya dediğim gibi Ergin Hoca'nın seviyesini düşürmesinden ziyade Galatasaray'ın seviyesini arttırması lazım. Basketbol Şampiyonlar Ligi düzeyine Ergin Hoca'yı ikna edip getirmek çok kolay değil. Ya şimdi Euroleague'deki de 3 defa tabii Efes'le birlikte 3 defa şampiyonluk ipini göğüslemiş bir koçtan bahsediyoruz. Tepe takımlardan birinde en ufak sıkıntı olduğu takdirde işte ne bileyim Real Madrid Pedro Martinez'i yollarsa, Milano Poeta'yı yollarsa bu gibi durumlarda hemen akıllara gelecek isim Ergin Ataman olacaktır. Orada takım bulması kendine ayrı kolay olur diye düşünüyorum. O da bunun farkındadır. Yani Euroleague'den düzey düşürmek isteyeceğini zannetmiyorum. Öte yandan Galatasaray tarafında da hani burada Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bir kariyer yapmak ister Mergin Ataman. O da makul gelmiyor. Neden diye sorarsanız artık Avrupa'nın en üst düzeyinde kabul görmüş bir koç Galatasaray'ı orada ister. Galatasaray Euroleague'de olsun bugün Ergin Ataman bence gelmek isteyecektir ama Galatasaray yönetiminde böyle bir takdir yok. Yani o yüzden taraftarın çok istediğinin farkındayım ama kolay olmayacaktır. Ya da mesela Ergin Hoca'ya öyle bir ek bütçe açacaksın ki işte atıyorum 5-6 milyon dolarlık

FIBA'ya gelir gelmez orada organizasyonda şampiyonluğu göğüsleyecek. Orada bir kupa da alacağına emin olduğu bir denklemde mesela. FIBA'ya belki ikna edebilirsin. Bilmiyorum. Bunu bekleyip görmek lazım. Ama bugünün konjonktüründe Galatasaray için çok kolay bir hamle değil. Ergin Ataman hamlesi çok gerçekçi de gözüktüğünü söyleyemeyeceğim. Burak Bey, merhaba. Ben İstanbul Esenyurt'tan Rahim. Sizi severek dinliyorum ve takip ediyorum. Fenerbahçe Terfin bayan kadın basketbol takımını kutluyorum ve bu sene biraz daha genç basketçileri transfer etti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikrinizi merak ediyorum. Yani Rus takımlarının Euroleague'den çekilmesinden sonra Fenerbahçe bu süreci çok iyi değerlendirip şampiyonlukları ardı arkasına almayı başardı. Erken dönem transferlerle birlikte bu sezonda yine biraz daha gençleştirilmiş bir kadroyla tekrardan parkede olacak Fenerbahçe Terfin. Lakin geçen sene kazanılan Euroleague şampiyonunun ardından koç değişimine pek anlam verebildiğimi söyleyemeyeceğim. Onun haricinde şunu da söylemek lazım yani. Yeni bir koçla birlikte Ahmet Çakın'ın ilk kadın basketbol deneyimi olacak. İlk kupasını aldı ama dediğim gibi yeni bir yapılanma var orada. Ne olacak, nasıl ilerleyecek onu göreceğiz. Yine Euroleague'de şampiyonun en büyük adaylarından biri olacaktır Fenerbahçe Terfin kadın basketbol takımı. Orada önemli oyuncular neticede kadroda duruyor. Emma Meseman başta olmak üzere. Ama dediğim gibi bu kadar köklü değişikliklere gerek var mıydı açıkçası bilemiyorum. Yani kadroya baktığımda eski oyunculardan Yvonne Anderson transfer edildi. Julia Alemant yine tekrardan takıma katıldı. Emma Meseman'ı görüyoruz. Onun haricinde yenilenen bir kadro. Neredeyse bütün yabancı rotasyonunda. Bakalım. Burada bunun Fenerbahçe için sonuçları nasıl olacak? Sezonu bekleyip görmek lazım. WhatsApp hattımızı bir hatırlatmak istiyorum. Mesajlarınızı bekliyoruz. 0538 052 1487 0538 052 1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları burada süremiz yettiğince değerlendirmeye çalışacağız. Bakalım bakalım bakalım. Dün Euroleague haftanın açılışı vardı. Oradan başlayalım. Azbel evinde, düzeltiyorum, Paris Basket evinde Azbel'i konuk etti. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf 98-96'lık skorla Azbel tarafı oldu. Aslında zayıf bir takım olduğunu düşünüyorduk Azbel'in. Çok da dile getirdik bunu. Sene başında yaptıkları transferler bir şekilde fesih oldu. İşte Armoni Brooks olsun, Silvian Francisco olsun önemli hamleler yapmışlardı ama orada bütçe sıkıntısı nedeniyle işler çok yürümedi. Oyuncular ayrıldı. Kötü haliyle Azbel 2'de 2, 4'te 2 ile başladı Euroleague'de. İlk hafta da Maccabi'yi mağlup etmişlerdi bildiğiniz gibi. Dün de 98-96 kazandılar. Paddy Mills'la Buttigieg etkili oynayan oyuncularda 38 yaşındaki Paddy Mills Azbel tarafında Euroleague'e geldiği günden bu yana gerçekten önemli işler yapıyor. Yani ilk 3 maçta da çok fazla dikkat çeken performansları vardı. Dün de 21 sayıyla takımın en skoreri oldu. Öte yandan bakıyoruz Paris tarafında Nadir Ifi'nin 30 sayılık performansı yeterli olmadı. Orada yeni transferlerden Tyson Etienne. Bakın mesela hep söylüyorum ya. Geçmiş Paris Basket örneğinden TJ Shorts'tan Nadir Hifi'den, Tyson Ward'dan, Yan Tunen'den hani hiç Euroleague deneyimi olmayan oyuncular bulup rekabetçi oldular diye. Mesela Tyson Etienne de bu oyunculardan biri. Çok pardon. 27 sayıyla oynadı. Çok da yüzdeli attı. Önemli oyuncular buluyorlar yine. Azbel tarafında işte dün 17 sayıyla konuştuğumuz Buttigieg, eski Daçkalı. Geçen sene Euro Cup finalinde Beşiktaş'a karşı etkili oynamıştı Brook Brest formasıyla. O da önemli bir kazanım olacaktır ilerleyen haftalarda onu söyleyebiliriz. Yani Azbel sezonu iyi açtı. Paris Basket tek galibiyette kaldı. Üçüncü mağlubiyet.

zamanlarda boy gösterecek, ümit ediyorum 3'te mümkünse ya da en azından 3'te 2 ile bir şekilde haftayı geçmeyi başarırız. Temennim bu yönde. Erdinç Serbest'ten bir hayırlı cumalar mesajı geldi. Bugün Perşembe bildiğim kadarıyla. Bildiğimi de unutturdu kendisi ama bugün Perşembe, yarın tekrardan bekliyoruz Erdinç Bey'den bu mesajı. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 14 87. 0538 052 14 87 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Süremiz yettiğince burada sizlerden gelen mesajların hepsini de değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Bakalım nelerimiz var. Bu arada Fenerbahçe-Beko maçı öncesi, Panathinaikos'ta, Fenerbahçe terfi maçı öncesi düzeltiyorum. Panathinaikos'ta Mustafa Fall'ın döneceği sakatlığından, sezon başında bir sakatlık yaşamıştı bildiğiniz gibi, açıklandı. Bugün eksik bir kadroyla mücadele etmesini beklerken Mustafa Fall'ın yokluğu belli oldu. Orada Kendrick Nunn ve Kostas Loukas ve tabi Rogawapulos, geçen sene aşil koparmıştı, oynamayacak oyuncular. Yine de orada Matias Lezor'un arkasında önemli bir uzunla devam etme fırsatı bulacak Panathinaikos. Bakalım dönüşü nasıl olacak tabii ki. Burada Mustafa Fall'ın. İlginç bir haberimiz var. Adriyatik Ligi'ne, NBA'ye biliyorsunuz. Kızıl Yıldız, Panathinaikos, Kızıl Yıldız, Partizan gibi. Balkan basketbolunun, Dubai Basket gibi, yine Balkan değil ama. Önemli takımların mücadele ettiği lokal bölgesel birlik Adriyatik Ligi'ne bir Türk sportif direktör atandı. Daha önce Türkiye Basketbol Federasyonu ve Euroleague'de de çalışma imkanı bulan İbrahim Merkan, Adriyatik Ligi'nin yeni sportif direktörü oldu. Kendisini buradan tebrik edelim. Böyle Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarının birinde teveccüh görüp orada yönetici vasfıyla da çalışacak olmasından ötürü ayrıca tebrik etmek lazım. Ümit ediyorum başarılı bir dönem olur Adriyatik Ligi'nde İbrahim Erkan yönetiminde diyelim. Mesajlarımız var. Burak Bey, Beşiktaş gelecek sezon ligde devam edecek mi yoksa tek sezon için mi orada demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminize bakalım. Emre Bey. Ya şimdilik tek sezonluk bir lisans. Burada yeni sezonda yapılacak görüşmeler, sportif başarılar, taraftar, atmosfer gibi bir sürü belirleyici unsur var. Şu an için tek sezonluk gözüküyor Beşiktaş'ın lisansı. Yani C lisans, B lisans olsa multi yıllı olur ama ilerleyen aylarda göreceğiz bunu, sezon sonundan sonra. Ali Bey yazmış öğleden sonra cuma diye. Bugün cuma değil herhalde ya sahiden. Neyse. Telekom'u izlediniz mi? Rakibin şanssız uzunu. Kellemedim. Mirobilan çok iyi değil miydi? Mirobilan bu arada çok iyi uzundur. Hırvat. Senelerin uzunudur diyebiliriz kendisi için. Çok da önemli bir oyuncudur. Fundamental olarak, ayak oyunları olarak, tecrübe olarak Mirobilan. Maxima Roman'ın oyuncusu. Orada Doncic'in de onu almasına şaşırmamalı. Bence çok iyi oyuncu Mirobilan. Yani şanssızlık noktasında bazen parmak hassasiyeti olsun mesela, çok iyi bir oyuncu olmasına rağmen günü gününü tutmayabilir ya. Çok şanssız diye yorumlanır mı bilmiyorum ama Mirovilan hakikaten iyi oyuncudur. Eren Bey yazmış. Konuştunuz mu hiç bilmiyorum ama Körfez Basket'ten Philip Barnes hakkında ne düşünüyorsun? Ligimizde, Anadolu'da daha önce iyice haberler çıkmıştı. Corey Higgins, Will Clyburn, Ken Burch gibi. Barna'da Fenerbahçe maçında gözüme çarptı. Bogdanovic esintileri gösterdi. Kaçıran üzülür gibi. Philip Barna iyi bir Sırp oyuncu. Beğeniyoruz daha önce. FMP Belgrad'dan galiba buraya gelmişti. Ya da Mega'dan mı, ya FMP'den ya Mega'dan geldi. Adriyatik Ligi'nde de önemli işler yapmış bir oyuncu. Philip Barna özel isim yani. Burada ilerleyen dönemde Avrupa'dan ciddi talep görmesi de muhtemel Philip Barna isminin. Bakalım, göreceğiz. Bir talep görecektir dediğim gibi Philip Barnes ismi. Ne kadar kalacak, sezon içerisinde mi olacak yoksa sezon sonuna kadar Körfez'de geçirecek mi, onu göreceğiz. Levent Bey yazmış, abi felaket tellalı değilim ama 3'te 0 yaparız diye. Yani Fenerbahçe ve Efes

Bilhassa Olympiakos ve Panathinaikos gibi çok zor iki deplasmana gidiyorlar. Ya Beşiktaş tarafında Baskonya. Baskonya ile oynanacak. Baskonya çok iyi bir takım değil ama sezona fena başlamadıklarını söylemek lazım. İspanya Ligi'nde 2'de 2. Euroleague'de de son maçta Olimpia Milano'yu yendiler. Bol skorlu geçiyor maçları tıpkı Beşiktaş gibi. Orada DJ Stewart olsun, AJ Lawson olsun, Kobe Simmons olsun, Malaga'dan gelen Chris Duarte olsun önemli oyuncular var. Bakalım. Yani nasıl olacak? Beşiktaş'ın Baskonya maçı dediğim gibi Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in maçları daha zor tabii. Şampiyonun en büyük adayı diyebileceğimiz iki ekiple karşı karşıya gelecekler. Burada ümit ediyorum en azından 3'te 2 ile haftayı kapatabiliriz. Onu söylemek isterim. En azından dediğim gibi 3'te 2 ile haftayı kapatabiliriz. Burada temennim o yönde. Kolay değil tabii ki. Çok kolay olduğunda söylemek ne yazık ki mümkün değil. Bakalım. Devam ediyorum. Kolay gelsin abi. Buralarda neden Galatasaray yok? Teşekkürler Diyarbakır'dan Oktay. Niye? Yönetimin takdiri. Yani biraz daha bütçe ayırman lazım Euroleague için. Hem lisans olsun hem kadro planlamasının biraz daha cömertçe yapılması gerekiyor. Galatasaray yönetim bunu yapmıyor. Burada kâr zarar dengesine çok bakıyorlar herhalde anladığım kadarıyla Euroleague tarafında, basketbol tarafında ya da ama futbol tarafında o kâr zarar dengesine çok bakılmıyor. Yani bana da bu biraz çifte standart gibi geliyor. Euroleague'de geçmişte Galatasaray mücadele ettiği dönemlerde gördük ki önemli bir taraftar kitlesi var. Burada bu şartlarda Galatasaray'ın yine tekrardan taraftarının bir Euroleague özlemi olduğunu söylemek mümkün. Sürekli Galatasaray taraftardan mesajlar da alıyoruz ama burada yönetimin bu konuda bir takdiri yok. NBA'de FIBA'da o gemiye binmiş gidiyorlar. Bence Galatasaray'ın ait olduğu yer Euroleague seviyesindir. Önce onu söyleyeyim. Bence taraflar da bunun farkında. Ümit ediyorum burada bu ya da bundan sonra gelecek yönetim bilmiyorum. Doğru hamleleri yapar Galatasaray'ı Euroleague klasmanına sokmak için gerekli müdahaleleri yaparlar. Ait olduğu yer orasıdır. En azından Eurocup'tır. Bu konuda gerekli müdahaleleri görmüyoruz burada. Mevcut yönetimden göreceğimizi de düşünmüyorum. Çok Galatasaray'ın içinde bulunduğum güncel durumdan memnunlar diye düşünüyorum. Basketbola ilginin düşük olduğu, ligdeki büyük takımlarla rekabet edilemeyen durumdan memnunlar herhalde. Çok bir şikayetleri olsa bir yaptırımları olurdu. Dördüncü yılı, beşinci yılı bu güncel yönetimin. O yüzden bir şey diyemiyorum. Eren Bey demiş ki, yani demek istediğim Clyburn'un yerine Fenerbahçe düşünse nasıl olur Philip Barney ismini? Clyburn hiç katkı vermiyor. Ne savunmada ne hücumda demiş. Yani Clyburn hücumda topu kullandıkça, ritim buldukça tehlikeli bir oyuncu ama çok topla buluşturmazsan, biraz daha alternatif oyuncu olursa verim vermez. Savunmada zaten çoğu zaman çok verimli bir oyuncu değildi Will Clyburn. Ya yani Philip Barna Fenerbahçe erken henüz biraz daha Euroleague için ama bakıyorum şimdi geçmişte Anadolu Efes Oturu'yu almıştı mesela. O güzel bir hamleydi ama Moses Wright gibi oyuncuları mesela kaçırdık Euroleague ligimizden. İşte Corey Higgins mesela ligimizde oynamadan Euroleague'e gitti. Will Clyburn Daşka'dan direkt CSKA'ya gitmişti vesaire vesaire. Burada kaçırmamak adına belki erken bir müdahale de yapılabilir bilmiyorum. Körfez'de önemli başka oyuncular da var bu arada. Onu da söylemek lazım. Belki büyük takımlardan bir hamle gelir. Bakalım. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. İkinci saatimizde dinleyici hattımızı açacağım sizlerle. Biraz sohbet etmiş olalım. Sonrasında Euroleague'deki haftanın maçlarını değerlendireceğiz. 0538-052-1487. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Saat başından sonra dinleyici hattımızı açacağız. Katılmak isteyenler numarayı yazsın. 0212-363-0434. 0212-363-0434 no'lu. Radyo Spor dinleyici hattından da saat başından sonra bizlere ulaşabilirsiniz. Geniş zamanımız var. Rahat rahat da sohbet edebiliriz dediğim gibi. Telefonlarınızı da bekliyorum. Vakit ayıranlardan, vakti olanlardan. Burada ilk saat itibariyle Eurocup'taki, FIBA'daki takımlarımızı sıklıkla değerlendirdik. Euroleague'e biraz değinmiş olduk.

0: Şu hatırlatmayı da yapalım. Bugün saat 21.15 itibariyle Panathinaikos deplasmanında Fenerbahçe Terfi'nin sahaya çıkacağı mücadele Radyospor'da canlı olarak yorumlarıyla birlikte sizlerle olacak. Burada 6. Adam Euroleague gecesinde ben Burak Alaca, Alperen Erdoğan'la birlikte sizlerle akşamki Fenerbahçe Panathinaikos, Panathinaikos Fenerbahçe maçını düzeltiyorum. Burada yorumlayacağız, üzerine sohbet edeceğiz, dakika skoru paylaşacağız. Ya bu arada Ali Bey'in doğum günüymüş. Ailecek bir fotoğraf da geldi doğum günümü kutlamadın diye. Buradan sevgili Ali Bey'e, Bursa'dan Ali Bey'e nice mutlu seneler diliyorum. Ümit ediyorum sağlıklı, sıhhatli, ailenizle birlikte olduğunuz, huzurlu, keyifli bir ömrünüz olur. Fenerbahçeli olduğunuz için ümit ediyorum bu sene. Diğer takımlarımıza göre de bir adım önde olduğu için çok kayırmak gibi olmaz. Fenerbahçe'de Euroleague şampiyonluğuna ulaşır sizin bir doğum günü hediyesi olarak bu temennide bulunayım. Dediğim gibi nice mutlu senelere diyelim. Çok da şeker bir aileniz varmış. Allah ayırmasın diyelim. Buradan selamlar, sevgiler hepinize. Son soru olarak, bu arada son soru olmasına gerek yok. Saat 14.15'te de yayındayız. Lokomotiv Roma, hangi Roma? Hani şu Datome'nin oynadığı eski Roma Spor mu yoksa Roma Maxima mı? Roma Spor, Datome'nin eski oynadığı. Gerçi tam ikisi de değil de. Roma Maxima da yeni kurulan bir takım. Burada kimin yerine kuruldu bilmiyorum ama Luka Doncic hissedarlarından biri. Maxima Roma'nın da hiç yokken bir anda ortada iki tane Roma takımı türedi. Bir tane de Lazio açsınlar diye bekliyorum. O da Roma kentinin. Değişiklik olur bence. Diyelim. Numaralarımızı hatırlatalım. 0538 052 1487 WhatsApp. 0212 363 0434 de dinleyici hattımız. Saat başı itibariyle ikinci saatte telefonlarımızı açacağız. Şimdi kısa bir araya gidelim. Bakıyorum Batıkan abi tamam mıyız? Evet, ara saatimiz gelmiş. Kısa bir reklama gidelim. Saat başında tekrardan görüşmek üzere.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.

Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam edelim. Bugün saatler 14-15 aralığında tekrardan sizlerleyiz. Dinleyici hattımızı açıyoruz. İkinci saat diliminde. Vakti olan herkesi de bekliyoruz. 0212 363 04 34. Doğru mu Batıkan abi? 0212 363 04 34. Bir yanlışlığı yok herhalde. Bazen karıştırıyorum çünkü. Evet, bekliyoruz buradan. Telefonlarınızı, WhatsApp hattımızı paylaşalım. 0538 052 14 87 0538 052 14 87 no. Radyo Spor WhatsApp hattına da mesajlarınızı bekliyoruz. Gelen mesajlarımız var, onlara bakalım. Abi selamlar, internetten dinliyorum. Kopmalar oluyor, bir bakabilir misiniz demiş bir dinleyicimiz. Tabii bunu en kısa sürede ilgileneceğiz bu sıkıntıyla da. Bakalım bakalım bakalım. Çayırova'dan Cihan, Gebze'den Mustafa Bey'e selamlar için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Fenerbahçe maçı en düşük 160,5 üst açılmış. Sizce de çok düşük değil mi? Sizce sayı baremi nerede olur? Bence minimum 170'lere, 165-170'lere tırmanması lazım. Yani Panathinaikos'un 3 maçında da 90 sayıyı aştığını ve ev sahibi olduğunu düşünecek olursak burada beklentinin bence bu yönde olması gerekiyor. Bence de çok düşük değerlendirilebilir. Kanısındayım. Bakalım bakalım bakalım. Dinleyici hattımızı bir kez daha hatırlatıyorum. Telefonlarınızı bekliyoruz. 0212 363 04 34. Doğru mu? 0212 363 04 34. Tamam, doğru. 34 34 de diyorum. Bazen orada yanlış yerlere yönlendiriyor. Aramalarınızı bekliyoruz diyelim, devam edelim. Bugünün maçlarına bir bakalım EuroLeague'de. Bugün EuroLeague'de tam 6 maçımız var. Saat 19 kuşağında ilk iki maçla birlikte başlayacak EuroLeague'de gece. Dediğim gibi 6. adam EuroLeague gecesinde sizlerle birlikte olacağız. Bugün saat 9.15 itibariyle, 21.15 itibariyle Alperen Erdoğan'la Panathinaikos Fenerbahçe terfi maçı üzerine sohbetimizi edeceğiz. 19 kuşağında.

0: Haziran'da iki maç var. Dubai Kızıl Yıldız, Maccabi Milano. 21'de Bayern Bologna, 21-15 Panathinaikos Fenerbahçe. 21-30 Valencia Apoel Tel Aviv, 21-45 Real Madrid Partizan karşılaşmaları var. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar sevgili Burak Alaca, Ayhan ben İzmir'den. Nasılsınız?
0: İyiyim Ayhan Bey, siz nasılsınız? Sesinizi duyduk, daha iyi olduk.
1: Çok teşekkür ediyorum. Vallahi sağ olun, eksik olmayın. Umarım her şey yolundadır.
0: Çok şükür diyelim, daha iyi de olacak diye ümit ediyoruz.
1: Sesiniz biraz kırık gibi geliyor. Rahatsız falan değilsinizdir inşallah.
0: Küçük bir burun tıkanıklığım var. Zannediyorum alerjiden kaynaklı. Çok ele verdiğimi tahmin etmiyordum ama belli oluyormuş demek ki.
1: Evet, belli oluyor. Hani mevsimler, havalarda bir sıcak bir soğuk tekrardan ısınıyor. Aman dikkat edelim kendimize.
0: Çok teşekkür ediyorum. Vallahi son 3 gündür biraz yıprandık ama işimizin başındayız. Bakalım inşallah hayırlısıyla bugünü de atlatacağız.
1: İnşallah, hadi bakalım. Ben bir şey soracağım. Şimdi akşam ben Trabzonspor Nantes'le Şampiyonlar Ligi maçını dedim. Maç uzatmaya gitti biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Uzatmada da Yiğit Arslan'ın iyi bir performansı vardı. 10 sayı farklı da kazandılar gerçi maçı. Yiğit Arslan Beşiktaş'ın Euroleague kadrosunda kalsa sizce faydalı olmaz mıydı?
0: Bence kalmalıydı.
1: Yani, kalmalıydı değil mi?
0: Euroleague, Euro Cup fark etmez. Kaptandı ve bence orada sembol oyunculardan biriydi. Gitmesi bence her türlü yanlış oldu. Yani Furkan Korkmaz'a girince, kontrat olarak girileceğine ben biraz daha belki cömert davranıp Yiğit Arslan'ı net bir şekilde tutardım takımı.
1: Kesinlikle, yani çok daha maçın kritik anlarında sorumluluk alabilen bir oyuncu. Dün akşam bunu gördük.
0: Ya bu arada
1: üzüldüm yani. İyi de bir şutör. Performansı görünce. Evet.
0: Euro için iyi de bir şutördü. Ben yanlış karar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Katılırım size bu konuda.
1: Dün akşam izleyince ben bir kez daha üzüldüm yani. Neyse, sağlık olsun. İki takımda da başarılar. Sizce bir sorum da olacak. Sizce Baskonya maçı Beşiktaş için kırılma maçı olabilir mi bu haftaki?
0: Yani burada Baskonya yenilebilir bir takım. Beşiktaş'ta sıkıntı şu oldu bence. İlk hafta itibariyle burada işte Barcelona maçını, son maçı buraya dahil edebilirim. İlk hafta açılış maçını belki dahil edebiliriz. Kazanabileceği takımlara karşı avantajını kaybetti ama Baskonya burada Barcelona'dan da işte Maccabi'den de bir adım daha geride bir takım. Yani artık iyice hedef maç diyebiliriz. O yüzden Baskonya maçını mutlak surette kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Hani kırılım olur mu bilmiyorum. Ya burada şimdiye kadar Valencia hariç oynadığımız 3 maçı da kazanmamız lazımdı. Baskonya'yı da dahil ederek söylüyorum. İnşallah tökezlemeden yolumuza devam ederiz. Tempolu oynayan bir takım. Onların da çok yetenekli oyuncuları var ama Euroleague'de zaten kötü takım yok. Yenmek istiyorsan Baskonya yenilebilir bir rakip. En azından onu söyleyebilirim.
1: Evet, anlıyorum. Son bir sorum daha olacak.
0: Tabii.
1: Monaco iflasını açıkladı. Monaco'nun sözleşmesi oyuncu kalmaz mı? Kalmamış değil mi? Oradan çekebileceği bir oyuncu, fırsat, bir transfer. Öyle bir şansı yok değil mi Beşiktaş'ın?
0: Monaco'yu çoktan yağmaladılar Ayhan Bey. Yani işte en son Begaren dün Azvel'e gitmiş. Efes Mike James'i Strazel'e aldı. Daniel Tice Monaco'ya gitti. Şey, Maccabi'ye gitti. Alpha Diallo Blossom Game. Biri NBA'ye, biri Dubai'ye gitti. Orayı çoktan yağmaladılar. O treni biraz kaçırdık maalesef.
1: Kaçırdık, doğru söylüyorsunuz. Oradan mecburen 15 Ekim bekleyecek Beşiktaş Yönetim Ozan transferleri açıkladıkları gibi.
0: Bekliyoruz. Orada da bir benim endişelendiren nokta şu. NBA'den gelecek oyuncuların adaptasyonu hani çok garanti olmadığı için 15 Ekim bekleyeceğiz ama sonrasına bakalım. İnşallah doğru ve çabuk adapte olan isimler, adapte olabilecek isimler seçilir. Bekliyoruz yani. Hem bir merak, biraz da endişeyle birlikte beklemedeyiz.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Ki en güzel örneği de Jaylen Nowell değil mi? Yani henüz beklenen şeyi gösteremedi.
0: Çok büyük
1: NBA
0: potansiyel.
1: Olmasına rağmen.
0: Çok büyük potansiyel ama henüz o beklenen düzeyde değil. Mesela Daquan Jeffries bence orada daha net bir örnek. Nowell bazen işte Trabzonspor maçında olduğu gibi sinyaller veriyor. Yani böyle oyuncuları zar atmak için alabilirsin sezon içerisinde eklem olarak ama bütün kadroyu bu tarz oyunculardan kurarsan sıkıntı var.
1: Anladım. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim Ayhan Bey. İzmir'e de selamlar buradan.
1: Aleykümselam. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Evet, hattımızda İzmir'den Ayhan Bey vardı. Dinleyici hattımızı ve WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatıyorum. 0212 363 0434. Dinleyici hattımız 0538 052 1487. WhatsApp hattımız, dinleyici hattımızı yanlış mı söyledim? 0212 363 0434. Tamam, aynen. 0212 363 0434. WhatsApp hattımızda 0538 052 1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattından programa yönelik mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz diyelim. Hat-trick neden yok diye sorulmuş. Bugün az küçük bir aksaklıktan dolayı bugün 2 saat 6. adam var. 12-1 aralığında hat-trick sizlerleydi sevgili Ali Erim, Ali abi. Yarın tekrardan normal düzende kaldığımız yerden devam edeceğiz. 6. adam 12-2 aralığında olacak yarın, onu da söyleyelim. Anadolu Ateşi'nin yerine. Burak Bey, iyi yayınlar. Öncelikle futbol, basketbol, spor fark etmeksizin artık semtleşmeye dönülmesi ve şehir takımlarının desteklerinin artması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa ülkemizde tribünler dolmayacak, seyircisi olmayan takımlara bu kadar yatırım yapılıyorken büyük taraftarı olan kulüpler yok olmaya yüz tutuyor demiş. Umut Bey, kendisi bir Karşıyaka taraftarı bildiğim kadarıyla, katılıyorum. Şehir takımlarına yatırım yapılması lazım artık. Spor kulüplerinin biraz da semt kafasında olması. Beşiktaş mesela bunu barındıran kulüplerden biridir. Bence biraz daha semt kafasına girilmesi gerekiyor. Tabii şehir takımları semt takımları ama her semt değil tabii. Seyircisi olan mesela işte ligimizde bazı semtler var. Hiç bomboş tribünleri izliyoruz. O tarz bir şeyden bahsetmiyoruz tabii ki. Yani bakalım. Sahip çıkılması gerekiyor kulüplere. Özellikle sponsor olarak, mali olarak sürdürülebilirlik açısından desteğe ihtiyaç duyduklarını biliyoruz. Burada kimsenin geri adım atmaması lazım. Euroleague basketbolcular arasında samimiyet çok hoşuma gidiyor. Mesela maç sonu herkes birbirine sarılıyor. Mike James herkes ziyaret ediyor. Mesaj yayınlıyor. Futbolda böyle bir şey yok. Bu da basketbolun elitliğini gösteriyor. Basketbolda çok fazla oyuncular takım gezdiği için birbirleriyle oynama fırsatı illaki buluyorlar. O yüzden bunu biraz ayırabiliriz futbola nazaran. Futbol tarafında öyle bir görüntü yok. Oyuncular birbirleriyle çok fazla takımdaş olma fırsatı bulamıyorlar basketboldaki kadar. Ya da işte futbolda rekabet ve rekabet algısı biraz daha yukarıda olduğu için orada bir farklı bir kutuplaşma da oluyor gibi gibi bir sürü sebebi var bunun perde arkasında ama yani basketbolun biraz daha elit bir spor olduğuna katılırım ki futbol programı da yapan biri olarak söylüyorum bunu, yanlış anlaşılmasın, tukaka yapmıyoruz. Mike James için bir sürü oyuncu ve geçmiş olsun mesajı yayınladı, görmüşsünüzdür. Bunun haricinde bir sürü oyuncu hastane ziyaretinde yine rakip takımlardan, bunları da görüyorsunuz ve bunlar kıymetli şeyler. De futbol tarafında çok görmek mümkün değil tabi. Bursa'dan Murat Şahin, TFF Başkanı Mert Elam, Başkan Vekili Ali Erim, MHK Başkanı Aygün Özipek, Milli Takım Basketbol Sorumlusu Burak Alaca demiş. İnşallah. Diğer görev dağılımlarını buradan sevgili yayıncılarımıza kendileri karar versinler tabi ama bana düşen kısmı beni tatmin etti. Onu söyleyebilirim. Uyar. Yani uyar. Bir liyakat problemi belki görülebilir. Ben atanırsam oraya ama bir şey olmaz. Bir şekilde ne denir onu? İdare edebiliriz diye düşünüyorum. İyi yayınlar abi. Beşiktaş'ta Furkan Korkmaz etkisiz kalıyor. Kariyerini kötüye götürüyor. Beşiktaş'ın Furkan'a ihtiyacı olduğu kadar Furkan'ın da bu sezonu iyi geçirmeye ihtiyacı var. Ve muhakkak. Kesinlikle var ama bu artık üst düzeyde son sezon olacak sanki. İyi sinyaller vermiyor. Yani Makabi maçında çok ekstraları vardı. Hani orada gösterdiği performans bence sürdürülebilir değildi. Sol çaprazdan tek ayakla üçlük falan attı yani. O çok kolay değildi ama herhalde elit düzeyde son sezon olacakmış gibi duruyor. Çok eksi yazıyor. Ben dediğim gibi hani Furkan Korkmaz'a girilmesindense Yiğit Arslan'la devam edilmesini net şekilde tercih ederdim. Onu söyleyebilirim. O konuda bana hayal kırıklığı yaşatan isimlerden biri oldu Furkan Korkmaz. Mesajlarımız geliyor. İzzet Şener yazmış. Burak Bey, hayırlı günler. Fenerbahçe tarafın transfer yapacak mı? Yapacaksa nelere ihtiyacı var? Bence skorer guard lazım gibi gözüküyor. Daha Şahin Larkin dönecek şu an. Hani öyle bir ihtiyaç olduğunu çok düşünmüyorum. Bence bir transfer olmayacak bu arada. Hani öyle bir arayış içerisinde oldukları kanısında değilim Fenerbahçe tarafın tarafının. İlerleyen dönemde bunu daha net görürüz ama dediğim gibi şu an öyle bir düşünce yok. Bana soracak olursanız. İstanbul'dan Yusuf Gel, iyi yayınlar Burak kardeşim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçek bir hat-trick dinleyicisi olarak bu saatte başkası dinlenmez ama senin yolun çok açık, başarılar diliyorum. Keyifle dinliyorum. Fenerbahçe Panathinaikos maçı hakkında düşüncelerini almak isterim. Larkin de değerlendirir misin? Teşekkürler demiş. Ya bu sezon Fenerbahçe'nin şimdiye kadar oynayacağı en zor maç. Sezon geneli için de aynı şeyi söylüyorum.

0: söyleyebiliriz. Yani ligin en lüks kadrosu açık ara. Panathinaikos, Jake Obradovic'le birlikte takım tekrardan bir rayına oturdu gibi gözüküyor. Taraftar full kanalize takım etrafında. O akar her zaman zor deplasmanlardan biri. Kolay olmayacaktır. Shane Larkin için adaptasyonunu tamamladığında fizik kondisyon olarak tam manasıyla hazır olduğunda bence çok önemli katkı verebilir. Shane Larkin üzerinde bunu söyleyebilirim. Efes döneminden de daha iyi olacak bence. Yani bunu her hafta söylüyorum. Altında bir makul açıklama arıyor da olabilirsiniz. Saygı duyuyorum. Makul açıklamam da şu. Anadolu Efes döneminde oyuncunun üzerine düşen yük çok fazlaydı. Burada aldığı süreler sakatlık problemlerini bir beraberinde doğuruyordu. 30-35 dakika oynuyordu. Fenerbahçe'de artık gerekli anlarda oynayacak bir oyuncu olduğu için yükü bence daha az olacaktır burada. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Merhaba. İsminizi rica edebilir miyim?
1: İsmim Vural Karabacak. Trabzonluyum, Trabzonspor taraftarıyım.
0: Merhaba Vural Bey.
1: Şöyle hafta içi oynadığım, hafta sonu oynadığımız Trabzonspor Beşiktaş maçı için hani böyle bir iki bir şey söylemek istiyorum müsaade ederseniz.
0: Tabii ki, müsaade sizin.
1: Şöyle hemen konuya gireyim. Ya çok kolay oyunu teslim ediyoruz. Oyunda geri düşüp öne geçtiğimiz zaman çok çabuk oyundan düşüyoruz. Bu sezon başından beri kazandığımız hani hazırlık maçı bile olmadı. Bir Bursa'yı yendik galiba, bir Tofaş'ı. Hani böyle takımda bir düzelme var ama böyle sağlam bir oyun yok. Bir Yiğit Aslan, hani yabancılar tam olarak böyle pota altında oyunu tutabilecek oyuncular mı zayıf kalıyor, çözemedim. Dünkü maçta da öyle, yani geriden geldik. Hani 10 yıl önce bir şok yaşamıştık, siz de hatırlarsınız. Aynı takıma karşı kupayı kaybetmiştik.
0: FIBA Euro Challenge.
1: Aynısı mı olacak? Allah'tan olmadı.
0: Ya şunu söylemek lazım. Trabzonspor tüm kadroyu yeniledi. Hani bu oyuncuların adaptasyonu elbette zaman alacaktır. Bence çok iyi bir koç var. Sezonun
1: Kesinlikle.
0: ilerleyen bölümünde Trabzonspor'u çok daha iyi ve çok daha oturaklı bir takım olarak göreceğiz. Herkes nerede ne yapacağını bilen oyunculardan oluşan bir takım kimliğine bürünecektir bence zamanla Trabzonspor.
1: Şöyle, yani bütçe de burada önemli tabii. Trabzonspor zaten biliyorsunuz bir önceki dönemde şubeyi kapatmak zorunda kaldı. Trabzonspor'un bünyesinden ayrı bir takımdı Trabzonspor basket takımı. Hani şu anda Trabzonspor kulübüne bağlı olduğu için hem A takım ve basketbol takımı olarak, futbol takımı diyelim A takım derken, hani bütçe ayırmak da her zaman mümkün olamayabiliyor. Ben şu anda hani benim gönlümden geçen Trabzonspor'un Euroleague'de oynaması, peki burası da iyi bir yer. Fakat burada her takımlarla da maçlar yapacağız ama işte oyunu tutmak pota altında, işte oyun kurucu pozisyonunda bir veya iki adamımız olsaydı hani değişmeli olarak oynayabilirlerdi. Yani 40 dakikanın tamamında değil ama yine de ben memnunum, ama sadece o Beşiktaş maçını kazanabilirdi. Çünkü Beşiktaş yorgundu. Geri dönmelerde çok zorlanıyordu. Biraz acemilik çektik gibi geldi bana Beşiktaş maçında.
0: Ya Beşiktaş çift maç haftasından gelmişti. Bence de orada yorgunluk değerlendirilebilirdi. Ama Beşiktaş geçen seneden daha çok kadrosunda oyuncu bulunduran, böyle kırılma anlarını iyi oynayan bir takım. Birlikte oynama alışkanlığından mütevellit. O yüzden anlaşılabilir. Yani ligin erken fazında bir Euroleague takımına kaybetmiş olmak bence kabul edilebilir.
1: Bir de son kez şöyle söyleyeyim. Yani bu bizim Trabzon'da var. Seyircinin stadın boş olması, mükemmel bir salonumuz var. Gerçekten Avrupa standartlarına uygun çok güzel bir salonumuz var. Kolay değil bu işleri yapmak. Hani burayı doldursak çok iyi olur. Ben İstanbul Sarıyer'de ikamet ediyorum. Her gün sizin radyonun önünden geçiyorum mesela. Yani böyle bir durumumuz da var. Hani ben de futbolla aşikar oynuyorum. Hani bilmiyorum, bilir misiniz? İstanbul Sarıyer Rumeli Kavağı'nda oturduğum için oranın spor amatör takımında da hem kaleci antrenörlüğü yaptım. Bu yıl çalışmıyorum. Ama hani basketbolu ve futbolu, aynı zamanda voleybolu da çok seviyorum. Hani her yerde başarılı olmak benim böyle biraz bizim Karadenizlerde öngörüdür. Asla kaybetmeyi sevmiyoruz. Ama tabii kaybetmek de var. Hırs yapıyoruz. Bazen kalp de kırabiliyoruz istemeden. Ama bunlar böyle hayatın içinde olan şeyler. Yani Beşiktaş'ın basket maçında yaşadığım şey de aynı oldu. Kendim de böyle çok hırs yaptım. Hadi şimdi yeneceğiz değil.

0: Kesinlikle oğlum var. Bir de kızıyor. O baba diyor ya, geri düştük ya baba ya. Tüh diyor. İşte böyle oluyor yani, biraz böyle babadan oğula geçen bir şey de var. O yüzden ben fazla vaktinizi aldım. Teşekkür ederim.
1: Estağfurullah, ne
0: İyi günler
1: demek?
0: diliyorum.
1: İyi günler,
0: İyi
1: görüşmek
0: günler.
1: üzere.
0: Görüşürüz.
1: Evet, telefonlarımız geliyor. Teşekkür ediyorum. Hattımızda bir dinleyici daha var galiba. Bir aramız varmış. Tamam. Dinleyici hattımızı hatırlatıyorum. Araya gidiyoruz. 0212 363 04 34. 0212 363 04 34. Siz telefonları tuşlarken o arada biz de kısa bir reklama gidip gelelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların yarın ne seçeceği belli.

0: yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
4: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarımız var, dinleyici hattımız açık. Tekrardan bir hatırlatalım. 0212-363-0434 0212-363-0434 ne olur Radyo Spor dinleyici hattından programa bağlanabilir, sohbetimize dahil olabilirsiniz. Sevgili Burak, bu akşam savunma tarafında Obradoviç ve Saras taktik savaşı olabilir mi? Her iki hoca da savunmaya ciddi önem veriyor. Ya bugün savunmaya ciddi önem versen de sanki karşılık bulmayabilir gibi bir durum var. Kadrolar çok güçlü. Kadrolar çok güçlü. Hücum anlamında da öyle yani. İki takım da işte Fenerbahçe'nin Dubai maçını tenzih ediyorum. 90 sayıları çok rahat aşıyorlar. O yüzden çok kolay bir savunma anlamında kolay bir maç olmayacakmış. Vay güzel kardeşim gelmiş kardeşim. Burada bir yorum. Bir şeyler futbolu bırakmadan bu kulüpler düzelmez demiş. Katılırım. Doğru bir yorum. Burak Bey, Mike James'in yerine alınan oyuncu nasıl? Kısa bir yorum yapar mısınız? Anadolu Efes Cameron Payne'i kadrosuna kattı. Cameron Payne tempolu, iyi şut atabilen, hızlı bir oyuncudur. Avrupa'da da daha önce Partizan'a kısa sürede biraz adapte olduğunu görmüştük. Bence önemli oyuncu Cameron Payne. Mike James'in birebir ikamesi midir? Bence değildir. Öncelikle onu söyleyeyim yani. Mike James hücumda her şeyi yapan bir oyuncudur. Hücumda size maç kazandıracak bir oyuncudur. Cameron Payne biraz daha organizatör tarafında pasör özellikleri olan, fena şut atmayan, çabuk geçiş hücumlarını iyi oynatan bir oyuncudur. Savunmada biraz zaaflıdır. Undersize bir oyuncu olduğu için. Küçük yapılı bir oyuncu olduğu için. Birebir Mike James'in ikamesi değildir. Birebir Mike James'in ikamesini bulmak da zaten çok zor. Sezon başladıktan sonra hele ki olabilecek en iyi hamlelerden biri bence. Çok iyi karşılık verin bir Mike James etkisi yaratır mı? Takımı tek başına playoff'a taşır mı? Soru işareti ama fena bekleme değil. Yani şartlara bakacak olursak kısa sürede alınabilecek en iyi aksiyonlardan biriydi. Ben hem futbol hem basketbol maçına giden biriyim. İki maçın seyrediliş şekli ve seyirci profiliyle aradaki farkı net ortaya koyuyor. Yine de futbol çok daha heyecanlı bir spor benim için demiş Can Lafçı. Ya daha farklı, atmosferi de farklı, her şey daha farklı. Evet, hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
5: İyi günler Burak Bey, kolay gelsin.
4: Teşekkür ederim, isminizi rica edebilir miyim?
5: Nebil Tunç İzmir'den.
4: Merhabalar Nebil Bey.
5: Merhaba. Caner Beylerin programlarına bağlanırdım. Spor tahminleri falan yarışması yaparlardı. Çok bağlanırlardım. Ona Caner Bey'e de selam söyleyeyim burada.
4: Selamlar sevgili Caner abiye. Çok da severiz.
5: Kendisini dinliyoruz ama artık telefon bağlantısı almadığı için bağlanamıyoruz. Selam söylüyorum ona da. Trend Forest hakkında ne düşünüyorsun? Sen hiç bana kadar daha düşük performansta kaldı git geldi bana.
4: Yani Baskonya'da tüm topları kontrol eden bir oyuncuydu. Orada bütün hücumu organize eden bir oyuncuydu. Burada ara ara sorumluluk alması bekleniyor. Savunmada biraz daha rol alması bekleniyor. Onda yeni rolüne alışması biraz zaman alabilir. Yani fiziksel olarak da tam manasıyla hazır görmedim. O da başka bir detay ama dediğim gibi daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani
5: doğru. Yani bir sisteminde evet biraz daha süre isteyebilir.
4: Baskonya'daki gibi gözükmesi de kolay değil. Orada büyük sorumluluk alıyordu. Fenerbahçe'nin ona büyük sorumluluk vermesini gerektirecek bir durumu yok.
5: Ya Baskonya zaten işte açık saha koş koş basketbol oynadığı için Fenerbahçe'de o imkansız yani.
4: Yani dediğim gibi burada rolü o kadar büyük olmayacaktır. İhtiyaç da yok. Onun da ona adapte olması biraz zaman alabilir velhasıl.
5: Evet. Burak Bey şöyle, ben görme engelliyim. geçen sene işte işte platform vardı bende. Ben maçları takip edebiliyordum. Ya bu sene o platform bende yok. Panathinaikos'un kadrosu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
4: Şu an EuroLeague'in en iyi kadrolarından biri, onu söyleyebilirim. Bu arada yine akşam Radyo Spor'da da Panathinaikos Fenerbahçe maçında yorumlamak üzere saat 21.15'te Alperen Erdoğan'la birlikte burada olacağız. Buraya da beklerim bu arada.
5: Dinliyorum. Bunun için de Radyo Spor için, Radyo Spor yönetimine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Efes olsun, Beşiktaş, Fenerbahçe bu maçları vermesi inanılmaz güzel bir şey. Gerçekten beğeniyle dinliyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah yıllarca devam eder bu.
4: Biz de çok teşekkür ederiz. Akşamki maç için Panathinaikos kadrosu geçen seneki lüks kadronun üzerine, işte Ken Dugnan'ın, Nigel Hayes Davis'in üzerine, Silvian Francisco, Mustafa Fall, Gershon Yabusele, Isaac Bonga, Branko Badio gibi çok önemli oyuncular aldılar. Kadro geçen senekinin çok önünde, onu söyleyebilirim.
5: Doğru, doğru. Haberlerden duyduğum kadarıyla bugün herhalde Nan, Sulukas, Juancho olmadığı söyleniyor.
4: Doğru. Evet, bugün Ken Dugnan yok, zaten sene başından beri yoktu. Sulukas aynı şekilde, Juancho sakat, bir de Rogavopoulos yok yine. Uzun dönemdir olmayan oyunculardan. Yani önemli eksikler var ama çok geniş bir kadro tabii onlarınki.
5: Evet, merakla bekleyeceğiz. Dokadoviç, Yasnevicius karşılaşması.
4: Zor eşleşme.
5: Evet, güzel eşleşme. Benim sizden bir ricam olacak, sonra telefon hattına ayrılayım ben.
4: Elbette, ne isterseniz.
5: Şöyle, programlara çıktığınız zaman, işte bugün programınız var ya. Ya işte programın ilerleyen saatlerinde olabilir. Diğer bugünün diğer bitmiş maçlarını, skorlarını da paylaşırsanız sevinirim.
4: Tabii ki, tabii ki, tabii ki.
5: Euroleague olarak söylüyorum.
4: Notlarımı ekliyorum. Anlık olarak zaten diğer maçlarında, biten maçlarında skorlarını sizler için paylaşırız.
5: Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
4: Ben çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Evet, bir aramamız daha vardı. Bekliyoruz telefonlarınızı. 0212 363 04 34 0212 363 04 34 ne oldu? Radyo Spor dinleyici hattına aramalarınızı bekliyoruz diyelim. Mesajlara bakalım. Burak kardeşim selamlar, İzmir'den Sertaç ben. Radyo Spor ailesinde birisi yıllık izne mi çıkacak, sorun yok, sen varsın. Birisi rahatsızlandı mı, problem yok, Burak var. Birisi o gün çalışmak mı istemiyor? Burak Alaca ne güne duruyor? Necip Uysal gibisin, ayağını basmadığın yer yok maşallah, her masada varsın. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim öncelikle. Yani işimizi yapmaya çalışıyoruz. Daha iyi olabilir elbette. Eksiklerimiz vardır ama fırsat buldukça işte burada her türlü yayını yapmaya çalışıyoruz. Evet, seyirciyle, genel dinleyiciyle daha doğrusu genel olarak iyi bir iletişim var. O da beni mutlu ediyor. O yüzden ayağım geri gitmiyor. Buraya her fırsatta ne kadar yayın olursa gelmeye çalışıyorum. Bazen hatalarım oluyor bugün de. Bazı hatalarımız oluyor ama dediğim gibi bir şekilde devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Necip Uysal benzetmesi çok sık yapılıyor bu arada. Onu da görüyorum. Aklıma mesela benim Gattuso geliyor böyle. Gerçi o da birden fazla pozisyonda oynamazdı. Bak, Necip Uysal benzetmesi daha isabetli. Yani onun bir ikamesi var mıdır bilmiyorum ama isabetli. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Antalya'dan selamlar. Beşiktaş'ta Euroleague'e geç alınan oyuncuların sakatlanması ve takviyelerin gecikmesindeki şanssızlıklar devam ediyor. Maçlarda şanssızlık ve tecrübesizlik dikkat çekiyor. Hala neden Monaco'dan oyuncu çekilmiyor? Neden geç kalınıyor? Monaco'dan oyuncu kalmadı ki.

0: Milotic Valencia'ya gitti. Diallo NBA'ye gitti. Blossom Game Dubai'ye gitti. Strazel'le Mike James Anadolu Efes'e geldi. Okobo Dubai'ye gitti. Ne kaldı ki zaten? Hepsini akbabalar demeyeyim de çöktüler yani. Arda pek fazla oyuncu kalmadı. Yani Monaco'dan kalan en son işte kırıntıları Bergeren'i dün Asvel kadrosuna kattı. Bir şey kalmadı geriye çok fazla. Burada o yüzden kimseyi suçlamak çok mümkün değil. Bakalım bakalım bakalım devam edelim. İyi yayınlar. Murat Özen'le yaptığınız yayını izledim. Bayrampaşa'dan Ramazan Bey yazmış. Selamlar, sevgiler. Murat abiyle yayın yapmakta büyük keyif bu arada. Gerçekten çok keyifli bir insan, çok kıymetli bir insan. Onunla da yayın yapmak dediğim gibi büyük bir keyif oluyor benim için. Burak Bey, bir yerde basketbol tahminlerinizi yazıyormuşsunuz demiş Emre Bey. Yazıyorum YouTube'a Burak Alaca yazdınız, aşağı doğru kaydırınca zaten bir tane kanal göreceksiniz orada. Yine onların uygulamasında, WhatsApp gruplarında vesaire de kuponlarım var. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi isim vermeyeyim, reklam olmasın. Selamlar, sevgiler. Selamlar, iyi yayınlar. Sizleri severek dinliyorum. Bu akşam için Panathinaikos maçının düşük tempolu bir maç olacağını ve bunun da Fenerbahçe tarafının bilinçli bir şekilde yapacağını düşünüyorum. Skor olarak 80'leri ucu ucuna göreceğimiz bir maç olabilir. Fenerbahçe'nin basketbol kimliğinden ötürü. Olympiakos ve Baskonya'nın da maalesef farklı kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş hiç savunma yapamıyor ve tam da Baskonya'nın istediği türden takımlar bunlar. Sevgiler demiş. Yani tempo artınca Baskonya geniş alanı iyi oynayan takımlardan biri. O koş koş basketbolu iki takıma da yarayabilir ama tehlikeli tabii, ev sahibi değilsin neticede. Burak, iyi yayınlar. Bu ara Kiatipis diye bir sokak basketbolcusuna sardım. Twitter'dan çok eğlenceli videolar var. Bilmiyorum tanıyor musun? Konu dışı oldu ama demiş. İsminize bakalım. Faruk Bey, biliyorum. Yunan olması lazım. İnsanlarla birebir oynuyor. Biraz zorbalık yapıyor. Eğlenceli içerikleri var. Ülkemizde de bu arada benzeri şeyler yapmaya çalışanlar var. İyileri de var. Çok dandikleri de var. Bana garip geliyor. Hani American History X'te Edward Norton'un bir karakteri vardı ya. Bizim ülkemizde sokak basketbolu oynayan hepsi sanki Amerikan gedosunda yetişmiş gibi takılıyorlar. Mesela bu videolardan kimlere atıfta bulunduğumu anlıyorsunuzdur. Bilenler en azından anlıyordur. Diyorum ya, herkes gedoda yetişmiş gibi takılıyor. Öyle bir dünya yok ya. Yani fazla bir Amerikan özentiliği var. Ben çok sevmiyorum. Matt Kiatipis bu arada kendi alanında özgün içerik yapan, başarılı da bulduğum biri. O yüzden ona bir sözüm yok ama dediğim gibi diğerleri biraz ne denir ona? Amerikan özentiliği beni rahatsız ediyor açıkçası. Ne gerek var? Ne gerek var abi? Çok özenmek istiyorsanız Bodiroga'ya özenin mesela, ne bileyim, ya da Saras'a özenin. İşte rastalı falan tipler var. Saygı duyuyorum bu arada ama çok bana hitap ettiğini söyleyemeyeceğim ya. Burası öyle bir yer değil. Yani Avrupa basketbolunun kendi gerçekleri var zaten. Çok da kopmamak lazım. Değişik sosyal medya fenomenleri var. Zaten sosyal medya suyun kaldırma kuvveti gibi. Herkesi ünlü yapmaya çok müsait olduğu için böyle insanları görmeye devam ediyoruz. Merhabalar, ben Gaziantep'ten Orkan. Anadolu Efes'in Mike James yerine aldığı oyuncu ile alakalı biraz detaylı bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler demiş. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Akabinde bu soruyu yanıtlayacağım. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Burak Bey, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Umarım her şey yolundadır.
1: Sağ olun, ben İzmir'den biraz.
0: Merhabalar.
1: Ben size önemli mesaj göndermiştim Galatasaray basketbol takımı için. Şimdi ben Ergin Ataman dışında Galatasaray'a çok teknik koç geldi. Ergin Ataman dışında ben hiçbirinin başarılı olduğunu düşünmüyorum. Aslında çok güzel koçlar var ülkemizde. Yani Ahmet Kandemir var. Karşıyaka'yı uzun süre çalıştıran bir ismi şu an aklıma gelmiyor.
0: Ufuk
1: Ufuk Sarıca, evet o var mesela. Bunların birini getirse mesela takımın başına, yani bu koç iyi bir koç ama yani bilmiyorum, ilk zamanlar bir iyi değil geldiğinde bir 3-4 hafta, ama ondan sonra ortaya çıkmaya başladı bunun da. Bir de İtalyanlar artık her şey damga vurmaya başladı. Voleybol, basketbol,

0: futbol. Nereden bir baksan tek iyi takımlar hep İtalyanlar. Ortada kasıp kavuruyorlar yani.
1: Ben valla şunu söylemek istiyorum. Hani daha önce de defaatle geldiğinden beri söylediğim için. Hani işler kötü gidiyorken ortaya çıkmış olmuyor. Daha önce de söylediğim şey, ben Galatasaray'ın koçunun Gianmarco Pozzecco'nun iyi bir antrenör olduğunu düşünmüyorum mesela. Bence bu sezon büyük takımlar evet. arasında ilk ayrılacak koç olacaktır. Hani maç içi müdahaleleri vesaire, hani siz de bir Galatasaraylı olarak fark etmişsinizdir. Ben çok dediğim gibi beğendiğim bir isim değil açıkçası.
0: Valla bak inan ben de öyle düşünüyorum ama aslında kötü bir kadro kurulmadı. Yani Ivanovic, ben Ivanovic'i çok beğendim mesela. Gerçekten çok iyi bir hem oyun kurucu anlamında hem üçlük anlamında bir de üstüne üstlük yani bu şeyi böyle insan heyecanlandı mı aklına gelmiyor bölge kişiler. Bizim bak işte aklıma gelmiyor isim. Onu oynatmıyor mesela Türk oyuncu ve üçlük silahı.
1: Can Korkmaz.
0: Yani Can Korkmaz oynatıyor da senin kıvırcık saçı çocuk bir yani uzun boylu.
1: Buğran mı?
0: Buğran Tüncer.
1: Evet.
0: Yani bunu niye çok az süre veriyor mesela Buğran Tüncer'e. Yani çok da iyi isimler atıyor aslında Buğran Tüncer ama yani az süre veriyor. Bola'yı ben ilk gördüğümde, ilk oyuna girdiğimde nereden bulmuşlar dedim bu adamı ama Bola da yani kalitesini gösterdi ama o da az süre veriyor.
1: Bu anlamda sıkıntıları var. Ben dediğim gibi rotasyon tercihlerini, maç içi hamlelerini çok beğenmiyorum. Benim için o anlamda çok sınıfta kalacak bir koç ve dediğim gibi hani büyük takımlar arasında ilk sezon içinde ayrılacak koç bence Gianmarco Pozzecco olacak.
0: Evet. Şimdi Galatasaray'ın da Euroleague'de olması gerektiğini söylemiştiniz.
1: %100.
0: Yayın başlarında ama ama Galatasaray Euroleague'de oynadı. Ergin Ataman döneminde mesela. Almadılar Galatasaray'ı. Ama Ergin Ataman ne dedi? Ben dedi Euro kaptan şampiyon olurum dedi. Yine Euroleague'e girerim dedi ve girdi. Ama sonuç facia. Yani öyle bir kadromuz yok bizim. Yolda oynayacak bir kadromuz yok.
1: Burada yönetimin ona hazır olması lazım ama.
0: Ya mutlaka. Mutlaka ama futbolu daha çok önem veriyorlar işte. Yani voleybolu da iyi. Voleybolu da iyi bir yatırım olmuyor yani.
1: Ya burada hep bayanlar şey söylüyor ya. Hazırlıklar işte şey pardon mali olarak dengeyi bozuyor diye. Mesela futbolda mali olarak denge tamamen sağlanıyor mu? Ben ona da katılmıyorum ki futbolda seven biri olarak söylüyorum, yanlış anlaşılmasın.
0: Futbolda daha çok denge bozuluyor.
1: Katılırım.
0: Birine 75 milyar veriyorsun, birine 30 milyar veriyorsun. Bir konuca 10 milyar birine o çok diyorlar. Yani bunun bir şey almaya kalktı. Konya Spor'dan Adil'i 10 milyar istemiş, çok istemiş. Sen 30 milyar senin böyle milyonla oynamıyor. Yani basketten futbol atladık ama kusura bakma.
1: Yok estağfurullah.
0: Ben abi. Mali denge için söyledim. Mali denge için söylemiştim. Son kez şunu söyleyeyim Burak Bey. Anadolu Efes yavaş yavaş eski düzenine dönüyor gibi geliyor bana. İnşallah ben Anadolu Efes'i çok beğeniyorum. Beşiktaş'ın da artık Euroleague'de kalıcı olmasını istiyorum. En azından 3 takımla bitmesi bence daha iyi Eurocup'ta. Euroleague'de pardon.
1: %100.
0: Yani Anadolu Efes'te eski gündeme dönüyor. Fenerbahçe için söyleyecek bir şey yok da. Onlar zaten oran gidiyorsa ama Fenerbahçe'de ligde zorlanıyor. Mesela Bahçeşehir'e mağlup oldu. Körfez basketbol geri çıktı değil mi bu sene?
1: Yani bakalım ümit ediyorum bütün takımlarımızın iyi bir sezon olur. Kısa bir reklam aramız var. Bir şey ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Burak Bey. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet, kısa bir reklamımız varmış. Reklama gidelim. Akabinde kaldığımız yerden devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Yaklaşık 15 dakikalık bir dilimimiz kaldı. Dinleyici hattımızı tekrar hatırlatayım, sonra WhatsApp'a dönelim. 0212-363-0434 0212-363-0434 ne olur Radyo Spor dinleyici hattına ulaşarak programa bağlanıp sohbetimize dahil olabilirsiniz. Diyelim, mesajlara dönelim. Evet, Orkan Bey'in bir sorusu vardı. Mike James yerine Anadolu Efes'in transfer ettiği oyuncuyla alakalı yorumlarınızı paylaşır mısınız diye. Burada Cameron Payne'den bahsediyor. Az önce de değinmiştik Cameron Payne'e. İyi bir oyuncu, maçın temposunu kontrol etme becerisine sahip bir oyuncu. Fena bir skorer değil, çabukluğuyla da fark yaratabilecek. Mike James özellik olarak çok benzeyen bir isim olduğunu söyleyemeyeceğim ama genel itibariyle hakikaten iyi bir oyuncu Anadolu Efes'in kadrosuna kattığını söylememiz gayet mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Antalya'dan iyi yayınlar diliyorum. Tarafsız haber yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Hübeyip Şeker. MHK başında Cüneyt Çakır gelmiyor. Ya senin Şampiyonlar Ligi'nde final yönetmiş bir hakemin var. Gürcistan Futbol Federasyonu'nda Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapıyor. Biz de burada hala MHK kaosunu konuşuyoruz. İlginç. Böyle oradan söküp getireceksin bence de. Neden erken davranıp Beşiktaş Monaco'dan oyuncu alamadı onu merak ettim Burak Bey demiş ama Monaco'daki finansal krizden ötürü oyuncuların çoğu kopmuştu bir de. Yani şey var açık konuşalım. Monaco senelerdir Final Four yapan bir takım. Oradaki oyuncuların da çoğunun yüksek kaşeli, bütçeli oyuncular olduğunu hatırlatmak lazım. Yani belki bir hamle düşüncesi vardır ama çok kolay olmuyor Monaco'dan oyuncu almak takdir edersiniz. O yüzden hani bilmiyorum Beşiktaş'ın bir hamlesi var mıdır o dönem ama kolay da değildi. En azından onu söyleyebiliriz. 4000 liraya maç biletim olur. Eyüp Spor Göztepe maçı biletlerinin fiyatına bak. Bu biraz abartı bu arada. Bu bayağı tartışılacak bir şey. 4000 liraya Eyüp Spor Göztepe maçında ne bileti bu? Loca mı? Hoş loca var mı stadyumda onu da bilmiyorum ama. İlginç. Dinleyici hattımızı tekrar hatırlatıyorum. Son 2 dinleyici alacak kadar vaktimiz var. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız 0212 363 0434 0212 363 0434 dinleyici hattımızı arayıp programa bağlanabilir. Sohbete dahil olabilirsiniz. 0212 363 0434 diyelim. Selamlar Burak abi. Basketboldan çok az anlarım. Fenerbahçemiz sayesinde severim. Seni de severek dinliyorum. Ayrıca Radyo Spor'un Kantesis'in. Bak Kante güzel bir benzetmeymiş. Bu akşam Fenerbahçemize başarılar dilerim. Zor olacak ama umarım kazanırız. Saygılarımla avcılardan Selçuk demiş. Necip Uysal'dan sonra Kante benzetmesi geldi. Güzel. İkisi de güzel. Teşekkür ediyorum. Kabul ederlerse kesinlikle TFF Başkanı Vefa Küçük MHK Başkanı Cüneyt Çakır olmalı demiş Ali Bey. Liyakat beklemiyoruz ya. Olmalı ama ben şahsım adına söylüyorum. Ben liyakat beklemiyorum. Abi Göztepe Eyüp Spor maçına 4000 lira bilet fiyatları var. Yemin ediyorum oynanan oyuna 100 lira vermek bile çok yorumu gelmiş Serkan Bey'den. Hakikaten anladığım kadarıyla bilet fiyatlarına böyle bir fahişlik söz konusu. Hakikaten yazık. Ya burada Anadolu takımlarının tribünlerinin boş olmasından hep dert yanıyoruz. Yani sen bunun üzerine gidip böyle bir fiyatlandırma yaparsan boş olması normal ki. Göztepe tribünü boş bir tribün de değil normalde. Hakikaten yazık. Buradan ümit ediyorum bir yanlışlıktan mütevellit bu hafta böyle bir tablo ortaya çıkmıştır. Genel durum bu değildir. Ya çok üzücü yoksa. Yoksa hakikaten çok üzücü. Bilemedim. 4000 lira çok. 4000 lira çok. Yani şöyle söyleyeyim Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlarda 4000 liraya çok rahat maç izleyebiliyorsun mesela. Hani orada o kadar bütçeli takımlar var. Ve tribünlerde bir şekilde doluyor taraftar adedi yüksek olduğu için. Şimdi sen burada 4000 lira herhangi bir başaltı takım maçına bilet fiyatı çekersen insanları toplaman çok zor. Hakikaten yazık. Ümit ediyorum altında makul bir sebep vardır. En azından onu söyleyebilirim. Yoksa dediğim gibi çok yazık. Burak Bey, Yasin Kol daha önce bahis soruşturmasına adı neden geçmedi, neden sonradan çıktı? Bunu yetkililere sormak lazım. Ya da ne bileyim sezonun bitmesini mi beklediler? Dediğim gibi bilmiyorum. İyi yayınlar. Hakemlerin başına bir isim önerisi gelmiş buradan Fırat Bey'den. Paylaşamıyorum. Aslında bir sinema karakteri ama kendisinin alameti farikası burada paylaşabileceğim cinsten değil. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. John Carpenter'ın The End müziğiyle, The End şarkısıyla özdeşleşmiş bir film karakteri. Sadece bunu söyleyeyim. Eyüp Spor Göztepe gerçekmiş diyor. Ümit Bey bir fotoğraf atmış. Doğu Tribün tam bilet 4000 TL.

0: Hakikaten çok ya. Ya bu asgari ücretin 28 bin lira olduğunu düşünün. Yani bir ortalama gelir sahibi vatandaşı zorlayacak bir meblağ 4 bin lira. Neden böyle bir bilet fiyatı konulmuş bu maça merak ediyorum. Bu maçın mesela özelliği nedir? Ne bileyim işte bir jübileye mi? Birinin jübilesine mi denk geliyor? Şampiyonluk yarışını mı etkileyecek? Ya da ne bileyim takımlar arasında çok 100 yıldır süregelen bir rekabet mi var? Nedir mesela bunun perde arkası? Neyse hattımızda bir dinleyicimiz var. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: İsminizi rica edebilir miyim?
1: İsmim Mert Yazıcı.
0: Merhabalar Mert
1: İzmit'ten
0: Bey.
1: ulaşıyorum.
0: Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Sesinizi duyduk daha iyi olduk diyelim. Sizi sormalı.
1: Çok teşekkür ediyorum. Biz de koşturuyoruz. Hazır bir fırsat varken de canlı yayına bağlanmak istedim. Hani gündemle ilgili yorumlar yapmak ve bunlarla ilgili de işte bir sohbet havasına geçen bir süreç olsun istedim. Şimdi ilk olarak yani program basketbol üzerine olduğu için ya ben şimdi geçen dün akşam şeye baktım. Basketbol Süper Ligi'ne baktım. Mesela sizin de çok nasıl diyeyim Çayırova basketbol bununla ilgili yorumlar yapıyorsunuz. Yani 2-0 başlaması biraz üzücü bir durum oldu. Biz de Kocaeli'de yaşıyoruz sonuçta. Yani o da şehrimizin bir takımı. Hani bir düzelme olur mu? Taraftarla ilgili iyi bir atmosfer olduğunu söylemişsiniz. Pazar günkü yayında 3500 kişilik bir atmosfer güzel olduğunu düşünmüşsünüz. Yani bir düzelme ihtimali olur mu sizce? Sonra şehrimizin diğer takımı Körfez Basketbol. O da işte Fenerbahçe karşılaşmasında son topta kaybetmiş halde. Bir sayı kaybetmiş. Ha, bununla ilgili yani yorumlarınız, takımları izlemişsiniz, ne düşünüyorsunuz? Hani Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili de şunu söylemek istiyorum. Ya zaten bu ligin en iyi bence iki takımı. Hani Anadolu Efes'in bile önünde şu an Beşiktaş. Zaten Fenerbahçe hani bayağı hiçbir seviyede kadro kalitesi bağlamında. Şimdi son dönemde bu Efes'te Mike James'in yaşamış olduğu bu Achilles tendonu sakatlığı yani bence Anadolu Efes çok büyük yaralayıcı bir hamle olacak. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Efes bununla ilgili bir hamle yapacak mı acaba? Yani bir süreçle ilgili bir bilgi var mı acaba? Onu size sormak istiyorum.
0: Ya Cameron Payne hamlesi geldi zaten Efes'ten Mike James'in üstüne. Orada bir orayı kurtarmak için Cameron Payne hamlesi geldi. Çayırova için şunu söyleyeyim. Çok zor fikstürle başladılar ama. Yani ilk hafta Galatasaray, ikinci hafta Bahçeşehir, şimdi Fenerbahçe maçı falan var. Daha iyi olacaklarına inanıyorum. Sadece fikstürün azizliğine bence uğradılar. Ya onun haricinde Körfez Basket için de yani dün Kalev'e kaybettiler. Ona üzüldüm açıkçası. Avrupa'da iyi başlamalarını temenni ediyordum. Fena bir rakip de yoktu.
1: 16 sayı farktan vermişler maçı. Dün yani çok kötü bir durum. 16 sayı çünkü yani şöyle söyleyeyim. Çok basit bir şekilde savunma bile yapsa 16 sayı kapanmaz diye düşünüyordum. Yani bilmiyorum, çok kötü bir yani çok acemice bir mağlubiyet olmuş diye düşünüyorum.
0: Körfez tarafında da çok önemli oyuncular var orada. NBA'den gelen işte bir skorerleri var. İlk hafta 30 sayı atmıştı. Philip Barna ismi orada dikkat çeken oyunculardan biri. Orada da ciddi potansiyel oyuncular var. Bakalım, ümit ediyorum. Ligde rekabetçi olurlar hem Çayırova hem Körfez.
1: Umarım diyorum. Bir de Euroleague'de mesela ilk 3 hafta izlediğimizde 3 hafta herhalde şimdi çok hızlı maç
0: 3
1: 6
0: maç
1: bırakıyor
0: gitti.
1: da
0: Evet.
1: 3 maç. Ya Fenerbahçe gene ben söyleyeyim kaldığı yerden devam ediyor. Ben onu görüyorum. Yani bunun dışında bilmiyorum Beşiktaş zaten bir maçı son topla kaybetti. Herhalde bu Barcelona maçıydı galiba. Çünkü çok fazla maç oynandığı için yani şimdi tam takip edemiyorum da.
0: Valencia maçı.
1: Valencia maçı aynen. Şey, sizi canlı dinlemiştim. O gün Türkiye-Fransa maçı vardı. O gün de herhalde değil mi? Yanlış
0: Evet,
1: hatırlamıyorsam.
0: radyoda Türkiye-Fransa maçı vardı aynı gün. Yine Fenerbahçe'nin bir maçı vardı basketbolda.
1: Evet. Ben yani mesela şöyle söyleyeyim. Beşiktaş ya çok şirin bir basketbol yani böyle göze hoş gelen. Fakat yani geçen seneki kadrosuyla da yani çok bir yani Euro Cup'u final oynayan takımlar aslında işte Connor Morgan var. Yani birçok oyuncusu mesela devam ediyor. Ante Zizic var. Yani bunlar iyi oyuncular. Ya bilmiyorum. Umarım Beşiktaş böyle bir play-in potasında bitirir de hani tekrardan bu bir katılım sağlar diye düşünüyorum yani Euroleague'e. Çünkü başka hiçbir fırsatı yok. Çünkü bir de seneye Rus takımlarının gelme gibi bir durumu varmış. Hani bir Ceska Moskov gelebilir. İşte belki Zenit gelebilir. Ha Beşiktaş'ın kalıcı olması ben çok istiyorum. Çünkü basketboldaki hani seyirci futbolda böyle bir tık daha güzel. Hani daha böyle bir nasıl diyeyim vizyoner bir hamle olur diye düşünüyorum Beşiktaş adına. Umarım güzel bir süreç olur. Tekrardan bir de futbolla ilgili kısa bir yorum yapabilir miyim?
0: Tabii
1: Yani
0: elbette.
1: sakıncası.
0: Tabii ki tabii ki.
1: Ya özellikle bu son bir hafta 10 gündür yaşanan işte bu hakemlerdeki skandallar, hakem federasyonu, MHK başkanının alınması. Ya ben şöyle söyleyeyim, Sayın Ali Koç da Fenerbahçeliyiz fakat yani bir nevi tabiri caizse böyle şey yapıyorduk yani dalga geçiyorduk da yani kendisi çok haklıymış. Buradan kendisinden bir kusura bakmasın ya yani kusurumuza bakmasın gerçekten haklıymış. Ya çok kötü bir durum yani bu federasyon

0: oynayan açıklamaları, özellikle bu Dünya Kupası sürecinden beri, işte bu villa, sonra Dünya Kupası'ndaki o kötü performans, özellikle bu son 4 maçta yaşanan hani akla mantığa uymayan bir oyun tarzı. Yani mesela şunu anlamıyorum, Kerem niye oynuyor ısrarla, Barış niye oynuyor, yani birçok iyi oyuncu niye oynamıyor. Yani bir tane forvetimizin olmaması çok acı bir durum. Koskoca Türkiye 86 milyon. Yani umarım düzeliriz. Fakat yani dediğim gibi futbolla artık umudumuz kalmadı yani şey olarak. Nasıl anlatayım size? Her gün. Çünkü en baştakiler temiz olmayınca ister istemez yani yapı aşağıya doğru zaten daha da kirleniyor. Hani umarım düzelir. Yani milli takım o eski günlerine geri döner. Ülke futbolu da eski şaşalı. Hani sadece şu an para harcanan oyundan yana da oyun değil de daha çok böyle hani taraftarı hoş gelen, hani Avrupa'da başarı getiren bir oynanır. Ama fakat biz kendi içimizde kendi kavgalarımız sebebiyle yani bir arpa boyu yol elde edemiyoruz. Hani Osimhen'in aldığı maaşlar, ya şöyle söyleyeyim, mesela benim yaşadığım şehirde Osimhen'in 2 yıllık maaşıyla bir fabrika satıldı. Yani çok büyük bir rakam. Yani. Ama şöyle söyleyeyim, yani biz kendi içimizde takımlarla kavga ediyoruz. Umarım düzelir. Yani sadece böyle bir temenni sunmak istedim ben. Çok teşekkür ediyorum bağlanmama fırsat verdiğiniz için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
0: İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Birkaç mesajımız var. Onları da alalım programı bitirmeden. Hiç kimseye hak geçmemiş olsun. TFF Başkanı Saffet Sancaklı, MHK Başkanı Bünyamin Gezer, Milli Takım Hocası da Arda Turan olsa ne güzel olur demiş bir dinleyicimiz. Dün Arda Turan'ın Milli Takım'la ilgili ismi çok fazla anılmaya da başlandı. Bilmiyorum hani böyle bir şey olur mu, böyle bir şey tezahür eder mi ama göreceğiz. İyi yayınlar Burak Bey. Göztepe tribünü maça gelmesin diye bu fahiş bilet fiyatları konulmuş. Göztepe Kulübü Eyüp Spor Kulübü yönetimi iletişime geçip düzeltmesini talep etse de Göztepe tarafı, Eyüp Spor tarafı bilet fiyatlarını indirmemişler. Deplasman tribünde Göztepe seyircisinin işini biraz zorlaştırmak için 4000 liralık bir fiyat konuldu. Göztepe tarafından bir hamle gelse de bu konuda Eyüp Spor'un kayıtsız kaldığı söyleniyor. Tam ben yazdım, şimdi siz hakemler hakkında konuşmaya başladınız. Kolay gelsin İzmir'den Mehmet. Ben konumuzla alakalı değil ama 7. haftanın hakemlerin açıklandığını öğrendim. Şu an şok içindeyim. Yasin Kola maç vermemişler. Vah vah vah vah vah. Zaten geçen sene 6 tane derbinin 4'ünü yönetmiş. Artık biraz kızağa çekilse mi? Artık bilmiyorum, kolay kolay verilir mi? Ciddi bir ceza da çıkacak kendisine ama bir daha hakemlik yapamaz gibi. Ya o kadar eleştirilen bir hakemdi. Çok performansını beğenmiyorduk. Bir de altından şimdi böyle bir şey çıkınca ayıkla pirincin taşını. Onun itibarını bir daha kurtarmak çok zor. Zaten art niyet arıyorduk. Hani burada hep biraz daha kendi adıma söyleyeyim, yaptığım işten ötürü biraz daha ılımlı niyet okuma yapmayalım etmeyelim modunda yorumluyordum ama görünen o ki yani hepimizin de aklına bazı kuşkular vardı. Haklıymışız. Yazık. Gerçekten yazık. Evet, programa mesaj atan, arayan, bağlanan herkese teşekkür ediyorum katkılarınız için. 2 saatlik bir bölümü geride bıraktık. Akşam 21.15 itibariyle 6. Adam Euroleague gecesinde Panathinaikos Fenerbahçe maçıyla birlikte sizlerle olacağız. Program haricinde bana ulaşmak isteyenler Burak Alaca X ve Instagram adresleri üzerinden takip edebilir, mesaj atabilir. Buna ilaveten Burak Alaca YouTube kanalına da abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Bugünlük 6. adamdan bu kadar diyelim. Yarın tekrardan saatler bu sefer 12-14 aralığında sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm

0: Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor.
2: Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
4: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz Zeynep.
5: Hoş bulduk. Herkese iyi günler.
4: Nasılsınız? İyi misiniz?
5: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
4: Ben de gayet iyiyim. Keyfim yerinde. Ama işte bakıyorum bütün bir gün, daha doğrusu öğle itibariyle diyeyim daha doğru olur. Öğle itibariyle sosyal medyayı taradım. Hakemlerimiz kimler olacak? 7. hafta hakemleri diye. Hoş, bu kadar olaydan sonra lige geri dönmemiz de biraz enteresan. Konuşuruz ilerleyen dakikalarda ama 7. haftanın hakemleri açıklandı. Yarın itibariyle artık milli maç arası bitmiş oluyor ve Süper Lig'e geri dönmüş oluyoruz. Yarın itibariyle Galatasaray maçıyla beraber 7. hafta başlıyor. İsterseniz hakemleri hemen sayayım. Tüm tabii dinleyenlerimizle paylaşalım. Üzerine de zaten konuşuruz. Yarın akşam saat 8'deki karşılaşma, Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasıyla 7. hafta başlayacak. Halil Umut Mener maçın hakemi bu arada, onu da belirtmiş olalım. Yine cumartesi günkü karşılaşmalara baktığımızda Gençler Birliği Ahmet karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek. Alanya Spor Erzurum Spor karşılaşmasını Davut Dakul Çelik yönetecek. Samsun Spor Trabzon Spor maçı ki haftanın önemli karşılaşmalarından bir tanesi, beklenen maçlardan bir tanesi. Oğuzhan Çakır bu karşılaşmada düdük çalacak. Rizespor Fenerbahçe karşılaşmasını Ozan Ergün yönetecek. Konya Spor Başakşehir karşılaşmasını Batuhan Kolak yönetecek. Gaziantep Futbol Kulübü yine Gürcan Hasova yönetecek o karşılaşmayı da. Beşiktaş Kocaeli Spor karşılaşmasını Abdullah Burak Taşkınsoy yönetecek. Eyüp Spor Göztepe karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek. Onu da bir kez daha aktarmış olalım. Yani artık başlıyor diyelim. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Çorum Futbol Kulübü, Gaziantep Futbol Kulübü, Çorum Futbol Kulübü karşılaşması. Atlamayayım, hemen onu da söyleyeyim. Yoksa dinleyenlerimiz hemen, özellikle Çorum Futbol Kulübü'nü destekleyenler, bizi unuttun derler. O yüzden hemen onu da söyleyeyim olayım. Anthony Taylor atamaları.
5: Evet, Anthony Taylor ve yardımcılarının atamaları. Onlar, iki İngiliz daha var. Artık yeni bir dönem. Hakemler bilmiyorum baskı altında mıydı, stres mi? Geçen, artık olmayan yönetim diyelim. Bu yeni bir yönetim olarak değerlendiriliyor. Hep beraber göreceğiz. Hakemlerin biraz daha kafa olarak rahat ettiğini mi göreceğiz? Hatalar hemen tabii ki olacak, devam edecek. Şimdi VAR hakemlerine de bakacağız bundan sonra. Hangileri gelecek? Acaba Türkiye dışından gelen VAR var mı, yok mu? Maç yönetmeden şu anda bir şey söylemek boş. Ancak şunu değerlendirebiliriz. Hakemlere başarılar. Yani bu yaşananlardan sonra nasıl maç yönetecekler? Onların da o psikolojilerinin durumu ne? Bunlar önemli tabii. Bunlar değerlendirilecek, bakılacak. O yüzden de ben maçlar oynansın, ona göre bakar değerlendiririz diyorum.
4: Yine tecrübeli hakemler var. Atanmış Halil Umut Meler'le Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasına atamışlar. Baktığınızda yine Ümit Öztürk var. O da tecrübeli hakemlerimizden. Yine Atilla Karaoğlan tecrübeli hakemlerimizden. Yani bu hakemlerimiz zaten maçları almışlar gördüğüm kadarıyla. Diğerlerine baktığımızda Batuhan Kolak bu sezonun flash hakemlerinden bir tanesi.
5: Başarılı şu ana
4: hoş,
5: kadar.
4: Hoş, Trabzonspor karşılaşması sonrası acaba Trabzonspor Galatasaray karşılaşması sonrası acaba maç alır mı almaz mı düşüncem vardı. Almış. Ona da maç verilmiş durumda. Konyaspor Başakşehir karşılaşmasını yönetiyor. Yine Oğuzhan Çakır Samsunspor Trabzonspor karşılaşması ki haftanın Karadeniz derbisi diyebiliriz. Karadeniz'in en büyük karşılaşmalarından bir tanesi diyebiliriz. O karşılaşmayı yönetecek ki çok önemli bir karşılaşma. Baktığınızda her iki takım için, özellikle Samsunspor için çok çok önemli bir karşılaşma.
5: Evet.
4: Puan anlamında kötü durumdalar. Diğer maçlara da şöyle bir göz atıyorum. İşte Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını Ozan Ergün yönetecek. Gürcan Hasova yine merak ettiğim, bu sezon için merak ettiğim hakemlerden bir tanesiydi. Gaziantep Futbol Kulübü Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasını yönetecek. Beşiktaş Kocaeli Spor karşılaşmasında Abdullah Burak Taşkınsoy yönetecek. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize bir kez daha belli başlı maçlarının hakemlerini paylaşmış oldum diyeyim. Sizin de dediğiniz gibi hakem şansları da yanlarında olsun. Çok zor bir dönem. sonuçta Merkez Hakem Kurulu hakemleri atıyor. Hakemlerin eğitimlerinden tutun klasmanlarına evet. kadar her işi yapan Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklandı bu milli maç arasında. Aynı zamanda yine baktığınızda yine sezonun son iki sezonun en önemli derbi karşılaşmalarını yöneten meslektaşlarından bir tanesi tutuklandı. Evet. Yasin Kol yine yardımcı bir hakem de tutuklandı. Yani böyle bir karışık hakemlik camiasında çok karışık bir durumda. Bakalım nasıl maçlar olacak. Normalde yani şahsi fikrimi söyleyeyim Ercan abi. Biraz bir bakmak lazım da acaba federasyon kendi içerisinde de bir soruşturma yürütüyor mu? Ya baktığınızda çok çok önemli iki isim yani futbol anlamında çok önemli iki isimin tutuklanması bir hakem anlamında bir de Merkez Hakem Kurulu Başkanı anlamında. Bakalım yani federasyon bu soruşturmayı kendi içinde yapıyor mu yapmıyor mu? Federasyonla da alakalı çok sayıda bilgi geliyor. İstifa eden çok sayıda isim dolaşıyor. En son işte VAR direktörü istifa etti bugünkü haber başlıklarından bir tanesiydi. Yani baktığınızda federasyonda da kaynayan bir durum söz konusu.
5: Kaynayan bir şey yok. Yarın büyük bir ihtimalle seçim kararı alınacak. Çünkü federasyonun güven tazeleme ihtiyacı var. Dün de genel sekreter istifa etti. Yaşar Kemal Uğurlu VAR'la ilgili koordinasyondan istifa etti. Çünkü MHK var ama yok şu anda. Neden yok? Anthony Taylor'ın bu görev dağılımını yapacağı dün zaten açıklanmıştı. Yarın da gereken yapılırsa, çünkü dediğiniz gibi daha var işte Haziran'a kadar idare edilsin diye düşünenler de var. İdare edilecek değil, güven tazeleyecek bir ortama geldik. Onu söyleyeyim. Yani bu çünkü güven tazelemenin mutlaka gerçekleşmesi gerekiyor. Ben her zaman söylediğimi tekrar edeceğim. Buna birçok futbolla ilgilenen insanların da katıldığını görüyorum. Kulüpler Birliği neden sessiz? Kulüpler Birliği'nin çıkıp bu konuyla ilgili yorum ve değerlendirmelerini yapması lazım. Bu sadece A kulübü, B kulübü, C kulübü açıklama yaptı diye değil, bir birlik, bir vakıf olarak bu konuyla ilgili değerlendirmelerin yapılması gerekiyor. Bunu da merakla bekleyenlerdenim. Çünkü uzun yıllar ben de futbolun içinde bulunduğum için bu konuların gayet şeffaf bir şekilde yönetilmesi ve açıklanması gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden de kulüplere burada çok büyük iş düşüyor. Onu söyleyeyim.
4: Ercan abi aynı fikirdeyim sizinle ama şöyle bir olay var. Sanki böyle hiçbir şey olmamış gibi bir hava var. Yani 3 haftadır o kadar değişik haber başlığı okudum, çok haber şey okudum, yorum okudum, sosyal medyadan paylaşımlar okudum, neler neler okudum. Yani şimdi yarın için işte bir güven tazelemesi gerekiyor federasyon diyoruz ki kesinlikle öyle olması gerekiyor ama bir taraftan okuduğum bazı haber başlıkları işte federasyon başkanının istifa etmek istemediği etmeyeceği ve ona göre bir hareket edeceği konuşuluyor. Yeni bir yönetim kurulu işte kalanlarla beraber devam edeceği konuşuluyor. Neler neler okudum ya Ercan
5: şimdi,
4: abi.
5: Yani bir sayı var Ahmet. Hepimiz okuduk. O sayının altına düştüğü anda federasyon zaten görev yapamaz hale geliyor. Bu yüzden de bu iş yeni atamalarla yürüyemeyeceği için seçimli, olağanüstü bir güven tazeleme kongresinin yapılması gerekiyor. Dayanamazsınız. Şimdi hakemler hata yapmayacak mı? Yine yapacak. Mesela. Bu sefer federasyon konuşulmayacak mı? Konuşulacak. Bu iş inatlaşmayla değil. Ne gerekiyorsa çözümde en kısa zamanda o çözümün yapılmasıyla olur. Ya bir futbol inatlaşmanın muhatabı olamaz.
4: Ümit Bey bir mesaj atmış. İki önemli isim tutuklandı dedim. Evet, hala da aynısını söylüyorum. Yasin Kol önemli biri değildir diye yazmış. Yasin Kol son iki sezon, hatta geçen sezon 6 derbinin 4'ünü yönetmiş bir hakemdir. Yani derbi maçlarını dahi yöneten, önemli maçları yöneten bir hakemdir. Hatta en çok derbi maçı yöneten hakemdir son dönemde. O anlamda söyledim. Doğru. Yoksa yani yönetim bazında, işte Merkez Hakem Kurulu'nda yönetim bazında olan bir isim değildir. O anlamda değil ama hakem anlamında önemli bir isimdir. Çünkü en çok derbi yöneten hakemdir. O anlamda söyledim.
5: Süper Lig kategorisine yükselmiş bir hakem olduğu için tabii ki futbol dünyamızı sarsacak bir olay yaşandı. Hı hı. Sessizlikle hiçbir şey çözülmez. Önemli olan en kısa zamanda çözüme gitmek. çözüm için hamlelerde bulunmak. Bizim de kamuoyunun da beklediği budur.

0: Avusturya Linz'den Emre Bey, ne sorun var ne de dileğim, her şey ortada zaten, bir selam yollayayım dedim diye yazmış. Saygılarımı sunuyorum diye göndermiş. Avusturya Linz'e de
1: Teşekkür ederiz.
0: selamlarımızı iletelim, çok teşekkürler. Yine gelen mesajlara bakıyorum. Aslında bugün konu başlığı şuydu Ercan abi, hakemler tabii girdi devreye. Hakemleri ilk başta paylaştık, hakemler üzerine konuştuk. Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın görevine son verileceği yönünde çok sayıda haber başlığı dünden itibaren, hatta bir süredir vardı ama
1: Evet.
0: çok daha fazla dünden itibaren çıktı ve söyleniyor ve bazı isimler de ortaya atılmaya başlandı. Özellikle milli takımımız için, A milli takımımız için.
1: Evet.
0: İsterseniz dinleyenlerimize de soralım. A milli takımımıza eğer Montella gönderiliyorsa, Montella'dan sonra hangi ismi görmek istiyorsunuz A milli takım teknik direktörü olarak? 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. WhatsApp'tan yazılı olarak bize görüş önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Milli takım için Montella sonrası kimi düşünüyorsunuz? Hangi teknik direktörü düşünüyorsunuz? Bunu da paylaşabilirsiniz bizimle. Tabii ki başka görüş önerilerinizi de yine bizimle de paylaşabilirsiniz. Ercan abi, bir isim dolaşıyor aslında gündemde. Özellikle bugün o isim çok sıklıkla okumaya başladım. Arda Turan ismi ön plana çıkmış durumda. Haber başlıklarında, sosyal medyada ne söylersiniz?
1: 8 maç 7 mağlubiyet işi zor Montella'nın. Arda Turan için bir şey diyemem. Kendisi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Shakhtar Donetsk'le. Ve ben esasında yanlış anlaşılabilir. Fakat bu konularda biraz sakin gidilmesi kanaatindeyim. Çünkü milli takıma eğer değişim olacaksa onu da söyleyelim.
0: Onu da söyleyeyim. Daha herhangi bir resmi açıklama yapılmadı ama
1: bir
0: çok
1: değişim
0: konuşuluyor.
1: Olmadan bir teknik direktör bulma ve o teknik direktörü göreve getirme isim söyleme konusunda A ismini desem ya da B ismini desem ya da olmayan isimler üzerinden isim üretsem yanlış anlaşılabilir. Çünkü burada biz de mesleğimizin getirdiği sorumluluğu taşıyoruz. Hiç kimseyi ve neden nasıl söyleyeyim? Ben kimseyi yönlendirmek istemiyorum. Sen de herhalde aynı görüştesin. Ya beni ilgilendirmiyor hangi ismin geleceği. Beni şu ilgilendiriyor. Türk Milli Futbol Takımı'nın yapısını değiştirebilecek, bu görevi taşıyabilecek ve aksi sonuçlar, kötü sonuçlar alınmadığı takdirde milli takımın yapılanmasında iyi sonuçlar anlamında yapılanma diyorum. Görev alabilecek umarım bir kadronun eğer bir değişim olursa milli takımın başına gelmesini isterim. Onun dışında çok isim var, çok teknik direktör var. Hepsi de
0: giriyor zaten Ercan abi,
1: saygıdeğer isimler var.
0: dinleyenlerimiz sağ olsunlar paylaşıyorlar. Çok isim var bu arada. Yani ben
1: Evet.
0: haber başlığını okudum. Arda Turan ismi haberlerde çok sıklıkla geçtiği için, hatta şöyle de bir durum var. Şöyle söyleniyor. Hem Shakhtar'da teknik direktörlüğüne devam edecek hem de milli takımı çalıştıracak diye. İsterseniz
1: O olmaz bence.
0: Onu da sorayım Ercan
1: Ben
0: abi.
1: onu yok o olmuyor çünkü
0: Arda Turan özeli dedik ama teknik direktör, bir
1: kafanız ikiye bölünüyor, olmaz o.
0: kulüp çalıştırıp milli takımı çalıştırabilir mi?
1: O eskiden de az maç vardı. Az milli maç. Şimdi durmadan milli maç var. Turnuvalar var. O eskiden de. Eskiden 4 ayda bir milli maç olurken belki hazırlık maçı oluyordu. Ama şimdi biliyorsun bir mini turnuva yaşadık. 4 maç oynandı. Kasım'da da yine oynayacağız. Bayağı bir turnuva yaşanıyor. O yüzden hem milli takımı çalıştır hem kulüp takımını çalıştır. Şahsen benim aklıma yatmıyor artık. O dönemde olabilirdi, geçtiğimiz dönemde.
0: Bu basketbolda var, bildiğim kadarıyla voleybolda da var.
1: Ama futbol öyle değil artık.
0: Futbolda çok öyle hatırlamıyorum Ercan abiye, son dönem için bahsettiğimizde yok öyle
1: Fatih
0: yani.
1: Hoca vardı sanki. Öyle başlamıştı. Sonra tamamen milli takım teknik direktörü oldu. Yıldırım Demirören başkanlığında ki Futbol Federasyonu'nda. Onun dışında belki Türk futbol tarihi içinde bir Coşkun Özarı dönemi olabilir. Bir dönem oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Ama sadece ismi aklıma geldi. Ama ben onun iyi bir yöntem olmadığına inananlardanım. O yöntemi kabul edenler olabilir. Öyle de olabilir diyenler olabilir. Ona da ben bir şey diyemem.
0: İsterseniz mesajlar da geliyor bu arada. Bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor.

0: Mesajlarda yağıyor, sağ olsunlar dinleyenlerimiz mesajları da gönderiyorlar. Yani milli takım için tabii ki bir değişiklik olacak mı olmayacak mı? Bazı mesajlarda şöyle, sistem değişmeden teknik direktör değişseniz de hiçbir işe yaramaz tarzında.
1: Hayır, şu anda yaramaz. Ya zaten bak MHK atamaları yapamıyor. Esasla sistem şu anda kitlenmiş garip durumda. Bir şekilde gidiyor. Yok, garip bir şekilde gidiyor. Çünkü MHK yok bence. Yani normalde de yok. Dün federasyon açıklama yapıyor. Anthony Taylor ve ekibi atayacak hakemleri.
0: Onun Ercan abi, onun hukuki bir dayanağı var mı? Evet. Bence yok onun da hukuki bir dayanağı.
1: Bence var. Çünkü federasyon birini görevlendirebiliyor. Orada hakemlerin arasında.
0: Ama işte Anthony Taylor'a bir 6 ay süre olması gerekiyor diye de haber başlıkları okudum.
1: Vallahi
0: çok detayını bilmiyorum. Bu yani, saatten sonra. Hukuki kısmını bilmiyorum.
1: Olmasa ne olacak? Maçlar oynanmayacak mı? Ya yani hukuki kısmını, o kısmını, bu kısmını düşünürsek o zaman maçtan oynanmaması lazım. Normal koşullarda. Diyeceksin ki maçlar oynan. İşte burada da diyorum ya, kulüpler birliği çıkıp ya bu işe bir karar verin. Bu iş böyle olmaz. Mutlaka konuşması lazım. Kulüplerin.
0: Çok sessizler.
1: İnanılmaz. Sanki hiçbir şey olmamış gibi.
0: Hiçbir şey olmamış gibi.
1: Hava güneşli. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor. Harika bir sıcaklık var. Limonata gibi derler ya. Öyle bir hava var sanki. Hiçbir şey olmamış gibi. Neler yaşandı ortada.
0: Limonata gibi bir hava var.
1: Değil mi? Öyle derler.
0: Gerçekten haklısınız Ercan abi. Yani hiç bir şey de diyemiyorum yani. Ne denir? İşte açıklayamadığımız durumlardan dolayı artık iş espriye vurmaya başladık yani, ne yapalım ya, o kadar kötü durum ki ya, baktığınızda sanki 5 büyük Avrupa'daki 5 büyük lig gibi davranıyorlar şu anda. Çünkü
1: hala ihalede diyorlar, çok büyük gelir bekliyoruz diyorlar.
0: Bak, tabii 3
1: ay
0: sonra.
1: Bunu da konuşanlar da devam ediyorlar. Büyük geliri ancak ve ancak, dün yayında da söyledim, şu anda olabilirse bunu üstlenebilecek Türkiye Radyo Televizyon Kurumu var. Bir kamu kurumu var ancak. Yurt dışından bildiğimiz o büyük markalar şu aşamada gidip o ihaleye girer mi? Bana göre girmez.
0: Ben de aynı fikirdeyim Ercan abi. Yani bu nasıl olur? Bir güven yok, bir durum yok ama sanki günlük güneşlik dediğiniz gibi ortam. Kulüpler Birliği sessiz. Kulüpler maçlarını bekliyorlar. Teknik direktörler maçlarını bekliyorlar.
1: Evet ya, böyle oyuncular, bir şey görmedim ben.
0: Milli takımlarda gidenler geri döndüler. Diğer oyuncular antrenmanlarını devam ettiriyorlar. Şöyle baktığımda bu skandalları bir tarafa bıraktığımda sanki Avrupa'nın hiç olay olmayan liglerinden bir tanesiymiş,
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, cıvıl cıvıl değil mi?
0: Aynen öyle Ercan abi. İşte 3 haftalık skandal milli ara sanki olmamış gibi. Sanki küçük bir ara verilmiş, liglere hemen geri dönüyoruz havası. Medyaya da baktığımda aynı durum var. Baktığımda sosyal medyaya aynı durum var.
1: Ya gerçekleri konuşmaktan, futbolla ilgili bu gerçekler konuşulmazsa sistem daha da kötüye gider. Bak söylüyorum. Bir de yaşananlardan çekinmeyin. İşte oldu olanlar, MHK başkanı, hakem, bunları gördük. Bunun üzerine gitmeniz lazım. Bu sistem nasıl halledilir? Nasıl iyiye gidebiliriz? Bu da birkaç kişiyle değil, işte kulüpleriyle, federasyonuyla, bir görüş alışverişiyle olur bu işler. Sessizlik bir bence hiçbir sonuç getirmez. Sıfır sonuç olur. Ne diyeceksin şimdi, hakemler kötü maç yönetti mi? Ne yapacaksın?
0: Ki bir de kime şikayet edecekler artık kulüpler? Bir de öyle durum var. Merkez Hakem Kurulu
1: yok ki.
0: Nasıl bir kurul?
1: Yok ki.
0: İşte kalan 5 isim söylendi. İşte
1: onları da bana göre gördüğüm kadarıyla devre dışı bıraktılar.
0: 2 tane de ne denir,
1: yardımcısıyla beraber, evet.
0: 3 tane de işte İngiliz geldi. Toplamda 8 kişiyi tamamladılar. Bir Merkez Hakem Kurulu oluşturdular. Gözüken o. Ay, günü kurtarmak işte. Günü kurtarıyorlar şu anda. Benim anladığım bu Ercan abi. Yarınki toplantı niye çağrıştıracak? Ne yapacak? Ne edecek? Nasıl bir yol haritası çizilecek? Bunu daha öncesinden halletmeleri gerekmiyor muydu? Ya mesela salı günkü toplantıyı daha kapsamlı yapıp ona göre bir yol haritası çizip işte maçları oynatacaksak şu şekilde oynatıyoruz deyip ya da oynatmayacaksak şu sebeplerden dolayı oynatmıyoruz deyip bir yol haritası çizmek çok mu zordu Ercan abi? Evet. Ama yok. Yani baktığımızda benim gördüğüm yok. Ha, varsa dinleyenlerimizden de eğer biliyorlarsa yazabilirler ama benim gördüğüm yok.
1: Bu gibi işlerde yok. Bu gibi işlerde ağır kanlı olmayacaksın. Ağır kan. Yavaşlık değil. Salı günü toplantı gündemi var. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı.
0: İşte olağanüstü genel seçim kararı alındı ama başkan bekleniyor.
1: Tekrar cuma bu konu konuşulacak. Ya bunu salı günü bir her şeyi bitirebilirdiniz diye düşünüyorum. Yani salı ile cuma arasında gün farkı var. Bütün bu konuşmalarımızın en önemli ana başlığı ya Türk futbolu zarar görmesin artık. Başka bir şey değil. Ya hiçbir şey olmamış gibi işte savunma ağırlıklı oyun, şu oyun, bu oyun. Ya futbolun o temel konuştuğumuz konularına nasıl geri döneceksin? Hiçbir şey olmamış gibi.
0: Biz döneriz Ercan abi. Biz zaten futbolun saha içini seviyoruz ama yani saha içinden önce saha dışının bir toparlanması gerekiyor ki sağ içine dönebilelim, sağ içini görebilelim. Ya biz konuşuruz, bizde sıkıntı yok. İşimizin gereği zaten konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz ama ya bu işi yönetenler, yani bu futbolu kim yönetiyor? Türkiye Futbol Federasyonu tahsis ediyor Türkiye'de futbolu. Yani Türkiye'de futbolun oynanmasını sağlayan kurum Türkiye Futbol Federasyonu. Ciddi skandallar var şu anda. O skandallar ya kulağın üstüne yatılmasın lütfen. Benim de söylemek istediğim bu. Yani kulağın üstüne yatılıyor şu anda. Hadi Kulüpler Birliği diyorsunuz, bir dinleyicimiz yazmış şimdi. Başkanların da biliyorsunuz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Kulüpler Birliği Başkanı, Trabzonspor Başkanı bahisten sevk edildi Ercan abi. Yani bir de öyle durum var.
1: Ortada yasa dışı bir durum yoksa neden sevk edildi? Normal bahis.
0: Hesabı var diye.
1: Evet, hesap var diye konuşuluyor. O konuyla ilgili de PFDK niye acil karar almıyor? Bir karar vereceksin onunla ilgili de. Öyle değil mi? Savunmaları alınır. Ona göre de bir karar verilir. Yardımcısı yok mu? Var. Kulüpler Birliği'nde yok mu? Başkan vekilleri. Var. Ya bu konuyla ilgili gerçekten bir değerlendirme yapılması lazım. Türk futbolunun lokomotifi kulüplerdir. Bütün kulüplerdir. Kulüpler var, tekrar söylüyorum. Kulüpler var olduğu için federasyon vardır. Hiçbir kulübün olmadığı yerde federasyona gerek oluyor mu? O zaman olmuyor değil mi? Birinci ligiyle, ikinci ligiyle, üçüncü ligiyle bu kulüplerle beraber var oldukları için futbol federasyonu işlevini gerçekleştiriyor. O yüzden bir ses çıkması lazım. Ya diyecekler ki bu ne yapacaksınız? Bir değerlendirelim. Bir konuşalım. Sessizlikle hiçbir şey kazanamazsınız.
0: Sanki işte hiçbir şey olmamış gibi bir hava var. Gerçekten öyle bir hava var ve bu da sanki fırtınadan öncesindeki sessizlik gibi de bir durumda. Öyle de algılayabiliriz.
1: Yok, fırtına öncesi sessizlik gibi de ben hiç algılamıyorum. Dediğim gibi cıvıl cıvıl, limonata gibi. Hiçbir şey olmamış. Hadi gelin kulağımızın üstüne yatalım, bu iş böyle geçsin gitsin denilen bir havanın olması, öyle bir havanın hissedilmesi kime kaybettirir? Türk futboluna kaybettirir. Başka kimseye değil.
0: Yani böyle bir garip garip durum var. Yani normalde mesela şimdi hakem tutuklanıyor. O hakemin yönettiği maçların irdelenmesi gerekiyor. Kulüpler tarafından bunun yüksek sesle bir şekilde konuşulması gerekiyor. Öyle bir konuşma duymuyorum.
1: Sıfır.
0: Yok. Bir sadece işte cumartesi günü bu Merkez Hakem Kurulu başkanı tutuklandığında bazı açıklamalar vardı kulüpler tarafından. Onlar da kesildi. O açıklamalardan sonra da herhangi bir açıklama yapılmadı. Baktığımda yok yani.
1: Yok şimdi, hiçbir açıklama yok. Bu bayağı enteresan
0: şu an,
1: bir şey.
0: Şu anda yeni haftaya hazırlanıyor. Mini maç arası sonrası maçlara hazırlanıyor takımlar, yönetimler gördüğüm kadarıyla. Devam edilecek.
1: Ercan ya abi. İstese de şu anda federasyonun bu işi götürmesi kolay değil diye görüyorum ben. Öyle değil mi? Kolay mı? Bana kolay gibi gelmiyor.
0: Çok bilinmeyen denklem. Çok çok yani.
1: Ben hemen bilinen denklem haline getireyim. Cuma günü

0: Futbol Federasyonu'nda gerekli kongre kararı alınırsa hemen bilinen de eklem olur. Adaylar ortaya çıkar. Ona göre şimdiki yönetimde tekrar aday olmak istiyorsa onlar da adaylıklarının başvurularını yaparlar. Kongre olur. Haziran'da tekrar olur. Onu söyleyelim. Ya ama bu olağanüstü kongre olur.
1: Güven tazelenmesi gerekiyor. Ciddi manada bir güven bunalımı var. Yani gördüğümüz
0: Ha,
1: kadarıyla.
0: normali bu. Yani olayın normali bu.
1: Bakalım yarınki toplantı neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Ama işte federasyonda bir şekilde ben görevimin başındayım diyor. Ben çalışıyorum diyor. Ya yani benim anladığım bu dönemde de biraz onun da havası
0: Sayı
1: vardı.
0: düşüyor.
1: İşte paylaştıkları bir anda işte bu 3 haftayı bir gözünüzün önüne getirmenizi
0: Evet.
1: istiyorum. Bu 3 haftada olan olaylara bir bakmanızı istiyorum. Ben çalışıyorumu da federasyon bir şekilde göstermeye çalıştı işte. Kararlar aldı işte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yöneticileri sevk etmesinden tutun. En sonuna geri dönelim hakemleri atamaya kadar. İşte Anthony Taylor ve ekibiyle beraber yeni bir merkez hakem kurulu çehresi oluşturana kadar diyeyim. Böyle aldığı kararlar var. İşte salı günkü toplantıda olağanüstü genel seçim kararı alıyoruz ama başkanı bekliyoruz tarzında minvalinde açıklamalar geldi. Yani biz aynı zamanda görevimizin başındayız da bir şekilde federasyon anlatmaya çalışıyor, göstermeye çalışıyor.
0: Tamam da nereye kadar?
1: Gördüğüm kadarıyla.
0: Bu nereye kadar olacak? Bunun bir ya çıkar dersin ben gol eve devam ediyorum. Kongre falan yok. Net olarak dersin bunu. Çünkü Haziran'da kongre var ya da olağanüstü kongre kararını alırsın. Üçüncü yol yok. Olayı ortada bırakamazsın. Ben öyle düşünüyorum Ahmet.
1: Ben de sizinle aynı fikirdeyim ya
0: Ya
1: sonuçta.
0: tamam ben tamam yola devam ediyorum elimde. Ama istifalar olursa da düşüyorsun zaten. Makam düşüyor. Federasyon düşüyor
1: O
0: görevden.
1: zaman mecbur zaten seçim yapmak zorundalar.
0: Olay bu. O zaman zaten alıyorsun. Genel sekreteri istifa etmiş. Futbol Federasyonu genel sekreteri istifa etmiş. En önemli mevki Futbol Federasyonu'nda. Bütün iç dış yazışmalar, koordinasyon. Federasyonun en önemli mevkilerinden biri. İstifa etmiş gibi
1: Onunla
0: düşün.
1: da alakalı şunları okudum. Bazı federasyon yönetim kurulundaki isimlerle anlaşamadığı ve gerçekten aralarının çok kötü olduğu,
0: Evet.
1: hatta Belçika maçına gittiği fakat İtalya'ya geçmediği ve Türkiye'ye döndüğü ve
0: Evet.
1: istifa kararı aldı ve istifasının da kabul edildiği konuşuluyor. İsterseniz bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. O kadar sıkıldım ki Ercan abi. Yani skandal konuşmaktan, Merkez Hakem Kurulu konuşmaktan, hakem konuşmaktan, federasyon konuşmaktan. Ya futbolun güzelliğini bir türlü konuşamıyoruz. Çok güzel maçlar vardı, milli maçlar ama biz çok kötü bir kabus gibi bir milli maç arası yaşadık. Bu arada baktım biz 3 haftayı hep eleştirmiştik gerçekten fazla diye. Avrupa'da da durum aynı mıdır diye baktım. Avrupa'da çok eleştirdi. İngiltere'de ciddi yazılar var bu konu hakkında.
0: Var okudum.
1: Neden 3 hafta diye. İspanya'da hasta çıkmış. Artık lige dönüyoruz. İşte 5 büyük ligde çok önemli karşılaşmalar başlıyor diye yazı başlığı var. Okudum yazıyı da. İnsanlar sıkılmışlar bu kadar mini maç olmasından ve bu kadar uzun süre olmasından sıkılmış durumdalar insanlar. Kasım ayında da bu arada mini maç arası var. Yani Eylül ve Ekim'i birleştirdiler. Ekim başında yaptılar. Bir de Kasım'da klasik her zaman olduğu gibi olan mini maç aramız var. Ve ciddi manada futbol severler biraz ikiye bölünmüş. Hatta hoşlanmayan daha çok. Onu gördüm. Avrupa'da da bu kadar çok haber başlığı çıkıyorsa bu durumdan bence FIFA, UEFA bu konu hakkında bir düşünecek diye tahmin ediyorum. Ne dersiniz?
0: Ya düşünme derken şu var. Zaten Dünya Kupası'ndan çıktık Ahmet. 40 gün boyunca durmadan büyük bir turnuva yaşandı. O bitti. İşte ligler başlıyor, Avrupa oynandı diyelim. Ondan sonra bir anda ortaya ne çıktı? Tekrar milli maç, tekrar turnuva gibi. 4 maç arka arkaya, 3 günde bir maç oynadılar milli takımlar. Bu ya milli maçların heyecanını arttırıyor mu? Milli maçları biraz özlemek lazım bence.

0: Ben öyle düşünüyorum. Milli maçları da özleyeceksin. Onların da ayrı bir tadı var. E sen Dünya Kupası'ndan çıkmışsın. Eskiden yapılırsa özel maç yapıyordu. İsteyen yapıyordu, isteyen yapmıyordu.
1: Hemen iki haftada bitiyordu.
0: Ya bu Avrupa Uluslar Ligi'ni organize ettin. E tamam.
1: İcat ettiler.
0: İcat ettiler hazırlık maçı olmasın diye. Konuştular ettiler. E şimdi ne olacak? Avrupa Uluslar Ligi üçüncü olamazsan playoff'ta oynayamıyorsun. Ama ara veriyorsun. Yani diyelim ki B ligine düştün, A liginden. Direkt olarak orada iki maçını oynayıp ondan sonra seyirci olarak devam edeceksin. Olay bu.
1: Özellikle The Athletic'ten Nick Miller'ın haberi var. İşte sakatlıklar, uzun yolculuklar ve mutsuz antrenörler.
0: Mutsuz futbolcular bence.
1: Mutsuz futbolcular ve antrenörler. Acaba bu 4 maçlık uluslararası milli maç arasından memnun olan var mı? Konu başlığı bu. İşte hatta Mbappe'nin sakatlığı, Türkiye maçındaki
0: Evet.
1: sakatlığını göstererek o fotoğrafı koyarak haber yapılmış. Bu arada Premier Lig'e baktığınızda Kai Havertz sakatlandı Premier Lig'den.
0: Evet.
1: Ezri Konsa sakatlandı. Christos Solis sakatlandı. Solis sakatlandı. Alex Scott sakatlandı. Cody Gakpo
0: Evet.
1: sakatlandı Liverpool'dan. Alexander Isak sakatlandı yine Liverpool'dan. Haaland Manchester City'den sakatlandı. Nico Reilly sakatlandı. Patrick Dorgu sakatlandı. Brian Brobley Hollanda'dan aynı zamanda Premier Lig oyuncusu sakatlandı. Jean-Paul Van Hekke sakatlandı ve Mickey van de Ven sakatlandı. Yine Tottenham'ın iki oyuncusu yani sakatlanan oyuncular bu
0: Evet.
1: oyuncular. Yani çok sayıda Premier Lig'de oyuncu da sakatlanmış durumda ve koçlar bu sebepten dolayı da mutsuz. Özellikle Hindistan'a maça giden işte Brezilya olsun,
0: Uruguay.
1: Uruguay olsun. Onlar çok mutsuz, uzun süren yolculuklar. Avrupa'da oynayıp da işte kendi ülkelerine giden milli Güney
0: Şimdi
1: Amerika'ya giden.
0: Hindistan'a durup dururken nasıl, niye gidiyor? Şu yüzden gidiyor. Federasyona oraya gitmesi karşılığında büyük para veriliyor. Gelir elde ediyorlar. Yoksa hadi biz Hindistan'a gidelim, bir değişiklik olsun, bu sefer Hindistan'da oynayalım diye bir şey yok. O yüzden gidiyorlar Hindistan'a. Uruguay da o yüzden gitti.
1: Onu
0: Brezilya da o yüzden gitti.
1: zaten FIFA Başkanı Infantino açıkladı. Ben dedi Dünya Kupası'nı bu kadar sayıda takımı arttırmam ve bir sonraki Dünya Kupası'nı da daha çok takımla oynatmak istememin sebepleri bazı ülkeleri çekmek işte. Hindistan'ı çekmek. Hindistan'ın çok ciddi bir nüfusu var.
0: Evet.
1: Çin'i tekrardan çekmek. Çin'in çok ciddi bir nüfusu var.
0: Evet.
1: Çok sayıda insanın Dünya Kupası'nda yaşaması ve Dünya Kupası'nı konuşması ve haliyle çok sayıda insan konuştuğu için de daha çok para kazanmak yani FIFA başkanının kafasındaki düşünce bu.
0: Amaç para.
1: Net para.
0: Başka bir şey değil. Futbolcular sakatlanıyorlar. Sakatlık masraflarını FIFA ödüyor. Tamam. Ama o futbolcuların sakatlığından dolayı siz belki şampiyonluk iddiasından uzaklaşacaksınız. Belki Avrupa'da istediğiniz sonuçları alamayacaksınız. Onu düşünen var mı? Bunu onu düşünen teknik direktörler var. Ama en önemlisi taraftarlar var. Onu söyleyeyim şimdiden.
1: Ciddi bu arada antrenörler eleştiriyor. Amerika'nın başında işte Pochettino ciddi eleştiriyor. Thomas Tuchel eleştiriyor. Hollanda'nın yeni teknik direktörü Xavi o ciddi manada eleştiriyor. Yani bu şey diyor milli maç
0: Şimdi
1: arası
0: şöyle bir
1: kötü oldu
0: olay
1: diyor.
0: var. Avrupa'da birçok ülkede oyuncu istemezse milli takıma gitmiyor. Bizde öyle bir şey yok. Bizde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ediliyorsun. Yani milli takım davetini geri çevirdiğin için. Fakat Avrupa'nın, dünyada da öyle, birçok ülkede oyuncu şunu derse ki iş ona doğru gidebilir. Ben bu işte çağrılan Avrupa Uluslar Ligi diyelim. Ben kendimi hissetmiyorum, gitmiyorum. Ya da ben bir sene milli takımdan affımı rica ediyorum dediği anda yapacak bir şeyi kalmayan federasyonlar da var. Öyle, çünkü oyuncunun kararı diyorlar. Bunu oyuncunun kararına bırakan federasyonlar da var.
1: Hangisi doğru Ercan abi sizce?
0: Artık bilemem. Yani ben şimdi bir anda
1: Ya ben
0: milli
1: çünkü
0: takım
1: bir...
0: var, bir anda da oyuncunun çok para kazandığı kendi takımı var. Ve oyuncu şunu düşünebilir. Ben çok yıpranıyorum diyebilir.
1: Yıpranıyorlar der Can abi.
0: Ben çok yıpranıyorum. Ederson mesela mazeret bildirerek Brezilya milli takımının Hindistan seyahatine gitmedi. Ve onda, mazeret de şuydu.
1: Onda başka durumlar da var Ercan abi. Biraz işte Brezilya milli takımı Ancelotti daha farklı kalecileri de görmek istediği
0: ama
1: konuşuldu.
0: Ama Ederson'a davet geldi.
1: Geldi.
0: Ama Ederson da bu yüzden ben milli takımla ilgili olarak çok uzun bir seyahat olduğu için ve aradaki bu saat farkı, yol farkıyla çok yıpranacağımdan dolayı ben bu kadroya gelemem dedi. Hiçbir şey yapamadılar biliyorsun. Hı hı. Yani ben Türkiye'den kalkacağım, Brezilya'ya gideceğim.
1: Oradan
0: Hindistan'a geçeceğim. Hindistan'dan tekrar oynadıktan sonra Brezilya'ya döneceğim. Brezilya'dan tekrar Türkiye'ye geleceğim mesela.
1: Bir nevi dünya turu yapacak.
0: Bir nevi haftada. Dünya turu yapacak. Ben gelmiyorum dedi. Mazeret bildirdi. Ben bu kadar seyahatte dayanamam dedi.
1: Hafta içi imza günü vardı. Çok mutluydu imza gününde.
0: Evet.
1: Yani taraftarla da barışmış Fenerbahçe taraftarıyla ki geçen sezon biliyorsunuz çok evet. Ciddi bir ayrım vardı taraftarla kendisi arasında. Ama bu sezon özelinde taraftarla da barışmış durumda. Çok keyfi yerinde görüntüler gördüm, fotoğrafları gördüm. Taraftarlarla güzel.
0: Böyle giderse milli takım için, milli takımlar için bazı tehlikeler ortaya çıkabilir. Çünkü o konuyla ilgili bizde farklı. Ama oyuncuları özgür bırakan çok federasyon var. Milli takım katılmaya da katılmama konusunda. Bir bakmışsınız bazı oyuncular aflarını rica etmişler. Onu görebiliriz. Ben sana söyleyeyim.
1: Bazı maçlarda istiyorlar zaten. Ben gelmeyeyim, sakatlıktan yeni çıktım diyor. Ya da işte
0: net olarak teknik direktörle söylüyor. Evet, ben iyi değilim diyor. Alınmıyor. Bunu zaten biliyoruz.
1: Biraz önce Mbappe ismini vermiştim. Mbappe de geri dönüyormuş bu arada Real Madrid'de. Bir Mourinho'nun açıklaması var. Real Madrid'le alakalı da Arda Güler'le alakalı, Fenerbahçe'yle alakalı, Türk Ligi'yle, hakemle, skandallarla evet. Alakalı, Roma'yla alakalı, Roma'dan tertemiz ayrıldım diye açıklaması var. Yani çok güzel bir açıklama yapmış Mourinho.
0: Şimdi
1: Fenerbahçe benim için çok özel demiş.
0: Jose Mourinho'nun yaptığı açıklamalar bizdeki hakem yönetimleri konusunda unutulmasın. Ama aynı açıklamaları bir başka hoca daha yaptı. Jesus. Hı hı. Daha o zaman problemleri söylemişlerdi. Net olarak söylediler.
1: Jesus da yine dünya gündeminde Ercan abi. O da gündemde ama Cristiano Ronaldo'dan dolayı. Bu arada bugün yine bir haber başlığı okudum. Cristiano Ronaldo'ya özür dilemesini istiyorlar Jesus'un ve bunu basının önünde yapmasını
0: onu
1: istiyorlar diye haber başlığı okudum bugün.
0: O bir fısfıs şöyle, o Ronaldo tarafının çıkardığı bir fısfıs. Öyle bir şey ya, Portekiz Futbol Federasyonu dikkat edersen Ronaldo'ya haklısın, çok yerinde bir karar verdin, takımdan ayrıldın demiyor. Çünkü Ronaldo ne diyor dün mektubunda? İşte bana bir verilen ceza, demek ki kendisine bir ceza verilmiş. Bana verilen ceza bittikten sonra milli takıma döneceğim diyor.
1: İzinsiz ayrıldığı için ceza veriliyor kamptan Ercan abi.
0: Kamptan izinsiz ayrıldığın için zaten bir ceza alıyorsun. Ya Portekiz Futbol Federasyonu haklısın Ronaldo'cum, sen moralini bozma. İşte şöyle böyle diye bir davranış içinde değil. Çünkü bu takım futbol bireysel bir oyun değil. Portekiz milli takımı oyuncuları için de Ronaldo çok haklı davrandı, onun hakkını yiyorlar diye açıklama yapanı da duymadım. Onu da söyleyeyim.
1: Bruno Fernandes konuşuluyordu. O bile çok yapıcı bir açıklama yaptı. Yani.
0: Ya, o da takım kaptanı.
1: Ronaldo bizim için çok önemli oyuncudur minvalinde. Yani bizim için gerçekten çok değerli minvalinde. Böyle ortam yapıcı diyeyim. Arayı düzeltecek açıklamalardan bir tanesini yaptı. Ben de merak ettim acaba nasıl bir açıklama yapacaklar diye. Herkes biraz frene bastı. İlk başta biraz Jesus çok frene basmamıştı. O da biraz frene bastı.
0: Herkes bıraktı.
1: Önce okumadım tabii açıklamayı tabii. Dedi. Sonra okudum açıklamayı dedi. Maçı düşünüyordum, maçtan sonra okudum dedi. Ama orada gerçekten Cristiano Ronaldo'nun cezayı işlem bittikten sonra milli takıma geri döneceğim açıklaması önemliydi. Bu arada işte tabloid basın dediğimiz Avrupa'nın sansasyonu seven basını şunu yapıyor, konuşuyor. İşte Messi ile Cristiano Ronaldo'yu yine karşı karşıya getirmiş durumdalar. Messi'ye bu kadar güzel veda yapılırken Cristiano Ronaldo'nun düştüğü durum diye artık iyi niyetler de ortadan kalktı diye haber

0: aşı vardı bugün Ronaldo için. Ronaldo'nun durumu aşağı
1: Ronaldo'nun
0: iniyor.
1: Ronaldo'nun şimdi bir karar vermesi bekleniyor Ahmet. Yani şu Portekiz tarafı bekliyor. Ya Ronaldo şu anda ben 45 yaşına kadar oynayacağım derse milli takım serüveni onun pek istediği gibi gitmeyebilir. Çünkü Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki performansı Portekiz'de de hayal kırıklığıyla karşılandı biliyorsun. Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımı sıfır çekti. Bence. Bir yere kadar zor gitti ve olayı bitti Portekiz'in. Ama bu Portekiz milli takımı da 4 maçta 12 puan aldı.
0: 4'te 4 yaptılar.
1: Ya bunlar da futbola çok yakın olan Portekiz'de bazı kesimler tarafından göz ardı edilmiyor. Onu da belirtelim. Çünkü bir kişi eksik oynuyorsun. Ronaldo sahada hiçbir varlık gösteremeyince. O bir eksik oynamanın da avantajı, dezavantajını yaşıyorsun.
0: Onu yaşıyorlar Ercan abi ama işte
1: Ya bunu da bence kabul etmeleri gerekiyor.
0: ego yönetmek sıkıntılı biraz. Yani hele Cristiano Ronaldo ise onu yönetmek çok zor.
1: Yapacak bir şey kalmadı şu anda. Çünkü dün baktık, Arabistan'daki kontrat bu Mayıs'ta bitiyor. Arabistan'daki kontrat. Şu anda bir uzatma durumu ile ilgili bir konuşma oldu mu olmadı. Daha o da belli değil.
0: Amerika'ya gider mi sizce? Messi ile
1: Bu
0: beraber
1: saatten
0: Amerika'da
1: sonra
0: milli takımları da bırakıp
1: Amerika'da bir şov işi olur o.
0: zaten o, amaç o.
1: Amaç ya öyle bir şov sağlanmasını denerler mi, denemezler mi? Onu zaman gösterir.
0: Zaten çok teklif edilmiş yani öyle konuşuluyor. Arabistan'dan sonra Amerika'ya gidip Amerika'da Messi ile beraber oynaması ki birazdan Messi'yi de konuşuruz. Dün
1: Evet,
0: konuşmuşsunuzdur.
1: konuştuk
0: Veda
1: bayağı.
0: etti. Ama özellikle Ben'in cephesi çok tepkili. Yani fotoğraf bile çektiremedik. Bizi ittirdi Messi diye bazı oyuncular şikayette bulunuyorlar.
1: Ama o haber ben de gördüm de daha sonra net olarak izlediğim bazı görüntüler var. Birçoğuyla fotoğraf çektirmiş Ahmet. Yani şu anda suyu bulandırmanın bir anlamı yok.
0: Yok. Ama yani gerçekten bunlar da
1: Ya
0: konuşuluyor.
1: ben o geniş
0: Para.
1: görüntüleri gördüm. Geniş görüntülere baktım özellikle. Birçoğuyla fotoğraf çektirmiş. Ya burada bir mutlaka suyu bulandıracak öyle bir dönem yaşıyoruz ki dünyada. O suyun mutlaka bir bulanması lazım. Ama o görüntüleri de gördüğümde ben gözlerimle gördüğüme inanırım. Öyle değil mi? Birçoğuyla da çektirmiş fotoğraf. Gördük. O yüzden
0: Orada
1: geçmiş
0: veda
1: olsun.
0: etti. Milli takıma veda
1: Milli
0: etti.
1: takıma
0: Yine
1: veda etti.
0: yani milli takıma vedası bile 2 asist 1 golle
1: Ya.
0: sonuçlandı. Yani ne kadar özel bir futbolcu olduğunu saha içerisinde net olarak bir kez daha gösterdi. Ama yani bir taraftan da diyorum niye bırakıyor milli takımı devam da edebilir yani. Hali onu gösteriyor Ercan abi.
1: Gitmiyor diyor artık. Geçen ay bir röportaj yapıldı kendisiyle. O söyledi artık gidemiyorum dedi. Yani hem milli takım hem işte Amerika'da MLS'de devam etmek. Artık gidemeyeceğime inandım dedi.
0: Yani zor tabii ki zor ama artık işte Amerika'da onu izleyecek Messi severler diyeyim. Amerika'da
1: O da ne
0: takip
1: kadar
0: edecekler.
1: izlenecek tabii.
0: Bir iki sene daha oynar diye tahmin ediyorum Amerika'da. Çünkü Amerika'da da çok rahat. Yani takım da ona göre
1: Evet.
0: hazırlanmış durumda. Çok sevdiği oyuncular var o takımda da yine. Sadece onun için o takıma giden oyuncular var. Ligi de toparlamaya çalışıyorlar. Çok önemli isimleri transfer ediyorlar. O yüzden de ya gider diye düşünüyorum ben. Bir iki sene daha devam eder.
1: Umarım eder. Zaman zaman attığı o güzel gollerden de örnekler verir. Ve biz de seyrederiz.
0: Ronaldo için de 1000 golü tamamlayıp öyle veda edecek düşüncem var. Ama tabii ki son dakika ben devam ediyorum. Ben fiziğim iyi, kendimi çok iyi hissediyorum. Genç delikanlı gibiyim, 17-18 yaşında hissediyorum kendimi ve oynamaya devam edeceğim dediği anda ona kapılar da açılacaktır. Ha milli takım kapısı açılmayabilir ama başka kapılar da mutlaka açılacaktır
1: Evet, milli
0: adından
1: takımda
0: da dolayı.
1: alkışlarla güzel bir veda planlıyorlar bence.
0: Bence de, bence bu 4 maç onun için veda olabilirdi. Yani o planlanıyor diye düşünüyordum. Arada onu da çıkartırlar diye düşünüyordum ama bambaşka bir skandal oldu onlar için. Ciddi problem oldu.
1: Evet.
0: Şimdi toparlamaya çalışıyorlar diyelim. Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Çok sayıda da mesaj geldi. Dinleyenlerimizi de çok da fazla bekletmeyelim. İsimler de geldi. Bu arada Arda Turan ismi var, Fatih Terim ismi var, Aykut Kocaman ismi var, yine Bülent Uygun ismi var. Çok sayıda isim var. Bir Avusturya'dan bir isim geldi. Lask Linz'in antrenörü olabilir diye. Lask hükümet takımı iken aldı. Kısa sürede hem kupa hem lig kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne soktu. Takır takır oynatıyor diye yazmış bir dinleyicimiz. Bir Londra'dan bir dinleyicimiz, sistemi değiştirmeden antrenör değiştirmek ne fayda? Artık geçici değil kalıcı çözümlere ihtiyacımız var diye yazmış.
1: Londra'daki dinleyicimize teşekkür ederim. Benim fikrim de ona yakın.
0: Yine işte izah olmayan şeylerin mizahı olur diye ben o cümleyi başka türlü kurmuştum. Evet. Dinleyenlerimiz sağ olsunlar cümleyi bana hatırlattılar. Yine federasyon ve federasyondaki durumla alakalı çok sayıda mesaj var. Çok teşekkürler dinleyenlerimize bu arada. Zlatko Dalic'i görmek isterim ya da Löw olabilir diye Aykut Bey yazmış. Yine bir dinleyicimiz sormuş Uğur Meleke ile ilgili niye konuşmuyorsunuz diye. Ne güzel projeler anlatmış diye meslektaşınız diye. Bu arada Mert Elam yine meslektaşımız, o da federasyon başkanlığına adaylığını koydu.
1: Ya şimdi aday oluyorsun da 5 kişi önce 5 kişinin ıslak imzasıyla adayı oluyorsun. Daha sonra da 60'a yakın üyenin seni aday göstermesi gerekiyor. Kim aday olmak istiyorsa gerekli hususlar bunlar. Meslektaşlarımız aday olmak istiyorlarsa şartlar bu. O şartlar gerçekleşirse tabii ki meslektaşlarımızın böyle bir olayı değerlendirip böyle bir işe soyunması, şöyle söyleyebiliriz, başarılar diliyorum. Ben başarılar dilerim. Fakat olması gereken konu bahsettiğim gibi böyle.
0: Şimdi
1: her şeyin şartı var.
0: Geçen pazartesi günkü programda bir giriş yapmıştım. Hasan Yalçın benim çok da sevdiğim, işte Yıldız Savaşları, Star Wars içerikleri paylaşan, genelde videolar çeken, sosyal medyada da belki denk gelmişsinizdir. Önemli isimlerden bir tanesi. O bir araştırma yapmıştı. Bir geçmiştim, yüzeysel biraz geçmiştim o araştırmayla alakalı. Hemen onu da paylaşmak isterim. Federasyon, başka ülkelerdeki federasyonlarla alakalı bir çalışma yaptı. Dünyanın büyük futbol ülkelerinde federasyon başkanları diye bir çalışma yaptı. Hani şu, şimdi dinleyicimiz de yazmış, ben spordan gelmesini istiyorum. Futbolu yönetenleri, evet, federasyonun başkanının spordan gelmesini istiyorum, iş adamları yetti artık tarzında bir mesaj göndermiş. Ona istinaden bunu söylüyorum. Hasan abi yapmış bu araştırmayı. Biraz da detaylandırmak lazım. İşte İspanya'da baktığınızda Rafael Lozan ismini, siyaset ve kamu yönetimi. Yine il meclisi başkanıymış kendisi. Galicia, evet, Futbol Federasyonu başkanlığını götürmüş. Fransa'ya baktığınızda Fransa Futbol Federasyonu başkanı hukuk ve iş dünyasından. Yine FIFA'da da görev yapmış Philippe Diallo ismi. Yine Almanya'ya baktığımızda gazetecilik, siyaset ve kamu yönetimi okumuş. Almanya'nın federasyon başkanı. Uzun yıllar medya ve siyasal alanda görev yapmış. Yine İngiltere'de FA başkanı, The FA'in başkanı. Ona baktığımızda iş dünyası yöneticisi. Yine İtalya'ya baktığımızda Giovanni Malago iş insanı ve spor yöneticisi. Güney Kore'ye baktığımızda iş insanı. Brezilya'ya baktığımızda Brezilya'daki doktor ve spor yöneticisi. Yine Meksika'ya baktığımızda hukuk, kamu yönetimi ve iş dünyası eğitimi almış. Meksika hükümetinde yöneticilik yapmış. Yani baktığınızda büyük futbol ülkelerinde ki spordan gelenler değil.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Ama
1: ben spordan gelenlerin ve onların eğitim almış olanlarının görev almasını tercih edenlerden. Ya bu benim şahsi.
0: Sporu tabii yapıyorum. Sporcular yönetmeli ama liyakata önem veren yöneticilerle beraber de bu iş olabilir.
1: Ne diyorum, eğitim almış. Yani bir üniversite üst düzey branşta okumuş, mezun olmuş, o konularda çalışmış. Yani Türkiye'de bunun örneklerini de yaşıyoruz. Voleybol Federasyonu Başkanı'nı görüyoruz. Eski voleybolcu, eğitimini almış. Daha sonra başka dallarda da uzmanlaşmış. NBA'de uzun yıllar forma giymiş Basketbol Federasyonu Başkanı var. Dünya Olimpiyat şampiyonu güreşçimiz, Futbol Federasyonu, Güreş Federasyonu'nun başında. Ve oralarda da başarı var. Başarısızlık şu anda yok. Bu örnekleri, Cimnastik Federasyonu Başkanı desene öyle. Demek ki oluyor. Bahsettiğimiz konular.
0: Yani bu iş adamı sporcu denkleminde araya da şöyle girmemiz lazım. Bazı iş adamları da eğitimini almış iş adamları ya da profesyonellere işi.

0: Gerçekten bu işte liyakatla profesyonellere bıraktığı anda o yönetim onları yönetmek daha da kolay olabiliyor. Çünkü o zaten profesyoneller, işini iyi bilen profesyoneller işlerini iyi yapıyorlar.
1: Evet.
0: Ve onları yönetmek kalıyor. Ama bizde her noktayı yönetmeye kalkıldığı zaman işte olmuyor. Eğer belli bir birikime sahip değilseniz ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Tamam, kulüp yönetimi olabilir. İşte CV'nizde kulüp yönetimi olabilir. Onda hiçbir lafım yok. Zaten o kulüp yönetimi olmadan da çok da fazla o federasyon başkanlığına giremiyorsunuz, yani öyle de bir durum var.
1: Doğru.
0: Ama işte federasyon dediğimizde, işte yönetici dediğimizde o liyakatı gösterip profesyonelleri iyi yönetmek gerekiyor. Onu da biraz
1: Ya şimdi Ahmet, bizim Futbol Federasyonu delege yapısına baktığımızda çok oyuncu, hakem ve teknik direktörün ağırlıklı olması gerekmiyor mu? Bir delege yapısına baktığında. Ya futbolu kim yönetmeli diye bir soru sorduğumda, işte futbola emek vermişler, milli formayı giymiş kişiler.
0: Hatta ben onu da sınırlandırırım Ercan abi. Belli sayıda milli formayı giymiş isimleri yönetime
1: Yani
0: alırım.
1: ne olursa olsun, hakemler, uluslararası FIFA uzun süre görev almış. Teknik direktörler, yine onlara bir kategori olarak değerlendirebiliriz. Olması gerekmiyor mu Ahmet diye düşünüyorum ya, delege yapısına baktığında. O zaman sanki daha doğru seçim yapılamaz mı?
0: Delege yapısına baktığınızda işte kulüplerin kontenjanları var yine. Kontenjan kısmına geldik. Milli takım içinde konuşuyorduk. Kontenjan işin içerisine girdi mi değişiyor. Senden 10 kişi, senden 10 kişi, senden 8 kişi, senden 6 kişi. Rakamları yuvarlıyorum. Yani gerçek değil bu rakamlar. Ama belli başlı rakamları var. İşte şu kulüpten bu kadar, bu kulüpten bu kadar. Süper Lig takımlarından şu kadar. Alt liglerden bu kadar. İşte hakemlerden bu kadar. Daha evvel olmuş ve işi bırakmış ama hala devam edenlerden şu kadar, yani böyle böyle isimler de
1: Şimdi
0: var.
1: bu delege yapısının, bana sorarsan, gerçek reform bu. Bir baştan ele alması lazım Ahmet.
0: Onu da kulüpler bence kabul etmez Ercan abi. Niye? Kendi şu anda seçimleri kendileri yapıyorlar, kendi adaylarıyla
1: Yine mutlu
0: yapıyorlar.
1: olmuyorlar. Ha, yine mutlu olmuyorlar. Kim o zaman, neden mutlu olacaksın diye sorarlar. Ben sorarım mesela. Sen sormaz mısın? O olmaz, bu olmaz. Ne olur peki?
0: İşte bir dinleyicimiz öyle yazmış. Kulüpler için, kulüp başkanları için transfer lazım, para akışı lazım diye. İsterseniz bir yarış aramız var. Yarış sonrası bu mesaja geri dönelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Yeni saat dilimi içerisindeyiz. Bir kez daha Spor Kazanı'nda gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz Osman Bey bizim binanın önünden geçerken selam vermiş. Çok teşekkürler. Yine gelen mesajlar var. En son işte spordan gelen iş adamı mı olsun, spor mu olsun diye bir dinleyicimizin mesajını okuyacaktım. İşte transfer lazım, para akışı lazım diyerek iş adamlarını kulüp başkanları, kulüpler yapıyorlar. Haliyle bu da ciddi manada problem ya. Paralı başkan, taraftar da bunu istiyor. Hep konuştuk bunları da daha önce de.
1: Doğru.
0: Taraftar da bağırıyor, paralı başkan istiyoruz, biz transfer istiyoruz diye. Bir de biliyorsunuz son dönemde bir transfer obezliği var. Her takımda var bu. Yani en altından en üstüne
1: Öyle
0: kadar.
1: rota öyle oluşturuldu. Hani var ya, rota oluşturuldu diye. Rota öyle oluşturuldu. Taraftar da onu bekliyor. Bu yüzden de Osimhen'i almışsın mesela. Değil mi? Hani daha başka transfer var mı diyor taraftarlar.
0: Yetmiyor. Çünkü ona alıştırıldılar.
1: Ya ben Osimhen transferinden sonra şu dense hiçbir şey demezdi taraftar. Ya şimdi biraz Osimhen'i aldık, topa basacağız diye mesela. Ama hayır, öyle bir şey olmadı. Bütün kulüpler için bunu söyleyebilirim. Paralar öyle gidiyor geliyor. Bu işin sonu ne olur? Hep beraber filmin sonunu göreceğiz.
0: Bir dinleyicimiz de yazmış zaten, işte kulüpler battı artık, para yok kulüplerde diye. Ve bu durumda ciddi sıkıntı diye 10 minvalde bir mesaj göndermişti. Şu an arada kaldı, tam detaylı göremiyorum o mesajı.

0: Ama akalbur üstü bir oyuncuyu almaya kalksanız Avrupa'da 50'den 50'den 60'tan başlıyor Ercan abi.
1: Artık o iş öyle. Oyuncuyu aldın mı da maliyetini demek ki sağlayacaksın. Sağlayamazsan da oyuncu gider. Bu kadar basit. İş ona da döndü artık.
0: 80'lerden beri maçları izleyen bir dinleyicimiz, her başarısızlıkta altyapı sistem o bu kurulsun, hep futbolun başına tabii, tabii. Futbolu bilenler gelsin, hep aynı şeyler konuşuluyor.
1: Aynı şeyler, doğru söylüyor.
0: Düzelmiyor. Bu futbolu bilen birileri biz düzelteceğiz diye hiçbir şekilde aday olmuyor ama eleştirmeye geldi mi hepsi eleştiriyor. Bu iş güzellik değil mi? Sizin görüşünüz nedir diye sormuş İzmir'den Recep Bey.
1: Recep Bey'e katılmak mümkün değil. Yani her milli takım kötü gittiğinde... İşte alt kategorideki oyuncular niye alınmıyor? Şu oyuncu niye alınmıyor?
0: Geçen konuşmuştuk.
1: Tabii hep aynı şeyler konuşuluyor.
0: Elazığ Spor'daki futbolcuymuş bu arada. O konuşulan basında verilen futbolcu.
1: Ya üçüncülükteki oyuncuyu teknik direktöre önerebilirler de. Oyuncunun yaşı 31. Ben oyuncuya tabii ki saygı ve sevgilerimi yollayabilirim de. Şimdi milli takım düzeyi, üçüncülükte milli takım düzeyi arasında futbol kalitesi anlamında fark vardır. Ya bu öneren de bence bunu bilmiyor. Montella da söyledi ya, ya bana bunu önerdiler diye. Herhalde kibarlığından söyledi bunu. Çok affedersin de bunu şöyle söyle, Fatih Terim'e söylesen. Hadi önersene Fatih Terim'e. Ya da Şenol Güneş'e önersene bunu.
0: Onlar zaten çoktan izlemişlerdir. Çoktan izlemişlerdir. Aşağı biliyorlardır onlar zaten.
1: Hayır bir de ama ben yani hayal edemiyorum. Ya böyle hocam, Fatih hocam bak şöyle bir oyuncu var. Bunu kadroya alsana diye bir öneriyi. Yapabilir misin ya? Montella belki Türkiye'de böyle öneriliyor falan diye düşünmüştür. Ama bunu basın toplantısında söylemesi zaten, bakın ben nerede, kimlerle beraberim mesajını net olarak iletmesi Ahmet. Bu hiç konuşulmadı da ben kızdım ya. Bir milli takım teknik direktörüne üçüncülükten 30'unu geçmiş oyuncu öneriyorsun. Hı hı. Ya bunu nasıl önerirsin?
0: Öneriyorlar işte Ercan abi. Yani bir noktada ben de taşın altına elimi sokayım düşüncesiyle bu da öneriliyor ama 3. ligde o tempo, milli takım temposu, A liginin temposu nasıl aynı? Gördük işte, A liginin temposunu gördük Ercan abi. Nazan'ım yazmış. Nazan'ım, herhangi bir takım ismi yapmadık. Siz direkt takım ismi vererek söylemişsiniz. Biz transfer obezi derken ben bütün takımları, bütün transfer sezonlarından bahsediyorum ve bütün takımlardan bahsediyorum. Herhangi bir takım ismi vermiyorum bu arada. Bunu da söyleyeyim, yani yanlış anlamışsınız büyük ihtimal. Öyle bir mesaj göndermişsiniz. Takım ismi vermedim transfer obezi derken, ki gerçekten transfer obezliği var maalesef. Maalesef böyle bir durum söz konusu. Hiç olmaması gereken transferlerde yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Bütün takımlarımız için geçerli bu. Sadece tek bir takım için değil. Onu da bir kez daha aktarmış olayım. Yine bir başka gelen mesajı da şöyle bir kontrol ediyorum. Altyapı antrenörlerine verilen maaşlar, bu adamlar ne yapsın? Konuştuk. Hep bunları konuştuk. Hep
1: asgari ya. Ücretin üstü ya da altı. Bak söylüyorum. Bunu hep konuşuyoruz zaten. Bunun değişmesi ihtimali var mı? Bana göre son derece düşük. Altyapının adı var.
0: Bir dinleyicimiz,
1: yetişen oyuncular yok.
0: Bir dinleyicimiz Deniz Gül'ü öneriyoruz, onu da oynatmıyor diye yazmış. Yani gidip de 3. ligdeki oyuncuyu oynatmaması çok normal. İşte dedi ya Fatih Terim bu arada yani o oyuncuyu çoktan biliyordur zaten.
1: Hayır,
0: Şenol,
1: bunu diyemezsin zaten.
0: Şenol Güneş çoktan biliyordur zaten.
1: Ben
0: çoktan
1: bir şey söyleyeyim. Ben bu örneği niye verdim? Ya bunu zaten Türkiye milli futbol takımının teknik direktörüne bunu nasıl öneririz? Benim sorum bu. Son derece basit bir soru. Adama gülerler. Ben gülerim öyle bir teknik direktör olsam. Thomas Tuchel'e İngiltere 3. liginden bir oyuncu önerseler gülmez mi?
0: Güler.
1: Ben gülerim.
0: Ercan abi bir de Tuval tam nasıl anlatayım?
1: Ya böyle şeylere bayılan bir adam değil mi?
0: Yani

0: Biraz ne denir,
1: Esprilere.
0: pimpirikli bir adam belki
1: Evet.
0: o. Çok çok detaycı ve pimpirikli. Bazı oyuncuları mesela oynatmıyor, hiç oynatmıyor. İstemiyorum diyor. Gelmesinler milli
1: Ya
0: takıma diyor.
1: kampın havasını bozuyorlar diyor.
0: Evet,
1: Evet.
0: gelmesinler diyor. İstemiyorum diyor. Ne kadar iyi oyuncu olurlarsa olsunlar gelmesinler diyor.
1: Ben anlıyorum diyor.
0: Mesela şu Saka'yı oynatmayacağım dedi Dünya Kupası'nda ve oynatmadı. Sonradan aldı,
1: Evet.
0: şey yaptı, oynatmadı. Ya böyle biraz şey, pimpirikli mi denir artık? Biraz çok detaycı,
1: Detaycı.
0: çok detaycı. O
1: Bir de
0: yüzden de
1: espri falan da yapıyor.
0: yapar. Bir de
1: Evet.
0: üçüncü lig oyuncusunu zaten o da biliyordur, görmüştür yani. O noktaya gelen insanlar görmüşlerdir. Ya yani onu önermek bence biraz yanlış oldu Ercan abi.
1: Ya milli takım teknik bir takımın teknik direktörüne de öneremezsin. O zaman o teknik direktörle yolları ayırman lazım. Hocam biz transferde karar verdik. Şu takımın şu oyuncusunu alacağız diye. Sen Süper Lig'desin. Biz ama ilk 5'e girmek istiyoruz diye mesela. O zaman teknik direktöre gerek yok ki. Alın bir kadro yapın. İkinci ligden, üçüncü ligden oyuncularla milli takım çıksın. 11 tane yedi mesela. Ne yapacaksın? Bence bu konularda artık sistemin gerçekten oturması gerekiyor.
0: Tam zamanı aslında Ercan abi.
1: Tam zamanı.
0: Dibi gördüğümüz için tam zamanı sisteme oturtmak için. Ama işte o sisteme oturtmak da biraz işte güç istiyor, biraz diyalog istiyor, biraz işte dirayet istiyor. Yani gerçekten direkt diyaloglarla bu işi çözmek, kimseyi arkada bırakmamak gerekiyor bu işlerde. Ama bakalım, yani önce bir güven tahsis etmek gerekiyor Türk futbolunda, federasyonun özellikle güven tahsis etmesi gerekiyor ki ondan sonra adım adım devam edilmesi gerekiyor. Bir reklam aramız var. Reklam sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık yavaş yavaş, evet biraz zor biliyorum ama futbolun sahanın içine dönmek istiyorum Ercan abi. Yani sıkıntılı durum var, hakemler, evet konuşmak da çok doğru mu değil mi? Bunun üzerine de tabii ki konuşuruz, tabii ki yaparız ama
1: Saatlerce ama konuşacak halimiz yok
0: yok
1: bunu.
0: yani devamlı aynı noktalara geri gelmek ve aynı şekilde aynı cümleleri kullanmak da istemiyorum. Ama bir noktadan sonra Türk futbolu bize bunları tekrardan yaşatıyor. O yüzden de biraz daha saha içine gelmek istiyorum. Güzel maçlar var. Evet, hakem tarafını bir tarafa bırakın, federasyonu bir tarafa bırakın. Bu hafta sonu oynanacak olan ligimizde çok güzel maçlar var. Bunlardan bir tanesi Samsunspor Trabzonspor karşılaşması ki ilk bir saat konuşurken şunu söyledim. Karadeniz'in en önemli maçlarından bir tanesi.
1: Evet.
0: Ki Samsunspor için artık ölüm kalım maçları diyebiliriz. Belki çok erken ama Samsunspor son dönemde ciddi bir atılım yapmıştı ve önemli bir
1: Kadroyu
0: takımda,
1: değiştirdi şimdi.
0: kadro tamamen değişmiş durumda. O geçmişte Avrupa'ya götüren kadro, teknik direktör dahil yok
1: Evet.
0: artık ki o takımın teknik direktörü Trabzonspor'un teknik direktörü oldu. Galatasaray'ın başına geldi,
1: Doğru.
0: Galatasaray maçına çıktı ilk karşılaşma ve kazandı Trabzonspor. Trabzonspor da moralli bir şekilde o karşılaşmaya hazırlandı, Samsunspor karşılaşmasına. Samsun'da çok zorlu bir karşılaşma var. Neler söylersiniz? Biraz saha içine dönelim, biraz sakinleşelim diyorum.
1: Thomas Reis'in çok yakından tanıdığı Samsunspor yok artık. Oyuncular da değişti. Başka bir teknik direktör var. O da Alman. Fakat şöyle değerlendirmek lazım. Samsunspor bu değişimi de iyi sonuçlar alamadı. Her an daha büyük bunalım yaşayabilir. Nedir o bunalımın adı? Ligde var olma. O küme düşme tehlikesine doğru gidebilir.
0: 4 puanı var Samsun'un bildiğim kadarıyla.
1: Toplayamadılar ve kendi evinde özellikle Çorumspor'a farklı kaybetmesi bayağı taraftarı şaşırttı. Trabzonspor
0: 4 puan da 16. sırada.
1: yine çok görkemli bir galibiyet aldı Galatasaray mücadelesinde. Bu galibiyet tabii ki hem takıma hem de Trabzon'a, kente, taraftarlara büyük moral verdi. Ve Trabzonspor bu sene deplasmanda kazanmak istiyor artık. Öyle bir maça çıkacak. Fakat söylediğim gibi bu maçı Karadeniz'in büyük maçlarından biri olarak değerlendirebiliriz. Ve saati de çok güzel.
0: 16'da
1: Ya
0: cumartesi günü.
1: bütün spor severlerin, futbol severlerin rahatlıkla seyredebileceği bir saat eğer imkanları varsa. cumartesi saat 16'da. Ben maçı seyretmeyi planlıyorum şahsen. Güzel bir karşılaşma olacağı tahmininde şimdiden bulunabiliriz. Ve Samsunspor da kendi evinde oynayacağı bu maçta. Çünkü Fenerbahçe'ye kaybetti. Fenerbahçe maçını izledim. Takım savunmasında büyük hataları var. Daha farklı bir mağlubiyette karşılaşabilirlerdi. Çorumspor karşısında az önce vurguladığım gibi bayağı farklı bir yenilgi aldılar. Onlar da iyi çalışarak herhalde bu milli arada bu karşılaşmayı puanla kapatmak isteyecekler. En azından yenilmeden maçtan ayrılmak isteyecekler. Trabzonspor da kazanmak için sahaya çıkacak. Zaten hikayenin başını sen söyledin. Samsunspor'u zorlu bir dönemde alıp iyi sonuçlar almasını sağlayan Thomas Reis şimdi Trabzonspor'un başında.
0: Enteresan hikayesi var. Halef Selef Ercan abi.
1: Doğru. Öyle bir karşılaşmayı ben de merakla sonucunu beklediğim bir maçı takip etmeye çalışacağım.
0: Haftanın bence en önemli maçlarından evet. Bir tanesi. Thorsten Fink bu arada bu genç takımın size ihtiyacı var diye taraftarına sesleniyor. Ve maça gelmeleri için taraftarını çağırıyor. Samsunspor bayağı bir gençleşmiş durumda. Özellikle stoper hattı tamamen gençlerden kurulu bir stoper hattı oldu. O yüzden zaten başkanla teknik direktör arasında bir anlaşmazlık olduğu da konuşuluyordu. Başkan kendi ağzından söyledi bunu. Biraz anlaşamadık bu konuda. Ben genç oyuncuları oynatmak istiyorum. Evet. Daha tecrübeli oyuncular istiyor diye bir açıklaması vardı. Bekleyip görelim bakalım. Keyifli bir karşılaşma bizi bekliyor. Hikayeleri olan bir karşılaşma bizi bekliyor. Aynı zamanda Thomas Reis çok net orayı, o stadı, o taraftarı, o takımı net olarak biliyor. Eski teknik direktörü Samsunspor'un Trabzonspor için bir artı aynı zamanda bu. Bakalım zor bir karşılaşma olacak Trabzonspor cephesinde. Çünkü Samsunspor'un ciddi puana ihtiyacı var. Sondan 3. sıradalar. 4 evet. puana sahipler. Altındaki takımlar ki onlar da birbirleriyle oynuyor Ercan abi.
1: Kötü gidişe son vermek için bu maçları değerlendirmek lazım Ahmet.
0: Eyüp Göztepe karşılaşması var. Onlar da 3'er puandalar. Yani artık her puan çok önemli.
1: Evet.
0: Sezonun çok başındayız diyoruz ama aslında artık her noktada çok önemli bu puanlar. Dip için konuşuyorum. Ligin altı için konuşuyorum. Her puan çok önemli noktaya gelmiş durumda. Baktığınızda lig 9.sü ile lig 1.sü arasında 3 puan fark var ligimizde. Öyle bir noktaya geldi milli maç öncesinde. O yüzden artık her takım için önemli. Şampiyonluk için de her puan çok önemli. Alt içinde her puan çok önemli. Diğer karşılaşmalara da bakarız ama şöyle bir baktığımda Trabzonspor cephesinde Umut Nayır'ın sakatlığı var gördüğüm kadarıyla.
1: Evet, adres sakatlığı var galiba.
0: O karşılaşmada olmayacak. Bu arada merak ettiğim özellikle iki tane oyuncu var Trabzonspor cephesinde. Bir tanesi Forcarelli. Orta sahaya dinamizm ve sertlik katacak bir oyuncu. Acaba sakatlıktan döndü mü? Çok ciddi bir sakatlığı vardı.
1: Dönüşünde tabii zaten yüksek formda olarak başlamasını kimse beklemez.
0: Ve
1: yavaş yavaş o da umarım sağlığına da kavuşmuştur ve formasını giymeye başlar.
0: Ve asıl en önemli isimlerden bir tanesi Batagov. Batagov'un nasıl döneceği de çok önemli. Ki milli maç arası itibarıyla döneceği söyleniyordu evet. Trabzonspor cephesinde. Böyle açıklamalar vardı. Stoper hattını bence toparlayacak isimlerden bir tanesi ki Trabzonspor ligin ilk bölümünde milli maç arasına kadar teknik direktör değişimine kadar gol yiyen ve kolay gol yiyen ve o sertliği gösteremeyen bir takım hüviyetindeydi. Galatasaray maçı biraz daha farklı oldu. Orada biraz daha sertlik vardı ama biraz daha böyle daha düşük sertlik seviyesine sahipti. Özellikle stoper hattında da Batagov bunları bakalım tamamlayabilir mi? O da sakat, çok uzun süreli sakatlık atlattı. Nasıl dönecek? Nasıl performans verecek?
1: Onlar hepsi önemli.
0: Soru işaretleri Trabzonspor cephesinde.
1: Çok formda dönmezse de ben şaşırmam. O formu ulaşmak kolay değil çünkü.
0: Bir dinleyicimiz Avrupa Kupaları Anadolu takımlarına yaramıyor. Konya, Akhisar, Bursa, Malatya'nın iki takımı bunlara örnek. Samsunspor da ciddi sıkıntı yaşıyor şimdi Avrupa dönüşü.
1: Ama o takım değişti.
0: Takım komple değişti. Yani eski oyuncu hiç birisi yok. Şimdi neredeyse.
1: Bir yapılanma var takımda. Bu yapılanmanın da oturmasını bekliyor tabii yönetimde, teknik direktörde. Bu seneyi öyle değerlendirmesi gerekiyor Samsunspor'un. Tabii arka arkaya da kaybederse o zaman istenmeyen sonuçlar

0: Olabilir. Samsunspor adına.
1: Bakalım ya bu sezon ben Avrupa'yı zorlar mı dediğim takımlar sezon başında. Avrupa'yı tekrardan zorlar mı? İşte dört büyükleri zorlar mı? Beşinci sıraya Başakşehir'in üstüne gelip yerleşir mi diye düşünüyordum. Samsunspor, Göztepe ki geçtiğimiz sezonlarda bize bu doneleri veren takımlar. Yani iki takım da çok kötü durumdalar. Yani ikisi de ligin dibine
0: Göztepe
1: demir
0: de
1: atmış
0: şaşırttı.
1: durumdalar. Eyüpspor'u tamam anlayabiliyorum. Eyüpspor geçen sezon son karşılaşmada ligde kaldı. Onları anlayabiliyorum. Yine aynı durumdalar.
0: Transfer yasağı var.
1: Ciddi
0: Eyüpspor'un.
1: Eyüpspor ve teknik direktör değişimine gittiler.
0: Evet.
1: Çok ciddi bir skorla kaybettiler Fenerbahçe'ye. O yüzden de onları anlayabiliyorum ama Göztepe ile Samsun'u çok anlayabildiğim söylenemez. Yine onların üstünde Konyaspor var. Onu da çok anlayabildiğim söylenemez.
0: İyi başlayamadı evet Konyaspor'da.
1: Son son biraz toparlama var. Bu arada Trabzonspor cumartesi günü işte Samsunspor'la oynayacak. Sonrasında Konferans Ligi'nde Perşembe günü Kuopio ile oynayacak. Yine devamında Pazartesi günü iç sahada Beşiktaş'la oynayacak. Sonrasında Konferans Ligi'nde Hearts yine iç sahada oynayacak. Deplasman'da Rize'ye gidecek. Gaziantep Futbol Kulübü ile ve Freiburg'la iç sahada oynayacak. Ve sonrasında Alanya Spor deplasmanıyla Ekim ayını tamamlayacak ve Kasım'ın ilk haftasını tamamlayacak milli maç arasına kadar Kasım'daki periyot zorlu bir periyot Trabzonspor içinde.
0: Bütün takımlar için öyle.
1: Avrupa kupaları oynayan takımlar için çok zorlu periyotlar. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Haftanın yine önemli karşılaşmalarından bir tanesi bir kez daha hatırlatmış olalım. Özellikle cumartesi günü saat 16'da saati de güzel. Güzel bir havada oynanacak diye tahmin ediyorum.
0: Evet.
1: Yazı hatırlatacak bir hava olacak deniyor. Hava durumunda da cumartesi günü Samsunspor-Trabzonspor karşılaşması. Trabzonspor 10 puanda 7. sırada. Samsunspor 4 puanda 16. sırada. Bunu da bir kez daha paylaşalım. Cuma günü Galatasaray Kasımpaşa ile oynayacak. Galatasaray'da eksiklikler takıma dönecek mi diye dün Galatasaray kulübü doktoru açıklamalar Yener İnce açıklamalarda bulundu. Singo ile özellikle alakalı kronik bir sakatlığı yok açıklaması ki benim dikkatimi çekti. Çok
0: Doğru.
1: konuşuluyordu Singo'nun sakatlığı. Detaylı bir şekilde anlattı.
0: Ayrı yerlerde sakatlıklar var.
1: Geçen sezon sol arka adele, bu sezon sağ arka adele sakatlığı yaşadı dedi. Kötü sakatlıklar ama dedi aynı yerden değil dedi. Ve kronik bir sakatlığı yok ve dönecek takıma diye açıklama yaptı. Yani Singo'nun da 1-2 maç içerisinde takıma geri adapte olmasını bekliyorum. Osimhen çok konuşuldu. Osimhen'in sakatlığı ne alemde diye çok konuşuldu. Osimhen de Kasımpaşa maçında oynama ihtimali var diye konuşuluyor. Ama ağırlıklı olarak Galatasaray'ın kafasında hafta içi oynanacak Barcelona karşılaşması var. Ne dersiniz?
0: Yani bu
1: Kasımpaşa Barcelona.
0: diyecek bir şey yok Ahmet. Yani Barcelona maçına hiçbir şey diyemem. Barcelona her şeyi ne yaparsan yap. Ben iki gol yiyeyim razıyım diyor. Beş atıyor ondan sonra. O havada başladılar bu seneye La Liga'ya. Önce maç maç bakmak lazım. Kasımpaşa maçı kazanırsa ki mağlubiyet olmayan tek takım Kasımpaşa. Şu anda Süper Lig'de. Ve arkasından Barcelona maçı. O maçta sahaya çıkılacak. Oyuna bakacağız. Ya Barcelona ile oynamak şu anda çok zor. Bunu kabul edelim.
1: Pazartesi günkü yayınımızda artık detaylı bir şekilde Barcelona analizi yaparız yine ama çok da analiz yapmak istemiyorum zaten.
0: Hayır
1: Gerek yok.
0: analiz ya Barcelona'nın
1: Gerek yok analize zaten belli Barcelona'nın durumu belli.
0: oyunu da belli. Ceza sahası içinde hücum yaptığında 8 tane oyuncu ceza sahası içine yerleşiyorsa ister istemez o takımdan çekinirsin.
1: Bir de yine moralli geliyorlar Ercan abi. Milli takımda da İspanya çok iyi işler yaptı.
0: Evet.
1: Rodri gol attı mesela. Lamine Yamal gol attı. Yani yine çok moralliler. Çok enteresan bir şekilde bu sezon özellikle çok çok farklı oynuyorlar. Bakalım ne olacak? Tabii ki futbol bu her an her şey olabilir. Her türlü skora
0: Tabii.
1: Şampiyonlar Ligi açıktır ama çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacak
0: Ama
1: temsilcimiz
0: önce
1: Galatasaray.
0: Kasımpaşa maçına bakacak Galatasaray. Dediğim gibi Kasımpaşa ligin yenilmeyen tek takımı. Önce bu karşılaşmayı oynayacak ve ondan sonra da ne yapacak Galatasaray? Barcelona maçına hazırlanacak. Ya ona göre Barcelona'nın işte son hafta maçına da bakacaklar. La Liga'da. Onun analizini yapacaklar. Ona göre Barcelona gelecek İstanbul'a. Ve o maçı izleyeceğiz.
1: Kasımpaşa Cuma günü, Salı günü Galatasaray'ın Barcelona karşılaşması var. Bu arada Kasımpaşa 10 puanda 8. sırada. Galatasaray 13 puanda 2. sırada. Ve 3 puanlık bir fark var. Dediğiniz gibi Kasımpaşa kaybetmiyor. Bu sezonun bence Kasımpaşa adına en önemli artılarından bir tanesi. İlk 6 haftada kaybetmeyen tek takım. Biraz evet. önce de bahsettiğiniz gibi. Emre Belezoğlu ile beraber bu sezon gol de yiyorlar ama gol de atıyorlar. Yenilmemek üzerine bir oyun anlayışına sahipler. Ve bazı önemli ayakları var. Geçen sezon açıkçası ligde tutan yine geçen devre arası transferi bu sezonda kadroya kattılar. Ve gayet iyi gidiyor. Biraz değişik bir ismi var onun tam anlamıyla. O ismi telaffuz edemiyorum. Aradayken bir kez daha bakarım, telaffuz ederim. Önemli bir takım Kasımpaşa. Ve bunu da gösteriyorlar. Bu arada biraz önce de bahsetmiştim, ligin üst sırasında 1. ile 9. arasında 3 puan fark var. Her an her şey olabilir. Yani tek maçlık bir fark var.
0: Ama bu Kasım'a kadar bazı kopuşların olabileceğini göreceğiz.
1: Burada yani, olur tabii ki olur.
0: Alt sıralarla üst sıra, o hep öyle olmuştur.
1: İkinci milli ara öncesinde bir kopuş olur. Bazı onları takımlar görebiliriz. Ön plana daha çok çıkacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda mesela aynı puana sahip lig üçüncüsü Beşiktaş'la Kocaeli Spor lig dördüncüsü aynı puana sahip.
0: Çok kazanan takımların
1: maç bu hafta maçları var.
0: Öyle görmüşüz ki bu ligin içinde görüyoruz ki çok kazanan takımların bile arka arkaya maç kaybettiğini göreceğiz. Böyledir ligin hikayesi. Ne kadar güzel başlamıştı lige, çok iyi gidiyordu dediğin takım bir bakmışsın 11. sırada.
1: 3 maç üst üste kaybetmiş, bir anda aşağı inmiş.
0: Bunların hepsi olmuş. Yaşadık bunları. O yüzden bu Kasım öncesine kadar takımların alacağı sonuçlar önemli Ahmet.
1: Bakalım, Galatasaray'ın da çok ciddi bir bu arada fikstürü var. Yani bu Kasım milli maç aralarına kadar da onlarda da çok ciddi bir maç yükü var. Şampiyonlar Ligi var. Aynı zamanda işte ligde oynayacağı karşılaşmalar var. Çok zorlu bir fikstür Galatasaray'ı bekliyor.
0: Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un şöyle bir baktığımızda puan kaybetme ihtimali bu Avrupa maçları dolayısıyla yüksek.
1: Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Futbolun içini, saha içini konuşmaya devam ediyoruz. Saha içinde işte liglerimiz başlayacak. Trabzonspor karşılaşmasını, Samsunspor Trabzonspor karşılaşmasını konuştuk. En son işte Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasını konuşuyorduk. Galatasaray'da bu arada Osimhen Barcelona maçı için oynatılmayabilir haberleri de var. Kasımpaşa'da.
0: Evet. Şimdi şöyle bir şey var Ahmet. Ben Galatasaray kulübü doktoru Yener İncer'in açıklamalarına %100 katılıyorum. Şöyle diyor ki, bizim dışımızda, yani Galatasaray'da sağlık ekibi dışında yapılan bir sürü açıklama var diyor. Biz de çok şaşırıyoruz diyor. İşte şu hazır oynayacak, bu forma giymek üzere diye hani var ya haberler. Ve benim de yıllardır bu mesleğin içinde bir tarzım var. Kulübün sağlıkla ilgili resmi açıklamaları dışında hiçbir açıklamaya önem vermem. Hı hı. Ve inanmam. Sadece kulübün açıklamalarına bakarım sağlık konusunda.
1: Çünkü bu da bir
0: birinci ağızdan doktor diyor ki, ya biz açıklamaları duyuyorum diyor. Biz de şaşırıyoruz diyor. Acaba biz başka bir şey mi yapıyoruz diye. Gayet doğru değil mi? Ya kulüp doktorlarının resmi siteye yaptığı açıklamaların dışındaki açıklamalar fasafiso. Şu oyuncu iyileşti.
1: O haberler hazır. Manipülasyon yapılıyor işte Ercan abi. Yani
0: maalesef.
1: Yapılıyor
0: maalesef. Yani. Çünkü bazı oyuncuları alıp, ya bu oyuncu robot değil ki, şöyle bir süre veremeyiz süre diyor, gayet haklı. Ben oyuncuya süre veriyorum işte robot olduğu için, ya yani robot değil de 22 gün sonra sahaya çıkıp tam performansla katkı sağlayacak. Futbolda ya da sağlıkta böyle bir şey yok. Bir oyuncunun dönüşü ve o dönüşün sahaya yansımasının da bir süreyle beklenmesi gerekiyor. Hemen dört dörtlük dönüşler maalesef mümkün değil sakatlık yaşamış oyuncularda. Onu anlatmaya çalışıyor. Ki ben de katılıyorum. Gayet doğru.
1: Bir de yani performans konusunda nasıl performans verecek? Sakatlıktan yeni dönen oyuncuların dörtlük bir performansı olmuyor.
0: Mümkün değil.
1: Yavaş yavaş hele bazı sakatlıklarda yavaş yavaş zaten hazırlıyorlar. Ona

0: göre hazırlıyorlar.
1: Yani herkes okuyabilir. Kasık sakatlıklarının uzak bırakı, yani sahadan ne kadar uzak kalacağı, tekrar halinde kronik hale gelme ihtimalinin olduğu, bunları okuyarak da öğrenebilirsiniz. Ama bunu tabii doktorların söylemesi daha önemli.
0: Daha önemli. Tabii doktorlar bu konuda uzman, onlar dile getiriyorlar. O yüzden de kulüplerin doktorlarının resmi açıklamalarını takip etmekte dediğiniz gibi fayda var. Diğerleri asparagas oluyor artık. Olacak mı, olmayacak mı? Fasafisi oluyor. Ama iki tane oyuncuyla alakalı Galatasaray'da ciddi bir gündem oluşmuş durumda. Kasımpaşa maçında dinlendirilmesi gereken iki oyuncu. Çünkü ikisi de milli takımdan çok geç dönüyorlar.
1: Evet.
0: Bir tanesi Damison Sanchez. 7 Ekim'de Türkiye saatiyle, yani dün gece Peru ile karşılaştı.
1: Evet.
0: Ve onun gelmesi ancak bugüne yarına bulacak ve haliyle bugünü bulacak, daha doğrusu düzelecek.
1: Jetlag.
0: Ciddi manada sıkıntı. Bir diğer oyuncu da, ki bir ilk bölümde bahsetmiştik özellikle Brezilya'nın gitmesine, Ederson'un kalması konusunda konuşurken, Hindistan'a giden bir başka takım var Brezilyalı beraber. O da Uruguay milli takımı.
1: Evet.
0: Uruguay milli takımında da Torreira. Torreira'nın durumu da belirsiz bu arada, onu da bahsedelim. O da
1: bayağı bir yıpranmış olarak gelecek.
0: O da bayağı ciddi manada yıpranmış olarak gelecek. O yüzden de oynar mı oynamaz mı? 6 Ekim'de Hindistan'da deplasmanda karşılaştı onlar. O yüzden de ilk 11'deki belirsizliğini koruyor. Özellikle haber başlığı bu şekilde. Davinson Sanchez'in yerine Lemina'yı monte edebilirler. Lemina çünkü sakatlıktan kurtuldu. Artık oynayabilecek düzeyde. Lemina
1: o
0: tekrardan
1: açıklama yapıldı, evet.
0: Oynayabilecek konumda, ama Torreira soru işareti. Torreira'nın yerine kim oynatır? Batrakov ismi, özellikle Batrakov'u daha çok takımda göreceğiz diye haber başlıkları vardı milli maç arasında.
1: Doğru.
0: Konuşulan. Bu arada yine bu hafta içerisinde divan kurulu toplantısında Galatasaray Başkanı Okan Hoca'ya, Okan Buruk'a güven tazeledi ve söyledi. Özellikle dile getirdi bunu. Bunları paylaştı. Avrupa'da da kupa istiyoruz, Avrupa'da da başarı istiyoruz, daha doğrusu kupa değil de başarı istiyoruz açıklaması var kulüp başkanı Dursun Özbey'in. Bunu da atlamadan söylemiş olalım geçen günkü divan kurulu toplantısında. Bunları da belirttim. Kasımpaşa ile Cuma günü karşılaşacak Galatasaray. Barcelona karşılaşması öncesi bir nevi bir küçük de olsa bir... kendilerini deneyecekler milli maç arası sonrası, ki Barcelona maçı da çok önemli bir karşılaşma.
1: Ya bir de arada şu durumu da değerlendirmek lazım. Şimdi Kasımpaşa maçı apayrı, Barcelona maçı apayrı. Oyuncu seçiminde bile iki maçı düşüneceği kanaatindeyim ben. Teknik direktör Okan Buruk'un. Ya Kasımpaşa maçında mücadele edecek oyuncularla Barcelona maçında mücadele edecek oyuncular arasında kadroyla fazla oynamaz ama bazı değişimler yapabileceği kanaatindeyim. Çok ayrı. Böyle bir değerlendirmeye girecek Galatasaray kadro seçiminde. Onu söyleyebiliriz rahat rahat.
0: Onu da yapmak durumunda, eğer gerçekten Barcelona karşılaşmasıyla alakalı Şampiyonlar Ligi'nde bir ciddi bir mücadele verecek. Çok da önemli bir takımla oynuyor. Çok güçlü bir takımla oynuyor.
1: Doğru.
0: Ona göre de bir de Şampiyonlar Ligi havası farklı, ki birkaç senedir zaten Galatasaray yaşıyor ve yaşatıyor bu havayı. O yüzden de farklı bir karşılaşma ve farklı kadrolar olabilir. Ona göre de bir durum değerlendirmesi Okan Hoca yapıyordur. Kesinlikle yapıyordur bu konu hakkında. Böyle düşünüyorum. Sané çok konuşuldu. Sané'nin performansı devre arasına gönderilecek mi gönderilmeyecek mi diye çok konuşuldu milli maç arasında. Ama sanki Sané'yi tekrar kazanma düşüncesi de var Galatasaray'da. Benim algıladığım o
1: ya
0: yönde.
1: Ya Sané gibi bir oyuncunun gönderilmesi biraz lüks değil mi? Ben lüks olarak görüyorum.
0: Verim alamıyorsanız Ercan abi.
1: Ya verim biraz kendinizde onu aramanız lazım. Sané'nin 150 defa konuştuk bunu. Sané değerlendirdik. Sané'nin topsuz oyundaki rolünü bir türlü olumlu bir yöne döndüremedi Galatasaray takımı. Yani bunu stada gidip Sané'yi izleyenler benim dediğime zaten çoktan anlamış durumdalar. Sané topu verdi, koşuyu yaptı, oyunun yönü değişiyor. Bir yaptı, iki yaptı, üç yaptı bir maçın içinde. Dördüncüyü yapamaz, zaten yoruldu. O Depay'ı tam atıyor. Sané gibi bir oyuncu kolay kolay da bulamaz.
0: Anlamak lazım biraz işte o konuda. Yine onu anlayabilecek ki daha önceden de hem milli takımda hem de

0: Manchester City'de aynı dönem oynadılar diye hatırlıyorum İK ile beraber.
1: Evet.
0: Onu anlayacak İK da oynamıyor şu anda. Onu da monte etme. Şimdi Torreira'nın yerine İK'yı görebiliriz 11'de
1: Göremeyiz.
0: Kasımpaşa maçında.
1: Neden göremeyiz? Torreira'nın oynadığı oyunla İlkay'ın oynadığı oyun arasında dağlar kadar fark var. Nedir o fark? Torreira ikili mücadeleye giren, pres yapmaya çalışan ve presini yapan, rakipten topu alan bir oyuncu. İlkay orada oynarsa ki oynayamaz şu an itibariyle. İlkay'da bunlar yok. İlkay forvetin hemen arkasında oyunu organize edecek. Arkadaşlarını biraz daha işte pozisyona sokabilecek pasları atan oyuncu. Ya onu orta alanda defansif olarak düşünmeniz takımı da üzer, İlkay'ı da üzer.
0: Ama bir 11'e monte etme düşüncesi var
1: İşte
0: İlkay'ı.
1: dediğimiz biraz forvete yakın bir yerde İlkay
0: 10 numara ya da işte 8
1: oynayabilirse.
0: numara.
1: Ya İlkay ancak bir de ona yakın oynamanız gerekiyor ki top alverlerde, alver olayında İlkay'ın ustalığından faydalanmanız gerekiyor. Mehmet Sevinç de onun istatistiğini çıkarmıştık. 3000 dakika Premier Lig'de oynayan bir oyuncunun bayağı yüksek bir süre. Türkiye'ye gelip o sürenin yarısına bile ulaşamaması üzüntü verici. Onu söylememiz gerekiyor.
0: Önemli oyuncu.
1: O zaman şu konu açıldı. Okan Buruk'un sistemine uygun mu değil mi tartışması işte o zaman açılır. Çünkü ilk aydan öyle topu al, savunmaya yardımcı ol. Topu aldıktan sonra tekrar hücuma yönlendir. Sonra savunma da git. Gol ara dersen 35 yaşında iflas bayrağını çeker.
0: Biraz öyle istiyor ama Okan Hoca'nın oyunu
1: O
0: biraz
1: zaman almayacaktı.
0: öyle bir 10 numara ya da işte 8 buçuk
1: Evet.
0: diyeyim hatta biraz daha
1: O zaman
0: yuvarlayayım.
1: şunu net olarak söyleyeyim, o zaman almayacaktı. Çünkü bunları yapan bir oyuncu. Zaten City'de böyle değildi ki. Oyun sistemi böyle değildi.
0: Tabii City, canım öyle
1: Apayrı, çok kısa mesafede oynuyor.
0: Guardiola'nın sisteminde çok farklı. Guardiola'nın sisteminde bayağı hiç box to box olmayan bir 8 numaraydı İlkay.
1: Tabii.
0: Yani geriye gitmiyordu. Zaten geride hemen kapıp topu ona bir şekilde yönlendirecek çok sayıda oyuncu vardı. O yüzden de rahat, yani o kısa paslaşmaları çok rahat yapıyordu. O işte duvar olma özelliğini çok rahat yapıyordu. Pas anlamında, pas
1: Neden oyun
0: istasyonu
1: kısa
0: anlamında.
1: mesafedeydi?
0: Cuma günü karşılaşma bir kez daha paylaşalım. Gelen bazı bir iki mesaj var, hemen onu da paylaşayım. Ercan abi güzel söylediğinizi aktarmış İzmir'den Recep Bey. Sané için ama bu yetenekte bir oyuncudan kendi yetenekleriyle bir iki maça etkisini görmek istiyoruz. Ama sıfır, bir tek Fenerbahçe maçı bence Galatasaray için Sané olmayacak. Ziyech'i eleştirdik ama en az 10 maç net etkisini söyleyebilirim. Sahada yok maalesef diye de devam etmiş dinleyicimiz Sané
1: Böyle
0: konusunda.
1: giderse, karşılıklı birbirine küserse taraflar, yani Sané de takıma artık madem burada olmuyor diye bir belki bir karar verirler. Yazık olur ama. Ya bir futbol sever olarak söyleyeyim çünkü iyi oyuncu.
0: Sané'ye göndersinler yazmış Galatasaray rumuzlu bir dinleyicimiz. Abdülkerim'le kupa mı alacaklar? Sané'ye göndersinler diye devam etmiş. Fenerbahçe'ye de geçelim yavaş yavaş. Fenerbahçe'de bu arada Fenerbahçe milli takıma giden oyunculardan sakatsız bir şekilde milli takımdan
1: Evet.
0: döndü oyuncular ki bazıları da biraz form tuttular ki Lukaku bunlardan bir tanesi ki bizim milli maçta da gördük Lukaku biraz form tutmuş gibi gözüküyordu. Yani fiziksel anlamdan bahsediyorum.
1: Doğru.
0: Oyunu zaten hepimiz biliyoruz nasıl bir oyun oynadığını yıllardır süregelen bir santrafor Avrupa piyasasında olan adını sıklıkla adından söz ettiren bir santrafor. O yüzden de oyunu için söylemiyorum ama fiziksel durumu için biraz daha kendini toparlamış gibi gözüküyor.
1: İki oyuncuyu 11'de bekleyebiliriz. Biri Asensio, diğeri de Lukaku. Asensio da tamamıyla iyileşti. Haberleri geliyor. Rizespor maçında. Belki iki oyuncuyla bir 11'de başlatabilir. Teknik direktör İsmail Kartal. Ya yani öyle bir kadro görebiliriz.
0: Asensio'yu ben bekliyorum. Asensio'yu çünkü hazırlık maçında da oynattı biliyorsunuz Sercan abi. Hazırlık maçında da oynadığı için artık bundan sonra kadroda olacak lig karşılaşmalarında, ama Fenerbahçe için de çarşamba günü Aston Villa karşılaşması var. O da bence çok önemli bir karşılaşma Şampiyonlar Ligi ayağında, ki Aston Villa'nın da hazırlık maçlarına baktım. Aston Villa'da da problemli diyebileceğimiz ve performans vermeyen oyuncular toparlamaya başladı. Garnacho bunlardan bir tanesi. Gol attı. İyi bir performans gösterdi ve şöyle söyleniyor yabancı basında, tekrardan kendini bulmaya başladı deniyor.
1: Son haftaların düzelme belirtisi olarak değerlendirebiliriz. Aston Villa'da o sinyaller var. Fenerbahçe'de tabii Rize bir seyahat. Oradan gelecek Aston Villa.
0: İki
1: Değil
0: deplasmanı var şu anda Fenerbahçe'nin. Önce Schalke Rizespor deplasmanına gidecek. Cumartesi günü karşılaşma, akşam saat 19'da mı 20'de mi karşılaşma? Saatine bir kez daha bakmam lazım. Sonrasında Aston Villa karşılaşması var. Aston Villa karşılaşması sonrasında yine kendi evine dönecek Fenerbahçe. İç sahada oynayacak. Bir sadece deplasmanda gideceği bildiğim kadarıyla Çorum Futbol Kulübü karşılaşması deplasmanda. Onun haricinde toplam 3 karşılaşma deplasmanda. 9 Kasım milli maç arasına kadar 8 tane maçın 3'ü dışarıda, 5'i kendi evinde. Bu 5 maçın 2 tanesi Şampiyonlar Ligi maçı, 3 tanesi lig maçı. 1 Şampiyonlar Ligi maçı dışarıda, 2 Şampiyonlar Ligi, düzeltiyorum, 2 Süper Lig maçı da yine dışarıda. Fenerbahçe'nin ki ilki bu hafta sonu Çaykur Rizespor karşılaşması. Fenerbahçe'de zorlu bir fikstürde. Onlar da zorlu bir fikstüre girmiş durumda.
1: Bütün
0: Trabzonspor
1: takımlar
0: gibi,
1: gibi, Beşiktaş
0: Galatasaray
1: gibi,
0: gibi, Beşiktaş
1: Fenerbahçe.
0: gibi, Fenerbahçe'de Avrupa maçlarını oynayan kulüplerimiz çok zorlu bir fikstüre girmiş durumda.
1: Bu yüzden arka arkaya seri galibiyetler zor. Buradan, bu gibi maçlardan en az hasarla ayrılan takım avantajlı konumda olacak. Bu maçlar devam edecek çünkü. Artık öyle bir döneme girmiş durumdayız. İki Şampiyonlar Ligi, işte UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi derken buradan çıkabilecek, en az hasarla çıkacak takımların bir şeyler yapabileceği bir dönem içindeyiz Ahmet.
0: Şöyle bir bakıyorum. Bu arada Fenerbahçe'nin fikstürüne bakıyorum. İşte Rize, Aston Villa, sonrasında kendi evinde
1: Rize'den
0: 3 gün sonra.
1: Birmingham'a gidecek, değil mi?
0: Evet, Birmingham'da 14 Ekim'de karşılaşacak Çarşamba günü. Sonra gelecek 17 Ekim'de kendi evinde Alanyaspor'la karşılaşacak. Alanyaspor sonrası yine baktığımızda Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak 20 Ekim'de Slavia Prag'la. Sonra 6 gün maç yapmayacak ve ligin 9. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek. Onu da söyleyelim, yine bu Ekim ayında 26 Ekim'de karşılaşma. Onu da paylaşalım. Galatasaray derbisinden sonra kendi evinde Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe. Bu 4 maçtan sonra yine Kadıköy'de Liverpool'la karşılaşacak. Milli maç arası dan önce bunu da paylaşmış olalım. Son olarak da Çorum Futbol Kulübü deplasmanına gidecek. Yani bayağı zorlu karşılaşmaları var Fenerbahçe'nin de, dediğimiz gibi bütün Avrupa maçlarında zorlu karşılaşmalar var. Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşılaşmasını konuşuyorduk. Çaykur Rizespor da bu arada 10 puanda, Fenerbahçe de 10 puanda. Lig 6.'sı Fenerbahçe ve lig 9.'sü Çaykur Rizespor. Ve onlar da baktığımızda Fenerbahçe'den puan ve puanlar almak için mücadele edeceğiz diye açıklamaları var. Recep Uçar'la beraber fena da değiller bu sezon. Çok da kötü durumda değiller, hatta iyi durumda diyebileceğim takımlardan bir tanesi Çaykur Rizespor. Bakalım bu ligin milli maç, Kasım'daki milli maç arasına kadar neler yapacaklar, hep birlikte göreceğiz. Onlar da bu sezon açıkçası lige biraz daha renk katan takımlardan bir tanesi oldu bu ilk dönemde diyelim. Ve diğer karşılaşmaya geçelim. Diğer karşılaşmada bence bu haftanın en önemli karşılaşması Trabzonspor-Samsunspor karşılaşması haricinde iki tane aynı puanda takım Bir tanesi lig üçüncüsü Beşiktaş, diğeri de lig dördüncüsü Kocaeli Spor ki bu sezon iki takım dört büyükler haricinde önemli noktalara geldi ve adından çok fazla söz ettirdi. Bir tanesi Ahmet Sportif Faaliyetler, diğeri de Kocaeli Spor. Kocaeli Spor 12 puanda dördüncü sırada, Ahmet ligin lideri 13 puanla ligin tepesinde şu anda. Beşiktaş Kocaeli Spor'la oynayacak. Son hafta milli maç arasına geçmeden önce Diyarbakır deplasmanında kaybetti Beşiktaş ve Kocaeli Spor'la oynayacak. Zorlu bir karşılaşma ama Beşiktaş kendi evinde bu karşılaşmada daha avantajlı olabilir düşüncesine sahip.
1: Öyle olmak zorunda eğer devam etmek istiyorsa tabii zirve mücadelesine.

0: Kocaelispor'la oynayacak. Kocaelispor yalnız Galatasaray maçındaki o kapalı oyun olarak değerlendirebiliriz herhalde rahat rahat. Defansif oyun olarak bakabiliriz. Öyle oynama ihtimalini ben yüksek görüyorum. Öyle oynarsa Kocaelispor daha çok oyunun Kocaelispor yarı sahası ve ceza sahası çevresinde geçeceğini tahmin edebiliriz. Bu tabii kapanma maçın başında gol gelirse oyunun yönü tamamen değişebilir Beşiktaş lehine. Onu da söyleyebiliriz. Çünkü Kocaelispor'un oyun yapısını Galatasaray maçında gördük. Ama hayır ben bu maçta savunma yapmayacağım. Ben de biraz daha atağa düşünüyorum. Tarzında bir çalışma yaptıysa onu bilemem. Kocaelispor. Tabii ki Amespor'dan bahsettin. Onlar da şu ana kadar bir teknik direktörü belli olmadı Gençler Birliği'nin. Metin Diyedin ayrıldı. Ankara'da Gençler Birliği karşısına çıkacaklar. Bu hafta zirvede oynayan takımlar için vurguladığımız gibi işte kolay olmayan bir hafta olacak.
1: Zor karşılaşmalar baktığınızda, ya işte Galatasaray Cuma günü Kasımpaşa ile oynuyor. Kasımpaşa'nın yenilgisi yok ligde. 3 puan fark var arada. Yine bakıyorsunuz Fenerbahçe Çaykur Rizespor'la oynuyor. Aynı puandalar. Onar puana sahipler. Ve deplasmana gidiyor Fenerbahçe. Yine bakıyorsunuz Beşiktaş Kocaelispor'la oynuyor. Beşiktaş 12 puanla 3. sırada. Kocaelispor 12 puanla 4. sırada. Aynı puandalar. Yine bakıyorsunuz Ahmet lig lideri Gençler
0: 13
1: Birliği'yle
0: puanla.
1: 13 puanda Gençler Birliği ile oynayacak ki Gençler Birliği'nin teknik direktörü yok. Ahmet biraz daha şanslı gibi gözüküyor şu anda. Alanyaspor var. Alanyaspor'a baktığınızda onlar da üst sıralara geldiler. Yani
0: İyi puan, çok iyi puan topladı kadroya göre. Alanyaspor gayet başarılı bence.
1: gayet başarılılar. Alanyaspor da önemli bir puana sahipler ve lig beşincisi onlar da. Yani 11 puandalar. Onlar da az buz bir puan toplamadılar. Ya baktığınızda çok önemli karşılaşmalar var. Ligin altına bakıyorsunuz. Ligin altındaki iki takım birbiriyle oynuyor. Eyüpspor'la Göztepe. Yani 7. hafta çok enteresan bir şekilde bir karşılaşma gözüküyor. Yani karşılaşmalar gözüküyor. O yüzden de bazı maçlar için ayırt edemiyorum. Yani neler olacak, neler bitecek ayırt edemediğim, sonucunu çok da fazla kestiremediğim karşılaşmalar da var bu hafta. Çok zorlu karşılaşmalar bizleri bekliyor. Özellikle bu milli maç arası ve yaşananlardan sonra tekrardan
0: Nasıl olacak değil mi?
1: tabii saha içine
0: Büyük
1: dönmek
0: merakla merak ediyoruz.
1: hepimiz de ciddi manada merak ediyoruz. Neler olacak, neler bitecek. Bir dinleyicimiz yazmış. Sané'yi Beşiktaş'a seve seve alırım diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Uzunca bir mesaj gördüm. Dinleyicimiz üzerine de yorumunuzu dinleyemedim diye yazmış. Ama yani çok uzun mesaj. Aradayken o mesaja tekrardan bakacağım.
0: Uzun mesaj çok geliyor ya, ona bakamıyoruz. Değerli dinleyicilerimizden rica edelim. SMS tadında olsun
1: SMS
0: mesajlar.
1: kısa kısa olsun
0: Evet.
1: lütfen. Belli karakterlerde, karakter sayısında düzelteyim. Brighton, şanlı Brighton taraftarı Ramazan Bey Bayrampaşa'dan yazmış. Manchester City Liverpool'la oynayacak ve Liverpool taraftarı büyük tepki gösterecek. City'nin yaptığı cezasız kalmamalı diye yazmış.
0: O iş belli olmaz. Şimdi savunma davanın uzun süreceğini konuştuk zaten.
1: Yalnız Ercan abi baya baya işte United'ın bayrağını çektiği işte Liverpool'un içinde olduğu, Tottenham'ın olduğu Big Six dediğimiz takımlar küme düşürülsün diyor.
0: 15 takımda düşülmesin diyor. Onu Premier Lig temsilcisi açıkladı.
1: Bir yarış aramız var. Yarış sonrası bu konuyla da geri dönelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Gelen mesajlar var. Muğla'dan Serkan Bey, Ercan abiye ilettim. Mesajınızı yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Mini Dünya Kupası düzeyindeki milli maç aralarını sevmedim. Liglere bu kadar ara verilmesi konsantrasyonu bozuyor. Maç takviminin sıkışmasına neden oluyor. Buna başka bir çözüm bulunması lazım. Eskisi gibi iki maçlık aralar sanki daha makuldü. Bozkurt Bey yazmış. Hemen
0: Evet,
1: hemen bu
0: doğru.
1: arada programın başında saat 3'te bunu biraz konuşmuştuk. Çok sayıda haber başlığı okudum. Çok sayıda yorum okudum. Avrupa'da da bu biraz sıkıntılı. Avrupa'da da çoğu insan sıkılmış durumda mini
0: maç
1: aralarında.
0: Memnun olmadılar.
1: Memnun olunmadı.
0: Evet.
1: Ama işte para getirdiği için buna biraz ön ayak oldular. Yani FIFA, UEFA biraz ön ayak oldu diyebiliriz. Para getiriyor çünkü bu karşılaşmalar. Milli takımlara da biraz para geliyor anladığım kadarıyla. Artı kulüplere de biraz çok da az da olsa para gönderilmeye başlanmış.

0: Ya böyle olunca ister istemez yayın gelirleri olsun, işte diğer gelirler olsun, sponsorluk gelirleri olsun, para geldiği için bu tarz böyle turnuvalar düzenleme peşindeler yöneticiler, UEFA, FIFA, öyle diyeyim, FIFA'nın genelde ön ayak olduğu durumlar.
1: Doğru.
0: O yüzden de bakalım, bekleyip görmek lazım. Ünal Bey uzunca bir mesaj göndermişti bu milli takımlarla alakalı. İşte genç milli takımlardan itibaren aynı kadrolarla devam edilmesi gerektiği taraftarıyım diye yazmış dinleyicimiz. Özet geçiyorum. Fikrini paylaşmış ve milli takımlar alt kategorilerden itibaren aynı oyuncular, aynı teknik direktörler, aynı sistemlerle gelinmesi gerektiği taraftarı olduğunu söylüyor. Çünkü A milli takıma geldiklerinde bu sefer sadece antrenmanlarda yan yana oynayan oyuncular maçlara çıkmak durumunda kalıyor. Birbirlerini tanımıyorlar. Aynı zamanda genç milli takım antrenörleri de iyi teklif geldiği zaman milli takımları bırakıyorlar ve o teklife gidiyorlar, kulüp çalıştırmaya gidiyorlar diye yazmış. Ve böyle devamlı bir sistemle oynamak ve alt kategorilerden itibaren aynı oyuncularla milli takımlara götürmek diye bir fikrim var. Ne dersiniz diye sormuş Ercan abi.
1: Genelde o düşünceyi sağlayan ülkeler var. Değerli dinleyicimizin yazdığı gibi. Ya oyuncu genç milli takımda hangi sistemde oynuyorsa A milli takıma yükseldiğinde de o sistem devam ediyor. Oyun sistemini, taktiğini anlatmaya çalışıyorum. Fakat biz buna henüz ulaşamadık. Veya
0: Bizde sistem.
1: dinleyicimizin yazdığı yorum doğru.
0: Ama şimdi bir başka dinleyicimiz de aynı minvalde bir mesaj, farklı bir minvalde mesaj göndermişti. Şimdi bu birisi önce Ünal Bey'in fikri tamam güzel ama sistemli olan, işte futbolunda sistemli olan ülkelerde güzel ve sabredebilecek ülkelerde güzel.
1: Yok, bizde o sabır yok.
0: Bizde yok.
1: O yüzden de çok ben katılıyorum dinleyicimize. Öyle olması lazım. Ama bizde öyle olmuyor.
0: Çünkü işte o dinleyicimiz yazmış. Löw gibi bir hoca getirip 3-5 sene sabredebilecek miyiz? Hayır. Lucescu geldi, genç bir takım kurdu, sabrettik mi? Hayır. Biz sadece günü geçirme zihniyetindeyiz. Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Sergen Hoca ya da defalarca denenmiş Terim ya da Şenol Hoca gelecekse hiç dokunmayalım daha iyi diye yazmış
1: Ya
0: dinleyicimiz.
1: şimdi mesela Joachim Löw ismi ön plana çıktı şu anda. Gelse deseler ki 5 sene bir de ekip oluştur. Ne olursa olsun milli takımda sonuçlar alırsa alsın 5 sene buradasın deseler. Bütün altyapılardan dahi sorumlu yardımcıları olacak. Öyle bir sisteme girilse iyi mi olur kötü mü olur diye düşünüyorum. Bence kötü olmaz. Biz bunu daha önce Jupp Derwall'le denedik. Piontek'le denedik. Ya bunlar çok iyi futbol adamlarıydı. İşte örnek olarak söylüyorum yani bir bildiğimden değil. Löw de sistemi kurabilecek. Bizde de daha önce Türkiye'de çalışmış bir teknik adam.
0: Döşamp ismi çok geldi bu arada. Bir sormuştum milli takım başına kimi görmek istersiniz diye programın başında. Döşamp ismi de geldi Ercan abi. Hatta teklif de edilmiş bu arada, kabul etmemiş.
1: Fransa
0: Öyle bir haber
1: futboluyla, bütün
0: vardı.
1: yardımcılarıyla, işte dediğim gibi o Fransa'nın altyapıya verdiği önemli. Öyle bir sistem kurulmak isteniyorsa bu tarz isimlere gitmek gerekiyor. Didier Deschamps, işte bilmiyorum Löw şu anda uzun süredir çalışmıyor biliyorsun. Öyle bir sürü insan var. Sistem kurabilecek. Öyle bir şey yapılacaksa tamam, neden olmasın?
0: Sistemli bir takım işte A'dan Z'ye, alttan itibaren aynı oyunu oynayacak ki bunu ben hep işte kulüp takımları için de ben de öneriyorum bunu. Aynı oyunu oynayacaklar. Mesela aynı sistemle oynayacaklar. 4-3-3 mü oynayacak? Altyapısında işte U17'de 4-3-3 oynayacak. U14'te 4-3-3 oynayacak.
1: Tabii.
0: Küçüklükten itibaren sistem neyse onu
1: Barcelona ne
0: aşılayacaksınız.
1: oynuyorsa bütün altyapısı aynısını oynuyor yıllardır. Hiçbir şey değişmiyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Yani ve bu böyle bir durum söz konusu. O yüzden de ben hep bunu savunuyorum. Kulüpler için de savunuyorum. Milli takım için de bunu savunuyorum. Milli takımlarda da benzer bir durum olmalı ama bizde biraz daha farklı işte. Genç milli takım antrenörü başka oluyor. Başka bir futbol aklıyla düşünüyor ve ona göre hareket ediyor. İşte bazı hedefler konuluyor. Genç milli takımlara da hedefler konuluyor. O hedefe ulaşmak için nasıl ulaşabilirim diye bakıyor. A milli takım daha başka bakıyor. Başka bir teknik direktör, başka bir sistemle oynuyor. O yüzden de biraz karman çorman oluyor. Tabii ki oyuncuların bütün sistemleri öğrenmesi işte altyapıdan sağlanır. Altyapıda bu sistemleri öğrenerek gelmeleri gerekiyor. Onda da eğitimcilerimize çok ciddi iş düşüyor. Altyapı antrenörlerimize çok iş düşüyor ama dinleyicilerimiz hemen yazmaya başlıyorlar. Ben bu lafı söylediğimde altyapı antrenörleri ne kadar kazanıyor, haberin var mı diye giriyorlar.
1: Benim var. O yüzden ben hiç girmiyorum. Asgari ücretten hallice diyelim.
0: Daha azında alan da
1: daha
0: var.
1: Daha azında alan da var. O yüzden o iş olmuyor. O biraz göstermeliğe gidiyor.
0: Serkan Bey Muğla'dan Yılmaz Vural'ı da bir deneyelim diye yazmış. Hiç denenmedi, o da denenmedi milli takım için. Hep istedi, büyük kulüplere gitmek de istedi. Trabzonspor haricinde 3 büyükleri de çalıştırmak istedi. Olmadı.
1: Olmadı.
0: Löw ve Fatih Tekke beraber gelse milli takıma, sistemi kurup 3 yıl sonra Fatih Tekke kalsa olmaz mı diye Kenan Bey yazmış. İşte anlaşırlar mı anlaşamazlar mı, sonuçta Fatih Hoca da artık bir teknik direktör, yani yardımcı antrenör olarak değil de o da kendi sistemini kurarak bir yola devam etmek isteyebilir. Bu arada Löw çalıştırır mı kulüp, düzeltiyorum milli takımı artık?
1: Öyle bence biraz uzak kalmış durumda o. Hiç göremiyorum kendisini. Maçlarda da göremiyorum.
0: Ercan Bey Aykut Kocaman ismini yine söylemiş. Turnuva evet. Hocasıdır aslında ama işte izin verilmez. Türkiye'ye en son ne zaman Fenerbahçe'de futbol oynamış bir efsane milli takıma gelmiş diye yazmış. Son dönem evet Fenerbahçe ile alakalı Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmış ya da Fenerbahçe'de oynamış bir futbol eski futbolcu ve teknik direktör gelmedi milli takımımızın başına. Bakalım bundan sonra ne olur ne biter, görmek
1: bilemem.
0: Lazım. Bakmak lazım açıkçası.
1: Ben programın başında isimlere fazla gidilmemesi, ya yani biz kendi açımızdan hangi ismi giderlerse bakacağız, göreceğiz. Ondan sonra konuşalım.
0: Çünkü Ercan abinin isim vermesi bu arada yani hepsi değerli isimler, yani sıkıntı
1: tabii
0: da
1: canım.
0: Olabilir, şey de olabilir, yönlendirme de olabilir. O yüzden Futbol Federasyonu artık bir karar vermesi lazım. Yarın toplantının saatiyle alakalı haber başlıkları var. Saati belli oldu diye saatine bakmadım bu
1: 14.
0: arada.
1: 14. Deniyor.
0: Değişmediyse diyelim de bakalım diyelim, onu da aktaralım. Domenico Tedesco şu an boşta demiş Fırat Bey. Daha önce Belçika milli takımını çalıştırdı ama ben Tedesco'nun bir süre dinlenmesi gerektiğine inanıyorum. Çok takım son dönemde takımdan ayrılmak durumunda kaldı.
1: Başarılı
0: Biraz
1: olamadı.
0: dinlenip ondan
1: Belçika'dan
0: sonra
1: ayrılmasının sebebi de oyuncularla olan ilişkileri.
0: Courtois'la. Çünkü takım kaptanlığını Lukaku'ya veriyor. Courtois
1: Evet.
0: ciddi manada sıkıntı yaratıyor. Bu arada bir Belçika milli takımında Courtois'la De Bruyne'nin de problemi var. Özel hayatlarıyla alakalı
1: Evet.
0: sıkıntılar var. Yani sıkıntılı bir dönemde sıkıntılı bir milli takımın başına geçti ve çok parlak olmadı. Açıkçası
1: O da olmadı.
0: Fenerbahçe'de de sezonu tamamlayamadı, son haftalarda görevden alındı. Aynı zamanda yine 4 karşılaşmada oynayabildi, takım başında olabildi. İtalya'da Bologna'yı
1: Başarılı olamadı.
0: çalıştırıyordu. O yüzden ciddi sıkıntılı durum söz konusu. Bunu da paylaşmış olalım. Evet, futbolun haricinde başka sporlarda da Fenerbahçe dün Tarkin Mersin'i yendi ve Süper Kupayı kazandı. Onu da
1: İki Türk takımı karşılaştı,
0: iki
1: evet.
0: Türk takımı karşılaştı. İkisini de tebrik ederim ama Fenerbahçe'yi ayrı tebrik etmek lazım. 3'te 3
1: Süper
0: yaptılar.
1: Kupayı aldı.
0: Süper Kupayı
1: Evet.
0: aldılar. 3'te 3 yaptılar. 3 EuroLeague, 3 Süper Kupa çok önemli başarı. Bence
1: Bence de
0: Avrupa'da
1: öyle.
0: en önemli kadın basketbol takımı Fenerbahçe şu anda. Yine baktığımızda bugün haber başlığı vardı. FIBA kadın basketbol takımı, kadın basketbolunu yöneten FIBA ve EuroLeague, kadın EuroLeague ve NBA, kadın NBA anlaşıyorlar diye duydum. Haber başlığında öyle okudum. Herhalde bir anlaşma olacak ve galiba öyle bir durum var. Zaten mesela Fenerbahçe'ye kadın basketbol takımına baktığımızda NBA'in çok önemli, kadın NBA'in çok önemli isimlerini görebiliyoruz. Çoğu takımda görebiliyoruz bu arada.
1: Doğru.
0: O yüzden de böyle bir anlaşma var gibi. Ama erkek basketbolu anlaşmıyor, EuroLeague anlaşmıyor çünkü çok çok düşük bir para teklif edilmiş durumda
1: Ya
0: hissedarlara.
1: kadınlar ligi oluşacak bu isimler üzerine NBA'in de katkılarıyla. Erkeklerde evet doğru.
0: Çok ya düşük bir ya yani mesela şöyle bir örnek var. En düşük NBA takımının bütçesiyle teklif edilen bütün EuroLeague takımlarının teklif edilenin arasında çok ciddi uçurum var. NBA takımı en düşük bütçeli NBA takımı çok daha yüksekte. Yani öyle biz bu kadar takımı çok daha düşük paralar teklif ediliyor.

0: O yüzden de Euroleague yönetimi kabul etmedi o teklifi. Onu da söylemiş olalım. Ama NBA ciddi manada Euroleague'i de bünyesine katmak istiyor. Avrupa basketbolunda da NBA markasını sokmak istiyor.
1: Erkeklerle zor. O olay Euroleague hakikaten marka.
0: Bu 13 yüzden, tane hissedarı var bu arada Euroleague'in.
1: O iş biraz zor.
0: Anadolu Efes var, Fenerbahçe evet. var. Yani hissedarları var ki çok önemli takımlar var. İşte Real Madrid var, Yunan takımları, Panathinaikos, Olympiakos var. Bu akşam 21.15'te Fenerbahçe Tarkin basketbol takımı, erkek basketbol takımı Euroleague'de Panathinaikos'la oynayacak. Panathinaikos'un yeni antrenörü Obradovic, eski Fenerbahçe antrenörü, tekrardan basketbola geri döndü. Biz ara vermişti. En son Sırbistan'da antrenörlük yapıyordu. Ara vermişti. Evi bu arada Yunanistan'da.
1: Atina'da.
0: Atina'da Panathinaikos'u çalıştırıyor. Panathinaikos 34 milyonluk bir kadro kurdu ki en önemli kadro. Fenerbahçe'nin iki katı neredeyse bu arada. Ama Fenerbahçe'de ciddi bir kadro kurmuş durumda. Savunma konusunda çok üst düzeyde Fenerbahçe. Erkek basketbol takımı Saras'la beraber bu sefer savunmada da çok iyi işler yapıyor.
1: Yasekevicius, Saras dediğin gibi bence en fonda koç. Onu söyleyeyim. Yani son yılların en formda koçu.
0: Bakalım. Çok enteresan bir karşılaşma bu akşam. Yunanistan'da oynanacak 21.15'te bu karşılaşma. Aynı zamanda Radyo Spor'da hem canlı olarak maçı takip edebileceksiniz. Şöyle takip edebileceksiniz. Buran programı 6. adam canlı olarak Euroleague maçlarında yayında oluyor. Canlı olarak da maçı da bir şekilde paylaşıyorlar. Ve aynı zamanda yorumları da yapıyorlar. Tavsiye ederim. Güzel de bir program oluyor. Mutlaka dinlemenizi de tavsiye ederim. Burak Alaca 6. adam Euroleague özel programlarında aktarmış olalım. Önemli karşılaşmalar. Yine Anadolu Efes maalesef süperstarını Mike James'i kaybetti geçtiğimiz hafta.
1: Ağır bir sakatlık, geçmiş olsun diyelim. Evet.
0: Tendon kopması evet. 7 ila 9 hafta 7 ila 9 ay yok.
1: Ya bu sezondan bir hayır geleceği
0: bitti, sezon bitti.
1: Kapandı.
0: Bir de 36 yaşında Ercan abi, kendisinden bundan sonra hayır gelir mi? O da soru işareti.
1: Biraz tabii kendisine bağlı ama bu ağır sakatlıktan sonra form bulması hiç de kolay değil Ahmet. Bunu kabul edelim. Bunu rahat rahat konuşabiliriz.
0: Yine Beşiktaş'ın Euroleague'de karşılaşması var. Onu da paylaşalım. Beşiktaş da hiç yani beklenmiyordu bu kadar iyi gireceği. Euroleague'e iyi girdi. Ben öyle düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bakalım neler olacak, neler bitecek. Sonuçta uzun bir aradan sonra geri dönen takımlardan bir tanesi Beşiktaş. Euroleague'de mücadele ediyor uzun bir aradan sonra. Başka alt kupalarda mücadele ediyordu. Şimdi başka bir üst ligde mücadele ediyor diyelim, Avrupa için öyle söyleyeyim. Ve zorlu rakipler ama ona göre de bir kadro kurmuş durumda. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Beşiktaş'ı da merak ediyorum. Onları da takip ediyorum. Onu da aktarmış olalım. Bir dinleyicimiz Fırat Bey, Women NBA yani kadın NBA ile ortaklaşa Euroleague tarzı kadınlar ligi yapılırsa açıkçası kadın basketbolunun gelişmesine çok faydalı olur. Ve epey bir seyirci ekran başına çeker diye olabilir. Yazmış. Ama şimdi Women NBA'de de çok tartışma var. Onu da yani ben takip ediyorum. Yazdan beri, hatta yaz öncesinden beri de takip ediyorum. Özellikle işte beyaz oyuncular ve siyah oyuncularla alakalı ciddi sıkıntılar var. Yine maalesef başka durumlar var. Özellikle işte bir yeni bir süperstar var. Orada süperstar dedikleri bir oyuncu var. Clarkson isimli. Onun üzerinden çok tartışma dönüyor. Çok birbirlerine giriyorlar. Yani çok olay var. O olayların Avrupa basketboluna çok da gelmemesi gerekiyor bence. Benim fikrim bu yönde. Umarım gelmez. Ciddi tartışmalar da dönüyor. İşte Women NBA dediğimiz kadın NBA'inde. Bakalım. Ama tabii ki çok büyük güç. Yani onun gelmesi, Avrupa ile beraber bir kadın liginin düzenlenmesi çok önemli. Çünkü zaten belli başlı takımların belli başlı oyuncuları Avrupa'ya geliyorlar. Normal sezonları bittiği zaman, NBA'de bittiği zaman geliyorlar. Bakalım. Bu arada erkek işte NBA dediğimiz Euroleague'e gelirse ne olur, nasıl olur, zor olur. Şöyle, zaten NBA biraz artık show business dediğimiz işte şova dönmüş durumda. Özellikle playoff öncesi lig aşaması. Çok garip garip kurallar var. O kuralların Avrupa basketbolunda bence yeri yok. Yani çok yenilgi alan

0: 6 milyar dolar NBA'de tüm Euroleague takımlarına teklif ettikleri 2 milyar dolar Ercan abi.
1: Az.
0: Uçurum var yani, ciddi uçurum var. Euroleague'de haliyle kabul etmedi bu teklifi. Bakalım tekrar bir teklif yapacak deniyor. Bu arada Euroleague'in takım sayısı arttırılacak deniyor. Bu da konuşuluyor. NBA gelirse NBA zaten çok daha fazla takımla, işte şeyleri de İngiliz takımlarını da dahil ederim diyor. İşte Galatasaray'la da konuşuyor Türkiye'de.
1: Evet.
0: İşte başka başka takımları da
1: Ayrı bir
0: dahil ederim diyor.
1: organizasyon yapılması da konuşuluyordu.
0: Bu arada Euroleague'in hissedarlarından CSKA Moskova Rus takımı dönecek mi, dönmeyecek mi? Dönmesini istiyor bütün takımlar neredeyse. Lige dönülmesini istiyorlar. Çünkü hissedarı, hala hissedarı Euroleague'in. Euroleague'in hissedarı olduğu için de Moskova takımlarının hatta Euroleague'e geri gelmesini istiyorlar ki Rus basketbolu Avrupa için çok önemli ülkelerden bir
1: Dünya
0: tanesi.
1: için de öyle.
0: Dünya için de öyle. Bunlar ileriki aşamada konuşulacak konular, tartışılacak konular. Bunu da aktarmış olalım. Vedat da gelmiş. Vedat'a da hoş geldin dileklerimizi iletelim ve Ercan abi, eklemek istediğin son bir cümle var
1: Herkese
0: mı?
1: iyi akşamlar. Görüşürüz.
0: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Değişik bir program oldu. Bakalım ligler başladıktan sonra da farklı farklı konuşuruz. Diyelim Vedat'a da çok teşekkürler. Ben Ahmet Özölçer. Bir aksilik olmazsa pazartesi tekrardan Ercan abiye eşlik etmek üzere spor kazanında olacağım. Herkese şimdiden iyi hafta sonları.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Kahyo Spor!
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
6: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
7: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
8: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
10: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak, değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
2: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
10: Hep böyle bir camia içinde o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
2: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor!
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu başlıyor.

0: Sabah sporundan herkese günaydın. Saatlerimiz tam 7. Her cuma olduğu gibi yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün Mert Elam yok. Aykut Aydın'la beraber programı yapacağız, götüreceğiz. Aykut günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Ali, iyi yayınlar.
0: Evet, teşekkürler sana da. Dün genel olarak sakin bir gündü diyebiliriz. Özellikle hakemlerin açıklanması bekleniyordu. Hakemler açıklandı. Haftanın programını ve hakemlerini program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Anthony Taylor biliyorsunuz görevliydi. Hakemleri açıkladı. Bununla birlikte Süper Lig'de yeni haftaya bugün saat 20'deki Galatasaray Kasımpaşa mücadelesiyle başlayacağız. Dün basketbolda Euroleague'de Fenerbahçe Panathinaikos deplasmanındaydı ve temsilcimiz mücadeleyi 92-74 kaybetti ve bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Birçok karşılaşma vardı. Real Madrid'de Partizan'ı

76 yenerek Fenerbahçe'nin tam tersine bu sezonki ilk galibiyetini almış oldu. Şu an EuroLeague'de 4. hafta karşılaşmaları oynanıyor. 4. hafta daha tamamlanmadı ama Panathinaikos ve Valencia 4-4 yapan takımlar oldu. Az önce söyledim, Fenerbahçe'de ilk 3 maçını kazanmıştı. 4. maçında sezonun ilk mağlubiyeti geldi. Beşiktaş temsilcimiz bugün Baskonya deplasmanında olacak. Bir başka temsilcimiz Anadolu Efes'te Olympiakos deplasmanında olacak. Bu karşılaşmaları hem Radyo Spor'dan dinleyebileceksiniz hem de Esport'tan izleyebileceksiniz. Onu söyleyelim. Dün sakin bir gündü dedik. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulunun toplantısı var. Gözler o toplantıda olacak. Acaba nasıl kararlar çıkacak? Oradan ne gibi sonuçlar elde edeceğiz? Aslında futbol kamuoyu biraz da oraya kilitlenmiş durumda. Acaba Montella ile ilgili bir karar çıkar mı? Yine bunu da program içerisinde konuşacağız. Dün aslında sakin bir gündü genel olarak, bunu söyleyebiliriz. Ama Kerem Demirbay'ın bir röportajda Yağız Sabuncuoğlu'na söyledikleri de dün bayağı bir gündem oldu. Yine program içerisinde ondan da size bahsedeceğiz. Evet, milli arayı tamamladık. Perşembe günü genel olarak sakin geçti. EuroLeague karşılaşmaları. Bugün EuroLeague'de hafta devam edecek. Süper Lig ve artık kulüp futbolu bugünkü karşılaşmalarla başlıyor. Hakemler açıklandı. TFF'nin toplantısı, genel olarak gündemi bu şekilde kısaca özetleyebiliriz. Her zaman olduğu gibi bize WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Aramıza gidelim. Aradan sonra konuların detaylarıyla buradayız.

0: Reklam.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
2: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
3: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: Tep o kadar iyi ki Tep.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: Evet, sabah sporundan bir kez daha herkese günaydın. Saatlerimiz 7.11. Aykut Aydın'la birlikteyiz. Gündeme şöyle bir bakacağız. Mehmet Ünlü dinleyicimiz Almanya'dan, artık tanıyorsunuz siz de. Aykut 100 yılın sorusunu sormuş. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Süper Lig'i özledik diyebilir miyiz?
1: Vallahi bu milli aradan sonra böyle koşa koşa gidiyoruz, öyle söyleyeyim.
0: Gerçekten
1: sana.
0: Mi?
1: Tabii tabii.
0: Neden sevmedin milli arayı?
1: Yani sevilecek bir taraf var mıydı sence bizim açımızdan?
0: Bizim açımızdan yoktu ama mesela ilk kez 4 karşılaşma oynandı. 2 hafta sonu ara verildi. Sence bu sistem işler mi?
1: Vallahi bence
0: 3 milli ara vardı. Hatırla, Eylül, tabii. Ekim, Kasım. İkişer maç oynanıyordu.

0: tek hafta sonu boş geçiliyordu. Şimdi 21 günlük bir süre, 2 hafta sonu boş geçildi. Bir sonraki milli ara da öyle olacak.
1: Olacak ama ben çok koptuğumuzu düşünüyorum ya. Yani daha sezon zaten yeni başlamıştı. Takımlar kendine gelememişti bile, öyle söyleyeyim. Ha, bu arada hazır olmayan takımlar için de iyi bir şeydi tabii ki bu. Şimdi mesela Süper Lig özelinde de çok konuşuruz. Birçok takımın zaten yıldız oyuncularının da daha forma girmediği dönemde, mesela o oyuncuların milli takıma alınmasını mı ayrı konuşalım? Neye dayanarak alındı? İşte alındığında sonuç ortaya çıktı. Çünkü artık şeyde değiliz yani. Öyle Cebeli Tarık, ne bileyim, Galler vesaire değil rakiplerimiz. Rakiplerimiz gerçekten kalburüstü takımlar ve hepsi de bir yapılanma içinde. Şimdi oraya ben bir deneyeyim, ben bir şunu yapayım kadrolarıyla gidersen, formsuz oyuncularla gidersen, bu sonucu zaten hepimiz bekliyorduk, değil mi? Kime sürpriz oldu?
0: Ya oradan bağımsız sen şeye bak, milli takım
1: Ama
0: tamam artık.
1: tabii milli takım tamam, milli takım gitti ama şimdi formsuz oyuncular hani kendi takımında kalsa ve şu 20 günde kendine gelse daha iyi olmaz mıydı diye ben soruyorum. Kulüpleri de bence olumsuz anlamda etkiledi bu milli ara. Şimdi kalan oyunculara bakıyorsun. Zaten sakat oyuncular çalışamadı, değil mi? Mesela şimdi oyuncular özelinde şey yapmaya gerek yok. Atıyorum, bir tane örnek vereyim. Beşiktaş'ın kaptanı Orkun, değil mi? Adam antrenman yapmadan gitti, bir de 45 dakika maç oynadı. Şu an oynayıp oynamayacağı belli değil Kocaeli maçında. Kime faydası oldu şimdi bunun? Orkun'un milli takım kariyeri zedelendi mi? Kötü bir 45 dakika oynadığı için. Hali yok yürümeye. Ne yapsın çocuk? Son iki maçını iğneyle oynamış. Beşiktaş'a zarar oldu mu? Bunun oldu. Kocaeli maçında oynayıp oynamayacağı belli değil. Avrupa maçına yetiş. Messi bekleniyor. Bir taraftan hocaya olumsuz yazdı mı? Milli takım hocasına yazdı. Yani kimseye faydası olmayan bazı tercihler bence takımları da olumsuz yönde etkileyecek. Mesela aynı şey Galatasaraylı oyuncular için de geçerli, milli takıma çağrılan. Ya gol atmamış, asist yapmamış, hepsi milli takımda, çoğu da 11 oynuyor. Ya bu madem bir deneme yapılacaktı, daha doğru yapılabilirdi, takımlara da faydası olurdu. Şimdi
0: Mesela takımlar da bu milli ara öncesi ben daha fazla hazırlık maçı yaparlar diye düşünüyordum. Mesela hazırlık maçlarının hani seviyesi düşük oldu. Mesela Trabzonspor Drogheda ile oynadı. Galatasaray Pendik ile oynadı. Fenerbahçe
1: Fenerbahçe Torun'la oynadı, değil
0: Azeri
1: mi?
0: bir takımla oynadı. Beşiktaş da maç yapmadı mesela. O planlamalar da demek ki tabii bir şey düşünüyorlar. Sonuçta bizden daha iyi bildikleri kesin. Ama belki oyuncular çok oyuncu gittiği için mi? Yoksa biraz daha bunu böyle dinlenme, toparlanma, milli arası olarak mı düşündüler acaba? Tam olarak anlayamadım onu. Ama 21 günde mesela Beşiktaş'ın hiç maç yapmaması, eksik olsan da yapabilirsin maç.
1: Tabii.
0: Hani
1: Birbirinle oyna ya burada.
0: İşte onu zaten yapmıyorlar da. Mesela o da ilgimi çekti benim. Acaba diğer hani Avrupa takımları açısından durum ne? Çünkü ilk kez herkes deneyimliyor. Normalde biliyorsun hani elemelere katılacak bir takım genelde Temmuz'un ortasında ilk maçını yapıyor ve Haziran'ın da sonunda sezonu açıyor. Yani yaklaşık 3 hafta. Aynı sezon öncesi süre kadar bir süren var. Ama burada takımlar pek onu tercih etmediler. Demek ki başka bir planlama yapmak gerekiyormuş
1: Ya
0: böyle
1: kesin
0: durumlarda.
1: öyle. Avrupa'da da olmadı. Dikkat edersen Avrupa'da iyi maçlar olsaydı zaten yayınlardık diye düşünüyorum. Ya büyük takımlar da oynamadı.
0: Yok işte.
1: Hadi onların zaten milli oyuncusu çok fazla. Yani belki bu arada tekrar bir rehabilitasyon, ne bileyim, bazı oyuncular hakkında daha net kararlar kalan mevcut oyuncular için de hocalar vermiş olabilir ama ben ne milli takıma faydası olduğunu düşünüyorum bu aranın, ne de kulüp takımlarına çok ciddi faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü o formsuz oyuncularla kalabilseydi belki o senin dediğin maçları oynayabilirlerdi. Yani bakıyorsun şimdi Pendik karşısında ilk yarıda 3-0 mağlup bir Galatasaray var. Sen şimdi hocanın yerine koy kendini. Mental anlamda toparlamaya çalıştığın bir takım var. Milli araya girerken Trabzon deplasmanında fark yemişsin, değil mi? Zaten iyi oyuncularınla toparlayamamışsın. Bir de gidip eksik kadroyla iyi bir takımla oynamayı tercih etmezsin. Bunlar bence psikolojik, işte Trabzon Dragode'ye karşı da aynı. Bir Fenerbahçe kazandı değil mi? Torul deplasmanında. Ama
0: mesela o maçta tartışılan hani kırmızı kart.
1: Evet işte kırmızı kart oldu. Yerine oyuncu girdi vesaire.
0: O da tartışıldı.
1: Ya ben kimseye yaramayan bir 20 gün olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle değildi ama ben kimsenin işine gelmediğini düşünüyorum. Ha, bazı oyuncular vardır. Mesela şu anda Abdülkerim isim vererek söyleyeyim. Yunus. Ne bileyim Orkun söyledik zaten. Bunlar milli takıma alınmayıp kalsaydı bu 20 günlük süre sence mesela eski kondisyonunda ya da çabukluğunda olmayan bir Abdülkerim'e yarar mıydı? Bir Yunus'a yarar mıydı? Orkun tamamen iyileşir miydi?
0: Şimdi orada da şöyle söyleniyor. Takımlarda böylesine eksikler varken ve de süre bu kadar uzunken oyuncuların buradaki çalışma temposu ciddi anlamda sekteye uğruyor diyorlar. Çünkü biraz şey gibi derslerin boş geçmesi gibi. Şöyle söyleyeyim sana. Mesela Galatasaray yanılmıyorsam 5 gün daha ilk milyara başlar başlamaz. Beşiktaş'ta bir hafta izin yaptı zaten. Dolayısıyla hani oyuncular kalsa böyle full konsantrasyonla çalışırlar mıydı? Tabii oyuncuya göre değişir. Anlıyorum senin demek istediğini. Ama mesela o da tartışılıyor. Hani kalan oyuncular açısından çok verimli bir çalışma ortamı oldu mu? Çünkü antrenmanlar da büyük ihtimalle sert de geçmiyor.
1: Geçmedi. Ama şöyle düşün. Mesela hatırla milli araya gitmeden önce Trabzonspor Galatasaray maçından önce Osimhen'in kadroda olma ihtimali vardı değil mi? Osimhen hatta götürülecek. Maç günü
0: konuşulmuş,
1: açıklandı.
0: Konuşulmuştu evet.
1: Götürülmüyor diye. Bak Osimhen hala kendine gelemedi.
0: Ama Osimhen kaldı.
1: Osimhen kaldı. Bak bir hafta oradan say, 20 günde buradan say. Neredeyse bir ay süre var. Ki Osimhen'in bu akşam da oynamaması bekleniyor. Duruma göre belki yedek olabilir. Çünkü salı günü önemli bir Barcelona maçı var. Belli ki hedef orası. Yani Trabzon'da oynayacak oyuncu, oynayabilecek denen oyuncu üzerine bir ay geçmesine rağmen hala kendine gelememiş. Şimdi aynısını Orkun için düşün. Yani son iki maçına, Marsilya maçını iğneyle oynamış. Lig maçını iğneyle oynamış. Ya şimdi illa ben getireyim de şurada işte Orkun'u da oynatayım. Bana Orkun Salih'i birlikte oynatmadı demesinler diye ben bu uygulamaların yanlış olduğunu düşünüyorum.
0: Anladım. Peki orada o zaman Beşiktaş'ın suçu yok mu?
1: Bence yani Beşiktaş ama şimdi çağırdığı zaman ne diyecek ki?
0: Sakat oyuncu. Yani ayağında çatlak varsa
1: şimdi
0: milli takımdan affını
1: isteyebilir. Seçen de şöyle söyleyebilir değil mi? Ya siz bu oyuncuyu oynattınız. Orada oyuncuya kaldı bence biraz tercih. Orkun da gitmek istedi milli takıma. Çünkü bir şeyleri göstermek ve kanıtlamak istiyor. Bunun sebebi de işte daha önce iyiyken onu hak ettiği yeri alamamış olması.
0: Hakan da olmadığı için kesin oynayacaktı.
1: Kesin oynayacaktı. Gitti denedi kendini ama hem kendine yazık etti hem de şimdi hoca da dedi ki bak işte buyurun oynattım. Ya kardeşim oynattın da adamı iyi halde mi oynattın? Biz sana bu eğer bu milli takım karşılaşmaları bizim için de şimdi Zidane Fransa'da bir şeyler deniyor değil mi? Bak bunu nasıl anlıyorsun denediğini? Farklı farklı oyuncuları alıyor, kullanıyor. Normal alıştığımız o Fransa'nın acayip hücumcu şeyini ilk 3 maçında görmedik mesela.
0: Birer gol attılar.
1: Birer gol attılar. Daha sakin. Hoca böyle bir yeri geldiğinde Olise'yi atıyor mesela içeri. Biliyor çünkü Olise'den ne alacağını. Ama o olmadan da ne yapabilirim'e baktı. Diğer oyuncularına baktı vesaire. Son maç dedi ki hadi bakalım bir salayım sizi ikinci yarıda. Bir anda 4 oldu. Yani elindeki kadrodan ne alabileceğini olumlu kullanan takımlar da var. İtalya mesela değil mi? Bizden daha kötü durumda değil miydi Ulusal Ligi başlarken?
0: Kesin.
1: Yani son büyük organizasyonlara katılamamış. İşte Bosna Hersek'e elenmiş. Dünya Kupası'na gidememiş. Devamında teknik adam değişikliğine gidilmiş ki biliyorsun teknik adam seçmeleri de bir kriz oldu. 10 gün bir gün o geliyor bir gün bu geliyor derken Pirlo tam imzaladı derken Mancini geldi. Ve işte bizim Montella'nın açıklamaları zaten yani beni en çok kızdıran şeyler Montella'nın bizi bir Cebeli Tarık gibi lanse edip bizi 3 yılda Cebeli Tarık seviyesinden işte İtalya Fransa seviyesine getirdiğini ama sonrasında zaten bizim halimiz buydu. Biz zaten aslında buraların takımı değiliz'i bize anlatmaya çalışması beni en çok yaralayan taraf oldu. Yoksa ben burada Montella'yı ne kadar savunduğumu herkes bilir. Ama şu anda son

0: 2 ay Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası'ndaki iki mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamalarla biraz şeyi, tansiyonu bizde yükseltmeye başlamıştı. Şu an bizde nabız falan da kalmadı, bırak tansiyonu. Bak ciddi söylüyorum sana. Şimdi bu kadar bize uyumasını beklemiyordum ben Montella'nın. Yani bir İtalyan, bir senior bizim ötemize geçti şu anda Ali. Yani düşünsene, her maçtan önce oyuncu değerlerine bakıp da maç sonrasında, ya devre arasında giren oyuncuların bile değerlerine bakıp maç sonunda bunu bir bahane olarak bize anlatmasının kabul edilir bir tarafı yok.
1: Şimdi dinleyicimiz şöyle demiş: mini Dünya Kupası düzeyinde milli maç aralarını sevmedim. Liglere bu kadar ara verilmesi konsantrasyonu bozuyor. Maç takviminin sıkışmasına neden oluyor. Buna başka bir çözüm bulunması lazım. Eskisi gibi iki maçlık aralar sanki daha makuldü. O zaman da işte ligler çok bölünüyor diye bir şikayet vardı Bozkurt Bey. Böyle bir durum. Hani ne yapsanız bir dezavantajı bir yerden çıkıyor. Hamburg'la Kopenhag bir hazırlık maçı yapmış, Mehmet Ünlü söylemiş. Tam Bundesliga havasında geçen bir maçtı. Tribünlerde 50 binden fazla seyirci vardı demiş. Tabii böyle bazı karşılaşmalar oynandı. Onun dışında bakalım mesajlarınıza. Şöyle bir: milli takım yaptığı 4 maçın hepsini kazansaydı bu şekilde ağır yorumlar yapılmazdı bence. Tabii yapılmazdı, çünkü A liginde oynuyoruz. Rakipler çok güçlü. O rakipleri mağlup etsek milli takımla alakalı çok daha farklı konuşulurdu. Bakıyorum şöyle bir başka hakemlerle ilgili soru gelmiş ama ona da sonra döneceğiz. Evet, milli ara bitti artık. Bugün tekrar söylüyorum, lige kavuşuyoruz. Peki şimdi sen konuyu Montella'ya getirdin Aykut. Ben de sana soruyu şuradan sorayım. Bugün TFF'nin yönetim kurulu toplantısı var. TFF'nin yönetim kurulu toplantısında Montella ile alakalı olarak bir karar çıkmasını bekliyor musun?
0: Bekliyorum.
1: Bekliyorsun.
0: Bekliyorum. Yani çıkmazsa sürpriz olur, öyle söyleyeyim. Sadece Montella ile ilgili de beklemiyorum. Ben yönetim kuruluyla alakalı da bekliyorum.
1: Peki seçim kararı alması muhtemel. Bir şey bekliyorsun o zaman anladığım kadarıyla.
0: Ya şu anda durum aslında, tablo şöyle. Benim aldığım istihbarat ve işte zaten konuşulan şeylerin paralelinde başkan devam etmek istiyor.
1: Tamam.
0: Sayın Hacı Osmanoğlu devam etmek istiyor. Aslında devam etmesinin iyi olduğu da konuşuluyor. Neden biliyor musun? Zaten olağan bir seçim olacak sezon sonunda. Hı hı. Yani şurada önümüzdeki süreci doğru yönetip bitirebilirlerse zaten 2027'de bir seçim olacak. Şimdi olağanüstü bir seçim olursa, ki görüntü oraya doğru gidiyor.
1: Evet.
0: Yani işte genel sekreter istifa etti. Hı. Değil mi? Bakıyorsun birçok üye istifasını sundu ve bugünkü toplantıya göre de yani mevcut yönetimi düşürebilecek kadar da istifa olabilir eğer biz olağanüstü seçim kararı almıyoruz derlerse. Bu da bekleniyor. Başkanın da ben devam etmek istiyorum diye bir şeyi var. Normal. Kendisini çünkü başarılı görüyor. Ortamı kötü görüyor. Son 30 yılın şeyine gelip benim 2 yılıma mal etmeyin diye açıklaması var, değil mi? Hı hı. Şimdi kimse herhangi bir şeyin sorumluluğunu almadığında herkes kendini başarılı görür zaten. Montella da almıyor. Montella diyor ki bizim şeyimiz bu. Şimdi bugün okuyorum, Montella güzellemeleri var. Bak bunların hepsi çok şey, tehlikeli şeyler Ali. Montella'nın işte tazminatını almadan görevden ayrılacağı haberlerini gördüm sabah. Sonrasında Montella'nın Adana Demirspor'un başındayken bir alacağından vazgeçtiği haberlerini gördüm. Şimdi bak,
1: 330 bin euro.
0: Sen de görmüşsün işte. Hı. 330 bin. Şimdi düne kadar hiç Montella ile alakalı böyle olumlu, maddi anlam. Ya kardeşim, Montella parasını mı alacak? Alsın. Onunla o kontratı yapan, kontratını uzatan, tazminat maddesini koyan düşünecek onu. Montella'nın burada alması almaması önemli. Adam hakkıysa alacak, değil mi? İlk kez Montella mı tazminat alacak bizden giderken? Bütün teknik adamlar kapı gibi sözleşmeyi yapıyor, alıyor. Hiç o konu neymiş? Montella İşte eğer sözleşme şeyi

0: tazminatı almazsa Türkiye'de bir daha çalışabilirmiş. Ya arkadaşlar bunları geçin ya. Bunları unutun. Montella diyelim ki bir daha Türkiye'de çalışmasa ne olacak mesela? Montella bir şey mi kaybedecek? Zaten alacağına Montella gelmiş 50 yaşına. 10 yıl daha gidip İtalya'da orta seviye bir takımı çalıştıramayacak mı? Ya da başka bir milli takımı çalıştıramayacak mı? Başarılı olduğu yerler de var. Ya da yarın öbür gün bir takım gidip Montella'ya geldiğinde ya sen buradan tazminat almıştın almayız mı bakacak? Futbol öyle bir şey değil. Hele bizim ülkemizde bunlara hiç bakılmaz. Bizim ülkemizde geçmişe dönün bakın kimler kimler nerelere gidip çalıştırmış, hangi oyuncular gidip nerelerde oynamış.
1: Sen o yapılan haberlerin PR olduğunu düşünüyorsun.
0: PR olduğunu düşünüyorum tabii ki. Tamam. Montella güzellemeleri. Şimdi Montella güzellemeleri yapılıyorsa nedir? Demek ki Montella da artık kafaca ben zaten bunu gösteriyor yaptığı açıklamalarda. Ben artık kafaca burada değilim. Mesela farklı farklı birçok şeyi var. Benim takıldıklarımdan birkaç tanesini ben sana söyleyeyim. Beraber yorumlayalım varsa reklam arasında daha vakit.
1: İki dakikamız var.
0: Şimdi Enes Ünal'ı ben ve 6 farklı kişi gidip izledi dedi. Değil mi? İşte en son Yunus'u santrafor oynattığımız karşılaşmayı düşün. İtalya maçını. Aral bir tarafta değil mi? Yunus en önde. İşte sağ tarafta İrfan Can. Yani 3 oyuncuya da sorsan Barış ve Arda'nın yokluğunda kendi bu üçlüyü yapamaz. Üçlüyü koymaz bak öne. Tamam mı? Bu takım böyle oynamaz diye. Ama elimizdeki gerçekten santrafor meziyeti olabilen atıyorum Deniz'i mesela 88'de oyuna almasının bir mantığını bana biri açıklasın. Ben de diyeyim ki ya Montella gerçekten kafaca bu takımın içinde bir şeyler denedi. Ya hiç alma çocuğu. Ya da bu kadar santraforsuz oynadığın yerde Deniz zaten varken Barış'ı orada deniyorsun. Üzerine gidip Yunus'u orada deniyorsun. Ama işte Enes'i almamayı bizim fiziki şartlarımıza uygun değil diye açıklıyorsun. Ya senin fiziki şartlarına yani fiziksel olarak iyi durumda değil dediğin yerde yürümeye hali olmayan Orkun'u gittin milli takıma aldın kardeşim. Ben de şimdi sana soruyorum hocam. Senin milli takımındaki fiziksel şartların neye dayanıyor? Mesela Orkun %20'lerinde değil mi kondisyon meşri? Çalışamıyor adam yani. E onu aldın. Hetafe'de 4 tane 5 tane maçı 90 dakika oynamış. Gayet de iyi başlamış. Çok da eksik olduğumuz bir bölgeye alacağın adamı almadın. 5 tane de farklı kişi gidip Hetafe maçlarını seyretmiş. Keşke hiçbirini yollamasaydınız da paranız da cebinizde kalsaydı. Madem maddi olarak şey yapıyorsunuz. Bize bir telefon açıp sorsaydınız ya ben 3 tane Hetafe maçı anlattım bu sezon. Anladın mı? Yani o 5 tane kimi yolladıysa bence onları bir kere göndererek başlasınlar. Baksınlar kim gitmiş bu maçları izleyip hocaya raporlamış. Önce onlardan başlasınlar Ali. Yani tam bir santrafor olma yolunda evrilmiş. Bu arada Enes gelse atıyorum 5 gol atardı anlamında söylemiyorum bunu. Ya da Enes gelse biz bu maçlardan birini kazanırdık anlamında söylemiyorum. Ama orada bir adaletsiz dağılım ya da doğru bir değerlendirme, bir kriter yapılmadığı ortada. Ve bunu çıkıp biri sana sorduğu zaman bunu doğru düzgün bize cevabını vermen lazım. Enes şu anda iyi durumda değil ya da benim tuttuğum bir oyuncu değil almadım diyebilmen lazım. Bunu diyemiyorsan sonra böyle bahaneler anlatırsın bana. İtalya milli takımında 3 tane oyuncu 400 milyon euroymuş da şeyden girmiş. Şimdi o İtalya milli takımını reklam dönüşünde ben size sayacağım. Biz İtalya Serie A'yı yıllardır yayınlıyoruz değil mi? O oyuncuların neden o fiyatlarda olduğunu. Yani bir adamın Inter'de olması fiyatını bir anda çarpı 3 yapar. Bir adamın Juventus'ta olması öyle yapar. Ama bu adam aslında o değerde midir? Bunların hepsini döndüğümüzde konuşuruz.
1: Tamam bunları konuşuruz ama sen şeye dön şimdi. Asıl konuya dön. Asıl konu bugün o karar bu haldeki, bugün, bu haldeki yönetimden çıkar mı?
0: Bence çıkar. Eğer yönetim devam etmek istiyorsa, başkan devam etmek istiyorsa bence bu kararı almak durumunda. Ama bu da yetmeyebilir. Yani mevcut yönetimdeki arkadaşlarını da ikna etmek durumunda. Biz devam edelim diye.
1: Peki biz de devam edeceğiz. Ama saatlerimiz 7.31. Radyo Spor'da Türkiye'nin en iyisinde Sabah Spor'unu dinliyorsunuz. Ali Erim, Aykut Aydın sizlerle birlikte. Şimdi aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Spor'u devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Petrol Ofisi'nde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
6: Reklam. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: Evet, aramıza gittik geldik. Saatleri 7.34 yaptık. Sabah sporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. WhatsApp hattımız açık. 0538-052-1487. Aykut Aydın çok sinirlenmesin diye çay koydum. Aykut'a biraz böyle...
1: Şey, yok çok sakinim şu an var
0: papatya
1: ya.
0: Papatya çayı koydum.
1: Helva sana. Gibiyim öyle söyleyeyim sana. Çünkü yani geçen hafta daha sinirliydik. Geçen haftaki yayını dinleyenler bilir. Mert'le, Mert en az konuştuğu yayın olabilir yani.
0: Şimdi sana şöyle bir soru sorayım. Dün biraz Mert'le konuştuk bunu. Şimdi sen bir Montella kararı bekliyorsun. Peki mevcut durumda mesela Montella önceliğimiz mi olmalı? Çünkü sen diyorsun ki belli sayıda istifa gelirse zaten seçim kararı almak zorunda kalır. Federasyon başkanı devam etmek istiyor ama o şu bu... MHK'nin durumu ortada, güven problemi, güven bunalımı ortada. Mesela bugün TFF yönetim kurulundan Montella kararı çıkarsa biraz göz boyama kararı olmaz mı? Biraz gündemi değiştirme kararı olmaz mı? Zaten bu da beklenen bir şey olduğu için genel olarak çok fazla etkili olmayacaktır. Yani bugün TFF yönetim kurulu toplantısından Montella ile yolları ayırdık. Karar çıktıktan sonra anket yapsan kaç kişi şaşırır? Çok fazla şaşırtıcı olmaz. O yüzden hani aslında gündemi de istediği kadar değiştirmeyebilir bence Montella karar çıksa. Fakat bugün asıl beklenen ya ortalık çarşı yanıyorken TFF'nin bir yol haritası belirlemesi değil midir? İstifa da olabilir, bir şey de olabilir, seçim takvimi de olabilir. Hani şuraya kadar gideceğiz, ondan sonra zaten seçim var. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız tarzı bir, dediğim gibi plan olabilir. O yüzden mesela Montella şu an net söyleyeyim bir önemi yok bence.
1: Yani ya da birilerini kurtarır mı?
0: İşte kurtarmaz
1: daha
0: diye düşünüyorum.
1: Daha net konuşalım.
0: Ha, Montella kararı 3 gün sonra da verilebilir, 5 gün sonra da verilebilir, 10 gün sonra da verilebilir. Ama senin MHK başkanın

0: suçlamalar karşısında tutuklanmışken, tutuklu yargılanırken senin bir numaralı hakemin, en çok destek verdiğin hakem, geçen sene tüm derbileri verdiğin hakem suçlamalar karşısında tutuklu yargılanırken Montella mıdır mesela bugün beklememiz gereken? Ben o yüzden mesela Montella karar çıkarsa hayal kırıklığına uğrarım. Ya Montella kalsın anlamında söylediğim için değil.
1: Anladım, anladım.
0: Yani ortalık böyleyken benim gündemim Montella olmaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Montella'ya gelene kadar önce bir kendi
0: ölmüşüz.
1: Kapının önünü temizlediyorsun.
0: Ölmüşüz Aykut. Yani bak tekrar söylüyorum.
1: Vallahi ben de sana
0: yerle bir olmuşuz.
1: Ben de sana şöyle söyleyeyim sevgili Ali. Şimdi ilk iki maçı gördükten sonra Fransa maçında şöyle bir umutlandık değil mi? Hı-hı. Biz de artık bu seviyede bir takım olabiliriz. İşte Kocaeli'de kafa kafaya oynadık. Hem bir hatayla maçı kaybettik. Ki yani yeni oluşumundaki Zidane yönetimindeki Fransa'nın da ilk maçıydı o. Devamında İtalya maçını seyrettikten sonra, o özellikle o ilk yarım saati gördükten sonra senin bir umudun kaldı mı sonraki Belçika ve İtalya deplasmanı için?
0: Yok.
1: Hiçbir umudun kalmadı zaten değil mi? Şimdi göz göre göre umutsuz bir şekilde o iki karşılaşmaya gittik. İşte B ligine düştük, düşeceğiz artık değil mi? Sonrasında en kötü iki takımdan sonuncu iki takımdan biri olabilecek miyiz? O iki takımdan
0: sıyrılmamız lazım düşmemek için.
1: Düşmemek için.
0: Oradan sıyrılabilirsek playoff oynayacağız.
1: Playoff oynayacağız. Ama şu andaki görüntü pek sıyrılabileceğimiz bir havada değil. En azından ya bu olumsuz tablo. Şimdi sürekli bizim seviyemiz burası değil, bizim şeyimiz burası değil diyen bir teknik adamla sence son iki maçta hadi Fransa deplasmanı çok ümitli olmayalım. İçeride Belçika maçı. Yani sence sıyrılabilir miyiz biz bu kafadan? Geldiğin zaman düşsene aynı teknik kadro yönetim. Şimdi bu oyuncular bu açıklamaları dinlemiyor mu?
0: Yo dinliyor da işte mesela bir ay var daha.
1: Bir tarafını olmuşlar. Kurtaralım bari ya. Bu ama çocuklar bizim çocuklar dedik. Tamam zaten öbür tarafı adli olaylara teslim etmiş durumdalar. Artık tamam. Şu anda devlet el koymuş durumda.
0: Yani her şeyi elini yüzüne bulaştıran bir federasyon yeni teknik direktörü hakkaniyetli ve doğru mu seçecek?
1: Yani zaten işte asıl beklentimiz orada ya. Ben Montella hamlesiyle Hacı Osmanoğlu'nun şu anda istifa etmeyi düşünen yanında kalmış olan diğer yönetim kurulu üyelerini durdurabileceğini, bu yüzden bu hamleyi yapacağını düşünüyorum. Ya Montella'yı görevden alıyoruz. Bak bir rahatlayalım. Çünkü görevden alınmasını isteyen yönetici sayısı fazla. Kalanlar içinde de. O yüzden sanki bir hamle gibi bunu yapacak diye düşünüyorum. Şimdi bazı şeyler de okuyorum. Birkaç gündür Berlin'de değil mi? UEFA toplantıları için gittiler işte. Çeferin bir kez daha aday olacak anladığım kadarıyla. Ki normalde 3 dönem kuralı vardı ama Çeferin de geldiğinde olağanüstü gelmişti biliyorsun. Onu bir şekilde kitabını uydurdular.
0: Desteğini aldı gibi evet, bir şey okudum.
1: 55 ülkenin aldı. Bir tek Azerbaycan galiba destek vermiyor. Onun dışında tüm ülkeler destek veriyor. Çeferin de 2016'da geldiğinde olağanüstü geldiği için onu bir dönem gibi kabul etmiyorlar. Bunu da kitabını uydurdular. Normalde 3 dönem kuralı var biliyorsun. Hı hı. Aynısı Infantino için FIFA'da da yapıldı. O da aday olacak şimdi. O yüzden orada başka filmler dönüyor. E şimdi dönüyoruz, geliyoruz, bakıyoruz diyoruz ki ya da ben duyuyorum ki Sayın Hacı Osmanoğlu UEFA'dan da bir görev bekliyor. UEFA'da bir şeylere adaymış. İşte neye adaymış ben onu anlamadım.
0: Esas o PR bence. Hani sen az önce Montella konusu dedin ya. Asıl PR o.
1: Şimdi ona ben de katılıyorum. Mesela Hacı Osmanoğlu neye aday tam onu bilmiyorum. UEFA başkanlığına mı aday? Neye aday?
0: UEFA başkanlığı aday olduğunu zannetmiyorum.
1: Bilmem ya da neye işte bir şeye aday UEFA'da. Mesela hangi kriterlerle neden? Ya da UEFA'da uluslararası bir iş yapacak ne yetkinliği var?
0: Bence
1: bunu merak ediyorum.
0: Oraya takılma. O PR. Tamamen PR.
1: Ama şimdi sen bu kadar karışıklığın olduğu, bu kadar karamsar bir tablonun olduğu, MHK başkanının tutuklandığı, en güvendiğin hakeminin ki birebir senin ağzından yaptığın açıklamalar nedeniyle böyle söylüyorum Sayın Başkan, tutuklandığı bir yerde sırf bu gündemden uzaklaşmak adına 3-4 gün UEFA toplantısına gider misin ya?
0: Gitmek zorundasın.
1: Niye zorundasın?
0: Çünkü 4 tane maçı kaybetmişsin. İşte hı-hı, az önce sen tabloyu çizdin. 4 tane maçtan sonra herhangi bir ses yok. Ne söyleyeceksin? Milli takımlar

0: alakalı olumlu bir şey söyleyemiyorsun. Sıfır.
1: Hı.
0: Tek olumlu bir şey söyleyemezsin milli takımla alakalı olarak. Milli takımla alakalı olarak tek olumlu bir şey söyleyemediğin noktada diğer taraf felak, daha da kötü durumda. Hani kendi yönettiğin kurum çökmüş adeta. Daha felak. Onunla da ilgili bir şey söyleyemezsin. Ya basının karşısına çıkıp ne diyeceksin?
1: O zaman ben de sana şöyle diyeceğim.
0: O yüzden de toplantıya katılacaksın. Uzaklaşacaksın. Biraz gündem soğuyacak.
1: Kaçacaksın yani.
0: Tabii canım, biraz gündem soğuyacak. Ondan sonra döneceksin. İşte Montella kararını verir misin? Vermez misin? Yani ardından da o haberler. O haberler niye? İşte hani siz beni beğenmiyorsunuz ama ben UEFA'da görev alabilecek nitelikte bir adamım mesajları. PR böyle yapılıyor. Dolayısıyla hiç bence sürpriz bir durum yok burada.
1: Yani böyle bir tabloda 3-4 gün sırf ben bu gündemden uzaklaşayım diye işte Avrupa'da bir yere toplantıya giden ya da işte UEFA apoleti altında benim burada işim var diyen birinden bence yönetici olmaz. Ben sana bunu söyleyeyim. Çünkü yönetmek böyle bir şey değildir. Kriz olabilir, sorun olabilir, problem olabilir. Yöneticinin işi problemi çözmektir. Problemi ötelemek değildir. Yani şu anda Sayın Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı bu. Aman işte biraz ortam sakinleşir, ben de bir şey yaparım falan değil ya. Bu problem varsa bu problemi çözeceksin ya. Eğer senin MYK başkanın tutuklandıysa çıkıp şunu demen lazım. Biz tamam bazı şeylere güvendik. Ferhat Bey'i de bayağı yetkin bir kişi olarak oraya koyduk ama umduğumuz gibi olmadı. Bundan sonra bu işin devamında Anthony Taylor bu işi yapacaktır diye çıkıp birinci ağızdan açıklamayı yapacaksın ya. Nitekim ne oldu? Şimdi Anthony Taylor atamaları yapıyor. Peki hakemler aynı mı? Hakemlerin hepsi aynı hemen hemen, değil mi? Var mı enteresan bir hakem? Ya şu güne kadar maç verilmedi de tekrar onu hayata döndürdüler. Şunu yaptılar diyebileceğim. Mesela Zorbay Küçük maç aldı mı?
0: Yok canım, o zaten.
1: Zorbay Küçük peki resmi olarak aklandı mı? Aklandı, değil mi? Tekrar hakemlik yapabilecek seviyede. Sen niye maç almıyor? Merak ediyorum.
0: Onun bitti galiba hakemliği
1: Nasıl
0: artık.
1: bitti?
0: Bitti galiba artık.
1: Ama yo, Zorbay Küçük şu an hakem şeyinde olması lazım.
0: Ha, tam bilmiyorum.
1: Maç almıyor şu anda.
0: Bakar
1: Çünkü
0: sonra.
1: ya kendi adına açılan başka bir ya kendisinin bahis oynamadığını kanıtladı mahkemede. Kendi adına açılan başka bir hesaptan hiç alakası olmayan bir durum oldu. En son bendeki bilgiler bu yönde.
0: Tam
1: Çünkü
0: öyle oldu da.
1: şu an seçilebiliyor yani, mevcut havuzda var hala. Görev
0: Ha,
1: almıyor
0: olabilir.
1: sadece.
0: Ben bilmiyordum.
1: Dinleyenlerimiz daha iyi takip ettiyse onu bize bir yazsınlar. Ben sanki öyle biliyorum. Yani Zorbay
0: Ha,
1: Küçük
0: olabilir. Ben de bir şey
1: görev
0: demedim.
1: verilirse maç alabilecek düzeyde. Şimdi mevcut elindeki şartlardan Anthony Taylor deneyimli bir hakem. Ben şahsen şöyle düşünüyorum. Mesela Ferhat Gündoğdu'dan daha çok güvenebileceğim bir hakem, yabancı olmasına rağmen. Kariyeri ortada. Daha 2 ay öncesine kadar da gayet üst düzey maçlar yönetip hakemlik kariyerini bitirmiş biri. Ve sonuçta bir İngiltere Premier Lig apoleti de var. Ve bir takım şeyleri daha iyi değerlendirebilir diye düşünüyorum hakem olarak baktığında. Şimdi bizim Türkiye'deki eski hakemler, ne bileyim, hakemliği bırakıp şu anda yorumculuk yapan ya da ne bileyim yazı yazan eski hakemlerimiz, hiçbiri bu sancılı ortamda gelip de kimseyi mutlu edemez. Sana bu kadar net söyleyeyim.
0: Bizim Murat Fevzi Tanırlı ile konuştum. Birçok kişi şu an görev almak istemiyormuş.
1: Girmez ki. Niye girsin yani? Şu ortama sen girmek ister misin? Düşünsene. Eski iyi bir hakemsin ve bir tane şeyin yok. Lekeli bir işin yok tarihin boyunca. Bitirmişsin. Şu anda da en fazla ne yapıyorsun? Maçları yorumluyorsun ya da bir köşede yazıyorsun diyelim. Tamam mı? Sakinsin, huzurlusun. O stresli günler bitmiş. Hakemlik kolay bir iş değil çünkü. Gelip tekrar kendini bu kaotik ortama sokar mısın? Ya da bu kaotik ortamı yaratan gerekçenin tamamen ortadan kalktığına inanır mısın?
0: Yok canım, zaten
1: Böyle
0: şu
1: bir
0: anda.
1: yani böyle bir federasyonda sen yola çıkar mısın? Federasyon üyelerinin açıklamalarına baktığın zaman zaten federasyonun yönetim kurulu diye bir şey olmadığını anlıyorsun. İstifa eden Hacı Osmanoğlu'na çok yakın isimlerin açıklamalarına bakın. Diyor ki yani 2-3 kişiyle yönetilen bir yere döndü. Bir çiftliğe döndü diye açıklama var. Böyle bir ortamda kim bulunmak ister? Şimdi UEFA'dan nasıl bir görev alacak? Ben çok merak ediyorum. Yani Sayın Hacı Osmanoğlu iyi bir başkan olabilir, iyi bir yönetici olabilir, futbolu çok iyi biliyor olabilir ama bir şeylerden kaçarak bir şeyleri yönetemeyeceğini önce öğrenmesi lazım. Gidip öyle Berlin'de konferanslara katılıp bakın UEFA'da biz UEFA'da zaten yıllardır hep çok önemli rollerde bulunan işte Şener Zerzik bulunmadı mı yıllarca? UEFA'nın en kıdemli üyelerinden biriydi. İşte Servet Yardımcı bulunmadı mı yıllarca?
0: Bulundu.
1: Peki siz hangi kriterlerle UEFA'da bir görev almayı bekliyorsunuz? Şu anda bulunduğunuz ya da CV'nize yazabileceğiniz tek kriter Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı. Ondan önceki mesela Trabzonspor Başkanlığı'nı CV'ne yazarsan Trabzonspor Başkanlığı içinde yaptığın hareketler nedeniyle zaten UEFA'da bir daha hiçbir şey yapamaz. Ben bu anlamda bugün enteresan sonuçlar, kararlar alınabileceğini düşünüyorum.
0: Şöyle olmuş, bir dinleyicimiz göndermiş sağ olsun. Anthony Taylor seminerde hakemlere hitaben bir konuşma yapıyor. Bu arada Umut Eken'in özel haberi. Orada Ali Şansalan, zorbay arkadaşımız aklanmasına rağmen maç almıyor. Neden maç verilmiyor diye sormuş. Anthony Taylor da bu soruya verebileceğim bir yanıt yok. Bu konu benim sorumluluk alanımda değil demiş. Dolayısıyla en son gelişme burada. Yani Ali Şansalan da zaten o şekilde sorduğuna göre senin dediğin doğru oluyor. Yani aklanmasına rağmen neden maç verilmiyor diye sormuş çünkü. Soru o şekilde. Demek ki bu bir karar.
1: Ama şimdi Anthony Taylor da böyle bir cevap verdiyse mesela bu kimin yetki alanında?
0: Bilmiyorum işte yani öyle
1: sorulmuş. Zaten Anthony Taylor'ın yetki alanında olan bir iş değil şu anda yaptığı. Değil mi? Aslında kağıt üzerinde öyleymiş. Ama işte mevcut içinde bu hakemleri atayabilecek meziyete kim sahip? Kariyeri itibariyle Anthony Taylor sahip.
0: Evet, dinleyicimiz Murat Erdoğan göndermiş. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Peki şimdi saatlerimiz 7.50'ye geliyor. Bir ara daha verelim. Zaten aralarımız çok uzun değil. Aradan sonra da yine başka konuları, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487 WhatsApp numaramız. Bu numaradan bize mesajları gönderebilirsiniz diyelim ve aramıza gidelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Radyo Spor.
5: Turbo marş gücü.

Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o. Turbo marş gücü.

0: Akü.
1: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
1: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınız.

0: Biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Milli ara sona erdi. Nesine'de Süper Lig heyecanı geri döndü. Bu akşam saat 20'de Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Süper Lig maçlarına sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
8: Evet, Sabah Spor'una kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7.53 saatlerimiz. Bugün Mert Elan izinli. Böyle bir ses, insanlar düşünsün diye bir sessizlik yaptım. Niye gene izinli diye, niye gene tatile çıktı diye. Aslında tatile çıktı demem gerekiyordu. Neyse, şimdi WhatsApp hattımız açık, mesajlar geliyor, mesajlara bakacağım ama hakemler demişken haftanın hakemlerini de size şöyle bir hatırlatayım. Dün Anthony Taylor yönetiminde ilk kez hakemler, haftanın hakemleri açıklandı. Bugün Galatasaray Kasımpaşa maçıyla başlıyoruz. 7. haftaya saat 20'de mücadele, Halimut Meler karşılaşmaya atandı. Yarın 13.30 Gençlerbirliği Ahmet Sportif Ümit Öztürk. Yarın 16 iki maç var. Samsun Spor Trabzonspor'a Oğuzhan Çakır atanmış. Alanya Spor Erzurum Spor karşılaşmasına da Davut Dakul Çelik atanmış. Saat 19'da Çaykur Rizespor Fenerbahçe mücadelesi var. Ozan Ergün yönetecek ki Ozan Ergün de pek fazla maç almadan sezona başlamıştı. O da artık maç almaya başladı. Fenerbahçe'nin Çaykur Rize deplasmanını Ozan Ergün yönetecek. Pazar günü 13.30 Konya Spor Başakşehir karşılaşması. Batuhan Kolak, o da son dönemde ön plana çıkmıştı. Pazar günü 16 tek maç Gaziantep Çorum Gürcan Hasova. Pazar 19 Beşiktaş Kocaeli Spor maçına Abdullah Buğra Taşkınsoy'u atamış. Anthony Taylor ve pazartesi günü 20'deki Eyüpspor Göztepe maçına da deneyimli hakem Atilla Karaoğlan atanmış. Bakalım bütün bu yaşananların ardından hakemlerin performansı nasıl olacak? Bunu da herhalde Aykut tahmin etmek kolay değil. Hakemlerin üzerinde bir baskı vardı. Ferhat Gündoğdu döneminde o baskı kalktı. Biraz daha iyi yönetimler görebiliriz, bir görüş. Ama diğer tarafta öyle olaylar yaşandı ki bu baskının daha da artma ihtimali olabilir. Ben mesela şimdi bütün bu yaşananların ardından hani hakemlere zaten acayip bir gözle bakılıyordu Türkiye'de. Hani ne yaptı ne yapmadı, orada bak bu kararı verdi. İşte biliyorsun sosyal medyada editler hazırlanıyor. Şimdi hakemleri hani 5 göz takip edecekse sanki 55 göz takip edecek gibi. Her yaptıklarını. Buradan iyi bir şey çıkar mı? Çok emin değilim. Ben yine sosyal medyada bayağı bir yangın olacağını düşünüyorum. Hakem kararlarıyla alakalı olarak. Ama o işin başka bir tarafı. Hakemlerin psikolojisine bakacak olursan ilk görüşe mi daha yakınsın?
9: Hani Ferhat, ilk görüşe daha yakınım.
8: Ferhat Gündoğdu yönetimi işte artık yok. Dolayısıyla hakemler biraz daha rahatlar ve daha iyi yönetimler ortaya çıkabilir mi?
9: Yani ilk görüşe daha yakınım. Hakemlerin mental anlamda daha rahatladığı bir gerçek. Çünkü mobbing, işte Türkçe çevirdiğinde eziyet, değil mi? Yani Ferhat Gündoğdu'nun tutuklu bulunmasının sebebi şu anda eziyet ve kişisel verileri izinsiz kaydetmesi. Doğru mu? Hı hı. Buradan aldı cezayı. Diğer iki suçlamadan akla.

0: Bence daha kritik konu bu.
1: Yani otoriteyi de yaratacak gibi.
0: Sanki ben başka isimler duyuyorum. Mesela Barış Şimşek ismini duydum. Hatırla, eski hakem. Hmm. VAR'ın başında da sanki o olacak. Evet, evet, oradaki atamaları o yapacak diye düşünüyorum. Şimdi burada başka bir tarafa evrileceğiz. Yani bence kritik olan taraf orası zaten. Biz VAR ve AVAR'dan mutlu değiliz, değil mi? Daha çok tartışmaların yaşandığı yer orası, değil mi?
1: Yani genel olarak mutlu olduğumuz bir şey yok.
0: Yok. Hani, biz futbolda mutlu değiliz şimdi bu sezon itibariyle.
1: Ne orta hakemlerle alakalı mutluyuz, ne VAR hakemleriyle alakalı mutluyuz.
0: Ama yani bence daha kritik olan nokta o ve açıklanması gereken de o. İnsanlara birazcık böyle yüreklerine su serpeceksek ve bakın biz burayı düzeltiyoruz, buradaki pisliği temizliyoruz diyecekseniz orada hiç tartışılmayacak birinin olması lazım.
1: Peki sezonun ilerleyen bölümünde yabancı orta hakem?
0: Vallahi federasyon sezon başında söylediği hiçbir şeyi uygulamadığı için ya da uygularken yolda değişiklik yaptığı için ben artık her şey olabilir diye bekliyorum. Niye biliyor musun? Şimdi mesela orta hakem performanslarını Anthony Taylor 4-5 hafta değerlendirdikten sonra baktı, değil mi? Mevcut hakemlere verdi. Şimdi Halil Umut Meler kağıtları böyle sıra listeyi önüne aldığın zaman kariyer anlamında en kariyerli hakemimiz, doğru mu? Hı hı. FIFA kokartı olan elit hakem kategorisindeki tek hakem. Yani şu anlama geliyor bu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde maç alabilecek. Sonrasında diyelim Avrupa Şampiyonası ya da Uluslar Ligi'nde iyi seviyede maç alabilecek tek hakemimiz şu anda. Elit hakem. Bir tane var. Hatta hani Dünya Kupası'nda niye bizim hakemimiz yoktu diye bir sürü tartışma olmuştu ya. Olabilecek bir tane vardı zaten. O da Halil Umut Meler'di. Çünkü elit kategoride, yani Dünya Kupası FIFA standartlarına göre oraya seçilme meziyeti olan, bu ehliyeti olan bir tane hakemimiz vardı zaten. Ama geçtiğimiz sezon boyunca ne Şampiyonlar Ligi'nde ne Avrupa Ligi'nde üst düzey maç almadığı için, hatta Türkiye'de de birçok büyük karşılaşmada görev almadığı için zaten oraya gitme hakkı olmadı onun. Şimdi belki tekrar o seviyelerde bir hakeme sahip olabiliriz. Ama bu sadece Anthony Taylor'ın yapacağı bir şey değil. Bu psikolojik anlamda da Halil Umut Meyler'in kendisini yetiştirmesiyle alakalı olacak bir şey. Şimdi ben Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon onun yönettiği bir tane karşılaşma var. Şaktar maçıydı, değil mi herhalde?
1: Şaktar yönetti, evet.
0: 10 sarı kart çıkardı. Yani normal standartlara göre bayağı yüksek seviyede bir kart sayısı bu. Ve oradaki kriterleri, oradaki puanları nasıl olacak onlara da bakmak lazım. Bugün de Galatasaray maçını yönetecek. Ama şimdi sezon başı ne dedi Sayın Hacı Osmanoğlu katıldığı televizyon programında? Biz dedi kendi hakemlerimizle gideceğiz dedi, değil mi? O geçen seneye özgü bir uygulamaydı. Ne var da ne de şeyde yabancı hakem olmayacak dedi. E biz ondan sonra burada kaç hafta konuştuk? Neden yabancı var ve avar geliyor? Geliyorsa da neden sadece 4 tane takımın maçında var bu? Ya da 4 maçta görev alıyor. E zaten yapmayacağız dediniz, yapmaya başladınız. Yapmaya başladınız, yarım yamalak başladınız. E şimdi bunlara yabancı varla avar, diyelim ki yabancı var ve avara güveniyorsun. E diğer var ve avara Türk hakem verdiğin karşılaşmalarda o takımların günahı ne?
1: Onların günahı büyük takım olmamaları.
0: Ama şimdi baştan sona zaten bak, adalet dediğimiz şey değil mi? Hakemin, hakim kelimesinden geliyor, değil mi? Anlamı ne? Bir şey arasındaki mücadelede taraf tutmadan doğru kararları vermek, yönetmek. Hakim olmak, adaletli olmak. E sen daha en başından adaletsiz bir şekilde zaten olayı başlatıyorsun.
1: Peki şimdi biliyorsun büyük kulüpler işte MHK başkanı gitmeli diye defalarca söylediler. Ama federasyona pek toz konduramadılar. O eleştiriyi federasyon seviyesine çıkarmadılar. Şimdi Ferhat Gündoğdu gitti. Anthony Taylor hakemleri seçiyor. Mesela bu hafta 4 büyük takımın maçı var. Bir tanesinin maçında büyük bir hakem hatası olduğunu düşünelim. İşte senin dediğin gibi VAR'da da olabilir. Orta hakemin verdiği bir karar da olabilir. Büyük takımın aleyhine bir düdük çaldı. Sen de o büyük takımın yöneticisin. Nereye, kime isyan edeceksin bu hafta? Nasıl yapacaksın?
0: Ya daha da kötü yerlere gidecek.

0: Zaten bu iş şöyle daha kötü yerlere gidecek. Hakemlerin daha rahat maç yöneteceğine eminim.
1: Evet.
0: Onda bir sıkıntı yok. Ama mesela açıklandı mı? Şu anda bu gün içinde açıklanıyor
1: Gün
0: değil mi
1: içinde
0: VAR
1: açıklanacak.
0: hakemleri?
1: Gün içinde
0: Şimdi
1: açıklanacak.
0: mesela kim gelecek abi VAR? Biz bunu da burada konuştuk. Yabancı VAR diye buraya çağırdığımız adamlar kendi liglerinde zaten belli bir kalitenin altında kalan adamlar.
1: Ya tamam okey yani orada artık yapabileceğim bir şey yok. Bir şey biri gelecek.
0: VAR
1: Tamam.
0: merkezini Riva'dan götürün dedik, Avrupa'da bir yere kurun. Bak bu çok, mesela Anthony Taylor yapsın abi bunu. Versin bir rapor, desin ki Riva değil, biz bu VAR merkezini Berlin'e yapalım. Şuraya yapalım. İngiltere'de bir yere kuralım. Ben de bundan sonraki VAR ve AVAR'ları oradan ayarlayacağım. Sinyal 3 saniye yavaş gider oraya. Ya da biz beklerken 30 saniye beklemeyiz de 1 dakika bekleriz. Razıyız ya, doğru karar verilecekse. İyi hakem getireceksen VAR ve AVAR'a. Ama bana gidip Hollanda Ligi'nde işte tuhaf tuhaf bizim çok altımızda kalan liglerdeki kendi ülkesinin büyük takımlarının maçını bile yönetmemiş hakemleri VAR ve AVAR diye getirirsen yazık değil mi bizim çocuklara? Ben işte buna katlanamıyorum. Ya da burada şeyimiz direkt uyuşmuyor federasyonun yaptığı uygulamalarla. Yapacaksak, kendi şeyimizi kuracaksak, buyurun sevabıyla günahıyla ama adil. Hata yapabilirler. Ya Sayın Başkan'ın bir tane açıklaması var ve devamında en büyük zaten takımların isyan etmesi gereken nokta. Zaten başkanların çoğu da maçtan sonra ediyor. VAR'daki hatayı kabul etmem dedi. Değil mi? VAR'daki hatayı kabul etmem. Birçok açıyla, bizim ekranlarda görmediğimiz açıyla yayıncı kuruluştan gelen görüntüleri orada bilgisayarın başında izleyen, ona yardımcı olan, orasını burasını çizen, değil mi? Bir tane de operatör var. Ya orada bu kadar teknolojinin içinde nasıl yanlış karar verebilirsin? İki tane ihtimali var bunun. Ya kasıtlı olacaksın ya da onlar da futbol oyun kurallarını tam anlamıyla bilmiyorlar. Bak, eğer kötü anlamda düşünürsen kasıt ararsın. Daha böyle makul seviyede düşünürsen ki daha da yanlış aslında. Hakemler tam kuralları bilmiyor. Kafasına göre karar veriyorlar. Şimdi ikisi de çok kötü aslında. E biz şimdi bu kadar güvensiz bir ortamda Anthony Taylor, tamam Anthony Taylor çıkıp kendi yönetsin o zaman ya bazı maçları. Daha 2 ay öncesine kadar yönetiyordu. Ben mesela Anthony Taylor çıkıp maç yönetse hiç şey demem. Mourinho değilim en azından, değil mi? Ya bu adam da şöyle yaptı,
1: Yok
0: böyle
1: benim
0: yaptı
1: söylemek
0: falan diye.
1: istediğim şu. Hani şimdi günah keçisi büyük kulüpler tarafından kim olacak?
0: Vallahi hepsi olabilir. Yani
1: Yani mesela böyle bir şeyde şu anki ortamda işte az önce konuştuk. MHK başkanlığı için adı geçen çoğu kişi görev almak istemiyor. Bu işi Anthony Taylor'ın kucağında bıraktılar. Ve hakem kadrosu da belli. Hakemlerin mental olarak ne kadar yıprandığı ortada belli. İşte senin anlattığın konu aslında şu. Yani hakemler VAR'dan da yeteri kadar destek alamıyorlar. VAR'daki hakemlerin kalitesinin sen yeterli seviyede olmadığını söylüyorsun. Bu da bize çok fayda etmiyor.
0: çünkü hakemler artık hakemliği VAR'a bırakmış
1: Tamam.
0: durumda Ali.
1: Şimdi
0: Zaten mesele bu.
1: böyle bir ortamda mesela biraz geleceğe yönelik düşündüğümüzde çok da iyi bir yönetim beklememek gerekir. Yani çok büyük radikal değişiklikler olmaması lazım. Demek ki gene hakem hataları olacak. Öyle ya da böyle. Hani VAR kaynaklı olabilir, hakem kaynaklı olabilir, beraber olabilir. Hakem hataları göreceğiz. Mesela o zaman işte mesela hala mı büyük takımlar federasyona bir şey söylemeyecek? Federasyonun devam etmesi durumunda ya da bir iki hafta bekleyip ondan sonra üçüncü hafta bu Anthony Taylor istifa etsin beceremiyor bizim aleyhimize kararlar veriyor sürekli bizim aleyhimize atama mı yapıyor diyecekler. Orası da ilginç bir hal alacak. Yani Anthony Taylor kucağında böyle bir iş buldu. Adam hakem geliştirme şeyine gelmişken eğitimci olarak gelmişken şimdi bir anda hakemleri atayan adam haline geldi. Bu ne demek? Bir iki hafta sonra Anthony Taylor'ın da işte bütün şeyiyle beraber büyüklerin gazıyla beraber diyeyim rüzgarıyla beraber eleştirilme ihtimali var. Yani o da çok ilginç bir noktaya gidecek.
0: Ya
1: Anthony
0: zaten
1: Taylor da 3 hafta sonra ben deli miyim ya burada ne işim var deyip gidebilir.
0: olacağı zaten o. Yani 3 hafta olmaz, belki de 6 hafta olur.
1: Yani
0: ya da işte görevden alınır. Şimdi burada eğer bir düzen kuruyorsan ya da işte bir şey yapıyorsan, yeniden sil baştan ben kendi hakem grubumu oluşturacağım diyorsan, senin o hakemlerin gerçekten futbol oyun kurallarını tam anlamıyla biliyor ve bunu sahada uyguluyor olması lazım. Ama bizim aklımızın bir köşesinde hep hinlik var. Çünkü böyle olman gerekiyor Ali. Yani mevcut durum seni böyle olmaya itiyor. Bak Sayın Gündoğdu'nun o çıkan ses kaydı var değil mi? Hı hı. Onu dinlediğin zaman zaten her şeyi sana anlatıyor orada aslında ya. Diyor ki bir tane bile hatan yok diyor. Bir tane bile hatan yok. FIFA klasman yardımcı hakemden bahsediyoruz. Bilinçli, kasıtlı ya da kasıtsız bir tane yanlışın yok. Ben senin maçlarını izliyorum diyor. Ne yapabilir mesela daha bu hakem? Ya zaten bütün bayraklarını doğru kaldırıyor. Bu ülkede bir Cüneyt Çakır ismi hakemlik anlamında çok üst seviyelere çıkmışsa bunda başlıca sebep neydi? Sürekli Tarık Ongun ve Bahattin Duran'la birlikte aynı üçlünün maçlarda görev almasıydı değil mi? Onlar bir projeydi. Yani bizim de Avrupa'nın elit seviyesinde bir hakem triyomuz olsun projesiydi. Başarıya ulaştı mı? Bence ulaştı. Cüneyt Çakır'ı da Cüneyt Çakır yapan unsurların başında varın ve avarın olmadığı dönemde iki tane hakikaten böyle milimetrik offside'ları bile kaçırmayan Tarık Ongun ve Bahattin Duran gibi çok üst düzey yardımcı hakemlerinin olmasıydı. Ama şimdi bakıyorsun bir tane iyi yardımcı hakem olduğunu zaten MHK'nin o dönem başındaki isim kabul ederek söylüyor ama diyor ki bana biat edeceksin diyor. Bana biat etmiyorsun diyor. Sağda solda konuşuyor musun diyor. Şimdi bak yaptığı işe herhangi bir şey bulamıyorsun. Düşünsene senin bir çalışanın var ya. Şimdi dönelim kendi şeyimize. Bizler de yöneticilik yapıyoruz değil mi? Yaptığı işe bir şey bulamıyorsun. Bir görev vermişsin. Kusursuz %100 yapıyor biri. Ama dışarıda işte dolaşıyor. Diyor ki ya Ali de diyor şöyle. Bana da diyor böyle yapıyorlar. Bunlar da senin kulağına geliyor. Değil mi? Gelebilir. Ne yaparsın? Dersin ki arkadaş böyle böyle böyle şeyler yapma. Benim hakkımda ne konuşuyorsun? Ben sana burada hakkını vermiyor muyum? Ben sana iyi maç vermiyor muyum? Burada ama şey şuraya geliyor. Sen artık ona iyi maç vermemeye başlıyorsun. Ya da maç vermemeye başlıyorsun. O da diyor ki ya ben işimi doğru yapıyorum. Neden bana çok konuşuyorsun? Hatta baban da çok konuşuyor. Burada iki tane yöntem var. Ya dersin ki arkadaş ben senin bu hareketlerinden rahatsızım. Sen de yollarımızı ayırıyoruz. Sebebi de hakemliğin değil böyle böyle şeylerin. O bireysel bir dava olarak diğer taraf haklı olduğunu düşünüyorsa gider davasını açar zaten. Ama bunun böyle bir yöntemle bütün hakemlere sirayet etmesi içeriği tamamen bozar. Şimdi sen bir tane çok başarılı hakeme bile maç vermiyorsan hakemler de kurnaz insanlar şey değil ki yani hepsi işinde gücünde başka işler yapan insanlar. Birine zaten en iyisine bunu yapıyorsan diğerlerine de mesaj vermiş oluyorsun. Gidip onlara söylemeyecek mi? Anlatmayacak mı?
1: Evet abi.
0: Bu kadar basit ya.
1: Evet.
0: Anthony Taylor'dan en azından bunları duymayacağız değil mi? Sen benim hakkımda orada konuşuyormuşsun.
1: İnşallah.
0: Şurada şöyle yapıyormuşsun falan.
1: İnşallah. İnşallah. Evet 8-11 saatlerimiz. Radyo Spor'da Türkiye'nin en iyisinde sabah sporunu dinliyorsunuz. Ali Yerim, Aykut Aydın sizlerle birlikte. WhatsApp hattımız açık 0538-052-1487. Bu saatin ilk arasına gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Opel Combo 750 bin TL'ye varan 0 faiz ve takas desteği avantajlarıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.

0: artını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Hyundai Beyon ve i20 Ekim ayın özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
4: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların Shell'i, hep ileride.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8.15 saatlerimiz 0538-052-1487 Radyospor'un WhatsApp hattı. Mesajlar geliyor, mesajlara bakacağız. Şimdi de bu kısır tartışmalardan çıkıp sağ içine dönüyoruz.
1: Dönelim artık ya. Hakikaten ben çok sıkıldım. Zaten iki haftadır yine biliyorsun bu adli olaylar çok fazla konuşulduğu için biz avukata döndük.
0: Bak bugün cuma, sen de buradasın. Valla inşallah saat 10'a kadar yeni bir bomba çıkmaz. Bir altyazı, bir kırmızı şey görmeyiz, bant görmeyiz.
1: Şimdi o sen genelde erken oluyordu ama.
0: Yok, erken olmuyor.
1: Şimdi bu saatlerde bir açıklama gelirse
0: yani,
1: gelir.
0: Yani 9-9.30 10'a doğru bir şeyler olursa.
1: Bence bugün olmaz. Artık şimdi lig başlıyor, bu hafta daha bir şey olmaz.
0: İyi, hadi bakalım. O zaman sağ içine dönüyoruz.
1: Aykut
0: Aydın.
1: Dönelim.
0: Galatasaray Kasımpaşa ile beraber Süper Lig'de haftaya başlıyoruz. Şimdi Galatasaray'da Okan Buruk cezalı. Sağ kenarında yok. Leslie cezalı. Trabzonspor maçında kırmızı kart görmüştü hatırlarsan. Torreira ve Davinson Sanchez milli takımlardan biraz geç döndüler. Ama Osimhen, Şalay ve Lemina'nın da kısmi olarak bu hafta idmanlara katıldığını söyleyelim. Singo'nun da hani bireysel çalışmalara başladı ama hazır olmadığı net. Victor Osimhen, az önce sen de söyledin, yaklaşık bir aydır sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Galatasaray bu eksiklerle beraber yine Kasımpaşa karşısına tabii ki güçlü, iyi bir 11 çıkartabiliyor. Fakat asıl tabii akıllarda bir de Barcelona maçı var. Hani Barcelona'da özellikle Osimhen'in zaten mutlaka oynaması gerekiyor. Bugün şöyle bir muhtemel verilmiş Galatasaray'la alakalı olarak. Kalede Uğurcan var. Sağ bekte Kaan Ayhan yazılmış. Davinson Abdülkerim stoper attı. Jakobs

0: sol bek olarak yazılmış. İlkay'ı görüyorum 11'de. İlkay Gündoğan, Torreira, Gabriel Sara merkezi. Yunus bir tarafta, Leao bir tarafta. Deniz Gül de en ileride gözüküyor. Burada Barış Alper'i göremedim 11'de. Barış Alper'le alakalı olarak kaçırdığımız bir şey mi var?
1: Yok.
0: Yok. Tercih mi? Yani burada ben şu an NTV'den baktım. Onların muhtemel 11'i bu şekilde.
1: Vallahi ben mesela Kaan'ın yerine Barış Alper'i sağ bekte seyredersek şaşırmam.
0: Evet, ben de dün benzer bir şey söyledim.
1: Bir kere Barış bence kesin 11'de olur. Hı. Onu söyleyeyim. Niye olur'u da anlatayım. Son maçta zaten Arda ile birlikte biliyorsun cezalılardı. İtalya deplasmanına gitmediler. Milli takımdan ayrıldılar. Yani Barış şu anda yorgun falan diyemeyiz.
0: Yok.
1: İyi durumda, fit durumda. Ve bence biraz da kıpırdadı. Yani milli takımdaki o son karşılaşma, İtalya maçının ikinci yarısı biraz böyle kıpırdamaya başladı Barış. Hayata dönme sinyalleri veriyor. Galatasaray hücum hattında Osimhen'in olmadığı senaryoda en formda oyuncu Yunus. Yunus'un da oynayacağını düşünüyoruz. Leao bence Ronaldo'nun 7 numaralı forması kendisine verildiği andan itibaren Leao'nun mesela iyi döneceğini, iyi başlayacağını düşünüyorum ben. Hmm. Yani Galatasaray'ın o beklediği Leao performansını bugün seyredebiliriz. Ben
0: zaten seyredelim de değil mi? Barcelona yani, maçı öncesi.
1: Çünkü bazı maçlar vardır. Kendiliğinden seni havaya sokar. Mesela Barcelona maçında ben iyi bir Leao seyredeceğimizi biliyorum. Yani düşünüyorum demiyorum. Biliyorum. Hı. Mesela oynarsa iyi bir Sané performansı göreceğimizi biliyorum o maçta. Ama sadece Barcelona olunca olmayacak bu. Çünkü Barcelona'ya ne kadar iyi olsan da yetmiyor zaten. Yani mesele o ayrı bir şey. Ama o bir vitrin maçı. Mesela Sporting maçından daha istekli bir Galatasaray olacağını, daha böyle ben de bu takımla baş edebilirimi göstermeye uğraşacaklarını biliyorsun. Ama bunun sonucunda 5 tane yiyebilirsin. Normal, çünkü Barcelona bir anda yapabiliyor zaten bunu. Yani bu sezonda hiç öyle ağır aksak gittikleri bir karşılaşma da yok.
0: Milyara etkiler mi?
1: Milyara tabii ki etkiler.
0: Bence de etkiler. Mesela o bir avantaj diye düşünüyorum. Hep de söyledim ben.
1: Tabii yani ki etkiler.
0: O kadar ritim bulmuş bir takımın hani milli ara sonrası bence çok kolay değil aynı ritimle devam etmesi.
1: Ya kesinlikle değil. Şimdi bakıyorsun Lamine Yamal neredeyse tüm maçlarda oynadı. Cancelo Portekiz'de tüm maçlarda oynadı. Rodri İspanya'da tüm maçlarda oynadı. Yani oradaki oyuncuların çoğu da oynadı bu arada. Pedri oynadı. Şimdi Barcelona, Galatasaray'ın şöyle bir özelliği var bu arada. Yani her ne kadar arada büyük fark var gibi gözükse de Barcelona'yı zorlayabilecek yıldızlar da var Galatasaray'da. Zaten o yıldızların alınma sebebi de bu. Ama bunu genele yayması durumunda Galatasaray'ın kadrosunun çok kuvvetli olduğunu söylüyoruz. Yani Kasımpaşa maçında da bir şeyler yapmaları lazım. Ne bileyim, yarın öbür gün oynadıklarında Gençler Birliği deplasmanında da aynı zihniyetle oynamaları lazım. Bunu yapmayı Okan Buruk başardığı takdirde zaten makas açılıyor. İşte Trabzon maçını kötü oynadı. İlk Çorum maçında berabere kaldın ki bence çok kötü değildi Galatasaray. O gün atamadı. Onun dışında zaten daha birinci vitesten ikinci vitese geçti diyebilir misin Galatasaray'a? Daha geçmeden lidersin ya. Ve çok kötü bir Trabzon deplasmanı oynamışsın.
0: Ya savunma Galatasaray'da
1: problemli. Bu kadar gol yiyen bir takım olmuyordu Galatasaray.
0: Galatasaray'da ben durumu biraz milli takıma benzettim. Yani hani insanlar bakıyorlar işte performansın geneline. Performansın genelinde senin dediğin gibi yani işin hücum tarafında Galatasaray daha tam böyle silindirleri açmadı gibi gözüküyor. Orada hemfikirim. Ama takım savunması bireysel olarak da takım olarak da işte beklentinin çok altında. Örnek veriyorum. Geçen hafta sordum mesela Genco'yla Mert'e. Barcelona maçında Abdülkerim'le oynar mısın dedim. İkisi saniye düşünmeden Jakobs dediler.
1: Ben de Jakobs'a oynamam.
0: Abdülkerim'le mi oynarsın?
1: Oysa mevcut elimdekiler için onunla oynarım.
0: Sol stoper de o. Yani Davinson Sanchez Abdülkerim mi?
1: Yani şimdi oradaki kritik, şimdi Barcelona'yı da biraz analiz edince asıl tutman gereken adamlar kim? Mesela Lamine Yamal'ı Jakobs'un daha iyi tutabileceğini düşünüyorum. O yüzden Mesela Eren tutamaz onu. Buna eminim. Jakobs'a diyeceksin ki kardeşim ben senden hücum bindirmesi vesaire şu bu falan istemiyorum. Zaten Lamine Yamal var. Önünde Leao oynayacak büyük ihtimalle. Yani onların da bir geriye koşma durumu olacak. O yüzden ben orayı bozmam. Mesela önlemi o tarafa alırım. Abdülkerim'in de ya Barcelona zaten top hep onlarda olarak oynayan bir takım değil mi? Yine öyle olacak. Zaten sen geride bayağı kalabalık olacaksın. Dolayısıyla orada artık böyle çok hızlı stoper aman arkam dönsün falan pozisyon bilgisi yüksek stoper isterim ben o maçta. Çünkü fark etmiyor. Zaten o adam onu birebir de yakalayınca Jakobs falan da fark etmiyor. Onu da geçecek zaten. İş dribbling yakalayınca. O yüzden herkesin olması gerektiği yerde oynaması taraftarıyım. Abdülkerim'i muhtemelen bugün de göreceğiz zaten.
0: Bugün olabilir birlikte. Bugün olabilir.
1: Ya burada Galatasaray'da bireysel hataların çok fazla olduğu bir gerçek. Davinson'un sezon başından bu yana 3 tane bireysel hatayla yedirdiği gol var. Uğurcan çok formda başlamadı. Ama mesela Belçika maçına bakıyorum 7 tane kurtarışı var. Mesela Galatasaray 10 tane gol yemiş şu ana kadar değil mi? Sağ beke bakıyorsun Şalay'ı geçtiğimiz sezonlarda idare etti. Fena da performansla sergilemedi. Hatta bir ara transfer yapacak söylentileri bile çıktı. Ama şu anda o kadar sırıtıyor ki Galatasaray'a karşı bütün takımların hücum ettiği yer orası zaten. Çünkü oyuncu karşılamayı bilmediği için oyuncuyla birlikte geri geliyor. Ve oradan bir ekstra oyuncu getirebildiğin anda Galatasaray'a pozisyona giriyorsun. Sezon başında ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? İşte maaşına zam istiyor söylentileri yapılan Torreira şu anda Galatasaray'ın en formda oyuncusu. Tekrar o eski standardını yakaladı. Sara bir maç bakıyorsun çok iyi. Bir maç bakıyorsun yani o kadar dalgalanma var ki performansında. Osimhen haricinde Yunus'un bir golü var. Barış'ın Galatasaray'da gol ya da asisti yok. Leao'nun gol ya da asisti yok. Batrakov henüz devreye girmiş değil. Leroy Sané'nin gol ya da asisti yok. Bak Yunus'un bir gol katkısı var. Osimhen kalan golleri atan isim. Buna rağmen Galatasaray lider. Şimdi, Ahmet'le aynı puanda. Ve bu oyuncular da devreye girmeye başladı. Ya bizim ligin seviyesini anlatmak anlamında söylüyorum. Galatasaray burada biraz kıpırdamaya başladığında ki Kasımpaşa da aslında ters gelen bir takım. Onlar da gayet iyi durumda geliyorlar buraya.
0: Evet, milli aranın namalüp tek takım.
1: Milli aranın ama mesela etkileyebileceği
0: oyun olarak öyle çok değil. Ekstra bir durum yok. Kasımpaşa'nın.
1: Ama mesela Kasımpaşa'da da Benedicek'te bir sıkıntı var. Şüpheli gözüküyor. Mesela ben en beğendiğim oyuncu ki geçtiğimiz yıllarda da biz Serie A'da Parma'da anlattık onu. Yani Parma'da uzun bir sakatlık geçirdi. O 11'deki yerini kaybetti. Sonra geri döndü. Rehabilite oldu. Tam kendini bulamadı derken Kasımpaşa nasıl çekti aldı anlamadım onu. Mesela çok beğenirdim ben Benedicek'i. Ki şu anda da lige damga vurmaya başladı. Onda bir soru işareti var. Sakatlığı var. Muhtemelen güvenle başlayacak Kasımpaşa'da. Güven de bence fena santrafor değil. Kasımpaşa fena bir takım değil. Emre Hoca artık bir takım şeyleri öğrendi diye düşünüyorum. Daha iyi bir teknik adam imajı veriyor kenarda bana. Kolay bir maç gibi gözükmüyor. Galatasaray'ın da savunmadaki defoları sanki akşam öyle gollü bir karşılaşma bizleri bekliyor gibi duruyor sevgili Ali. Ama ben bu milli aradan sonra ivmenin tamamen yukarı doğru çıkacağı bir Galatasaray bekliyorum. Salı günü Barcelona maçı zor tabii ki. Yani ne kadar iyi olursan olur rakip Barcelona. Ama orada da mesela enteresan bir sonuç almayı başarırsa, atıyorum bir beraberlik de ayrılırsa psikoloji tamamen tavan yapar. Ve ben Okan Hoca'nın diğer teknik adamlardan şöyle bir artısı olduğunu bir kez daha söyleyeyim. Sezon içinde milli aralar dahil takımın pik yapması gereken noktaları ya da biraz daha tempoyu rolantide götürmesi gereken noktaları ayarlamada ekibiyle birlikte bence bir numara. Okan Hoca'nın diğer hocalardan ayrılan özelliği bu. Kötü olduğunu şu anda kendisi de biliyor ve kabul ediyor takımın performansının ya da istediği fizik kondisyona henüz ulaşamadığının farkında. Transferlerin tam anlamıyla doğru oturmadığı ya da takıma daha uyum sağlamadığı ortada. İşte Pendik maçında seyrettim ben bitişi bu daha takımla kesinlikle aynı dili konuşmuyor. Ugo Çukwu geldiğinden beri zaten sürekli eleştiriliyor.
0: O aslında tam biraz toparlamaya başlamıştı kırmızı kart.
1: Kırmızı kart gördü. Yani bir takım oluşurken biraz zamana ihtiyaç var. Ama Şimdi hep

0: hepsi çok düşük tempoda başlarsa, Abdülkerim çok kötü olursa, Davinson çok kötü olursa, Uğurcan kalede bir şey yapamazsa ne olacak? İskeletteki oyuncuların, ya Osimhen de yok. Senin iskeletindeki 3 tane oyuncun kötü olduğu zaman zaten o takımdan bir şey bekleme.
1: Burada tabii şu da var. Dün ben program sırasında söyledim. Mesela bir sonraki milli araya kadar bayağı bir maç var. Ligde 5 maç.
0: Tabii tempo var şimdi.
1: Aynen. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maç oynayacak takımlar. Yani bu dönemde takımlar fizik ve mental olarak hazır olmak zorunda. Tabii sakatlık burada. Sakatlıklar belirleyici olabilir. Ama oldukça zor bir periyot geçirecek. Yani Avrupa Kupası oynayan takımlar, hele Şampiyonlar Ligi oynayan takımlar 3 maç Şampiyonlar Ligi'nde, arada lig karşılaşmaları, ondan sonra milli araya girilecek. Peki sana şu soruyu sorayım. Sen şimdi dedin ki Barcelona karşısında Abdülkerim'in oynamasını ben doğru bulurum. Çok fazla şeylerle oynamam, taşlarla oynamam. Herkes kendi yerinde oynasın dedin. Bu durumda sağ bekte Şalay olacak.
0: Düzelirse olacak.
1: Düzelirse. Peki sana iki soru oldu. Şalay düzelmedi, sağ bekte kim olur?
0: Barış.
1: Barcelona karşısında.
0: Ben olsam Barış'ı koyarım.
1: Onun dışındaki 11 nasıl devam eder? Mesela merkezi nasıl yaptın? Torreira, vallahi, Lemina, Sara mı?
0: Lemina düzeldiğinde kesin o olmak zorunda.
1: Merkezde.
0: Merkezde olmak zorunda. Ya da diyelim ki Lemina düzeldi, Abdülkerim'den yana sıkıntılarım var. Lemina'yı bu kez Abdülkerim'in yerinde onu oynatırım. Yani oraya ben şeyi koymam. Jakobs'u koymam.
1: Jakobs'u, her halükarda Jakobs oynamıyor sende.
0: Jakobs bende solda oynuyor.
1: Solda oynuyor. Stoperde oynamıyor.
0: Stoperde oynamıyor. Jakobs solda oynuyor. Lemina düzeldi. Fizik olarak iyi durumda ama Lemina'yı fizik olarak iyi durumda en son ne zaman hatırlıyorsun 90 dakika çıkartabilecek gibi? Lemina 60 dakika oynuyor. Hı hı. Ama ondan sonra duruyor tamamen. Barcelona da zaten anların takımı. Yani bir anda çok kötü oynuyormuş gibi gözükse de 3 dakikada 2 tane atabiliyor. Böyle bir takım. Sen de gol yedikten sonra hemen peşine bir tane daha yiyebilecek özelliklere sahipsin. Sen de öyle bir takımsın. Yani kırılmaya müsaitsin. O yüzden full konsantrasyonla bir şey oynaman gerekiyor.
1: Lemina'nın, Torreira'nın önüne kimi koydun?
0: Zaten Kazımcan, Kaan Ayhan ve Arda Ünyay bildiğim kadarıyla kadroda yoklar. Şampiyonlar Ligi listesinde yoklar. Yani Kaan'ı oradan çıkardılar diye hatırlıyorum.
1: Batroko?
0: Batroko var.
1: Hayır. Yani Lemina, Torreira'nın önünde Batroko'yu mu oynatırsın?
0: Bu karşılaşma özelinde...
1: Yoksa Sara mı?
0: Barcelona maçında Sara'yı oynatır.
1: Sara'yı oynatır.
0: Yani biraz daha orayı defansif yaparım. Ben de Barcelona'nın en vurucu olduğu taraftan onları vurmaya uğraşırım. Yani o maçta mesela Barış'a gerçekten iyi bir sağ bek oynama misyonunu yükleyebilirsen Barış bunu yapabilir. Önünde Yunus'la. Bak Sané'yi yedekte bekletiyorum.
1: Sané yedek kaldı.
0: Sol tarafta
1: Leao.
0: Jakobs'un önünde Leao. Ya benim de bir Osimhen'in ama tabii ki sağlıklı ve
1: Osimhen oynar diye düşünüyorum.
0: Osimhen şeyle oynayacak. Eğer Torreira, Sara, Lemina'yı merkezde kullanırsam Abdülkerim oynayacak stoperde. Yani o tarafı ben kapatmaya uğraştığımda Abdülkerim ile Lemina'nın aynı anda sahada olduğu şeylerde bir takım kapatmaları daha iyi yapabilirsin zaten. Hücum seçeneklerinde belli olacak. Hücum seçeneklerinde nasıl belli? Ha, burada bana dinleyenler şey de diyebilir. Mesela Barış da Şalay kadar, hatta Şalay'dan daha hücumcu olduğu için arkaya adam kaçırmaz mı? Kaçırabilir. Daha önce bunları yapmadı mı? Yaptı. Hı hı. Yani savunma yetilerini belki de eskisi kadar taşımıyor artık. Buradan bir eleştiri gelebilir. Ama Kaan Ayhan'ın da olmadığı yerde, mesela diyelim Şalay da yok, mecbursun zaten bunu yapmaya. Ne yapacaksın başka türlü?
1: Ama hani anladığım kadarıyla Şalay da çok oynayamayacak gibi değil. Hani
0: ya oynarsa Şalay'ı koyacak zaten. O belli. O zaman işte şey değişir. Ben de artık şey mi yapmalıyım? Bu sefer belki şeyi görebilirim. Yani Yunus'u 10 numaraya kaydırıp Barış'ı sağ öne koyup Leao'yu sola koyup böyle bir opsiyon çıkıyor. Bu sefer de ortadan bir tane artırabiliyorsun.
1: Evet.
0: Ama önce bence bugünü bir halletmesi lazım Galatasaray'ın. Çünkü Kasımpaşa kolay maç değil.
1: Bence bugünü düşünen az Galatasaraylı vardır ya.
0: Bence Salı'yı da düşünen az vardır.
1: daha çok bence salıyı düşünüyorlar.
0: Yani. Ya salı günü herkes iyi bir sonuç tabii ki bekliyor ama mesela kaybettin diyelim. Çok da eleştiremezsin zaten yani Barcelona ile oynayıp kaybettiğinde.
1: Yok, eleştirmeme meselesi değil, merak. Hı-hı. Hani takım nasıl bir performans ortaya koyacak? Çünkü Barcelona da o kadar üst perdeden başladı ki.
0: Yani bir de bak şimdi.
1: O kadar büyük maç ki.
0: Kasımpaşa ile oynuyorsun. Barcelona ile içeride oynuyorsun. Devamında Gençler Birliği deplasmanın var. Sonra Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanın var. Sonra tabii, derbi oynuyorsun.
1: Tabii tabii. Tabii.
0: Yani bir anda bütün ivmeyi çok pozitife döndürebileceğin de bir fikstür Ali bu.
1: Öyle.
0: Zor bir fikstür ama tam böyle bıçak sırtı. Yani Galatasaray'da bir anda bahar havası da gelebilir. Tablo tamamen kışa dönebilir.
1: Evet, dinleyicimiz Kaan Ayhan Barcelona karşısında oynayabilecek olsa bile oynatmayıp 10 kişi çıkmak daha avantajlı demiş. Eğer yanılmıyorsam kendisi Galatasaraylı. Mustafa Dürüst, sizce şu kadro yapısıyla Galatasaray'ın oynayacağı en iyi oyun 4-3-3 değil mi demiş. Bir başka soru, 5 yiyeceksek Mustafa diyor bunu. Abdülkerim'den sebep yiyelim. Kaptan ülkenin en iyi ve karakterli stoperidir. Kendi değerlerimize sahip çıkalım demiş. Emre Salman, Şalay'ı kötü gösteren Sané'nin kötü formudur. Bunu da es geçmeyelim lütfen diye eklemiş. Bakalım şöyle bir dışında. Mert Elam yine mi tatilde sorusu gelmiş Turgay'dan. Evet, cevabımız. Galatasaray'la alakalı olarak bulmaya çalışıyorum. Sağ içine dair yorumlar. Barış Alper Yılmaz sol bek oynayamaz mı demiş bir dinleyicimiz. Oynar ama niye böyle bir şey düşündü Suat Polat? Onu anlamadım. Hani sol bek oynasa Jakobs'la
0: Lamine Yamal'a karşı herhalde soruyor.
1: Jakobs'la Eren'i yetersiz bulduğu için mi? O zaman ama sağ bekte hani zaten sağ bek oynamasının sebebi Şalay'ın durumu. Peki şöyle bir şey sorayım size. Galatasaray'da şimdi sol önü Barcelona maçında Leao'ya verdik. Santrafor'u Osimhen'e verdik. Sağ önde Yunus da olabilir. Barış Alper de olabilir.
0: Sané de olabilir.
1: Sané de olabilir. Hangisinin olması gerekir? Barış Alper sağ bek oynamadığı durumda Şalay sağlıklı çıkıyor. Merkezi de senin dediğin gibi kapattık. Sara, Lemina, Torreira ile kapattık. Şimdi sağ önde bir tercih yapman gerekiyor. Barcelona'yı da düşünerek mesela Barcelona o kadar geniş alanlar veriyor ki sen mesela Galatasaray Barcelona'ya 2 gol atsa çok büyük sürpriz değil. Ben işin savunma tarafını düşünüyorum. Hani savunmada ne yapabileceksin? Aslında belirleyici o olacak. Barcelona Galatasaray gol de atabilir, goller de atabilir diye düşünüyorum kendisi aslında. Ama işin savunma tarafını pek kafamda oturtamıyorum açıkçası. Fakat o hücum düzeninin de işlemesi için böyle adeta o boşlukları değerlendirecek, bitirebilecek, final pası verebilecek, topu gerektiğinde çekip dinlendirebilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Kim olması lazım sağ önde?
0: Vallahi şimdi şunu biliyoruz değil mi? Barcelona neredeyse kendi alanının son metrelerinde kuracak zaten.
1: Aynen.
0: Savunmayı.
1: Aynen.
0: Sürekli rakip alanda daha fazla oyuncuyla. Ya yani savunma arkası dediğin gibi çok fazla alan bırakıyorlar. Hı-hı. Ve geriye koşmayı da çok fazla seven bir takım değil. O yüzden Galatasaray'da patlayıcı özelliği fazla oyuncu. Şimdi Barış da patlıyor. Yunus da yeri geliyor patlıyor. Sané de patlıyor. Ama Sané o kadar kötü tercihler yapıyor ve sonunu getiremiyor ki biraz da özgüven eksikliği oluşmuş durumda. Vallahi bana kalsa eğer Şalay'ın oynamadığı senaryoda Barış'ı sağ bek yaparsam solda da Leao ve Osimhen'in olduğu senaryoda ben yine ilk tercihimi Sané'den yana kullanırım. Büyük maç büyük oyuncuyla
1: tamam.
0: Oynanır.
1: Ama Barış Alper sağ bek değil.
0: Barış Alper sağ bek değil. Şalay sağ bekse o zaman bir düşünürüm. O zaman Barış'ı kullanmam daha şey olur. Yani
1: o zaman Barış diyorsun.
0: O zaman Barış diyorum.
1: Ya Barış sağ bekte olsa, sağ önde olsa sen de ilk 11'de çıkıyor.
0: Yani çünkü az önce bir dinleyenimizin yazdığı gibi Sané ile Şalay olduğunda önde şimdi topu kaybettiğini düşünelim Sané'nin. Çünkü risk alan bir oyuncu. Hı. Çalım deniyor, değil mi? Atmaya çalışıyor, gitmeye çalışıyor. Onun dönemediği yerde Şalay zaten çok zorlanıyor. Ama Barış'ın savunma özelliklerinin de olması Şalay ile daha böyle oraları tamamlayabilir, orayı kapatabilirler gibi geliyor bana.
1: İlkay Barcelona maçında olmalı diye birkaç tane mesaj geldi. O da büyük ihtimalle o merkezden atılacak arkaya toplarla alakalı diye düşünüyor dinleyiciler. Onu da konuşuruz ama ikinci reklamı da bu saatin çok geçirmeyelim. Çünkü saat 8.38 olmuş. Hı-hı. Radyo Spor'da Sabah Spor'u dinliyorsunuz. İkinci aramıza gidelim bu saat için, ardından devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Spor'u devam edecek. Radyo Spor. Reklam.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Reklam.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
2: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 8.41 oldu. Bugün Aykut Aydın'la birlikteyiz. Mert Elam izinde değil, tatilde. Bunu unutmayalım. İzin demiyoruz, tatil diyoruz. Şimdi sizlerden gelen mesajlar var. Mesajlardan bir tanesini de Faruk Gönendik isimli dinleyicimiz göndermiş. Barış Alper'i sağ bek pozisyonu düşünüyorsunuz ama şöyle bir durum var. Milli maçlarda ve ligde oynanan birçok karşılaşmada kendisini darbe almadığı halde darbe almışçasına yere atıyor ve dolayısıyla bu pozisyonları muhtemelen Barcelona maçında hakem devam ettirecek. Bu da rakip oyunculara ciddi bir alan açmayacak mı demiş.
3: Kendini yere attığı pozisyonlar var. Ben de mesela bunlardan rahatsızım.

0: Bu da demek değil ki hiç darbe yok, her pozisyonda da kendini yere atıyor. Barış'ı biz hangi özelliğiyle hep ön plana çıkarıyoruz? Güçlü olmasıyla. Yani Barış tekrar o fizik kondisyona sahip olduğunda kendini yere atmayı bırakır.
1: Çok onu zannetmiyorum Aykut ya.
0: Bırakmaz mı diyorsun?
1: Onu çok zannetmiyorum. Yani o hani Barış'ın gücü bittiği noktada kendini bırakıyor durumu değil gibi biraz. Fakat mesela ben şundan endişelenirim. Şimdi sağ bek pozisyonunda düşünüyorsunuz. İşte dinleyicimizin mesela çekincesi böyle bir pozisyonda kendini bırakabilir. Hakem devam ettirir. Barcelona'da alanı bulur. Gider golü atar. Ondan şüpheleniyor. Mesela ben daha çok Barış savunma yapmaya çalışırken çok faul yapan bir oyuncu.
0: Doğru.
1: Mesela kart problemine girebilir esas.
0: Girebilir. Ya onu Şalay da yapabilir. Şalay da sert, evet, oynayan bir isim.
1: Ama Şalay biraz daha o işi daha iyi seviyede yapıyor bence. Barış erken bir kart görürse mesela o daha büyük problem olabilir. Çünkü ikili mücadelelerde hani böyle o şeyle ne derler, güçle beraber mücadele etmeye çalışırken eli kolu gelebiliyor, ayağı gelebiliyor. Bir kart riski doğabilir. O da bir problem Galatasaray açısından ama tabii bunu hep beraber göreceğiz. Belki işte Barış sağ bek oynamayacak, yani hiç bu tartışmaya da gerek kalmayacak. Bakalım başka mesajlara. Kerem'in röportajı ile alakalı mesajlar gelmiş. Ona az sonra döneceğiz. Program girişinde söylemiştim. Kerem dün bir röportaj verdi Yağız Sabuncuoğlu'na. Orada söylediği sözler dün bayağı bir viral oldu. Ondan sonra yine Kerem Demirbay'dan bir açıklama geldi. Onlara bakacağız az sonra. Bakalım şöyle bir... İlkay'la ilgili konuşacaktık. İlkay'ın Barcelona maçında ya da bundan sonraki süreçte belki onu da söylemek gerekiyor. İlkay'la alakalı olarak geçen sene çok büyük bir beklenti vardı. İlkay beklentilerin altında kaldı. Lemina Torreira'nın önüne İlkay'ı koyduk. İlkay da merkezde o oyun aklını ortaya koydu. O beklenen pasları, zamanlı pasları ne bileyim Leao'nun önüne attı. Sané'nin önüne attı. Osimhen'e attı. Aslında kulağa hoş geliyor. Değil mi?
0: Kesin öyle. Zaten onu yani ne bekliyorduk ondan geçen sene geldi. Şampiyonlar Ligi, evet, performansı.
1: Sen ama az önce güzel bir şey söyledin mesela. Galatasaray'ın Liverpool'u yenerken İlkay Galatasaray'ın
0: maestro,
1: en iyi oyuncusuydu dedin. Gene olur mu?
0: Hatırlayın. Evet, yani,
1: gene olur mu mesela?
0: Şimdi bazı oyuncuların fizik olarak iyi duruma gelmesi zaten Galatasaray'ın beklediği bu. Yoksa yetenek anlamında ne verdikleri ortada, tarihleri ortada. Mesela Messi hala 39 yaşında, yayınladınız değil mi mesela son milli maçını, hı-hı, benim maçını. Hala bir gol, iki gol pasıyla bitirirken Messi fizik olarak iyi durumda olduğu için o yeteneklerini sahaya gösterebiliyor. Kendine o kadar iyi bakıyor ki. Ben aynı şeyleri şimdi diğer oyunculardan bekliyorum. Mesela İlkay'a bu milli aranın çok iyi gelmiş olabileceğini düşünüyorum.
1: Ya da olması gerektiğini de söyleyebilirsin herhalde.
0: Olması gerektiğini tabii ki.
1: O da
0: ki
1: şey
0: yani,
1: değil, o da yanlış olmaz mesela. Yani bu şimdi, kadar süre içerisinde iyi
0: sevgili
1: çalışıp.
0: Sevgili İlkay, bu kadar seni herkes seviyor burada, bekliyor. İyi de bir kontratla bayağı da ilerlemiş bir yaşta buraya geldin. Senin de bir şeyler veriyor olman lazım. Ve İlkay bunun farkında ama Ali. Yani neyi yapıp neyi yapamadığını kendisi de biliyor. O yüzden... Mesela o karşılaşmada enteresan bir İlkay tercihi olur mu? Neden olmasın? Mesela sana soruyorum. Sen teknik adamsın. O bölge için, yani forvet arkası için iki tane opsiyonun var. Biri Batrakov, biri İlkay. Yunus'u katmadım denkleme. Hangisini tercih edersin? Baktın ya, fizik durumları aynı hemen hemen.
1: Aynıysa İlkay'ı tercih ederim tabii.
0: Bir de deneyim diye bir şey var değil mi? Yıllarca tabii oynamış. Barcelona'da bile oynamış.
1: İlkay'ı tercih etmek de isterim aslında.
0: Tabii hani ki istersin. Mesela geçen seneki Liverpool maçını hatırlayın. Hakikaten nerede takımın tempo yapması gerektiği, nerede şimdi Barcelona'ya karşı bunları da iyi ayarlaman lazım. Çünkü şunu biliyorsun. Barcelona'ya pozisyona gireceksin. Kubarsi, Gerard Martin, Cancelo... Sağda işte Eric Garcia, bunlar hata yapmayan adamlar değil. Bunlar hatta çok hata yapan adamlar. Üstlerine gidebilirsen. Ama Barcelona o kadar topu vermiyor ki hata payını minimuma indiriyor. Zaten kaybettiğinde önde direkt baskıya başlıyorlar. Ve bir anda senden

0: hemen hızlı bir şekilde geri alıyorlar. Orada biraz sakin kalıp işte o dediğin uzun topu atabildiğinde göreceksin Kubarsi de çok zorlanacak. Göreceksin Eric Garcia oynarsa o da çok zorlanacak. Cancelo zaten ileride olmayı çok seven bir bek. Geriye gelirken onun da problemleri var. Yani senin de karşı tarafı zor duruma sokabileceğin, kart aldırtabileceğin ki ben Barış'ı bu anlamda biraz daha bu karşılaşmada güçlü olursa Galatasaray'a faydalı olur diyorum. Leroy Sané aynı şekilde. Mesela Leao çok zorlayacak bence o tarafı. Yeter ki sen ona doğru şeyleri yapabil. Osimhen zaten koşucu. Yani Barcelona'ya karşı en iyi hücum opsiyonlarından birine sahip bir takım Galatasaray. Yeter ki onlara karşı doğru oyunu kurabil. Ve onlar sana geldiğinde, şimdi Galatasaray'ın en büyük problemi ne? Sporting maçlarında da gördük bunu. Abi ceza alanında 7-8 oyuncu yerleşmişken birine vurdurup gol yiyorsun.
1: Tabii.
0: Kalene gelen ilk top gol oluyor.
1: İşte bence de olay tamamen savunma olacak.
0: Ya bunu artık çok yüksek bir konsantrasyonla yapıp arkada biraz durdurabilirsen sana gelecek zaten o pozisyonlar.
1: Evet, Galatasaray-Barcelona maçı daha Kasımpaşa karşılaşması oynanmadan kendinden tabii konuşturuyor. Bayağı bir heyecanlıyız. Salı günü oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı için. Saat 22'de oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı salı günü. Ama Galatasaray bugün Kasımpaşa mücadelesiyle de lige dönüyor. Az önce söyledim. Leslie merkezde, Galatasaray'da cezalı. Okan Buruk bugün cezalı. Osimhen, Şalai durumları belirsiz olan oyuncular. Torreira ve Davinson Sanchez'de bir şey yok ama yol yorgunlukları olduğu gerekçesiyle dinlendirilebilirler şeklinde haberler çıkmıştı. Tabii onlar geldikten sonra teknik heyet oyuncularla görüşüp ona göre bir karar alacaktır. Kasımpaşa mücadelesinde. Kasımpaşa ligin tek namağlup takımı. Bu bakımdan tabii önemli. Kasımpaşa çok çok iyi oynadı mı ligde? Hayır. Ama sonuçta Kasımpaşa'nın biliyorsunuz daha önce çok daha problemli sezon başlangıçları olmuştu. Bu sezon iyi başladılar, huzurlu başladılar. Şu ana kadar 10 puan toplamayı başardı Kasımpaşa ki zaten ligde Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de 10'ar puanı var. 6 karşılaşmada 7 gol atabildi Kasımpaşa. 5 gol yedi. Galatasaray'ın 10 gol yediğini düşünürsek savunma anlamında Kasımpaşa şu ana kadar iyi işler yaptı ama işin hücum tarafında da tablo tamamen Galatasaray lehine. Kasımpaşa 7 gol atmışken Galatasaray 13 gol attı. Dün söyledim, Galatasaray maç başına şut, maç başına rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiklerinde lig lideri. Kasımpaşa az orta yapan bir takım hücuma çıktığında. Bu sezon o özellikleri dikkat çekiyor. Biraz daha topun kıymetini bilmeye çalışıyor Emre Belezoğlu'nun ekibi. Bugün tabii milli ara dönüşü, hep söylerim. Cuma günü ben teknik direktör olsam maç oynamak istemem. Hemen mümkünse pazartesi günü oynamak isterim ama tabii Avrupa'da oynayan takımlar için bu pek mümkün değil. O yüzden Galatasaray bugün oynuyor. Galatasaray'ın hafta içerisinde karşılaşacağı Barcelona'da Hetafe ile oynayacak bu hafta iç sahada. Barcelona'nın da son durumunu merak ediyorsanız yarın Barcelona-Hetafe karşılaşmasını Esport ve Esport Plus'tan takip edebilirsiniz. Yarın 19.30'da Barcelona-Hetafe mücadelesi. Bakalım Barcelona milli aradan sonra nasıl bir dönüş yapacak Hetafe karşısında. Bunu da hep beraber göreceğiz.
0: Enes oynar mı 11?
1: Bakayım, muhtemelde bence, gözüküyor.
0: Bence oynar.
1: Muhtemelde gözüküyor. Barcelona'da Rafinha'nın ki sezona o da muhteşem başlamıştı. Durumu belirsiz. Mesela Hetafe karşısındaki muhtemel 11'de Adeyemi sol ön, Lamine Yamal sağ ön, Gabriel Jesus da merkezde gözükmüş. Rodri, Pedri ve Fermin yine merkez orta saha bu şekilde dizilmiş. Kalede de Livakovic'i görüyorum. Barcelona'da Garcia'nın da yine durumu mesela belirsiz olarak yazılmış. Hetafe karşılaşması öncesinde kaleci Garcia'nın durumu. Bunları tabii yarın biraz daha netleştireceğiz. Yarın Barcelona oynadığı zaman onu da görmüş olacağız. Evet, şimdi saatlerimiz 8.52. Bu saatin son arasına gidelim. Aradan sonra Kerem Demirbay konusunu da beraber konuşacağız.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Radyo Spor. Turbo Marş.

0: Akü. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Turbo marş günü.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
5: Milli ara sona erdi, Nesine'de Süper Lig heyecanı geri döndü. Bu akşam saat 20'de Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Süper Lig maçlarına sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
6: Radyo Spor.
7: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda.
8: 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr ve shell.com.tr'de.
9: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
10: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 8:56 oldu. Şimdi Kerem Demirbay'ın dünkü açıklamalarını konuşacağız. Girişte söylemiştik. Program içerisinde sizlerden mesaj geldi. Kerem Demirbay Yağız Sabuncuoğlu'na bir röportaj verdi. Röportajın bir bölümünde söyledikleri çok konuşuldu. Ne demek istedi? Daha sonra Kerem Demirbay'dan bir açıklama geldi. Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi ben size o kısmı dinleteceğim. Okumaya biraz üşendim. Dinletmek daha kolay olacak o kısmı. Gürültü patırtı da o kısımla alakalı olarak koptu. Saat 9:10 reklamından sonra Batıkan iki teker bölümünü de yapacağız.

0: takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Geçmiş takım arkadaşlarımı gerçekten seviyorum. İyi karakterler. Hani iyi de çocuklar. Ama dışarıdan göründüğü gibi değil her şey. İnanın bana.
1: Nasıl mesela?
0: Onu söyleyemem. Gerçekten. Ama herkes yutuyor. İnanın. Herkes yutuyor gerçekten. Ben bildiklerimden neyse.
2: Bakın bugün şampiyonluğa yürüyorsa öyle bizim...
3: Evet. Sonra Kerem Demirbay'dan bir açıklama geldi. Bugün yayınlanan bir röportajımda Galatasaray ile ilgili sözlerimin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve bunun doğal olarak tepkilere yol açtığını gördüm. Söylemek istediklerimle ortaya çıkan algı arasında ciddi bir fark olduğu için konuya açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim. Galatasaray'ın son 4 yılda kazandığı şampiyonluklar büyük bir emeğin, fedakarlığın ve mücadelenin sonucudur. Ben de bu sürecin 2 yılında takımın bir parçasıydım ve kazanılan başarıların arkasında ne kadar büyük bir mücadele olduğunu bizzat yaşadım. Bu süreçte maddi ve manevi anlamda birçok zorlukla karşılaştık. Ancak yaşananlar her zaman takımın içinde kaldı, dışarıya yansıtılmadı. Doğru olan da buydu. Çünkü biz karşılaştığımız sorunları hiçbir zaman bahaneye dönüştürmeden birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize odaklandık. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları tüm bu zorluklara rağmen büyük bir mücadele ortaya koydu ve şampiyonluklara ulaştı. Röportajda ifade etmek istediğim de tam olarak buydu. Yaşanan zorluklar kazanılan şampiyonlukların değerini azaltmaz. Aksine o başarıların arkasında ne kadar büyük bir emek ve fedakarlık olduğunu gösterir. Sözlerimin çarpıtılması sonucunda Galatasaray camiasında oluşan kırgınlığın farkındayım ve bundan dolayı üzgünüm. Hiçbir şekilde mücadele ettiğim insanların emeğini veya kazanılan şampiyonlukların değerini sorgulamak gibi bir niyetim olmadı. Her şeyden önce bu, kendi emeğimi de sorgulamak anlamına gelirdi. Geçmişte birlikte çalıştığım ve herkese ve emeğe saygım sonsuz. Bugün için kendi takımın başarısı adına aynı ciddiyet ve kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyorum demiş Kerem Demirbay tepkiler sonrası gelen açıklamalarda. Şimdi ben o kısmı size bir kez daha dinleteyim. Açıklamayı okudum. Birbiriyle bağdaşıyor mu? Onu da konuşalım.
1: Söylediğin gibi aslında 4 senedir ligde bir dominasyon var. Şampiyon oluyor. Ya bu başarı, bu şampiyonluğun temel sebebi hoca mı, kadro kalitesi mi, uyum mu, ikisi mi, hepsi? Yani direkt içindeydin işin ve gerçekten zor bir iş.
0: Düşündüklerimi söylesem var ya, çok büyük patlayacak her yer. Gerçekten. Kardeşim şöyle, takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Geçmiş takım arkadaşlarımı gerçekten seviyorum. İyi karakterler. Hani iyi de çocuklar. Ama dışarıdan göründüğü gibi değil her şey. İnanın bana.
1: Nasıl mesela?
0: Onu söyleyemem. Gerçekten. Ama herkes yutuyor. İnanın.
3: Şimdi ben anlamadım Aykut. Yani Yağız çok normal iki tane soru sormuş. Şampiyonluklar var diyor. Bu şampiyonluklarda sence en büyük pay kimindi diyor.
4: Nasıl, oyuncuların diyor.
3: Nasıl yorumlarsın diyor. Diyor ki söylersem her yer patlar diyor mesela. Şimdi mesela bu soruya böyle bir cevap, böyle bir girişle başlaması bir kere bir garip. Ondan sonra her şey diyor göründüğü gibi değil diyor Yağız. Gene çok hani bir dakika nasıl diyor Yağız. Nasıl Kerem yani? Demirbay söylüyor. Her şey göründüğü gibi değil diyor. Yağız nasıl yani diyor. Ondan sonra Kerem yine ya boş ver diyor. Herkes yutuyor diyor. Şimdi düşündüklerimi söylemeyeyim diyor. Yani iki tane normal soruya böyle insanların aklına 50 bin tane şey getirebilecek cevaplar vermiş Kerem Demirbay. Ondan sonra mesela açıklaması da bence söyledikleriyle pek paralel değil.
4: Bugün de şimdi o stadyuma gelecek değil mi?
3: Yok gelecek ayrı mesele de hani normal sorulara şimdi böyle cevap verdiğin zaman insanların zaten hani ortam belli, anlatabildim mi? Türk futbolunda yaşananlar belli. Hani böyle bir şey soruldu. Eğer aklında bir şey varsa direkt söylemesi lazım Kerem'in. Eğer yoksa da bu şekilde böyle insanların kafasına 50 bin tane şey getirecek cevaplar vermemesi gerekiyor.

0: diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Çünkü o şekilde cevap verdiği anda zaten insanlar başka ne düşünecekti ki? Yani dün patladı gerçekten olay. Hani sosyal medyada konuşmayan, yazmayan, bunu paylaşmayan yoktu.
1: Şimdi burada birkaç tane noktadan işi ele almak lazım. Yağız bir habercilik yapmış mı? Hı hı. Yapmış. Soruyorum şimdi size. Kerem Demirbay niye bir yere röportaj verme gereği duydu?
0: Bilemiyorum.
1: Milli ara bitmiş neredeyse. Bunu mesela
0: Galatasaray maçı öncesi, eski Galatasaray oyuncusu. Başka bir şey yoktur herhalde, ne olacak?
1: Mesela niye böyle bir röportaj verme gereği duymuş? Bir, bunu veriyorsa niye iki gün önce vermiş maçtan? İki, üç.
0: Ben anlamadım o dediğini. Garip mi?
1: Bana garip geldi. Yani niye böyle bir açıklama yapma gereği duydu? Mesela çok görmüyoruz genelde bunları. Oyuncuları şimdi bu dönemde gördük. Aralarda konuşuyorlar. Mesela Emre Hoca da bizim Engin Kiale ile konuştu değil mi? Hı hı. Güzel bir röportaj vermiş. Bir, önce onu anlamadım. İki, ya soruyor. O da diyor ki yediğimiz, ya oyuncuların zaten hepsine sorsan öyledir. Büyük camialardan ayrıldıktan sonra. Şimdi Kerem buraya gelirken hatırlayın, Galatasaray onu nasıl duyurdu değil mi? Dayı şeyiyle geldi. O dönemin işte popüler dizilerinden birinin bir oyuncusuna benzeterek getirdiler değil mi? Hatırlayın nasıl açıklandığını. Oynadığı zaman da performansını eleştirirsin. Bence beklentileri karşılayamadı bu arada. Benim anladığım kadarıyla ya bir, o şeylerden patlar vesaire falan dedi. O Türkçe'ye çok hakim olmadığı için bir kere öyle konuşuyor.
0: Ya öyle konuşmazsın. O bence geçerli değil.
1: Hayır hayır. Yani o patlar kelimesinin ne anlama geleceğini çok duyamadığı ya, için ya da bilemediği için öyle konuşuyor.
0: Bence onu Galatasaraylılar bir savunma mekanizması olarak söylüyor. Şimdi diğer dinleyicilere de baktım, yazmışlar da. Hı-hı. Hani mesela Kerem, ya şimdi düşündüklerimi söylesem ortalık...
1: Ben sana anladığımı söyleyeyim mi?
0: Ortalık yan yerine
1: döner diyor. Bu tamamen Okan Hoca ve yönetiminden duyduğu mutsuzluk ve şey açıklaması. Düşündüklerimi söylesem. Kerem'e sorsan, Kerem o dönemde de mutlaka ilk 11'e yazılması gereken bir oyuncuydu. Kendini hep öyle çok büyük bir yıldız olarak görüyordu.
0: Mesela işte ben de buna daha yakınım. Anlatabildim
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii tabii. Zaten arka metni bu bunun.
0: Yani şimdi insanlar şey olarak okuyorlar. Hani Galatasaray'da işte şampiyonluklarla alakalı şaibe olabilir şeklinde okuyorlar. Ya ama
1: dışarıdan kollandı mı falan. Ben hiç öyle algılamıyorum.
0: Benim de anladığım. Hani mesela insanlar yutuyorlar diyor ya mesela, bu şeyle ilgili olabilir. Hani Okan Buruk'un teknik direktörlük beceriyle alakalı olabilir.
1: Ben öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de öyle
1: Kerem'in
0: düşünüyorum açıkçası.
1: Kerem'in açıklaması da tamamen bence onunla alakalı. İşte maddi manevi birçok zorluk. Ya kardeşim, maddi manevi zorluk zaten her yerde oluyor. Ne olmuştur? İki ay maaşını geç almışsındır. Bunlar bizim ülkemizde olmayan şeyler mi? Bizim takımlarımızın hepsinin yaşadığı şeyler değil mi? Borçsuzluk kağıdı almaları gerekmiyor mu? UEFA'ya vermeleri gerekmiyor mu? Bunlar maddi tarafını geçtim zaten. Ama sevgili Kerem, sen de buraya Bayer Leverkusen'in tarihinin o dönem itibariyle en pahalı transferi olarak gitmiştin. Buraya bir şeyleri değiştirirsin diye geldin ama ne kadar şey değiştirebildin oynadığın sürede? Ben de sana öyle geleyim. Ha dersin ki, ben varken gidip başkalarını tercih et. Kerem çünkü öyle bir oyuncu. Kerem, ben varsam ben 11 oynarım kardeşim mantığında gelen bir isimdi. O beklentileri karşılayamadı. Okan Hoca'dan ya da işte yardımcı antrenörlerden, bence onlardan rahatsız bu açıklaması o. Futbolcular çok karakterli demesinden de zaten onun arka metnini de anlayabiliyorsun. Evet. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum.
0: Ama yine de...
1: Ya bu başarılar... Galatasaray'ın çok kuvvetli olması ve oyuncu grubundan kaynaklandı. Şampiyon yapan onlar demeye çalışıyor aslında.
0: Ya tamam, bak yine de eğer düşüncesi buysa...
1: Ama her yere çekilir tabii söylediklerim.
0: Aynen, düşüncesi buysa yani bu soruya o şekilde böyle herkesi ortada bırakacak, herkesin istediği yöne çekebileceği bir cevap vermemesi gerekiyor.
1: Hele bu dönemde.
0: Evet, yani eğer Okan Buruk'u beğenmiyorsa ya evet Galatasaray şampiyon oldu ama mesela aslan payı bence futbolculardaydı dersin mesela. Okan Buruk'ta değildi dersin. Zaten gereken şeyi söylemiş olursun. Ne bileyim, yönetimle ilgili bir problem varsa söylersin ama işte bunu söylersem öyle olur, şöyle olur, böyle dediğin anda işte ortalık böyle yangın yerine dönüyor. O da bir şey oldu yani, dünden enteresan bir durum ya ortaya çıktı. Ya
1: bir de şöyle de bir durum var değil mi? Mesela Morata da gittikten sonra açıklamalar yapmıştı. Hı-hı. Doğru mu? Hı-hı. Başka mesela Galatasaray'dan gidip böyle bu tarz açıklamalar yapan hatırlıyor musun oyunculardan?
0: Yani Okan Buruk'un
1: bir iki tane daha vardı galiba. Bir Mertens sen duymadın çünkü Mertens zaten Okan Buruk'un prensiydi.
0: Yani Okan Buruk'un böyle çok oynatmadığı, hani gelip hayal kırıklığı yaratan oyuncular üzerinde düşünmek lazım. Bir mesela yanda
1: belki
0: direkt
1: Zaha demiş olabilir. Zaha yapmış olabilir.
0: Zaha olabilir, evet.
1: Hakim Ziyech yapmış olabilir. Yani çok var böyle oyuncu. O yüzden herkes kendini haklı görüyor ama bir de biz de onların evet oynadığı dönemde saha içi performanslarını da gördük. Yani bizim de gördüğümüz şeyler var.
0: Evet, dinleyicimiz mesela Ümraniye'den Mehmet Bey demiş ki ben demiş tamamen Galatasaray'ın kollandığı gibi anlıyorum. Sonradan da düzeltme çabası gibi görüyorum demiş. İkinci açıklama bunun kanıtıdır demiş. Zaten işte anlatmaya çalıştığım bu. Yani bu şekilde de anlayabilirsiniz.
1: Bu tabii şekilde anlamak hani her yere çekersin
0: tabii canım,
1: bu açıklamayı.
0: Yani bu şekilde anlamak, şimdi Mehmet Bey mesela yanlış anlamıştır diyemezsin Kerem'in konuştuklarından sonra. O yüzden zaten anlatmaya çalışıyorum. Yani Kerem bir eleştirisi varsa, bir şey varsa ya söyleyecek ya da böyle ortada bırakmayacaktı. Sonra yapılan açıklama da zaten bence söyledikleriyle pek uyuşmuyor. O yüzden iki kere dinletmek istedim. Yani bir kere okudum. Daha önce dinlettim Kerem'i. Ondan sonra açıklamasını okudum. Sonra tekrar dinlettim. Onu söylemek istedim ben de. İstediğiniz yere çekersiniz yani. Zaten bütün olay o. İşte ben mesela biraz daha hani oynatılmadığı için, Galatasaray'dan gönderildiği için kırgın bir oyuncu ve Okan Buruk'un da hani insanlar yutuyor derken onu anlatmaya çalıştığını düşündüm ilk anda. Ama işte Ümraniye'den Mehmet Bey gibi de çok rahat düşünebilirsiniz. Diyelim şimdi saatlerimiz 9.10 oldu. Araya gideceğiz. Aradan sonra sevgili Mehmet Ali Selişık Radyo Spor'da stüdyomuzda olacak. MotoGP var. Hafta sonunda Endonezya Grand Prix'si var. O da erken tabii. O yüzden erken gelecek. Biraz da zamana karşı bir yarışımız olacak. O yüzden şimdi araya gidelim. Aradan sonra Mehmet Ali Selişık'la MotoGP'yi konuşalım.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.

0: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
1: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: Tep o kadar iyi ki Tep.
3: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
6: Opel Corsa, Ekim ayına özel 1 milyon 335 bin TL'den başlayan fiyatlarla Odak Opel'de sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
10: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Evet, kısa reklamdan döndük. Saatlerimiz 9.13. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Her zaman olduğu gibi BTC Türk'ten size bir Bitcoin fiyatını aktaracağım. Bitcoin düne göre ufak bir düşüş göstermiş. Şu an dolar bazında 82.473 dolardan işlem görmekte. Türk lirası olarak da 4 milyon 54 bin liradan bir Bitcoin BTC Türk'te işlem görüyor.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Elf Motor Yağları, iki tekeri sunar.

0: Evet, iki teker bölümünde sevgili Mehmet Ali Selışık bir kez daha bizi kırmadı. Stüdyomuza kadar geldi. Günaydın, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Bana çok uzak bir yerden geliyormuşum gibi söylüyor.
0: Uzak bir yerden geliyorsun.
1: Bir üst
0: Sonuçta bir
1: kattan.
0: üst kattan aşağı iniyorsun.
1: Anlatım
0: Ama
1: kabininden mi ya?
0: radyoda her zaman tabii yüz yüze göz göz olmak
1: Evet.
0: çok daha iyi.
1: Daha keyifli bizim için de.
0: Sonuçta hani istesen telefonla da bağlanırsın ama teşekkür ediyorum tekrar geldin.
1: Biz teşekkür ederiz, her zaman
0: Şimdi
1: davet ettiniz.
0: Endonezya'dayız. Grand Prix orada. Ama içeride sen de birkaç dakika dinledin. Sporcu açıklamaları, işte Kerem'in açıklamasını konuşuyorduk. Sen dedin ki MotoGP'de de bir şey oldu. Ne derler? Bir tartışma oldu. Hafta içi ben de dinledim bir tartışmayı. Hatta işte böyle tam olarak da tabii anlamadığım için böyle dinledim bir şeyler falan. Ne oluyor diye detayını senden alabiliriz.
1: Evet. Yayına girmeden önce de konuştuk
0: Aynen.
1: sevgili İzgecan Gül'ün güzel bir Reels
0: Aynen,
1: hazırladı
0: Reels'i
1: orada.
0: orada gördüm
1: Yayında
0: ben
1: da
0: de.
1: İzge'yle konuştuk zaten yine. Yaklaşık bir saatlik
0: Evet.
1: antrenman seansını 45 artı işte start antrenmanlarını o konu üzerinden götürdük. Liberty Media'nın hem MotoGP'nin hem de Formula 1'in ticari imtiyaz haklarına sahip olmasıyla birlikte birbirine iki sporu da yakınsama niyeti oluyor. Şimdi MotoGP'ye çok tepeden inme ve çok hızlı bir şekilde birkaç sene önce bütün yarışlara sprint yarışı getiriyoruz diyerek bir hamle yapmışlardı. Ya sportif olarak bunun karşılığını aldıkları için sürücülerin iş yükünün artması ve tehlikenin de dolaylı olarak bununla birlikte olarak artmasının çok bir yankısı olmamıştı. Çünkü gerçekten orada sportif ve izlenilebilirlik açısından karşılığını almışlardı. Şimdi aynısını Formula 1'e yapmak istiyorlar. Önümüzdeki yıl 6'dan 10 sprinte çıkıyor. Muhtemelen 2028-2029 civarında da bütün yarışlara sprint koyacaklar. Sprint haftalarında MotoGP ile Formula 1'in bir tane farkı var. Formula 1'de sprint için ayrı bir sıralama yapılıyor. MotoGP'de tek sıralama seansı hem sprinte hem Grand Prix'e, ana yarışa etki ediyordu. Şimdi bir antrenman seansından azaltarak aynı zamanda pazar günü sabah warm-up denilen ısınma seansında alarak kompetitif seansları çoğaltma, oranını arttırma peşindeler. Seansların çok daha büyük bir yüzdesi kompetitif olacak. Çünkü iki tane sıralama yapacaklar. Biri sprint sıralama, birisi ana yarışın Grand Prix'nin sıralaması. Ama orada şöyle bir durum var. Bugünkü resmi antrenmanlarda sene başından beri fırsat geldikçe söylemeye çalışıyoruz. Q2'ye yani sıralama turlarının pol pozisyonu için mücadele edilen son safhasına direkt olarak katılma hakkı da veriliyor. Şimdi öyle olmayacağı için bu sefer sıralama turlarında herkes aynı anda piste çıkacak. Öbür türlü gridi ikiye bölüyorduk. 22'yi en azından ikiye bölebiliyorduk. Hatta biraz daha şey oluyordu. Daha kalabalık alt serilerde bu hala bir problemdi. Orayı çözmek gerekirken MotoGP'yi bozmuş oldular. Şimdi kalabalık bir durumda pist üstünde boşluk bulabilmek daha zor hale gelecek. O sıralama turlarından iki tane yapıyor olduğunuz zaman daha fazla zorlayacak sürücüler. Daha fazla sakatlanabilme ihtimalleri olacak ki sprint geldikten sonra sezonun çok az bir bölümünde, çok az yarışında tam kadro yarışılabiliyor. Mutlaka birisi sakatlanıyor, birisi birinin yerine yarışıyor. Öyle bir durum var. O yüzden MotoGP'nin yakın dönem geçmişini tanımlayan, gerçekten oranın yıldızı Mark Marquez ve önümüzdeki yılda takım arkadaşı olacak kendisiyle. MotoGP'nin önümüzdeki geleceğini tanımlayacak Pedro Acosta. Bu konuda mutabıklar ve Liberty Media'nın ve MotoGP'nin karşısındalar. Bu yeni formattan avantaj devşirebileceğini düşünen sporcular da var. Onlar da tabii ki pragmatik yaklaşacaklardır. Onlar da bana uygun demiş Marco Bezzecchi mesela. Jorge Martin genel şeye formata ben de katılmıyorum ama pazar günkü warm-up'ı ben de sevmiyordum. Onun gittiği iyi olmuş demiş. Toprak ben kaos severim demiş. Kaotik bir durum ortaya çıkacaksa değerlendiririz demiş.
0: Toprak bu topraklardan çıktığı için.
1: Aynen öyle tabii ki. Kaos işte yani spor gündemimiz bilene kadar kaotik oradan anlayabiliriz.
0: Peki bunun değişme ihtimali var mı?

0: şu ana kadar hiç yapmadıkları bir şey yaparlarsa bir şey yapabilirler. Bir sendika kurmaları lazım. Şu ana kadar bunu yapmadılar. MotoGP'de
1: sen
0: böyle
1: neredesin?
0: Bir durum.
1: Senin görüşünde?
0: Ya Liberty Media ciddi para kaybetti. Özellikle Formula 1'de olmak üzere ama... Arap Yarımadası ve Orta Doğu coğrafyasındaki yarışları İran Savaşı'ndan dolayı yapamadıkları için ciddi bir kayba uğradılar. Bir de şimdi 2021 çok acayip bir seviyeydi. Netflix'le birlikte Drive to Survive'le 2021'e çıkış. Oradan sonra yine keyifli olabilecek sezonlar falan derken bir de 2026'da Formula 1'in de artık iyice özünün bozulduğuna dair pilotlar da benim de katıldığım görüşler belirtiyorlar. Özellikle Malezya'daki Bahreyn Grand Prix'si hafta sonra da çok acayipti. Onlardan dolayı bir... Yani her büyüme tabii ki belli ufak içinde küçülmeleri de getirmek zorunda, sürekli kesintisiz bir şekilde büyümek mümkün değil zaten yani. Sağlıkta da yani kesintisiz şekilde büyüyen bir şey insan vücuduna zararlı bir kitledir, bir şeydir. Ama oradan bir para kaybını bir şekilde dengelemeye çalışıyorlar gibi görünüyor. MotoGP'de neler yapabiliriz diye onu görmeye çalışıyorlar. Ya biraz sürücüleri dinlemek gerekiyor açıkçası ama sürücülerin de en azından dinlenebilecek şekilde tek bir ağızdan biraz organize olması gerekiyor. İzge yine antrenman yerinde çok güzel bir örnek verdi. Amerikan sporlarında özellikle NFL'de yani Amerikan Futbol Ligi'nde ve NBA'de Amerikan Basketbol Ligi'nde burada ciddi bir sendikalaşma ve şey oluştuğu için hatta bazen ters tarafa bile gidebiliyor. Bazen lockout konuşuyoruz orada. Öyle bir sağlıklı denge, bir döngünün olması gerekiyor. Ama MotoGP sürücülerinin onun için önce bir araya gelmesi gerekiyor. Bunun örneği Formula 1'de var. Grand Prix Sürücüler Birliği 1960'larda kuruluyor ve en etkin olduğu zamanlar 70'ler ama orada da şey var. Pistler çok güvensiz, ölüyorlar. Dolayısıyla da kendi güvenlikleri için boykot ediyorlar yarışları. MotoGP'de de önümüzdeki yıl öyle bir durum ortaya çıkabilir. Çok tehlikeli bir durum varsa direkt kendilerini etkileyecek bir sağlık durumu ortaya çıkacak sonuçta. Öyle olursa bir araya gelirler. Veya böyle bir durumu gerektirmeyecek kadar yarışılabiliyorsa da bu sefer yine aynı şekilde devam ederler. Bilmiyorum. Yani kendi ellerinde biraz orada içeriye dönüp bakmaları Anladım. Gerekiyor.
1: Evet, iki teker bölümünde sevgili Mehmet Ali Selaşık bizlerle birlikte MotoGP'yi konuşuyoruz. Peki bu hafta sonundan neler beklemeliyiz? Endonezya'dan hem zirveden bahsedelim hem de tabii ki topraktan.
0: Evet, MotoGP'de Marc Marquez yapması gerekenleri yaptı. Şampiyonada farkı tekrar ciddi indirdi. 2 puana indi. İki yani puan hiçbir sadece, şey. Evet. Bir sıra yarışta. Belki o bile değil yani. Ön taraflarda mücadele ediyorsanız. Yalnız Marc Marquez'in bu pistte başına gelmeyen tek şey geçtiğimiz yıllarda sorunsuz bir hafta sonu. Allah. Her şey başına geldi. 2022'de burada sıralama turlarında 2 tane kaza üst üste yaptı.
1: Sırf onun için izlenir yani.
0: Öyle gerçekten. Yani Marc Marquez'in bu pistte diş geçirebildiği bir hafta sonu mümkün mü? Ona bakmak lazım. Jorge Martin'in de Aprilia ile birlikte daha iyi olması gereken bir hafta sonu. Ama beklentilerimiz tersine çevrilebilir tabii. Burada çok büyük sakatlıkta yaşadı. Kaza yaptı. Motoru yandı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu MotoGP'de ilan edip buraya geldi. Betseki kendisi de çarptı. Köprücük kemiği kırıldı. Sezonu kapattı falan. Hadi. Çok kötü yani. Marc Marquez'in burada... psikolojik olarak ne kadar takıyor bilmiyorum. Çok sağlam bir mental yapısı var tabii ama yani eğer kafaya takıyor olsaydı pisti buraya gelmemeyi bile tercih edebilirdi, öyle söyleyeyim.
1: Şimdi çok cahilce bir soru soracağım ama Martin'in tek yarış birinciliği mi var?
0: Evet evet, çok istikrarlı bu sene. Bir yarış galibiyetiyle gayet güzel gidiyor. Tabii Marc Marquez'in sakatlığıyla kaçırdığı yarışlar var. En azından öyle bir iki yarış sıfır çektiği bir durum var tabii, düştüğü yarış falan var.
1: Mesela bir yarış zaferi 8 podyumla şu an zirvede.
0: Evet, sprint galibiyeti de var tabii ki ama Grand Prix galibiyeti olarak tek yarış galibiyeti var. Evet.
1: Marquez 6 birincilik almış. 6 kez podyuma çıkmış. Gene de 2 puan geride.
0: Evet. Hem kaçırdığı şeylerden dolayı işte yarışlardan, hem dediğim gibi gerçekten Martin şampiyon olduktan sonra o böyle bir ekstra bir özgüven geliyor. Şüpheleri belki tamamen elimine etmiyorsunuz ama azaltabiliyorsunuz. Jorge Martin iyi yarışıyor. O yüzden Marc Marquez'e zirveye geldikten sonra alır başını gider diyorduk. Çok öyle bir durum yok. Ya bu hafta sonu normalde Jorge Martin'in Marc Marquez'in Japonya'daki performansına cevap vereceği bir hafta sonu olmalı. Ama bekleyip görmek lazım. Martin'in de burada lider giderken düşmüşlüğü falan var. Onda hata yapma ihtimali olan bir pist. Enteresan olacak yani zirvedeki.
1: Ben de onu soracaktım. Mesela bu söylediğin başına gelenlerdeki pistin payı ne ölçüde?
0: Var bir taraftan pistin işte Marc Marquez'in...
1: Lanetli olduğu belli de pist. pistin hani bir de pistin özellikleriyle mi alakalı adamların bu duruma düşmesi?
0: Yani Mark Marquez'in özellikle sağa doğru dönülen pistlerde daha ciddi bir avantajı var. Daha rahat dönüyor. Özellikle sakatlığından sonra işte Almanya hafta sonunda konuşmuştuk. Saat yönünün tersine dönülen pistlerde avantajı var diye. Mark Marquez'e uymayan da bir pist aynı zamanda burası. Öyle olması gerekiyor. Ama dediğim gibi yani Mark Marquez'e uymayan bir pist dediğimizde galibiyet garantisi yok diyebiliyoruz. Sadece galibiyet adayı her zaman oluyor. Nereye giderse gitsin.
1: Evet, toprak için neler söylemek lazım?
0: Fena başlamadı Toprak. Güzel bir ilk antrenman geride kaldı. 15. sıradaydı Toprak Razgatlıoğlu. Takım arkadaşı Jack Miller'ı geçti. Fabio Quartararo ile Alex Rins fabrika Yamaha'ları 8 ve 11. sıradaydı. Onlar da iyi başladılar diyebiliriz. Toprak'ın burada güzel anıları var tabii ki. İlk dünya şampiyonluğu burada gelmişti 2021'de. Yamaha ile hem de Superbike dünya şampiyonluğu. Onun dışında bir sene sonra 2022'de burada 3'te 3 yapmıştı yine Yamaha ile. Bir numarayı taşırken motosikletin üstünde. Ya fotoğrafları, anıları güzel burada. Sever de burayı. Yağmur ihtimali çok değişken açıkçası. Yağmur yağarsa her zaman Yamaha'nın avantajı. Daha doğrusu hep söylüyoruz, avantajı deyip düzeltiyorum her seferinde. Yamaha'nın diğerlerine karşı dezavantajı azalıyor ve böyle bir sezonda bu Yamaha için büyük bir avantaj. Yağmur yağarsa bir fırsat olacaktır tabii ki, evet. Ama onun için hafta sonuna bakmak lazım.
1: Aman tabii kazası belasız bir yarış tabii. Olsun.
0: Güvenli olsun.
1: Aynen, güvenli olsun sporcular için. Evet. Biraz yağmur olabilir. Toprak için onu isteyebiliriz.
0: Evet.
1: O kaosla beraber.
0: Yağmur toprağa iyi gelir her zaman. Biyoloji ve
1: yarıştığı
0: spor.
1: Motorun dezavantajını en azından azaltır Toprak. Umarız o da iyi bir yarış geçirir. Son olarak her zaman olduğu gibi sevgili Mehmet Ali, senden programı alalım.
0: Evet tabii, hafta sonunun programı yine dop dolu, yine erken saatlerde sadece Toprak değil sevgili Deniz Öncü de her zaman olduğu gibi Grand Prix hafta sonunda burada Moto2'de mücadele ediyor. İlk antrenman seansını geride bıraktık az önce söylediğimiz gibi. Bir sonraki antrenman seansı yaklaşık 40 dakika sonra, biz de yayına yarım saat sonra gireceğiz. Onda antrenman, yani resmi antrenman seansı. Yine bu antrenman seansının son 15-20 dakikasında tek tur performanslarını da göreceğiz sürücülerin. İlk 10'a girenler Q2'ye direkt olarak katılacaklar. Sıralama turlarında bir avantajları olacak. Cumartesi günü ikinci serbest antrenmanlar Türkiye saatiyle 5.10'da başlıyor. Biraz erken bir saat ama bekleriz yine. Uyku tutmazsa, erken kalkıyorsanız sabah koşusu öncesinde bir kahve içip izlemek isterseniz 5.10'da güzel olur.
1: Çok iddialıymış mesela. Ben her gün 5.30'da kalkıyorum ama 5.10'da yayında olmak da iddialı.
0: Evet, biz biraz erken kalkacağız ama iddialı. Keyifli değiyor. 5.50'de de sıralama turları olacak. Arka arkaya zaten antrenmanla sıralama turları seansı. 8.40'da Moto2'nin sıralama turları var. Deniz Öncü geçtiğimiz yarış hafta sonunda kendisinin en iyi sıralama turları sonucunu elde etmişti çok sezonun iyi. İçerisinde. İyi bir ritim tutturdu, iyi bir ivme yakaladı gibi görünüyor. Özellikle 2027 kontratını aldıktan sonra Moto2 gridinde kalmaya devam edecek, onu da hatırlatalım. Onda da yarın sprint olacak. MotoGP'nin hafta sonunun ilk yarışı, kısa yarış sprint olacak. Aynı zamanda tabii Superbike ile Supersport da var, onu da söyleyelim. 16 ve 17.30'da orada da tabii Esport Plus'ta sevgili Emre Avcı anlatacak. Orada da Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü Supersport'tular. Bahattin Superbike'den Supersport'a geri döndü şimdi geçtiğimiz hafta sonu öncesinde. Biz MotoGP'den devam edelim. Hem cumartesi hem pazar Superbike'de Supersport'ta var, onun notunu düştükten sonra. Pazar günü Moto3'le açıyoruz yine perdeyi. 7'de başlayacak. Pazar günü daha makul. Pazar kahvaltısı öncesinde yine olur.
1: Güzel,
0: pazar kahvaltısı
1: saat,
0: geç çünkü
1: iyi.
0: Olur biraz. 8.15'te Moto2 var. Milli sporcumuz Deniz Öncü yarışacak orada. Umuyoruz güzel bir yerden de yarışa başlayacaktır grid pozisyonu olarak. İki teker yarış önü programımız var 9.15'te. Oradan 9.45 gibi çıkıp yarış önüne bağlanacağız. 10'da MotoGP Endonezya yarışı. Gayet güzel bir saatte yine. Hemen onun ardından da 11'de yarış sonu programıyla yine İzgecan Günal'da iki teker programda
1: gayet
0: olacağız.
1: Gayet güzel. Pazar günü 10'da yarış. Evet. Yarış öncesi iki teker, yarış sonrası iki teker, yine güzel bir MotoGP hafta sonu sizleri bekliyor diyelim. Mehmet Ali, çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz her zaman.
1: Her zaman olduğu gibi bir keyifti. İnşallah bir aksilik olmazsa pazartesi günü yine görüşürüz. Çok teşekkür ediyoruz sana.
2: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu.
3: Radyo Spor.
4: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Umran Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Umran Oto Ekspertiz.
8: satına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
9: Radyo Spor. Reklam. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9.28 saatlerimiz. Biliyorsunuz MotoGP'yi Esport ve Esport Plus'ta veriyoruz. Motor sporlarına ilgi büyük. İki teker de her MotoGP yarışı öncesinde ve sonrasında Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor. Mehmet Ali Seleşik de dediğim gibi sağ olsun kalkıyor, stüdyoya geliyor. Konuya da çok hakim. Kendi konusuna çok güzel bilgiler veriyor bize. Yaklaşık 5-10 dakika. Ona bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve dönüyoruz Aykut Aydın'a. Aykut, nasıl geçti cuma günkü yayın?
1: Vallahi bugün nasıl geçecek diye soruyorsun herhalde.
0: Hayır,
1: mi diyorsun?
0: Hayır.
1: Geçen
0: bu,
1: hafta
0: şu an 2,5 saatin nasıl geçti?
1: Ya bizim nasıl geçtiğini anlamadım ben. Biz bayağı her konuya girmeye çalışıyoruz ve fikrimiz neyse onu da burada söylüyoruz.
0: Seni fazla sinirlendirmedim bak bu yayın.
1: Yok yok, çok sakindim çünkü niye biliyor musun? Asıl kötü olan taraf bu işte Ali. Alışıyoruz çünkü, biliyor musun? Başarısızlığa da alışıyoruz. Haksızlığa da alışıyoruz. Adaletsizliğe de alışıyoruz. Bu çok kötü bir şey.
0: %100.
1: Sinirlenmemek bence kötü bir şey.
0: %100 öyle.
1: Bu hayatın her tarafında böyle. Ha. İlişkilerde de böyledir. Ne zaman ki artık bir şeylere alışıp böyle sesini çıkarmamaya başladığında bil ki bazı şeyler bitiyor demek ki. O yüzden böyle sinirli olmak daha iyi.
0: akşam sizin programda başlıyor. Onu da söyle bence.
1: 20.30'da çifte şans başlıyor. Onu çok soran oluyordu bize. Hem biliyorsun hem futbolu değerlendirdiğimiz hem at yarışını konuştuğumuz sevgili Hakan Cantınaz ve Eray Balcı ile birlikte. Bu sezon bir de İnci Bakraş eklendi bize sunucu olarak. O sunacak 3 kişi yorumlayacağız. Ben hem sunup hem oynuyordum, yorumluyordum daha öncekinde ama şimdi biraz daha farklı yapacağız onu.
0: Güzel, bir değişiklik de olacak programımızda.
1: Bir değişiklik de olacak. Yine işte sürprizler de olacak tabii. Seni de bekleriz müsait
0: İnşallah.
1: Olduğunda.
0: Bir kere geldim, çok keyif almıştım. Çok şey öğrenmiştim.
1: Yani
0: güzel programdı.
1: Daha enteresan. Biz biraz daha şeyde kalmıyor. Yani böyle tabii ki tahminler yapılıyor vesaire ama bir taraftan da hakikaten eğleniyoruz. Haftanın enlerini konuşuyoruz. Mesela şimdi olumlu anlamda konuşabileceğimiz bir en yok bu hafta itibariyle futbol dünyasında. Ben oralarda biraz at yarışına dönüyorum artık. At yarışında olumlu şeyler var mı diye. Yani iki tarafında buluştuğu bir platform, çifte şans ve bu akşam 20.30'da D-Smart'ta başlayacağız. Herkesi bekleriz. YouTube'dan da canlı yayınımız oluyor. Oradan takip edebilirsiniz. Hatta bazen X'ten de açıyoruz ki bugün de
0: güzel.
1: Onu yapacağız. Onu söyleyeyim. Ama bunun dışında şimdi diğer maçlara da girecek miyiz? Konuşacak mıyız? Hafta sonunda oynanacak.
0: Süper Lig'e dair mi?
1: Süper Lig'e dair.
0: Tabii kısa kısa onlara da gireceğiz.
1: Onlara da değinelim. Çünkü mesela enteresan bir... Herkes çok uzun zamandır bekliyor. Bir de milli ara çok kötü geçince hakikaten kulüp takımlarına dönmek. Hele hele böyle kaotik bir ortamdan sonra futbola ne kadar dönebileceğiz ama bir taraftan dönmemiz lazım. Bak hafta içinde Trabzonspor'un da başladığı 4 takımımızın Avrupa maçı var.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla bence bu hafta sonu bayağı şeylerin işaretini verecek. Takımlar nasıl dönecek? Artık ciddiye almamız gereken bir ay içindeyiz. Ekim ayı. Birçok şeyin belli olacağı bir ay bu. Yani gidişat nasıl olacak? Çünkü az önce de konuştuk.
0: Ya bu ay
1: çok
0: mesela
1: kritik maçlar var.
0: Bir sonraki milli araya kadar kırılmalar yaşayabiliriz.
1: Yaşayabiliriz. Avrupa'daki hedefin ortaya çıkar. Avrupa'ya havlu atanlar olabilir. Ben tamamen ligi düşüneceğim diyenler olabilir.
0: Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde maçların yarısı tamamlanmış olacak. Konferans Ligi'nde 6'da 3, Şampiyonlar Ligi'nde 8'de 4 tamamlanmış olacak.
1: Ya, Ekim bayağı belirleyici bir ay. O yüzden keşke, yani ben bu anlamda tabii ki takipler yapılıyor, şeyler ediliyor, bir takım somut veriler olması gerekiyor ki bir operasyon yapılsın. Keşke buraya kalmadan daha sezon başında o yaz döneminde bu iş yapılabilseydi diye düşünüyorum hep.
0: Öyle de.
1: Ya başladıktan sonra çünkü ondan sonrasını toparlamak kolay değil.
0: Evet, Galatasaray Kasımpaşa mücadelesiyle başlıyoruz haftaya. Bugün saat 20'de dedik karşılaşma. Yarın saat 16'da Karadeniz derbisi var. Samsunspor, Trabzonspor.

0: Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis ilk maçında 4-0'lık çok flash bir Galatasaray galibiyeti aldı. Şimdi aslında onu Trabzon'a getiren takım Samsunspor. Samsunspor'daki performansı Thomas Reis'in. İkinci maçı da Samsun deplasmanında olacak ki Samsunspor da milli araya en kötü giden takımlardan bir tanesiydi. Geçtiğimiz sezonun kadro olarak da birçok oyuncu satıldı Samsunspor'da ve oyun olarak çok gerisinde gözüktü Samsunspor. Hatta şöyle söyleyelim, üst üste 4 yenilgiyle en kötü seriyle milli araya giden takım Samsunspor'du. Trabzonspor açısından tabii olağanüstü bir Salah performansı görmüştük Galatasaray karşısında. Yani son yıllardaki ligde bireysel anlamdaki en iyi belki 3-5 performanstan biriydi Muhammed Salah'ın performansı. Ama Trabzonspor da o galibiyetle lige tam anlamıyla geri dönmüştü. Fakat tabii şimdi Trabzonspor'un durmaması gerekiyor. Samsunspor maçında da Trabzonspor'un kazanması lazım ivmenin devam etmesi için. Trabzonspor iddiaya göre de maçın favorisi ama düşük de bir oran değil mesela. 1.85 vermişler Trabzon'a. Yani öyle favorisin ama çok da kolay bir maç olmaz oranı bu. Trabzonspor açısından ne dersin? Vallahi Samsun deplasmanında Trabzon için.
1: Milli aranın ya da milli araya en çok ihtiyaç duyan takımların başında Samsun'u görüyordum. Bu arayı nasıl değerlendirdiler hep birlikte göreceğiz ama çok hala ciddi bir kalite farkı var iki takım arasında. Benim de net favorim Trabzonspor. Ben Samsun'un Fenerbahçe maçında yani büyük takımlara karşı hiç varlık gösteremediği görüntüsü gözümün önünden gitmiyor. Dolayısıyla olumlu şeyler söyleyemeyeceğim.
0: Evet, Fenerbahçe maçı gerçekten kötüydü.
1: O yüzden mesela ben Trabzonspor'dan rahat ve net bir galibiyet bekliyorum bu deplasmanda. Şöyle bir bakıyorum. Hatırlarsan Trabzon Galatasaray maçından önce de burada işte nasıl bir 11 ile başlarlar falan diye konuşurken ben demiştim ki bu Franculino 11'e geçer artık. Franculino çünkü tuhaf bir oyuncu. Yani her ne kadar orada tabii çok ciddi bir rakibi de olsa onu Açun'un bence önünde. Ki şu anda da artık bence onun içinde iyi bir ara olduğunu düşünüyorum. Salah zaten harika gitmişti. İşte Saviolo bence gayet iyi bir durumda. Muçi bence kendine geldi. O merkezde de artık Fabinho'nun takıma alıştığını görüyorsun.
0: Fabinho da Galatasaray maçında patronluk yapmıştı.
1: Aynen öyle. Savic, Weivu artık orası da bir oturdu gibi. Mustafa zaten hep iyi. Eski Ellaç. Değil mi? Ya, Trabzonspor, Pina zaten Onana kalede. Trabzon'un artık kemik ve iskelet 11'ini oluşturabiliyorsun. Bir tek o merkezde Melih mi oynayacak yoksa işte iyileşirse Folcarelli mi? Değil mi? Yani Trabzon Batagov geldiğinde artık tamamen Trabzon'un kadrosunu sayabileceğimiz bir seviyeye geldi. Thomas Reis için de iyi oldu. Kısa dönemde iyi bir galibiyetle, büyük bir zaferle, moralle gitti devre arasına. Drogheda maçını çok ciddi almaya gerek yok. Ben ya Trabzon'un bu deplasmanda kazanmasının çok normal ve beklenen sonuç olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, bakalım, ben de merak ediyorum Galatasaray maçı. Tabii çok çok iyi oynandı, farklı kazanıldı. Normalde öyle bir maçtan sonra lig oynamaya devam etmek istersin. Hemen araya gitmek istemezsin. Bu 20 günlük
1: ben sana bir şey söyleyeyim mi? Araya gidildiği için en mutsuz olan takımları ben sana söyleyeyim. Bence bunların başına bir Ahmet geliyordur. Hakikaten çok iştahlı bir şekilde o ilk periyodu 6 haftayı tamamladı. Bu takımlar form takımları. Bu aralar onları bozabilir.
0: Tabii tabii.
1: Onun dışında Kasımpaşa bence yine aynı şekilde. Yani en azından kaybetmeyen bir takım oluşturdu Emre Belözoğlu. Tek namağlup onlar değil mi 6 haftada?
0: Tek onlar, evet.
1: Yani ve büyük bir maça da daha ideale yakın kadrosuyla hazırlanma imkanı buldu Emre Belözoğlu. Okan Hoca'dan avantajları bunlar. Milli takıma daha az oyuncusu gitti vesaire vesaire vesaire. O yüzden bugün zaten bence keyifli, gollü bir maç olur. Galatasaray'ın savunma problemleri de ortada. Samsun bana kadro olarak bir şey ifade etmiyor. Yani geçen seneki kadro nerede, bu seneki kadro nerede?
0: Çok oyuncu gitti Samsun'da.
1: Çok oyuncu gitti. savunma da inanılmaz yerleşim hataları yapıyorlar. Ön taraf da yeteri kadar üretken olmayınca Samsun'un işi zor. Diğer maçlarla devam. Sen ne diyorsun? Ben Trabzon'u çok önde görüyorum ya.
0: Ya ben de Trabzonspor'u önde görüyorum ama Trabzonspor'un böyle çok yüksek bir tempo ile oynayacağını da düşünmüyorum açıkçası. Fakat benim de çıkış noktam, az önce sen de söyledin, Samsunspor'un savunmadaki hataları, yani takım olarak ve bireysel olarak Samsunspor savunması lig standartının altında. O yüzden Trabzonspor, hani Franculino da oynasa, Onaçu da oynasa, işte Salah zaten oynayacak, Saviola da oynasa, Aral da oynasa, bir şekilde Samsunspor karşısında hani gol ya da goller bulacaktır. O yüzden ben de açıkçası Trabzon'u Samsun deplasmanında galibiyete yakın görüyorum. Yarın 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif maçı var. Gençler Birliği'nde biliyorsunuz Metin Diyedin'le milli arada yollar ayrıldı. Ahmet ligin lideri ama deplasmanda tabii iç sahadaki kadar etkili değil. Bakalım sorunlu Gençler Birliği karşısında deplasmanda Ahmet ne yapacak? Galip gelebilecek mi? Gençler Birliği'nde tabii şu an oyuncuların ne düşündüğünü açıkçası bilmiyoruz. Metin Diyedin geçen sene bu takımın ligde kalmasında...
1: Neden ayrılmış hoca?
0: Vallahi
1: yani eğitimle mi anlaşamamış?
0: Genel olarak zaten hani ekonomik şartlarla alakalı, hani oyuncuların alacaklarıyla alakalı bir sıkıntı olduğu söyleniyordu. Belki bir takım sözler verildi Metin Diyedin'e. O sözler tutulmadıysa böyle bir durum ortaya çıkmış olabilir. Ama bunlar sadece tahmin seviyesinde. Yani kimse net bir şey söylemedi. Şu sebeple ayrıldı diye Metin Diyedin. Hep bir şeyler anlatıldı. Ama benim duyduklarım, hani verilen sözlerin ekonomik anlamda yerine getirilmediği yönünde. Ama belki bunu yönetime sorsan başka bir cevap gelebilir.
1: Yani yarın o kadar tuhaf bir ligimiz var ki. Şimdi bak hatırla, ilk 3 hafta Gençler Birliği bu kadroyla ne yapabilir derken 7 puan çıkardı o fikstürden ve o fikstür şöyle bir fikstür. Fenerbahçe'yi yendi, Göztepe deplasmanında yendi. Erzurum'da evinde, hatta sürpriz diyebileceğim bir beraberlik
0: ama
1: aldı.
0: İyi oynamıyor Gençler Birliği.
1: Oynamıyor.
0: Yani geçen seneki Metin Diyed'in takımından çok uzakta bir başlangıç yapmışlardı. Puan olarak iyiydi Gençler Birliği ama oyun olarak iyi değildi yani zaten.
1: Şeyde Trabzon Başakşehir deplasmanları 9 gol yediler zaten iki maçta.
0: Zaten onu diyecektim. Ondan sonraki maçlarda biraz da o ilk haftalardaki puanların hani nasıl söyleyeyim, oyunu çok yansıtmadığı ortaya çıktı. Üst üste 3 mağlubiyet geldi Gençler Birliği'nden. Farklı mağlubiyetler geldi. Yarın 13.30 Gençler Birliği Ahmet Sportif dedik. 16'da Alanya Spor Erzurum maçı var. Alanya Spor'da ligde oldukça sessiz ve derinden giden bir takım görüntüsü çizdi. 11 puan toplamayı başardılar. İlk 6 haftayı Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan fazla puan toplayarak kapattı Pereira'nın Alanya Spor'u. Oyun çok iyi mi? Valla kadro kalitesine bakınca Alanya Spor'un oyun çok iyi denilebilir ama ben hala onların da geçen senenin oyun gücüne yaklaşmadığını düşünüyorum. Fakat 11 puan tabii müthiş bir giriş, sezon girişi Alanya Spor'dan. Erzurum Spor da ligde biliyorsunuz ilk 6 haftada özellikle başlangıçta istediklerini yapamadı. Fakat son 3 haftada 2 galibiyet çıkarınca 7 puanla düşme hattının en azından üzerinde tamamlamayı başardı. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. İlk 6 haftada Erzurum Spor Beşiktaş'la da oynadı. Galatasaray'la da oynadı. Hani sezon başlangıç fikstürü de çok kolay değildi. Ama 6 haftada 3 gol atmak tabii Erzurum Spor için bir sıkıntı. Eyüpspor ligde 2 golle en az gol atan takım. Erzurum Spor'da sadece 3 gol atabildi. Fakat fikstürün de çok kolay olmadığını söyleyelim. Çaykur Rizespor Fenerbahçe. Yarın 19. Fenerbahçe'de herhalde en önemli fark Asensio olacak. Aykut, artık Asensio'nun Fenerbahçe'de hani formasına kavuşması ve düzenli olarak oynaması bekleniyor. Mesela milli ara Asensio için çok iyi olmuş olabilir. Sakatlığın etkilerini tamamen hani atıp üzerinden böyle iyi bir çalışma, iyi bir şeyle, antrenman programıyla biraz daha kendine gelmiş bir oyuncu izleyebiliriz diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de zaten milli araya müthiş bir galibiyetle gitmişti. Hatırla, 8-0'lık Eyüp galibiyeti. Fenerbahçe'de kendine gelmişti. Ama aynı Trabzon gibi Fenerbahçe'nin de kazanması lazım. Hiç lamıcımı yok yani bu maç için.
1: Ya ben Fenerbahçe'yi bu karşılaşmada önde görüyorum ama Şikrin yerde bir problem var galiba. Yani şüpheli diye gözüküyor. Onu söyleyeyim. Hı-hı.

0: Eğer o oynamazsa Opong muhtemelen oynayacak. Ake Opong tandemi nasıl olur onu merak ediyorum. O yüzden de işte ben geri dönüp mesela Eyüp maçında Opong denenmeli miydiği de sorgulamadan edemiyorum. Yani sezon başından bu yana Skriniar Ake hiç bozmadığı iki oyuncu değil mi? Hı hı. Belli bir yaşın üzerindeler. Ve bunlar hamle oyuncuları. Yani Skriniar her maçta her şeyini veren oyuncular. O yüzden ben sanki o maçta bir Opong'u görmek isterdim. Yani ilk 11'de daha uzun kalıcı bir şekilde o maçta denerdim hocanın yerinde olsam. Bugün çünkü mecburiyetten Opong olabilir diye düşünüyorum. Ben o zaman da Fenerbahçe'nin gol yeme ihtimali artabilir.
1: Şu an bak Aspor açık önümüzde. İlkay 11'de.
0: İlkay Sara Batrakov veriyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani hem Torreira'yı hem de Davinson'u sanki oynatmayacakmış gibi. Bu arada olabilir onu da söyleyeyim sana.
1: Ya onu zaten söylediler de hani oyuncuların gene durumlarına bakar.
0: Sane, Leao, Deniz veriyor hücum hattını. Barış'ı onlar da sağ bek koymuş.
1: Evet. Savunma hattında Jakobs var Aspor'a göre Galatasaray'da bugün. Sağ bekte Barış, Lemina ve Abdülkerim. Stoper ikilisi, kalede de Uğurcan. Böyle bir 11 çıkarmışlar.
0: Ya bu şu demek aslında. Biz bu Barcelona maçına gerçekten tam böyle en iyi 11'imizle başlayalım. Gerekirse bu Kasımpaşa maçında duruma göre
1: doğru da değil mi?
0: Kullanırız. Doğru tabii ki.
1: Bence
0: doğru.
1: De doğru yani.
0: Ama daha senin takımın oturmamışken de bilmiyorum.
1: En güçlü halin ama Barcelona maçında olması lazım. Burada hani tabii sakatlıklar ve yorgunluklar ön plana çıkarılarak hazırlanmış bir 11. Hani A-Spor'da bu böyle de olmayabilir. Ama orada mesela A-Spor'da artık arkadaşlarımız, hani çalışma arkadaşlarımız, meslektaşlarımız nasıl istihbarat aldıysa, hani mesela Osimhen yok, Şalai yok, hani Davinson Sanchez, Torreira yok. Hani riskli olan herkesi kenara koymuşlar.
0: Ya şeyi söyleyeyim, o Şalai dün takımla bir süre çalışmış. Hı-hı. Onu biliyoruz. Osimhen'in de durumuna bugün son kontrollerden sonra karar verilecekmiş. Muhtemelen yani ikinci yarıda belli bir süre zaten onu görmek isteyecektir hoca. Şimdi maçta oynaması lazım.
1: Tabii.
0: Bir ay uzun bir süre.
1: Tabii, çok uzun bir süre.
0: Dolayısıyla bir atıyorum 15 dakika olur, 20 dakika olur. Belki diyelim skoru alamadın, yarım saat olur. Osimhen'i seyredeceğiz. O görünüyor. Ama bence Davinson'la Torreira'yı muhtemelen şimdi A-Spor'da gidip boşuna bu haberi yapmıyor. Sonuçta son antrenmana bakıyorlar. Ne kadar süre aldı, ne kadar takımla çalıştı buna bakıyorlar. Salı'ya tamamen saklamak istiyor olabilir. Bunda ama maçın gidişatı çok bence belirleyici olacak. Şimdi Benedijan oynadığı bir Kasımpaşa'nın ben Galatasaray'a gol atabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Hele bir de böyle eksiklerle çıkarsan zaten savunman problemli. 10 tane gol yemişsin 6 haftada. Şimdi normalde Galatasaray'ın yarım sezonda yiyeceği gol sayısı bu. Bir takım yerlerde problem var. Ha, yine yeriz ama bir şekilde bu maçı çeviririz diye düşünüyor olabilir Okan Hoca. Çok da normal. Sen de salı günü Barcelona ile oynayacak olsan ki Barcelona da yarın Hetafe ile oynuyor. Az önce konuştuk. Muhtemelen %85'e 15 falan oynanacak top.
1: Tabii.
0: Barcelona Hetafe maçında.
1: Aynen öyle.
0: Yani Barcelona çok koşmadan bir maç oynayacak. Hetafe'nin yapabileceği en iyi şey sertlik. Muhtemelen kırmızı kart da olur. Bak şimdiden söyleyeyim sana o karşılaşmada. Tamam mı? Yani Hetafe zaten kart potansiyeli en yüksek takım. Bordalas hep öyledir. Ama yani sen daha yıpratıcı bir maç oynayacaksın. Rotasyon yapmasını o yüzden anlayabilirim. Ama şimdi dinleyenler şey de diyebilir. Zaten 20 gündür takım yerinde değil. Bir de sezon başı oturmadı. Hiç rotasyon yapmasın. En iyi 11 ile başlayıp atıyorum ilk yarıda bitirip ondan sonra yapacaksa yapsın. Bu da bir görüş. Ama işte o yol ne kadar gittiler, ne kadar geldiler. Davinson zaten konsantrasyon problemi yaşayan evet, birinci oyuncu.
1: Çok da iyi durumda değildi
0: değil
1: zaten.
0: Peki Rize Fenerbahçe'ye dönecek aynen olursak Fenerbahçe bence kazanır ama kalesinde de gol görür gibi geliyor.
1: Fenerbahçe Rize deplasmanında yarın 19'da mücadele edecek. Pazar günü 13.30'da Konya Spor Başakşehir karşılaşması var. Başakşehir'de hatırlayacaksınız Nuri Şahin'e güven oyu çıkmıştı. Nuri Şahin ondan sonra Gençler Birliği galibiyetiyle rahat bir nefes almıştı. Ama genel olarak tabii Başakşehir'de ilk 6 haftada hayal kırıklığı yaratan ekiplerden biriydi. Diğer tarafta rakip Konya Spor'da aslında lige felaket bir başlangıç yapıp 4

0: sıfırla. Ondan sonra bir Trabzonspor galibiyeti ve Kasımpaşa beraberliğiyle 2 haftada 4 puan alarak onlar da biraz huzurlu bir şekilde milli araya girmişlerdi. Gaziantep-Çorum karşılaşması pazar günü saat 16'da oynanacak. Biliyorsunuz Çorum'da da Burak Yılmaz teknik direktörlüğe geldi. Uğur Hoca gitti. Bakalım orada Çorum yönetiminin aldığı karar ne kadar isabetli oldu. Antep'te de Orhan Ak göreve gelmişti. Galibiyetle başlamıştı. İyi işler yapmıştı ama son haftalarda Gaziantep'te biraz o ritmi kaybetti gibi gözükmüştü. Beşiktaş pazar günü saat 19'da Kocaeli Spor'u ağırlıyor Aykut. Kocaeli Spor da ilk bölümde aynı Beşiktaş performansı sergiledi. İlk 6 maç 4 galibiyet, 2 mağlubiyet. Kocaeli Spor da 12 puanla çok çok iyi bir başlangıç yaptı bence. İç sahada tabii 3'te 3 yaptılar. Deplasmanda Kocaeli Spor biraz daha vasat bir performans ortaya koydu. Deplasmandaki tek galibiyet Konya karşısında geldi. Başakşehir'e 2-0, Galatasaray'da 1-0 mağlup olmuştu Kocaeli Spor. Şimdi rakip Beşiktaş. Beşiktaş'ta Vlahovic'in oynayabilecek durumda olduğunu okudum az önce. Orkun'un durumuna bakılacakmış. Trossard da hatırlayacaksınız milli takımda son karşılaşmada kadroya alınmıştı. Süre de almıştı Trossard. Bu karşılaşmada Italiano durumuna bakacakmış ama Trossard hani istenirse 11'de de başlayabilir. Kadroda da olabilir gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta daha çok Orkun'un durumu belirsiz. Hani Orkun'un da maç günü durumuna bakılacakmış. Tabii Beşiktaş'ta aynı Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi hafta içerisinde bir Avrupa maçı oynayacak. Hoffenheim'la mücadele edecek Beşiktaş. O yüzden Orkun'u Beşiktaş'ta değerlendirirken sonraki karşılaşmaları mutlaka düşünecektir Italiano. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Hoffenheim üstüne bir de Trabzon deplasmanı var Beşiktaş'ın. Üstüne bir de içeride Palace'la oynayacak Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ın bu 4 maçlık fikstürü oldukça zor bir fikstür. Orkun'u da hani takımdaki önemini düşünürseniz mutlaka idareli kullanmanız gerekiyor. Parmağındaki çatlak yüzünden. Kocaeli maçı da çok kolay olmayacaktır.
1: Bence de kolay olmayacak. Kocaeli'nin iyi yaptığı şeylerden biri savunma. Hı-hı. Zaten golü çok kıymetli bir takım biliyorsun. Yani attığı gole göre aldığı galibiyet ve topladığı puan oranı en yüksek takımlardan biri. Ama bakıyorum Kocaeli'de de 4-5 tane yabancı oyuncunun sakatlığı var. Hı. Bu onları bayağı etkiler. Ben yine de iyi savunma yapmalarını bekliyorum. Bu maç özelinde söyleyebileceğim şey bol bol korner olur diyorum sevgili Ali. Yani Beşiktaş deneyecek, Kocaeli kapanacak, kontra arayacak. Sanki üretimde sıkıntı olursa ki Orkun olmadığı zaman bunun da olma ihtimali kuvvetli. Bol bol böyle deneme, kanatlardan akma gibi şeyler görebiliriz diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş tabii ki favori.
0: Evet, İlhan Fakılı başlayabilir. Tabii Beşiktaş'ta Trossard tercih edilmezse. Vlahovic santrofor pozisyonunda olacaktır. Sağ önde Černi olacak Beşiktaş'ta. Bir aksilik olmazsa merkezde Orkun yerine Italiano'nun milli arada Miretti'yi hazırladığı söylendi. Salih zaten geldiğinden beri sürekli olarak oynuyor. Salih'le alakalı bir sıkıntı olmayacaktır. Olaytan da yine Beşiktaş'ta merkezde Salih'in yanında Miretti ile beraber görev alabilir
1: Miretti
0: diye.
1: Miretti de Ahmet deplasmanında girdikten sonra iyi işler
0: bayağı,
1: yaptı.
0: Evet bayağı iyiydi, bayağı iyi gözüktü, onu söylemek lazım. Evet, Beşiktaş Kocaeli Spor maçı pazar günü saat 19'da ve haftayı pazartesi günkü Eyüp Spor Göztepe mücadelesiyle tamamlayacağız. Eyüp'te teknik adam değişikliği, Mustafa Dalcı Hoca geldi. Göztepe ligin ilk bölümünde galip gelemeyen tek takımdı. 6 maç, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı İzmir ekibi. Stoylov'la biliyorsunuz sözleşme yenilenmişti. Artık Göztepe'den de taraftarlar bir çıkış bekliyor. Eyüp zaten ligde en sıkıntılı, en mütevazi kadroya sahip takım net şekilde. Artık Göztepe'nin de normalde Eyüp'ü geçmesi lazım ama bakalım yeni hoca faktörüyle beraber Eyüp Spor bir sürpriz yapabilecek mi? Az önce bahsettim. Eyüp Spor ligde 2 golle ligin en az gol atan takımı. 16 gol yediler 6 haftada. Tabii 8'i son Fenerbahçe maçında geldi ama savunma olarak da Eyüp çok fazla güven vermiyor. Diğer yanda Göztepe de, onlar da çok ilginç. Hani Eyüp Spor 16 gol yedi. 8'ini tek maçtaydı ama Göztepe de tam 15 gol yemiş. Yani Göztepe'nin savunması bu sezon felaket. Maçları en gollü geçen takım Göztepe şu ana kadar. Normalde bu da ciddi bir sürpriz. 6 maçta tam 26 gol oldu Göztepe karşılaşmalarında. Bakalım bu kez de Eyüp deplasmanında Göztepe yine gollü bir karşılaşmayı mı imza atacak? Yoksa geçen sezonki, önceki Stoilov sezonlarındaki fabrika ayarlarına dönmüş bir Göztepe görecek miyiz milli aradan sonra? Bunu da tabii merak ediyoruz. Evet, 6. hafta bitti. 7. haftayla beraber bugün başlıyoruz. Şöyle bir maçlara kısa bir bakış attık. Hep beraber karşılaşmaları izleyip bir aksilik olmazsa yeni haftayla birlikte mücadeleleri de değerlendireceğiz. Euroleague'de bugün 3 karşılaşma var. 21.15'te temsilcimiz Anadolu Efes Olympiakos deplasmanında olacak. Karşılaşmayı tabii ki Esport ve Esport Plus'tan takip edebileceksiniz. Biz de Radyo Spor'dan bu karşılaşmayı Beşiktaş maçıyla birlikte dönüşümlü olarak sizlere aktaracağız. Anadolu Efes şu ana kadar oynadığı karşılaşmalarda 1 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Anadolu Efes Real Madrid'i mağlup etmeyi başarmıştı 10 sayı farkla. Son maçında da Kızıl Yıldız'a 77-72 kaybetti. Bakalım Olympiakos önündeki Olympiakos şampiyonluk adaylarından biri Anadolu Efes deplasmanda nasıl bir performans ortaya koyacak? 21.30'da Barcelona Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak ve 21.30'da yine aynı saatte temsilcimiz Beşiktaş Baskonya deplasmanında olacak. Beşiktaş da aynı Anadolu Efes gibi 3 karşılaşma sonunda tek galibiyete sahip. Maccabi Tel Aviv'i Beşiktaş 109-93 mağlup etmeyi başarmıştı. Son maçında da Barcelona'ya kendi sahasında Beşiktaş 82-95 mağlup olmuştu. Baskonya'nın da ilk iki maçını kaybettikten sonra son karşılaşmada Milano karşısında bir galibiyeti var. Bakalım bugün kazanan kim olacak? Evet, karşılaşmaları Radyo Spor'dan dönüşümlü olarak yayınlayacağımızı tekrar hatırlatalım. Aykut Aydın'a çok teşekkür ederim. Aykut, ağzına
1: ben
0: sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Milli ara sona erdi. Nesine'de Süper Lig heyecanı geri döndü. Bu akşam saat 20'de Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Süper Lig maçlarına sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
7: Hyundai Beyon ve i20 Ekim ayına özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor, iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar, yani 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487, 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Şu an mesajlar geliyor. Fenerbahçe Tarfin bu sezon Euroleague'deki ilk mağlubiyetini aldı. UEFA Euroleague'in 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin Yunan temsilcisi Panathinaikos Aktor'a 92-74 mağlup oldu. Evet, bugün gözler saat 14'e çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda kritik toplantı. Riva'dan bakalım nasıl haberler gelecek. TFF Yönetim Kurulu bugün, demin de söylemiş olduğum gibi, 14'te olağanüstü bir şekilde toplanma kararı almıştı, biliyorsunuz. Sayın İbrahim Hacı Osmanlı yurt dışındaydı. İstifalar vardı. Soruşturmalar vardı. 3 önemli konu masaya yatırılacakmış bugün. Karara bağlanacakmış. Bilmiyorum karara bağlanacak mı, bağlanmayacak mı, ne olacak bilemiyoruz ama gelen bilgiler Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın görevine devam edeceği yönünde. Gidenler gidebilir, kalan sağlar benimdir mantığıyla devam edeceği yönünde. Yani bir kongreye gitmesi bekleniyor ama bence o karar çıkmayacak gibi gözüküyor. Tabii en önemli şey, ülkenin MHK Başkanı tutuklandı. İçeride MHK Başkanı kim olacak? Onunla ilgili detaylı bilgiler neler? Kimi düşünüyorlar? Kimi düşünmüyorlar? Üçüncü durumda tabii ki Montella'nın durumu. Bakalım kim gelecek, işte bir kısım farklı isimler oraya getirmeye çalışıyor. Bana gelen isim Fatih Tekkes miydi bilmiyorum, tabii yalan bilmem doğru. O da ilerleyen dakikalarda

0: belli olacağını söyleyelim. Tabii ki gözlerimiz saat 14'e çevrildiğini belirtelim. Radyo Spor'dan yayın içerisinde zaten oradan gelen bilgiler arkadaşlarımız tarafından aktarılacaktır. Ajanspor.com sitesinden de haber akışlarını rahatlıkla görebilirsiniz. Demin de söylemiş olduğum gibi bakalım ne karar çıkacak? Sizin düşünceniz ne? Yani TFF Başkanı için birçok isimler ortaya atılıyor. Onları zaten ileriki dönemlerde konuşacağız. Tabi biliyorsunuz yayın ihalesi var Ocak'ta da. Bu ihaleden dolayı da TFF Başkanı'nın göreve devam etmesi gerektiği konuşuluyor. Kulüplerin sessiz kalması, neden sessiz kalıyor kulüpler, bunlar da konuşuluyor. İlk dinleyicimizle başlayalım. Günaydın. Alo, günaydın.
1: Günaydın. Hayırlı yayınlar Aygün Bey. Hayırlı cumalar.
0: Teşekkürler. Size hayırlı cumalar. Kimle görüşüyoruz Beren Bey?
1: Kimle görüşürüz Beren Bey? Doğrudur Aygün Bey.
0: Buyurun Beren Bey.
1: Öncelikle saygılar sunuyorum Aygün Bey.
0: Saygı bizden efendim. Buyurun dinliyoruz efendim.
1: Bütün radyo spor çalışanları ve dinleyicilerine.
0: Sağ olun efendim.
1: Aygün Bey şöyle buyurun söyleyeyim. Bey. Bizim Futbol Federasyon MHK Başkanı biliyorsun tutuklandı.
0: Evet.
1: Bir kısım hakemlerimiz keza öyle.
0: Evet.
1: Ondan sonra futbolumuz Aygün Bey gerçekten yani acayip bir imaj kaybetmiş durumda. Gerekirse bilmiyorum UEFA'nın belki de denetimin altına girecekler ve hala bunlar devam ediyor. Hala ligin geçerlilik şeyine sahip şu anda ligler bugün başlıyor biliyorsunuz. Onu da üstüne Aygün Bey şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın adıyla özdeşleşmiş Halit Umut Meler'i bir atama yapılıyor Aygün Bey. Şimdi ben bütün bunların özetinde Aygün Bey söyleyeceğim şu. Kesinlikle bu ligin 5 sene geriye kadar araştırılması lazım Aygün Bey. Artık şampiyonluk mu değişir, düşen mi değişir? Kim bu cezayı hak ediyorsa bu cezayı hak etme bulması gerekiyor Aygün Bey. Araştırılması gerekir. Bu hakemlerin bütün hani ne kadar geçerliliği var Aygün Bey Allah aşkına ben soruyorum ya. Ya bu ligin bu şartlarda bu şekil geçerlilik şeyi ne kadar var Aygün Bey? Yurt dışında veya dışarıdan bakılınca ülkemize bakılınca ne kadar bir şeyi var yani? Ben soruyorum Aygün Bey size.
0: Anladım. Ekleyeceğiniz yani, şey var mı Beren Bey?
1: Aygün Bey
0: buyurun efendim.
1: Gerçekten vahim durumda bizim futbolumuz.
0: Evet.
1: Mutlak suretle UEFA'nın bu işe el atması lazım. Bakın diyorum sonucu kime ulaşıyorsa ulaşsın. Hiç zerre kadar umurunda değil. Hani diyorlar ya Türk futbolu için mücadele ediyoruz falandır filandır. Ya hepsi hikaye ya. Ya bunlar neler yapmışlar neler Aygün Bey. Düşeni mi belirlememişler? Şampiyonluğunu mu belirlememişler? Hakemler yaptıkları şeyler burada. MHK'nın yaptığı şeyler burada. Ve hala liglerimiz başlıyor işte. Ya çok çok komik Aygün Bey.
0: Peki.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler.
1: Hayırlı yayınlar diliyorum Aygün Bey.
0: Günaydın Aygün abi. Sinan ben. MHK faciasından sonra ligler kör topağı olsa devam ediyor. Benim sorum şu. Yeni MHK geldiğinde hakem atama sistemi gerçekten değişecek mi? Ben zaten Ferhat Bey'in yönetimdeki arkadaşlar devam ediyor. Yani değişen bir şey yok onu söyleyeyim. Yoksa sadece koltuklardaki isimler mi değişecek? Koltuklar aynı, isimler de aynı. Orada bir değişim de yok. Onu da söyleyeyim sevgili Sinan Bey. Türk futbolunda düzen mi değişecek? Yoksa sadece tabeladaki isimler mi diyorsun? Ben çok fazla bir değişim görmüyorum. Yorumlarını bekliyorum abi demiş. Ara ara işte içinde böyle ufak tefek de yorum yapmaya çalıştım sevgili kardeşim. Günaydın yayınlar Aygün abi. Ben Muhammed Kemal. Kerem Demirbay'ın gerçekleri itiraf ettiği için tebrik ediyorum. Gördüğü baskıdan dolayı sonradan değişti diyor konuşmaları diyor. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi. Osmaniye'de Mehmet ben.
0: Mehmet nasılsın? Hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. İyidir. Teşekkürler.
0: Söyle kardeşim.
2: Abi herkes TFF Başkanı'nın değişmesini talep ediyor, istiyor, umuyor da.
0: Değişmez
2: biz
0: diyorsun.
2: Son 4-5 seçimde seçim mi yapıyoruz, seçim mi yapıyoruz?
0: Yani biz diyorsun ki seçmiyoruz, atananı seçiyoruz demek istiyorsun.
2: Aynen öyle abi. Bir kişiyi beğeniyor, onu seçiyor. Alay benim yani şeyden bizim şu anki yasama, yargı yürütmeden bir beklentim yok. Tek umudum UEFA. Bir 8-10 yıllık bir ceza verir inşallah. Bütün Türkiye Ligi'ndeki takımlarımız, ben Fenerbahçe taraftarıyım. Hepsi bir batar güzelce. Çünkü 3 liralık topçuyu biz transfer etmek istiyoruz. 10 lira para veriyoruz. Transferlerimizden belli. Eğer o takımlarımız batar, altyapıdan pırır pırır gençlerimiz çıkar.
0: bir futbolun temizlenmeye ihtiyacı var diyorsun. Biraz içeri kapanmaya ihtiyacı var diyorsun. Finansal anlamda toparlanmaya ihtiyaç var diyorsun. Doğru anlıyorum değil mi Mehmet?
2: Aynen öyle abi. Peki, yani hiç kimse yok işte ligler iptal olacak, şampiyonluklar el değiştirecek, şöyle olacak, böyle olacak diye ummasın. Ben ummuyorum yani, beklemiyorum. Tahmin şeyde bulunmuyorum. Tahminim o yerde. UEFA bir ceza verirse ancak o şekilde Türkiye ligleri kendiliğinden ayağa kalkar diye tahminde bulunuyorum. İyi yayınlar abi.
0: Sağ ol, görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Devam edelim mesajlara. Ne demek? Aygün Bey günaydın, hayırlı cumalar, sabahlar. Herkes radyolarda Kerem Demirören yorumculuğu yapıyor. Hatta adamın Almanya'da doğumlu olması nedeniyle yanlış anlaşılmış. Ben her şey çok açık yorumlama cesareti gösterebilen gerçek gazeteciler için saygılar. Ben Yaşar demiş. Bursa'dan Murat Şahin, TFF Başkanı Mert Elan, Başkan Vekili Ali Erim, Başkan MHK Başkanı Aygün Özbek, Milli Takım Basketbol Sorumlusu Burak Alaca demiş. Aa, vallahi güzel kadro. TFF Başkanı Mert Elan, Başkan Vekili Ali Erim, MHK Başkanı Aygün Özbek. Bir tane hakem bulamazsınız yemin ediyorum var ya. Bak yemin ediyorum, bir tane hakem bulamazsınız. Hepsini gönderirim. Milli Takım Basketbol Sorumlusu Burak Alaca. Burak da hakikaten baskette çok iyi. Güzel de işler yapar. Mert de öyle. Projelere başladı Mert. Uğur Meleke'nin rakibi şu an Mert Elam gözüküyor. Bakalım hangisi kazanacak? Göreceğiz. Ama tabii ne yapacağız? Çok kısa bir araya mı gidiyoruz? Kısa bir arayamız varmış. Araya gidelim. Aradan sonra 40'a kadar dinleyici alacağız. 40'tan sonra programın ikinci bölümü Sayın Ali Kunak bizlerle beraber olacak. Tabii ki TFF MHK'yi konuşacağız. Ligimiz bugün uzun bir aradan sonra, 21 günlük aradan sonra 7. hafta bu akşam oynanacak. Galatasaray Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Oradan detaylar vereceğiz. Hakemleri açıklayacağız. Hepsini konuşacağız. Çok kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Reklam.
5: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
6: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
7: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
8: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi. Hep kazandıran.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Aygün Bey merhabalar. Önce Montella'yı ardından da TFF Başkanı'nı TKV Başkanı'na CEO deme zamanı geldi diye düşünüyorum demiş. Fırat Oktay'a teşekkürlerimizi iletelim. Şu an bir resim geldi. Hemen bakalım. Evet, dinleyicimiz ne diyor? Abi günaydın, iyi yayınlar. Konya'dan otobüs şoförü Levent Hacı Osmanoğlu UEFA'da görev alacağı için istifa etmiyormuş. Bu durumla ilgili bilgi verir misin? Dün bu konuyu konuştuk sevgili kardeşim Levent. Hacı Osmanoğlu'nun konusu konuştuk. Ama ben duyduğum kadarıyla seferin devam edecekmiş. Onu da söyleyeyim. Yani bir de bir şey söyleyeceğim. Yani hadi UEFA başkanı oldun. Hadi Türkiye'de anlarım ben. Hadi UEFA abi İngilizcen yok. Diplomaya bakıyorsun. İlkokul 4 terk. İngilizce yok. Hadi orada da şey şartı yokmuş. Yani okul mokul şeyi yok deniliyor. Hadi oradan yırttın. İngilizce nasıl olacak? UEFA başkanının İngilizce en az 2-3 dil bilmesi gerekir. Aslında standart bir UEFA başkanı, standart bir Türkiye Futbol Federasyonu bile başkanı en az bir dil bilmesi lazım. Ya, o makam oturuyorsan. Günaydın.
6: Aygün abicim günaydın. Yiğit ben.
5: Yiğit hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Nasılsın abi?
5: Sağ ol, sen nasılsın? İyi misin Yiğit? Dinliyoruz seni Yiğit.
6: Çok sağ ol. Abi iki durum hakkında ben senden bir şey, daha doğrusu talebini öğrenecektim, senin düşünceni. Birincisi Uğur Meleke Futbol Federasyonu
5: aday.
6: Daha doğrusu MHK Başkanı.
5: Ama biz de Mert Elam'ı çıkarıyoruz.
6: Nasıl abi?
5: Biz de Mert Elam'ı destekliyoruz. Mert Elam da biliyorsun adaylığını açıkladı.

0: Gerçek mi? Ben bilmiyorum o konuyu.
1: Mert de düşüncelerinde var. Daha önce yazmış ama şunu sana söyleyeyim. Yani Uğur Meleke sence oturabilir mi oraya? Oturtururlar mı?
0: Ben o safhaya gelene kadar olmayacağını düşünüyorum ama olursa da vaatleri, düşünceleri
1: şahane. Böyle bir şahane.
0: Spor sever birisi olarak tatmin etti abi.
1: Evet doğru.
0: İnşallah da olur. İkincisi TFF Başkanı ilk başlarda MHK Başkanı için, TFF için çok olumlu demeçler verdi. Tamam bilmediği ya da...
1: Hala arkasında, hala arkasında destek veriyor ona.
0: Evet evet, öngörüsü olarak ama bu saatten sonra artık hem istifa etmiş hem tutuklanmış, bir cezaya çarptırılmış. Yani artık bir kendini de şey yapması gerekiyor, öz eleştiride bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Körü körüne gidiyor.
1: Doğru.
0: Bilmiyorum nasıl olacak. Bir de her hakimin... Ben Serdar hocamızı çok seviyorum. Sizin programınıza bağlanan Serdar hocamız var ya.
1: Serdar Akçer.
0: Evet. Yanlışım yoksa birkaç ay önce hakemler hakkında ya bu çocuklar evine ekmek götürüyor, bu tarz şeyler yapmaz tarzında bir şeyde bulunmuştu, cümlede bulunmuştu. Ama genel olarak.
1: Genel anlamda.
0: Tabii ki de bu özelinde değil de. Bence her hakemi çok fazla bilinmediği sürece savunulmaması gerekiyor. Görüyoruz işte kaç hakemden oluşan bir tutukluk sebepleri var.
1: Aslında çok basit biliyor musun? Sezon başlamadan önce bak ben MHK başkanı olsam. Sezon başlamadan önce önüme liste geliyor ya benim. Bakıyorsun şimdi hakemlere bakıyorsun. Ahmet, Mehmet, işte Yiğit, Veli, Osman falan filan doğru mu? Bununla evet, ilgili doğru. Gerekli mercilere yazı yazarsın. Tamam mı? Bunların finansal durumlarla ilgili incelemeler yaptırırsın. Bahis hesapları var mı? İllegal bahis hesapları var mı? Para trafikleri var mı? Bak bu çok basit bir şey. Savcılık yaptı. Lig başlamadan önce bakarsın kardeşim. Listen önünde bildirirsin. Baktın sıkıntılar varsa üstünü çizersin. Onlarla ilgili hukuk işlem başlatırsın. Temiz bir şekilde devam edersin abi. Bu kadar zor bir şey değil ki bu ya. Bunu niye yapmıyorlar anlamış da değilim.
0: Aynen abi bir de şöyle bir
1: bu kadar basit ya. Yani Sportota Genel Müdürlüğü'ne yazı yazıyorsun. Bu arkadaş isim şunlar TC kimlik numaralı Aygün Özüpek. Benim hakemim. Nedir bunun? Bir bakın masaya yazarsın bilmem ne yaparsın anladın mı demek istediğimi? Bir inceleyin inceleyin dersin. Bir bakarsın oradan gelen rapor doğrusu cevabını alırsın ona göre hareket edersin. Abi niye yapmıyorsunuz bunu ya? Bu kadar çok zor mu bu?
0: Aygün abi ben 2018-2019 Beşiktaş çıkışlıyım. Üniversite mezuniyetim Beşiktaş'tan mezun oldum. Orada benim hakem bir arkadaşım vardı. Bölge amatörde vesaire hakemliğe gidiyordu. O çocuğum da o zamanlar üniversite öğrencisiyiz. Daha bıyıklarımız yeni terlemiş. Cep harçlığını çıkarabilmek için belki iddia sitesine üyeliği bile vardı.
1: Bak ama bir şey söyleyeceğim sana. Resmi olarak daha önceki hayattaki yapabilir. Bak bir şey demiyorum sana ama başladığı tarihe bakacaksın kardeşim tamam mı? O tarih itibariyle kapattıracaksın tamam mı? Ama devam ediyorum hep ama eskiden oynamış olabilir. Onunla bir şey yapamazsın. Tabii. Yani herkesin hayatına vardır. Bu hakemlerin çoğu da hakemlikten önce oynamıştır iddia. Sportota'da nedir vardı ya 13+1 yapmaya çalışırdın yani maçları bilirdin. Yapmışlardır yani bununla bir şey gibi bir şey diyemem. Ama bakacaksın abi illegal imamesi var mı oynuyor mu oynamıyor mu hala devam ediyor etmiyor mu anladın mı demek istediğim nokta o. Hala devam ediyorsa kafada soru işareti.
0: Bu spor okuma başladığında ya da 5 yılda hakimliğe devam ettiği sürece o tarihten itibaren artık diyeceksin ki kardeşim sen bizim imayemiz altındasın artık bu saatten sonra bu tür eski alışkanlıkların olmaması gerekiyor. Kapatman gerekiyor.
1: Bırakacak.
0: Yapmaları lazım.
1: Aynen. Yani ben sana bir şey söyleyeyim bak 5 yıldan çok önemli çocuklar mezun oluyor. Benim de yöneticilik yaptığım derneğin içinde de 5 okulu var. Onu da söyleyeyim. Topkapı Üniversitesi hatta söyleyeyim. Sıkıntı yok. İsim olması şey değil. Reklam yapmıyoruz. Çok iyi çocuklar var orada. Yani yabancı dilleri de var. O 500'deki çocuklar niye kullanılmıyor anlamış değilim ben ya.
0: Abi çok pırıl pırıl insanlar var. Yani
1: vallahi yemin ediyorum ya. Niye onlar kullanılmıyor anlamış değilim yani.
0: Mezun oldum. Öyle bir güzel slaytlar, seminerler, sunumlar düzenliyorlardı ki. Hani şu an belki yöneticilerden yapabilecek kapasitede olan insanlar yoktur o derecede.
1: En alttan başlatırsın yavaş yavaş 3 yıl sonra 5 yıl sonra inanılmaz hakemler olur onlar ben sana söyleyeyim.
0: Hayırlısı.
1: Diyelim. Hayırlısı. Peki teşekkürler kendine çok iyi bak.
0: Çok sağ ol Aygün abicim
1: sağ görüşmek üzere. Oradan hakikaten çok da önemli kulüplerde çalıştırabileceğin yönetici pozisyonda çocuklar da var. Çok iyi de takip ediyorlar biliyorum çünkü görüyorum yani o kafe var kafede oturuyorlar sohbetler muhabbetlerini dinliyorum böyle kulağımı böyle uzatırım dinlerim. Anlatıyorlar birbirlerine işte çok iyi takip ediyorlar ya. Futbolu çok iyi takip ediyorlar. Futbol içindeki her şeyi çok iyi takip ediyor. Kullanılmıyor abi. Yazık. Her yıl binlerce Besyu mezunu maalesef iş bulamıyor. Al Riva'ya götür. Eğitime tut. Çalışmalar yaptır. 100 tanenin içerisinden 10 tanesi iyi çıkarsa alırsın hakem camiasını koyarsın.

0: başlatırsın. Al sana birkaç 3 yıl sonra 5 yıl sonra Süper Lig'in en iyi hakemleri diye ortaya koyarsın. Belki buradan UEFA'ya bile giderler. Maç yönetirler. Şampiyonlar Ligi ne bileyim bir sürü maç da yönetebilirler. UEFA Avrupa Ligi olsun bilmem ne ligi olsun hepsini yönetebilirler. Yapmıyorlar abi. Babadan oğula geçtiği için maalesef. Günaydın. Gene.
1: Günaydın Aygün abi. Güngör Gülmez.
0: Güngör hoş geldin.
1: Hoş buldum Aygün abi. Bilmiyorum hatırladınız mı?
0: Hatırladım. Diye. Gülmez soyadından hatırladım.
1: Evde Almanya'nın neresinden Aygün abi?
0: Ha, o kadar iyi değilim Güngör ya.
1: Bak Aygün abi sen her zaman diyorsun ki benim aklım hep iyi çalışıyor. Bunu
0: ama bak şey anlamında şehir anlamında o kadar iyi değilim Güngör ya. Bir bak Adem'i hatırlarım Antep'ten. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Valla başka kim var? Adem de bana Instagram'dan devamlı yazıyor. Ha?
1: Sultan Gazi'den Ünal Bey.
0: Sultan Gazi'den Ünal var. Doğru söylüyorsun.
1: Ankara'dan Mustafa.
0: Aha, bravo, bravo. Ama
1: bir
0: yani...
1: De, Behram Bey, bir de Behram Bey.
0: Behram İstanbul'dan da.
1: Evet. Ben de Almanya O'yla başlıyor.
0: Oberhausen.
1: Evet Aygün
0: ya,
1: abi.
0: Oberhausen'den. Güngör Gülmez. Şimdi bak. Evet. Oberhausen Güngör Gülmez. Doğru şimdi hatırladım. Nasılsın, iyi misin Güngör? Geldin abi, mi? Ne yapıyorsun? Abi. Tatilde misin?
1: Tatildeyim. Aynen Aygün abi. Pazar günde nasipse geri dönüş.
0: Neredesin şu an?
1: Esenyurt'tayım Aygün abi.
0: Ha bu taraftasın. Güzel.
1: Evet Aygün abi. Size ulaşmak öyle bir imkansız demeyelim de. Ama zor Aygün abi. Belki Cumhurbaşkanımıza daha da çabuk ulaşılır.
0: Yok o oraya daha ulaşmak daha zor.
1: Aygün abi seni çok seviyorum.
0: Sağ olun.
1: Sana aslında birkaç tane soru var ama gerçekten hepsini bir saniyede unuttum. Ama bir tane şey aklımda kaldı.
0: Güngör bunu Instagram'dan da bana yazabilirsin.
1: Evet Instagram kullanmıyorum Aygün abi.
0: Kullansan mesela oradan da şey yaparsın doğru.
1: Aygün abi bir tane içinde aylardan beri belki yıldan beri içinde kaldı. Siz Bingöl'de askerlik yaptınız.
0: Doğru
1: mu Aygün?
0: Bingöl'de yaptım evet. İl merkezde.
1: Benim eşim de Yedi Sulu Aygün abi.
0: Öyle mi? Ha.
1: Değil mi? Bilirsiniz değil mi Yedi Suyu Aygün abi?
0: Bilirim. Bingöl'ün her yerini o şeyi bilirim yani.
1: Vallahi öyle çok sevindi ki hanım eşim.
0: Bir de bir şey söyleyeyim ben size bir şey söyleyeyim var ya. O şehir merkezi vardır. O büyük cami vardır bilirsin merkezdeki. Onun evet. Karşısında böyle kebapçılar mebapçılar vardır. Abi bir o kadar güzel et yiyorsun ki mis gibi ya.
1: Aygün abi sen millete şimdi sabah.
0: Yemin ediyorum sana ya. Bir de çok ucuzdu o zamanlar tabii. Şimdi aynıdır yani çok değiştiğini tahmin etmiyorum. Ama Bingöl hakikaten görülmesi gereken bir yer ben size söyleyeyim. Evet. Yani insanların gitmesi gereken yerlerden biri Bingöl.
1: Aygün abi seni çok
0: seviyorum. Oranın halkı da çok iyi ben size söyleyeyim. Çok iyi, çok bir güzel insanlar var.
1: Ondan sonra hemen
0: eşine de selamlarımı ilet.
1: Aleyküm selam hocam. Aygün abi. Aygün abi. Ya gene unutturdun Aygün abi.
0: Ben mi unutturdum?
1: Aygün abi siz o kadar çok sevilen bir insansınız.
0: Sağ ol Allah razı olsun sen de öyle.
1: Hepsini çok seviyor. Ben aşırı çok seviyorum. Gerçekten bak yanınızdan geçsen tanımazsınız beni. Aygün abi şu 1,5 saat inşallah yengem de şimdi kızmaz. Şu 1,5 saati 3 saate çıkartsak... Yanlış bir şey olur mu Aygün abi?
0: Abi finansal durum da önemli burada şimdi. Oberhausen'den Güngör Gülmez. Aynı rakamla 3 saate çıkartmak mı? Rakam arttırıp 3 saat değil, rakam artsız ama 8 saatte yaparım Güngör.
1: Aygün abi yatınız var. Sizde ihtiyacınız yok mu artık?
0: Seviyorum seni. Yengeme saygılar, sevgiler iletiyorum.
1: Aleyküm selam.
0: Bak Güngör anılarım geldi ya. Yemin ediyorum var ya ne güzel şehir orası ya.
1: Ya gerçekten öyle.
0: Doğasıyla, insanıyla.
1: Kışın
0: çok soğuk abi. O kar mar yağdığı zaman var ya öf öyle böyle değil yani ama güzel şehir yani vallahi. Çok da güzel arkadaşlarım var. Hala İstanbul'da görüştüğüm insanlar var. Bingöl'den buraya gelenler var. Görüşüyorum evet, onlarla.
1: Evet.
0: Peki kendine abi. Çok iyi bak. Eşine de sevgiler, saygılar.
1: Aleyküm selam. Başüstüne Aygün Hanım. Siz de kendinize iyi bakın.
0: Allah'a emanet ol tekrar. Görüşürüz. Sağ ol.
1: Allah yardımcınız
0: olsun. Sağ olasın. Abi hakikaten ya. Yemyeşil. Doğanın bu kadar güzel olduğu bir yer. Ama bizim ülkemizin her yeri güzel yani. Yani Ege'sinden Ege'ye bakıyorsun aynı şekilde. Karadeniz öyle. Akdeniz öyle. Doğu Anadolu öyle. Güneydoğu Anadolu öyle. Şimdi yani Bingöl'de hakikaten askerliğim uzunca bir süre askerlik yaptığım yerde. Çok da keyif aldığım yerde. Çok iyi insanlar vardı. Vallahi özledim Bingöl'ü be. Dinleyeceğim ama Bingöl'e döndük şu anda. Şimdi askerlik anılara dönersek program yetmez. Çok anımız var orada çünkü. Günaydın.
2: Günaydın abi, yayınlar.
0: Teşekkürler, kimle görüşüyoruz?
2: İzmir'den Ömer ben abi, nasılsın?
0: İyi Ömer, sen nasılsın, iyi misin kardeşim, hoş
2: teşekkür
0: geldin.
2: Teşekkür ederim abi, teessüf ederim abi, benim ismimi söylemedin abi. Ben de Instagram'dan sana yazıyorum abi.
0: Şimdi Ömer, ben seslerden biliyorum tamam mı? Ama şimdi baktığın zaman sadece benim değil, Şimdi bazen Behram abi diyorum ki veya Ünal isminiz neydi Ünal Bey falan böyle arada espri yapıyorum ama milyonların anlamında insanların da seni bilmesi gerekiyor. Sevgili kardeşim benim.
2: Eyvallah. Cansın abi çok teşekkür ederim.
0: Sen de cansın. Dinliyorum seni kardeşim.
2: Abi Mertelam kardeşimiz şeymiş galiba. MHK başkanına aday abi.
0: Onu yapacağız. Elimizden onun
2: yapacağız. Onun tatil yaptığı gün sayısı da benim prim gün sayım aynı SGK'da. Yok böyle abi ben sabah bunu yazdım. Dedim ki ya yine tatil etmiş galiba Mert kardeşimiz.
0: Evet bu 2-1-2 günlük böyle bir tatile çıktı. Doğru.
2: Ne güzel abi var. Ama benim tercihim MHK başkan adayımız abi sizsiniz.
0: Vallahi yani. Olacağım galiba ya. Niyetim var ya. Yemin ediyorum niyetim var.
2: Ama abi zor iş. Helal olsun abi. Siz demiştiniz ya hakemler yapay zeka ile değil.
0: Vetas'ta.
2: Yapay olmayan zeka ile hani atamıyor dediniz
0: mi? Ferhat Gündoğdu atama sistemi. Doğru söyledik burada. Yıllarca konuştuk
2: abi,
0: bunu.
2: Abi Yasin Kol atama sistemiymiş.
0: Ya o. Maalesef Yasin Kol atama sistemiymiş. Doğru söylüyorsun.
2: Yazışmalardan
0: ortaya çıktı.
2: Evet abi yani yazık ki ne halimize. Şimdi ben Fenerbahçeliyim ama direkt objektif olarak konuşacağım. Bu hafta atamalar yapıldı. Halil Umut neler verildi Galatasaray maçına.
0: Evet.
2: Sallıyorum. Galatasaray artık hani diyecekler de kollamayacaklar. Hani kollanmıyor diyelim de. Hı-hı. Hani kimse yanlış anlamasın. Bu hafta hatalı bir karar verdi. Galatasaray mağlup oldu. Veyahut da tam tersi oldu. Bu cumartesi günü Fenerbahçe maçına Ümit Öztürk gelmiş galiba.
0: Yok. Şey var bizim. Ozan Ergün var.
2: Özür dilerim. Ozan Ergün var. Hatırlıyorsunuz. Eğer o penaltıyı verirsen burada maç yönetemezsin denilen hakem ve raporda yazılmayan bir şey. Hı-hı. O hata yaptı. Fenerbahçe puan kaybetti. Ne olacak
0: bilmiyoruz.
2: Abi?
0: Bak bir şey söyleyeyim. Belki de raporda yazıldı. Bu arkadaşlar raporu el altına attı. Bak bilmiyoruz.
2: Bizim bildiğimiz yazılmamış.
0: Şu an bizim bildiğimiz öyle ama bilmiyoruz ki. Şimdi artık bu dakikadan sonra her hakemin çaldığı düdük, verdiği karar, gösterdiği her kart dışarıda benim arkadaşlarımda, insanlarda, bütün futbol severlerde kafalarında soru işareti oluşturacak.
2: Evet. Yani ateş oynamaktan başka bir şey değil.
0: Evet.
2: Yani Türkiye'de sadece bir futbolumuz kaldı elimizde. Zaten voleybolumuz çok güzel maşallah. Onlara bir şey demiyoruz.
0: Basketimiz, voleybolumuz.
2: Basketimiz de maşallah. Onlara sesimizi çıkartmıyoruz. Bir futbolumuz kaldı elimizde. Zaten bir meşgalemiz o var, telaşımız o var. Ben 2 haftadır maç seyretmiyorum diye içim yiyor. Yani artık insanları böyle bıçak sırtında gidiyoruz yani. Hani
0: doğru.
2: Bu şekilde olmaz. Doğru. Ya istifa etti kardeşim de ki ben ligleri 1 hafta 2 hafta erteledim. İşte bir şeyler yaptı ki ben istifa ediyorum. Yeni gelen arkadaşa hayırlı olsun diyeyim. Yani çok sıkıntılı bir durum. Allah sonumuz hayır etsin. Bir konu daha var abi. Biraz önce arkadaşım bir tanesi bir mesaj vermişti. Kerem Demirbay hakkında işte Almanyalı yanlış anlaşıldı. Abi gözümü seveyim. Hasan Şaş çıktı açıklama yaptı. Konuşursam dedi bir şeyler olur dedi. Hatırlıyorsunuz. Ardından Rasim Ozan Kütahyalı 3 Temmuz sürecini yapmasaydık Fenerbahçe'nin ününü alamazdık dedi. Ardından Rahim Babel çıktı. Kendi ülkesindeki bir program böyle dedi ki işte bir şeyler var dedi. İşte bakıyoruz maçı kazanmışız falan gülerek böyle. Kerem Demirbay böyle söyledi. Yani bunların hepsi mi abi farklı?
0: Peki. Çok iyi.
2: Çok teşekkür ederim. Siz anladınız beni abi. İyi günler diliyorum.
0: Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Aygün abicim yayınlar. Bizim ülke futbolumuz için bana göre Montella'nın istifası önceliğimiz olmalı ve bir Türk deneyimli bir hoca olmalı. Yeni bir yapılanmaya gidilmeli. Zaten diğer konular yargıda oralarda artık düşüneceğimiz bir durum yok. Merak edesen zaten öyle de böyle de başkan belli olmasa da ilerliyor. Dediğin gibi önceliğimiz Montella konusu olmalı. Tekrar da iyi yayınlar demiş. Mustafa Demirkaya teşekkürlerimizi iletelim. Alo günaydın.
3: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam. Eyvallah kimle görüşüyoruz?
3: İstanbul'dan Galatasaraylı Ahmet ben abi. Arasına bağlanıyorum sana.
0: Kardeşim iyi misin? Hoş geldin. Sağ ol sen de iyi misin kardeşim? Hoş geldin.
3: Allah razı olsun abi iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün Galatasaray'ın maçı var abi. Bugün
0: akşam maçı var evet.
3: İnşallah kazanırız da ben lig maçından fazla konuşmak istemiyorum abi. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçımız da var ondan sonra.
0: Evet bu hafta şimdi, kritik maçlar var.
3: Hı-hı. Evet abi. Şimdi şöyle bir ben kendi düşüncemle şöyle bir kafamda bir şey canlandırdım abi. Şimdi ya bizim takımlarımız Avrupa'da yarıştığı zaman şimdi Galatasaray'a bakıyorum. Abi A plus diyebileceğimiz böyle Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynayabilecek kaç tane oyuncumuz var abi. Bir Osimhen var. Kendini parçalıyor. Allah var yani. Aldı parayı da hak ediyor. Sahneye bakıyorsun A plus diyorsun. Adam bir maç oynuyor. 5 maç yok. Ne yaptığı belli değil. Başka kim var abi? A+ var mı bir tane oyuncu? Torreira mı? Eren mi? Lemina mı? Erdem mi? Jakobs mu? Bence hiç yok abi. Osimhen'den başka bir

0: ana plat oyuncumuz yok. Real'da yeni geldi. Daha ne vereceği belli.
1: Belli değil daha.
0: Yani demek istediğim abi Şampiyonlar Ligi'nde yani böyle
1: Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak da kolay değil ama finansal açıdan da. Onu da sana söyleyeyim. Yani A plus futbolcuyu getirmek, o paraları vermek de kolay değil.
0: Ama abi şimdi ya bakıyorsun adam bir tane sol bek vardı Real Madrid'de. Şimdi aklıma gelmedi. 5 milyon liraya bir takıma gitmiş abi. Bence iyi adamdı. Yani biz şimdi 25-30 milyon liralar veriyoruz. Yani öyle iyi topçular bulamıyoruz mu abi? Ben anlamadım. Anladım. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olman için 5-6 tane böyle A plus oyuncu olması lazım abi. Diğerleri orta seviyede olsa olur.
1: Yani generallerin şimdi, çok olduğu bir kadro kurmam lazım diyorsun yani. General anlamında
0: abi,
1: söylüyorsun.
0: Abi, şimdi
1: yanına da askerleri koyacaksın. Savaşacak onlar diyorsun. Doğru anlıyorum değil mi?
0: Doğru anlamaya çalışıyorum. Yani. Abi, şimdi bir Osimhen'e kalıyorsun. Osimhen de ne yapsın abi? Tek başına oraya buraya koşuyor.
1: Sakatlık şimdi yaşadığı zaman da takım sıkıntı yaşıyor. Doğru söylüyorsun.
0: Abi şimdi defansa bakıyorsun.
1: Toparlayalım hızlı. Reklama gideceğim. Canım kardeşim benim.
0: Tamam abi. Demek istediğim bunlar şu. Abi. Yani
1: ne demek istediğini anladım ben. Kadro anlamında eksikler var.
0: Bir şey yapamayız yani. Doğru. Teşekkür ettim.
1: Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet olsun. Sana da hayırlı cumalar. Sağ olasın. Günaydın Argün abi. Maalesef diyor götüren götürmüş diyor futbolun içerisinde diyor. Yaptıkları hep yanlarına kar kalır diyor. Hakem camiasıyla alakalı diyor kardeşimiz. MTY, YAY. Nick ile kardeşimiz yazmış. O zaman ne yapalım? Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra birkaç telefonda alacağız. Sonra sevgili Ali Konak hocamız da gündemi değerlendireceğiz. Atamaları değerlendireceğiz. Hakemler atanan biliyorsunuz. Bu akşam saat 8'de Galatasaray Kasımpaşa maçı var. Halil Umut Meler yönetiyor. Oradan başlayacağız. Bakayım. Samsun Spor Trabzon Ozan Çakır. Çaykur Rize Fenerbahçe. Ozan Ergün gözüküyor. Tık tık. Diğer maçlara da şöyle bakacağım. Birazdan anlatacağız. Tek tek hepsini konuşacağız. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Milli ara sona erdi, Nesine'de Süper Lig heyecanı geri döndü. Bu akşam saat 20'de Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Süper Lig maçlarına sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10.32 gösteriyor. Deminki şeyde söyleyeyim, Beşiktaş Kocaeli maçında şey yönetiyor. Abdullah Burak Aşkınsoy. Hepsini konuşacağız. Hakemleri konuşacağız. Alo, günaydın.
3: Günaydın Aygün abim, nasılsın?
2: İyiyim, kimle görüşüyoruz?
3: İstanbul'dan Fenerbahçeli Dallas Murat. Namı diğer bu ölümüyle Fenerbahçeli diye nikle okuyorsun ya abi beni.
2: Ha o.
3: Ha. Aynen öyle. Fenerbahçeli Dallas Murat benim abi.
2: Ha, ölümüyle Fenerbahçeli sen misin?
3: Evet abi, ben 3 aydır falan bağlanamadım sana. Bir türlü mesaj atıyorum, okuyorsun, yazıyorum.
2: Mesajlara elim, bakın arkadaşlar, gelen dakika itibariyle okuyorum, onu söyleyeyim. Şu an 10.08 mesajlarına başladım. Onu söyleyeyim, şu an 10.33 ama 10.08 mesajlarını okuyorum. Dinliyor seni
3: bugün
2: kardeşim.
3: Bugün zannettim bağlanayım dedim. Artık 64. aramamda. Şimdi az önce arkadaş diyor birkaç şeyden, A plus futbolcumuz yok ki. Bizim A plus hakemlerimiz var. Yani kimsenin A plus futbolcusuna ihtiyacı yok ki zaten. A plus hakemlerimiz var zaten bizim. Abi ben bir şey söyleyeceğim. Ben şampiyonluktan sonra da birkaç kere sana bağlanıyordum sürekli. Sen birkaç kere de yani sözüm meşten dışarı fırçaladın beni. Dedin ki yani sağdaki futbolcuların dedin.
2: Ben

0: her zaman bu lafımın arkasında. Yani futbolcudan evet, laf söylemem. Açık çok biliyorum. Sen çünkü ben saha içerisindeyim. Ben saha içerisinde futbolcudan o bazen formasını istediğim zaman o ter nasıl biliyor musun? Sıkıyorsun böyle. Hani çamaşır makinesinden kurutması olmayan çamaşır makinesinden çamaşır alırsın böyle eline sıkarsın ya leğenin üzerine. Aynı o şekilde evet. Arkadaşlar. O yüzden
1: abi, bir şey
0: o alın terine, alın terine laf söylet. Ha, istisnalar kaydıya bozabilir. Onu sana söyleyeyim. Bazıları tabii, yapmış
1: tamam abi,
0: olabilir.
1: Bir şey
0: ama genel anlamda bunu söylerim. Söyle kardeşim.
1: Peki bu hakem kararlarıyla şampiyonlukları ellerinden alınan küme düşen takımlardaki futbolcuların telleri ne olacak abi?
0: Bak onu da söylüyorum. Bunlar yüzünden diyorum. Ben bunları da konuştum. Niye bunları söylemiyorsun?
1: Şimdi bazı pozisyonlarda diyorduk ya hakem hata yapar. İşte bizim futbolumuzu varlar yönetiyor. Abi bir maçta maçın sonucu kadar oranı yok. 12, 15, 17 oran hakem iki kere vara gittiği zaman düşünebiliyor musun? Niye gittiğini anladık mı şimdi?
0: Sarı kartlar ilk 20 dakikada kart gösterme. Ben de bunları bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Ben
1: yani
0: nereden
1: iki kere vara gidenin oranı,
0: Yasin
1: iki kere vara gidenin
0: maçlarda
1: oranı maç oranından daha yüksek. Aynen abi, maç oranından daha,
0: daha
1: yüksek.
0: Yasin Kol'un bazı maçlarda niye düdük çalmıyor dediğini diyorduk. Ben diyor, vallahi bu adam niye düdük çaldan foul yaptı. Farklı farklı şeyler varmış. Biz de bunları yeni gördük.
1: Adam...
0: Ali bu kadar bu kadar berbat olduğunu tahmin etmiyordum sevgili kardeşim. Ben nereden bileyim? Adam maç oynarken, maç oynanırken illegal bahis yapan adam da para trafikleri ortaya çıkmış. Ben nereden bileyim? Bunu ben değil, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bilmesi gerekir. MHK Başkanı'nın bunları tespit etmesi gerekir. Ama MHK Başkanı da tutuklu. Bu noktadayız abi. Ne diyeyim ben şimdi sana sevgili kardeşim?
1: 45 metreden bizim Kim Minji'ye arkası dönüp kart gösterdi.
0: Kırmızı kartlar verildi. Sarı kartlar havalarda uçuştu. Doğru. Her takımda yapıldı. Sadece Fenerbahçe değil, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzon'da, Kayseri'de yapıldı. Erzurum'da yapıldı. Her takıma yapıldı. Her takımın hakkı yendi. Düşen takımlar mahvoldu. Söylüyorum sana kardeşim.
1: MHK Federasyonu bağlıysa, MHK
0: alamıyor görevden. Alamıyor
1: mutlaka
0: görevden.
1: Federasyonda bilgisi vardır.
0: Ha, olabilir.
1: Mutlaka federasyonda bilgisi vardır. Şimdi kimse bu kadar rantın döndüğü bir yerde MHK bunu tek başına yapamaz Aygün abi.
0: Bak bunlar araştırılıyor.
1: Vardır.
0: Sayın Akakürek ne dedi?
1: Günahını almayalım da. Sayın, yani vardır. Mutlaka vardır.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sayın Akın Adalet Bakanı ne dedi? Sonuna kadar gideceğiz dedi. Doğru mu? Gidiliyor.
1: Doğrudur Aygün abi.
0: Kolay değil bunları şimdi, tespit etmek. Söyle
1: son bir cümlemi de şöyle
0: alalım. Son cümleni alalım.
1: Dün iki yayında bir arkadaş bağlandı. Dedi ki ben Montella'dan memnunum dedi. İşte dedi bizi milli takıma çıkar. Dünya Kupası'na götür dedi.
0: Allah razı olsun.
1: Çorçova diye bir ülke geldi Çorçova. Çorçova mıydı yanlış yapmayayım.
0: Öyle bir şeydi.
1: Benim yaşım yetiyor. Eskiden Migros'lar otobüs halindeydi. 303 otobüsler. Ön taraftan biniyordun, alışveriş yapıyordun, arka kapıdan iniyordun.
0: Ha.
1: Ben o zaman çocuktum. 87, 88, 89 dönemde. Adamların milli takım otobüsü eski Migros otobüsüne benziyordu. Çorçova'nın otobüsü. O takım gelmiş Dünya Kupası'na. Biz de katılmışız. Arkadaş diyor ki Montella çok başarılı. Daha söyleyecek bir şeyim yok yani abi.
0: Peki, teşekkür ederim.
1: Haritadaki yerini bulmadım ben. Aygün abi çok seviyorum seni.
0: Allah razı olsun. Kendine çok iyi bak.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ ol abim benim.
0: Ya şimdi Montella'ya ben şu soruyu sorulmasını isterim gazeteci arkadaşlar. Ama maalesef son dönemdeki arkadaşlarımız bunları soramıyorlar. Çünkü korkuyorlar. İşlerinden olacağından korkuyorlar. Ben herkese her soruyu soruyorum. Ya derim ki Sayın Montella Allah razı olsun. Dünya Kupası'na bizi götürdün. Peki sayılar artmasaydı biz gidebilir miydik? Hocam. Ha? Katılımcı sayısı artmasaydı biz gidebilir miydik? Onu niye söylemiyorsun? Derdim. Lank kalırdı. Son dinleyicimizi alalım. Son dinleyicimiz mi? Batı. Galiba konuşuyor şu an Batı dinleyiciyle. Evet, mesajları da okuyalım. Aygün abi Ankara'dan Faruk Şeker ben demiş. Teşekkür ederiz Faruk abi. Çok uzun bir mesaj. İsimleri okuyayım yavaş yavaş. Çok mesaj var. Merhaba abi, yayınlar bugünkü Aygün Bey sayısı 17. Bu basketbol kadınlar süper finali yorumcusu ve spikeri hakkında düşüncen nedir demiş. Göztepe'liyim. İzmir'den Emre bu arada demiş. Fenerbahçe taraftarıyım. Göztepe'liyim demiş. Son dinleyicimizi alacağız. Sonra Ali Kunak hocamıza bağlanacağız. Günaydın.
2: Günaydın. Dakikalardır arıyorum sizi Aygün Bey.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Aydoğan Atmaca. Yaklaşık 20 defa peş peşe aradım.
0: Erdoğan değil mi? Yanlış duymadım değil mi Erdoğan
2: Bey? Aydoğan.
0: Özür dilerim. Aydoğan Bey hoş geldiniz. Buyurun.
2: Hoş buldum. Biz şöyle söyleyeyim,
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu.
2: Evet, Hacı Osmanoğlu'nu oraya federasyon başkanı seçen zihniyet şu an
0: kulüpler.
2: Futbolu yönetebilir mi sizce?
0: Kulüpler. Ben dünden beri söylüyorum, Kulüpler Birliği niye sessiz diyorum ya? Ortalık yangın yeri. Doğru mu?
2: Kesinlikle.
0: Kulüplerden bir açıklama yok ya. Fenerbahçe'den yok, Beşiktaş'tan yok, Galatasaray'dan yok, Trabzon'dan yok. Hadi bıraktım, Kulüpler Birliği'nden yok ya.
2: Bu adam hakem kitledi ya. Hakem kitledi şeye.
0: Soyunma odasını hakem kitleyen adam maalesef bizim ülkemizde TFF başkanlığı yapıyor. Doğru. Doğru.
2: Ve de öyle veya böyle bir MHK başkanı seçti.
0: Getirdi öyle MHK başkanı. O getirdi bu MHK başkanı. Doğru.
2: Niye sorumlu değil? Niye sorumlu değil Aygün Bey?
0: Bilmiyorum.
2: Niye sorumlu değil? Beni tanımamışsınız diyor. Ben hemen istifa etmem diyor. Ya sen bu işten sorumlu değil misin? Bu işi yöneten sensin. Nasıl sorumlu olamazsın buradan? Ve biz mesela
0: geçmiş dönemlere bana mal edemezsiniz diyor ama geçmiş dönemlerin hiçbirinde MHK başkanı tutuklanmadı. Geçmiş dönemlerin hiçbirinde derbi yöneten hakem teşvik eşlik eden tutuklanmadı. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
2: Ve şöyle bir şey var. Biz kendi adımıza bir grubumuz var. Ben Beykozlu'yum. Size dün Instagram'dan bir tane şey attım hatta. Biz Montella'yı her platformda, TFF'yi her platformda istifaya davet ediyoruz. Ama öyle bir yüzsüzler ki zaten utanmayan bir milletiz.
0: Yüzsüzler demeyelim, utanmayan millet demeyelim de öyle bir koltuğa yapışmışlar ki gitmek istemiyorlar dememiz daha mantıklı olur. Onu söyleyeyim.
2: Ama bu Aygün Bey ne koltuk sevdasıymış ya.
0: Abi oturdum mu kalkamıyorsun işte. Oturdum mu kalkamıyorsun. O yüzden ben de oturmak istemiyorum diye, o koltuğa.
2: 10 tane villa yapacağım diye oraya böyle bir nüfus elde edeyim diye yapılan bir şey mi? Böyle bir şey mi?
0: Peki. Teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Çünkü bağlantı yapmam lazım. Kolay gelsin. Sağ olun ki. Ya ben burada haklı. Yani gene aynı şeyi söylüyorum. Dinleyicim herkes haklı. Sokaktaki insanlar da bunu söylüyor. Yani biz dışarıdayım ben. Ben metroya biniyorum. Metrobüse biniyorum. Yolda görenler çeviriyor. Bir şeyler soruyor. Ben markete gidiyorum. El arabasıyla tam böyle bir şey alırken bir şeyler soruyor. Haklı insanlar. Herkes neyin ne olduğunu görüyor. Biliyor. Biliyor. Ama hakikaten kalkmıyorlar. Şimdi bu ülkede dedi ya Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu demiş ya bir arkadaşa işte efendim demiş son 10 yılın 15 yılın 30 yılı bana mal etmeyin demiş. İyi de o dönemlerde rahmetli Hasan Doğanlar, Yıldırım Demirörenler döneminde bunları yaşamadık ki biz Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hangi dönemde MHK Başkanı tutuklandı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu? Hangi dönemde senin bir alttan çıkarıp üste getirdiğin 6 tane derbinin 4'ünü oynattığın, verdiğin Yasin Kol, şike ve teşvikten tutuklandı. Sevgili İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bunları söylememiz lazım. Senin getirmiş onun genel sekreterin, akraban biri istifa etti ya. Daha ne diyeyim ben size? Hattımızda Ali Kunak Hocam var. Hocam günaydın. Hocam hoş geldiniz.
3: Günaydın, günaydın.
0: Yani gergin bir... Alıştık artık hocam ya. Ne diyorsun?
3: Böyle aslında bir gerginlik azaldı biraz bak. Yani şu niye şimdi herkes bu Eylül ayının son günü 29 Eylül'deki operasyona millet şaşkınlıkla karşıladı, beklemiyordu falan. Biz zaten bunu bir seneden beri bekliyorduk abi. Sayın savcımız.
0: Helal olsun.
3: İlmek ilmek nakış işler gibi konuyu işlemiş, takip etmiş, olgunlaştırmış. Ve işte böyle çok hassas bir şekilde maçların olmadığı bir hafta içerisinde
0: milli takım arasında
3: bu operasyonu yaptı yani inanılmaz. Şimdi geçen hafta salı operasyon yapıldı. Hafta sonu maçlar olsaydı ne olurdu? Her yer allak bullak olurdu.
0: Tabii. Oynanan maçlar üzerinden de neler konuşulurdu. Doğru mu?
3: Tabii.
0: Yani o yüzden 3 büyükler 4 büyük 4 takım Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon puan kaybetseydi fenaydı ortalık.
3: Tabii yani büyük sıkıntı olurdu. İnşallah sonuna kadar gidecektir. Sayın Bakan'ın 2 gün önce Anadolu Ajansı'na yapmış olduğu açıklamayı...
0: Akın Gürley'in diyorsunuz değil mi hocam?
3: Evet, Akın Gürley'in yaptığı açıklamayı dinleyince şöyle bir ipucu verdi Sayın Bakan. Soruşturma devam ediyor dedi.
0: Evet.
3: Bu ne demek biliyor musun? Bunun iş ucu birilerine daha gidecek demek. Yani şu anda belki federasyon içerisinden, belki MHK içerisinden, belki istifa etmiş federasyon görevlilerinden, belki kulüp başkanlarından birilerine de bu konu uzanacaktır diye bir
0: bana da aynı bilgi geldi.
3: Evet.
0: Ben de öyle şeyler duydum. Duydum hocam. Duydum.
3: Abi gitsin.
0: Çok enteresan noktalara gidebilir bu iş.
3: gitsin abi. Kimin minnacık günahı varsa ona kadar gitsin. Öyle söyleyeyim. Kimin minnacık

0: minnacık küçücük bir şey var, suistimali varsa, görevi kötüye kullanması varsa gitsin abi. Niye? Çünkü bu olay bir fırsat. Bu bir milat olsun.
1: Temizlik açısından doğru söylüyorsun.
0: Abi bu bir milat olsun. Şimdi şu anda ben bir eski hakemim. Ben hakem, çevrede konuştuğum hakem arkadaşlarım çoğu diyorlar ki, hani biz az çok tanınıyoruz girdiğimiz yerlerde de, diyor ki hocam diyorlar, vallahi hakem olduğumuzu etrafta söylemiyoruz artık diyorlar. Utanıyor.
1: Utanacak çocuk. Noktaya geldi ondan, doğru söylüyor.
0: Utanıyor çocuklar ya. Hakemimiz
1: o çocukların deyince, o aile o insanların çocukları okula gittiğinde diğer öğrenciler bunları demiyorlar mı, senin baban da böyle mi falan filan diye. Bu da yaşanır hocam. Yaşanmaz mı bu da?
0: Ya inanılmaz.
1: Hayır, gülüyorsun ama bu da var hocam.
0: Bak onu bırak. Bırak o çocukları. Benim kendi kızım iş yerinde çalıştığı iş yerinde. Ya. Tamam mı? Ha. Demişler ki birisi, ya bu Ali Kunak var, onunla ilgin var mı? Yok demiş. Yok demiş. Yok demiş.
1: Ya hocam. Ne kadar kötü biliyor musun? Bağlanacak halimize gülüyoruz aslında. Bakma sen.
0: Tabii canım, bu alacak bir durum ya. Düşün yani. Bir
1: kendi kızın. Kendi kızın.
0: Kendi kızım.
1: Yetiştirdin, büyüttün, okuttun kızın.
0: Yani düşün yani. O kadar. Demek verdik diyor ki bir ilgim yok diyor.
1: O kim falan diyor, tanımıyorum. Aa Ali Bey, bakın ben internetten bakayım kimmiş falan filan böyle. Bak ben de aynı şekilde. Yani benim de şimdi açık ve ne söyleyeyim, ben de şimdi hakem olsam, benim de kızım var. Sorsalar Aygün, bilmiyorum yani, soyada benzerliği falan dersin yani. Özüpek soyundan binlerce insan var, ondan biridir dersin. Doğru değil mi hocam? O noktaya geldi maalesef ya.
0: Abi bizimki şey diyor. Niye öyle dedin dedim. Dedi ki ya baba dedi, arkasından da 50 tane soru soracaklar dedi. Onlar bilmem ne falan filan dedi. Doğru, onlarla mı uğraşacağım? Yok dedim, kurtuldum dedi. Yani.
1: Doğru söylüyor. Çünkü ondan sonra girecekler bu işlerin konusuna girmeye başlayacaklar. Hocam az önce Umut Eken bir tweet attı. Onu oradan başlayalım, yavaş yavaş geleyim isterseniz.
0: Tamam.
1: Son durum İbrahim Hacı Osmanoğlu diye tweet'i başladı bu. Sevgili Umut Eken'de sevgilerimizi iletelim. TEFE Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu yurt dışında görüştü bazı hemşerilerine. Ben istemeden beni kimse TFB başkanından alamaz ifadesini kullandı. Çok net bilgi diyor. İstifası isteyen yöneticilere de önceden yollamış, net bir mesaj gibi görünüyor bu diyor. Bu bilgi bana, bu bilgi bize kadar geldiğine göre olağanüstü genel kurul kararlarının TFB yöneticilerine de gitmiştir. Bizi çok enteresan bir gün bekliyor demiş Umut Eken. Oradan başlayalım istersen hocam, neler söylersin?
0: Şimdi bak açılışta tam beni bağlarken çok güzel bir giriş yaptı. Dedin ki arkadaş dedin ya. Senin dedin atamış olduğun MHK başkanı İçeride. Tutuklu. Bir tane eski MHK eski üyesi tutuklu. İki tanesi şey adli takip de şey yapıldı.
1: Derbiler tadının. Alttan yukarı üst yukarıdan hakem
0: diye. Aşağıdan yukarı çıkartıp da yoktan var ettiğin.
1: Bak, hakem.
0: Hakem tutuklu. Artı şu anda soru şey devam ediyor. Şimdi bak böyle bir işleyişinde sakatlık olan bir kuruluşta, tamam, bunu bir federasyon olarak düşünme, radyospor olarak düşün abi.
1: Tabii. Herhangi bir şirket, holding diye düşün.
0: Holding olarak düşün. Yani orta düzey yöneticiler, üst düzeye yakın yönetim kurulundakiler falan hepsi sıkıntılı, tutuklu. Abi genel müdür diyor ki yok kardeşim diyor, ben diyor iyi yönetiyorum diyor, ben devam edeceğim diyor. Ha ya geçin abi ya. Bu olur mu böyle bir şey ya? Şimdi bir de şu var. Yayınlanan tapelerde, yayınlanan kayıtlarda, WhatsApp konuşmalarında daha önce İbrahim Hacı Osmanoğlu FETÖ'cü iddiasıyla savcı ve suç duyurusunda bulunup da aklandığı hakemler için
1: Kuddisi yeniden, Müftüoğlu ve Bünyamin Gezer. Doğru mu söylüyorum isimleri?
0: Yok, hayır.
1: Onlar hayır. Değil mi?
0: Onlar değil. Bu üç tane Trabzon, Gaziantep ve Trabzon Galatasaray maçlarında görev yapan hakemler.
1: Üç tane doğru.
0: Hakemler, beşinci hakemler, altıncı hakemler, gözlemciler, temsilciler için suç duyurusunda bulundu. Daha federasyon başkanı olmadan önce suç duyurusunda bulundu. Bunlar FETÖ'cü dedi İbrahim Hacı Osmanoğlu. Sokaktaki bir adam olarak savcılara şikayet etti. Şimdi bu çocukların hep sorgulandı ve takipsizlik kararı verdi savcılık.
1: Doğru.
0: Yani bunlar FETÖ'cü değil dedi savcılık.
1: Doğru.
0: Şimdi bunlar savcılıktan atlanmalarına rağmen şimdi orada ki yazışmada diyor ki bunlar FETÖ'cü, bunları silelim diyor. Yani sen savcılığın takipsizlik kararı verdiği atladığı isimleri yeniden karalamaya çalışıp bitiriyorsun. Ve düşün bak, o adamların hakemlikleri bir WhatsApp

0: konuşmasıyla bitirilmiş bu çocukların hakemlikleri. Ve ondan sonra karşısındaki adam da diyor ki alındı anlaşıldı başkanım diyor. FaceTime'dan görüşelim diyor.
1: Maalesef.
0: Ya abi biz hangi ne nasıl yönetiliyormuşuz? Aklım hafsalam almıyor. Çıldırıyorum biliyor musun? Ya? Çıldırıyorum. Biz iki seneden beri burada program yapıyoruz. Ya haklıymışız abi ya. Sonuna kadar haklıymışız.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle çok mesaj geliyor biliyor musun? Haklıymışsınız diye. Özür dileriz diyen çok mesaj var. WhatsApp yazılması var. Sana ya. Size sallıyorduk. Hep MHK'ye konuşuyorsunuz. Özür dilerim diyen çok fazla mesaj var biliyor musun hocam?
0: Ya şimdi sen kardeşim bak kaç yıllardan beri sahadasın? Sahalardasın.
1: 40 yıl hocam. 40 yıl hocam.
0: Benim de 46 yıl. Abi 46 yıldır biz bu değirmeni, bu saçları değirmende artmadık abi. Biz bu oralarda sahalarda orada toz toprak yuta yuta geldik buralara. O yüzden orada yapılan işlerin ciğerini biliriz abi. Kılcal damarlarını biliriz ya.
1: Bak şimdi mesaj geldi. Bu olayı biliyorum. Kızım anlattı. Erdoğan Bey göndermiş. Erdoğan Unutulu diyor ki Aygün abi diyor ben taksici Erdoğan diyor. Bir gün diyor akşam yayını yaparken bazen akşamlarda yayın yapıyorum ya hocam. Hı hı. Kızın arabaya bindi diyor. Taksiye bindi diyor. Benim arabada diyor açıktı kanal diyor. Sesini duyunca benim babam dedi diyor. Bunu anlattı benim kızım hatta. Teşekkürler sevgili kardeşim. Senin kızın öyle bir şey söylemez sen de onu söyletmezsin diyor. Teşekkürler sevgili kardeşim. Demin ki muhabbet hocam. Hocam bir şey sana söyleyeyim. Erdoğan kardeşimize sevgilerim. Bütün taksici dostlarımız. Bütün herkese bizi dinleyen milyonlara selamlar olsun. Biz Ali hocamla, Ali Kunak hocamla ve diğer yorumcularla biz bunları hep konuştuk hocam. Biz bunları söyledik hocam. Biz bunları uyardık hocam. Doğru mu? Biz Riva'ya gittik. Buradaki insanların yüzüne söyledik. Ben Mecnun Başkan'a bunu birebir söyledim. Bu adama güvenme dedim. Ben söyledim bunu Mecnun Başkan'a söyledim. Mecnun Ot Yakmaz'a söyledim. Ferhat Bey'e güvenme dedim.
0: Ya bir de son dönemlerde bir siyasi etiket takıp da adamı tekrar şey yapma kurtarma şeyi yaptılar. Yani
1: operasyonu ya bu, yaptılar ama olmadı.
0: Bu dediler ya bu çocuk ülkücü bu çocuk.
1: Hiç alakası yok. Hiç alakası yok.
0: Allah Allah tövbe estağfurullah.
1: Hiç alakası yok hem de.
0: Böyle bu bir insanlara siyasi şey etiket takarak da şey yapma, yükseltme, kurtarma şeyinin hevesine girdiler ya. Böyle bir durum olamaz mümkün değil. Şimdi Federasyon Genel Sekreteri de istifa etti.
1: O da istifa etti.
0: Başlığına bak. Bu da çok enteresan bir konu. Bu Federasyon Genel Sekreteri kim?
1: Yeğeni.
0: Dayı yeğen. Şimdi Federasyon Genel Sekreteri istifa etti. VAR Müdürü Yaşar Kemal Uğurlu. Evet. Mesela bu çok çok önemli bir...
1: Kıbrıs görüntüleri olan doğru mu? Otel evet, faturalarını, evet. Yeme içme uçak paralarını ispat edemeyen. Doğru mu? Kimin tarafından evet. Ödendiğini ispat edemedi hocam. Bunlar bilinen kayıtlarda olan şeyler söylüyorum.
0: Şimdi bak Yaşar Kemal Uğurlu Google Trabzonspor maçları falan diye yazdığın zaman
1: karşına böyle çıkanlara bak.
0: Tuhaf şeyler çıkıyor. Enteresan söylemler çıkıyor falan. Ondan sonra Yaşar Kemal Uğurlu senin de bir önce bahsetmiş olduğun gibi bir takım faturaları ibraz edemediği için hakemlikten uzaklaştırılıyor.
1: İstifa ediyor ama
0: o abi bir federasyon değişikte Trabzonlu İbrahim Hacı Osmanoğlu yerinden göreve gelince Yaşar Kemaloğlu birdenbire VAR'dan sorumlu müdür yardımcısı. Böyle bir ünvan yoktu bak. Böyle bir ünvan yok abi. Sonra işte VAR'ın başındaki tek adam oldu. Yani VAR koordinatörü
1: evet,
0: oldu.
1: Evet VAR koordinatörü oldu.
0: VAR koordinatörü oldu. Şimdi burada
1: o da istifa
0: istifası çok anlamlı. İstifasında diyor ki işte son günlerdeki olaylar yıprandığımı düşünüyorum falan filan. Abi daha önce demek ki yıpratacak bir takım şeyler oldu ki ya da seni de içinde bulunduğun bir takım şeyler oldu ki son gelişmeler seni yıprattı. Öyle söyleyeyim sana.
1: Doğru.
0: Sen alnın açık yüzün paksa.
1: İstifa etmez görevine devam edersin.
0: Devam edersin. Ha biri de senin istifanı mı istedi? Bak bu da ayrı bir konu. Birileri gel kardeşim sen de
1: ya da bir şey olacağını hissetti ondan dolayı mı bıraktı?
0: Bu soruların cevabı önümüzdeki haftalarda
1: netleşecek.
0: Önümüzdeki günlerde netleşecek. Yani Sayın Savcılığın yapmış olduğu soruşturmalarda ilerleyecek tabii ki. Bu arada şey var. Bu Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu Futbol Federasyonu hukuk müfettişliği ne iş yapar abi?
1: Oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Bu çok önemli bir konu açtın aslında. Benim sorularım içerisinde bu vardı hocam. Teşekkür ederim Ali hocam. Ama çok kısa ara gitmem gerekiyormuş. Tamam. Çünkü bu arkadaşlar niye sevk edilmiyorlar? Onların hepsini soracağım sevgili Ali Kunak hocama. Tamam. Kısa bir ara, aradan sonra Ali Kunak hocamızla sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
6: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
7: Milli ara sona erdi, Nesine'de Süper Lig heyecanı geri döndü. Bu akşam saat 20'de Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Süper Lig maçlarına sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Mesajlar da yağmaya devam ediyor. Ama demin de söylemiş oldum, ara ara okumaya çalışacağım. Elimden geldiğince arkadaşlar. Ali Konak hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam, herkesi disipline sevk eden etik kurulu, şu kurul, bu kurul nerede hocam? Neler söylersin hocam?
0: Ya arkadaş, şimdi futbolu küçük düşürücü davranışlarda bulunmak, hakemlikle ilgili tuhaf işler yapmak, bunların hepsi futbol disiplin talimatı 40. maddesi şu anda metin olarak tam aklımda yok ama bunu hepsi herkes biliyor. Siz hukuk müfettişliği olarak bunda, ya adamlar tutuklandı, etti, öbürü adli takipte. Bunlar futbol disiplin talimatı açısından futbolu ve hakemliği küçük düşürecek davranışların en bariz örneğidir.
1: Doğru.
0: En bariz örneğidir. Bunun için nasıl hala sevkler yapılmaz? İnanılmaz bir şey. Yani orada çok değerli hukukçularımız çalışıyor. Bir bölümü yine ben de çalıştım. Bir bölümü değiştirildi.
1: Ben sana başka bir şey söyleyeyim mi?
0: Buyurun.
1: Bazıları bu arkadaşların avukatlığını yapıyor.
0: Ya o da çok enteresan, biliyor musun?
1: Nereden biliyorum? Çünkü beni dava açtılar bana. Ferhat Bey'in davası var.
0: Bana müvekkil olarak onun adı mı getirdi?
1: Avukatları.
0: Yok abi, bu olmaz ama bak.
1: Avukatı.
0: Bu olmaz.
1: İkisi onun avukatı.
0: Bu olmaz ama. Çok yanlış bir şey. Yani bir dönem...
1: Ben bunu tweet attım hocam.
0: Bir dönem Futbol Federasyonu'nda vardı hani... Tahkim Kurulu Başkanı, PPDK Başkanı aynı bürosunda çalışıyorlar, evet, falan filan diye.
1: Atina Türkiye'nin şey yaptığı dönemler atarsın.
0: Atina Türkiye'nin haber yaptığı olay bu. Hı. Ya bu da olmaz ama ya. Sen o kişisel bir dava açıyor. Futbol Federasyonu adına bir dava açmıyor. Bu tamamen etiği olmayan bir durum ya.
1: Belki de ondan dolayı sevk edilmiyorlar hocam. Demek istediğimi anladın mı?
0: Ya güzel, yani sonucu çok güzel verdin ortaya. Her şey net bir şekilde ortaya çıkıyor.
1: Ve bunlar hukukçu. Bunlar hukukçu. Yani güveneceğimiz insanlar, güvenmemiz gereken insanlar.
0: Evet. Yani hukukçularımıza her zaman saygı duyuyoruz. Güveniyoruz. Sıkıntılı şeyler olduğu zaman ya her davaya olmak zorunda değilsiniz. Ya siz Futbol Federasyonu'nun avukatıysanız, Futbol Federasyonu'nun müfettişiyseniz, o zaman dışarıdan özel davalara bakmamanız lazım. Yani özellikle futbolla ilgili, işinizle ilgili. Abi gidin başka davaya bakın. Tabii ki mesleki açıdan sizi kimse sınırlamaz etmez de. Ama bir ahlak

0: mantığına uymayan bir durum bu. Yani sen hem futbol federasyonu avukatlığı yapacaksın, hem de belki de hakem kurulu başkanının tutuklama aşamasındaki şahsi avukatlığını yapacaksın. Artı bir de onun adına davalar açacaksın. Yok ya, olmaz böyle bir şey. Bu kabul edilir bir durum değil.
1: Ara ara mesajlara bakıyorum. Aygün abi günaydın, yayınlar. İzmir'den Balıkçı Şevki, hayırlı yayınlar abi. Öncelikle senin Behram Bey'den psikiyatri ücret alman gerekiyor. Adam bütün içindeki her şeyi sana döküyor. İzmir'den Güzel Bahçe, sevgiler.

0: Gelirsin hasta gelirsin anlatırsın
1: Abi
0: anlat bir süper
1: bu
0: ha.
1: Behram Bey'e ben de şey yapıyorum, bayılıyorum biliyor musun yani.
0: Adam inanılmaz Fenerbahçeli ama damadı Galatasaraylı. Ne diyelim şimdi hocam? Bu itirafı da yaptı söyle abi. Söyle hocam.
1: Şöyle diyordu o zaman. Ya bizim damat iyi çocuk, hoş çocuk ama Galatasaraylı.
0: Yüzde öyle diyordu. Hocam tabii saat 2 civarı önemli gelişmeler olacak. Gene o Riva'ya dönmek istiyorum. Tabii bu hafta da atamalar yapıldı. Şimdi atamalara baktığımız zaman yani bu atamalar bu yeni arkadaşların ataması giyinmiş gibi geldi bana. Öyle hissiyat doğdu.
1: Ferhat Gündoğdu geçen haftadan planlamış koymuş listeyi.
0: Bana öyle gibi geldi hocam bilmiyorum yani atamalara baktığın zaman. Yani bu atama bu arkadaşların ataması değil gibime geliyor bana. Bilmiyorum katılıyor musun? Ondan sonra yavaş yavaş maçlara dönmek istiyorum. Mesela bugün Galatasaray'ın Galatasaray Kasımpaşa maçı var. Halil Umut Meler atanmış. Ne dersin buna ilgili?
1: Ya ne gerek var arkadaş? Halil Umut Meler niye zora sokuyorsunuz? Adam zaten yani adı işte yok Okan Buruk. Evet. Yakın Galatasaray camiası sıcak. İşte Galatasaray maçlarında öyle böyle şey yapıyor. Bu böylesine bir operasyonun haftasının da hemen körün gözüne parmak sokar gibi. Ben Halil Umut Meler bir şey yapacak demiyorum. Bak bu hafta maç yönetecek hakemlerimiz de şöyle yapacak böyle yapacaklar demiyorum. Hepsi bu haftaki maçlara biraz daha motive çıkacaklardır. Buna yürekten inanıyorum.
0: Stressiz çıkacaklar demek istiyorsun. Doğru anlıyorum değil mi?
1: Tabii. Stresi yani maçtan sonra bizi kimse aramayacak. Maçtan sonra bizi çağırıp da mobbing kılığını fırtını topla git buradan falan demeyecek şeklinde bir güvenceyle çıkacaklar. Yani biraz daha kafaları rahat çıkacaklar maçlara. Bunun ben yönetimlere yansıyacağını düşünüyorum olumlu olarak. Ama kamuoyundaki bakış açısını da dikkate alması gerekirdi atama yapan kurulun. Atama yapan kurul derken atama yapanların da bu hafta atamaların nasıl yapıldığı ve bunun hukuki bakımdan sıkıntı yaratıp yaratmayacağı da çok tartışma konusu.
0: Şimdi, ne anlamda hocam o kısmı açar mısın? Özür dilerim. Ne anlamda?
1: Ne anlamda? Şimdi federasyon tarafından yapılan açıklamada işte TFF Süper Lig'in Anthony Taylor'ın yapacağı teknik değerlendirmeler.
0: Sonucunda
1: birinci ligin ise Alan Snowden'in yapacağı teknik değerlendirmeler sonucunda atamalar yapılacaktır diyor. Şimdi bu talimata göre yasaya göre hakemleri atayacak kuruluş merkez hakem kuruludur.
0: Doğru yani, merak eder.
1: Onun tekniği mekniği olmaz abi. Teknik mekniği burada bir kıvırma var. Burada şunu demek istiyor. Arkadaşlar biz diyor bu hafta diyor atamalar diyor Anthony Taylor'a yaptırdık. Ama bunu açıkça söyleyemiyoruz çünkü yasayı da Anthony Taylor'ın atama yetkisi yok olamaz. Çünkü MHK üyesi değil. O yüzden bunu da böyle şeyden el altından size bildirelim falan babından bir şey yapıyor. Bu sıkıntılı bir durum bir defa. Anthony Taylor atamalara karışamaz abi. Yasal olarak karışamaz yani. Ama siz bunu şeye de yapamazsınız. Yani ilk kez şeyden kendi internet sitenizden de bunu açıklamakla
0: suç
1: bir yerde hukuksal bakımdan sıkıntılı bir durum, bir ortam yarattınız. Şimdi bu hafta canı yanan bir takım maçtan sonra bu atamalar hukuka uygun değildir, yasaya uygun değildir. Türkiye Federasyonu ana talimatına aykırıdır. Belki de hakem kurulu talimatına aykırıdır diye müracaatta bulunursa ortalık karışır yine. Ya niye şey yapıyorsunuz? Ya zaten şimdi Star Sultan biliyor. Anthony Taylor'a teslim oldunuz siz şimdi mecburen.
0: Mecburen hocam.
1: Belki onu da atacaksınız ama atayamazlar. Anthony Taylor'ı Haziran ayı sonuna kadar kimse MHK'nin başına getiremez. Önce onu söyleyeyim bak.
0: Niye getiremez hocam? Öyle bir düşünce var çünkü. Niye
1: getiremez?
0: O kısmı açarsan çok sevinirim hocam.
1: MHK talimatında bir madde var. Hakemler hakemliği bıraktıktan sonra bir yıl boyunca Merkez Hakem Kurulu'na giremezler. Merkez Hakem Kurulu'na giriş koşullarından bir tanesi hakemliği en az bir yıl önce bırakmış olmak.
0: Araya girebilir miyim? Müsaade edebilir misiniz?
1: Buyurun.
0: Biz ülkemizde talimatlara göre mi hareket ediyoruz her konuda?
1: Şöyle
0: bir durdunuz hocam. Buyurun.
1: Talimatlara göre böyle ufacık bir deliği iğne deliği falan varsa oralarından giriyoruz bir şekilde yani. Gelmek

0: her şeyi yapıyoruz. Burada bu ama bu çok net yazıyor bu cümle. Çünkü bu adam geçen sene Haziran ayında Amerika'da Dünya Kupası'nda yarı final yazıyor.
1: Doğru.
0: Ya Haziran ayının kaçıydı? Sonuydu galiba. 30'u ya da 1 Temmuz. 1 Temmuz'a ya da 29 Haziran'dı galiba. O tarihe kadar bu adam MHK'ye giremez resmi olarak. MHK'ye giremeyen adama da siz atama yaptıramazsınız. Yaptırdığınız zaman siz suçsuz işlersiniz. Ama suç işlemek, abi neler işlendi, neler yapıldı hala şimdi...
1: Onu söyledim ki, ben sana demin hocam, işte onu söylemeye çalıştım. Anlatılan senin nokta oydu.
0: Deniyor ki efendim işte ben istemediğim sürece beni kimse şey yapamaz.
1: Evet, genel olamaz diyor.
0: Bayağı zorlayamaz. Evet. Abi tamam, yani oraya siz seçildiniz de orası şey değil ki, yani babanızın bakkal dükkanı değil. Yani, orası Türkiye Futbol Federasyonu. Kamuya mal olmuş özel bir kuruluş. Devletin gözetim ve denetimi altında olan bir kuruluş.
1: Doğru.
0: Yani,
1: doğru.
0: Büyük sorumlu olan bir kuruluş. Bir haftadan beri şey yapıyor, toz duman her taraf, yangın var, tamam mı? Yangın var, bina komple yanıyor ama binanın sahibi İsviçre, Almanya, Belçika, İtalya gezip duruyor abi. Geçsin abi, ne diyeyim yani, o da onun sorumluluğu.
1: Dün akşam
0: sorumluluk bilinci.
1: Dün akşam gazetesinde bir haber vardı, UEFA başkanlığını düşünüyor diye.
0: Maşallah, hayırlı uğurlu olsun abi.
1: Gördün mü haber hocam?
0: Ya arkadaş, ben de cumhurbaşkanı olmayı düşünüyorum. Oldu mu abi? Oldu mu? Tamam. Ya ben de cumhurbaşkanı olmayı düşünüyorum. Ya Seferi'nin adaylığını oy birliğiyle önde kabul etmişler zaten yani. Sen neyi düşünüyorsun abi yani? Bu haberin doğru olmadığını düşünüyorum ben. Sadece onu öyle
1: görmüşsündür ama haberi, değil mi? Doğrusu. Gördüm.
0: Gördüm tabii canım. Görmüşsündür. Ama ben bu haberin doğru olmadığını düşünüyorum. Yani bu kadar da ütopik, bu kadar hayalperest bir federasyon başkanı olabilir mi? Yani benim aklım hafsalam almıyor. O yüzden haber yanlış diyorum. Yoksa haberi yapanların da haberciliğine saygı duyuyorum. O da ayrı konu.
1: Evet, akşam gazetesinin haberiydi. Kenan kardeşimiz de sevdiğim bir kardeşimdir. Kenan kardeşim bir de şeye yakındır, ama.
0: Boşa yazmaz.
1: Trabzon kanadına çok yakındır. Trabzon...
0: Ben haber yanlış derken ironi yapıyorum ya.
1: Tabii. Karadeniz kanadına çok yakındır. Onu da söyleyeyim. Abi Aygün abi İzmir'den selamlar. Mehmet Koca Külah. UEFA bu işe el atsa ancak öyle düzelir Türk futbolu diyor. Yani bilmiyorum. Ne diyorsun hocam?
0: Yani... Çok UEFA'nın el atması dedi, bu savcının el atması bence daha evren oldu diye düşünüyorum.
1: Değil mi?
0: Neden derseniz UEFA'nın el atması hep geçici olur hocam. Geçici olur. Ama şimdi savcılık bu işi el attı ya. Bundan sonra herkes oturmasına dikkat edecek. Kalkmasına dikkat edecek. Konuşmasına dikkat edecek. Banka hesaplarına dikkat edecek.
1: Ben sana başka bir şey söyleyeyim mi hocam? Hatırlıyor musun? Bu operasyonu yaptıkları zaman işte bir sürü alt liglerde falan filan bimlerde bayes mayes oynayan şunlar bunlar var demişlerdi. Hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Bu açıklamalardan sonra bu insanların hala oynadığı tespit edilmişti. Hatırlıyorsun değil mi o dönemde? Hala oynamaya devam edenler vardı. Biliyorsun değil mi hocam?
0: Biliyorum.
1: Yani o anlamda hala kafamda benim soru işareti var hocam, kusura bakma.
0: Ya o olan orada bir 60-70 tane 20 liralık bayis firmasının verdiği bonusla bayis oynayan hakem oldu. Gariban hakem oldu.
1: Evet.
0: 20 liralık, 30 liralık oynamış.
1: O da niye? O da şeyden abi oyna dediler. Doğru mu hocam? Yanlış söylemiyorum değil mi hocam?
0: Abi 2. lig, 3. lig tutar oldu. 2. lig, 3. lig maçlarında şey veriyor. O bayis firmasının sitesi canlı olarak
1: veriyor.
0: Dedi ki, hatta Zekeriya abiydi galiba başkan o dönemde. Dediler ki paketlere, buraya üye olun, buradan izleyebilirsiniz maçları.
1: Evet.
0: Şimdi çocuklar, hepsi genç çocuklar, üye oluyorlar, tamam, maç izlemek için. Abi bakıyor, 20 lira bonus geldi bana diyor mesela. Şimdi 20 lira şeyde, bay şirkette uyanık ya tabii, ne yapıyor? Ne derler ona, argoda gel gel derler. Gel gel yapıyor. Tamam. Yani bahis oynamaya teşvik ediyor onu. 20 liralık, 50 liralık bonus veriyor. Ya diyor, şu bedava varken oynayayım diyor çocukta yani o anda. Ha, bunun oynamaması gerektiğini bilmeli mi? Bilmeli. Evet, %100 o konuda haklı. Bunun bir cezası olmalı mı? Olmalı. Evet, olmalı. Ama aynı olayı kendi maçına oynamayan bir futbolcu 45 gün ceza alıp da 45 gün sonra sahaya dönüp milli takıma kadar yükselebiliyorsa aynı düzeyde bahis oynamış hakemlerin de mutlaka bir geri dönüşü olmalıydı. Ebediyen lisans iptali konusu hala da düzeltilebilir. Düzeltilmeli bence.
1: Şu an İbrahim Hacı Osmanoğlu Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekiminde Riva'da konuşmalar yapıyor. Biraz suratı ama çok iyi değil. Biraz sıkıntılı surat, onu söyleyeyim.
0: Ya ne zaman güldük ya?
1: Ne zaman gitti gidiyor. Ülke futbolu da gülmedi hocam, o da gülmüyor. Futbolumuz da gülmüyor. Kendi gibi.
0: Sen bir etrafa pozitif enerji verir, bir şey yapar yani. Ne bileyim, futbolumuzu yönetiyorsunuz. Futbolumuzun başındasınız. Çok önemli bir kurum. Türkiye'de birçok bakanlıktan
1: çok daha önemli.
0: Önemli bir kurumun
1: çok, başında. Çok önemli. Valla doğru.
0: Vasıfları ve özellikleri farklı olmalı. Yani sen dedin ya, en az bir lisan bilmeli.
1: Hocam ama bir şey söyleyeyim sana. Onun yönetmeliğe konulmaması da yanlış yani. İşte ne bileyim, mesela bir işe eleman alacağınız zaman ne diyorsun? İşte askerliğini yapmış olması lazım. Üniversite bitirmiş olması. En az bir dil İngilizce veya ne bileyim ekstra iki dil bilmesi gerek gibi şartlar vardır ya hocam. Doğru mu? Abi burada yanlış anlama.
0: Daha anlattım ben sana da. Bir kez daha anlatayım burada. Hı. Şimdi yasa koyulurken tamam ya, hadi bir güzel bir şeyler yapılmış konmuş. Ancak daha sonra hukuksal müracaatlarla yasada ufak tefek değişiklikler yapılıyor. Yapılırken ama böyle alelacele baştan sona yapıldığından biz bu hale geldik. Şimdi Futbol Federasyonu yasası ilk rahmetli Turgut Özal zamanında özel yasa kuruldu. O zaman 3813'tü, sonra numaraları çok çok değişti yasanın adı. Futbol Federasyonu Başkanı yüksek 4 yıllık yüksek okul mezunu olmalıdır. Üniversite mezunu olmalıdır. Bir de madde var.
1: Ya.
0: Ha, sonra Haluk Ulusoy ikinci kez seçilme durumu olduğu zaman işte yeniden seçilsin diye Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı ve Anayasa Mahkemesi bunu kaldırdı. Kaldırınca boşlukta kaldı. Yani aslında oraya hadi üniversiteden var ya, liseyi koyun abi. Yani
1: en az lisede.
0: Lise koy yani, çünkü niye? O dönemde, şimdi öyle değil de, o dönemde yani bu yasa, o dönemler 2000'li yılların başları ya da 90'ların sonu gibi. Hani lise mezunu sayısı futbol ailesi daha fazlaydı. Yüksekokul mezunu oranı bu kadar.
1: Daha zordu, daha azdı, doğru söylüyorsun hocam.
0: Yani en azından liseyi koysalardı o zaman biz bugünleri hiç yaşamazdık. Yani o dönem Anayasa Mahkemesi o maddeyi, zorunluluğu kaldırırken böyle bir sıkıntının da yolunu açmış oldu. Daha sonra yasa koyucular da mecliste de bu konu gündeme gelip de yasa revize edilmedi.
1: Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Ali Konak'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.

0: Bilgisayarınız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Abimiz benden sonra yayına girecek. Onu da sevgilerimi ileteyim. Sevgili Ufuk abim de benden sonra yayın yapacak. Hocam Beşiktaş maçını şeyi konuştuk. Ali Umut Meler kısmını konuştuk. Beşiktaş Kocaeli maçı Abdullah Burak Taşkınsoy. Ne diyorsun hocam? Beşiktaş Kocaeli.
1: Şimdi Abdullah Burak Taşkınsoy da geçen hafta ifadesi verildi. İşte bir Gençler Birliği İstanbul Spor maçından sonra 90. dakikada VAR görevindeyken verdiği bir penaltıdan dolayı 70 gün görev almadığını savcılıkta ifadesinde veren bir hakim.
0: Evet.
1: Ha, ben Abdullah Burak Taşkınsoy atamasında çok beis görmüyorum. Yani için gerçek. Ama esas şey maçında atanan Fenerbahçe maçında
0: Çaykur Rize Ozan Ergün. Ozan Ergün'ü diyorsun.
1: Büyük sıkıntı. Şimdi Ozan Ergün olayını biz seninle burada konuştuk.
0: Konuştuk.
1: Ben Ozan Ergün nerelerde dedim. Ne yapıyor dedim. Hatırlıyor
0: Doğru.
1: musun?
0: Evet dedim.
1: Yeterse dedim en son bunu Göztepe Trabzon maçında gördük dedim. Orada dedim bir kırmızı kart verdi, bir şeyler yaptı falan filan. Ondan beri Ozan Ergün yok.
0: Yok dedin. Doğru.
1: Ondan sonra Ozan Ergün Süper Lig'de hiç görev almadı.
0: Doğru.
1: Ya arkadaş Mayıs ayından beri Süper Lig'de görev almamış. Sen hakemliğini bitirmeye karar verdin. Belki de göndermiş olduğun FIFA listesinde adını çıkardığın bir hakemi sen nasıl Fenerbahçe maçına verirsin ya? Hangi kafayla verirsin? Bir anda. Yani bir anda. Şimdi ben Ozan Ergün'ün şu anda böyle kafasının karman çorman, elinin ayağını titredir vaziyette o evinde dolaştığını ya da işte maç hazırlıkları yaptığını hissediyorum.
0: Diyorsun.
1: Hissediyorum yani %1000 de öyledir yani. Ya, hepimiz yaşadık o günleri çünkü. Düşün adam 5 aydan beri Süper Lig'de maç yönetmiyor. Hakemliği bitti diye sosyal medyalarda sürekli fısıltı gazetesi yazdı etti. FIFA'dan çıktı dendi. Bir sürü bir şeyler söylendi falan.
0: Şimdi bir şey söyleyeyim mi sana? O yüzden bana bu atamalar bunların ataması gibi gelmiyor.
1: Şimdi
0: ya sustun hocam bir an. Böyle bir durdur böyle bir nefes aldın. Bir nefes aldın. Hissettim onu.
1: Bunlar dedik.
0: Yani şu andaki Anthony Taylor ve Ferhat Bey'den arta kalan o arkadaşların ataması gibi gelmiyor bu. Bu atamalar daha önce yapılmış gibime geliyor. Bilmiyorum.
1: Şimdi bak. Bu Anthony
0: belki Taylor, ben yanlış söylüyor da olabilirim.
1: Anthony Taylor izi var. Bu
0: biliyorsun.
1: Çünkü İngilizler bu işleri şey yaparlar abi. Böyle düşünmezler. Bu hakem en son ne zaman maça o şimdi demiş ki hatta bu 4 haftalık etapta demiş herkes ikişer maç alacak demiş.
0: Ha öyle yani. Bir şey söylemiş.
1: Öyle yani arkadaş bu İngiliz Premier Lig atamalarında da öyle olur yani. Etaplar açıklanır 4'er haftalık 4'er haftalık açıklanır İngiltere'de. Bakarsan herkes eşit sayıda maç alır. Ama çok ekstra bir durum olur o zaman hakem değişikliğine gidilir. O ayrı konu. Ama bu Anthony Taylor'ın Türkiye'ye geldiği kaç gün oldu? Türkiye'yi ne kadar biliyor? Türk futbolunun içeriği ve dinamiklerini bilmiyor ki. Yani bir Fenerbahçe maçına çıkmak kolay bir şey değil bir hakem için. Yani üçüncülük maçı değil bu. Bu Süper Lig maçı ve bir Fenerbahçe maçı. Üstelik bu sene hakemlerden mağdur olan takımlar arasında yer alan bir takımın maçı. Bu daha önceki MHK'den en çok şikayet eden bir takımın maçı bu maç. O yüzden bu atamanın da hem TFF'yi hem MHK'yi hem de hakemi
0: zora sokacak diyorsun.
1: Bir atama olduğunu düşünüyorum. Umarım hakem şansı yanında olsun iyi geçsin. Yani belki de şimdi Ozan Ergün nasıl söyleyeyim? Ya aslında çok bu çocukların becerilerinin olmadığını söylüyoruz. Yani hakemlik becerileri üst düzeyde değil bunlar.
0: Değil tabii değil.
1: Çünkü bu şekilde en alttan özellikle ittirilerek kattırarak getirdiler bir yere koydular. İşte bu Ozan Ergün olsun, Oğuzhan Çakır olsun, Mehmet Türkmen olsun bunları getirdiler koydular oralara. Bunlar daha oralarda maç yönetecek kabiliyette, birikimde hakemler değiller. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden dediği şair söylemiş ya. Hakemlikte de öyle abi. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenden.
0: Doğru.
1: Bir hakem tarlada yetişmiyor. 1,5 senede amatörden yetiştiririz diyen
0: hocam
1: başkanımız var bizim.
0: Ben biliyorum ya. Bu travmayı ne kadar sürede atlatır Türk futbolu?
1: Abi bu kafayla atlatamam. Yani şu atama zihniyeti kafasıyla atlatamam.
0: Nasıl bir zihniyetin gelmesi gerekiyor oraya hocam?
1: Bak öncelikle bir defa

0: MHK tamamen federasyondan ayrı olacak. MHK başkanı, MHK üyeleri, bilmem neleri Riva'nın kapısından içeri girmeyecekler. Bunların Beylerbeyi'nin ayrı binası yok mu abi?
1: Var.
0: Ne işleri var Riva'da ya?
1: Onlar oraya andar sonra var. Doğru söylüyorsun. Ama orada ne pasta var abi ya? Orada pasta masta bedava.
0: Ya abi Beylerbeyi'nde pastane açsınlar. Çok şeyse. Ya oraya da geliyor ayrıca. Kutuda geliyor.
1: Ben ama burası yani gibi değil. Orada... Burası gibi değil.
0: Yani tabi biraz bayatlamış olur.
1: Sana katılıyorum. Beylerbeyi'nde olması gerekiyor. Aynı abi, bina için olması yanlış. Çünkü
0: hakemler İstanbul'da, İstanbul ve civarında maç yönetecek hakemler Riva'da kalmamalı.
1: %100 katılıyorum. %100 katılıyorum.
0: Var görevi için mecbur Riva'ya geliyorlar ya.
1: Evet.
0: Abi Riva'da kalmasınlar. Dışarıda bir otelde kalsınlar. Gelsinler o federasyonun binasına girmeden direkt var odasına girsinler. O pastaneye, postaneye uğramadan direkt yine çıksınlar, şeye gitsinler, otellerine gitsinler. Çünkü niye? Oraya gidince tercihana geçiyor, pastaneye geçiyor. Orada ne oluyor? Bir federasyon kurulu üyesiyle konuşuyor, bir şey yapıyor. Hakemin motivasyonu bozuluyor hocam.
1: Şeyde geliyor, kulüplerden de yöneticiler de geliyor. Başkanların haricinde haftanın belli günleri oraya sık sık giden kulüplerde yöneticiler var. Sen de çok iyi biliyorsun hocam.
0: O yüzden hakemlerin federasyondan ve kulüp yöneticilerden izole edilmesi lazım. Hakem yöneticilerinin de son derece şeffaf, bak şeffaf diyorum, bu şeffaf çok önemli. Şimdi dünkü atamalarda yaparken eğer Anthony Taylor yaptıysa ya da işte yeni MHK yaptıysa, bu MHK içerisinde de bazı kulüplerle ilişkisinin fazla olduğu konuşulan bazı tuhaf
1: isimler var. Var.
0: Yani bak onları da es geçmeyelim bu arada. Eğer onlar yaptıysa keşke dün TFF YouTube kanalından bu toplantı canlı yayınlansaydı. Görseydik abi. Vetas mı yapıyor? Fetas mı yapıyor? Taylas mı yapıyor? Kim yapıyor abi? Yani atamaları. Keşke görseydik açık açık. Bu öyle olmalı. Hakem atamaları da şeffaf olmalı abiciğim.
1: Doğru. Katılıyorum. Sonuna kadar katılıyorum. Oğuzhan Çakır, Samsunspor Trabzonspor maçı. Bu da zor maç ha hocam.
0: Ya işte biraz önce bahsettiğim. Adam 19 penaltı vermiş. 17 tanesi
1: vardan. Biri yanlış.
0: Yardımcı hakemden bir tane kendisi vermiş. O da yanlış. Maç yarım kalmış.
1: Galatasaray'dan Demirspor maçı. Doğru söylüyorsun. 19'da 0.
0: Ya 2 hafta önce bir TFF 1'de bir maçını seyrediyorum abi. Var ya penaltının babaannesi.
1: O derece.
0: Vermedi. Var da vermedi. Vardakiler de dedi, bıktılar herhalde bunu dedi bir daha. Var da vermedi abi. Ben yazıktan takım penaltısı güme gitti. Zor. Bak gerçekten zor. Çocukların da durumu zor. Ama ben biraz önce söylediğim şey olduğum gibi biraz kafa yapısı olarak daha rahat çıkacaklarını düşünüyorum bu hafta maçlara. Ama nasıl söyleyeyim, hakemlik kabiliyetleri ve tecrübeleri de sıkıntı var. 3 maçın. Ozan Ergün, Abdullah Burat Aşkınsoy ve
1: Oğuzhan Çakır.
0: Halil Umut Meler, eğer sen kardeşim Türkiye'nin bir numaralı hakemisin, elit statüde yer alıyorsun, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan elit hakem olduğu için ayrıca bir maddi destek de alıyorsun diğer hakemlere göre. O zaman çık bu akşam Halil Umut Meler'liğini göster, biz de seni alkışlayalım. Halil Umut Meler'e de söyleyeceğim bu yani.
1: Hocam bu hafta içerisinde Kudüs'ü Müftüoğlu ve Bünyamin Gezer'e MHK başkanlığı teklif edildiği yönünde bazı haberler çıktı. Onu söyleyelim. Onlar da zaten kabul etmediklerini belirttiler ama bunlarla ilgili herhangi bir yalanlama çıkmadı. Yani biz öyle bir şey söylemedik, teklif etmedik tarzı bir yalanlama çıkmadı. Bunun üzerine bugün sevgili Ömer Faruk Ünal'ın bir yazısı var. Okuyabildiniz mi yazıyı bilmiyorum. Gördünüz mü?
0: Gördüm. Hatta konuyu da hafta içi şey yapmıştık, bir sohbette konuşmuştuk.
1: Diyor ki Ömer Faruk Ünal, Kudüs'ü Müftüoğlu ve Bünyamin Gezer'e MHK başkanlığının teklif edildiği söylendi. Bu iddia yalanlanmadı. Mevcut TFF başkanı, yani şu anki başkan, 10 yıl önceki Kudüs'ü Müftüoğlu ve 21 hakem gözlemci için savcılığa bunlar FETÖ'cü diye başvurmuştu. Savcılık takipsizlik vermişti. Aradan 8 yıl geçiyor. Yargı kararları tanınmıyor. TFF başkanı tutuklu eski MHK başkanı Trabzon'dan Demin senin dün söylediğin konulara değinmiş. Evet, onlara da değinmiş. Peki ne diyorsun? Yani hem bunu abi, söylediği bir isimlere hakikaten bu teklifte nasıl yapıyor onu sormak istedim size hocam.
0: Bak, Trabzon Fener. Evet. Trabzon Galatasaray. Trabzon Gaziantep. Üç tane var maçın. Evet. Hakemlerini kim atadı? Kudüs ile Bünyamin atadı. O dönem onlar vardı mı?
1: Evet, Kudüs ile Bünyamin atadı.
0: O dönemde bunlar atadı ya, o onlar hakkında da suç duyurusunda bulundu. Onlar da haklandı. Şimdi o zaman getirsin abi o hakemliğini bitirdikleri işte Burak Şekerler, Abdülkadir Bitigenler, bir sürü yardımcı hakemler, onları da getirsinler yeniden hakemliğe döndürsün. Madem onun orada o dönem mahkemeye verdiği isimleri MHK'ye getirecek, hakemliğini sildirdiği hakemleri yeri döndürsün hakemliğe o zaman. Böyle bir saçmalık var mı? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Sonlara doğru geliyoruz. Düzgün görev yapmayı düşünen idealist bir MHK başkanı her kim olursa olsun, Bünyamin, Kuddusi, Serdar, Mustafa, Fırat, başka kim varsa adaylardan kimse, eğer düzgün ve ideal görev yapmak istiyorsa bu federasyon başkanı federasyonun başında olduğu sürece görev kabul etmez.
1: Ha, anladım ne demek istediğini.
0: Etmezler abi. Etmemeliler. Bu federasyon başkanı o görevde olduğu sürece görev kabul eden MHK başkanı eğer ki devletin üst makamlarından bir garanti alma durumunu parantez içinde hariç tutuyorum. Eğer kabul ediyorsa o zaman yanlış abi. Adam çünkü yazmış ya, işte onu bitir, bunu bitir, onu yap
1: evet
0: falan.
1: Evet ya, onu gönder, bu FETÖ'cü, bu bilmem neci. Doğru.
0: Yani böyle yapan bir federasyon başkanlığında çalışılır mı ya?
1: O zaman o yazının dibinde de Ulenberg'in bir mektubu var. Onu da sana sormak istiyorum.
0: O mektup çok tarihi bir mektup.
1: Evet, 8 Mart 2022'den sonra Hollandalı UEFA hakem görevlisi Johan Ulenberg ayrılırken Ferhat Gündoğdu MHK'si için şu satırları kaleme almıştı. Ben bu MHK'ye ve bu MHK başkanına güvenemem ve desteklemem. Çalışma yöntemleri adil ve dürüst değil ve bütün hakemler için çok tehlikeli. Liste dışında kalmış hakemler de dahil. Devam ederlerse daha fazla zarar verebilirler. Bugünden itibaren bu MHK ile işbirliğini sonlandırıyorum demiş 4 Nisan 2022'de hocam. Ne diyorsun?
0: Ve Sayın Ulenberg Türkiye'ye gelip de para içinde görev yapan, hepsi para için gelirler de ya, kazandığı parayı hak eden tek yabancı eğitimci Yap Ulenberg'tir. Çünkü Türk futbol, Türk hakemliğine çok büyük katkılar sağlamıştır. En son yazmış olduğu bu mektupla da bak 4 sene önce Nisan ayında yazmış evet. Bu mektubu. Adam tarih yazmış aslında, biliyor musun? Tarih yazmış o mektupta ya. Bu mektubu asacaksın abi. Her yere asacaksın. Bu mektup çok önemli. Adam ta 4 Nisan'da diyor ki diğer hakemlere de kızıyor. Aslında 8 Mart'ta silinen hakemlerin yanı sıra sayın sevgili Mete Kalkavan selam olsun. O da dedi ki arkadaş dedi, bu adamları bitirmenin dedi sebebi ne dedi. Cevap veremeyince ben de sezon sonuna kadar bana da maç vermedi. Ben de arkadaşlarımın yanına gidiyorum Mete Kalkavan. Diğer hakemler bu duruşu gösteremediler. O şimdi Yap Ulenberg onları da söylüyor bak, diyor ki diğer hakemler de diyor kalan hakemler için de durum iyi değil diyor. Keşke o dönem hakemler toplu bir duruş gösterselerdi. Aslında göstereceklerdi. Halil de son anda İstanbul Havaalanı'ndan 2-3 tane hakemi evlerine göndermeyip Riva'ya aldılar. Kararlarından vazgeçtiler. Yoksa o 8 Mart olayında 9 Mart'ta birçok hakem tavır alacaktı o karara karşı.
1: Evet hocam, son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı sevgili hocam?
0: Ya bu Ayvalık'ta bizi seyrediyorlar abi. Ercancan eski valimiz.
1: Selam olsun.
0: Hanımefendi eşleri de Aslı Hanım çok değerli kaymakamlık yaptı kendisi. Güneydoğu'da çok terör zamanı kaymakamlık yaptılar. Şimdi yazıyorlar bana ya diyorlar. Sizi şu anda 10 kişi seyrediyor.
1: Dinliyorlarmış. Sevgilerimizi iletelim hepsine.
0: Hepsine selam ediyoruz. Hafta sonu hakem kardeşlerime başarılar diliyorum. Evet, sıkıntılı maçlar olacaktır ama hakemlerin geçen haftaya göre kafa bakımından daha rahat maça çıkacaklarını düşünüyorum ben.
1: İnşallah hocam, temennimiz o yönde. Avar'ın var'ın hakemin konuşulmadığı bir hafta sonu temenni ediyoruz hocam.
0: İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere hocam.

0: Kendinize çok iyi bakın. Evet, attığımızda MHK eski genel sekreteri, FIFA eski yardımcı hakemi ve şu anda zaten biz Türk Gün Gazetesi'nde de köşe yazıyor. Sevgili Ali Kunak hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük ve bu haftalık da Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
5: Reklam.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
7: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız. Bugün Bursa ve İstanbul yarışları var ve Bursa'yı hemen başlayacağız. Tüm yarışsever dostlara başta bol şanslar diliyoruz ki 9 Ekim 2026 Cuma zorlu iki tane program bizleri bekliyor. Özellikle Bursa'da 8 koşu var, 8 tane çim yarışı var ve bizlere Cemal Süberk yardımcı olacak. Cemal hoş geldin.
4: Merhabalar abi, hoş bulduk. İyi yayınlar.
3: Teşekkür ediyorum Cemal. Nasılsın, keyifler nasıl?
4: İyiyiz, şükürler olsun. Evet. Yarışları değerlendireceğiz.
3: Evet, zorlu yarışlar var. Yabancı yarışlar da var bugün. Tabii Avustralya şimdiden başladı. Güney Afrika, sonra New Market'e, bir daha Güney Afrika'ya gideceğiz. Amerika'dan da 4 tane yarış var gece ama bizim hedefimiz başta Bursa, sonra İstanbul olacak. Ne diyorsun, Bursa'ya nasıl başlayalım? 3 yaş şaraplar, Maiden, Yerin Ayrı ve Zihni Ekülü 9 ve 10 numaralı safkanlar. İlk birinciliğini kim alacak? Kimleri tutuyorsun burada?
4: Valla zor bir yarış. Ben ama kısa geçeceğim bu yarışı. Yazımda Domaniç Bey'ini çok önde vermeme rağmen 2 numara Azraktay. Bence çok ciddi rakibi. Son dakika bir duyum ilavem olacak yazımdan ayrı. O da 10 numaralı Zihni. 3. isim olarak onu önereceğim. 4-2-10.
3: 4-2-10-3 safkanla geçtik burayı. Bursa'da birinci koşuyu Domaniç Bey, Azraktay ve Zihni dedik. 4-2-10 dedik, geçtik. Satış 1'e geçtik. Satış 1 1400 metrede 2 yaş İngilizler, 7 plase, 7 ganyan başlangıç ayağında. Beauty Alia bugün ilk sırada ki devamlı tabela içinde yapan ama zor kazanan, bir kere kazanabildi bugüne kadar bir isim. %40 AGF almış. Sen kimleri tutuyorsun?
4: Ben de farklı iki isim var burada. İlk ismim bu grupta bence imale gelmeyecek bir potansiyeli bulunan 4 numaralı Shalom ve çim yarışlarını daha iyi koşan ve bu pistte de iyi yarışları olan 6 numaralı Victor Maria diyeceğim. Grup müsait olduğu için ben 4-6 ile burayı geçeceğim.
3: 4-6 iki isimle burayı geçtin. 4-6 yine azalttık. 2 safkanla geçtik. İkinci koşu Shalom ve Victoria Maria. Gel.

0: Dedik üçüncü koşuya. İkinci altılgayının başlangıç ayağı günün en önemli koşularından biri. Megafauna ve Barbuda 1 ve 6 numaralı safkanlar ekürü. 1400 metrede koşulacak bir yarış. 11 safkan var. 11 safkan içinde Cemal Süberk ikinci altılgaya nasıl başladı?
1: Gün özelinde en fazla isim yazdığım yarış bu yarış Ufuk abi. İkinci altının başlangıç ayağı. Son yarısını adeta sürkülize ederek geçen yarışında önde rakiplerine istediği tempoyu kabul ettiren Al Sakip. Yine formda görüntüsüyle ilk osmasını beklediğim ilk isim. Daha sonra 7 numaralı Demir Antay ciddi rakibi olacak. Yine 5 numaralı Gür Ceyhun ve Megafon'la 63 kilo taşısa da ekürüsü de formda Barbuda. Daha sonra 4 numaralı Yeşilkaya ve son yarışı kesinlikle ölçü alınmaması gereken üst gruptaki yarışını ölçü almadığım Cebel Tuna 8 numaralı. Daha sonra mesafeyi eğer ön grubu erken takip ederse yarışın bombası 9 Tercan Han'dan gelir. Daha sonra 2 numara Avcıoğlu ve 3 numara Jön Leme. Çok geniş kurgulara. Ben buraya çok isim, çok isme şans tanıdım. Sıralamam 17, 5, 6, 4, 8, 9. Daha sonra 2, 3.
0: Evet, burası kalabalık tuttuğumuz bir ayak. İkinci altının başlangıcı. Dediğim gibi en kritik ayaklardan biri. Cemal Süberk de aynı benim gibi düşündü. Çok at yazdı. 17, 5, 6, 4, 8, 9, 2, 3 dedi. 9 safkanı değerlendirdi ki ekürlü birlikte 10 safkan. Bir safkan dışarı bırakmışsın Cemal. O da evet. O 11 numaralı mikser yazmamışsın. Onun da son yarışları bayağı bir kötü görünüyor. Ne diyorsun dördüncü koşuya? Handikap 15 yarışa. Dişiler koşacak. 1400 metrede Silent Touch ve Touch My Dream kurt ekürüsünü temsilen. Burada olacaklar. Söz sende, ikinci altılı ikinci ayakta kimleri tutuyorsun?
1: Süratli gidecek bu yarış Ufuk abi. Eğer Ekoete yarışı biraz önlerde erken kabullenirse, çünkü biraz uzun aksiyonlu bir isim. Mesafe dezavantajı var. Ama yine de ilk sıradan ekürlerle beraber bu ismi önereceğim. Silent Touch, ekürlerden Silent Touch. 3 ve 5. Daha sonra bence formunda gelişmeler gösteren bir kıstak var burada. O da 4 numaralı Sheldon. Daha sonra 2 numaralı Angel Quest. Ve takibimde olan bir isim, eski background'unda iyi yarışları olan 7 numaralı Gravity of Love diyeceğim. Sıralamam 3, 5, 4, 2, 7. Bence bu koşu için yeterli olacak isimler.
0: 3, 5, 4, 2, 7, 5 safkan yazdık burayı da. Bu dişilere ait bu koşuyu da. Ki burası da günün yine 2, 6'lıya da denk gelen kritik ayaklarından biri. 3, 5, 4, 2, 7, 5 safkanla geçtik. 5. koşu Maiden. İlk yarış, ilk birinciliğini almak için 11 safkan pistte olacaklar. Bugüne kadar kazanamadılar. İşlerinde iki tanesi koştukları yarışlarla bir tık daha öne çıkan isimler 4 numaralı Alkuruş Bey %44 AGF, 1 numaralı Güney Kafkasyalı %33 AGF almış. Cemal Süber kimleri tutuyor?
1: Evet, son yarışında ben de çok cazipken öndeydi bu Alkuruş Bey'i. O gün gelseydi keşke. Bugün çok şanslı Alkuruş Bey'i. Yani son ikinciliğiyle bence yeterli forma ulaştığını gösterdi ama Güney Kafkasyalı da çok ciddi rakibi. Ya yani 4-1 önceliğimiz. Ama daha sonra 6 numara Cihan Dere ve 8 numara Lavekar diyeceğim. Ama ufak bir orta ölçekli kuponlara ben 4 ile 1'i yeterli görmekle beraber 6 ve 8 ile geniş kurgulara yazılmasını öneriyorum.
0: Evet, AGF'nin 2 ön plandaki ismi 4 numaralı Alkuruş Bey'i ve 1 numaralı Güney Kafkasyalı Cemal Süberk'te de ilk 2 isim. Daha sonra yazarsanız 6 numaralı Cihan Dere ve 8 numaralı Lavekar tutuyor. 4-1 öncelik, daha sonra 6 ve 8. İlk altılıyı bir şartlı 4 koşuyla bitireceğiz. 3 yaş İngilizler uzun mesafede 2000 metreye çıktılar ve burada da son yarışlarında başarılı olmuş. 1-2 tane isim var. Rus Faruk var, Vaella var, Kallatis var. Lupin de zaman zaman iyi koşuyor. Bunlar da AGF'de ön plana çıkan isimler. Cemal Süberk, farklı bir isim tutuyor musun? Burada kimleri yazalım?
1: Ben burada önceliğim bir ismi ufak ve orta ölçekli kuponları tek olarak önereceğim. Aynı bir pist ve mesafede yaptığı ikincilik bence çok kayda değer bir ikincilikti. 4 numara Galatis'ten bahsediyorum. Benim çok çok çok önde önerdiğim bir isim. Ufak ve orta ölçekli kuponlar tek yazabilirler. Ama 3 tane de ciddi rakibi var geniş kurgulara. 6 numara Magel, 8 numara Lupin ve 2 numara Vaila. Daha sonra şanslı isim mevcut. Ama dediğim gibi 4 çok çok çok önde bende.
0: 4 çok önde 4 numaralı. Magella çok önde dedi. Onu öncelik olarak verdi. Günün 6. koşusunda Cemal Süberk yazarsak 6-8 ve 2 numaralı Bayla yazılabilir diye düşünüyor. 7. koşuya geldik. 7. koşu 1200 metrede yine meydanın, bölünen meydanın bir başka ayağı. Burada da ilk yarışında 5.lik yapmış 9 numaralı Tarhanoğlu. AGF'de ilk sırada çıkmış. %24 AGF almış. Cemal Süberk kimler tutuyor?
1: Burada da Tarhanoğlu ve Mevlüm Güliz ikilisi ayırmadan tüm kuponlarda olması gereken iki isim diyorum. Geniş kurgulara da potansiyeli gördüğüm 6 numara Giderli Can diyeceğim. Buradaki sıralama 9-8, 8-9-6.
0: Evet, 9-8'i ayırmadı. 9 numaralı Tarhanoğlu'yla 8 numaralı Merdum Giriz ayırmadan yazdığı iki isim Cemal Süberk'in ilave bir tane ilave yeriniz varsa 6 numaralı Giderli Can dedi. Cemal Tunlu Giderli Can'ı bugün önerdi. İlk defa çime çıkacak bu safkanda, bakalım neler yapacak. Ama 8-9 öncelik, daha sonra 6 dedik ve kapanışa geldik Cemal. Handikap 15 yarış dişiler. 3 yaş Araplar 1500 metredeler. Çok böyle ortada bir mesafe 1500. Ne bekliyorsun son koşuda? Bursa'nın kapanışını nasıl yapalım?
1: Vallahi sabırlı bir bekleme yapmasını beklediğim, ön grubu da yakın takip etmesini beklediğim bir numara Şöhret Hanım. Koşmuş olduğu bugüne kadarki yarışlar ve gruplara istinaden benim bugün net bankomdur. Yanına isim önermeyeceğim. Bir numara Şöhret Hanım bankom.
0: Evet, bir numaralı Şöhret Hanım'ı banko önerdi Cemal Süberk. Bursa'yı bir numaralı Şöhret Hanım bankosuyla kapadı. Cemal Süberk'in bankosu sonda bir numaralı Şöhret Hanım. Bak Mustafa yazmış, Mustafa Demirkaya Magella'yı öneriyor. 6. koşta çok at yazacak olan varsa 6 numaralı Magella'yı önermek istiyorum diyor. Cazip çıkacaktır diyor. Sen de önerdin zaten, senin de önerinde vardı. Ameros'u geçen hafta önermişti. Dördüncü attı. Yarış başlarken favori oldu o da. Cemal çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bol şanslar diliyorum sana Bursa'da.
1: Ben teşekkür ediyorum abi. Senin de emeklerine sağlık. Herkese bugün Bursa programında ve daha akabinde bu İstanbul programında başarılar dilerim.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Bugün Bursa'yı Cemal Süberk'le beraber değerlendirdik ki Cemal Süberk'in tahminleri sondüzük.com'da yazarlar bölümünde hem hazır kuponları hem uzman yorumlarını okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. Hazır kuponlar için bütün yazarlarımızın hazır kuponları sondüzük.com'da mevcut. Yapay zekamız Cevher Ufuk Demir, Aykut Balcı, ben yazdım, Profesör Hilal Ergenekon, yine İstanbul tahminleri sondüzük.com'da, Cemal Süberk ve Metin Abacı Bursa değerlendirmelerini yaptılar. Ben İstanbul'u sizler için yorumlayacağım. İstanbul'da da güzel bir koşu günü var ve 10 koşu var. 10 koşuyu değerlendireceğiz. Birinci koşu İstanbul'da birinci koşu bir şartlı 4 koşu 3 yukarı İngilizler 1900 metre çimde koşacaklar. Burada da yorumlarda başta Kuyemede Grande yazacağız ki son 5 yarışında bir birincilik, iki ikincilik elde etti. Güçlü rakiplerle savaştı. Son 2 tane de dördüncülüğü var safkanın. Güçlü rakiplerle savaştı. Son ilk koşusunda tabela da tamamladı. Bugün daha uygun koşullarda, şartlarda sevdiği uzun mesafede safkan birinciliğe en yakın isim olarak görünüyor. 3 numaralı Kuemede Grande. 8 numaralı Jean Okua son koşusunda daha uzun mesafede 3. oldu. Son metreler kadar yarışın içindeydi. İddialı bir safkan bugün de yine yarışın içinde bir yerlerde olacak ki İstanbul çimindeki başarılı geçmişi ve mesafeye yatkınlığıyla favorinin en ciddi rakibi 8 numaralı Jean Okua. Son iki yarışında bir birincilik, bir ikincilik yapan Brass Short, 2 numaralı safkanda istikrarlı formülle küçük kuponların yine yazılması gereken ismi. 3-8-2 ben her kuponda değerlendirmesi taraftarıyım. Sonra 4 numaralı Raging Rapture ve 5 numaralı Turkish Punch diyeceğiz. 4 numaralı Raging Rapture da İstanbul'da sentetik koşuyor. 1-2-3-4 hep tabela içinde. Bugün ilk defa Gökhan Kocakaya biniyor. Yani yeriniz varsa değerlendirmeye çalışın. Ben bir kuponu ufak tutmak adına bir tık onu dışarıda bıraktım. Yeriniz varsa yine Turkish Punch'da 5 numaralı safkanda yazarsınız. La Mirage 4 numaralı safkan aradan döndükten sonra 2 yarışta da 3. oldu. Belirgin bir istikrar yakaladı. 2. koşuda İstanbul'da, 2. koşuda Maiden'da kazanmaya en yakın isim. AGF'ye bakıyorum şimdi, orada da favorilerden favori olarak çıkmış.

%29 AGF yakalamış Gelibolu yavrusu. Özcan Yıldırım'la bugün 5-3-3 yaptıktan sonra ilk 3 yarışında istikrarlı koştuktan sonra bugün birinciliğe uzanabilir. Son koşusunda 1600 metrede kazanan ismin fazla da gerisinde kalmamıştı. Bugün daha uygun mesafede ve daha uygun rakipler yanında Le Mirage yarışın favorisi durumunda. 10 numaralı Nisam son 2 yarışında 3.lük ve hem 1-3-1-2 yaptı. Özellikle son koşusunda güçlü bir son verdi. Bitirişte dinçti. Kazanma zamanının geldiğini gösteren işaretleri o gün verdi bizlere. 10 numaralı Nisam'da kuponlarda olsun. 12 numaralı Çınar Altı Kızı son yarışında 1400 metrede az farkla ikinci kaldı. Bugün koşuyla aynı mesafede koşacak 12 numaralı Çınar Altı Kızı da yazmadan olmaz. Yine yarış gördükçe gelişen, her gün üstüne koyan bir isim 6 numaralı Özgümüş de ilk koşusundan sonra bugün yine kuponlarda olması gereken isim. 4, 10, 12, 6 benim ilk 4 ismim. Bu Ufuk Tepe bizim adaşımız bir sürprizi yapabilir. Onu da yeri olan yazsın. 4, 10, 12, 6 başta yazılacak 4 isim. Yeri olan 9 numaralı Ufuk Tepe Mavi Hakan'la da ekürü olarak koşacak. Yeri olan onu da eklesin ama başta 4, 10, 12, 6 bence her kuponda olmalı. Siyah Kuş'un bence kazanması gereken bir satış 3 koşusu, günün 3. koşusu. 4 yaş şaraplar uzun mesafede 2100 metrede koşacaklar. Ben de yarışa gideceğim. Bizim Ufuk'un atı da burada var. Şunlar pek şans verilmemiş ama at kötü durumda değil. Son yarışında bir şanssızlık yaşadı. Ama ben bu grupta Siyah Kuş'un kazanacağını düşünüyorum. Siyah Kuş'u bank olarak önereceğim. Son iki yarışında 2000'de de 2200'de de uzun mesafeler olan yatkınlığını açık biçimde gösterdi Safkan ki son koşusunda favori olarak bekleme yarışı yaptı. Düzlükte etkili ataklarla geldi. Rakiplerine hakim oldu. Bugün de idman pistinde gördüğüm kadarıyla formunu aynen koruyor. Bugün taşıyacağı uygun kilosu, mesafeye uygunluğu, rakiplerine karşı form üstünlüğü ve tecrübeli binicisiyle Gökhan Kocakaya'yla da kazanmışlığı var çünkü son yarışını beraber kazandılar. Handikap 16 yarışı. Bugün yine kazanabilir diye düşünüyorum. Siyah Kuş bankosu. Sonlarda öndekilere fazla müdahil olmadan sonlarda yapacağı ataklarla koşuya hakim olup kazanacaktır diye düşündüm. İlk altılıya banko olarak önerdim Safkan'ı. 4. koşuda Makinist sezonun ilk yarışında 3. olduktan sonra son koşusunda bugün pist ve mesafede kazanarak formunu yükselten bir isim. 60 kilo Halis Karataş devamlı biniyor Makinist'e. 1 numaralı Safkan bir Super Saver temsilcisi. Super Saver'ın da en iyi olmaya aday isimlerinden biri. En iyi yavrusu olmaya aday isimlerinden biri. Super Saver aslında çok kaliteli bir orijin. Ve bugün de Türkiye'de pek fazla şans bulamadık, sabırlı olamadık. Biraz geç yetişen Safkanlar veriyor. Bugün de 3 yaş İngilizlerin bu 1500 metre sentetik yarışında Makinist kazanmaya çok yakın. Dileyen tek yazabilir ama ben yanına bir isim 230 günlük arasına rağmen iyi hazırlanan Mr. Dodo 4 numaralı Safkan'ı önereceğim. 1-4 yazmanını öneririm 4. koşuya. 5. koşu Maiden 2. Altıgay'ın başlangıç ayağı ve burada da 1400 çimde 14 Safkan koşacak. 14 Safkan içinde Bayen Badeşan 11 numara Safkan 1200 metrede çimde ikincilik elde ederken mücadeleyi bırakmadı. Kazananı az farklarla geçildi. Bugün çok şanslı bence. İlk koşusunun ardından ilmanlarına da gelişim göstermesi olumlu. Mesafenin uzaması da bu Safkan için olumlu. İlk tercihim 11 numaralı Bayan Badeşan olacak. Sonra 2 numaralı Akçivi yazdım ki 3 yarışlık kariyerinde 1 ikincilik elde etti. Son koşusunda başarısızlığını hiç dikkate almamak lazım. Bu grupta çok şanslı 2 numaralı Akçivi. 7 numaralı Kahraman Fatih ilk 2 yarışında ikincilik üçüncülük yaptı. Ardından son koşusunda bekleneni veremedi. Ancak önceki performansları bu yarış için yeterli. Yine 1 numaralı Safkan Karanlık da idman pistinde beğendiğim bir isim. Onu da yazmakta fayda var. 9 numaralı Pesenan ilk yarışında 9. oldu ama bu Safkan da ilginç bir Safkan. Kuponunuzda yer varsa 8 numaralı Korman Şah'la birlikte ekleyin. 11-2-7-1 kuponlarda olsun daha sonra 9 ve 8. 6. koşu ilk altılı bitireceğimiz yarış. Burada da şartlı 4 yarışta 1900 metre çimde 9 safkanımız var. 9 safkan içinde ön plana çıkan isim 7 numaralı Can Caner. Uzun aradan döndükten sonra ilk yarışında 6. 2. yarışında ise güçlü grupta iyi bir yerde bitirdi.

0: üçüncü kaldı. Son koşusunda ki performansı bugün içinde tekrarlayacak gibi gözüküyor. İdman pistinde Safkan'ı gören arkadaşlar da tam not verdiler, olumlu not verdiler. Safkan'ın çok iyi koşacağı yönde bilgiler var. 7 numaralı Can Caner aklınızda olsun. Favori de çıkmış ama hani ufaltacaksanız kuponu burada ufaltabilirsiniz. Yani kuponu birazcık kısacaksanız burada kısabilirsiniz. Uygun meblağ getirebilirsiniz. 1 numaralı Asaf Baba'yı en yakın rakibi olarak tutuyorum. Diliyorsanız 1-7 yazıp geçebilirsiniz ki son 4 yarışında tabeladan düşmedi Asaf Baba. Bugün de yine şanslı kazanamıyor ama iyi koşuyor. Güçlü rakiplerin hemen arkasında kalıyor son yarışlarında. Bugün geçebileceği rakiplerin yanında Can Ciner'in en ciddi rakibi 1 numaralı Asaf Baba olur. Uzun mesafe yatkınlığıyla Asaf Baba'yı da yazarsak 7-1 diye burayı geçebiliriz. Günün 6. koşusunu ilk altılıyı 7-1 şeklinde bitirebiliriz. At yazacaksanız yeriniz varsa 2 numaralı Alaaddin, 6 numaralı Namsal. Yarış biraz süratli giderse bu iki safkan da sonunda etkili gelip ciddi şekilde iddialı olabilecek isimler. Dinamit önde kaçacak. Yalnız Dinamit önde kaçarsa o zaman Dinamit'in de şansı doğar ama ben birazcık daha önde temponun yükseleceğini düşünerek daha çok bekleyen isimlere şans verdim. 7 Can Caner 1, Asaf Baba benim 2 ismim oldu. Günün 7. koşusu Beverly Türk koşusu, önemli bir koşu. 2000 metrede sentetikte koşulacak bir yarış. Burada da Poetry in Motion var. Kemal Kurt'un safkanı Selim Kaya'yla 5'te 5 yaptı. Kazandığı yarışlarda hep Selim Kaya vardı üstünde. Bugün de son yarışlarındaki başarısını tekrarlamak için pistte olacaklar. Son yarışında kimi geçmişti? Buradaki rakibi Kaptan Fantastiği yarım boyla geçmişti ve Altan'ı geçmişti. Öndeki mücadeleden sonda yararlanmıştı. Hakim olmuştu. Bugün yine aynısını bekliyorum. Aynı bir yarış gidişatı bekliyorum. Poetry in Motion iyi bir yer tutup sonlara doğru yapacağı ataklarla koşuyu kazanabilir. Kazanmaya en yakın isim. Bu safkanı tek yazmıyorsanız Masterpiece yanına ekleyin ki ilginç bir orijini var. Uzun mesafeleri iyi koşacak bir isim var. Çelikoğlu Ekürsün safkanı. Çim'deki başarılarının ardından sentetik piste geldi. Burada da bu Zarak temsilcisi pek tanımadığımız, bilmediğimiz bir orijin ama babası da Dubai'de yarış kazanmış. Dubai'yi Godolphin Milli kazanmış bir isim. İlginç bir orijin. Masterpiece artık kendini geldi buldu. Sentetikte de iş yapar. Poetry in Motion'ı geçecekse sonda yapacağı ataklarla Masterpiece geçecek diye düşünüyorum. Ufak kuponlar Poetry in Motion tek. Dilerseniz 4-3 şeklinde burayı geçebilirsiniz. İki safkanla da burayı geçme şansınız var. 8. koşuya geldiğimizde Touch of Glory ön plana çıkan isim. 2'de 2 yaptı. İkisini de Çim'de kazandı. Gökhan Kocakaya işlerine geldi yapıyor bu safkanın ve bu sefer sentetikte koşacaklar. Sentetikte yaptığı işlerini beğeniyorlar ve Çim'deki başarılarını burada bir üst kademeye taşıyacağına inanıyorlar. Çim'de şartlı bir kazandı. Handikap 14 kazandı. Bugün geldi kısa vadeydi. Dişlere ait bir koşuda yine Gökhan Kocakaya ile start alıyor deniyorlar ve inanıyorlar Touch of Glory'ye. İyi bir performans bekliyorlar ama Any Given Sunday 5 numaralı safkan son yarışında 1200 metrede kazanırken önceki koşusunda bugünkü mesafede başarılı olmuştu. 1300'de de başarılı olmuştu. Bugün Touch of Glory'nin en ciddi rakibi Safkan hem Çim'de hem sentetikte başarılı olan bir isim. Hani Touch of Glory sentetikte bir tık eksik koşarsa 5 numaralı Any Given Sunday devreye girebilir. Son yarışını rahat kazanan bir isim 3 numaralı O Bir Vahşi. Mesafenin kısalmasına rağmen yeterli formuyla kuponlarda yer bulabilir. Safkan'ı yazmakta fayda var ve çok yeriniz varsa geniş kuponlarda da 4 numaralı Sanae'de ihmal edilmemesi gereken bir isim olarak değerlendirebilir diyeceğim. Ama 7-5 öncelik iki isimle ufak kuponları geçerken geniş kuponlara 3-4 ilavesi yapılması taraftarıyım burada günün 8. koşusunda. 9. koşu bir maiden koşu. 1400 metre Çim'de koşulacak bir yarış. Burada da Efe Kaptan son 2 yarışında ikincilik, üçüncülük elde etti. Bugünkü mesafedeki son koşusunda da güçlü bir son verdi ki ben bugün o güne göre birazcık daha iyi koşmasını bekliyorum. Onlar sentetikteydi, bugün Çim'e çıkacak ama bu safkan için fark etmez. Gümbür gümbür temsilcisi. Hem çim koşar hem sentetik koşar, her yerde başarılı olabilecek bir orijine sahip. Leona ilk yarışında ağırlaşan çim pistte dördüncü olmuştu. 13 numaralı Safkan bugün en ciddi rakibi. Bugün Mehmet Kaya ile Cemalettin Koç Safkan'ı iddialı. Ben yanına yazdım. Efe Kaptan'ın yanına başta 13 numaralı Leon'a yazdım. Sonra 9 numaralı Yalın Ateş son koşusunda 1600 metrede 3. oldu. Toparlanma işaretleri verdi ki mesafenin kısalmasıyla bu Safkan daha etkili olabilir. 1-13-9 öncelikli 3 isim olarak bu maiden yarışta kuponlarda olması gerekiyor. Son 2 yarışını 4. tamamlayan 2 numaralı Akçı Ali ve Şafak Berk, 6 numaralı Safkan ki Şafak Berk de Akın Söz Gökhan Kocakaya yine biniyor. Şafak 3. oğlunu antrenör etti. Gökhan Kocakaya'nın menajerinin antrenörünü yaptığı Safkan'a Gökhan Kocakaya deklarisi devamlı görüyoruz. Onlar da iddialılar. Burada şanslı olabilir. 1-13-9 öncelik, daha sonra 2-6 diyelim. Burayı da 5 Safkan'la geçelim maksimum büyük kuponlarda. Son koşuya geldiğimizde 10. koşuya geldiğimizde handikap 15 kişilere ait bir koşu ve burada da önceliği vereceğim isim 13 numaralı Pink Flower olacak. Pink Flower Ali Kaçmaz da koşuyor. Daha birinciliği yok. Daha maiden bir isim ama Ali bu Safkan'ı iyi tanıyor. Apulet temsilcisi son yarışında çimden sentetiğe alınan yarışta Dilbağ ilavisi takılmıştı ve 4. olmuştu. İstanbul'da şartlı 19 bir koşuydu. My Fountain'ı, buradaki rakibi My Fountain'ı geçip 4. olmuştu. Bugün birinciliğe saldırabilir. Şanslı bir isim. Pek şans verilmeyen bir isim ama bence öncelikli olarak 13 numaralı Pink Flower yazalım. Daha sonra rakipleri 5 numaralı Lady Begüm. Kalitesi harika bir orijini var. 1500 metrede şanslı. Sonra 9 numaralı Moonstream yazdım. Murat abinin atı 15 numaralı Flight Divine. Dün akşamdan kazanmaya geliyoruz dedi. Yazmadan olmaz. Ve 14 numaralı My Fountain'da çok sürpriz önerelim. 13-5-9-15 öncelik, sonra 14 My Fountain'la İstanbul'u bitirelim ve herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da son düzün sundu. Foto finişteydik. Herkese bol şanslar. Güzel bir gün olsun. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finiş sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
4: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
10: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
11: Merhaba.
10: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
11: Merhabalar abi.
10: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
9: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pası sakın kaçırmayın.
10: Sezon sonunda bitiyor. 30 yaşında

0: rakam belli. Hat-trick.
1: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hat-trick'e hoş geldiniz.
0: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-trick 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
2: Yani Ali Yerim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
3: Biz de boş değiliz.
2: Evet. Biz de deriniz.
0: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Evet.

Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Anadolu Ateşi'ne hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sizlerle saatler 12-13 aralığında Anadolu Ateşi'nde, 13-14 aralığında da 6. Adam'da birlikte olacağım. Sevgili Salim Manav, senelik izinde olduğu için bugün kendisinin yerine ben burada sizlerleyim. Süper Lig başlıyor bugün itibariyle. Evet, uzun süreli Uluslar Ligi Milli Arası'nın ardından Süper Lig'e olan hasret son buluyor. Arada bol bol skandallardı. MHK'de çalkantılı dönemler, federasyonda hakem atamaları vesaire. Bakın mesela işte yapay zeka ile atandığı iddia edilen hakemleri çok eleştirmiştik burada. Yapay bir zeka değilmiş, gayet beşeri zeka ile atandı mesela, ortaya çıktı. Ben şey dalgasını geçiyordum. Bedava sürümünü kullanıyorlar yapay zekanın dalgasını geçiyordum. Gayet beşeriymiş, hiç yapay bir durum yokmuş ortada, onu görmüş olduk falan. Şimdi Süper Lig'de günün maçlarıyla birlikte tekrardan futbol başlıyor. Atamalar yapıldı. Bu sefer gayet şahıs tarafından yapıldığı kabul edilerek, hiç lafı dolandırmadan yapılan atamalar var. Milli ara çıkışında bakalım takımlar bir rotasyona gidecek mi? 11'ler nasıl olacak? Bunları göreceğiz. Bu akşam Galatasaray ilk olarak 4 büyüklerden sahne alacak takım olacak. Saat 20'de Kasımpaşa ile, Emre Belezoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Sarı Kırmızılılar. Milli ara öncesi Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık ağır mağlubiyetle birlikte moraller bozulmuştu Galatasaray tarafında. Öncesinde alınan bir Sporting mağlubiyeti vardı, biraz üst üste geldi Galatasaray için kötü sonuçlar. Kasımpaşa tarafına baktığımızda bu sezon henüz mağlubiyetleri yok. Geride kalan 6 haftada 2 galibiyet 4 beraberlikle yara almadan devam ediyorlar. Emre Belezoğlu'nun geçtiğimiz dönemlerde de çalıştırdığı takımlarda hep oynatmaya çalıştığı bir futbol vardı. Daha çok savunmaya yönelik bir futbol. Ne anlamda söylüyorum bunu? Genel itibariyle gol yememeye gayret eden bir takım görüyoruz Kasımpaşa ya da Emre Belezoğlu takımlarında. Biraz daha savunma ağırlıklı oyunun temposunu düşürecek bir futbol görüyoruz genel itibariyle. Bu sonuca gitti Kasımpaşa döneminde. Daha önce Başakşehir'de ve Ankara Gücü'nde çok iyi gözükmese de burada dediğim gibi şimdiye kadar 6 hafta sonunda sonuç alıyor. Emre Belezoğlu futbolu Kasımpaşa ile birlikte. Muhtemel 11'lere bakalım, form durumunu değerlendirelim. Bu arada bu haftanın hakemlerinde Anthony Taylor, İngiliz efsane hakem, atadı. Bakalım MHK'nin başına inşallah Anthony Taylor gelir. Adaylardan biri mesela öz kaynak hakemlerimizden Cüneyt Çakır'ın şu an burada adını geçmiyor olması, Gürcistan Futbol Federasyonu'nda bir merkez hakem kurulunda yetkili görev alıyor olması üzücü. Biz burada Ferhat Gündoğdu ile 3-4 sene kaybederken, belki daha fazlasını kaybederken, Gürcüler Türk futbol tarihinin en prestijli hakemini, Şampiyonlar Ligi'nde final dahi yönetmiş hakemini aldılar ve federasyonun başına geçirdiler işte. Yani zamanlama önemli, elindekilerin değerini bilmek bazen lazım, bazen değil her zaman lazım, bilmezsen giden gidiyor. Yani en azından bunu söyleyebiliriz. Bakalım muhtemel 11'leri akşamki karşılaşma için. Galatasaray'da kalede Uğurcan Çakır'ın olması bekleniyor. Savunma ikilisinde Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı ideal ikiliyle çıkacak Galatasaray. Solda İsmail Yakup, sağda bu sezon galiba ilk kez sahaya çıkacak olan kaptan. Yeni de bir sözleşme uzatmıştı Kaan.

Ayhan'ın olması bekleniyor. Orta saha ikilisinde Lemina, İlkay, Gabriel Sara. Burada bugün Torreira olmayacak Galatasaray'da. Yine Salah'ı da olmadığı için Kaan Ayhan ilk 11'de yer alıyor. Torreira'nın oynaması beklenmiyor. Lemina, İlkay önlerinde Sara. Solda Leao, sağda Leroy Sané. En uçta Deniz Gül, Victor Osimhen'in sakatlığında sahada olması beklenen isimler. Fena bir ilk 11 değil. Eldekilere bakacak olursak işte burada İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan bence biraz soru işareti barındırıyor ama yine de fena bir 11 değil. Kasımpaşa tarafında kalede Yaniotis, savunmada İlya ile Muanga, sağda Claudio Wink, solda Ayberk, orta sahada Kerem Baldursson, Rafferty, solda Ali Yavuz, sağda Güven Yalçın, en uçta Benecik isimlerinin oynaması bekleniyor yine. Muhtemel 11'ler bu şekilde iki takımda da. Burada Galatasaray'ın evinde kazanarak milli aradan dönmesi gerekiyor. Kasımpaşa tarafında puan alabilir potansiyel var Galatasaray deplasmandaki. Geçen sene 3-3'lük bir beraberlik almışlardı. 3-1 geriden gelip onu da hatırlatmak lazım. Galatasaray karşısında hatta maçı da tekrardan bir kontrol etmek isterim. Geçen sene miydi, bir önceki sene miydi? Bir önceki sene olması lazım öyleyse, evet. Bir önceki sene Galatasaray deplasmanından 3-1 geriye düştü ilk yarının ardından, 3-3'lük beraberlikle dönmüştü Kasımpaşa. Ya böyle şeylerini Anadolu demeyeyim ama baş alt takımların böyle reaksiyonlarını görüyoruz. Tabii milli arada da daha az oyuncu gönderdiği için milli takımlarına Kasımpaşa. Benecik orada Polonya milli takımındaydı bildiğim kadarıyla. Biraz daha diri olabiliyor bu tarz takımlar. Daha dinlenmiş, daha fazla hazırlık maçı yapmış durumda olabiliyorlar. Bu da tehlikeli tabii ki Galatasaray için. Bakalım mesajlarınızı bekliyoruz. Diğer takımları da konuşacağız. Gündemi de konuşacağız 10 geçeden sonra. 0538-052-1487 0538-052-1487 oldu. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Süremiz yettiğince sizlerden gelecek mesajları da burada değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına bekliyoruz efendim mesajlarınızı diyelim. Bir iki mesaj varmış. İzmir'le alakalı bir yayından kaynaklı bir sorun olduğuna yönelik bir mesaj gelmiş. İletiyoruz hemen teknik ekibimize. Ben Esenler'den Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı cumalar Burak Alacı abim. Tüm konuklarına selam olsun. Rabbim işini gücünü rast getirsin, ayağına taş değdirmesin. Bizi bugün affeden kullarından eylesin Rabbim ve Galatasaray'a bugün yürekten başarılar. İyi ki varsın Burak Alaca demiş. Ne milli, buradan selamlar sevgiler bu arada Hüseyin Mecid'e. Sizler de iyi ki varsınız. Hiçbirimizin ayağına taş değmesin öncelikle onu söyleyeyim. Ya bugün özelinde milli ara öncesi çok yalpalayan Galatasaray'ın 4 gün sonra Barcelona'yla oynayacak Galatasaray'ın. Kolay bir maç değil Barcelona'yla, evde oynasan dahi şu an Avrupa'nın en iyi futbol oynayan takımından bahsediyoruz. Yani her maçı 4.5-5 gol barajını aşarak bitiren bir Barcelona gerçeği var. Galatasaray'ın bu Sporting ve Trabzon maçlarından sonra Barcelona maçında da o yaşanabilecek olası bir moral kaybına karşı bugün net, mutlak suretle kazanması gerekiyor. Kasımpaşa daha tehlikeli bir takım. Şimdiye kadar iyi geldiler ve en tehlikeli takımlar genelde kaybedecek hiçbir şey olmayan takımlardır. Hani ligin orta sıralarında. Şu an yukarıya hedefliyor mu Kasımpaşa? En azından kısa vadede zannetmiyorum. Daha telaşesizler, daha milli takıma dediğim gibi az oyuncu gönderdikleri için dinlenmiş, daha diriler. Galatasaray'da da eksikler hissediliyor. Baktığın zaman Osimhen'in olmadığı maçlarda Galatasaray'ı hiç iyi görmüyoruz. Trabzonspor maçında bunu gördük. İnşallah, benim en büyük temennim, bilmiyorum şu an bir açıklama var mı, mümkün mü, ama Barcelona maçında yetişir. Osimhen'siz Galatasaray şu senelerdir maç kazandıran onlara ön alan baskısını kuramıyor. Ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bunda Sané o anlamda çok eforlu bir oyuncu değil. Leao'nun, bilmiyorum, tartışılır bence bu anlamda yine eforu. Bu sebepten Galatasaray'ın Osimhen'e ciddi ihtiyacı var. Osimhen olmadan Galatasaray hücumu ön alanda rakibi boğamıyor. Yerleşik hücumda da çok sıkıntı yaşıyorsun. Çünkü orada bir set oyunu yok. Genel itibariyle Galatasaray'ı biraz daha dağınık görüyoruz burada. Barış Alper gibi oyuncular bilhassa o bağlantının kopmasına bazen neden oluyor. Yine olmadığı denklemlerde Deniz Gül için de henüz o bağlantı oyununu oynayacak yeterli kapasiteye sahip olduğunu düşünmüyorum. Orada biraz rakibi hırpalayarak Galatasaray genelde fark yaratıyordu. O hırpalama durumunda maalesef muaf oluyorsun. Osimhen olmayınca en çok hırpalayan oyuncu o çünkü. Merhaba Burak, Antalya'dan Nihat. Umarım hakemlerimiz adil bir şekilde maç yönetir. Her şey adaletli olur. Göreceğiz.
Ya bu kadar MHK ve hakemler tepki çekmiş.

0: Artık herhalde çok radikal kararlar vermeye cesaret edecek bir baba yiğit çıkmaz diye düşünüyorum. Hani hata olabilir, kötü niyet illa aramayayım hadi ama hata olabilir ama hatanın da boyutu var. Yani o hata yapan hakem mesela bir daha ertesi hafta atamamaları lazım gibi. Eğer çok fahiş bir hataysa. Kasımpaşa sürpriz yapabilir demiş Nihat Bey. Ya dediğim gibi Kasımpaşa daha çok dinlenmiş ve daha ters bir takım bence. Olabilir. Sevgili Burak Alaca, ben Fenerbahçe taraftarıyım. Kötü düşünebilirim. Siz tarafsız bir insan olarak Kerem Demirbay'ın ne demek istediğini anladınız mı? Dün açıklamasını gördüm. Ne demek istediğini, yani insanın kafasında bir şeyler canlanıyor ama net bir şekilde şunu demek istedi diye yorum yaparsam burada ben bazı komplo teorileri ortaya atmış olurum ama sizin düşündükleriniz benim de aklıma gelmedi değil. Onu söyleyebilirim. Bence söylememesi gereken şeyler söyledi ya da bilmiyorum reyting için mi yaptı. Yani dediğim gibi akla direkt hepinize ne geldiyse benim de o geliyor. Yani burada tarafsız bakıyorum diye benim de mindset'im, bakış açım çok farklı değil. Hepimiz aynı futbolu, aynı şartları, aynı şeyleri takip ediyoruz. Kerem Demirbay'ın açıklamaları biraz beni de rahatsız etti, şüpheye düşürdü. Orada böyle bir şey ortaya atacaksan ne olduğunu da açık açık söyleyeceksin. Hani şey değil, vurdu kaçtı söyledi kaçtı yapmayacaksın. Orada açık açık söylemen lazım neden bahsettiğini. Bence yanlış o yüzden Kerem Demirbay'ın açıklaması. Şimdi herkesin kafasında bir soru işareti var. Belki bambaşka bir şey kastediyorsa eğer, ki bilmiyorum. Çok yanlış bir algı yaratmış oldu mesela eski takımın üzerinde. Ama söyledikleri bizim anladığımız gibiyse şayet ciddi sıkıntı var. Söyledikleri bizim anladığımız gibi ise ciddi sıkıntı var. Bilmiyorum neyi kastettiğini. Dediğim gibi burada ben öyle demek istedi desem bir komplo teorisi geliştirmiş olurum. Bir kulüp üzerine, büyük bir kulüp üzerine. Onu ben yapmak istemem. Burada tarafsız bir yayıncı olarak o bana yakışacak bir hareket olmaz. Sadece açıklamaları çok tasvip etmediğimi söyleyebilirim. Anlam veremediğimi söyleyebilirim. Neyi kastettiği de açık uçlu bırakmış kendisi zaten. Hepinizin kendi görüşüne, fikrine bırakıyorum. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta Kerem Demirbay'ın etkisi sizce nasıl olur? Fanatik bir Galatasaray oyuncusu Galatasaray'a karşı oynuyor. Bunun mantığı nerede, nasıl açıklamalar yapıyor? Diyorum ya, iletişim çok kötü yönetmiş. Ya sadece az önce yaptığınız o soru işareti barındıran açıklama da değil. Genel itibariyle Galatasaray'la takımının oynayacağı bir maç öncesi profesyonel bir sporcunun yapmaması gereken açıklamalarda bulunmuş. Şimdi o eskaza kötü oynarsa, bunu dediğim gibi Galatasaray'la alakası yok. Aynı pozisyonda Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı kapsayıcı açıklamalarda da bulunan başka oyuncular için de aynısı geçerli. Beni yanlış anlamayın o sebepten ötürü ama şimdi tutup kötü bir performans gösterdin. Allah vermeye kendi kalene gol attın. Kırmızı kart gördün. Çok gereksiz bir müdahaleyle. Tamamen uyduruyorum. Geldi açıkla. Kadro dışı kalırsın her şeyin normal gittiği bir denklemde. Geldi açıkla o saatten sonra. Ya dediğim gibi iletişimi çok kötü yönetmişler. Ya mesela basketbolcularda bunu çok fazla görmüyoruz. Futbolcularda genel bir iletişim becerisinde bence sıkıntı var. Profesyonel düşünmüyorlar. Bunun bir karşılığı olma ihtimali de var. Hani onu da düşünmüyorlar. Dün işte söylersem ortalık karışır mıyım? Hani de açıklamalar yapıyorsun. Abi söyleyeceksin o zaman. Yani Galatasaray'ı töhmet altında bırakıyorsun. Niye yapıyorsun ki bunu? Bak bugün de Galatasaray'la oynuyorsun. Oraya bir gerilim mi salmaya çalışıyorsun mesela? Derdin nedir? İlginç. Dediğim gibi iletişim anlamında ciddi sıkıntılar var. Bence mesajlarımız geliyor. WhatsApp'ımızı hatırlatayım. 0538 052 14 87 diyelim. Kısa bir reklama gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Milli ara sona erdi, Nesine'de Süper Lig heyecanı geri döndü. Bu akşam saat 20'de Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Süper Lig maçlarına sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nisine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam.

0: İstanbul'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
4: Evet, Anadolu Ateşi'nde kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlarımız yağmur gibi gelmeye devam ediyor. Bakalım. Fırat Okyay yazmış. Kara Kartalımızın bugün Euroleague maçını kısaca yorumlayabilir misiniz? Bu arada İzmir'de düzeldi yayın. İlgi ve alakanız için teşekkür ederim demiş. Sağ olun, var olun. Biz feedback için teşekkür ederiz. Ortadaki bir problemi sizin vesilenize gidermiş olduk. 6. Adam programında önümüzdeki saatte konuşacağız. Yine beklerim sizi ama en azından şeyi söyleyeyim. Yani Beşiktaş'ın şimdiye kadar oynadığı maçlarda Maccabi, Baskonya, Maccabi, Barcelona, Valencia hepsi tempolu oynayan takımlardı. Beşiktaş iyi attığı maçları kazanıyordu. Yine öyle bir takım. Baskonya, koş basketbolunu oynamayı seven bir takım. Savunmada belki biraz yavaşlatmak lazım diyeceğim ama Beşiktaş'ın savunma elementleri biraz yetersiz. Onu artık görüyoruz. Ne diyebilirim? İsabetli, keskin oynaman lazım Baskonya maçında kazanman için. En azından bunu söyleyebilirim. Ortada bir maç. Fernando Boyaz'a deplasmanda kazanıp gelirsek, ki senelerce Türk takımlarına ters gelmiş bir deplasmandır, çok kıymetli bir iş olur. Onu söyleyebilirim. İstanbul'dan Yusuf Yeli, iyi yayınlar. Dün akşam oynanan Panathinaikos-Fenerbahçe tarifin maçında kadro kalitesi çok hissedildi. Bence Fenerbahçe'ye Nadirifi gibi bir oyuncu lazım. Yudoh ve Veseli'nin boşlukları dolmadı halen maalesef demiş. Yani dün şunu gördük. Yayın önce sevgili Ufuk abiyle de konuşuyorduk. İşte Panathinaikos tarafında Francisco, Lezor, Nigel Hayes-Davis gibi oyuncular, ki buraya Sulukas ve Nanda eklenecek. Bu gibi oyuncular maçın kırılma anlarında, tıkandı anlarda sorumluluk alıp skor yapabildiler. Takımlarını bir şekilde önde tutabildiler. Fenerbahçe'de bunu yapacak oyuncu çıkmadı. İşte Wade Baldwin'den, Taylor Norton Tucker'dan beklersin. O süper yıldız statüsündeki oyuncular dün fark yarattı. Fenerbahçe'de belki gelince Larkin burada fark yaratacak. Belki sezonun ilerleyen evresinde Taylor Norton Tucker yaratacak. Bence çok özel bir oyuncu ama mesela şut zafiyeti nedeniyle Taylor Norton Tucker çözümlenebilir bir oyuncu. Burada ciddi bir, bunun süper yıldız olması önünde engel teşkil edebileceğini düşünüyorum. Wade Baldwin'i dahil edebiliriz. Yine Larkin'i bir ihtimal buraya dahil edebiliriz. Göreceğiz ama Panathinaikos'taki oyuncular gayet keskindi işte. Dün gördük. Burada isim isim gidecek olursak Francisco, Nigel Hayes-Davis. Yine Matias Lezor gibi isimlere çözüm üretemedik. Sevgili Burak, iyi yayınlar dilerim. Ankara'dan selamlar. Serdar Yıldız yazmış. Galatasaraylı arkadaşlar kadro yetersiz vesaire lafları ediyorlar. Ancak yüksek maliyetli kadro kurmanın bir bedeli var. Madem Galatasaray'ı o kadar çok düşünüyorlarsa maça gelsinler. Kasımpaşa maçında hala satılmayan binlerce bilet var demiş Serdar Bey. Ya burada taraftara bir çağrıda bulunmuş. Her daim taraftarın kulüpten beklentileri yüksekse eğer, hani şöyle transferler yapılsın, böyle paralar harcansın, şöyle şampiyon olalım gibi gibi bu tarz beklentileriniz varsa taraftarların da elini taşın altına koyması gerekiyor tabii ki. Bunu mesela Beşiktaş basketbol yayını yaptığımda da söyledim. Kulübün iyi gözükmesini, iyi gitmesini, iyi olmasını istiyorsan taraftar olarak elinden geleni yapacaksın. Diyeceksiniz bilet fiyatları falan çok pahalı. Pahalı hakikaten, ona da bir itirazım yok ama 55 bin kişilik bir stadyum var orada. 55 bin Galatasaray taraftarı da çıkmalıdır, çıkacaktır diye düşünüyorum Kasımpaşa maçından. Moraller biraz bozuk alınan sonuçlardan ötürü ama şunu da söyleyeyim. Barcelona maçı öncesi takıma sahip çıkmak lazım. Barcelona maçı psikolojik olarak çok tahrip edici bir maç olabilir maalesef. Ya da en azından öncesinden ciddi bir stres yaratacaktır takımın üstünde. Yani çok tehlikeli bir takım Barcelona. Bu gibi detayları düşününce Galatasaray taraftarının Galatasaray'dan uzaklaşmaması lazım. Bu dönem o dönem değil. Onu söyleyebiliriz. Almanya'dan selamlar. İyi yayınlar Burak Bey. Dün sizden 3 basketbol maçı rica etmiştim. Vermediniz. Şahit olarak Sayın Vedat Bey'i gösterebilirim. Bunun için bu hafta sonu protesto ediyorum. Sizin yayınlarınızı dinlemiyorum. Vedat abi şahit derken ben ne zaman? Vallahi görmedim. Eğer böyle bir kalp kırıklığı yarattıysam affınıza sığınıyorum. Gerçekten görmedim.

dediğim için cevap vermemiş olabilirim. Ya da okuyup da unuttum mu bilmiyorum. Hani öyle bir şey varsa da söyleyebilirsiniz. Bugün 13-14 yayınında 6. adamda kalın, telafi ederiz. Eğer arzu ederseniz bir zeytin dalı uzatmış olayım. Dediğim gibi hani görmedim o an. Aklımdan çıktıysa da affınıza sığınıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Hani beni yanlış anlamanızı istemem o. Görüp de kulak arkası ettiğim bir şey değil. Gerçekten o an aklımdan çıkmış olsa gerek ya da görmedim hiç. Bilmiyorum, Vedat abiye sorup olayın takibini yapacağım. İyi yayınlar. Yani Kerem Demirbay ne söyleyebilir? Buradan ne anlayabilirsiniz? Herkes neyin ne olduğunu anladı işte. Hani lafı niye o kadar geveliyorsunuz ki? Eğer Fenerbahçe'yi bir futbolcu yapsaydı ama net bir şekilde açıklama yapardınız. Ama Galatasaray olunca işin içine farklı yorumlar geliyor. Adam bariz her şeyi anlatıyor. Yani ne olabilir? Murat Bey demiş. Öncelikle şeyi söyleyeyim. Fenerbahçe yapsa net konuşurdunuz diyorsunuz. Ben Galatasaraylı değilim, bir Beşiktaş taraftarı olduğumu söylemek isterim. Adam net söylüyor, söylemiyor. Açıklamalara bakıp hepinizin yaptığı çıkarımlar var. Şunu söylüyorum, ben de birçoğunuz aynı şeyi düşünüyorum ama burada şu şu olmuş, şunu kastettiği gibi bir net bir yorum yapamıyorum. Kerem Demirbay'ın lafıyla bir kulüp için bir ithamda bulunamayacağım. Kusura bakmasınlar yani. Bunu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'la alakası yok, hiçbiri için yapmam. Fenerbahçe'de olsa sizin sandığınızın aksine çıkıp "Aa öyle miymiş?" deyip ortalığı yangın yerine vermezdim. Dediğim gibi zaten Galatasaraylı da değilim. Hani sizin söylemeye çalıştığınız şeye bakacak olursak bir Beşiktaş taraftarıyım. Beni de ilgilendirmiyor. Kulüpler bir yolsuzluk, yanlışlık yaptıysa, alenen Ferhat Gündoğdu'da olduğu gibi ortaya çıkarsa konuşuruz. Erinecek halimiz yok netice itibariyle. Ya Beşiktaş yapsa da konuşurum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Sadece sizin zannettiğiniz gibi bir durum olmadığını işaret etmeye çalışıyorum. Onu anlayın yeter. Melih Bey yazmış. İyi yayınlar Burak Bey. Kerem'in açıklamalarından Okan Buruk ile problemi olduğunu anladım. Ben o yutuyor kısmını, bu takımın başarısını sağlayan Okan Buruk değil. Belki yardımcıları, belki başka bir şey demek istiyor bana göre. Zaten eski takım arkadaşlarını övüyor ama hocadan hiç bahsetmiyor demiş. Ya geldiği dönem düzenli oynayan bir oyuncuyken birden yapılan transferlerle Kasımpaşa'ya yollanmıştı. Orada Okan Hoca kendisine pek bir güven göstermediği için biraz kırgınlığı olabilir Kerem Demirbay'ın, zannediyorum herhalde, bilmiyorum ama. Belki başka sebepleri de olabilir, bunu da bilmiyoruz. Yani en azından açıklamaları dediğim gibi sizin takdirinize bırakıyorum. Ben kendi yorumumu yapmış olayım. Fenerbahçeli Serdar Dursun'un ve Fenerbahçeli Bülent Uygun'un Fenerbahçe maçlarından önce yaptığı açıklamaları ne diyorsunuz? Kerem Demirbay için mesaj atan arkadaşlara mesaj atılabilir. Kim daha fanatik? Sivas Fener'e gol atınca üzülen bir hoca demiş. Ya bunu tartışma malzemesi haline getirmemek için mümkün olduğunca çok yorum katmamaya çalışıyorum. O yüzden çok girmeyelim bunlara. Gerek yok bence. Burak Bey merhabalar, ben bir Galatasaray taraftarı olarak Kerem Demirbay ve dünkü röportaj yapan arkadaşın savcılık tarafından ifadesi alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu tip algılar maalesef Türk futboluna kara leke olarak kalıyor. Bizim camia hemen suç duyurusunda bulunmalı demiş Ankara'dan Mustafa Ben diye de eklemiş. Yani bence de burada şey var, yani kulübün itibarını zedeleyecek, töhmet altında bırakacak yanlış bir söylem varsa burada şey yapılabilir, neden oran suç duyurusuna bulunabilir, halkı yanlış yönlendirme, dezenformasyonla alakalı kendi de aklamış olursun. Bak şimdi mesela bu kadar soru işareti var, bilmiyorum hani eski bir futbolcuna bunu yapmak ne kadar doğrudur ama eski bir futbolcunun yapmaması gereken açıklamaları, kulübü çok töhmet altında sıkıntılı durumlarda bırakacak açıklamalar yaptığı için Kerem Demirbay burada da çok sağduyulu olmak da kolay değil açıkça söylemek gerekirse. Bilmiyorum, dediğim gibi burada takdiri size bırakıyorum, çok yorum katmamaya gayret edeceğim. Benim söylediğim şeyler yanlış yerlere çekilebiliyor. Zira zaten görüyorsunuz, söylemediğim şeyler de yanlış yerlere çekiliyor. Burada tarafsız spor yorumu yapan biri olarak dediğim gibi çok olayın üstüne gitmekten yana değilim değil de işte sizin duyduğunuzu duydum, sizin düşündüğünüzü düşünüyorum. Diyeyim onun haricinde çok hani Kerem Demirbay'ın ipiyle de burada kuyuya inip kimseyi de yanlış bir şekilde yorumlamayalım. Yarın bir gün zaten bununla alakalı bir açıklama gelecektir kulüpten diye düşünüyorum. Basketbolda sporcular daha eğitimli oluyor ama futbolda genelde sporcularımız daha eğitimsiz oluyor. Maalesef bundan kaynaklı bir iletişim sorunu var. Ya bu durumun da mesela spesifik olarak bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ya mesela basket diye bir oyuncu sendikası var, onların toplantılarına falan bakıyorum. Gayet presentable, diksiyonları düzgün, işte Furkan Aldemir orada görevli falan ama aynı şeyi futbol için söyleyemeyeceğim. Aynı kaliteyi maalesef futboldaki oyuncularda görmüyoruz, işte yapılan açıklamayı görüyorsunuz. Dediğim gibi doğruysa bir ciddi bir skandal, doğru değilse de ciddi bir ayıp. Artık hangi yöne doğru gidecek bu süreç bu açıklamaların devamında bilmiyorum ama dediğim gibi
Doğruysa ciddi skandal, doğru değilse çok büyük ayıp. Hangisi artık, dediğim gibi nereye çekerseniz. Merhaba, Adana'dan Sıtkı İncesoy. Beşiktaş taraftarıyım. Mesut Bakkal kitabında itiraf etti, unutuldu. Kerem Bey'in söylemi de unutulur. Başka ülkede kıyamet kopacak olan eylem, bu söylemler bizde deli saçması deniliyor. Yani. Bakalım. Ben söylersem ortalık karışır diyenlerden nefret ediyorum. Hakikaten ağzına sağlık Burak kardeşim demiş. Çarşamba günde yazdığı bir mesajı atmış Çağlar Bey, avukat Çağlar abi. Dün Ayhan Şensoy'un programına Fatih Doğan bağlandı. Federasyon seçimlerinde kim neler döndürdü biliyorum. Anlatırsam ortalık karışır diyordu. Siz de bağlansanız da ne biliyorsa anlatsa. Zaten futbol çürümüş memlekette, neyse dökülsün ortaya demiş. Ya bu anlatsam ortalık karışır ya. Madem bu kadar büyük bir şey biliyorsun, bununla övünüyorsun, bununla insanları tehdit, tenkit ediyorsun, anlat abi. Yani neyi saklıyorsun? Ay, bir şey olduğunu söyleyecek kadar da mesela şeysin, bir cesaret gösteriyorsun. Madem ortaya atmışsın söyle. Ya şimdi ben hakikaten ortada bir şey yoksa, varsa bilmiyorum ne olur ne yaptır. Ya varsa zaten burada yaptırımı uygulayacak taraf farklı olur. Federasyona geçer, hukuka geçer iş, ama ortada bir şey yoksa bence Galatasaray bu konunun üstüne gitmeli. Orada Kerem Demirbay'a ne bileyim artık bir suç duyurusu mu olur, ne yapılır, ne biter bilmiyorum, bir şey uygulanması lazım. Ya çünkü töhmet altında bırakıyor. Bakın tüm Türkiye, şu an gelen mesajların hepsine bakıyorsunuz, bunu konuşuyor. Bir şey varsa ciddi sıkıntı, soruşturulması lazım. Kerem Demirbay'ın kastettiği gibi, yoksa da Kerem Demirbay'ın burada bir soruşturma, suç duyurusu geçirmesi lazım bence. Burak Bey merhaba, iyi yayınlar. Ankara'dan Utku ben. Makine mühendisiyim, Fenerbahçeliyim. Kerem Demirbay önce bence röportajında Okan Buruk'u eleştirmek istedi. Okan Buruk beceriksiz futbolcular şampiyon yaptı demek istedi. Mesela bu, artık ayrılmışsın ya, saygı göster. Laf çarpıtma, laf çarpıtıyorsan da nereye gideceğini tart, ölç mesela. Ki bu anlamı çıkartan dinleyicilerimiz var. Bence de bu olabilir, bu da olasılıklar dahilinde. Saygı duyuyorum. Yani bir laf çarpıtıyorsan nereye gittiğine bak. Ya da açıkça söyle artık, zaten aktif olarak. Hocan değil, kadro dışı bırakacak bir hali yok. Hakikaten ayıp yani, ne dediğini bilmeden böyle konuşmak. Ya bakın şimdi ne kadar soru işareti barındırıyor. Bunu bir Fenerbahçeli söylemiş bu arada, onu da altını çizelim. Bursa'da yayında bir problem varmış. Ali Bey yazmış Bursa'dan. Dün gece çok üzüldüm. İlk devrede umutlanmıştım ama ikinci devre oyuncu kalitesindeki fark ortaya çıktı. Horton Tucker çok top kaybetti. Bu seviyede bir oyuncu biraz daha sakin kalıp takım oyununa dayalı oynamalı sanırım. Saras serbest bırakıyor onu. Daha sezon başı gayet normal bir sonuç. Önümüze bakacağız demiş sevgili Ali Bey. Sevgiler yollamış yine Ali Bey. Öte yandan Kasımpaşa Galatasaray maçı öncesi ne bu açıklamalar? Güzel soru. Ne bu açıklamalar hakikaten? Ya dediğim gibi orada Okan Buruk'a da bir taş atmak istiyor olabilir ama tüm kulübü ateşe atacak bir açıklama neden yaparsın? Yani diyorum ya, iletişim becerileri gerçekten çok zayıf futbolcuların. Ne Galatasaray taraftarını Galatasaray'dayken dayı lakabı taktı, baş üstünde tuttu oyunculardan biriydi. Şimdi gelinen noktada kulübü töhmet altında bıraktı mesela. Ben konuşursam bir takım duyumlar aldım. Sakın ha, ne oluyoruz, neler yaşıyoruz kardeşim, bir uzak durun artık vallahi ya, uzak durun demiş Ali Bey. Ya ben anlamadım, bu ülkede herkesin söyleyecek bir lafı var zaten. Herkes konuşursa yer yerinden oynayacak. Sanki hep böyle bir pamuk ipliğine bağlıyız. O fay hattında gerilim çok yüksek. Patladı patlayacak şeyden çok korkuyorum, açık söyleyeyim size. Bir gün biri konuşacak gerçekten. Ya bu ben konuşursam diyenlerden biri çıkıp bir gün bir şeyler söyleyecek ve ondan sonra ortalık halk arasındaki tabirle ya 56 diyebilirsin ya da Teren 50 olacak. Bekliyorum bir gün birinin konuşmasını. Hadi ben de buradan şey yapayım ya. Burada neler neler dönüyor, bir gün çıkıp konuşacağım. Yani ne kadar geçti size bu söylem? Söyleyecek bir şey olsa söyleriz herhalde burada. Hani en azından dinleyenler programı bilir, bir şey söyleyecek bir şey olsa söyleriz. Söyleyin abi. Söyleyin, ortada bir sıkıntı görüyorsanız, bir problem görüyorsanız, bir yanlışlık varsa çıkalım konuşalım. Nasıl çözeceğiz? Hayır, ortada bir sıkıntı olduğu bilincini bize verdin, tamam mı? Yani bir problem var, söyledin bunu bize. Bize bir farkındalık yarattın. Biz neye karşı önlem alacağız? Neyle savaşıyoruz? Neye karşı mücadele ediyoruz? Gerçekten bir sıkıntı var mı yok mu? Eski hocana laf çarpıtacaksan ya da hadi rap tabiriyle diss atacaksan, ki rap de hiç sevmem ama, diss atacaksan eski hocana, açık alenen eski hocana attığın belli olacak bir şekilde. Gerekiyorsa kalbi kırılacaksa öyle yap abi, kulübü şu an nelerle karşı karşıya bırakıyorsun mesela.
Abi merhaba, Babel'in röportajı Kerem'in röportajından daha skandal.

0: hatırlıyorum. Babel'in röportajında da ciddi tartışma konusu olacak şeyler vardı. Türkiye'de Beşiktaş dönemiyle Galatasaray dönemini bazı açılardan ayırmıştı. Orada da çok dikkat çekici şeyler vardı. O da mesela ilginç bir röportaj. Yani bilmiyorum artık ne dersiniz, ne düşünürsünüz. Burak kardeşim, iyi yayınlar. Ben Antalya'dan Utku. Kerem Demirbay'ın Türkçesi kötü olan bir arkadaş ve Galatasaray'dan ayrılırken problemli ayrıldı. Sebebi de kendisinin 11'de. Az şans bulması, az süre almasıydı. Daha önceleri memnuniyetsizliğini Okan Hoca ve yönetim bazında belli etmiş bir arkadaş. Bu açıklamalarıyla Galatasaray gibi bir kulübü töhmet altında bırakmıştır. Sonrasında teskip açıklaması yapsa da maalesef bir algı peşinde olanlara hizmet etmiştir. Bu akşamki maçta oynatılmaması gerektiğini düşünüyorum demiş Utku Bey. Ya bence de bir algı yarattı. Bu akşam oynatılmaması gerektiğine ben de katılıyorum. Bir reklamımız var mı onu kontrol edeyim. Saatlerimiz 30 geçiyor. Devam edebiliriz. Ali Bey yazmış. Konuşanlar göz altında, dikkat et aman demiş. Konuşamıyorum zaten, öksürük tuttu. Yani konuşanlar da konuşmayı çok beklediği için bazı şeyleri çok uzattıkları, sakladıkları, bıçak kemiğe dayanana kadar sesini çıkartmadıkları için göz altındalar. Onu da söyleyelim. Selamlar, iyi günler. Ben İzmir'den Yunus. Bence röportajda Yağız Sabuncuoğlu bile isteye konuyu oraya getirdi. Sanki altında bir şey aradı. Bir gazeteci, medya mensubu sorabilir. Yani altında bir şey arıyorsa da dediğim gibi iletişim becerisi yüksek olan bir oyuncu orada ona primi vermez. Gazetecinin işi de sormaktır bence. Konuyu oraya getirmek, çamur atmak için Yağız Sabuncuoğlu'nda burada suç olduğunu düşünüyorum. Bence değil. Yani gazeteci sorar, gazeteci sıkıştırır. Gazetecilik böyle bir şey zaten artık. Kimse yapmadığı için bunu unutmayalım. Zamanında Uğur Dündarlar, Mehmet Ali Birantlar kimlere ne sorular soruyordu. Sorar, doğruyu söylersin. Orada savuşturacak cümleler kurarsın eğer tehlikeli bir soruysa da. Bunu yapabilirsin. İletişim becerisiyle alakalı bu da. Ben burada hiçbir gazeteciye suç bulmam. Gazetecinin için soru sormaktır zaten. Mesajlarınızı bekliyoruz. 0538-052-1487 0538-052-1487 diyelim. Kısa bir reklama gidelim, ardından tekrardan buradayız.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi'nde kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlarımıza bakıyorduk. Kerem Demirbay'ın açıklamalarını çok konuştuk. Artık geçebiliriz bence. Gördüğüm kadarıyla hepiniz açıklamaları dinlemişsiniz. Bir yorumlarımızı yaptık. Aynı şeyleri dönüp dolaşıyoruz aslında. Diğer maçlara geçeceğiz. Bir son mesajları da toplayalım. Merhaba, Bursa'dan Osman ben. Bence Kerem Demirbay'ın açıklaması tamamen Türkçe ile alakalı. Gerekli açıklamayı yaptı ama seviyoruz böyle şeyleri konuşmayı demiş. Şimdi Türk futbolunda ortalık bu kadar karışmışken, gözaltıları, soruşturmalar falan filan varken herkes zaten bir şey neden ona bir kıvılcım ararken bunu yaparsan gündeme gelirsin. Bu gayet basit. Hocam selamlar. Kerem Demirbay açıklamalarıyla ilgili bir yazı paylaştı. Açıklamanın yanlış anlaşıldığını, uzun dönemler paralarını almadıklarını kastettiğini söylemişti.

Bir açıklamayı açıp bakıyorum hemen. Buradan sizlere de aktaralım. Konuya da belki bir nokta koymuş oluruz bu vesileyle. Mesela böyle bir şey içinse o şekilde mi söylenir bu? Bakalım hemen. Yapıştır. Bu süreçte maddi ve manevi anlamda birçok zorlukla karşılaştık. Ancak yaşananlar her zaman takımın içinde kaldı. Dışarıya yansıtılmadı. Doğru olan da buydu. Çünkü biz karşılaştığımız sorunları hiçbir zaman bir bahaneye dönüştürmeden birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize odaklandık. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları tüm bu zorluklara rağmen bir mücadele ortaya koydu ve şampiyonluklara ulaştı. Röportajda ifade etmek istediğim de tam buydu. Bunu ifade etmek istiyorsan bunu söyleyebilirsin mesela. Çok lafı dolandırmanın, çok başka anlamlar çıkacak şeyler söylemenin manası yok. Bakın ben net konuşmuyorum burada mesela. Sizin düşündüğünüzü düşündüm diyorum. Okey, konuya açıklık getirmiş olmak adına. Net bir şey söylemiyorum. Altından çıkan da bu mesela. Ya abi bunu söylemek istiyorsan girmeyin bu toplara ya. Ya dediğim gibi ben gerçekten hani hem basketbol hem futbol takip eden biri olarak yakından, hani bunu mesleki olarak da yapıyorum, hobi olarak da değil. Takip eden biri olarak futbolcuların birçoğunun iletişim becerisini gerçekten çok tartışmalı buluyorum. Ya şurada gelinen noktada yaratılan düşüncelere bak, bir de açıklamanın alt metnine bak abi, yapmayın ya. Hakikaten yazık burada. Arda Kart dinleyicimizin adı, teşekkür ediyorum. Konuya bir nokta getirmiş oluruz. Nokta koymuş oluruz. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Ahmet Özkazanç. Benim tek bir sorum var. Dursun Özbey'in Sayın Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu'na söylediği sakın ha sözlerini neden savcılarımız araştırmıyorlar? Hayırlı cumalar. Savcılara sormak lazım. Bilmiyorum açıkçası. Burada şimdi bir yorum da yapamıyorum bununla alakalı. Sıkıntıya düşmeyelim sonra. Burak kardeşim kolay gelsin. Pazar günü sahamızda Mardin Spor'u ağırlayacağız. Güzel bir maç olur inşallah. Hava saha her şey müsait, agresif tribün Bursa'ya yakışır bir şekilde bekliyoruz. Valla Bursa Spor çok iyi gidiyor. İnşallah da playoff da iyi oynamadan, bakın açık şekilde söylüyorum, playoff da iyi oynamadan bir şekilde adını finale yazdırmayı başarır. Daha doğrusu adını Süper Lig'e yazdırmayı başarır Bursa Spor tarafı. Ya gönlümüzden geçen bu. Bursa Spor'un yeri Süper Lig'dir. Ben Bursalı değilim bu arada, alakam da yok. Sadece takdir ettiğim için söylüyorum bunu. Çok ciddi bir taraftar kitlesine sahipler. Çok ciddi bir futbol kültürleri var. Bir şampiyon takımdan bahsediyoruz. Hala birinci ligde maçlar full dolu. Mesela bu sene içimde oluşan ukdelerden biri. İnşallah seneye kalır Kelechi Iheanacho'yu Süper Lig'de görürüz. Nijerya milli takımında da atıyor. Yani Bursa Spor özel işlere imza atıyor. Özledik de. İnşallah Bursa Spor, bir süre sonra Eskişehir Spor. Bunları tekrardan üst klasmanlarda görürüz. Mardin Spor maçı için de burada taraf olarak yorum yapayım. İyi olan kazansın. İnşallah seyir zevki yüksek. Orada para verip maç izlemeye giden herkesin keyif alacağı bir mücadele olur diyelim. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Böyle konuşmalar ilgiyi alakayı kendin üstüne çekmekten başka bir şey değil. Zamanında Serhat Akın da İnanılmaz şeyler söyledi. Akşamki maça gelirsek Fenerbahçe tarifi maalesef Euroleague ve son şampiyon gibi oynamadı. Tek ayıracağım isim bana göre tek mücadelesiyle Shavon Shields olmuştu. Tekrardan iyi yayınlar Mustafa Demirkaya demiş. Yani Shavon Shields savunmadaki eforuyla özellikle çok başarılıydı. Onu söylemek lazım. Normalde hücum anlamında Milano'da, Baskonya'da fark yaratan bir oyuncuyken dün savunmada da gerçekten çok ciddi bir özveri gösterdi. Buradan kutlarım Shavon Shields'ı. Onun haricinde Braxton Key iyi bir performans gösterdi. Bakıyorum onun haricinde çok ekstra maça katkıda bulunan biri var mı diye gözüme direkt biri gelmiyor. Braxton Key ile Shavon Shields'ı burada ayırabilirim. Key de müthiş transfer bu arada. Tutkal gibi konuşacağız önümüzdeki saat diliminde 6. adamda. Ya konuya bağımsız olarak size daha önce de konuşmuştuk. Galatasaray MCT teknik head coach için herhalde son 2 hafta. Siz zaten bunun olacağını söylemiştiniz ama ben biraz umutluydum. Galiba 2 haftaya o da İtalya'ya geri dönecek. Ben hep söylüyorum ya. Gianmarco Pozzecco için konusu gelmişken yine söyleyeyim. Bence Galatasaray'ın şu an iyi bir kadrosu var ama Pozzecco iyi bir koç değil. Yani sezon sonunda, daha doğrusu sezon içerisinde basketbol süper liginde tepe playoff oynayacak takımlardan
ayrılacak ilk koç olacak bence. Sibona maçı çok kötü, Karşıyaka maçı çok kötü hamleler. Yani hem Basketbol Süper Ligi hem FIBA düzeyinde mücadele edecek bir takım var elinin altında ama yok. Olmuyor. Yunus Bey yazmış. Dediğim gibi gideceğini düşünüyorum yakında. Sibona maçı da bence burada fitili ateşleyen maçlardan biri oldu. Selamlar, iyi yayınlar. Karşıyaka basketbol hakkında yorumunuz nedir? Sene başı küme düşer deniyordu. Takviyeler geldi. Elamin iş yapar mı? Elamin Galatasaray maçının sonunu çok iyi oynadı. Onun haricinde de Folkart'tan 50 milyonluk bir destek geldi. Folkart geçen sene de Karşıyaka'da sezonu kurtaran şirketlerden biriydi. Ne oyuncular da şu anki kadroda, mesela orada Xavier Mumford'ın bir sakatlığı var. 4-6 hafta olmayacağı söyleniyor. O büyük bir kayıp ama güncel oyuncu grubunun maaşları düzenli ödenir. Bir hani ayrılık mayrılık olmazsa, takım içinde huzursuzluk olmazsa Karşıyaka ligde kalacaktır diye düşünüyorum şu anki görüntüyle. Markovic'le de çok kötü başlamadılar. İlk hafta Ankara'da Telekom'u son ana kadar zorladılar. İkinci hafta Galatasaray'ı yendiler İzmir'de. Evinde oynadığı maçlarda iyi sonuçlar alırsa Karşıyaka bence kalıcı olacaktır. Düşüncem bu yönde. Taner Kaya yazmış. Beşiktaşlı olmak ayrıcalıktır diye. Bu arada profil fotoğrafında da Messi var. Messi de son maçına 2 gün önce Benin karşısında çıktı. Arjantin milli takımıyla. Yine 1 gol 2 asist. Yani son maçı değil, sanki herhangi bir maçıymış edasıyla. Bütün tribünler gözyaşlarına boğuldu maç bitimiyle birlikte. Karşılaşmayı Sport Plus ekranlarından sevgili Cem Odabaşı ile Erim Dereli anlattı. İkisi de çok kıymetli insanlar, çok kıymetli spikerler. Hem insani yönleri hem de mesleki anlamda başarılarını çok takdir ettiğim insanlar. Çok da severim. İnanılmaz keyif aldım. Biraz daha sohbet edasında geçti. Messi'nin final maçına da hepimizin anılarına dokunan anekdotlar paylaştılar. Gerçekten çok keyifliydi. Ağızlarına sağlık diyorum. Gerçekten izlerken mest ettiler. Arjantin formasıyla izledik maçı tabii o gün. Olabilecek en iyi şekilde veda oldu. Hem maç anlamında, Messi'ye veda anlamında, hem de anlatım, yorum anlamında sevgili dediğim gibi Esport spikerleri Erim Dereli ve Cem Odabaşı nefis bir şey imza attılar. Buradan bütün Radyo Spor dinleyicileri huzurunda kendileri kutlamak isterim. Hakikaten çok iyiydi. Burak Bey, eğer ki savcılarımız bu sakına işini çözerlerse eminim ki Türk futbolu temizlenir. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Ahmet Özkazanç. Bizde sakın ha işi bitmez ya. Herkes anasını satayım şey sır kutusu gibi güya. Ben başka bir şey söyleyeyim. Bizim bu sakın ha diye söylemediğimiz birçoğu şey, ben kendi hayatımdan bunu deneyimledim. Hani ben bir şeyleri gözlemlemeyi de seven bir insanım. Hani bir yerde oturduğumda 5-6 kişilik arkadaş gruplarında genelde çok konuşmam mesela. Hatta benim kulaklık takmam meşhurdur. Bir noktada sıkılırım çünkü insan içinde. Çok da büyük saygısızlıktır bu arada. Hoş bir şey olmadığını farkındayım ama her neyse, konu o değil. Gözlemlerim, benim genel hayata dair gözlemlerimden birine biliyor musunuz? Katılırsınız belki ama bizim sakın ha söylersem yer yerinden oynar dediğimiz birçoğu şey, aklımızdan geçirdiğimiz birçoğu şey anlattığımızda insanları pek fazla şaşırtmıyor önce. Biz biraz artık elimizdeki bilgi bize çok wow, kıymetli, şaşırtıcı bir bilgi gibi geldiği için mi böyle bir prezentasyon yaratıyoruz, böyle bir anlatı yaratıyoruz. Bak, çok fena bir şey biliyorum. Dikkatli olun, herkes kendine dikkat etsin. Minvalinde bir bakış açısına giriyoruz. Acaba düşünce bu mu? Yoksa dediğim gibi bence birçoğu şeyin altı fos çıkıyor. Yani bizim bu çok kıymet verdiğimiz bilgilerin birçoğu insanlarda bir karşılık bulmuyor bence. Benim en azından bulunduğum ortamlarda gözlemlediğim bu. Ben de mesela hani ailemi tenzih ediyorum. Aileme ne götürsem her zaman desteklerler. Bir motivasyon verirler. En mantıksız şeyde bile bir şekilde yol göstermeye çalışırlar. Hiçbir zaman şevkimi kırmazlar ama mesela arkadaş ortamlarında şeyi görüyorum. Bir şey yaşanıyor, bir şey oluyor. Çok heyecanlı bir şekilde gidiyorum mesela. Aynı sanki dünyalar benim olmuş gibi. söyleyeyim. Gidiyorum, söylüyorum. Kimse de karşılık bulmuyor mesela. Aa, öyle mi? Ne güzel gibi. Hani mesela Kerem Demirbay'ın açıklamaları da belki bu şekilde çıktı mesela. Ödemeler alamıyorduk falan filan. Ha, bütün takımlarda ödemeler çoğu zaman gecikebiliyor. Normal. Şimdi böyle bakınca dediğim gibi biz o sakın ağları çok büyütüyoruz. Larkin mutsuzluğu hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Oh'u iyi kısaltmalı. Tam adınızı bilmediğim için hitap edemiyorum. Affınıza sığınarak.
Lakin mutsuz olduğunu düşünmüyorum. Niye mutsuz?

olsun ki. Yani daha hiç oynamadı, bir şey olmadı. Hani bir başarısızlık yok. Gayet iyi gidiyor takımda. Bütün kulvarlarda rekabetçi başladı Fenerbahçe. Euroleague'de 4 maç sonunda 3 galibiyet. Basketbol Süper Ligi'nde kazandılar geçen hafta, ilk galibiyet geldi falan. Hani niye mutsuz olsun ki? Ya ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Larkin'den ayrıldıktan sonra Anadolu Efes'ten açıklamaları vardı işte. Senelerdir sürekli koç değişiliyor, rekabetçi olamıyoruz gibi bir şeyden muzdarip ya. Fenerbahçe gibi bir takıma gelip, bir sistem takımına, her sene Final Four'a oynayan, belli bir düzeni olan, kültürü olan bir takıma gelip, ki Anadolu Efes'in de kültürü var ama bir kimlik bunalımı yaşıyor Ergin Ataman'dan sonra, daha çözülemeyen. Fenerbahçe gibi kültürü olan, rekabetçi olan, sistemi olan bir takıma gelip mutsuz olma ihtimalini görmüyorum. Hani çok şahsi bir şey olması lazım mutsuz olması için. O da yok olsa bilirdik yani, yer yerinden oynardı zaten. Bizim basın artık böcek mi koyuyor kulüplerin içine, koçların odasına bilmiyorum ama her şey de sızdığı için kolaylıkla. Yani bir şey, mutsuz olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle katılmıyorum bu düşünceye. Dün gece canlı yayında umarım Nigel üst düzey performans vermez demiştin ama dinlemedi seni herhalde. Keşke demeyeydin. Ya totem işine girmedim Ali Bey. Yani aslında girmek lazım mıydı bilmiyorum. Ben Nigel'dan sakatlıktan yeni döndüğü için. Onun bir de şey huyu var bak, Fenerbahçe'deyken çok gözüme batmıyordu. Canımız ciğerimiz diye Gençliğe Hitabe'yi falan da okudu ya şampiyonluk kutlamasında. Çok seviyordum ama onun poz kesme huyu beni çok rahatsız ediyor. Mesela sürekli Kobe Bryant'a DM atmış mesela Euroleague şampiyonu olduktan sonra rahmetli. Bunu story atıyor. Abi bunu bir hani totem olarak yapıyorsan story atıp işin şovuna kaçma. Ya mesela kolundan bir sakatlık vardı. Alçıyla Kobe Bryant gibi şut atıyor. Oradan bir alıntıyla paylaşıyor. Abi tamam iyisin, çok iyi topçusun ama ya sürekli popülizmi bırak ya. Pierre'e bırak, topuna bak Allah aşkına. Yani ben Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra çok rahatsız olmaya başladım. Ki dediğim gibi hani bu Bağdat Caddesi'ndeki şampiyonluk turunda ben oradaydım. Fenerbahçeli dostlarımla. O Gençliğe Hitabe'yi okuduğu an benim tüylerim diken diken oldu mesela. Müthişti. Fenerbahçe'den ayrıldı. NBA dönemi üzerine Panathinaikos falan. Sonra benim bu popülizm davranışları daha çok gözüme batmaya başladı. Şu an çok sevdiğim bir oyuncu değil. Dün de bu el sakatlığından sonra biraz soğuk olur diye düşünüyordum. Çok iyiydi gerçekten. Yani keşke demeseydim. Ali Bey'e burada hak veriyorum. Bundan sonraki Euroleague yayınlarında kelimelerimi biraz daha dikkatli seçeceğim. Sevgili Burak Bey, ben Nihat Çetin. Dün akşamki isteksiz ve mücadele gücü düşük oyun beni hayal kırıklığına uğrattı. Takım yetersiz geldi bana. Özellikle uzun mevkisi. Larkin ve Sertaç Euroleague için yetersiz ve gereksiz geldi bana. Larkin oynamadı. Larkin oynarsa daha farklı olabilir. Bence Larkin her denklemde üst düzey bir oyuncu Euroleague için ama işte Melli erken faul problemine girdi. Sertaç Can'ın oyunda kısa süre alıp çok erken 5 faul aldı. Erken derken maçın son bölümünde aldı ama süre olarak söylüyorum bunu. Bingham faul problemine girdi. Dün faul problemini yönetemedik. Orada Lezor'u durduramadık. İşte elit bir uzun nasıl oluyor onun dersini verdi Matias Lezor dün. Bence bize. Yani mücadele yetersiz. Bu arada bir ricada bulunacağım. İkinci saatimizde de. Şu an mesaja dediğimiz çok iyi. 13-14 aralığında basketbol konuşacağız. 6. adam saatinde de mesajlarınızı bekliyorum. Biraz da basketbolla alakalı soruları 1-2 aralığında konuşalım. Orada dünkü Fenerbahçe maçı, bugün oynanacak Baskonya Beşiktaş ve Olympiakos Anadolu Efes maçlarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Dediğim gibi mesajlarınızı bekliyoruz. 13-14'ten sonra, yaklaşık 7 dakika sonra bir reklamımız var. İkinci saat diliminde burada mesajlarla devam edelim. Hatta basketbol konuşmak isteyen dinleyicilerimiz için bir çağrıda bulunayım. Vakti olan da varsa. Dünkü gibi dinleyici hattımızı açalım. Dün dinleyici hattımıza bayağı bir katılım oldu. Sağ olsun dinleyicilerimiz. Bugün de dinleyici hattımızı açalım ikinci saatte. Beşiktaş basketbolunu konuşalım. Fenerbahçe'nin dünkü maçını konuşalım. Anadolu Efes'i konuşalım. Galatasaray'ı konuşalım. Trabzonspor kazandı. Yine konuşmaya değer. Çok konuşacak şey var basketbola dair. Dilinde olanı söyleyebilecek tek yorumcu var. O da Kaya Çiringiroğlu'dur. Burak Bey demiş. Söylersem yer yerinden oynayan diyenlerin hepsi kolpacı. Doğru. Kaya Çiningiroğlu'nun bazı eleştirilerini fazla bulsam da, mesela İlhan Fakıl ile ilgili falan biraz acımasız eleştirilerde bulmuş. Daha çok genç bir oyuncu. Bazı eleştirilerini fazla bulsam da genel itibariyle söylediklerini hiç erinmeden sakınmadan söyleyen bir yorumcudur. Çok takdir ederim. Senelerdir de katılırım Mestan Bey'e. Messi sevgimizi kimse sorgulayamaz. Messi bu adam neyin nesi? Demiş sevgili Taner.
Zaten ben o Ronaldo Messi

0: da çocukluğumdan beri Messi'den yanaydım. Şimdi tartışmam bile mesela. Öyle bir noktadayım. Hani ortaokulda, lisede falan arkadaşlarınla kan davası güder gibi Messi ile Ronaldo'yu tartışırdın ama şu an açık söylüyorum, tartışmam bile. Benim için Messi'dir. Ya genel kanının da artık Messi olduğunu düşünüyorum. Yani milli takımdaki vedası, Dünya Kupası, Copa Amerika'sı, kazanmadığı bir şey de kalmadı. Finalissima'yı UEFA'nın düzenlediği gereksiz bir organizasyonu kazandı mesela. Var yani adamda her şey var. Ronaldo Real Madrid'le bir Şampiyonlar Ligi'nde arda arda şampiyonluk kazandı, bir sekans yaşamıştı. Messi'nin 2 ya da 3 şampiyonluğu olması lazım. Burada belki biraz mütevazı kalıyor Ronaldo'ya nazaran ama fark etmez abi. Yani istatistiklerden bağımsız gördük, izleyip görüp yorumlayan biri bence bana katılır diye düşünüyorum. Burak Bey, Panathinaikos'ta Obradovic etkisini ben pek göremedim. Sizin fikriniz nedir? Hala sanki Ergin Ataman takımı gibi geldi izlediğim kadarıyla. Olympiakos back to back yapacak gibi geliyor bana demiş Yunus Bey. Olympiakos benim de en büyük favorim. Çok iyi takım. Bir de üzerine eklemeler yaptılar. Montero, Miller, McIntyre, Ndiaye gibi. Hani atletizmi ve kaliteyi arttıracak eklemeler geldi burada ayrılan oyuncuların yerine. Neden Ergin Ataman takımı gibi gözüktü? Sete oturmuyorlar mesela. Şeyi gördük. Hızlı hücumda topa bastı ve mesela üçlük kaldırdı. Nigel Hayes-Davis ve Silvian Francisco. Normalde Obradovic o takımı sete oturtur ki Partizan döneminde Dwayne Washington'ın da bu konuyla alakalı serzenişleri vardı. Hızlı hücumda boş şutu bulduğumda kaldırdığımda bana kızan bir koç var. Bununla çalışması zor diyordu mesela. Ama dün Silvian Francisco, Nigel Hayes-Davis bunlar birebirine oynadı. Obradovic'le biraz sanki modern basketbola oyuncu özgürlüğüne önem vermeye başlamış gibi ya da dediğim gibi henüz tam çözümleyemediler Obradovic basketbolunu. Lezor dün çok iyiydi. Ergin Ataman döneminde Fibula kırdıktan sonra iyi gözükmeyen Lezor hakikaten çok iyiydi. Obra ile Partizan'da o da kariyerinde bir çıkış yapmıştı. Elit oyuncu statüsüne geçmişti. Dün yine gördük hani yakından bizim takımımız oynadığı için. Yine elit oyuncu statüsüne geçmişti Lezor. Hiçbir şekilde durduramadık. Her topu aldığında o kadar elleri çabuk, o kadar ayaklarında patlayıcı güç ve adım alma hızı var ki. Ya çembere gitti ya da faul yaptık. Kaç kere çizgiye gitti kontrol etmek lazım. İzmir'de bir yayın problemi varmış. Onu tekrardan iletmiş olalım. İyi yayınlar. Silva olmadı belli. Ondan çıkıp uzun alırlar mı? Chris Silva'yı çok değerlendirmiyor da Saras. Undersize bir oyuncudu. Hani 2-0 üçlük. Dün mesela bir post-up pozisyonu vardı Nigel Hayes-Davis size. Yakın boyda olmalarına rağmen kütle olarak Silva bir uzun mesela. Post-up oynarken topa hakimiyet kuramadı mesela. Çok şaşırdım. Hani Euroleague düzeyinde bunu yapabiliyor olman lazım. Uzun bulmak da zor. Hani Silva'dan çıkmak için bir ismi net ikna etmiş olman lazım. Avrupa'da uzun yok çünkü. Hani öyle bir sıkıntı var. O yüzden kolay değil. Kardeşim iyi yayınlar. Baskonya'yı yener miyiz? Şansımız nedir demiş Mehmet Aytaş. Bir ricada bulunayım. Şimdi bunların hepsini konuşuyorum. İkinci saatte konuşacak bir şey bulamayacağım. Saat 1'den sonra Mehmet Aytaş'ın mesajını alacağım bu arada. O saate de. Saat 13-14 aralığında da burada olmanızı rica ediyorum. Biraz basketboldan konuşuruz. Fenerbahçe, Panathinaikos, Beşiktaş, Anadolu Efes, Olympiakos. Ne isterseniz ki ben mesajlar üzerinden soru cevap yapmaktan da aşırı keyif alıyorum. Bunu daha önce de defaatle dile getirmiştim. Mesajlarınızı bekliyorum. Saat 13-14 aralığında yani yaklaşık 7 dakika sonra burada sizi bekliyoruz. O Messi ile ilgili sert bir yorum gelmiş, biraz politik. Bir şey demeyeyim, politikaya girmeyeyim. Turgay Bey yazmış. İyi yayınlar kardeşim. Ben Spor Sergi Hüseyin. Tabii doğru söylüyorsun Ronaldo demiş. Ben valla Ronaldo'cu diyeyim. Ronaldo da bence mesela Nigel için söyleme popülist. Yani yaptığı bütün bağışların göz önünde olması bana mesela ilginç geliyor. Bunların PR'ını reklamını çok güzel yaptırıyor. Mesela Messi'nin hiç yardım yapmadığını düşünmüyorum. Ronaldinho'ya mesela Paraguay'da hapishanedeyken sonra Ronaldinho söyleyince ortaya çıktı. 3 milyon euroluk bir yardım yapıyor eski takım arkadaşına mesela. Kimse bilmiyor. Bunu Cristiano Ronaldo yapsa İngiliz basını, Fransız basını, İtalyan basını, Türk basını dünyanın her yerinde konuşursun. Instagram time'ında 15-16 kez günde önüne çıkar. İşte ne bileyim oturduğunda kola şişesini önünden çekmesi. Ne oldu sen çekince? Marka battı mı bitti mi mesela? Bir duyarlılık yaratmaya çalışıyordur muhakkak. Belki iyi de bir insandır ama çok popülist. Bence çok popülist. Ben böyle şeyleri sevmiyorum şahsen. Bak mesela Maradona hep konuşulur. Ercan abiyle de çok konuşuyorduk. Adam müthiş bir sosyalist mesela. Ona büyük saygı duyuyorum. Bir ilgi çekme bir ilgi çekme gayesi yok. Adam Fidel Castro'nun kankası, şeyin işte ne bileyim, Che Guevara'nın manevi oğlu gibi mesela. O adamın öyle bir ideolojisi var. Ona saygı duyuyorum. Cristiano Ronaldo'nun ki bence full popülizm. O yüzden sevemiyorum. Ya saygı duyuyorum sevenlere. Tabii ki çok büyük bir futbolcu. Ama tavır tarzı olarak, medyatik yönü olarak bana çok hitap etmiyor. Kendisi Şimdi şöyle yapalım. Birazdan reklamımız var. Saat başında basketbolla geri döneceğiz. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 nolu. Mesajlarınızı Radyo Spor WhatsApp hattına. Bekliyorum basketbol gündemine, Euroleague gündemine dair. Sizlerden gelecek mesajları saat başından itibaren burada değerlendirelim. Fenerbahçe terfi maçını konuşalım. Akşam oynanacak Olympiakos Anadolu Efes ve Baskonya Beşiktaş maçlarını konuşalım. Soru cevap yapalım, sohbet edelim. Dinleyici hattında buçuktan sonra belki talep olması durumunda açarız. İlk saat itibariyle çok fazla mesaj geldi. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Güzel bir sohbet oldu. Keyifli bir saat geçirmiş olduk. Hakikaten keyifliydi. Tabii farklı konulara da değindik mecburen. Türk futbolunda çünkü eleştiri ya da komplo teorisi üretecek malzeme bitmiyor. Bir şey olmadı ama hangi tarafta olduğunu belli etti demiş. Yani ben tarafını belli etme kısmında da biraz dediğim gibi orada popülist bir yaklaşım içerisinde olduğunu düşünüyorum Cristiano Ronaldo'nun ama sizin takdirinizdir. Kısa bir reklama gidelim. Saat başı için basketbol mesajlarınızı bekliyorum. Saat başında görüşürüz.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
9: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
10: Merhaba.
9: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
10: Merhabalar abi. Merhaba.
9: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
8: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
9: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
8: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
8: en güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo!

0: numaralı Yeşilkaya, 8 numaralı Cebel Tuna son yarışları yine parlak olan bu safkanlarda kuponlarımıza yazılmalı. 1, 5, 10, 4 ve 8 ilk ayaktaki sıralamam. İkinci ayakta 3 yukarı İngilizlerin Handikap 15 yarışı. 1400 çimde koşacak dişi safkanların start alacağı bu yarışta ekürlerden 5 numaralı Silent Touch, 3 numaralı Ekuvet, 2 numaralı Angel Guest ve 12 numaralı bomboş kilosuyla Sirena'yı sizlere önereceğim 5, 3, 2 ve 12 şeklinde. 3. ayakta 3 yağ şaraptan belirlen maiden yarışı 1200 çimde koşulacak. 4 numaralı Al Kuruş Bey'i son ikincilikleri seri rakiplerinden hayli iyi kazanmasını bekliyorum. Yanına Güney Kafkasyalı 1 numaralı Güney Kafkasyalı da yazılabilir eğer tek yazılmayacaksa. Bu ikili dışında geniş oyunlar 2 numaralı Toplu Ser ve 8 numaralı Labakar ile sürpriz arayabilirler. 4. ayakta 3 yağışlı İngiliz'in şartlı 4 yarışı 2000 çimde koşulacak. Kalite olarak, yarış derece olarak birbirine çok yakın taylar. 4 numaralı Kallatis, 8 numaralı Lupin, 2 numaralı Valla ve 3 numaralı Bariyeli Çikok sıralamasını değerlendirebilirsiniz. 4, 8, 2, 3. 5. ayakta bölünen maiden 3 yaş şaraptan 1200 çimde bölünen maiden son bölümü. 1 numaralı Ergi'den 6 numaralı Giderli Can ve 9 numaralı Tarhanoğlu benim ön plana çıkaracağım 3 safkan. Bu üçlünün dışında 8 numaralı Merdun Giriz, 3 numaralı Ağır Şekil ve 2 numaralı Abacan. Sürpriz yapabilecek safkanlar. Son aya geldiğimizde Handikap 15 dişi safkanların 3 yaş şaraptan 1500 çimde start alacağı bu yarışta bankomuz 1 numaralı Şöhret Hanım olacaktır ki son koştuğu İstanbul'da Grup 3 Cahide koşusundaki tabela derecesi bu grup için hayli fazla handikap yarışta. Bu rakiplerinin kolay geçmesini bekliyorum ve kazanmasını bekliyorum. Günün bankosu. Akşam İstanbul yarışları yorumlarında buluşmak üzere bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Merhaba. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

Selamlar tekrardan kıymetli Radyo Spor takipçilerine. Ben Burak Alaca, saatler 13-14 aralığında her cuma olduğu gibi sizlerle birlikte orijinal günümüzde bir saat boyunca basketbol gündemini masaya yatıracağız. Herkese tekrardan selamlar, sevgiler. Evet, basketboldan bahsetmeye başlayalım. Euroleague'de 4. hafta mücadeleleri başladı. Dün temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin Panathinaikos deplasmanında OAKA'da parkeye çıktı. Bugün yine 21-15 ve 21-30 kuşaklarında Olympiakos Anadolu Efes ve Baskonya Beşiktaş maçları var. Dün kaybederek başladık maalesef. İnşallah tekrardan bugün

0: en azından hafta iki galibiyetle bitirmeyi başarırız. Zor tabii ki yani. Özellikle Anadolu Efes'in Olympiakos deplasmanı. Çok kolay değil. Yani son şampiyon ligin net bir şekilde, yanlış bir yorum olmayacaktır, en iyi takımı diyebiliriz Olympiakos için. Şimdi hal böyle olunca orada Mike James'in de sakatlığından sonra çok beklentiye girmek ya da favori görmek doğru değil en azından. Biraz daha temkinli yaklaşabiliriz. Beşiktaş Baskonya tarafında da yine daha önce Barcelona Maccabi maçlarında olduğu gibi ortada bir maç. Hani Valencia'ya ilk hafta Beşiktaş son topta kaybettiğinde çok üzülmüştük. Sonra o Valencia 4'te 4 yaptı. İyi bir takıma kaybetmiş Beşiktaş. Onu görmüş olduk. Bakalım. Dünkü Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Bir de duyuru yapayım. Program içinde mesajlarınızı bekliyorum. Hafta sonu pazar günü saat 15.30'da oynanacak Anadolu Efes Yukatel Merkez Efendi maçı için 5 kişiye çift kişilik bilet hediye edeceğiz buradan. Mesajlarınızı bekliyoruz. Yazacak kişilere sosyal medyadan da Burak Alıcı hesabından ulaşabilirsiniz. Buradan yazın. Ona göre biletleri ayarlayalım. Yayın sonunda da sonra sosyal medyadan bir karışıklık olmasın. Dediğim gibi Anadolu Efes Yukatel ya da şimdiki adıyla düzeltiyorum, Denizli Basket karşılaşmasında, ki Denizli Basket de sezona iyi başladı, onu da söyleyeyim, güzel bir maç olmaya aday. Anadolu Efes Denizli Basket maçına, tekrar ediyorum saatini, pazar günü 15.30'da oynanacak karşılaşmaya 5 kişiye çift kişilik bilet hediye edeceğiz diyelim. Bekliyoruz mesajlarınızı. Bakalım. Evet, dünkü Fenerbahçe maçıyla başlayalım isterseniz. Fenerbahçe tarifin dün gerçekten çok iyi bir ilk çeyrek girişi yaptı. 27-24 sonuçlandı ilk çeyrek Panathinaikos'la yine, ama skor anlamında iki takımın da çok akıcı gözüktüğü, çok iyi gözüktüğü, kaliteli basketbol oynanan bir ilk çeyrek görmüştük. İkinci çeyrek itibariyle biraz kopuşlar başladı. Orada Silvian Francisco'nun bilhassa sorumluluk almasıyla birlikte biraz bireysel kalite farkıyla Panathinaikos makası açmıştı. Sonraki çeyreklerde de bu devamı geldi. Bu görüntünün 92-74'lük skorla kazanan taraf Panathinaikos oldu. Dördüncü haftada Fenerbahçe ilk mağlubiyetini aldı. İki takım da ilk iki sırayı paylaşıyordu dünkü maça kadar. O yüzden ortada çok ciddi bir vahamet tablosu yok. Normal sezonda o akada kaybedebilirsin ayrıca. Bu da çok büyük bir problem değil. Dün özelinde Fenerbahçe'de dediğim gibi şeyi göremedik. Hani farkın açıldığı maçın kırılma anlarında takımı oyunda tutacak oyuncuyu bulamadık. Burada olsaydı eğer Larkin mesela, o an hep bahsediyorum ya, Larkin'in Anadolu Efes'teki gibi 30-35 dakika oynamasına gerek olmayacak Fenerbahçe tarifin tarafında. Daha az ihtiyaç var Larkin'e diye. İşte Larkin olsaydı şayet o kırılım anlarına oynayacak oyuncuyu bulabilirdik. Burada Wade Baldwin zaman zaman maça müdahil olsa da, maçın kaderini etkileyecek hamleleri yapmaya çalışsa da yeterli olmadı performansı. Taylor Norton Tucker'ın iyi başladığı ilk çeyreğin ardından performansı yeterli olmadı. Yani şu yüzden Taylor Norton Tucker şut konusunda biraz problemli bir oyuncu. Boyalı alanda da Taylor Norton Tucker'ı iyi savunduktan sonra çok fazla bir alan bırakmıyorsunuz ona rahat hareket etmesi için. Bütün bunlara bakacak olursak Taylor Norton Tucker da etken olamadı. Burada Shavon Shields, Clyburn gibi oyuncular belki belirleyici olabilirdi, ki Shavon Shields'ın savunmadaki eforunun çok takdire şayan olduğunu düşünüyorum, ama hücumda ondan da çok beklenen gelmedi. Fenerbahçe tarafında çift taneye sadece iki oyuncu çıktı. Braxton Key ve Johnny Juzang. Ki Johnny Juzang'in bu sayıların hepsini son çeyrekte attığını hatırlatmak lazım. Yani oyuna sonradan faul problemleriyle beraberinde girdi. 2'de 2, 2 sayılık. 3'te 2'de 3 sayılık isabetiyle 10 sayıyı son çeyrekte buldu. Onunki de çok maçın genelinde Fenerbahçe'ye olumlu hizmet eden bir performans olmadı. Biraz artık fark açıldıktan sonra Amerikalıların garbage time dediği zaman diliminde buldu bu sayıları Johnny Juzang. O yüzden o da çok galibiyete hizmet eden performanslardan biri olmadı. Fenerbahçe dün o oyuncuyu bulamadı. Yani Larkin'in Fenerbahçe'de nasıl bir rol üstleneceği, hangi maçlarda önemli olacağının bir fragmanını dün gördük. Dün o makasın açıldığı ikinci çeyrekte Francisco'nun, Nigel Ace Davis'in maça ağırlık koyduğu denklemlerde Shane Larkin'in orada Fenerbahçe'yi maça ortak edecek oyuncu olması bence hayli muhtemel şu anki görüntüde, eğer iyi dönerse. Bunun haricinde uzun problemi bence yine bir baş gösterdi Fenerbahçe tarafında. Onu da söylemek gayet mümkün. Yani Matias Dezor'u savunamadık, ki Mustafa Fall'u da çok fazla kullanmadı Panathinaikos tarafı. Lezor 23 dakika sahada kaldı. Orada Yabusele de bizi hayli zorlayan oyunculardan biriydi. Aldığı 21 dakikada. Ne Mustafa Fall sadece 1,5 dakika oynadı. Yani Lezor savunmasında şunu çok fazla gördük. 19 sayı 7 reboundla. Düzeltiyorum. 19 sayı 8 rebound. 1 blok, 1 top çalma. 1 asistle maçı tamamladı Matias Lezor. Lezor'u savunurken Fenerbahçe'de şu sıkıntıyı gördük. Ayakları çabuk bir uzun. Yani potaya çok çabuk patlayabiliyor. Elleri çok çabuk bir uzun. Sürekli olarak Lezor'un aldığı toplarda ya çizgiye gittiğini gördük ya da skoru bulduğunu gördük. Bu ciddi bir sıkıntıydı. Yani Lezor gibi uzunları, biraz daha dominant uzunları savunurken Fenerbahçe'de Melli'yi tenzih ediyorum. Erken bir faul problemine girdi. Ki Melli de tam matchup değildir. Böyle net 5 numaralara karşı bence olmamalı. İşte Marcus Bingham'ın, Sertaç Şanlı'nın problemli olduğunu gördük. Sıkıntıya yaşayabileceğini gördük. Chris Silva çok fazla süre almadı zaten. Hal böyle olunca bence bir zafiyet ortaya çıkmış oldu. Dün Lezor mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. 10 defa da çizgiye gitti. Bu hani 19 sayı attı diyoruz ya. 10'da 7'lik bir isabeti var. %70 ile attı ama orada avantaj aldığı pozisyonların hepsinde ya bitirdi ya faul aldı. İşte bahsetmeye çalıştığım buydu. Burada dediğim gibi Fenerbahçe'deki uzun problemi bence biraz daha yuka çıktı. İşte Sertaç Şan'ın oyunda kaldığı dönemde çok fazla faul problemine girdi. Marcus Bingham o sertliği koyamadı. Tepede genelde zaman zaman Francisco ile eşleştiğini dahi gördük. O fiziksel 5 numara oyununa çok, bence çok iyi oyuncu bu arada ama fiziksel 5 numara oyununa çok yatkın olmadığını gördük. Burada Chris Silva ve Melli'ye iş çok düştü. Lezor gibi atletik bir oyuncuya karşı Melli'nin zorlanması normal. Chris Silva da çok kısıtlı süre aldı orada. Saras'ın çok düşünmediği oyunculardan düşündüğü oyunculardan biri olmadığını gördük. Yani dünden yapabileceğimiz çıkarımlar buydu. Tarık Biberovic'in eksikliğinden çok sık bahsediyorduk Fenerbahçe tarafında. Dün Fenerbahçe yayın gerisinde %30'da oynadı. 30'da 9 isabet buldular ki son bölümde işte Johnny Juzeng'in attığı üçlükler vesaire ya da Will Clyburn'un attığı bir üçlük burada istatistiği yükseltti. Maç genelinde Fenerbahçe'nin kötü attığını da söylemek mümkün. Orada da yanlış bir yorum yapmayalım. Aldatıcı olmasın. Orada %30 yani maç özelinde toparlanabilir. Çok kötü olmayan bir istatistik gibi gözüküyor ama aslında öyle değildi. Maçın önemli anlarında çok iyi olmadığını gördük Fenerbahçe'nin şut konusunda. Eksikler bu şekilde göze çarptı Fenerbahçe tarifin tarafında. Bunlar tabii daha kolay rakiplere karşı bu kadar göze batmayacaktır. O yüzden böyle test maçları önemli bence Fenerbahçe tarafı için diyelim. WhatsApp hattımızı hatırlatıp bir reklama gidelim. 0538-052-1487 0538-052-1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
2: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından devam edelim. Bir duyurumuzu tekrardan yineleyeyim. Anadolu Efes'in pazar günü saat 15.30'da Yukatel Merkez Efendi karşısında oynayacağı Basketbol Süper Ligi karşılaşması. Yukatel Merkez Efendi değil yani, bilet isminde öyle yazdığı için kafa karışıklığı oldu. Denizli Basket karşısında oynayacağı mücadelede 5 kişiye çift kişilik bilet hediye ediyoruz. Burada mesajlarınızı bekliyorum. Katılmak isteyenler, gitmek isteyenler için burada biletleri paylaştırabiliriz. Burada bir kayırma işi de yapalım. Hadi çocuklarıyla gidecek olan dinleyicilerimiz eğer önden yazarlarsa, bilet kalmış olursa adedi de arttırabiliriz. Buradan bekliyoruz mesajlarınızı. Dediğim gibi pazar günü 15.30 Anadolu Efes Denizli Basket maçında biletler için Burada 5 kişiye böyle küçük bir jestimiz olacak. Sarunas Yasikevicius'un maç sonu açıklamalarına gelelim. Sonrasında gündemleme mesajlarla devam edelim. Bugün hem savunmada hem hücumda

iyi değildi ki. Panathinaikos genel olarak bizden daha agresifti. Daha fiziksel oynadılar. Faulleri bizden daha iyi kullandılar. Savunma mentalitesine sahiplerdi. En iyi oyuncularımızı durdurdular. Biz ise bunların hiçbirini yapamadık. Euroleague'de böyle oynayarak deplasman maçı kazanamazsınız. Özellikle de bu salonda daha fiziksel oynamanız gerekir denmiş. Sarunas Yasikevicius tarafından. Bizim 17, Panathinaikos'un ise 10 top kaybı var. Bu da bir şeyleri aslında açıklıyor. Açıkçası yaptığımız top kayıplarının bazıları çok zor pozisyonlar değildi. Maçın hiçbir anında Panathinaikos'u konfor alanından çıkartamadık. Bizden çok daha fiziksel oynadılar. Özellikle de kısa savunmasında. Ancak sezonun ilk deplasman maçını böyle oynadık. Bazı oyuncularımız ilk kez böyle bir atmosferde oynadı. Bizim için de öğretici bir tecrübe oldu. Tabii işin kötü tarafı sezon sonu olası bir eşitlik halinde farkın fazlalığı oldu. Yani burada ikili averajdan, daha doğrusu sıralamalar eşit olursa ikili averaja gidilmesi ihtimalinden bahsetmiş koç Sarunas Yasikevicius. Maç önü J. Kobradoviç'e verdiğiniz hediye neydi diye bir soru gelmiş Yasikevicius'a. Bir kravat, kravat almasının vakti gelmişti. O yüzden ona ben aldım. Dün aramızda konuştuğumuz bir şeydi. Ona kravat seçmek için yardımcıya ihtiyacım varsa sana her zaman yardım ederim demiştim diye bir espri yapmış. Ki bu arada senelerce de birlikte çalışmış iki. Basketbol insanı zamanında J. Kobradoviç'in efsanevi Panathinaikos kadrosunda oyun kurucu rotasyonda. 2009 şampiyonunda çok kilit isimlerden biriydi Sarunas Yasikevicius. Kadroyu da şöyle hatırlatayım. Sarunas Yasikevicius, Vasilis Spanoulis, Dimitris Diamantidis, Mike Batist, Nikola Pekovic. Albertis falan da vardı o kadroda bu arada. Hakikaten inanılmaz bir kadroydu. Orada bir oyuncu koç ilişkileri de vardı. Sonrasında Obradovic'in sefiri olarak, düzeltiyorum, selefi olarak görülüyordu Sarunas Yasikevicius. Zira sonrasında zaten Euroleague şampiyonu da kazandı Fenerbahçe ile birlikte. Daha da iyi, daha nice başarılar da elde edeceğine hiç şüphemiz yok. J. Kobradoviç kravat hediyesine dair demiş ki: Saras'ı çok seviyorum. Aramızda gerçekten çok özel bir ilişki var. Ben buna inanıyorum. Gerçekten koçlukta inanılmaz bir iş çıkardığını düşünüyorum. Jalgiris ve Barcelona'da inanılmaz bir iş çıkardı ve şimdi aynısını Fenerbahçe'de yapıyor. Muhtemelen dün hayatımda ilk kez kravat takmadım. O da bugün benim için güzel bir kravat almış. Saras bu. Ona teşekkür ederim. Söz vermiş olmayalım ama İstanbul'a giderken ben de onun için özel bir şeyler hazırlamaya çalışacağım demiş Jayko Obradovic. Bu güzel ilişkilerini görmek keyifli. Yani şu yüzden söylüyorum. Avrupa basketbolunun böyle renkli bir tarafı var. Taraflar arasında böyle bir bağ oluyor. Tabii rekabet çok yüksek Fenerbahçe ve Panathinaikos tarafında ama bakın görüyorsunuz, koçlar birbirine zeytin dalı uzatıyor. Sıcak şeyler görüyoruz. Herkesin arasında bir geçmişte mazisi oluyor. Genel itibariyle Avrupa basketbol ekosistemi küçük olduğu için bunlar çok keyifli şeyler. Gördüğüme de sevindim. Mutluluk verici detaylardan biriydi. Obradoviç de maçın ardından demiş ki: Fenerbahçe asla pes etmeyen bir takım. Maçın ardından ikili sıkıştırmaları getirip top çaldılar ve bu bizim için sorun oldu. Maçın bazı anlarında düzeltiyorum. Ancak tecrübeli oyuncularımız var. Bununla başa çıktılar. Güzel bir galibiyet oldu. Çok sayıda oyuncudan katkı aldık. Özellikle bir ismi öne çıkartmak istiyorum. Bay Bonga. Isak Bonga'dan bahsediyor. Savunmada inanılmaz bir iş çıkardı demiş. Isak Bonga'nın sayısı yok bu arada. Ya maç genelinde savunma performansıyla çok ön plana çıkan bir isimdi. Mesajlara bakalım. Burak Bey, ben Nihat Çetin. Merak ettiğim konu, NBA'de en uzun oyuncular bile top sürpüşlük atabilir. Kendi atabilirken Euroleague'de neden böyle bir oyuncu profili yok? Uzuna top gelince acemi bir oyuncuya dönüyor demiş. Ya şöyle, NBA'deki oyuncuların uzunların topu yere vurması da biraz bunu geniş alanda açık sahada yapıyorlar. Koş koş basketbolunda hani o biraz dribble kabiliyetin olduğunda ya da ne bileyim Wembanyama gibi çok extraordinary, yok hiç gibi oyuncular olduğu zaman ki onlar dünyanın en iyi basketbol için küresel 5-10 oyuncusundan biri. Hani onları çok beklemek de doğru olmaz. Açık alanda bunları yapmak kolay. NBA'de çok yakın savunma da görmüyoruz. Euroleague'de bunu yapmak çok zor bir uzun için. Ha, ben iddia ediyorum mesela NBA'ye gitse Euroleague'deki bazı oyuncular da topu biraz yere vurabilir. Burada basketbol kültürü farklı. Biraz da dün mesela Panathinaikos'un savunma sertliğini gördünüz. Ya da yarı sahada çok fazla oynanan bir basketbol var. Basketbol sahasının ölçüsü de daha küçük bu arada Euroleague'de. Öyle düşünecek olursak burada çok farklı bir basketbol kültürü var. Çok kolay değil aynı performansı beklemek NBA'dekiyle. O yüzden çok hani öyle bir düşünceye girmemize gerek yok. Buradaki uzun profili, uzundan beklenti bayağı farklı.
Aydın Bey yazmış. Pana

Olympiakos Lig'de seviyeyi çok farklı yerlere çektiler. İnanılmaz kadroları oldu. Futbol takımlarına yakın bütçeleri var. Aydın ben kağıthaneden demiş. Almanya'nın Trier takımında çok farklı bir uzun var. İkinci ligden beri devam ediyor takımda. İnanılmaz kalıplı, bizim takımların bazıları düşünebilir bence demiş. Merak ettim kim olduğunu. İsmini de yazabilir misiniz? Burada araştırayım. En azından benim de bir radarıma girmiş olsun. Kim olduğunu merak ettim. Böyle bazı oyuncular var. Mesela Asen Marey gelmişti seneler evvel. Karşıyaka'ya. O da çok özel oyuncuydu. Böyle oyuncular çıkıyor. Benim bir tane var mesela. Burada hep önerdiğim bir isim. Onu da söylemek isterim. 4 numara profilli bir forvet. Hani Schmitz'e tipoloji olarak da çok benziyor. Oyunu da biraz daha farklı. Luka Božić olması lazım. En son Granada'daydı. Onu bir kontrol etmek isterim. Luka Božić. Doğru mu hatırlıyorum ismini diye bakıyorum ama. Granada'ya bakacağım. Onu da mesela Süper Lig'deki takımlara çok yakıştırıyordum. Burada baş altı takımların çok hamle yapabileceği oyunculardan biri olduğunu düşünüyordum. Božić isminin. Hemen bakalım bu sene kadroda mı yoksa ayrıldı mı? Geçen sene kadrodan direkt buluruz. İzlemenizi tavsiye ederim bu arada. Hırvat bir oyuncu Luka Božić. Evet, evet doğru hatırlıyormuşum. Daha önce Zadar'la birlikte Hırvatistan Ligi'nde MVP'yi de olmuştu. Geçen sene de Granada'da oynuyormuş. Şu an yine Granada'da gördüğüm kadarıyla 30 yaşında bir oyuncu. 2 metre, 102 kilo uzun forvet. Hakikaten Süper Lig'de çok fark yaratacağını düşünüyorum. Yani scout olarak da bir şey söylemek gerekirse Valencia bir dönem bonservisini almıştı. Hiç oynatmadı. Luka Božić ismini izlemenizi önerebilirim. O da mesela benim sizlere önerim olsun. Devam edelim. Bu Almanya'nın Trier takımındaki oyuncunun adını da bekliyorum Aydın Bey'den bu arada. Notlarımı ekleyip inceleyeceğim. Hatta Twitter'da da bir inceleme yazabiliriz ikisi üzerinden. Onu da beklerim. Hani bir gözlemledikten sonra, birkaç maçını izledikten sonra sizin de metinizi geçirerek böyle bir inceleme yapabiliriz. Hatta şöyle yapalım. Buradan yazın. Twitter'dan da oyuncunun adını beni tagleyerek yazarsanız ben de sizi taglemiş olurum. Hani Martin Joslinen oyuncunun adı. İnceleyeceğim bunu, dediğim gibi oyuncunun ismini Twitter'dan, X üzerinden, Burak Alaca hesabından beni tagleyerek paylaşabilirseniz ona bir inceleme yazayım, ben de sizi taglemiş olurum. Hani sizin bulduğunuz bir oyuncu olduğu için üstüne çökmüş olmayalım. Merhabalar Burak kardeşim, selamlar Kocaeli'den Bülent. Pana maçı için korktuğumuz başımıza geldi. Pana'da Obra etkisi kendini göstermeye başlamış. Süre olarak takımı yormadan rahat bir galibiyet aldı. Bu arada sahiden rotasyonu çok geniş kullandı. En uzun süre Hayes 26 dakika civarı. Takımı yormadan çok diri tuttu. Fenerbahçe'mizin biraz daha zamana ihtiyacı var. Bir kez daha belli oldu. İyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. Buradan Bülent Bey ve ailesine de selamlar. Çok kıymetli, çok sevdiğim dinleyicilerimizden biri. Çok kıymetli bir de sporcu velisi. Onu da söylemek lazım. Buradan teşekkür edelim. Evet, Obradoviç geniş rotasyonda Fenerbahçe'yi ciddi anlamda takımını yormadan mağlup etmeyi başardı. Orada çok katkı aldı lokal oyuncular da var. İşte Mantzoukas, Kalaitzakis kullandığı oyuncular. Dinos Mitoğlu'nu geçen sene Ergin Hoca pek tercih etmiyordu sezonun belli bir noktasından sonra. Ondan önemli katkılar aldı. Yani rotasyonu ciddi geniş kullanıyor. En azından onu söyleyebilirim. Merhaba, yeğenlerimle Efes maçına gitmek istiyorum demiş Hatip Sevda. Instagram'dan Burak Alaca hesabına DM olarak yazarsanız biletleri oradan ileteyim. Şu an buradan iletmem çok kolay olmayabilir. Ya da reklamda bir denerim ama dediğim gibi Instagram'dan Burak Alaca hesabına DM atarsanız, dedim takip edin vesaire diye söylemiyorum. Direkt DM atarsanız bilet sayısında kaç adet istediğinizi buradan da yazarsanız, kaç tane elimizde kaldı onda hesabını kitabını yapalım. Biletleri size ulaştırayım program sonunda. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Denizli basket kadrosunu değerlendirebilir misiniz? Kadro hem lig hem Avrupa'yı kaldırabilir mi? Yoksa Avrupa için yorgunluk lig düşme durumuyla karşılaşılabilir mi? Demiş Denizli'den Serdar Bey. Şunu söyleyeyim. Risk. Kadro ne kadar geniş olsa da risk. Yani atıyorum 9 yabancılı bir Euroleague rotasyonu yapmadığınız denklemde lig ve Avrupa'yı kaldırmak bir İstanbul takımına göre daha zor. Bunu Mersin'de görmüştük mesela. Sıkıntı ne biliyor musunuz? Birçoğu şehre Denizli'den direkt uçuş olmadığı için Avrupa maçlarına İstanbul aktarmalı uçuyorlar. Orada oyuncularda ekstra bir yorgunluk oluyor. Konaklama ile alakalı yine çeşitli sıkıntılar. Sıkıntı derken ekstra maliyetler oluyor. Kulüplerin finansal sürdürülebilirliği açısından bu da ciddi
sıkıntı yaratıyor.

Yani burada iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. İşte başta Jordan Mix ismini burada ön plana, John Mix düzeltiyorum, ismini ön plana çıkarabilirim. Geçen sene Galatasaray'a çok büyük beklentilerle gelmişti. Ama gelinen noktada çok işler beklediği gibi gitmedi onun da. Şundan ötürü bunu söylemek lazım. Galatasaray'da geçen sene rotasyonu çok doğru kullanamayan, her oyuncudan faydalanamayan bir Pozzecco ismi vardı. Sebep bu. Şimdi bütün bunlara bakacak olursak Denizli'de ilk iki maçını çok iyi oynadı bence Jordan Mix. Bu önemli bir kazanım. Orada yine önemli, daha önce Denizli'de de oynamış oyuncular var ki çok da oyuncu çıkarmış bir takımdır işte. Moses Wright ismini burada ön plana çıkarabiliriz. Oturu, Richard Lomaj gibi önemli isimler var. Burada yine kadroda önemli oyuncular var. Bu hafta mesela oynanan, kazanılan Avrupa maçında da dikkatimi çeken bir oyuncu vardı. Tekrardan adını hatırlamak lazım. Roko Badizm değil. Geçen sene de takımda olan bir oyuncu. Hemen adını kontrol etmek istiyorum. Hafıza konusunda biraz artık çok fazla oyuncu aklımızda tuttuğumuz için küçük kafa karışıklıkları oluyor. Orada da affınıza sığınıyorum. Buldum. Şimdi bakalım. Mix'ten bahsetmiştik. Marco Pecharski. Son maçta da çok iyi oynadı bu arada. FIBA Europe Cup karşılaşmasında kazanılan Previdza'ya karşı kazanılan maçta 15 sayı 16 reboundla oynadı Marco Pecharski. Victor Bailey fena bir transfer gibi durmuyor şimdiye kadar. Ya doğru oyuncu bulma konusunda gerçekten Denizli'nin müthiş bir scout'u var. Onu söylemek lazım ama ligde kalıcı olmak adına o Avrupa biraz yorabilir, takımı yıpratabilir. Onu açıkça söylemek lazım. Ya bugüne kadar hep öyle oldu. Diğer takımlarda da bunu rahat bir şekilde gözlemlediğim için söyleyebiliyorum. İyi yayınlar Spor Sergi Hüseyin. Hiç de tam da bundan yazmıştım. Sertaç Euroleague'de sahada kalamıyor ama ne hikmetse Türkiye'de sahada tutuluyor. Saygılar demiş. Yani buradaki standart farklı tabii. Bakalım. Burada sanki okuyamayıp atladığımız mesajlar var gibi. Şu an WhatsApp karıştı ama bakalım. Selamlar. Bugün geç açtım radyoyu. Fenerbahçe'nin dünkü maç neyi iyi neyi kötü yaptığını gösteren bir maç oldu. Silva'dan çıkıp bütün parayı Tavares'e yatırsak Yunan takımlarıyla baş edebiliriz demiş. Ya Silva muhtemelen 1 milyon dolar civarı, belki altında alıyordur. Tavares 3,5-4 milyon dolar alıyor. Yani tüm parayı yatırmak da yetmiyor, onu söyleyelim. Duyurumuzu yapalım. Anadolu Efes'in pazar günü Denizli Basket'le oynayacağı karşılaşma için Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak mücadele için 5 kişiye çift kişilik bilet hediye ediyoruz. Burada mesajlarınızı bekliyoruz. Gitmek isteyenler, özellikle şeyi de söyleyeyim, hani 5 çifte tekabül ediyor ama erken yazanlar için ve çocuklarıyla bilhassa gitmek isteyenler için bir onları kayırırım. Açık söyleyeyim, o konuda çocukların spor yaparak vakit geçirmeleri, spor izleyerek vakit geçirmeleri benim için de çok keyifli oluyor. Buna özel hassasiyet gösteriyorum. Dediğim gibi çocuklarıyla, yeğenleriyle, çocuklarla gidecek olanlara burada bir hassasiyet gösterip ekstradan 4 bilete kadar çıkarabilirim. Bir tık erken biter muhtemelen ama yapacak bir şey yok. Maksat çocuklara aktivite olsun. Fatih Bulut yazmış bilet diye. Kaça sadece bilet yazmış. 2 adet gönderelim. Evet, bekliyorum mesajlarınızı. Instagram'dan Burak Alıcı hesabına yazabilirsiniz. Burada da yine yazarak en azından bir şekilde ayırttırmış olursunuz biletleri. Bekliyoruz. Burak kardeşim selamlar. Kocaeli'den Bülent kızım da yerel ligde U16 ve aynı anda U18'i hazırlıyoruz. Geçen seneye nazaran biraz daha yorulacağız ama en azından parkelerden uzak kalmayacağız demiş Bülent Bey. Yaş 15, boy 1.80. Yanlış hatırlamıyorsam Beren'di kızınızın ismi. Yanlış hatırlamıyorum bu arada, eminim ama yine bir check olsun. Ümit ediyorum. Tıpkı abisi gibi, Berat Efe gibi güzel bir sezon geçirir, güzel bir spor kariyeri olur. Ya bu konuda gerçekten aileleri de, Bülent Bey ve ailesinin, eşinin ben emsal teşkil etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu hep söylüyorum bu arada, hani şeyi de açıkça söyleyeyim. Hani fiilen tanışmıştım yok henüz kendisiyle, Bülent Bey'le, ama burada sohbet ettiğimiz kadarıyla ki Instagram'dan da zaman zaman sohbet ettiğimiz oluyor. Çok saygı duydum, çok kıymetli sporcu velilerinden biri. Yani şey değil, özellikle tanıdığım ve burada köpürttüğüm biri değil. Çok o anlamda saygı duyuyorum. Çocukların, iki çocuğunun da sürekli sporla aşırı neşir olmasına bir şekilde vesile oluyor. Onların antrenmanları, uykuları, beslenmeleri, bunlar hiç kolay şeyler değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Aynı zamanda eğitim hayatlarını da bir şekilde başarılı bir biçimde sürdürüyorlar. Bu da bence zor detaylardan biri. Neden diye sorarsanız, ülkede genel itibariyle spor ve yapmayı ve eğitim hayatını sürdürmeyi çok fazla

0: kolaylaştıran bir maalesef eğitim yapısı yok. Bu ikisini birlikte yürütmek çok kolay değil. Burada bütün bu süreçte çocuklara ne kadar yük düşüyorsa velilere de o kadar yük düşüyor. O yüzden Bülent Bey'i eşini burada özellikle kutluyorum. Sporcu velisi olarak çok bence güzel bir işe imza atıyorlar. Herkese de söylemek lazım. Çocukların enerjisini bir yere kanalize etmesi lazım. Bu illa okul olmak zorunda değil. Hani ben de ailemden böyle gördüğüm için kardeşim de şu anda mesela yazın futbol okuluna gidiyordu. Şimdi yüzmeye başlayacak kısa süre içerisinde tekrardan. Çocukken o enerjiyi bir yere kanalize etmek lazım. Şimdi şeyi görüyorum. Çok fazla tablet, televizyon, bilgisayar. Çocuklar buna esir oluyor. Ben çocukken mesela burada anneme özellikle şapka çıkartmak istiyorum. Teşekkür etmek istiyorum. Yine konu sporcu velilerinden açıldığı için. Futbol oynadım, basketbol oynadım, yüzdüm, tenis oynadım. Okçuluğa kadar yaptım bir kampta mesela. O kadar açık uçlu. Hiç başıboş bırakmadı beni. Sürekli o enerjimi bir yere kanalize etme fırsatı oldu. Burada annemin yönlendirmesiyle bilhassa kendisine buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum. Yani her şey için olduğu kadar bunun için de teşekkür ediyorum. Ve benim için çok kıymetliydi. Gelinen noktada bir şekilde hep sporla haşır neşir oldum. Şu an hayatımı bundan kazanıyorum. Çok da mutluyum. Yani herkesin mutlu olacağı bir iş yapabilmesi çok önemli. Öncelikle onu söylemek lazım. Onun olmadığı denklemde önce mesai sonra emeklilik için ilerleyen yıllarda gün sayıyorsun. Bir şekilde annemin katkılarıyla ve bugün burada bunu yapabiliyorum. Dediğim gibi her konuda olduğum gibi bu konuda da çok müteşekkirim. O yüzden çocukları spora çok eğilimi yoksa sanata bir şeylere sevk ettirmek lazım. Bir şekilde zihinlerini aktif tutmak lazım. Böyle düşünüyorum. Bir reklamımız varmış. Kısa bir araya gidelim. 0538 052 1487 diyelim. Ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Burak Alacay'la 6. Adam devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Milli ara sona erdi. Nesine'de Süper Lig heyecanı geri döndü. Bu akşam saat 20'de Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Süper Lig maçlarına sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
2: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam edelim. Bir yandan da biletleri indirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi şu an 5 kişilik biletimiz kaldı. 3'e 2 yapabiliriz, 2'ye 2 1 yapabiliriz. Sizin takdiriniz. Bu arada Bülent Bey yazmış, doğru hatırlamışım. Beren kızının ismi. Ümit ediyorum dediğim gibi. Sağlıklı, uzun, sporla aşırı neşir, başarılı, sizi de gururlandırdığı bir spor kariyeri olur. Bu kadar özveri varken sizin tarafınızdan gördüğüm kadarıyla çocuklarınızda da, Berat Efe'de de görüyoruz, bir özveri var. Her şey güzel olur diye ümit ediyorum. Üniversite konusunda da Berat Efe'ye çok sevindim. Ayrıca tekrardan geçen haftalarda söylemiştiniz istediği bölümü tutturmasına. İlerleyen dönemde bir yatay geçiş planı olduğunu söylemiştiniz. Ümit ediyorum o noktada da her şey gönlünce olur diyelim. Yani ne denir ona? Böyle ailelerin çocukları için çabalarını görünce, doğru yönlendirmelerini görünce mutlu oluyorum. Netice itibariyle benim de şu an bir kardeşim var, işte 7 yaşında. Bana yapılan yatırımlar hala çok yakın geçmişte olduğu için hatırlıyorum. Mutluluk duyuyorum, ümit ediyorum. Dediğim gibi her çocuk benzeri bir yaklaşıma, benzeri imtiyazlara sahip olur. Gönlümden geçen bu. Tebrik ediyorum tekrardan Bülent Bey'i, ailesinde sevgilerimi yolluyorum bütün aileye. Aydın Aygün yazmış. Kolay gelsin. Beşiktaş'ın sponsor ve transfer durumu ne alemde demiş. Geçen hafta seçimde, daha doğrusu seçim zamanı, geçen pazar yapılan açıklamada sevgili Özkan Arseven bu hafta içerisinde sponsorun netleşeceğini, onun haricinde transferin de bu hafta netleşeceğini belirtmişti. Ama şimdiye kadar bir

Açıklama yok işte. Bu akşam Beşiktaş'ın bir Baskonya maçı var. Belki sonrasında mı olur ya da onunla eş zamanlı mı olur onu bilmiyoruz ama göreceğiz, bekliyoruz. Ya burada bir açıklama gelecektir herhalde kısa sürede. Sona yaklaşıldığı söyleniyordu. En azından kısa transferi ve sponsor konusunda. Uzun transferinde ne olur ne biter, kim gelir onları bilmiyorum. NBA'de gerçekten çok daralan bir rotasyon var. Geçtiğimiz günlerde YouTube'da sevgili Murat Özen'le yaptığımız bir yayında bir isim geldi mesela. Bu bir hani muhtemelen öneri ya da arzuydu, olacağını çok zannetmiyorum ama bu sene kadroda olmayacaksa es kaza bile mesela şeyden Pelicans'tan Carlo Matkovic ismi. Nefis olurdu. Gerçekten nefis olurdu. Onu söyleyebilirim. Ya bu tarz bir uzun bulmak lazım. Bence hatta şunu söyleyeyim. Uzunun Amerikalı olmaması lazım. Avrupa'ya geldiğinde adapte olması için. İşte Fenerbahçe'nin geçmişte mesela Jason Thompson eklemesini gördük. Anadolu Efes'te Kai Johnson geçen sene adapte olana kadar çok faydalı olmadığını gördük. Bence uzun Amerikalı olmaması lazım. Onu söyleyebilirim. Burada Avrupalı NBA'de ya da NCAA'deki uzunlara bir şekilde yönelmek lazım ya da işte draft edilmemiş uzunlara. Onlar katkı veriyor. Onlar çünkü Avrupa basketbol fundamentalıyla, Avrupa basketbol zihniyetiyle yetiştirildikleri için burada çok fazla yalpalayacaklarını düşünmüyorum. Ha, dediğim gibi bekleyip göreceğiz. Beşiktaş'ta sponsor konusunda da dediğim gibi bir şimdilik gelişme yok. Bunu söyleyebiliriz. Bir yandan da biletleri kontrol ediyorum. 5 biletimizi dinleyicilerimize verdik. Onu söyleyelim. 12, 13, 14 burada bir düzenleme yapmamız lazım. Sizlere de söyleyelim. Son 5 biletimiz Anadolu Efes'in pazar günü oynayacağı Yukatel Merkez Efendi. Eski adıyla, yeni adıyla Denizli Basket. Bakın alışamadım. Mesela Fenerbahçe'ye de hala Fenerbahçe Beko diyorum. Alışmak lazım. Maçına katılmak isteyen, gitmek isteyen dinleyicilerimize burada bilet veriyoruz. Bekliyoruz yorumlarınızı da. Gitmek isteyenler için. 11, 12, 14'ü silelim. Evet, devam edelim. Pana ve Olympiakos bu paraları nereden buluyorlar? Yunan ekonomisi iyi olmadığı halde son 2 senedir bütçe arttı. Ceska bile bu kadar para yatırmıyordu. Misal dün oynanan maçta Juancho serbest olsa Fenerbahçe, Real Madrid gibi takımlar havada kapar. Yani şunu söylemek lazım. Bu parayı nereden buluyorlar? Bunlar şahıs kulüpleri. Şey değil hani bir vakıf kulübü gibi düşünmeyin. Hani ülke ekonomisinden doğrudan etkilenmiyorlar. O şahıs ülkenin önde gelen zenginlerinin yürüttüğü organizasyonlar. İşte Angelopoulos kardeşler vardı. Olympiakos tarafında. Panathinaikos tarafında Yanakopoulos'u gördük. Yanakopoulos'u biliyoruz daha doğrusu. Yani dediğim gibi bunlar şahıslara ait kulüpler. Hani öyle bir ülke ekonomisinde etkilenecek vakıf durumu yok. Bunlar zenginler. Mesela PAOK tarafında da öyle bir zenginlik söz konusu. Ülkenin en zengin insanlarından biri PAOK başkanı. Hatta kulüp başkanları arasında en zengin olduğunu net biliyoruz. Hal böyle olunca çok da ekonomiden etkilenmiyor. Ama hakikaten Ceska'nın falan önüne geçen şeyler söz konusu. Onu görüp söyleyebiliriz. O konuda katılırım. Selamlar, saygılar güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Burak Bey, bugün Baskonya maçımız var. Nasıl sonuçlanır? Beşiktaş, Kocaeli ve Antep, Çorum maçları nasıl sonuçlanır sence? Teşekkürler, Allah'a emanet olun demiş. Baskonya maçı yine dediğim gibi son oynanan Barcelona maçına benzer tempolu oynayan iki takım mücadelesi. Hücumda keskin olursan kazanacağın mücadelelerden biri. Keskin olmadığın takdirde, ritme giremediğin takdirde de çok işler iyi gitmeyebilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Barcelona maçı gibi olmaması gerekiyor en azından hücum performansının. Onu net bir şekilde galibiyete giden yolda söyleyebiliriz. Beşiktaş Kocaeli maçı, Beşiktaş'ın milli aradan kazanarak dönmesini bekliyorum. Kocaeli iyi bir takım ama tam kadro olacak Beşiktaş. Antep Çorum maçlarında da Burak Yılmaz'la birlikte. Burak Yılmaz'ın Antep'ten de ayrılığı biraz tartışmalı olmuştu. Ben Çorum'un deplasmanda bir reaksiyon verip kazanabileceğini düşünüyorum. Antep'i Mirer Adoy ile birlikte çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Hep de istediğiniz sonuçları verdim bu arada. Onu da söyleyeyim. Satılmış sayta buradan selam olsun. Hep duymak istediği şeyleri söyledim. Ama tabii ki bunu rasyonalite çerçevesinde yaptım. Çok da uçup kaçmadık. Onu da söyleyelim. Devam edelim.
Çayırova Fenerbahçe karşısında iddialı olabilir mi? Çok zor. Bence Çayırova iyi bir takım ama kötü bir fikstürle başladılar. Galatasaray üstü Bahçeşehir, Kolej üstü Fenerbahçe. Zor. Fenerbahçe'nin çok geniş bir rotasyonu var. Orada yerlilerini kullanarak belki Larkin'e bir nebze süre gelecektir. Onur Alp bitimler vesaire yerlilerini kullanarak bile orada favori konumuna gelebilir Fenerbahçe. O yüzden çok kolay değil. İyi yayınlar Burak Bey. Saat 13'ten sonrasını kaçırdım. Bugün için en güvendiğiniz basket maçlarını söyleyebilir misiniz? Bak dün de bu konuyla ilgili bir soru gelmişti. Hadi 3-4 maçlık bir seçki yapalım, hemen söyleyelim. Program konsepti iddia değil ama sizi kırmak istemem. Anadolu Efes Olympiakos maçında burada Anadolu Efes'in 11.5 handikapta kalması denenebilir. Ya da 12-13.5. 13.5'a 1.40 civarı bir oran var. 13.5 deneyin. Olympiakos çok iyi bir takım. Daha iyi de bir takım. Onu da söyleyelim. Yani ama Mike James'in yokluğuna rağmen Anadolu Efes bir karakter koyup bir şekilde bir mesaj vermeye çalışacaktır. Barcelona-Jalgiris maçı burada net önerim. Geçen hafta Beşiktaş'ı yenmiş olsa da Barcelona bence Jalgiris daha iyi bir takım. Bugün Nigel Williams-Goss dönecek mi dönmeyecek mi onu da bekleyip görmek lazım ama her şeye rağmen ben Jalgiris kazanır diyeceğim burada. Beşiktaş-Baskonya maçı içinde ilk yarı 87.5 üst diyeceğim. Burada son oynanan Beşiktaş-Barcelona maçında 60 sayı Barcelona kendi başına bulmuştu ilk yarıda. O yüzden bunu da denenebilir. Buluyorum, onu da söyleyeyim. İlk yarı 68.5 düzeltiyorum. İlk yarı 87.5 üst tercihlerini burada sizlere önermek isterim. Devam edelim. Selamlar, hala varsa 3 adet alabilir miyim? Size de 3 adet yolluyorum. Bir iki tane de Instagram'dan geldi. Yine son 3'ü de size yollamış olayım. Ama bir ricam var Cüneyt Bey. Bana Instagram'dan Burak Alaca hesabından yazarsanız biletleri oradan yönlendiriyorum. Onu da şeyden ötürü, hani yanlış anlaşılma olmasın. Buradan şirket bilgisayarını kullandığım için cihaz kendime ait değil. Oradan WhatsApp'a atması falan biraz problem. Onunla uğraşmayalım. 3 adet size yollayayım. Bana Instagram'dan yazın ama sizden ricam olsun. Burak Alaca hesabına yazın, istek kutusuna düşünce. Şimdi yanıtlandıracağım hemen sizden gelen mesajı da ve biletleri de böylelikle bitirmiş olalım. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum, ümit ediyorum. Giden herkes için bol skorlu, basketbol anlamında son topa kadar kıran kırana mücadele olan, bireysel performansların ön plana çıktı. Keyifli bir maç olur. Sizler de artık ailenizle mi, arkadaşlarınızla mı gidiyorsanız keyifli vakit geçirirsiniz. Temennim bu yönde. Dediğim gibi Cüneyt Bey'e ricada bulunayım, bana Instagram üzerinden yazsın kendisi. 14-15-16'yı da size yollayayım. Devam edelim. WhatsApp hattımızı hatırlatayım program bitmeden. Bugünkü Fenerbahçe, Beşiktaş ve Efes maçlarını değerlendireceğim. Son mesajları alalım arzu ederseniz. Satılmış saat yazmış. Teşekkürler. Allah ayağına taş değdirmesin. 3'te 3 yaparsak müthiş olur demiş. Az önceki şey mesajına binaen. Beşiktaş-Baskonya, Beşiktaş-Kocaeli, Çorum-Gaziantep. Kendisi hem Beşiktaşlı hem de aynı zamanda bir Çorumspor taraftarı. Aslında çok uzak noktada değiliz. Hani ben bunu inkar etmiyorum. Zaten netice itibariyle şeyde bir, şu an fanatizm yapmamı gerektirecek bir pozisyon yok Avrupa maçı olduğu için. Ben de Beşiktaşlıyım. Aydan ötürü Çorumspor'a da bir ciddi zaafımız söz konusu. O yüzden aynı sayfadayız. Hal böyle olunca da tabii ki güzel şeyler söylerken, bu tarz şeyler söylerken biz de keyif alıyoruz. En azından Baskonya maçı için bunu söyleyebilirim. Devam edelim. Biletlerimizi gönderdik bu arada Cüneyt Bey'e de. Ulaşmıştır diye düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum. Biletlerimizi dağıttık. Ümit ediyorum, dediğim gibi keyifli bir maç olur sizler için. Gelelim Euroleague'de gecenin maçlarına. Temsilcilerimizden ilk olarak Anadolu Efes parkeye çıkacak. Pire, Barış ve Dostluk salonunda. Genelde çok orada brutal atmosferler oluyor. İşte meşalelerin yandığı, küfür, feryat, figanın olduğu, agresif protestoların, tezahüratların olduğu sert bir salon Pire. Ama adı Barış ve Dostluk. Biraz ironik tabii. Ama güzel bir salon bu arada. Uzaktan görme fırsatım oldu geçen yaz Atina'ya gittiğimde. Şeyi de gördüm mesela. Karaiskaki Stadyumu'nda da bir tur almıştım. Olympiakos'un stadyumu, Konferans Ligi kupasını falan da görmüştük. Genel itibariyle güzel bir spor atmosferi var orada ama dediğim gibi Barış ve Dostluk salonu adı altını dolduracak bir yaklaşım yok genel itibariyle taraftarlarda. Anadolu Efes'te canlar sıkkın Mike James'in sakatlığından sonra. Yani bu sezon taşıyıcı oyuncu olarak getirdikleri Euroleague'in süper yıldızlarından biriydi Mike James. Onun böyle erken safhada bir
sakatlık yaşaması. Tabii ki can sıkıcı ve şey bir sakatlık da değil. Hani kısa sürede tolere edilebilecek bir sakatlık da değil. Bir aşil tendon

burnunu koptu. Bundan sonra nasıl dönecek? Ne zaman dönecek? Ha, bu sezon olmayacak orası kesin. Nasıl dönecek onu da bilmiyoruz. 35 yaşında bir oyuncu. Ümit ediyorum iyi döner. Mike James Euroleague'in önemli renklerinden biridir. Euroleague tarihinin en çok sayı atan oyuncusundan bahsediyoruz aynı zamanda. Onsuz bir Euroleague düşünülemez. İnşallah sağlıklı ve iyi bir şekilde döner Anadolu Efes'te de. Gelecek sezon en azından sağlıklı bir Mike James izleriz. Olympiakos Ligi'nin açık ara bence. Açık ara demeyeyim ama hani Panathinaikos'a Fenerbahçe'nin bir adım önünde en iyi takımı. Geçen hafta ligin vasat takımlarından Virtus Bologna'ya son saniye Marcus Carr'ın üçlüğüyle 96-94 kaybetmişlerdi ama tabii ki referans noktası o maç olmayacaktır. Bu daha ciddi bir maç. Anadolu Efes'le Olympiakos arasında yıllardır süre gelen bir rekabet de söz konusu. Hal böyle olunca daha taraftarların önünde dikkatli, özverili olacaklardır. Ya burada maalesef Olympiakos favori diyebiliriz. Çok ciddi bir eksikleri yok. Daha olmuş bir kadro. Milutinov'un bir sakatlığı var orada. Yani ana rotasyon oyuncularından. Onun haricinde Donte Hall sezona iyi başladı. Tyreek Jones gibi bir isme sahipler orada yine kullanabilecekleri. Evan Fournier sezona fena başlamadı. Büyük maçlarda en azından sorumluluk oluyor. Tyler Dorsey çok iyi başladı. Vezenkov çok iyi başladı. Burada yeni transferlerden Montero yine iyi başlayanlardan. Cody Miller-McIntyre daha tam ritim tutturmuş değil. Onun da daha iyi olabilecek olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada Anadolu Efes'in bir sürpriz yapmasını arzu ediyoruz. Burada Cordinier'in, Mike James'in sakatlıkları devam ediyor. Önemli rol alacak oyuncular Anadolu Efes tarafında biraz belli. Dario Saric uzun yıllardır çok fazla süre almadığı için NBA'de çok ciddi soru işaretleriyle birlikte buraya gelmişti. Lakin çok iyi gözüküyor. Önemli de bir lider. Anadolu Efes'te geçmişi de olan, kulübü de tanıyan bir oyuncu. Çok önemli katkılar vereceğine inanıyorum bu sene. O bir. İkinci, Jordan Lloyd, James'in yokluğunda geçen sene ciddi sorumluluk alan oyunculardan biriydi. Bugün de ya da bu sezonda James'in yokluğunda bunu yapması gerekiyor. 3. Strazel, 4. Dozier. Yani Anadolu Efes'te yine maç kazanabilecek oyuncular var. Burada liderliği Dario Saric'e vermek lazım öncelikle. Mesela Olympiakos, az önce öve bitiremediğimiz Olympiakos'ta da liderlik direksiyonu mesela bir 4 numarada, Sasha Vezenkov'da. Bunu düşününce neden olmasın diyoruz. Öte yandan bakıyorum burada bugün yeni transfer Cameron Payne oynayacak mı? O da belirleyici detaylardan biri. Cameron Payne oynayacaksa maçın kaderini belki etkileyebilir. Bence çok özel oyuncu, patlayıcı gücü yüksek. İyi bir oyun kurucu, iyi bir top yönlendirici. Bence Cameron Payne'in varlığı da bugün olmasa da ilerleyen dönemde Anadolu Efes'e bir çeşitlik katacaktır. Birebir Mike James'in ikamesi değil, bunu daha önce de söylemiştim. Hani Mike James performansı beklememek lazım Cameron Payne'den, onu söylemek lazım. Ama dediğim gibi burada bir katma değer oluşturacaktır Cameron Payne ismi de. Bakalım Anadolu Efes'ten güzel bir sürpriz bekliyoruz bugün. İnşallah Olympiakos Pire deplasmanından kazanarak İstanbul'a döner temsilcimiz. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş Baskonya karşısında sahaya çıkacak. Baskonya ACB'de İspanya Ligi'nde 2'de 2 ile başladı. Euroleague'de 2-2 maçını Olympiakos ve Valencia'ya kaybetmişti. Zor bir fikstürdü. Son hafta Olimpia Milano'yu yendiler. Ki Olimpia Milano Beşiktaş için de bir hedef maçı olacaktır. Dün de Maccabi'ye kaybettiler. İyi gözükmüyor gerçekten orada durumlar. Beşiktaş'ın çok seveceği tarzda takımlardan biri değil Baskonya. Neden diye sorarsanız Beşiktaş biraz tempodan uzak kalan takımlara karşı o temposuyla fark yaratabilecek bir takım ama işte Barcelona maçı gibi, Maccabi maçı gibi, Valencia maçı gibi ilk 3 maçta olduğu gibi Beşiktaş yine tempolu bir rakibe karşı oynayacak. Burada Sedevita'dan transfer edilen DJ Stewart önemli oyunculardan biri. Unika Malaga'dan transfer edilen Chris Duarte. Yine Euroleague'de çok önemli bir tecrübe. Tadas Sedekerskis gibi oyuncuları var ama takım geneline baktığımızda Beşiktaş hep eleştirdiğimiz kadro yapılanmasına nokta şey ya. Euroleague tecrübesi düşük oyunculardan kurulu bir takım Beşiktaş. Yani genel itibariyle Euro Cup'taki takımdan hala tanıdığımız oyuncular var.
dışarıdan gelen oyuncular var. NBA ya da işte Amerika'dan Noel gibi, Jeffries gibi, Dejulius gibi Euroleague'de çok kısıtlı birkaç maçlık deneyimi olan bir oyuncu var. Hal böyle olunca Beşiktaş'ı bu noktada çok eleştiriyorduk. Benzeri bir durum Baskonya için de geçerli. Orada da Euroleague tecrübesi yüksek çok az oyuncu var işte. Tadas Sedekerskis ana rotasyonda bunlardan biri. Kenneth Farid bunlardan biri ki bugün Beşiktaş'ta Zizic'e karşı bence ciddi problem yaratabilir. Gabriel'in onun karşısında durması lazım.

0: bence. Hatta Beşiktaş'ın bence mümkün mertebe Omuri ve bu gibi tempolu maçlarda Omuri ve Connor Morgan'ı 4-5 kullanıp zaman zaman işte orada Kenneth Farid'in atletizmine karşı bence Omuri ile karşı koyması gerekiyor. Bu da mesela iyi bir çözüm olabilir. Kısa beşlerde bu tempoya dayak uydurmak için sertliği de bir şekilde tolere edebilmek için. Bence Beşiktaş daha iyi bir koç takım. Bu arada Baskonya'nın da iyi bir koçu var. Haklarını yemeyelim. Paolo Galbiati bence iyi bir koç. Bütün bunlar beraberinde Beşiktaş'ın kazanabileceği bir maç. Ligin yine vasat takımlarından birine karşı oynayacaklar. Bence Barcelona da mesela vasat takımlardan biriydi. Ama orada maçı erken kopardı Barcelona. Öte yandan işte şeyi gördük. Beşiktaş'ın o gün Maccabi maçının yarısı kadar bile keskin olmadığını gördük. Barcelona'da Kevin Panther gibi önemli oyuncular, yine Umaya Gibson gibi önemli oyuncular çok ekstra oynadı. Kevin Panther bir S-class oyuncunun varlığının bu gibi birazdan mütevazı takımlara karşı ne kadar ağır basacağını bizlere göstermiş oldu. Öte yandan bakıyorum, Umaya Gibson gibi oyuncuların, bazı farklı oyuncuların, Joel Parra gibi oyuncuların zorlama, çok ekstra basketleri de girdi. Orada Beşiktaş savunması ciddi anlamda bence aksadı. Ve bütün bunlara bakınca Barcelona maçında böyle bir açıklama yapabiliyoruz. Ama işte Kevin Panther gibi orada maçı koparacak bir oyuncu yok Baskonya'da. İşte bu saydığımız Sedekerskis gibi, Kenneth Farid gibi oyuncular, bunlar topu alıp rakibi tek başına imha edebilecek tarzda oyuncular değil. Bir Kevin Panther değiller. O kadar iyi oyuncular da değiller ayrıca, onu da söylemek lazım. Ve bütün bunlara bakınca Beşiktaş için bugün bir kazanma umudu olduğunu söylemek gayet mümkün. Bakalım temsilcimizden, hem Anadolu Efes'ten hem Beşiktaş'tan 4. haftada bu sezonki ikinci galibiyetlerini bekliyoruz. Bol şans diliyoruz. Ümit ediyorum. Sakatlıkların olmadığı, güzel, seyir zevki anlamında iyi maçlar izlediğimiz, günün sonunda da kazandığımız bir cuma akşamı olur Euroleague'de. Dün sevgili Alperen Erdoğan'la birlikte Panathinaikos Fenerbahçe terfi maçında burada yayındaydık. Maçı canlı olarak hem yorumladık hem dakika skoru radyodaki dinleyicilerimize verdik. Bu uygulamamız radyoda ilerleyen haftalarda da devam edecek. Onu da söyleyelim. Sizlerden de katılım bekliyoruz. Burada katılımdan şartım, maçı radyodan takip etmek zorunda da değilsiniz. Onu da söyleyelim. Hani dışarıda olanlar ya da esport olmayanlar radyodan elbette takip etsin. Esport'tan maçı izleyenler de burada WhatsApp kutusundan maç esnasında sohbet de ediyoruz. Maçı izlerken bir yandan bizlerle sohbet etmek için de buraya gelebilir diyelim. Satılmış saat yazmış. Ben de sizi takip ediyorum. Kanalına abone olmak istiyorum Burak Bey. Lakin telefondan hiç anlamıyorum. Söz en kısa sürede abone olup takip edeceğim demiş. Çok teşekkür ediyorum. 2-3 haftadır biraz takvim yoğunluğundan ötürü çok videoda çekemiyorum. Oraya da tekrardan eğileceğim. Bilginize, Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Orada da kendi başıma yapmaya çalıştığım bir proje var. Ya başka bir YouTube kanalında da bir programım var. Bazılarınız görmüştür belki de. Dediğim gibi yaklaşık 15 gündür, 20 gündür video atamıyorum. Atmaya başlayacağım yine. İşte şu an Beşiktaş'ın gelecek olan uzun ve kısa transferlerine, belki sponsor durumuna yönelik bir gündem değerlendirme gelecek kısa sürede. Bekliyorum. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak sizler de destek olabilirsiniz. Zaten YouTube'a yazdığınızda zannediyorum ilk çıkacak kanal olacaktır. Onu da bir kontrol etmiş olalım. Bir yanlışlık olmasın, ondan sonra başka birine yönlendirmiş olmayalım. Bakıyorum. Evet, en tepede çıkıyor. Direkt olarak oradan ulaşabilirsiniz. Çok da mutlu edersiniz beni diyelim. Mesaj atan, programa katılan, programımıza renk katan herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir 2 saatlik yayın oldu. Yine cumartesi ve pazar günleri burada Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacağız. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Tekrardan görüşene kadar hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, Seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Milli ara sona erdi, Nesine'de Süper Lig heyecanı geri döndü. Bu akşam saat 20'de Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Süper Lig maçlarına sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor!
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri, hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans...
0: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor'a Metre'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda kritik bir zirve var. TFF Yönetim Kurulu olağanüstü şekilde toplanıyor. 14'te başlaması bekleniyordu toplantının. Gözler kulaklar aslında TFF'de, Riva'da. Bakalım oradan nasıl sonuçlar çıkacak, hep beraber göreceğiz. Montella ile ilgili bir karar çıkacak mı? Bunu birkaç gündür dile getiriyorum. Hatta sizlere de soruyorum. Bununla birlikte acaba İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi bir olağanüstü seçim kararı alacak mı? Bir yol haritası belirleyecek mi? Hep beraber göreceğiz. Zirve saat 14'te olduğu söylenmişti. Tekrar edeyim. Gelişmeler oldukça tabii ki sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Zaten zirve sonrası Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da olası bir açıklaması olabilir. Onu da yine Radyo Spor'da sizlere aktarırız. Günlerden Cuma, Genco Boran'la birlikteyiz. Genco hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk. Herkese merhaba.
0: Ayağının tozuyla geldin.
1: Evet.
0: İlk kez mi gittin Yunanistan'a?
1: Yo, Yunanistan'a daha önce gittim. Dede Ağacı ilk kez gittim.
0: Dede Ağacı ilk kez mi gittin diye soracaktım. Ağzımdan Yunanistan'a ilk kez gittim mi diye çıktı.
1: Evet.
0: Diyerek böyle kıvırayım. Bu kadar, olduğu kadar kıvırayım.
1: İlk Kos'a gittim. Hı. Sonra Samos'a gittim. Hı. Şimdi Dede Ağacı'ya gittim.
0: Nasıldı?
1: Taksim'dekinden daha fazla Türk var Dede Ağaç'ta, öyle söyleyeyim. Yani Taksim'e gitsen daha az Türk görürsün.
0: Taksim meydanından daha
1: evet.
0: Çok Türk şu
1: evet.
0: An Dede Ağaç'ta.
1: Kesinlikle.
0: Ne yaptınız peki orada?
1: Yemek yedik, alışveriş yaptık. Çünkü çok ucuz. Hı. Hiç söylemekte çekince yok. Çok ucuz yani. Bir tane dev bir alışveriş merkezi vardı Ali. Fotoğraf çektim, sana göstereceğim.
0: Şimdi sen zaten aslında çoğu kişi benzer durumu yapıyor. Yani vize alıyorsun. Hı-hı. Schengen vizesi alıyorsun. Yunanistan'dan başvuruyorsun.
1: Evet.
0: Yunanistan'a giriş çıkış yapman lazım.
1: Ben ama mi? Zaten AYK Galatasaray maçına gideceğimden dolayı da oraya başvurdum.
0: Hı-hı. Güzel. Tamam.
1: Böylece Atina'ya da gitmiş olacağım. Yunanistan'ı dörtleyeceğim.
0: Tamam, güzel.
1: Öyle yani, hani bir fotoğraf çektim. Bir fotoğraf çektim. Ön sıra 6 tane araba, 6'sı da Türk plaka. Hı-hı. Ve o şeye sığanlar yani.
0: Ne ucuz peki bize göre? Her şey mi daha ucuz?
1: Her şey.
0: Her şey daha ucuz.
1: Her şey. Yani işte mum al mesela, Türkiye'de herhangi bir böyle işte hatırı sayılır bir mum ya. Mum. Böyle cam içerisinde böyle büyük kokulu mum. Hmm. 25 lira. Ya olmadık bir para yani. 25 lira. Yani 30 tane falan mum aldım, öyle söyleyeyim. Yani spa'ya çevirdim evi.
0: Genco Boran'ın mumla imtihanı.
1: Ya yalnız bunu anlatacağım dedim ve anlatayım. Hmm. Şimdi benim sen Instagram'ı kullandığımı bilirsin böyle. Hani işte bazen komedi, bazen şu, bazen bu. Arkadaşım dedi ki gece çıkalım yola. Kapıda hiç arabayla karşılaşmayız dedi.
0: Hmm. Ve giderken gece, mi dönerken?
1: Giderken.
0: Giderken.
1: Gece tam 2'ye 5 kala Pazarkule'den biz geçtik. Tek arabaydık. Yunanistan'a girdik. Tek arabayız. Gerçekten. Bir Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş olabilirim. Arabayla ilk kez sınır değiştirip hiç araba beklemedim.
0: Süper.
1: Bir arabaydım yani.
0: Süper.
1: Ali, girdik sınırdan içeriye. Biraz da böyle hafif tersimsi böyle. O evrak

0: de. Yani işte zaten gece tek başımıza gelmişiz. Hani işte pasaport, bak parmaklarını bir daha bas falan filan. Sınıra girdikten 25 metre sonra sağ çektik. Çünkü ihtiyacımız var, gidereceğiz. Arkadaşımla gittik, geldik. Ben erken geldim. Dedim ki Yunanistan'a girerken sınır, Yunan sınırının fotoğrafını çektim.
1: Tutuklandı mı bu
0: Ha,
1: yüzden?
0: yok yok, çektim, arabaya girdim. O sırada da yol boyunca Amerika'daki arkadaşım orada gündüz olduğu için onunla telefonla konuştum, arabaya bağlı. Onu da duymak için sesi sonuna kadar açtım ve unuttum. Sonra Yunan sınır kapısını koyduktan sonra bir gece ansızın gelebiliriz demiştim, yazdım
1: Evet, onu gördüm ben.
0: caption'a.
1: Evet.
0: Müziği duydun mu? Mehteran Hücum Marşı. Mehteran Hücum Marşı'nı hani seçtim.
1: Bir uçtu şey
0: Gece
1: araba.
0: 2. Gece 2, yani hani
1: Çıt yok.
0: çıt yok. Yani cırcır
1: Sen
0: böcekleri.
1: tutuklanmak için her şeyi yapmışsın.
0: Ya sen ne diyorsun? Bir mehter marşı başladı. O
1: Yunanistan sınırını
0: Yunan
1: geçtikten sonra
0: 20 metre
1: Yunanistan
0: sonra,
1: sınırında mehter
0: ya
1: marşı.
0: 20 metre sonra, yani askerler, polis, jandarma orada, lojmanları var orada, ama nasıl, ne ne ne ne ne ne ne ne, ve çok panik oldum. Kısamıyorum. 3 saniye geçti, 4 saniye geçti, böyle vuruyor bası de falan diye. Ondan sonra arkadaşım geldi. Oğlum kız, hapse mi attıracağım bizi, dedi,
1: Aynen
0: koştu.
1: vallahi, yani hiç tehlikeliymiş
0: Neyse,
1: ya. İyiymiş
0: bindiğimiz
1: ama.
0: gibi devam ettik, ama yani o korku ve sinir bozukluğu birleşince 20 dakika nefes almadan güldük, ama 20 dakika yani.
1: Siz 2 gece kaldınız değil mi?
0: Evet.
1: 2 gece kaldınız, sonra döndünüz. İyi, hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Ayağının tozuyla mı geldin?
0: Aynen.
1: Ayağının
0: Gece
1: tozuyla geldin.
0: 3'te evdeydim.
1: Tamam, hoş geldin
0: Hoş bulduk.
1: tekrardan. Şimdi her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız açık. 0538 052 14 87. Peki ben sana bir soru sorayım. Bu da benim hikayem olsun. Sence son tweetim ne kadar görüntülenme almıştır?
0: Konu ne?
1: Konu Messi.
0: Oo. Görüntülenme. Böyle demek ki birileri önemli retweet falan yaptıysa 125 bin.
1: 125 bin.
0: Evet.
1: Son tweetimin 125 bin görüntülenme aldığını düşünüyorsun. Messi ile
0: Evet.
1: alakalı olan tweetimin.
0: Evet.
1: 1,8 milyon görüntülenme aldı.
0: Messi mi retweetledi?
1: 15 bin beğeni aldı.
0: Oba, merak ettim.
1: Ve sonunda tweet sahte çıktı.
0: Aa.
1: Evet. Şöyle,
0: Ya
1: şimdi
0: silindi mi peki tweet
1: yo
0: şimdi?
1: yo silinmedi tweet. Şimdi dolaşıyorum şeyde, Twitter'da önüme bir tane İspanyol'un bir Messi ile alakalı yazısı çıktı. Yazıda da işte Guardiola'nın Messi ile alakalı şey var, sözleri
0: Söyle.
1: var. Okudum, böyle çok güzel bir yazı. Böyle çok da güzel tespitler var. Çok hoşuma gitti. Ben sadece aldım, hani alıntılıyorsun ya. Dedim ki Messi ile alakalı okuduğum en güzel yazılardan biri dedim. O kadar, bütün yaptım o
0: Anladım.
1: yani hani.
0: Evet.
1: Zaten o biliyorsun, hani artık dillerde çevriliyor
0: Tam
1: ya.
0: otomatik
1: Hani
0: çıkıyor.
1: adam İspanyolca yazmış. Ben
0: Direkt Türkçe
1: Türkçesini
0: gördü.
1: okudum yani. O kadar, bütün şey insanlar okusun diye hoşuma gitti. Hani Messi severler okusun diye öyle yazdım. Ondan sonra dün akşam ben de dışarıdaydım. Arkadaşımla oturduk. Ondan sonra işte sohbet ettik. Gece geldim, hiç açmadım, bakmadım bile Twitter'a, ne oluyor, hiçbir fikrim yok yani. Sabah bir baktım Twitter patlamış, tamam mı? Lan dedim, ne oldu? Ondan sonra
0: Ben de sabah öyle olunca korkuyorum, biliyor musun? Bir şey mi yaptım
1: aynen,
0: falan
1: ne
0: diyorum.
1: yaptım yani, ne oldu? Bir şey de değil
0: Evet,
1: yani, tweette
0: evet.
1: böyle bir fikir beyan edersin, bir
0: Ha,
1: şey değil. Ben
0: ha.
1: sadece şey dedim, işte okudum en güzel yazılardan biri dedim, o kadar yani bütün yaptığım o. Ondan sonra bir baktım tweet patlamış. Ne oluyor dedim, uluslararası viral. Tweet özellikle Güney Amerika'da falan uçup gitmiş. Sonra tabii o kadar fazla ilgi çekince insanlar da araştırmış. Demişler ki bu doğru değil yani, Pep Guardiola böyle bir şey söylemedi, bu yapay zeka ile üretilmiş tweet. Ondan sonra ben şey yazdım, hani dedim yani üzgünüm ama bu gerçek değilmiş dedim, yani Pep Guardiola böyle şeyler söylememiş. Ona rağmen
0: Yürüdü gitti.
1: hala
0: Devam
1: insanlar
0: ediyor.
1: paylaşıyor, ama
0: Evet.
1: eğer hani şey yaparsanız
0: Görürseniz.
1: okuyun yani, güzel bir şey, gerçekten güzel bir yazı. Eğer yapay zeka hani şu aralar böyle yazılar yazabiliyorsa, tamam, bir de uydurmuş yani. Hani Pep Guardiola şöyle dedi, Messi ile alakalı böyle söyledi. Xavi'ye bir gün antrenmandan sonra bayağı böyle
0: uyduruk
1: hikaye yani.
0: Senaryo güzel, yazmış.
1: Aynen
0: yani.
1: Senaryo yazmış. Okuduğun zaman çok güzel geliyor. Okuduğun zaman metin 10 üzerinden 10 ama tamamen hayal ürünü.
0: Ali ben onu şeyde keşfettim.
1: Bayağı kötü bir şey.
0: Michael Jordan'a çok yapıyorlar onu. Michael Jordan'ın işte Magic Johnson'la ilgili, Larry Bird'le ilgili.
1: Söylemediği şeyler.
0: Söylemediği şeyler işte Larry Bird şöyle biriydi, böyle biriydi tabii ki falan işte. LeBron'dan bence daha iyi, beni nasıl kıyaslıyorsunuz falan. Her artık baktığımda AI ve anladım ki yani neden böyle şeyler yapıyorlar? Yani bu tıklardan para kazanıyor demek ki insanlar.
1: Bilmiyorum mesela o tweet'i atan da hani şey de değil. Böyle nasıl söyleyeyim sana.
0: Bilgisayar kurdu, bassın etsin.
1: Yani 1000 takipçisi olan bir adam. Anladın mı? Hani hiç böyle ben baktım ki böyle bir şey de yok yani.
0: Anladım.
1: Ekstra bir durumu da yok adamın. Ama acayip bir durum. Demek ki böyle de olabiliyor. Ben de ilk kez karşılaştım.
0: Bana da şey oldu.
1: Hani tweet'in altında şey çıktı hani böyle.
0: Ha doğrudur değildir.
1: Aynen
0: şey.
1: O
0: anladım.
1: Şeyler var
0: o girdi
1: ya,
0: devreye.
1: O çıktı yani. O bile kadar. Girdi yani devreye. Tabii anladım. Canım onu diyorum sana. O artık böyle baktığın tamam. Zaman hani bu tweet Guardiola bunları söylememiştir noktasına geldi.
0: Onu söyleyelim. Belli bir rakam bakıldıktan sonra o tweetle ilgili bir şey varsa otomatik şey devreye giriyor. Grok mu onların şeyi?
1: Evet,
0: bu
1: evet.
0: Tweet doğrudur, bu tweet doğru değildir aynen. Şeklinde.
1: Aynen.
0: Otomatik
1: öyle.
0: Devreye giriyor. Ben de Amerika'dayken İskoçlar boş gününde sıkılmışlar. Toplanıp Amerika'da bir beyzbol maçına gitmişler.
1: Daha da sıkılmak için.
0: Beyzbol maçına o kadar sıkılmışlar ki bunlar işte İskoç marşları, işte Celtic marşları, ole ole o müzik beyzboldaki aktiviteden sorumlu olan müzik çalan o DJ de onlara göre müzikler çalmış. Tat böyle durduk yere şarkılar falan. Bir tweet gördüm. Bir Amerikalı demiş ki hayatımda gittiğim en zevkli beyzbol maçıydı. İskoçlar hep gelsin diye. Ben de onu retweetledim. Üstü bir şey yazdım hatırlamıyorum.
1: Bir o da mı sahte çıktı?
0: Sahte çıkmadı ama senin gibi milyonlar.
1: Evet,
0: biz İskoçlar şöyleyiz falan. Otomatik çevirmeye o da girmiş tabii haliyle. Ben de Amerika'da eve geldiğimde bir baktım ya dedim ben bir şey mi yaptım dedim yani. O korku oluyor bazen.
1: Enteresan bir şey. Sertan Özdemir Allah Gencobay'ı bize bağışlamış diye mesaj atmış. Yunan hapishanesinde olabilirdi şu an. Vallahi evet. Şu an onunla uğraşıyor olabilir.
0: Hakikaten bu arada, tatsız olabilirdi ama.
1: Şu an siz Genco'yu görmüyorsunuz. Üzerinde kamuflaj gibi bir şey var.
0: Tabii.
1: O da ilginç yani. Hani sen bayağı şey
0: böyle
1: olarak
0: gitmedim.
1: Yunanistan'a bayağı mesaj vermişsin.
0: böyle gitmedin ama böyle geldin. Böyle gitseydim olabilirdi.
1: Evet. Bayağı sen kaşındın yani aslında.
0: Of.
1: Peki saatlerimiz 14:14. Dediğim gibi eğer Messi'yi seviyorsanız o uydurma hikayeyi okuyup keyif alabilirsiniz. Güzel hikaye, bayağı güzel hikaye. Uydurma hikayeyi okuyup keyif alabilirsiniz. Genco'yu da Yunanistan hapishanelerinden kurtardıktan sonra o zaman ilk aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick devam edecek.
3: Reklam.
4: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Umran Oto Ekspertiz. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Genco Boran Dede Ağaç'ı Türk topraklarına katmaya karar verdikten sonra TSK'dan bir teklif geldi. Ordunun şeyi de oluyor ya, ne derler hani böyle bandosu. Onun başına Genco'yu getireceklermiş. Genco böyle bir teklif aldı TSK'dan. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, şimdi az önce bahsettik. Türkiye Futbol Federasyonu'nda kritik toplantı var. Toplantı sonuçlarını an be an size Radyo Spor'da ve Ajans Spor'da aktaracağız. WhatsApp hattımız açık. 0538 052 14 87. Genco, milli arada yaşananlarla birlikte Süper Lig'e bir özlem var mı? Yani mesela bu akşam Galatasaray Kasımpaşa ile oynuyor. Hani böyle milli arada milli takım çok kötü gitti. 4 maçı da kaybettik. İşte MHK tamamen dağıldı. TFF Kroke pozisyonda.
0: Bütün herkes bunların, istifa ediyor ama başkan etmiyor.
1: Evet, bütün bunların arasında hani mesela lige dönüşte bir heyecan var mı? Nasıl sormak lazım? Hani şimdi kulüp
0: ya yok
1: kulüp
0: ya,
1: futbolu yok, yok geliyor diye yani. Bence insanlar seviniyor.
0: Ben İngiltere'ye daha çok seviniyorum. Hı,
1: yani işte o öyle de sormak istedim aslında biraz. Ama tabii bir taraftan da Süper Lig'i de takip ediyoruz. Hani nasıl bakıyorsun şu an hafta başlangıcında? Galatasaray bugün Kasımpaşa ile oynayacak saat 20'de.
0: Şimdi Mert'le de bunu konuşmuştuk. Hatta yayın esnasında Mert bakıyordu. Acaba işte MHK Başkanı işte hakem atamalarını yapmayacaksa sırada kim var, hani aşağı doğru iniyor. İşte acaba Anthony Taylor yapar mı yapmaz mı? Ben dedim ki Anthony Taylor'a versek bu işi acaba herkesin istediği olur mu? Yani hani şaibeye gerek kalmaz. Hani Anthony Taylor hakemleri tanıdıktan sonra o verdiğinde. Mert de dedi ki ya Genco dedi belki bir ay, hani hakikaten kimse ses çıkarmaz atamaya ama bir ayın sonunda gelen hatalardan sonra yine oraya da, yani Anthony Taylor'a da başlarlar. İşte Anthony Taylor bak şu maça bize şu hakemi vermiştin, bak bu hatayı yaptı gene veriyorsun gibilerinden ve o huzur bir ay sonra biter dedi. Ben dedim ki bir aylık huzurumuz olsa bile ben huzura razıyım. En azından bir huzur yaşanacak ve belki o huzur devam da edecek, belli mi olur dedim. Doğru dedi, yani 1-0'dan büyüktür dedi. Çok güzeldi o. Ve tamam, Graham Taylor hakem atamalarını yapacak. Belki anlık bir huzur, bir kavgadan kaçınma olacak ama bundan öncesi yaşananlar bizi nereye getirdi? Ben şu anda gerçekten Galatasaray, Kasımpaşa, işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon bu hafta kim kiminle oynuyor, ne yapıyorsa, yani yanlış da konuşmak istemiyorum Ali ama ilgimi çekmiyor diyeyim. Bak yanlış bir kelime kullanacaktım. İlgimi çekmiyor. İnan çekmiyor. Bakacağım. Tabii ki bakacağım. Bugün Galatasaray Kasımpaşa maçını izleyecek miyim? İzleyeceğim. Yarın Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'u izleyecek miyim? İzleyeceğim. Ama sadece işim olduğu için izleyeceğim. Hatta o yanlış kelimeyi de kullanacağım. Bence kullanmam gerekiyor. Hiç saygı duymayacağım o maçlara. Yani sadece profesyonel anlamda izleyeceğim. Çünkü yani şu an ne zorlanıyor ben bilmiyorum. Ya bir ülke düşünün ki MHK başkanı hapse girdi. Yöneticiler bir bir istifa ediyor ya da istifa edeceğini söylüyor. Fakat başkan siz beni tanımadınız, kalacağım diyor. Teknik sektörle ilgili, ya teknik sektör burada konuşulması gereken en son şey. Yani en son şey. Yani izleyeceğim ama çok açık söyleyeyim. İngiltere Premier Ligi'ni izlerken çok daha keyif alacağım. Galatasaray, Beşiktaş, Fener'i de izleyeceğim. Trabzon'da izleyeceğim ama biraz da işte acaba Anthony Taylor'ın atamalarından sonra öncesi ve sonrası. Mesela merak ediyorum. Üç büyüklerden biri puan kaybetti. Hakem hatası oldu. Kim suçlanacak acaba? Suçlanacak biri kaldı mı artık ortada? Herhalde Anthony Taylor'ı da suçlayamazlar herhalde. Gelir gelmez sen de bu yapının içerisindesin diyemezler herhalde. O hedefi çok merak edeceğim. Ya da belki de hiç hedef gösterilmeyecek ve bakın böyle de olabiliyormuş. Böyle de haftalar bitebiliyormuş. Hiçbir art niyet aramadan da diyebileceğiz. Yani biraz bilinmezliğe beraber çıkacağız ama ben o yolda çok keyifsiz olacağım.
1: Evet, tabii çoğu kişi açısından da hep söyledik burada, tartıştık. Bir güven bunalımı oldu. Zaten ligin adalet duygusu tartışmalıydı. Bir de üstüne böyle şeyler yaşanınca artık iyice bir güven bunalımı ortaya çıktı. Ama Genco'nun da genel olarak dediği gibi yani gene takip edilecek. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl gidecek? Hakemler daha büyük bir baskı altına mı girecek yoksa biraz daha o üzerindeki baskı azalacak mı hakemlerin? Bunu da hep beraber göreceğiz karşılaşmalarla birlikte. Zaten Genco'nun söylediğini sabah ya da dün ben de dile getirdim. Şimdi acaba büyük takım lehine değil de aleyhine bir hata olursa büyük takım yöneticileri ya da teknik direktörleri kime o mesajı verecek? Hani meğer ki istifa diyorlardı. Ama TFF ile alakalı olarak hiç başkana yönelik bir söz yoktu. Onu da hep beraber göreceğiz. Galatasaray bu akşam 20'de Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Uğurcan kalede olacak Galatasaray'da. Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim ve Jacobs Galatasaray'da savunma hattını oluşturabilecek isimler. Sağ bek pozisyonunda Galatasaray'da bir sıkıntı var. Şalai'nin biliyorsunuz sakatlığı var. Ki hafta içerisinde salı günü Barcelona mücadelesi de var. Bununla birlikte Singo'nun da hani takımla çalışsa da tam kapasitede olmadığını biliyoruz. Davinson burada yazılmış ama başka bir muhtemel 11'de Davinson da yok. Hatta Torreira da yok. İkisi de Güney Amerika'dan, milli takımlardan geldiği için oynamama ihtimali olan oyuncular olarak dile getiriliyor. Sol bekte bugün çoğu kişi, düzeltiyorum, sol stoperde Abdülkerim'i yazmış. Abdülkerim'le beraber sol bekte de Jacobs'un oynaması bekleniyor. İlkay hemen hemen tüm muhtemellerde ilk 11'de. Genco bir İlkay'a geri dönüş var gibi. Burada Torreira ve Gabriel Sara yazılmış. Ama olmaya da bilir bu şekilde. Bu şekilde de olabilir.
0: Ali çok pardon, bir devreye gireyim mi? Hani İlkay dedin ya. Ya artık İlkay'ın oynama zamanı gelmedi mi? Bak ben bunu söylerken İlkay'a kızgınlık hani şey değil. Bir oyuncuyu kazanma görevi teknik direktöründür. Yani İlkay'ın şu anda oynamamasının sebebini ben İlkay'a sormam, teknik direktörü sorarım. Ya ben Galatasaray'da bir üst yönetici olsam ve İlkay 6 ay oynamasa İlkay niye oynamıyorsun demem. Teknik direktörü çağırırım. Hocam İlkay niye 6 aydır oynamıyor derim. Yani as üst ilişkisinde bence hesap sorması gereken kişi odur diye düşünüyorum. Ve hani İlkay'ın bu kadar uzun süre aldığı para falan hiç önemli değil. İlkay'ın ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu, kariyerini, kariyerindeki başarıları ve o başarıları kazandığı takımdaki rolünü biliyoruz. Yani ve Türkiye Ligi'ne geldi İlkay. Bu oyuncunun oynaması lazım. Bu oyuncunun bu kadar uzun süre oynamaması çok üzücü bir şey. Ya bak önce bir futbol sever olarak, sonra o takımın taraftarı olarak çok üzücü bir şey. Oynaması lazım. Bu çok daha erken olmalıydı. Oynayıp da başarısız ve kötü bir performans sergilerse ben artık diyecek bir şey bulamam Ali.
1: İlkay bu sezon Genco şöyle söyleyeyim sana. Galatasaray'ın lig başlamadan önceki iki hazırlık karşılaşması iç sahada oynadığı. Artık lige en son en yakın mücadeleler olduğu için oradan aldığım filmi. Ren maçında 16 dakika. Villarreal maçında 17 dakika. Ligin ilk maçı Çorum maçı 6 dakika. İlkay ligin ilk maçında 6 dakika oynuyor. Sonra Erzurumspor, Göztepe, Başakşehir 3 maçta kadroda süre almıyor. Sporting deplasmanı, Şampiyonlar Ligi 6 dakika. Evet. Kocaelispor maçı ve Trabzonspor maçında kadroda ama süre almıyor. Yani 5 oyuncu değişikliğinden biri olarak ilk oyuna girmiyor.
0: Neredeyse 45 dakikası yok.
1: Yok canım. Şu an ligde 6 dakikası var. Şampiyonlar Ligi'nin 6 dakikası var. Şeyleri de sayarsan 33 dakikada oradan geliyor. Hazırlık maçlarını tabii saymazsan sadece 12 dakikası var. Ligde de 6 dakikası var ilk ayın. Pendik maçında, Galatasaray'ın 3-3 berabere kaldığı Pendik maçında 85 dakika sahada kalmış ama İlkay.
0: Ben Mert'e söyledim. Sen yoktun programda. İlkay Galatasaray'ın sanki iyi niyet elçisi gibi oldu. Bir diplomati gibi oldu. Sporting maçı bitiyor. Herkesle el sıkışıyor falan. Aa İlkay. Barcelona maçı da öyle. İyi niyet elçisi. Oynar oynamaz. Maç bittiğinde ama yedek kulübesinde oldu mu bütün Barcelona'larla İlkay. Yani İlkay böyle oldu. Ama ben bunun için İlkay'a kızmam. Ben bunun için Okan Hoca'ya kızarım. Okan Hoca'nın onu hazır hale getirmesi lazım.
1: Ama oyuncu da tabii sorumluluğu var.
0: Ya eğer ki oyuncu olmuyorsa, senin dediklerini yapmıyorsa, ki az bir süreden bahsetmiyoruz, o zaman kontratını feshet ya da kulüp bul kendine. Galatasaray'ın oynamayan bir oyuncuya yılda bu kadar para verme lüksü yok yani Ali bence.
1: Peki Barcelona maçında merkezi kursana bana.
0: Sara Lemina.
1: Torreira.
0: Pardon, Torreira Lemina.
1: Torreira Lemina.
0: Tabii
1: Torreira. Önlerinde Lemina. Sara mı?
0: Sara.
1: İlkay değil.
0: Değil. Neden? Üzerine çok gelecek bir takımda savunmasına güveneceğin insan tabii ki İlkay olmaz. Yani olmaz yani. Ha, ayakta top tutma olayı desen, bence İlkay'ın Galatasaray'da olmamasını sağlayan bir sebep varsa şu olabilir ve ben buna hayır demem. O kadar çok bu oyuncu tiki-taka futboluna Guardiola ile alıştı ki Manchester City'de, sonra Barcelona'da, o üst düzey, hani Liverpool'un, Paris'in, Manchester'ın oynadığı futbolun dışında oynanan bir futbol mantalitesi sahadaki oyununa bence adapte olamadı. Çünkü hep diyorum ya, İlkay 10 yıldır öyle futbol oynuyor ki top ayağına savunmadan gelirken, orta sahadan gelirken ya da hücumdan, sağdan soldan gelirken hiçbir yere bakmadan arkadaşlarının nerede olduğunu biliyor. Bunu çalışıyorlar onlar. Ama Galatasaray'da, ki saha içi düzeni disiplini çok yüksek olan bir takım değil Galatasaray. Türkiye Ligi öyle bir lig değil çünkü. Hani İngiltere'de Arsenal'e gidersin, adapte olur. O eksikliği belki çok hissetmez. Hatta belki oradaki futbola çok yakın futbol oynanıyordur. İşte Chelsea'de, Arsenal'de oynanıyor da, Chelsea'de ya da Manchester United'da. Ama Galatasaray bu seviyenin çok altında. Dolayısıyla ona adapte olmamış olabilir ve hakikaten o zaman hiçbir şey demem. Ama yine o zaman şunu derim. Sen bizimle olmadın İlkay. Bizim de bütçemiz falan belli. Tamam, çok iyi niyetli sen de bize geldin ama işte bizim böyle bir lüksümüz yok. Ya kendine bir kulüp bul ya da indirime git lütfen. Ya bunu derdim. Bu yanlış bir şey değil. Kulübün menfaati için yapacaksın. Sen radyonun menfaati için işte aldılar, verdiler, girdiler, çıktılar, yapmaz mısın? Yaparsın. Yapacaksın da yani. İlkay da yani ucuz bir oyuncu değil. Katkı yoksa, ben şey de duymadım hiç Ali. Onana gibi U21 takımına antrenmanlardan önce ya da sonra gidip kalecilerle özel antrenman yapıyor. Onları çalıştırıyor. Onların maçlarına çıkıp abilik yapıyor ve yol göstermeye çalışıyor. Ki onun için bile çok pahalı bir mentor opsiyon ve olur. Opsiyon olur. Ama yani burada bana kimse kızmasın. Bence doğrusu bu olmalı.
1: Okan Hoca 4 senede kime ne kattı ki gelen oyuncular hep geriye gidiyor? Bunun bir sebebi olmalı demiş bir dinleyicimiz. Bu şekilde yaklaşmış.
0: Yani çok da farklı düşünmüyorum.
1: Bir dinleyicimiz Ömer Bey, Ömer Özer, demiş ki bütün mesele Okan Buruk, yemin ederim sadece Okan Buruk kızmış. Onun dışında bakalım şöyle bir. Bence burada İlkay kendini sorgulamalı demiş Kahraman Bey. Ama Alman milli takımına kaptanlık yaptığını da ekleyelim. Yani İlkay burada havaya giremedi. Problemlerden biri de o oldu. Çünkü son 10 yılını Barcelona artı Manchester City'de geçirmiş bir oyuncu. Buna rağmen buraya geldiğinde o havanın çok uzağında kaldı. Sürekli 11'de oynamadı. Çok fazla güvenilmedi gibi oldu. Onun da etkisi mutlaka vardır. Biraz İlkay'da küsmüş olabilir diye düşünüyorum ben. Biraz içine kapanmış olabilir ama sanki Okan Buruk bundan sonraki süreçte, bu maçla birlikte İlkay'a biraz daha şans verecek gibi gözüküyor. Bir son şans sanki. İlkay Galatasaray'da
0: olmalı da
1: deneyecek gibi. Aslında Barcelona maçını şöyle sordum. Hani düşün şimdi Barcelona çok önde savunma çizgisini kuruyor. Arka tarafta Deniz Derya bir boşluk var. Bir tarafta Leao var. Bir tarafta Sané olabilir.
0: Belki Osimhen.
1: Belki Osimhen olacak. Büyük ihtimalle Osimhen olacak. Mesela merkezde onlara o zamanlı pasları atacak
0: bir İlkay. Orada çok haklısın.
1: Güzel bir hayal kurduruyor aslında Barcelona savunmasının arkasında.
0: Ama ne olur 6-2 olur.
1: Ya o, savunma belirleyecek zaten o karşılaşmayı. Yani evet. Ben Galatasaray gol ya da goller bulabilir diye düşünüyorum Barcelona karşısında.
0: %100 katılıyorum. Evet,
1: çok büyük bir sürpriz olmayacak Galatasaray 1-2 gol atarsa Barcelona'ya. Ha, herkes atıyor zaten Barcelona için. İşte savunmada ne kadar durdurabileceksin, durduramayacaksın o büyük bir problem. Ama yani İlkay o merkezde, tabii İlkay da iyi olması lazım. Güzel bir hayal kurdurdu ama tabii direkt Barcelona maçında 11 başlatır mı?
0: Belki de Okan Hoca şu anda onun antrenmanını ya da
1: denemesini yapıyor. Denemesini yapacak. Belki tabii İlkay bugün iyi oynarsa Barcelona maçında Okan Buruk'ta daha güvenli bir şekilde ona formayı verebilir. Eski takımı da Barcelona.
0: Montella usulü 3-5 yapar mı hani Barcelona'ya özel?
1: Bilmiyorum, çok yapmaz ya Okan Buruk çok fazla rakibe göre.
0: Lemina Torreira ve İlkay üçü de göbekte olacak.
1: Yani Lemina Torreira İlkay olabilir göbekte. O çok büyük bir sürpriz olmaz. Ama İlkay'ın işte bugünkü performansı da önemli. Yani bugün iyi bir şey ortaya koyması lazım Kasımpaşa karşısında. Orası kesin. Peki devam edeceğiz. 14.32 Radyo Spor'da saatlerimiz. Hattrey'i dinliyorsunuz. Ali Yerim Gencoboran sizlerle birlikte. Şimdi aramıza gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim.
8: Ali Yerim ve Gencoboran'la Hattrey devam edecek.
7: Radyo Spor.
3: Reklam.
5: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
7: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor.
3: Reklam.
7: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
8: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
7: Radyo Spor.
8: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
3: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
4: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
2: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
4: Hep böyle bir camia için o başkan onu o başkanı istemiyor. Bu başkan hocayı istemiyor.
2: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Müzik listelerinin zirvesine çıkmaya hazır olun. Mert

Radyo Spor'da geçmişten günümüze en sevilen ve en çok dinlenen haftanın en iyi 40 yol şarkısının geri sayımına sen de katıl. Bu keyifli müzik yolculuğunu kaçırma. Ali Erim ve Genco Boran'la

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.37 saatlerimiz. Alaaddin Gül dinleyicimiz demiş ki dün iş yerinde bir tartışma yaşadık. Sonra saate baktım 14 dedim. Hat-trick başladı. Dinlerim sakinleşirim diye düşündüm. Siz de yoktunuz. Daha da sinirlendim. Tartışma devam etti demiş.
1: Bir dakika, günlerden dün Perşembeydi. Yok muydu Etrik?
0: Hat-trick dün 12'de yayına girdi. 1'de bitti.
1: Prematüre Etrik.
0: Evet, Burak ve Salim Manav'ın birbirlerini maçta oluyor ya, yani bir diğerine pas atıyor, öteki bakıyor top taça çıkıyor. Dün öyle oldu. Bir saat karışıklığı oldu. Ondan sonra ben erken girdim yayına. Burak normalde 1'de başlayıp, yok 12'de başlayıp 2'de bitirecekti. Ben 12'de girdim, 1'de çıktım. Burak 1'de başladı, 3'te bitirdi. O yüzden de Türkiye'de iş yerlerinde kavga çıktı.
1: O ilginç olmuş hakikaten.
0: İşte böyle. Şöyle bir dakika, onu bir teyit edelim bakalım. Doğru mu? Hep beraber şimdi dinleyicimiz göndermiş de. Sen bir şuradan git.
1: Bu arada her yerde haber var ama hala toplantı başlamadı. Daha toplanıyor
0: Evet.
1: şeklinde.
0: İyi haberi vereyim mi?
1: Hı.
0: Hansi Flick Rafinha'nın Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini açıklamış.
1: Evet, onu okudum. Tedbir amaçlı geçen sene 3 kere sakatlık yaşadığından dolayı ne olur ne olmaz yani korumak amaçlı oynatmayacağız dedi.
0: Peki ben sana bunu söylememiş miydim? Galatasaray şanslı takımdır. Milli ara öncesi bir şey olur. Rafinha oynamaz. Ben bunu söyledim.
1: En önemlisi Yamal. Rafinha değil,
0: De
1: Yamal
0: defalarca
1: önemli.
0: söyledim. Yani şey mi? Rafinha'yı beğenmiyor musun? Rafinha oynasa mıydı
1: Beğenmiyorum
0: yani?
1: değil. Bence İspanya'nın da Barcelona'nın da lokomotifi kesinlikle Yamal.
0: Ya uçuyordu Rafinha bu sene. Genco o.
1: Uçuyor da işte Yamal ona yani ya, sadece ona değil Yamal inanılmaz top saklayan ve üzerine oyuncu çeken adam eksilten bir oyuncu. Bir kişi değil 2-3 kişi bile eksiltebiliyor. Dolayısıyla etrafındaki insanlar muazzam rahat alan buluyor. Yani
0: Rafinha'nın 8 maçta 14 golü vardı. Bu sezon Barcelona'da. 3 de asisti vardı. Yani en önemli hücum silahıydı.
1: Bir de şeye bakmak lazım. Rafinha Yamal'ın oynamadığı maçlardaki katkısı nedir? Onu bulmamız lazım.
0: Beğendiremedik. Rafinha yok
1: Ya
0: dedik, adam
1: hayır.
0: beğenmedi ya.
1: Ali çok iyi bir oyuncu. Hepsi çok iyi. Müthiş
0: Çok
1: ama
0: büyük bir avantaj bu Galatasaray için. Yani Rafinha'nın oynamıyor olması Galatasaray için çok büyük bir avantaj. Gel bari burada anlaşalım.
1: orada anlaşılır da Ferran Torres oynamayacak mı?
0: Ferran Torres zor oynar. Şey gitti, Paris Saint-Germain'e
1: Aa,
0: gitti.
1: doğru Paris'e gitti.
0: İstiyorsan oynasın.
1: Oynasın.
0: Oynasın. Biraz zor ama.
1: Yani kim o? Ya tamam Rafinha tabii ki çok özel bir isim de yani kesinlikle Yamal derim. Yani ben Barcelona'nın ve İspanya milli takımının bak İspanya'nın hemen her maçını izledim. Mesela şey maçını da izledim. Tahminim vardı. Çekya maçı mıydı? İlk yarı 2-0 ya da 1-0 maç sonu 3-1 biten. Çekya maçıydı tabii. Yani Yamal ve Yamalsız takım o kadar fark ediyor ki. Bizim maçı hatırla. 5-0 ya da 6-0 yenildiğimiz maçı hatırla. Yamal çıktı an İspanya bir daha gelemedi bile. Gelmedi bile. Ya bütün olay Yamal'da. Acayip adam eksiltiyor ve dikine hep giden bir oyuncu.
0: Evet, Genco'yu mutlu edemedik. Yani Rafinha gibi bir sezona tarihi bir başlangıç yapan oyuncu sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçında olmuyor. Genco da diyor ki Yamal.
1: Ben hiçbir şey
0: Yamal
1: değil.
0: olmasaydı
1: Ben
0: diyecektin
1: diyorum ki
0: ki.
1: hiçbir şey değişmeyecek. Vallahi hiçbir şey
0: Ya
1: değişmeyecek.
0: olur mu Genco ya?

0: Mesela şimdi en uçta Gabriel Jesus oynayacak Barcelona'da.
1: Tam soldaki, sağdaki oyuncu devreye girer. Şöyle söyleyeyim. Galatasaray'da Osimhen oynamaması neyse Barcelona'da Yamal'ın oynamaması.
0: Kürek olsaydı öyle. Yeminle vururdum şu an sana. Kürekle vururdum yani. Hani Rafinha sakat diyoruz. Diyor ki Yamal.
1: Yamal.
0: Vay arkadaş. Peki tamam. Ama Galatasaraylılar için ben yine de
1: iyi haber.
0: Bunun iyi haber olduğunu düşünüyorum. İyi tabii haber. Ki sakatlık orası hiç kimse istemez. Ama
1: bak o zaman şöyle ifade edeyim kendimi. Galatasaray'ın bu maçtan sürpriz puan alabileceğine dair yeterli bir sakatlık değil diyeyim. Yoksa önemli bir sakatlık. Ama Galatasaraylıları ümitlendirecek, ya acaba olur mu dedirtecek bir sakatlık değil. Gerçekten ama Yamal Yamal oynamasa, bir de Rafinha da yok ya. Bak orada o zaman Rafinha devreye alırım haliyle. Yamal ve Rafinha olmasa hakikaten bir acaba derim.
0: Evet.
1: Ama şu anda demiyorum.
0: Bu yorumundan sonra kürek, ben de diyorum hazır. Ki kürek değil de şimdi aklıma geldi. Bu yorumundan sonra keşke Yunanistan'da tutuklansaydın diyorum. Mehter marşını açtıktan sonra keşke Yunan polisi seni tutuklasaydı da şu yorumu duymasaydık diyorum. Hasan Kayatepe de Rafinha demek bir gol bir asist demek demiş. Bence doğru ve güzel bir yorum yapmış. Evet, tabii Galatasaray'da da sakatlıklar var. Özellikle Osimhen'in bir aydır tabii oynamıyor olması Galatasaray açısından bir dezavantaj. Bugün Kasımpaşa maçında oynar mı? Ben skordan bağımsız, eğer bir şey yoksa,
1: ihtiyaç olmazsa,
0: ihtiyaç olsa da olmasa da hani bir sakatlık riski yüksek değilse oynayacağını düşünüyorum Osimhen'in. Çünkü oynaması da gerekir. Biraz bir ısınmak için, kendini bulmak
1: hani
0: için.
1: Hani böyle son 30 dakika falan tabii, değil sanki.
0: 15
1: yani
0: dakika,
1: ilk 11
0: yok,
1: dakika.
0: Yok, 15 dakika, 20 dakika duruma tamam. Göre yarım saat.
1: Tamam, ben şey gibi algıladım. Oynasın gibi algıladım. Ben de son 30 dakika.
0: Yok, yok, öyle bir...
1: Ha, sen skordan bağımsız. Mesela tabii. 3-0 önde olsa da oynasın,
0: evet,
1: diyorsun.
0: Evet.
1: Tamam
0: hani
1: şimdi
0: sakatlık
1: anladım.
0: Sakatlık riski yoksa Osimhen'in, bir girip bir hani bir kendine gelmek için, biraz kondisyonunu yükseltmek için, bir ritim bulmak için Osimhen'in süre alabileceğini düşünüyorum. Kasımpaşa önünde Galatasaray'da tabii Osimhen mutlaka Barcelona maçında sahada olacaktır. Olması da gerekir. Onun dışında Şalay mesela bugün riske edilmeyecek bir oyuncu olabilir Galatasaray'da. Çünkü sağ bek pozisyonu da Galatasaray'da yine sıkıntılı. Sabah mesela sağ bek pozisyonu için Barcelona maçında zaten Kaan Ayhan kadroda yok. Avrupa kadrosunda evet. Yok. Bir Barış Alper olabilir diye düşündük.
1: Olabilir çünkü Galatasaray'ın sağ ve sol açıkları yani illa Barış Alper'in orada olmasını gerektirecek bir durumda değil. Yani hem Leao var hem Sané var. Beğeniriz beğenmeyiz. Artı Yunus var. Yunus sağ da oynayabiliyor, sol da oynayabiliyor. Herhangi birinin oynayamaması ya da kötü oynaması durumundaki alternatif de hazır. Gerçi bilmiyorum, acaba Yunus'u 10 numarada oynatır mısın sen? Yoksa sen de mi Sara, Lemina, Torreira üçlüsü düşünüyorsun? İlk etapta tabii, şimdi ilk ayı göreceğiz, o ayrı da. Yani Yunus, ben beğeniyorum ya Yunus'u. Şu sıralar ben Yunus hafif de olsa fark yaratabilen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
0: Yunus'la alakalı olarak da hep şu söylenen konu, 10 numara pozisyonuna geçtiğinde yeterli performansı verememesi.
1: Ama
0: yani Barcelona maçının hani istenildiği şekilde gidebilmesi için her oyuncunun yüksek verim vermesi gerekiyor. Orası kesin. Dolayısıyla hani Yunus 10 numara pozisyonda olur mu? Olabilir.
1: Ben Yunus'un ortalığı karıştırmasını çok seviyorum. Yani gördüğünde kaleye vurma güveni olmasını seviyorum. Rakibi şaşırtmak amacıyla serbest oynayıp bazen sağa kaçıp bazen sola kaçıp ikisinde de çok etkili olabilmesi ve yine rakibin kafasını çok karıştırma özelliğini seviyorum. Dikine gidebilme özelliğini seviyorum. Yani bunlar beni Yunus'ta biraz daha oynamasını gerektiren özellikler olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, düşünceli bir dinleyicimiz Necip Karagül bana internet üzerinden kürek alternatifleri göndermiş. 4 farklı kürek alternatifleri.
1: Okla var, raket, golf sopası.
0: Yok, hepsi kürek ama farklı alternatifler.
1: Kaç çeşit kürek varmış ya?
0: Valla 4 tane göndermiş. Biri bayağı büyük böyle. Hani bir tanesi daha böyle keskin şey gibi gözüküyor, uçlu gibi gözüküyor. Hepsini göndermiş. Onları da görmüş olduk. Batrakov nerede? Yunus neden 10 numara oynuyor diye bir soru sormuş Muharrem. Batrakov tabii ki oynayabilir. Ama Batrakov da şu ana kadar tabii tam uyum sağladı takıma ve lige diyemeyiz. Az önce dile getirdim, Galatasaray'ın yani Barcelona maçında tüm mevkilerden çok üst düzey performanslara ihtiyacı var. Kaleden santrafora kadar. Anca öyle böyle bir rakiple başa baş oynayıp puan alma şansınız olur. Hani Batrakov'la başlama ihtimali ben düşük görüyorum.
1: Ben de.
0: Bugün olabilir mesela, Batrakov'u bugün öyle görebiliriz de.
1: Aynen öyle.
0: Barcelona maçında hani çok ekstra bir durum olması lazım.
1: Bak Yunus'un
0: Batrakov olması için
1: ne yapacağını 3 aşağı 5 yukarı biliyorsun. Hani Batrakov'un ne yapacağını bir rulet misali görmek için onu sahaya atıp beklemektense, Yunus'un sana ne vereceğini bildiğin için onu oynatmayı ben tercih ederim. Ama Batrakov'un da tabii ki şey özelliği var. Kapalı kutu, yani rakibin bilmediği bir isim. Acaba ne yapabilir? Mesela Batrakov gününde olduğunda o bizim için de bir kapalı kutu aslında. Yani işte, ama onu acaba gerçekleştirecek mi diye o riski alıp onu oynatmaktansa, ne olursa olsun bana şundan daha kötüsünü veremez performans olarak dediğin Yunus'u oynatmayı ben de tercih ederim Barça maçında.
0: Evet. Ne diyecektim? Bir dinleyicimiz demiş ki, Cevat Çiftçi, futbolun konuşulmadığı ama en çok futbol için dinlenen program demiş. Futbol konuşuluyor canım. Arada kürek de giriyor işin içine. Tabii. Yunanistan da giriyor. Dede Ağaç da giriyor ama
1: evet.
0: Futbolda bayağı konuşuluyor.
1: Güzel şimdi, yerdi bu arada çok.
0: Güzel yerdi.
1: Keyifli yerdi. Çok küçük bir yer. Yani senede iki kere gidilir. Üç gidilir mi bilmiyorum.
0: Ne kadar sürüyor gitmek buradan?
1: 4 saat.
0: 4 saat.
1: Şey 4 saat. Gerçi ben Ekim'de gittiğim için.
0: Ben 1,5 saatte Mecidiyeköy'e gidiyorum.
1: Ha, yani.
0: 4 saatte gitmek.
1: Ama ben tabii gece çıktım. Yol bir de çok rahat. Hani Edirne'ye geldikten sonra artık orada Tem'de hiç kimse olmuyor. Yunan sınırını geçtikten sonra o haliyle, orası da Yunanistan'ın en ucu olduğu için hiç trafik olmuyor. Çok rahat gidip geliyorsun. Rahat. Ama ben sezon bitmiş Ekim'de. Böyle beachler falan kapatılmış. O açıdan bana biraz şey gelmiş olabilir. Belki beachler falan açıkken.
0: Ama sen denize de girdin.
1: Girdim.
0: Deniz iyi miydi?
1: Çok soğuktu.
0: Çok soğuktu.
1: Benlik değil. Evet. Ya, hava sıcaktı. 25 dereceydi ama ben soğuk sucu değilimdir. Antalya gibi de olmayacak. Çok sıcak olmayacak ama.
0: Bodrum olacak.
1: Bodrum yani. Aynen öyle. Ben Bodrum suyu isterim.
0: Hangimiz istemez ki? Hangimiz istemez ki? Evet. Bu arada aklıma geldi ne söyleyeceğim. Bugün program için şöyle bir bakarken, araştırma yaparken, Gabriel Sara'yla alakalı olarak Premier Lig'den iki transfer haberi gördüm. Gabriel Sara, hatırlayacaksınız, verdiği bir röportajda Premier Lig'de oynamak istediğini zaten net şekilde dile getirmişti. Everton ve Newcastle habere göre Gabriel Sara için Galatasaray'ın kapısını Ocak ayında çalma ihtimali olan kulüpler olarak verilmiş. Newcastle özellikle tabii merkezde.
1: Aynen, tam onu diyecektim.
0: İki tane önemli oyuncusunu kaybetti.
1: Bütçe de çok iyi.
0: Bütçe de iyi. Sara'yı zaten hem şeyden biliyorlar, İngiltere'den biliyorlar. Artı Sara'nın tabii Brezilya milli takımı geniş rotasyonuna girmesi de son derece önemli. O yüzden hani Galatasaray'a bir teklif gelebilir. Hele Premier Lig'den gelirse Galatasaray belki istediği rakamlara Sara'yı da elden çıkartabilir. Burada tabii işte onun alternatifleri olarak kadroda olan oyuncuların da performansının yükselmesi Galatasaray'ın Sara'yı satmasını kolaylaştırabilir. Yani o pozisyonda Batrakov, zaman zaman Sara 10 numara pozisyonda oynuyor. Batrakov'un performansı, İlkay'ın performansı,
1: Yunus,
0: Leslie'nin performansı, Yunus'un performansı, Niega'nın performansı. Bunlar Galatasaray kadrosunda olan ama beklentileri şimdiye kadar karşılayamayan oyuncular. Onları da tabii hep beraber göreceğiz. Haberde doğru mu yanlış mı, onu da yine hep beraber göreceğiz.
1: Ama Newcastle bana da çok mantıklı geldi göbekteki kayıplarından yani, sonra.
0: Tonali gitti. Bu yine Gumareş gitti. Olabilir.
1: Joelinton çok sakatlanıyor.
0: Doğru. Galatasaray Kasımpaşa bugün 20'de. Yarın 13.30 Gençler Birliği Ahmet Sportif. Yarın 16 iki maç. İlki Karadeniz derbisi. Samsun Spor, Trabzon Spor. Yine aynı saatte Alanya Spor, Erzurum Spor. Fenerbahçe Rize deplasmanında olacak yarın saat 19'da. Yine haftanın iyi maçlarından bir tanesi. Pazar günü 13.30 Konya Spor, Başakşehir. Pazar günü 16 Gaziantep, Çorum. Çorum Burak Yılmaz'la ilk maçına çıkacak ve pazar günü 19'da Beşiktaş Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Pazartesi günü Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de haftayı tamamlayacağız. Bugün Galatasaray Kasımpaşa maçının VAR hakemi de açıklandı. Yabancı bir VAR oldu sezon başından beri süregelen şekilde. Orada da Portekizli bir VAR hakemi görev alacak. Bir başka haber okudum. O da aslında enteresan. Okan Buruk'u zemin biraz endişelendiriyormuş. Kasımpaşa ve Barcelona maçları öncesinde Galatasaray biliyorsunuz zeminde bir yenilemeye gitti. Acaba zemin hazır mı? Zemin çok kötüydü.
1: Ali, ben şunu okudum. Birçok bu konuyla ilgili bilgi sahibi olduğuna inandığım hesaplarda bu kadar kısa sürede yeni çim tutmaz diyorlar.
0: Evet, oturmaz diyorlar, aynen o söyleniyor. Onu da hep beraber akşam göreceğiz. Az önce söylediğim hakem Gustavo Fernandez Correa'ymış. Galatasaray Kasımpaşa maçının VAR hakemi. Avar'da bu karşılaşmada Çağdaş Altay olmuş. Demek ki Anthony Taylor döneminde de yabancı VAR hakemi uygulaması devam edecek. Evet, günün önemli gelişmelerinden bir tanesi Hansi Flick'in resmen Galatasaray Barcelona maçında Rafinha'nın olmayacağını açıklaması. Bu Galatasaray için bir avantaj. Bugün Euroleague'de temsilcilerimiz Beşiktaş ve Anadolu Efes 4. hafta karşılaşmalarını oynayacaklar. Saat 21.15'te Anadolu Efes Olympiakos deplasmanında olacak. Saat 21.30'da Beşiktaş'ta Baskonya deplasmanında mücadele edecek. Hem Anadolu Efes hem de Beşiktaş'ın 3 karşılaşmada birer galibiyeti var. 2 de yenilgi aldı temsilcilerimiz. Bugün bakalım 4. maçlar onlar adına nasıl geçecek? Tabii Anadolu Efes'in işi Olympiakos deplasmanında çok daha zor. Beşiktaş Baskonya karşısında bir galibiyet alırsa ben çok çok şaşırmam ama Beşiktaş açısından da tabii kolay olmayacak.
1: Ali, oyun kurucu sezonu kapattı ya Anadolu Efes'te. Transfer sezonu kapalı mı?
0: Anadolu Efes aldı, yeni bir transfer yaptı hemen onun yerine. Saat 21.30'da Barcelona Zalgiris Kaunas'la karşı karşıya gelecek. Şu hatırlatmayı yapalım. Tabii ki Euroleague karşılaşmalarını Esport ve Esport Plus'tan takip ediyorsunuz ama aynı zamanda temsilcilerimizin Euroleague maçlarını Radyo Spor'dan da dinleyebilirsiniz. Bugün 21.15'ten itibaren Anadolu Efes Olympiakos deplasmanında olacak. Onunla başlayacağız. Baskonya Beşiktaş'la da beraber artık dönüşümlü yayına geçeceğiz. Hangi karşılaşmada önemlen olursa dönüşümlü şekilde Radyo Spor'dan bu Euroleague karşılaşmalarını dinleyebileceksiniz. Milli ara bitti. Artık kulüp futboluna dönüyoruz dedik. Bugün saat 21.30'da Dortmund-Werder Bremen karşılaşması var. Dortmund da Bundesliga'da oldukça iyi bir giriş yaptı. Şu an lider. Dortmund-Werder Bremen karşılaşmasını da yine Esport Plus'tan takip edebilirsiniz. 11 yıl aradan sonra Dortmund 4-4 yaparak, ilk 4 karşılaşmasını kazanarak Bundesliga'ya başlamış. Werder Bremen de bence kadro kalitesine göre fena olmayan bir başlangıç yaptı. Bakalım Dortmund'un milli ara dönüşü, performansı nasıl olacak? Hollanda'da PSV Herenveen'i ağırlayacak. Saat 21'de başlayacak bu karşılaşma. Portekiz'de 22.15'te Braga Sporting maçı var. Güzel bir karşılaşma. Cuma gününe denk gelse de. Norveç'i de söyleyeyim. Göz ağrımız sonuçta. Arada bakıyoruz. Brann Viking mücadelesi var. Saat 20'de başlayacak. La Liga'da 22'de Malaga Espanyol karşılaşması. Yine milli ara dönüşü La Liga'nın ilk maçı olarak dikkat çekiyor.
1: Şampiyonşip'te de güzel bir maç var.
0: Şampiyonşip'te de var, doğru. Şampiyonşip'te West Ham Queens Park Rangers mücadelesi var. Bir zamanların anlı şanlı Premier League takımları.
1: Aynen.
0: Şimdi Şampiyonşip'te karşı karşıya gelecekler. Birincilikte saat 17'de Bodrum Spor Keçiören Gücü'nü ağırlayacak. Aynı saatte Sivas Spor'un rakibi Pendik Spor olacak. Saat 20'de Ümraniye Spor Sarıyer, Van Bandırma Spor karşılaşmaları. Birincilikte haftanın programı, daha doğrusu başlangıç mücadeleleri. Birincilikte milli araya Kayseri Spor lider girmişti. 8 maçta 6 galibiyeti vardı Kayseri Spor'un. Bursa Spor aynı puan ve avarajla ikinci basamaktaydı. Onu Iğdır ve Batman Petrol takip ediyor. Birinci ligdeki durumda bu şekilde. Bakayım şöyle bir karşılaşmalara. Evet, genel olarak ön plana çıkan Cuma günü futbol karşılaşmaları bu. Bir de tabii şunu söyleyelim. Ronaldo'lu Al Nassr bugün 21'de Suudi Ligi'nde Al Diriyah'ı ağırlayacak. Orada da Ronaldo milli arayı bayağı hareketli geçirdi biliyorsunuz. Bakalım onun da dönüşü nasıl olacak. Portekiz milli takım kampını terk etmişti Cristiano Ronaldo. Bugün belki Al Nassr'da golleri atarak bir kendini hatırlatabilir diye düşünüyorum. Evet Genco, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz. Biz programın sonuna geldik. Az sonra her zaman olduğu gibi Spor Kazanır Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacak. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
3: Reklam.
4: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Milli ara sona erdi, Nesine'de Süper Lig heyecanı geri döndü. Bu akşam saat 20'de Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Süper Lig maçlarına sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
10: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
9: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
11: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç. Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Yaklaşık 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi ve yine her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımızda devrede bizlere ulaşabilirsiniz. Haftanın bu son iş gününde 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Buradan soru, görüş, öneri, yorum hepsini bekliyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi. Şimdi gündemdeki ana madde tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki olağanüstü toplantı, birçok madde var. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmesi bekleniyordu bu hakem dosyası nedeniyle, ama toplantıya girmeden önce TVBU Spor'a yaptığı açıklamada beni tanıyorsunuz, ben istifa etmem dedi, net konuştum. İstifa kendisinin gündeminde en azından yok. Bunu biliyoruz net bir şekilde. Ama diğer yönetim kurulu üyeleri ne gibi kararlar verirler? yönetim kurulu üyeleri sayısı 7'ye kadar düşerse mecburen otomatikman seçime gitmek zorunda kalabilir.

0: Ben devam edeceğim diyor ama diğer yönetim kurulu üyeleri dediğim gibi farklı kararlar verebilirler ve eğer ciddi sayıda bir istifa olursa bunun neticesinde tüzük gereği başkan istemese de seçime gitmek zorunda kalabilir Türkiye Futbol Federasyonu. Ama Sayın Başkan benim gündemimde yok dedi istifa. Net konuştu. Daha önce de birçok gazeteci buna benzer açıklamalarda bulunmuştu. Tabii ki istifa etmek istemediğini, istifanın gündeminde olmadığını söylemiştim. Ercan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
0: Şimdi ana gündem maddesi tabii
1: Evet,
0: ki
1: güzel bir
0: bu.
1: giriş yaptın konuyla ilgili.
0: Sayın Başkan ben istifa etmeyeceğim dedi. Gündemimde yok dedi. Başka
1: Evet.
0: konular var bizim konuşacağımız dedi. Ama diğer yönetim kurulu üyeleri ne gibi kararlar alırlar onu bilemiyoruz. Orada belli bir sayıda istifa söz konusu olursa o zaman otomatikman tüzük gereği dediğim gibi seçime gitmek zorunda da kalabilir Türkiye Futbol Federasyonu. Ama ne olursa olsun şunu hatırlatalım. Haziran ayında olağan seçim var. Yani seçim kararı olsa bile ve örnek veriyorum bir ay sonra seçim oldu. Olsa bile bu gelecek kişi yeni başkan Haziran ayına kadar görevinin başında olacak. Sonrasında bir kez daha seçime gitmek zorunda Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu.
1: Evet.
0: Bu bilgiyi de vermiş olalım. Haberler geldikçe tabii ki sizlere aktaracağız ama şu anda bu görüşmeyle ilgili, bu toplantıyla ilgili, bu olağanüstü toplantıyla ilgili herhangi bir gelişme yok. Sadece Sayın Başkan'ın toplantı öncesinde ben istifa etmeyeceğim dediğini biliyoruz net bir
1: Öyle bir
0: şekilde.
1: açıklama oldu, evet.
0: Evet. Bu konu hakem dosyası ile ilgili birçok başlık var. Yaşar Kemal Uğurlu istifa etti ve bir açıklama yaptı ki kendisi VAR müdür yardımcısıymış Ercan abi. Böyle bir sıfatın olduğunu ben bilmiyordum açıkçası.
1: Ben de bilmiyordum. Yeni
0: VAR
1: öğrendim.
0: müdürü var demek ki VAR müdür yardımcısı sıfatıyla Yaşar Kemal Uğurlu görevinden istifa etmiş. Günün sıcak gelişmelerinden biri. MHK süreciyle ilgili de şunları söyledi. Devletimize güveniyoruz. Ortada olan bir şey varsa zaten ortaya çıkacaktır. Olmayan bir şey varsa da ortaya çıkacaktır. Ben de süreci sizler gibi takip ediyorum. Demiş Yeni Şafak'tan Burak Doğan'a
1: Evet.
0: kendisi. Görevinden de istifa etmiş. VAR müdür yardımcısı dediğim gibi ben böyle bir unvanın olduğunu bugün öğrendim ilk kez. Burak Yılmaz'a sordular. Burak Yılmaz basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çorum Futbol Kulübü teknik direktörü antrenman öncesinde. Ben dedi konuşacağımı konuştum. Bir kere konuştum. Bir daha konuşma gereği duymuyorum dedi. Söyleyeceklerimi zaten söyledim. İkinci kez konuşmamın bir anlamı yok. Zaten bir problem varsa hukuk bunu ortaya çıkaracaktır dedi. Şimdi milli takımda forma giyen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü ile milli takımda birlikte futbol oynadıklarını anlattı yine.
1: Evet.
0: Ama dedi bunlar benim tabii ki çok önemli arkadaşlarım. Ama oyuncunun Türk'ü yabancısı, genci yaşlısı olmaz. İyi performans sergileyen oynar. Sahada babamı tanımam dedi. Yani kimsenin benden torpil beklemesine gerek yok. Çünkü ben torpil yapmam diyor.
1: Evet.
0: Yani iyi olan oynar dedi.
1: Normalde o zaten Mehmet.
0: Aynen.
1: Ona bir şey. Bu arada bir sıcak gelişme, Metin Diyar'dan ayrılmıştı. Gençler Birliği'nden bir Alman Gençler Birliği'nin teknik direktörü oldu. Kulüp tarafından resmi olarak açıklandı. Bernd Stork, eski Alman teknik direktör, Macaristan'ın eski teknik direktörü 2015-2017'de Macaristan'ı çalıştırdı. Circle Brugge, Macaristan, Kazakistan gibi takımlarda teknik direktörlük yaptı. En son Kortrijk takımının teknik direktörü. Gençler Birliği'ne yeni hocası oldu.
0: Hayırlı
1: Alman
0: olsun
1: teknik
0: diyelim.
1: direktör, hayırlı olsun.
0: Evet biri Alman'a emanet
1: Evet.
0: Gençler Birliği. Alman teknik direktöre de görevinde başarılar dileyelim. Gençler Birliği Türk futbolu için çok önemli kulüplerden biri. Çok köklü bir kulüp.
1: Umarız Gençler Birliği'nde istediği sistemde çalışır.
0: Özellikle rahmetli toprağı bol olsun. İlhan Cavcav döneminde olağanüstü işler yapmışlardı.
1: Evet.
0: Çok ucuz aldıkları oyuncuları çok ciddi meblağlara satmışlardı. Yani örnek bir başkan varsa Türk futbolunda belki de ilk sıraya yazılacak isimdir. Rahmetli İlhan Cavcav. Değil mi?
1: Doğru,
0: Yaptıklarıyla
1: doğru.
0: beraber. Kulüp ekonomisini nasıl ayakta tutarım? nasıl

0: genç potansiyelli oyuncuları bulurum. Bunların gerçekten kitabını yazmış bir insandı. Toprağı bol olsun bir kez daha. Gençler Birliği için de hayırlı olsun diyelim. Burak Yılmaz böyle konuştu. Yaşar Kemal Uğurlu, evet ben de süreci sizler gibi takip edeceğim bundan sonra dedi. VAR müdür yardımcısı Burak Doğan'a konuşmuş o da Yeni Şafak'tan. Hakem atamaları yapıldı. Hakem atamalarını Anthony Taylor ve ekibi yaptı. Biz zaten bunu çarşamba günkü programda söylemiştik. Hakemler dosyasıyla ilgili şu an için herhalde daha fazla bir gelişme yok Ercan abi. Son bir iki gündür biraz daha sakin bir gündem var.
1: Evet. Sakin bir gündem. Artık maçlar başlanıyor. Federasyondan çıkacak tabii kararlar önemli.
0: Önemli.
1: Onları bekleyeceğiz. Ama işin gerçeği şöyle artık Süper Lig'de yeni heyecanı yaşayacağız.
0: Evet, Süper Lig'de heyecanı yaşayacağız. Basketbolda da tabii heyecan devam ediyor. EuroLeague'de 4. hafta mücadeleleri var. Programımızın son bölümünde bunlar hakkında da sizlerle konuşuruz sevgili dinleyicilerimiz. Mesajlar da hemen gelmeye başladı zaten. Bizim programın özelliği çok yoğun bir mesaj trafiği oluyor. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar teveccüh gösteriyorlar bizim programımıza.
1: Evet.
0: Bakalım. Şimdi evet dinleyicimiz Kerem Demirbay'ın açıklamalarını ben anlayamadım demiş. Kerem Demirbay orada kulüp içinde yaşananları anlatmış arkadaşlar. Herkes bir tarafa çekmeye çalıştı ama benim anladığım işte o Icardi süreci, kulüp içinde yaşananlar bu tarz konulara hani çok fazla girmek istemiyorum demiş. Hani o kulüp rekabetler, forma rekabeti, bazı tabii gündeme gelen olaylar oldu. İşte herhalde bizim bilmediğimiz bazı noktalar var. Onların da gizli kalması gerektiğini söylemiş Kerem Demirbay. Anladığım kadarıyla tabii bunu başka yerlere çekmeye çalışanlar da oldu. Ama zannetmiyorum yani Kerem'in böyle bir şeyi ima ettiğini düşünmüyorum. Şahsen.
1: Ben de düşünmüyorum ya, bir ara böyle zaten kendi de açıklama yaptı. Yani bu yanlış anlaşılmalara yol açmaması konusunda ya, problemin içinde zaten bir sürü problem var, ayrı bir şey çıkmasın bence.
0: Evet evet, yani
1: Türk futbol kamuoyunda.
0: Evet, kesinlikle öyle, katılıyorum. TFF istifa etmek için neyi bekliyor? İşte koltuk Türkiye'de kolay kolay bırakılmıyor. Sevgili dinleyicimiz Cevat Çiftçi, koltuk çünkü önemli Türkiye'de, size birçok kapıyı açıyor. Siz mesela Türkiye Futbol Federasyonu başkanıyken Sayın Cumhurbaşkanımızla bile çok rahat bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Toplantı yapabiliyorsunuz, randevu alabiliyorsunuz ama bu koltuktan indiğinizde bu tarz networkleri belirli ölçülerde kaybediyorsunuz. İnsanlar da bunları kaybetmek istemiyorlar. Bu gücü kaybetmek istemiyorlar. Dolayısıyla istifa etmeleri gerekirken bile istifa etmeme konusunda direniyorlar.
1: Ya şöyle bir gerçek var. Bu sözü sen de bilirsin. Makamlar kalıcıdır. Makam durur. Kişiler gelip geçicidir. Ama dediğin gibi böyle önemli bir mevki federasyon başkanlığına geldiğinde ayrılmak istemezsin. İşin aslı bir güven tazelemek bence. Böyle gerçekleşmesi gerekiyor. Fakat doğrusu gördüğüm etik kadarıyla olan o olmuyor.
0: Etik olan o. Bunu tabii yapmak istemiyor Sayın Başkan, anladığımız kadarıyla bırakmak istemiyor. Kendi kişisel işleri için de bu tarz koltuklar insanlar için önemli olabiliyor. Kulüp başkanlığı önemli olabiliyor. İşte dediğim gibi külliyeden randevu rahat alıyorsunuz bir kulüp başkanıysanız. Gidiyorsunuz, derdinizi anlatıyorsunuz. Yani her türlü kapı sizler için çok daha rahat açılıyor. Bu tarz mevkilerde bulunuyorsanız buraya gelmiş kişiler de bırakmak istemiyorlar doğal olarak. Yani doğal değil bence ama bırakmak istemiyorlar, kendilerince haklı sebepleri var. Evet, Kerem Demirbay'ın anlatamadıklarıyla ilgili Pollyanna oldunuz. Ya anlatamadıklarını biz beynini açıp okuyamayız ki, ne anlatamadıysa kendi anlatsın. Bizi ilgilendiren bir konu değil ki. Yani ne anlatamamış, ne anlatamadı, ben ne bileyim.
1: Ya bu varsayımlarla hareket edemezsin.
0: Tabii canım, ne anlatamadı, ben nereden bileyim ne anlatamadı. Anlatsın da bir bilirim yani, eğer anlatamayacağı bir konu yoksa.
1: Anlatamayacaksa da o konuyu açmasın.
0: Anlatamayacaksa da açmasın yani, evet.
1: Bu kadar basit
0: biz
1: bence.
0: Biz nereden bilelim ne anlatamadı?
1: Değil mi?
0: Yani bilmediğimiz bir konuda nasıl yorum yapalım? Olayları yumuşattınız. Söz konusu Galatasaray önce. Biz olayları yumuşatmadık.
1: Ortada
0: bir şey dedi mi yani?
1: Bir şey dese konuşuruz. O konunun üzerinde konuşalım.
0: Bir şey demediği konuda ne konuşalım mesela?
1: Hayaller mi kuralım? Hayaller. Onu mu istiyorsunuz?
0: Mesela ne olur? Ne olur?
1: Yorumu yazmışsınız da hayaller mi kuralım?
0: Evet. Belki de konuşamadığı konu sizin tahmin ettiğiniz konu değildi. Konuşamadığı konu bizim kaç tane golümüz iptal edildi. Biz o sene hak ettik. 5 hafta önce şampiyon olacaktık ama zorla bizi son maça kadar taşıdı hakemler. Belki onu söyleyemedi. Belki sizin tahmin ettiğiniz şey değil.
1: Tam tersi olabilir.
0: Belki de tam tersi. Nereden biliyorsunuz ki?
1: Tahminlerle gazetecilik olmaz.
0: Tahminlerle tabii ki.
1: Onu söyleyelim de.
0: Belki çok hakkının yendiğini düşünüyordur Galatasaray'ın. Söyleyemiyordur. Nasıl şampiyon olduğumuzu anlatamam. Çok zorlandık. Hakemler bizi çok engelledi diyordur belki. Ya. İçinden. Ya o da olabilir. İlla sizin aklınızdan geçen ya da sizin takımınızın lehine olacak bir konuyu söylememiş olamaz değil mi?
1: Her şey olabilir.
0: Her şey olabilir.
1: Kendi açıklamadığı sürece evet, bu konularda
0: bilemeyiz.
1: Yani ben ahkam kesemem. Sen
0: ben de kesemem. Ne bileyim ne dedi ben. Ne bileyim.
1: Ne demek istedi?
0: Yaşananları. Belki hiç aklımıza gelmeyen bir şeyler oldu. Belki yemekten biri zehirlendi. O halde maça çıktı.
1: Mesela.
0: Çıkmak zorunda kaldı. Çok zor maçımız vardı ama kıvranarak maç oynadım. Belki bunu söylemek istememiştir. Yemekler bozuktu kulüpte. Ya her şey olabilir. Ne bilelim biz neyi demedi yani.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birliklerimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda

0: Sevgili arkadaşımız Alper Mert var. Alper merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba, yayından önce.
2: Hoş geldin Alper yayına.
1: Merhaba Ercan abicim, teşekkür ederim.
0: Sağlık durumunda bir sıkıntı yok değil mi? Geçen aradım da bir şeyler var diyordun.
1: Yok Allah'a şükür, iyiyiz ya.
0: Çok şükür, çok şükür.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Şimdi bugün Galatasaray Kasımpaşa ile oynayacak. Sen tabii şu son 3 haftada neler yaşandı hepimizden daha iyi biliyorsun.
1: Evet.
0: Senin ağzından dinleyelim istedik. Bazı evet. oyuncularla özel ilgilendiği söyleniyor. Okan Buruk'un, Sané gibi, İlkay gibi oyuncularla yakından ilgilendiği, sürekli toplantı yaptığı, onlarla fikir alışverişinde bulunduğu gibi. Öncelikle bunların evet. doğruluğunu sana sormak istiyorum. Daha farklı bir Sané, daha farklı bir İlkay kullanımı görebilir miyiz bundan sonraki süreçte?
1: Şimdi bu Okan Buruk'un inisiyatifinden ya da düşüncesinden daha çok Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerin düşüncesi. Çünkü elde bir türlü istenilen faydayı sağlayamayan yüksek maliyetli oyuncular topluluğu var.
0: Evet.
1: Oyuncu da değil yani, topluluğu var. Bu artık rahatsızlık vermeye başladı. Sonuçta elinizdeki oyuncu kalitesi belli. Ve bu oyunculardan faydalanamamış olmanızın bir sebebi olması lazım.
0: Hı hı.
1: Yani İlkay evet yaşı geçti, eski performansı olmaz ama Premier Lig performansı beklenmiyor zaten İlkay'dan.
0: Evet.
1: Süper Lig'de fark yaratacak bir performansı da İlkay'ın her durumunun karşılaması lazım normal şartlarda.
0: Kesin.
1: Sané için de aynısı ve Sané İlkay isminin ön plana çıkmasının sebebi de şudur ki İlkay Sané'yi oynatabilecek bir orta saha beyni. Yani normalde zaten Galatasaray İlkay'ı aldığında Mertens'in yerini doldurmak için alıyoruz planını yaptı ve düşüncesi içindeydi. Ama gelinen noktada İlkay ilk geldiğinde biraz hareket getirse de daha sonrasında ciddi bir düşüş yaşayınca bu milli takım arasına kadar hep bir haz üzerecek, haz üzeri noktasındaydı Galatasaray yönetim ama artık Okan Buruk'a da verdikleri mesajla, ilettikleri mesajla, yaptıkları görüşmelerde bu oyuncunun kazanılması gerektiğini, sahneden de aynı şekilde verim alınması gerektiğini söylediler. Çünkü gerçekten maliyeti yüksek oyuncuların verimsiz şekilde kenarda durması doğru bir şey değil. Ya devre arasında bu yollara ayrılması lazım Galatasaray'da, yerlerine başka oyuncuların gelmesi lazım. Ya da bu adamların artık performansının artması lazım. Kırılırsanız Okan Buruk sürekli aynı 11 ile mücadele etmeyi tercih ediyor bu sene.
2: Evet.
1: Ve yedeklerden hiçbir şekilde faydalanamıyor. Pendik maçında da gördük yedeklerin durumunu.
0: Bu sene ama şöyle bir şey var diye duydum ben. Hani o kadar zorlu bir fikstürümüz var ki rotasyon yapamayız. Beşiktaş da çok güçlü. Fenerbahçe de çok güçlü. Puan kaybetmememiz lazım ligde de. O yüzden her maça en iyi 11'imle çıkacağım demiş Okan Buruk. Doğru mu?
1: Hep ya tabii ki rotasyon noktasında şunu demiyoruz. Yani Osimhen'i kesip de işte Barış'ı forvete koy değil zaten beklenen rotasyon ama yorulan, işte sakatlanan ya da cezalı duruma düşen oyuncunun yerini kapatacak şekilde bile hazır yedek kadrosu yok Galatasaray'ın. Bu yedek kadro kaliteli bir yedek kadro aslında baktığınızda.
0: Evet.
1: Şimdi sorun bu zaten. O yüzden hani ifade ettiğimiz taraf o. Yoksa Okan Buruk zorlu fikstürü atlatana kadar en iyi 11'iyle mücadele etmek ister. Bu değişmez. Bu olur. Ama şu an Galatasaray'ın sorunu eldeki kadronun sadece 11 tane adamından faydalanabiliyor olması üst düzeyde. Onun dışında yedekten gelen hiçbir oyuncu ki maliyetleri dediğim gibi sıradan değil, yüksek maliyetler, hiçbir oyuncudan istenilen performansı alamadı.
2: Peki bu akşam rakip Kasımpaşa. Bir Süper Lig'in tek yenilgisiz takımı. Bu akşam Barcelona maçı öncesinde Alper değerlendirirsek bana göre bir bazı oyuncuları dinlendirebilir.
1: Yani şimdi Barcelona maçı öncelik tabii Ercan abi. Bence de öyle olur ama şu var, Galatasaray'ın dikkat ederseniz eleştirilen bir süreçte. Bu eleştirilen süreç zarfında Okan Buruk buradan da kayıtsız geçmek istiyor.
2: Evet.
1: Bu anlamda da kimleri dinlendirir derseniz, yani istiyorsanız bir muhtemel 11 üstüne konuşalım.
0: Tabii,
1: daha doğru olacaktır. Uğurcan zaten kalede olur. Galay'ı, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, sonra Batrotov orta sahası ki bana göre bu orta saha gerçekten sorunlu bir orta saha. Çünkü Batrotov'u da 8 gibi kullanıyor. 2-8 bir 6 gibi oynuyor. İleride çok eksik kalıyor. Rakibe basma noktasında sıkıntı çıkıyor. Yunus, Leao, Deniz. Yani burada Kasımpaşa maçında döner dediğimiz aslında oynar dediğimiz Osimhen vardı. Barcelona maçında sahada göreceğiz herhalde kendisini.
2: Peki Lemina İlkay yan yana, bana göre taktiksel anlamda Okan Buruk'un oyunu presli oyun ya, bu Lemina İlkay yan yana iş yapar mı? Bence yapmaz Alper mesela. Onu denese.
1: Zaten Hacan abi şöyle dikkat ederseniz, transfer süresince, transfer sezonu açıkken bizi geçtim. Yani Galatasaray taraftarı bile rakibe basan ve üçüncü bölgeye hızlı geçen, topla birlikte hızlı hareket eden, yani bir örnek vermek gerekirse eski NBA'ye, Galatasaray'da Tudor dönemindeki NBA'ye gibi bir orta saha, dikine oynayan, rakibi yaran bir orta saha beklentisi vardı. Niye vardı? Çünkü Galatasaray geçiş oyunu yavaş oynamaya başladı. Rakip toparlanıyor ve ondan sonra Galatasaray rakip sahaya ulaşabiliyor. Bu da hızlı oldu. Aynı şekilde rebound diyelim basketboldaki, kaptırılan topları geri alma süresi de uzadı Galatasaray'da. Bunu iyi bir 8 ile kapatabileceği düşünülüyordu. Şimdi zaten eldeki orta sahalara baktığımızda hepsi birbirine benzeyen tarzda futbolcular. Hem stil olarak hem yetenek olarak. Zaten sıkıntı da burada çıkıyor. Batrokov'dan beklenti bir 10 numara performansıydı ama şu an Okan Buruk Batrokov'u 8 numara gibi kullanıyor. Belki de onun için daha henüz istenilen performansı göremedik kendisinden. Sizin dediğiniz çok doğru. Şu an Galatasaray'ın elindeki orta sahaların hepsi zaten birbirine benziyor.
2: Doğru. Ya şöyle konuşulan işte Kaan bugün mesela şans bulabilir de diye yorumlar.
1: Yani şu ana kadar
2: ben biraz zor görüyorum.
0: Sabek ya, Kaan yazanlar var mesela.
1: Şimdi yine dedim biraz önce konuştuğumuz, yani burada yine aynı 11'i konuşuyoruz. Barcelona maçında da burada en fazla Deniz'i kesip Osimhen'i koyacaksınız. Onun dışında ya da işte Batrokov'u da kesebilirsiniz. Galatasaray rotasyon yapmadığı gibi yedekten de faydalanamıyor. Yedek dediğimiz adam İlkay ve Kaan'dan bahsediyoruz. Yani
0: hatta Galatasaray'ın... sen bugün yedeklere Sané'yi de koydun.
1: Tabi yedeklere Sané'yi de koydum.
0: Evet.
1: Çünkü istediği performansı sergileyemiyor. Alamıyor. İşte sıkıntı da burada çıkıyor. Yönetim de diyor ki ya bu adamdan faydalanmamız lazım. Biz bu adama yıllık 15 milyon euro para ödüyoruz.
0: Peki bir Çağbu ne oldu? Ugo Çukwu ne oldu?
1: Yani
0: şöyle söyleyeyim.
1: Niyaga aslında biraz önce konuştuğumuz 8 numaraya evrilebilecek ve oynayabilecek bir oyuncu. Yani baktığımız zaman ağır kalan bir Sara yerine oraya Niyaga olur mu? Olur. Ama Okan Buruk nedense bunu denemeyi tercih etmiyor. Aynı şekilde Batrokov'un yerine Sara'yı çekip arkada Niyaga'yı kullanabilirsiniz. Yine tercih etmiyor. Leslie desek, zaten Leslie kesici bir oyuncu, rakip saha geçişinde, yani üçüncü bölge geçişinde yok, ondan faydalanma noktasında bir düşüncesi yok.
0: O zaman stoper, niye alındı?
1: Stoper aldı. Stoper 1.96 adam, tam Galatasaray'ın istediği böyle geri dönüşlerde rakibin önünü kesebilecek tüneli bir oyuncudan bahsediyoruz. O ortada yok, kilo fazlası var dediler. Geçen yayınlarda da söyledik. 1.96 bir adamın ne kadar fazlası olabilir? Yani 100 kilo falan olması lazım fazla olması için.
0: Ya bir de bir ayda o kilo verilir.
1: Verir. Yani yeni transferler yapılmak için yapıldığı gibi hiçbir şekilde de faydalanılmıyor. O zaman niye alındı noktası herkesin kafasındaki soru işareti.
0: Peki bunları, bu oyuncuları, yani Okan Buruk istedi diye mi alındı, yoksa yönetim kendi inisiyatifini kullanıp mı aldı?
1: Yani bu ben sorar. Okan Buruk'un istediğini düşünmüyorum açıkçası. Bazılarının. Okan Buruk, ben farklı oyuncular istediğini düşünüyorum ama Okan Buruk'ta şöyle bir durum var. Okan Buruk'ta maliyeti yüksek yıldız oyuncular peşindeydi. Yani yönetim de diyor ki ben o kadar para harcayamam. Şimdi işte plansızlık da burada başladı. Transfer zamanı aynı masanın etrafına oturup benim istediğim pahalı, benim istediğim sana yetersiz de bunun orta yolu nasıl bulunur? Ortak fikirle, ortak akılla yeni bir transfer listesi yapılır. Ve teknik direktörle yönetim ortak noktada buluşup sahada fayda sağlayacak bir takım kurulur. Şu an Galatasaray'ın eksiklerinin olduğu noktada yapılan yeni transferler var. İşin kötü tarafı o zaten. Galatasaray'ın eksik kaldığı her noktada yeni transfer var. Ama yeni transferlerden Galatasaray faydalanamıyor. Galatasaray bir futbol takımında eldeki kaliteli oyunculardan fayda yoksa, yeni gelen transferler takıma bir türlü uyum sağlayıp istenilen performans alamıyorsa ve forma giyemiyorsa, burada artık teknik direktör sorgulanmaya başlar. Çünkü bunu uygulayacak olan teknik direktördür. Diyelim ki yönetim almadı istediğiniz adamı, ama almadı diye de eksik kalındı diye de başarısız bir kadro planlaması yapıldı diye de, hadi bunu da söyleyelim, siz elinizdeki malzemeyi kullanmaktan imtina mı edeceksiniz?
2: Etmemeniz gerekiyor normal koşullarda, değil mi?
1: Yani şimdi öyle ya da böyle Leslie'yi beğenmiyoruz ama Premier Lig'den geldi. 20 küsur maç ortalamasıyla oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Tamam. Niye al? Yani o zaman gerçekten engelleseydin. Ama bir dene bir görelim, en azından Süper Lig'de bir performansını görelim.
2: Bir çağ bu da. Mesela bu şu havayı hissediyorum. Ben bu oyuncular ben kullanmam. Gidebiliyorsa Ocak'ta gitsin.
1: İşte yani Ercan abi, böyle bakış açısı çok zor çünkü.
2: Zor.
1: Gördünüz Beşiktaş'ın da genel kurulu yapıldı, işte Galatasaray'ın da bu cumartesi yapılacak, Fenerbahçe'nin iki yapıldı. Borç durumu ortada. Boşa harcayacak bir euro bile yokken bu kadar rahat ve vurdum duymaz davranmak bu çok doğru bir şey değil. Yani Okan Buruk'un burada artık biraz disiplinli hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tamam alınmamış olabilir ama eldekini de kullanmak zorundasın.
2: Evet, bu kadar. Bu sene böyle ya. Kimse bu oyuncularla ilgili Okan Hoca'yı topa tutacak hali yok.
1: Tabii. Ama eksikler var takımda, biraz önce de konuştuğumuz gibi. Ve eldeki malzeme bu eksikleri kapatabilecek düzeyde mi değil mi onu bile bilmiyoruz.
0: Ama işte en iyi aşçılar, şefler eldeki malzemeye göre iyi yemek yapabilenlerdir.
1: Tabii ki yani sonuçta bahsettiğimiz adamlar da sıradan oyuncular değil. Yani Süper Lig'den bahsediyoruz. Süper Lig'in kalitesiyle Premier Lig kalitesi arasında, Bundesliga kalitesi arasında, Serie A, bunların hepsinde çok büyük fark var. Bu kalitede bir takım. Yani şu an Galatasaray'ın oynatmadığı oyuncuları bir Anadolu takımına koysak fark yaratmaz mı sizce?
0: Can Armando'yu sorayım. O ne oldu Can Armando?
2: Kayboldu o da.
1: En son Pendik maçındaydı. Gördük. İstenilen performansı sergilemiyor. Fizik olarak yetersiz. Galatasaray seviyesinde değil bence.
0: Hani demek kim istedi, niye geldi, niye alındı?
1: Tabii niye geldi, niye alındı bilmiyorum. Hani ya şöyle düşünün, Başakşehir'in adı Yusuf Sarı gündemdeydi, eski Adana Demirsporlu. O zamanlar Yusuf Sarı'yı almadılar. Mesela Yusuf Sarı tamam Galatasaray için çok çok önemli bir fark yaratır mı yaratmaz, ama sahaya koydunuz da rotasyonda kullanabilirsiniz. Hmm. Bunların yerine Can Armando'yu ve para verip alıyorsunuz. Yani bedava da gelmedi.
0: Ya Yusuf Demir'e verildi, Can Armando'ya verildi, Eyüp Aydın'a verildi.
1: Topladığınızda bu bedeller çok iyi bir futbolcuyu transfer edebileceğiniz rakamı ortaya çıkartıyor. Ortalama 10 milyon 11 milyon Euro'dan bahsediyoruz.
0: Tamam bu ama kadar, böyle olmuyor. Niyaga'ya işte verildi.
1: Ya bu kadar rahat davranmayı ben anlamıyorum. Harcarken de çok rahatlar parayı. Oynatmıyorken de çok rahatlar. Galatasaray'da 4 sene üst üste gelen şampiyonluğun sonunda hem başkan yönetimde para harcama noktasında aşırı bir rahatlık, Okan Buruk'ta da oyunculardan faydalanmama noktasında aşırı bir rahatlık var. Ama sahada bu rahatlığı ve özgüveni ortaya koyabilecek bir oyun yok.
2: Yani, ve oyun iyi olacak diye de bazı sinyaller de alamıyoruz şu ana kadar.
1: Ercan abi maalesef alamıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Çünkü diyorum ya, yedekler rotasyon noktasında, onun adı rotasyon da değil. Yani hepsinden, takımın genelinden faydalanma noktasında oran %70'e %80'e çıkmadığı sürece o ışığı da alamayacağım.
0: Alper, yani hatta bir kalır mısın? Yarış aramızdan tabii, sonra devam
1: tabii,
0: edelim.
1: Tabii.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: 3 numaralı Cebel Tuna ilerlerken onun hemen içinde 2 numaralı Avcıoğlu'm var. 2 boy kadar geride dış kulvarda 6 numaralı Barbuda, yanında Jön Röme koşuyor. Bariyer dibini tuttu 5 numaralı Gür Ceyhun, onun da 1 boy gerisinde. 9 numaralı Tercan Han sırasıyla safkanlar son 800 metreye girmek üzere. 4 numaralı Yeşilkaya 1 boy farkla liderliğini sürdürüyor. 11 numaralı Mikser takipte. Hemen içinde 1 numaralı Mega Fauna var. 2,5 boy kadar geride 7 numaralı Demirhan Tayı 4. sırada. 1,5 boy geride 10 numaralı Al takip, yarım boy kadar geride 8 8 numaralı Cebel Tuna ilerliyor. Onun 2 boy kadar gerisinde içeride. 2 numaralı Avcıoğlu'm 3 boy geride, 6 numaralı Barbuda sırasıyla. Safkanlar düzlüğe çıkıyor. 4 numaralı Yeşilkaya düzlüğe lider çıktı. 1 numaralı Megafauna takipte. Hemen içinde 7 numaralı Demirhan Tayı. 2 boy geride 10 numaralı Al Sakip. Yanında 11 numaralı Mikser içeride. 2 numaralı Avcıoğlu'm en dış kulvarda. 8 numaralı Cebel Tuna var. Son 200 metreye girilmek üzere. Orta kulvardan gelen 1 numaralı Megafauna koşudaki liderliği aldı. Dış kulvardan 7 numaralı Demirhan Tayı'nın atakları var. 1 numaralı Megafauna lider dışarıdan. 7 numaralı Demirhan Tayı onu yakalamaya çalışıyor. 1 numaralı Megafauna 2,5 boy farkla liderliğini sürdürüyor ve koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Demirhan Tayı ikinci oldu. 4 numaralı Yeşilkaya üçüncü, 10 numaralı Al Sakip dördüncü, 6 numaralı Barbuda yarışı 5. olarak tamamladı. 3. koşuyu 1 numaralı Megafauna Mustafa Çiçek'le kazandı. 6 numaralı Barbuda ile Ekürü start aldı.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Radyo Spor. Reklam.

0: Milli ara sona erdi, Nesine'de Süper Lig heyecanı geri döndü. Bu akşam saat 20'de Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Süper Lig maçlarına sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
2: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen o.
3: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor.
4: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili Alper, hattasın değil mi?
6: Buradan bekliyorum.
5: Ya şeyi soracağım sana, o yüzden bırakmadım. Bu önemli çünkü. Tabii. Zeminin durumu. Çünkü zeminlerde şöyle bir durum oluyor. Eğer erken maç oynarsanız tam oturmadan zemin çok daha kötü hale gelebiliyor. Son durum nedir onu sormak istedim. Gerçekten yani, tam hazır mı?
6: Şu an için dışarıdan baktığımızda stadın zemini evet hazır. Ama maçlarda nasıl bir zemin performansı göreceğiz onu yaşayıp göreceğiz açıkçası. Türkiye'deki statların sorunu, ben bunu yakından takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Hı. Drenaj problemimiz var. Ve doğru güneş alma açısına yapılmayan statlardan bahsediyoruz. Galatasaray stadının %20'si sadece güneş alıyor ve geri kalanını güneş enerji panelleriyle elektrik üzerinden sağlayan ısı iletişimlerin üzerinde yapıyoruz. Yani stat teknoloji noktasında, stat mühendisliği noktasında yeni statlar dahil çoğunda sıkıntı var. Bu da stat mühendisliğinden daha çok kat karşılığı müteahhitlerle bu işleri yapmış olmamızdan kaynaklanıyor aslında. Çünkü bunu yurt dışında ciddi anlamda yurt dışında stat mühendisliği yapan firmalar var. Yani adamlar bina değil işi. Sadece stat yapmak uzmanlık alanları da bu. Ama biz kat karşılığı müteahhitlere bu işleri yaptırıyoruz. İnşaattır diyoruz. Devam ediyoruz. Hı-hı. Aslında bu sorunları yaşıyoruz. Yani Galatasaray Ünal Aysal döneminde yurt dışından bir ekip getirmişti. Ve tahmin ediyorum uzun yıllar boyunca da bu ekip Galatasaray'ın personeli olarak çalıştı ve stadın zeminini canlı ve iyi tutmaya çalıştılar. Yurt dışından ilaçlar dahil birçok bakım malzemesi getirildiğine ben şahit olmuştum. Ama ne yazık ki bir yere kadar oluyor. Bir yerden sonra hem o stat yapısına uygun olmayan drenaj yapıları ki değiştirildi daha sonra iki defa değiştirildi. Hem de doğru açıdan güneşi alamamış olması Galatasaray stat zemininde maalesef istediğiniz kadar pansuman yapın kalıcı çözümleri ortaya çıkartamıyor.
5: Çok teşekkürler sevgili
7: Alper. Alper çok teşekkürler.
6: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar, sağ
5: olun. Evet sevgili Alper Mert bizimle birlikteydi. Galatasaray'daki son gelişmeleri kendisinden almış olduk.
7: Tabii bu zemin konusu Alper'in de söylediği gibi bu

0: işin tabii uzmanlarının yapması gerekiyor.
1: Evet, çünkü yani dediği de doğru. Yani stat inşaat konusunda uzman olmayan isimler statları yapınca bu tarz açı problemleri veya başka drenaj gibi problemler söz konusu olabiliyor Ercan abi.
0: Gelsenkirchen'de Schalke Galatasaray maçına gitmiştim. Orada çok enteresan bir zemin mimarisiyle karşılaştım. Hı hı. Stadın zemini güneş ortaya çıktığı anda zemin otomatik bir şekilde öyle ayarlanmış. Olduğu gibi dışarıya çıkıyor.
1: Komple.
0: Yani zeminin %100'ü o güneşi alıyor. Süre dolduktan sonra tekrar otomatik olarak zemin stadın normal içine stadın içine geliyor ve yerleşiyor. Şimdi hiç stadın içinde öyle drenaj şu bu yapmadan sağlıklı bir şekilde güneş ışığını almak zorunda. Hatta ben de onu sormuştum. Ya dedim, bu çok iyi bir teknoloji. Ama bu tabii daha önceden Alper'e katılmamak mümkün değil. Sadece işi stat yapmak olan firmalar tarafından düşünmüş bir şey. Sadece işi stat yapmak. Ya gidip orada 8 tane büyük blok yapıp ondan sonra ya stat da yapar mısın diye bu iş olmaz. Uzmanlık alanı olan, stat yapmada uzmanlığı olan dünyada sayılı firmalar ve mimarlar var. Mutlaka ve mutlaka en azından onlara danışmak lazım. Ya bir danışmanlık bedeli verirsin. Öyle değil mi? Hadi yaptırmayacaksın ama o danışmanlık bedelini verirsin. Derler ki burada olur, burada olmaz. Mesele bu.
1: Şimdi sadece statlar için değil, salonlar için de bu geçerli Ercan abi. Ya ben çok fazla salona gittim işte Türkiye genelinde. İşte diyorlar, işte İstanbul'da bir tane salon, ismini vermeyeyim. Yeni yapılmış, gittim işte maçı anlatacağım. Ne kamera koyacak yer var, ne bir basın tribünü var, ne maç anlatacağın yer var. Sadece dört duvar yapılmış.
0: Üstünü de kapamışlar.
1: Üstünü de kapamışlar. Alın size salon demişler ama hiçbir altyapısı yok.
0: Evet, bir de bir Türkçemizle ilgili bir değerlendirme yapayım. İşte hani deniyor ya, mücadele kapalı salonda yapılacak diye.
1: Evet.
0: Salon zaten kapalıdır.
1: Aynen öyle.
0: O kapalı kelimesi büyük bir Türkçe yanlışı.
1: Kesinlikle öyle.
0: Spor salonudur adı. Hı hı. Onu da bir hatırlatayım dedim.
1: Evet. Şimdi İrfan'a bağlanacağız.
0: Evet.
1: Sevgili İrfan 25'te Fenerbahçe'yi değerlendirecek bizler için. Aynı zamanda Fenerbahçe'de de hala çarşamba konuştuk. Bu Brahim Diaz haberleri ısrarla devam ediyor.
0: O devam ediyor.
1: Şekilde.
0: Aynı şekilde Asensio 11'de oynayacak mı Rize'de? Santrafor Lukaku mu olacak? O konularla ilgili Batıkan İrfan'ı bir ararsa o da saatte bekliyor şu anda.
1: Evet, Jose Mourinho Arda Güler'i değerlendirdi. Mesela diyor ki Arda Güler Mbappe yüzünden eleştirilere maruz kalmıştı. Kulübe karşı sorumlulukları yerine getiriyor. Arda Güler de sakattı, bu nedenle 2 gün izin verdim diyor Arda'ya da.
0: Evet.
1: Arda konusunda da hani basın toplantısında oyuncularına sahip çıktı. Hani bazı oyuncuların işte geç gelmesi konusuna değindi muhtemelen.
0: Ya milli maçlardan sonra toparlanmak kolay değil.
1: Evet evet, antrenmana çıkmaması, bazı oyuncuların geç gelmeleri konusu soruldu. Tabii orada da yoğun bir baskı var Ercan abi, Jose Mourinho'ya ve diğer teknik direktörlere tabii. Sürekli yani, sıkıştırıyorlar.
0: Real Madrid'in teknik direktörü oldun mu gece rahat uyku uyumak konusunda bile problem olabilir. O tarz takımlarla çalıştığında.
1: Yani sürekli bu sorularla muhatap oluyor. İşte Bellingham'ı oynatmadığında niye Bellingham oynamadı? Arda oynamadığında niye Arda oynamadı? Sürekli yani oynamayan oyuncu üzerinden çok fazla soruya muhatap oluyor Jose Mourinho. Şimdi Brahim Diaz dedik Fenerbahçe için. Vedat Muriç ile ilgili istatistikler var. Rakiplerini geçti diyor Vedat Muriç haberde. Sabah gazetesinin haberi. Diyor ki 3 maç kaçırmasına rağmen ikinci baharını yaşıyor. Vedat Muriç sezona damga vurdu.
0: Doğru söylüyor.
1: Kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. 6 yıl sonra Sarı Lacivertli takıma geldi. İkinci baharını yaşıyor Kosovalı santrifor. Sezon başında Oli Watkins, Girassi ve Sörloth gibi isimler konuşuluyordu Fenerbahçe'de. Ama 7 gol 1 asistlik katkı verdi. Hem Watkins hem Girassi hem Sörloth'u bu istatistikleriyle geride bıraktı. 3 maç kaçırmasına rağmen haber böyle. İyi bir sezon başlangıcı tabii ki. Biraz da Eyüpspor maçındaki o farklı skor istatistiklerini geliştirmesine yardımcı oldu.
0: Kesin öyle.
1: Vedat Muriç'in.
0: Yani şu var, Lukaku da kendine geliyor.
1: Hı hı. Evet.
0: İrfan'dan haber yok herhalde.
1: Vatikan bağlamaya çalışıyor ama henüz bağlantı gerçekleşmedi.
0: Evet.
1: Şimdi evet, İrfan hattaymış. Kerem Demirbay'dan da açıklama geldi. Dinleyicilerimiz çok merak etmişlerdi.
0: Bakarız sonra.
1: Ondan sonra bakarız. Sevgili İrfan, merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Sevgili İrfan, şimdi Fenerbahçe'de bu ara nasıl geçti? Öncelikle bunu sana sorayım. Sakatların durumu nasıl? Böyle başlayalım. Bu hafta bir sakatlar konusunda mesela geri dönen kimse olacak mı?
2: Sözüm Milyara Fenerbahçe'ye adeta ilaç gibi geldi. Milyara'yı çok iyi değerlendirdi teknik direktörü İsmail Kartal ve oyuncular. Çünkü aslında ilk 11'in 6 tane, yani ilk 11'de 6 oyuncu bir takımlara gitmedi. Bunlar kimler? Ederson, Semedo, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Asensio. Yani bu oyuncuların milli takıma gitmemesi ve Milyara'da burayı da takımla birlikte çalışıyor olması teknik heyetin önemli bir avantaj oldu. Diğer taraftan tabii Asensio uzun süredir sakattı. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyordu. Asensio da Milyara'da artık sakatlığını tamamen atlattı. Takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü ve Turan'da oynanan hazırlık maçında da ilk 11'de sahaya çıktı. Artık Asensio teknik heyetin görev vermesi halinde ilk 11'de oynayabilecek düzeyde. Rize deplasmanında ilk 11 başlar mı?
0: Sence başlar mı İrfan?
2: Şöyle söyleyeyim, ilk 11 başlayabilir ama tabii uzun süren bir sakatlıktan çıktı ve maç kondisyonu eksiği, yani maç eksiği var. Dolayısıyla ben ilk 11 başlamasını beklemiyorum ama ilk 11 başlarsa da çok büyük bir sürpriz olmaz. Diğer taraftan Mert Hakan Yandaş 4 ay hapis yattı. 6 ayda ceza almıştı. Toplamda 10 aydır sahalardan uzak. Dolayısıyla evet. onun da cezası sona erdi. 4 Ekim itibariyle. O da teknik heyetin görev vermesi halinde Rizespor maçında kadroda yer alabilecek.
0: Mert Hakan ama hiç antrenman kaçırmadı herhalde. Sadece maçlarda yok.
2: Yani tabii maç oynamadı ama fizik kondisyon olarak takım seviyesinde hazır durumda. Ama yani antrenman maç gibi olmaz. Yani sonuçta bir tabii. Maç eksiği, maç kondisyonu eksiği oyuncularda fark ediyor. Dolayısıyla Mert Hakan da hemen ceza sona erdi, ilk 11 başlayacak diye bakmamak lazım. Onun da belli bir, yani maç kondisyonunu yakalaması için belli bir zamana ihtiyacı olacak. Dolayısıyla ama şunu söyleyelim. Mert Hakan artık orta saha rotasyonunda yer alacak ve orta saha forma rekabetinde teknik heyetten forma bekleyecek. Fenerbahçe'de milli arayı bu açıdan baktığımızda milli ara Fenerbahçe'ye özellikle Asensio'nun dönüşü anlamında ilaç gibi geldi. Orta sahada çünkü onun yokluğunda ofansif anlamda eksiklik yaşıyordu. Asensio'nun dönüşüyle de artık Fenerbahçe yoğun maç periyoduna Mert Müdür haricinde tam kadro girecek. Mert Müdür'ün de sakatlığı ile ilgili bilgi veren Mert Müdür de menisküs nedeniyle bir operasyon geçirmişti.
0: Evet.
2: Aslında beklentiler 6-8 hafta içerisinde sahalara dönmesiydi. Ancak tedavi süreci devam ediyor. Mert Müdür'ün ise 4 ile 6 hafta içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor. Yani beklenenden daha erken dönecek Mert Müdür.
0: Biraz öne çekildi. Tabii. O zaman tedaviye çok çabuk yanıt verdi.
2: Evet, tedaviye olumlu yanıt verdi ve beklenenden erken sahalara dönmesi bekleniyor. Kasım ayının ilk haftasında artık Mert Müdür de oynayabilecek pozisyonuna gelecek. Tabii Mert Müdür'ün dönüşüyle de Fenerbahçe tam kadro yoğun maç periyoduna hazır bir şekilde girmiş olacak.
1: Şimdi ısrarla Brahim Diaz haberleri pompalanıyor. Bunun aslı astarı var mı? Bize pek gerçekçi gelmedi ama sana da soralım.
2: Mehmet abi şunu söyleyelim. Şimdi devre arası yani devre arası diyorum, pardon özür dilerim ama yani 3 haftalık milli ara vardı. Tabii sanki devre arası gibi geldi bize. Yani
1: tabii habersiz kalındı.
2: Evet, futbolda uzun süre.

0: Uzan, biliyorsunuz yani bu aralarda genellikle transfer haberleri çok çıkar. Ama şimdi Brahim Diaz, evet çok fazla telefon başında da gündeme gelmişti ismi. Ama şu aşamada benim aldığım bilgiler, yani Brahim Diaz'la Fenerbahçe'nin bir ilgisi yok. Zaten Fenerbahçe'nin şu anda 10 tane yani 23 yaş altı kuralına uymayan 10 oyuncusu var. Yani şimdi bu oyunculardan hangisini göndereceksiniz ki Brahim Diaz'ı transfer edeceksiniz?
1: Çok doğru. Ve de pozisyonun dolu zaten Brahim Diaz'ın.
0: Yani 10 oyuncu dolu. Yani 10 oyuncu dolu Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de eğer transfer olursa devre arasında 23 yaş altı kuralına uyan iki isim transfer edilmesi planlanıyor. Burada da gönderecek o şimdi Fenerbahçe'de 23 yaş altı kuralına uyan 4 isim var. Bir tanesi Arşi Buran, bir tanesi Opong, yeni transfer. Diğeri Mimovic ve Nene. Teknik direktörü İsmail Kartal Nene'yi gözden çıkarmış. Yani onu anlıyoruz. Eğer Nene devre arasına kadar çok iyi performans gösterir, tekrar formayı hocadan kapat, o zaman farklı şeyler söyleyebiliriz. Hayır, ama
1: Nene neden? Antrenman temposu mu? Oyun sistemine mi uymuyor? Neden gözden çıkarmış İrfan? Ya bu konudaki değerlendirmeni merak ettim.
2: Fena da görünmüyor çünkü oynadığında.
0: Şöyle söyleyeyim. İsmail Kartal'la yaptığımız sohbet toplantısında aslında hoca oyuncunun performansından çok memnun olmadığını dile getirdi. Hatta o da kendisine sorduk. Neden oynamıyor? Yani neden forma şansı vermiyorsunuz diye. Orada bir örnek verdi. Dedi ki sezon başında ben Arşi Buran'da çok fazla forma şansı Arşi Buran'da oynatmıyordum dedi. Ve Arşi Buran hocaya gelip, İsmail hocaya gelip neden beni oynatmıyorsun hocam dedi, söylüyor. Ve hoca şunu söylüyor kendisine. Diyor ki şu anda beklentilerin uzağındasın. Benim beklediğim performansa giremedin. Şu anda Levent daha iyi performansa giriyor ve ona şans veriyorum diyor. Ve ama formayı sen alırsın diyor. Yani ben vermeyeceğim, formayı sen alacaksın. Daha sonra antrenmanlarda çok iyi performansa giremedi dedi Arşi Buran için. Ve ona şans verdiğinde de çok iyi, maçta da iyi performansa gireyince artık dedi forma Arşi Buran'ın oldu. Bu sefer Levent yedek soyunmaya başladı. Ama Arşi Buran'a da şunu söyledim dedi. Şu anda formayı aldın evet ama bu garanti değil. Eğer kötü, yine bir performansın düşük yaşarsa yine Levent formayı alabilir veya başka takım arkadaşın formayı alabilir. O yüzden her zaman en iyi olmak zorundasın ifadesinde Buran'la söylemiş. Aslında biz Nene'yi sorduğumuzda bununla birlikte cevap verdi. Şunu görüyoruz aslında. Hoca Nene'nin tabii ilk 11 oynamadı ama sonradan oyuna girdiği maçlarda da performansını çok yeterli görmüyor.
1: Ha, oldu,
0: aynı
1: anladım.
0: Zamanda antrenman performansını da yeterli görmüyor. Antrenmandaki isteği, arzusunu ilk 11 oynayacak düzeyde olmadığını düşündüğü için Nene'ye forma şansı vermiyor. Ve anladığım kadarıyla eğer Nene bu milli aradan sonraki yoğun maç periyodunda oynayıp çok iyi performans sergilemezse oyuna girdikten sonra devre arasında yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Çünkü bir Mimovic'le yollar ayrılacak devre arasında şu anda planla hani ayrılma ihtimali yüksek oyuncu diyelim yani ayrılacak demeyeyim. Bir Mimovic bir tane Nene eğer bu ikisinde yollar ayrılırsa da orta sahaya bir transfer belki de bir stopere de bir transfer yapılması gündemde.
1: Peki Rize'de maç başlarken Lukaku'yu 11'de görebilir miyiz?
0: Görebiliriz Ercan abi çünkü yoğun bir maç periyodu var. Yani öyle bir maç periyoduna girecek ki Fenerbahçe. Aslında tüm Avrupa'da hani Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe aynı maç periyodunda yani çok yoğun
1: devam
0: bir maç periyodu
1: tabii.
0: Bekliyor. Tabii çok zorlu bir maç periyodu bekliyor. Fenerbahçe'de bazı maçlarda dinlenme imkanı da çok fazla bulamayacak. Yani maça gidecek. Deplasman'da öyle Şampiyonlar Ligi maçından sonra işte oradan öğleden sonra dönecek. Buraya gelecek. Bir de antrenman yapıp tekrar deplasmana gidecek. Böyle bir maç periyodu var Fenerbahçe'nin. Sadece Galatasaray derbisi öncesi bir 6 günlük bir dinlenme ya da 5 günlük 5-6 günlük bir dinlenme süreci var. Onun haricindeki tüm maçlarda 3'er gün arayla maç oynayacak Fenerbahçe. Yani bu yoğun maç periyodunda bazı maçlarda Lukaku'yu ilk 11, bazı maçlarda Vedat Muriç'i ilk 11 görebiliriz. Zaten milli arayı aslında Belçika milli takımına gitti. Lukaku Belçika milli takımında da oyuna girdiği süreler içerisinde iyi performans ortaya koydu.
1: Doğru.
0: Gol attı bizim milli takımımıza. Moral buldu. Aslında onun da milli takıma gidip gol atması biraz daha moral olduğunu söyleyebiliriz Lukaku için. Lukaku'nun da forma girdiğini artık teknik heyette görev verirse ilk 11'de oynayabilecek düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Sayın Aziz Yıldırım Mali Genel Kurulu'da da açıklama yapmıştı. Yani Lukaku'yu 3-4 maç sonra tanıyamayacaksınız ifadesini kullanmıştı. Hı hı. İsmail Hoca da bizimle yaptığımız sohbet

0: toplantısında aynısını, aynı sözleri dile getirdi. Şu anda Vedat Muriç çok formda. Tabii Vedat Muriç formda olduğu için milli takımda da golünü atmıştı. Vedat Muriç çok formda olduğu için Vedat Muriç'in ilk 11'de başlama ihtimali daha yüksek. Ama artık Vedat Muriç'in forması da garanti değil. Çünkü arkadan Lukaku da geliyor. Çünkü hem bizim milli maçta işte hızıyla dikkat çekti. Fransa maçında stoperleri arkasına hızıyla geçti, hızıyla dikkat çekti. Hep şöyle algılar yapılıyordu Lukaku ile ilgili. İşte kilosu var, yavaş. Ama ben daha önceki yayınlarda da hep dile getirdim. İmza töreninde ben bizzat gördüm oyuncuyu. Yani Lukaku'nun herhangi bir kilo fazlalığı yoktu. Sadece maç eksiğini değerlendirebiliriz. Yani çok, çünkü geçen sezon çok fazla sakat nedeniyle maç oynama şansı bulamamıştı. Ama Lukaku'nun her geçen gün üzerine koyduğunu görüyoruz. Ben bu yoğun maç periyodunda Lukaku'yla başlayabilir. Yani Rize maçında başlamaz. Aston Villa maçında biz Lukaku'yu 11'de görebiliriz. Rize'de 11 başlar. Bu sefer Aston Villa maçında Vedat'ı görebiliriz. Yani bu aslında bazı maçlarda çift forvet olarak görebiliriz.
1: Böyle bir şans da var tabii ki.
0: Yani şu anda forma yavaş yavaş geliyor. Lukaku da artık bu forma rekabetinde ben de varım ifadesi. Artık bu performansla bunu gösteriyor. Yani gol atarsa da zaten bu performansı daha da artacaktır.
2: Şunu da sormak istiyorum. Bu hakem dosyasını Fenerbahçe yönetimi nasıl okuyor? Bir sessizlik var kulüplerimizde. Doğal olarak süreci bekliyorlar ama nasıl bir sonuç bekliyor Fenerbahçe buradan?
0: Şimdi Mehmet abi şunu söyleyeyim. Şimdi yani bazıları şöyle söylüyor. Fenerbahçe yönetimi neden açıklama yapıyor? Çünkü süreci takip ediyor Fenerbahçe. Şimdi bugün yapacağın açıklama ya bu sürecin sonunda havada kalabilir.
2: Yani ayağına dolanabilir.
0: Yani havada kalır. Yani, çünkü şu anda kimse ne olduğunu aslında çok net bilmiyor. Kamuoyu da çok net bilmiyor ama sosyal medyada bir baskı oluşuyor. Diyor ki neden açıklama yapıyor? Fenerbahçe süreci takip ediyor ve sürecin nasıl sonuçlanacağını bekliyor. Şimdi mahkeme, çünkü bunlar bir iddia. Yani şu anda masumiyet karinesi var. Yani bu insanlar bunlarla suçlanıyor ama bununla ilgili henüz netleşmiş bir karar yok. Tabii kulüp avukatları, Fenerbahçe yöneticiler süreci takip ediyor. Şimdiden bir açıklama yapıp sonra süreç netleştikten sonra bu açıklamanın havada kalmasını istemiyor Fenerbahçe. Sonuçta bu sonuçlandıktan sonra Fenerbahçe yönetimi de bununla ilgili
1: İrfan, biz yapar. Mehmet'le yaptığımız programda da, işte Ahmet'le yaptığımız programda da konuştuk. Esas mesele Kulüpler Birliği çok sessiz kaldı.
0: Evet, Kulüpler Birliği bu konuda
1: esas
0: da...
1: Esas mesele o. Ya en başta konuşması ya da açıklama yapması beklenen müessese orası değil mi?
0: Evet, aslında Kulüpler Birliği de tabii bununla ilgili açıklama yapabilir. Ama dediğim gibi bence burada biraz sessizlik de değil, süreci bence görmek istiyor kulüpler. Çünkü burada yapacağınız bir açıklama ilerleyen durumda artık her şey netleştikten sonra havada kalabilir.
2: Çok teşekkürler sevgili İrfan 25. Ağzına sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Evet, teşekkür ederim. Yayınlar.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Reklam.
5: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Radyo Spor.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yayının başında çok fazla Kerem Demirbay sorusu gelmişti. Biz de demiştik ki yani içeriğini Kerem Demirbay'ın açıklaması lazım. Kerem Demirbay da açıkladı. Diyor ki ben diyor ne demiş? Galatasaray'ın son 4 yılda kazandığı şampiyonlukların son 2 senesinde vardım. Bu büyük bir emeğin, fedakarlığın ve mücadelenin sonucudur. Ben de bu sürecin 2 yılında takımın bir parçasıydım ve kazanılan başarıların arkasında ne kadar büyük bir mücadele olduğunu bizzat yaşadım. Bu süreçte maddi ve manevi anlamda birçok zorlukla karşılaştık. Ancak yaşananlar her zaman takımın içinde kaldı, dışarıya yansıtılmadı. Doğru olan da buydu. Çünkü biz karşılaştığımız sorunları hiçbir zaman bir bahaneye dönüştürmeden birlik ve beraberlik içinde hedeflerimize odaklandık. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları tüm bu zorluklara rağmen büyük bir mücadele ortaya koydu ve şampiyonluklara ulaştı. Röportajda ifade etmek istediğim de tam olarak buydu diyor Kerem Demirbay açıklamasında. Açıklamalarım yanlış anlaşıldı. Bu nedenle bir başka açıklama yapmak zorunda hissettim kendimi diyor açıklamasında.
1: İşte buymuş.
2: Evet,
1: yaptı.
2: Yani, ya dediğimiz gibi ne olduğunu ancak kendisi açıklayabilirdi. Maddi manevi zorluklar yaşadık ama takımın içinde kalması gerekiyordu bunların dedi. Olay da herhalde tatlıya bağlandı.
1: Evet.
2: Ama tabii ki net bu konumdaki insanların kendini net ifade edememesi durumunda her tarafa çekilebiliyor konuşulanlar Ercan abi.
1: Tabii.
2: O yüzden hani bu açıklamaya ya hiç girmeyecektim ya da yani röportajının içinde bunları söyleyecekti. Yani biz çok büyük zorluklar yaşadık. Ayrıntılarına girmek istemiyorum ama maddi manevi birçok fedakarlıkta bulunduk.
1: Dese bitti.
2: Dese bitmişti. Ama yer yerinden oynar. Ben işte konuşursam ortalık karışır diye olayı bir de abartması tam anlamıyla spekülasyonların da
1: yoğun olmasına yol açtı.
2: Yoğun olmasına yol açtı aynen. Şimdi bakalım. İrfan Can ve birkaç futbolcudan neden İsmail Kartal vazgeçmiyor?
1: Aynı sisteme uyuyorlar demek ki.
2: Montella'ya da sorulabilir tabii ki. Tabii. O da vazgeçmiyor bazı oyunculardan. Demek ki sistemine uyuyor. Yani o oyunculardan gözüken istediği performans alıyor demek ki. Asensio'yu istemiyor. Brahim Diaz'ın artısı ne? Hoca Asensio'ya taktı mı?
1: Asensio'yu istemiyorum demedi ki.
2: Yo, dinleyicimiz demiş.
1: Ha evet.
2: Dinleyicimizin mesajını okuyorum. Asensio'yu istemiyor. Brahim Diaz'ın Asensio'dan artısı ne diye sormuş dinleyicimiz.
1: Brahim Diaz'ı da yani adı konuşuldu bu boşlukta. İrfan da söyledi ki ben de katılıyorum. O 21 günde ne yapacaksın habersiz? İşte isimleri ortaya koyacaksın. Yapacak bir şey yok. Habersiz kalacağına değil mi? Böyle fıs fıs yapmak da oluyor. Brahim Diaz'ı zaten çok maliyeti yüksek.
2: Onu da maliyeti söyleyeyim. Yüksek bir oyuncu tabii.
1: Onu da söylemeden edemeyeceğim. Yani 50-60'lar arasında konuşuluyor.
2: Adana'dan Lütfi Süngü demiş ki ehil insanlar yönetmiyor futbolu maalesef demiş. Futbol Federasyonu komple revizyona gitmeli. Yani doğru söze ne denir?
1: Evet, yorumunu yerinde bir yorum bence de.
2: Antalya'dan Osman Bey, Belek'te golf sahasında çalışıyorum. Çim mutlaka güneş görmeli ve drenaj çok iyi olmalı. Ben bunun örneğini çok verdim. Golf sahaları. Ercan abi mesela yağmur yağıyor. Belirli bir seviyeye kadar oynayabiliyorsun.

0: Spor Kazanı devam edecek.
1: Radyo Spor.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
3: Safkan. Şimdi Libertamia da yerini aldı. Kısaklar box içinde. Start verildi ve koşu başladı. Rakiplerinin yaklaşık 4 boy gerisinde kaldı 5 numaralı Silent Touch. Yine 3 boy kadar oyalandı 7 numaralı Gravity of Love. Liderliği 9 numaralı Kumsalım aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. Misaka takibe geldi. Yanında 12 numaralı Serena, içeride ise 8 numaralı Murat'ın kızı var. 2 boy kadar geride ortada 2 numaralı Angel Quest, yanında 13 numaralı Libertamia ilerliyor. 1 boy kadar geride 4 numaralı Sheldon yanına geldi. 1 numaralı Red Smoke. Onun 1 boy gerisinde 10 numaralı Touch My Dream yer alıyor. Yarım boy kadar geride 3 numaralı Echo Gets arasında 7 numaralı Gravity of Love atak yaptı. 2 boy geride 6 numaralı Midnight Bourbon. Onun da 3 boy gerisinde 5 numaralı Silent Touch sırasıyla son 600 metreye girmek üzere kısaklar. Liderlik 9 numaralı Kumsalım'da. Takipte 11 numaralı Misaka var. 3 boy kadar geride 12 numaralı Serena üçüncülükte. 1 boy geride 2 numaralı Angel Quest var. Yarım boy kadar geride 8 numaralı Murat'ın kızı. Hemen dışında 4 numaralı Sheldon ortada. 10 numaralı Touch My Dream sırasıyla kısaklar düzlüğe çıktı. 9 numaralı Kumsalım 2 boy farkla yarış lideri. 11 numaralı Misaka'nın, 12 numaralı Serena'nın en dış kulvardan. 2 numaralı Angel Quest'in ortadan. 10 numaralı Touch My Dream'in dış kulvardan. 4 numaralı Sheldon'un atakları var. Şimdi ortadan 2 numaralı Angel Quest geldi, yanında 10 numaralı Touch My Dream bariyerde, 9 numaralı Kumsalım en dışladı. 1 numaralı Red Smoke var. Touch My Dream ortadan geldi. Dışarıdan Red Smoke geldi ve yarışı kazandı. 10 numaralı Touch My Dream ikinci. 4 numaralı Sheldon üçüncü. 2 numaralı Angel Quest dördüncü. 9 numaralı Kumsalım da yarıştan beşinci olarak ayrıldı. 1 numaralı Red Smoke Ömer Faruk Özen'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Radyo Spor.
0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Evet, ilk bölümü tamamladık. Bu drenaj sisteminden bahsediyoruz. Gerçekten Ercan abi, hani sözümüzde yarım kaldı, o golf sahalarını yapanları getirmek ve statlarda görevlendirmek lazım. Ve çok iyi yapıyorlar çünkü o işi.
7: Hem o iş çok iyi yapılıyor. Ya şimdi hepimiz çim uzmanı değiliz.
6: Tabii.
7: Fakat şunu biliyoruz. Çim güneş almak zorunda. Güneş almayan bir zeminde çim uzun vadede geçmiş olsun. Durmadan yenileyeceksin. Bu da ekstra masraf demek. Bunun da çok daha önceden düşünülmesi gerekiyor. Hmm. Güneş almadığı takdirde orası bozulur, o zemin bozulur.
6: Türkçemizde çok güzel bir atasözü var. Güneş girmeyen eve doktor girer Ercan abi. Güneş görmeyen çimi de böyle sürekli değiştirmek zorunda kalırsın.
7: Maalesef.
6: Güneş görecek. Şimdi
7: yağmur yağdığı zaman da zeminin oynanma kalitesini ancak drenajla çözebilirsin. Ya yani çimin altındaki drenaj sisteminin mükemmel olması lazım. Bunu da başaramazsan büyük geçmiş olsun.
6: Performansı yükselen Lukaku ve Muriç'i çift forvet oynatmayacağı aşikar İsmail Hoca'nın demiş dinleyicimiz.
7: Ya bu
6: riskli olabilir.
7: Bazı maçlarda yalnız kullanılabilir. Yani hücum gücü zayıf, tamamıyla maçta kendini savunmaya vereceği belli olan rakipler karşısında en azından başlamasa bile mücadelenin ilerleyen anlarında bu ikisine şans verebilir. Neden
6: mesela
7: olmasın?
6: Eyüp seviyesindeki takımlar için.
7: Mesela.
6: Gibi.
7: Değil mi?
6: Olabilir, yapılabilir iç sahada. Ama şimdi Rize karşısında yapılabilir mi? Risk olabilir Rize maçı diye düşünüyorum.
7: Ya maç mesela...
6: Çünkü maç da deplasmanda.
7: Deplasmanda zora girdi. Gol atamıyor takım. Dakika 68 çift forvete dönebilirsin. Ya kazanmak zorundasın değil mi?
6: Rize de bence iyi bir başlangıç yaptı. Yani 6 maç,
7: kendi evinde yalnız çok zorlanıyor.
6: Niye öyle onu bilemedim.
7: Ya kendi...

0: Kendi evinde maç kazanamıyor. Başlangıcı iyi, deplasmanda kazanıyor.
1: Kendi evinde oynadığı iki maçta da yenildi.
0: Evet. Yani
1: bu iç sahadaki üçüncü maç olacak.
0: İki maçını kaybetti. Bu tabii maça başlarken de Rizesporlu oyuncular da artık bunu geride bırakmanın zamanı geldi düşüncesiyle sahaya çıkacaklar ama ne olursa olsun onun bir psikolojik acabası olur Mehmet.
1: Yani maçlara da bakıyorum. Fena da oynamıyorlar ama gol atamıyorlar. Mesela Alanya Spor maçı üstün bir oyun. Ama gol gelmemiş.
0: Evet.
1: Bir türlü. Yani 21 şutta gol bulamamış. Şimdi sadece kaybetmedi içerideki maçları, gol de atamadı Ercan abi.
0: Mesela onunla da problem yaşıyor zaten.
1: Samsun maçı 28 şut, 8'i isabetli, gol yok. 2-0 kaybetmişler.
0: Rakip geliyor, gol pozisyonuna giriyor ani atakta.
1: 3 şut 2 gol.
0: Samsun. Geçmiş olsun.
1: Sen 28 şut atmışsın, 2-0 mağlup olmuşsun.
0: Evet.
1: Yani oyun var gibi görünüyor istatistiklerde. Ama sonucu alamayan bir Çaykur Rizespor. Fakat bu şu demek değil, Fenerbahçe'ye karşı da alamayacak demek değil bu. Bu sefer vururlar, gol olur. İki tane vurur, iki tane gol atar.
0: Söylediğin Sıkıntı rakam
1: böyle bir şey.
0: Söylediğin rakam üzerine gidersek 28 şuttan gol bulamamak.
1: 8 de isabetli bu arada.
0: 8 tanesi isabetli. Maç şanssızlığına dönmüş iş.
1: Alanya maçı da 21 şut, 5 isabetli, yine gol yok.
0: Bu aşamada kötü oynadığı, sonuç alamadığı anlamına gelmiyor.
1: Yani iki maç neredeyse 50 şut var. 49 şut tam. Gol yok Ercan abi.
0: Bu sefer dediğin gibi olabilir.
1: Ya bu sefer iki kere gelir, iki tane gol atar. Yani futbol, istatistikler çok bir şey ifade etmiyor aslında. Futbolda.
0: Evet.
1: Şimdi dinleyicilerimiz diyor ki Fenerbahçe'nin kadrosu yeterli mi şampiyonluk için? Bence yeterli bir kadro.
0: Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu
1: var. İyi kadrosu var.
0: Ha, Asensio'nun oynadığı.
1: Zaman zaman şu oluyor. Her takımda oluyor tabii bu. İşte sakatlıklar.
0: O zaman.
1: Cezalar.
0: Derinlik yine fena değil ama.
1: Hı hı. Formsuzluklar olduğunda bak bakıyorsun daralıyor biraz kadro. Daralıyor. Ama
0: bu her takım başına gelebilecek olaylar bunlar.
1: Her takım
0: bunlar.
1: Bunları yaşıyor. Tabii ki. Tabii ki. Her şeye milyonlar harcayan kulüplerimiz donanımlı ziraat mühendisleriyle neden çalışmıyorlar? Belki çalışıyorlardır da işte stadın yapımında eğer bir hasar ya da bir daha doğrusu kusur, problem varsa onu düzeltmek çok kolay olmuyor.
0: Ya şimdi ışık alamıyorsan, önceden o iyi planlanmamışsa problem oluyor zeminde. Bu kadar basit. Bunu anlattık zaten yayınımızın içinde.
1: Yok, ziraat mühendisi de çözüm bulamayabilir.
0: Hayır.
1: Işık görmesi lazım. Gün ışığı.
0: Yani master yapmış ziraat mühendisi bile yapamaz bu işi. Hem okulu bitirmiş, onun üstüne çıkmış. Master'ını yapmış. Belki
1: doktorayı
0: düşünüyor. Bu işin çözümü ışık, güneş ışığı.
1: Stat yapısı uygun değilse olmuyor demiş zaten dinleyicimiz.
0: Tabii.
1: Evet, Antalyaspor'un sahasına da baktılar ama havalanması ve güneş görmesi çok önemli. Havalanması da önemli Ercan abi. Havalanmıyorsa da olmuyor. Yine iyi bir noktaya değinmiş dinleyicimiz.
0: Ya Benfica'nın stadının adı Luz mesela. Ben sormuştum oraya gittiğimde. Işık anlamına geliyor. Hı hı. Stadın her yere muhteşem ışık alıyor. Güzel bir esinti var. Yani havalandırma konusunda da. Bunların hepsi planlamayla yapılmış. Ama her bölgesinde stadın aynı ışığı görüyorsun.
1: Ama işte bizde planlama genelde olmuyor Ercan abi. Biz duvarları kuralım yeter.
0: Evet.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
5: Milli ara sona erdi. Nesine'de Süper Lig heyecanı geri döndü. Bu akşam saat 20'de Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Süper Lig maçlarına sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nisine Süper Lig resmi sponsoru.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Radyo Spor.
8: Hoş geldiniz.
9: Hoş geldiniz.
10: Hoş geldiniz.
11: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
12: Benim bankam İş Bankası.
3: Radyo Spor. Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Beşiktaş bölümü yapacağız şimdi. Telefon attığımızda sevgili arkadaşımız Doğan Gündoğdu var. Doğan merhaba.
14: Merhabalar, kolay gelsin.
0: Hoş geldin Doğan yayına.
14: Hoş bulduğum, sağ olun, iyi yayınlar size de.
1: Şimdi hemen bir dinleyicimizin sorusuyla sana sözü bırakmak istiyorum. Beşiktaş'ta Orkun'un boşluğunu kim dolduracak demiş dinleyicimiz.
14: Yani şöyle, aslında Orkun'un sakatlığı var, ayak parmağında ufak bir çatlak var. Rehabilitasyon süreci de şu anda gayet iyi geçti. Zaten dün antrenmanlara çıktı. Şu anda kadroda olacak gibi görünüyor ama kadroda olmama ihtimaline karşı Vincenzo Italiano bu süreci hazırlıklı geçirdi. Özellikle Fabio Miretti'yi bu bölgede hoca denedi, oynattı milli arada ve %100 hale getirdi Miretti'yi. Şimdi Orkun'un durumunda şu anda çok ciddi bir konu olmadığı için aslında hoca bakacak son antrenmanda. Yarın da zaten cumartesi günü son antrenman gerçekleşecek. Son antrenmanda bakılıp karar verilecek Orkun'la ilgili. Ya şu anda hani Orkun'un sakatlığıyla ilgili oynar mı oynamaz sorusu mu? Biraz sanki ortada gibi, net bir şey söylemek doğru olmaz seyircilerimiz açısından da. Ama Miretti hazır, hocanın bununla alakalı bir kuşkusu yok. Yarın son antrenmanda bir Orkun'un son durumuna bakılacak. Hem sahadaki durumuna, hem oyuncunun ağrılarının durumuna, hem de doktor ekibi yani sağlık heyeti de bu duruma bakıp son kararını verecek. Zaten hoca da kadroyu maçtan 3 saat önce açıkladığı için ilk 11'ini. Artık maçın son saatlerine doğru daha net görebiliriz Orkun'un durumunu.
0: Hocanın tabii ki şimdi Avrupa maçları, Süper Lig maçları belki Orkun'u riske etmek de istemeyebilir. Ben öyle de düşünüyorum. Doğan, ne dersin bu konuda?
14: Abi zaten burada sadece riske atmak değil, bir de ekstra şimdi Kocaeli maçında oynayıp Orkun sarı kart görürse Trabzon maçında oynayamayacak. Çünkü oyuncunun 3 sarı kartı var. Yani sadece sakatlık değil, bir de sarı kart sınırı durumu söz konusu.
0: Evet.
14: Hani bunların hepsi bir aslında done hepimiz için. Yani bir koruma altında diyebiliriz Orkun, Kocaeli Spor maç öncüsü. Ama şunu da tabii belirtmekte fayda var. Şimdi kaybedilmiş bir Ahmet maçı var. Bu maçla beraber puantaj anlamında da avantajınızı kullanamadınız. Yani bunlar da aslında hepsi bir etken. Evet, Trabzon maçı çok önemli ama Trabzon maçının önemli hale gelmesi için Kocaeli Spor maçının kazanılmış olması gerekiyor. Biraz da böyle bakılıyor konuya açıkçası. Sanki daha önceki sakatlık durumlarında da, daha önceki Orkun'un ağrı durumlarında da karar verici merci tabii ki hoca ama şimdi Orkun oranın aseti olduğu için o bölgenin ve kaptan olduğu için biraz sanki süreç Orkun'un ben iyiyim oynayabilirim demesiyle daha kendi sürecini belirleyecek gibi duruyor.
1: Şimdi bazı haberler de çıktı olay Tan'la ilgili. Sen de takip etmişsindir mutlaka. Şimdi Göztepe'den 5 milyon euroya alındı Beninli oyuncu. Şimdi menajeri 30-35 milyonluk teklif getirebilirim şeklinde bir görüş bildirdi. Var mı bunun aslı astarı? Yani ya da gidebilir mi? Hoca izin verir mi? Beşiktaş izin verir mi?
14: Yani Mehmet abi şu an olay tamla alakalı, ben de bu haberler çıkınca kulüp tarafına sordum. Şu anda gelmiş bir teklif yok. Yani teklif getirebilirim konusu, örnek veriyorum. Şimdi teklif getiremeyeceği için, aslında transfer penceresi açık olmadığı için. Hı-hı. Yani biraz havada bir konu. Biraz menajer, yani bunu yapan arkadaşıma bir şey söylemek istemiyorum. Menajer haberi üzerinden bir aslında konu aslında işlendi. Ya kulübe gelmiş bir teklif yok. Kulübe gelmiş bir teklif oldu zaten, bunun biz rakamsal olarak kulübün beklediği ya da istediği rakamı bir şekilde zaten haberleştiririz, ama şu anda kulübün böyle bir tasarrufu yok. Ekstra bir de böyle gelmiş böyle bir teklif yok. O yüzden biraz havada bir konu ve şunu da söylemek lazım. Yani Olaytan evet bu sürece kadar 6 asistle çok güzel oyunla kendini geliştirdiğini bizlere gösterdi. Ama bundan sonraki haftalar yani bütün takımın aslında kaderini belirleyecek haftalar. Yani Kocaeli, Hoffenheim, Trabzon, keza Crystal Palace maçları var. Yani oyuncular eğer üstünü ispatlayacaksa bence bundan sonraki 4 maçta ne oynayacaklar, bundan önce ne oynadığından daha önemli, ki hoca da zaten bunun mesajlarını verdi basın toplantılarında. Yani bizim dedi gerçek performansımızı Avrupa maçları başlayınca göreceksiniz demişti. Biraz aslında oralar, yani bu 4 maçlık süreçte Olaytan'ın, diğer oyuncuların performansını gördükten sonra konuşmak lazım. Bir de dediğim gibi transfer dönemi henüz açık olmadığı için bu konular biraz daha böyle boş gündemde servis edilmiş konular olarak görüyorum ben.
0: Trossard herhalde o problemini atlattı, öyle gözüküyor.
14: Tabii ya, Vlahovic'in bir sakatlığı vardı biliyorsunuz, Sırbistan milli takımına evet. Gitmemişti. Orada da Beşiktaş en çok milli takıma gönderen takımdı. 17 oyuncuyla Vlahovic gitmeyince 16 oyuncu gitmiş oldu. Trossard'a güzel bir rehabilitasyon süreci geçirdi. Onun da kemik ödemi problemi vardı. O da sahalara döndü. Sahalara dönüşünde sorun yok. Oyuncunun %100 hazır olduğu bilgisi var. Vlahovic de keza aynı şekilde. Ki Emirhan'ın da milli takımda bu arada bir sakatlık durumu vardı. Orada bir açıklama gelmiş Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Emirhan'ın da bir sorunu yok. Orkun da sahaya dönüş yaptı. Yani şu anda Raşitsa dışında Beşiktaş'ta sakat oyuncu bulunmuyor.
0: Raşitsa da bir aya yakın yok herhalde.
14: Raşitsa 2-4 hafta arası diye bilgi var Ercan abi. Yani beklentimiz 2-4 hafta arası üzerinde. Ya yani çok da hani şimdi realist olmak lazım. Çok kullanılan, çok tercih edilen, yani takımın önemli oyuncularından biri değil Raşitsa. Bunu kabul etmek lazım. O yüzden çok da eksikliği hissedilebilecek bir oyuncu değil. Sadece hocanın bu dönemde özellikle milli arada işte Ümit Akdağ, Jalo, Rıdvan, Oğut Dağra, keza Poku üzerinden, aslında Miretti üzerinden bir sayıyı 17'yi 18'e çıkarma. Yani örnek veriyorum, hocanın rotasyonla ilgili zaten hem Spezia'da hem Bologna'da hem Fiorentina'da belli başlı kendi kültürü var. Yani rotasyonu seviyor hoca. Her oyuncu yaratmak istiyor. Bu sayıyı hoca 18'e çıkarmak istiyor. 18-19'a çıkarmak istiyor. Yani 18-19 hazır oyuncu olmasını istiyor hoca. Bununla alakalı aslında milli arada odak oldu, oyuncular oldu. Keza Semih Kılıçsoy da bu isimler arasında. Yani bu oyuncuların ne vereceği, ne performans vereceği de aslında bu süreci çok net bir şekilde belirleyecek.
0: Mustafa yalnız şansı kullanamadı diye yorumluyorum ben. Hiç şans bulamıyor artık çünkü.
14: Mustafa Hekimoğlu değil mi?
0: Evet.
14: Ya Ercan abi, ona gelene kadar Hyang Yu Oh, Semih Kılıçsoy da var aslında. Burada oyuncuların yani oyunu ne kadar talep ettiği de önemli. Ellerinde kendilerini geliştirebilecekleri bir hocaları var artık. Vincenzo Italiano gibi. Yani bu saatten sonra bütün iş oyunculara bakıyor. Ki keza bu parantez içerisinde Mustafa Erhan belirttin sen. Ben Semih'i de belirtirim mesela. Yani İtalya'da Cagliari'de geçen sene normal bir sezon geçirdi. Bir ara iyi oynuyordu ama şimdi o kültürden gelmiş bir teknik direktör var şimdi Italiano. Evet. Keza Mustafa Erhan. Ya hatırlayalım, en son Giovanni Van Bronckhorst'un Ajax maçında 11 oynattığı günden beri oyuncu kayıp. Yani bence böyle oyuncuları hangi gün, hangi maçta ve hangi durumda tercih ettiğiniz de çok önemli. Bence İtalyano biraz oyuncuların, bu oyuncuların özellikle Semih gibi, Mustafa gibi oyuncuları Ziraat Türkiye Kupası'nda daha çok değerlendirmesini bekliyorum ben.
0: Bana da öyle geliyor.
1: Şimdi ben Vlahovic'i sormak istiyorum. Yani geldiği günden bu yana olağan, sanki altyapıdan yetişmiş bir oyuncu gibi hareket ediyor. Beşiktaş'ı inanılmaz benimsemiş. Yani ben böyle bir oyuncu olduğunu biliyordum ama bu kadar çabuk Beşiktaş'ı benimseyeceğini tahmin edememiştim. Sen neler diyeceksin Vlahovic ile ilgili?
14: Ya orada da yine aslında aynı kartı kullanacağım ben. Bu da Vincenzo Italiano kartı. Hmm. Çünkü oyuncuyu yani ikna ederken bile Beşiktaş Kulübü transfer operasyonundaki isimler, Sayın Önder Özen, Sayın Başkan, Ede Graf keza ikna ederken bile burada hep şunu konuşuyorlardı. Yani hocaya geldi bu oyuncu, hocaya gelecek, hocanın isteğiyle Vlahovic gelecek diye bize bilgiler veriyorlardı ki öyle oldu. Yani Vlahovic'in bugün buraya yüksek aidiyet hissetmesinin %70'lik kısmı Vincenzo Italiano'dur. Geri kalan kısmı hem taraftar, hem Beşiktaş camiası, hem başkan, hem de transfer operasyonuyla beraber kurulan takım aslında. Yani Vlahovic'e burada iyi bir aidiyet hissettiriyorsa Beşiktaş kulübü, bunun en büyük mümessibi kesinlikle Vincenzo Italiano'dur.
0: Peki şunu mutlaka değerlendirmişlerdir ve sen de bu konuda çalışmanı yapmışsındır, buna eminim. Ahmetspor deplasmanındaki kötü futbolu neye bağlıyorlar? İtalyano ya, bu teknik mi, oyuncuların yorgunluğu mu, neye bağlandı bu? En çok bu konuda yaptığın araştırmada ne öne çıktı?
14: Şimdi Ercan abi, orada aslında hocanın yani direkt tespiti ya da direkt görüşü aslında hem Marsilya maçında göstermiş olan yüksek efor, hem o maçtan hemen ardından. Ya biliyorsunuz sert maçlardan sonra vücudun dinlenmesi, kan akışının normal hale gelmesi 64 saati buluyor. Şimdi daha 64 saati bulmadan bu takım uçağa bindi ve Diyarbakır'a gitti. Ve yani neredeyse bütün maçlarda oynayan Salih Özcan, bütün maçlarda oynayan Orkun Kökçü, aslında bu oyuncuların tamamı hiç dinlenmeden sezona devam etti Ahmet maçına kadar ki yoğun bir tempoyla geçtiler o süreci. İlk yarı için özellikle ben hocanın oyun kaybı üzerinden bir değerlendirme yaptığını söyleyebilirim. Evet, bir oyun kaybı vardı ilk yarıda ama ben geçen seneleri de çok yakından takip eden bir gazeteci olarak şunu gördüm. Evet, ilk yarıda oyun kaybedildi ama Beşiktaş önceki yıllarda oyunu kaybederken skoru kaybedip bir de oyuna olan talebi de kaybediyordu. İkinci yarı hocanın yapmış olduğu değişiklikler, hocanın oyunda yapmış olduğu farklı aksiyonlar bence artık Beşiktaş kaybetse de oyunu kaybetmemek için bir mücadele gösterecek sahada. Bunu gördük evet. Hep bir şekilde. Yani Devzat Demir tesislerinde de konuşulan konu bu. Evet, bazı maçlarda oyun kaybedilebilir ama bunun ikinci yarısı ya da telafisi devam edecek saha içerisinde oyundan kopmamak gerekiyor diye hoca uyarılarda bulunmuş. Buradaki ben evet skor olarak kaybetti Beşiktaş ama biraz da şunu da söylemek lazım. Yani verilmemiş bir penaltısı var. Biliyorsunuz hakemler konusunu zaten yaklaşık 10 gündür gündemimizde. Biraz da aslında oradaki oyuncuların hakemler üzerinden de bir mental sorun yaşadığını söyleyebilirim.
0: Anladım.
1: Şimdi konu biraz açıldı. Ben de devamını getireyim. 3 deplasman maçı ligde 2 mağlubiyet. Şimdi deplasman performansı hocanın çok eleştiriliyor. Eleştirilecek kadar kötü bir oyunu var mı sence Beşiktaş'ın ve deplasmanlarda neden bu yenilgiler geliyor? Bir de Avrupa'da yenilgisi vardı.
14: Tabii ki ya Mehmet abi, orada da aslında şimdi Avrupa yenilgisi Zalgiris maçı aslında. Zalgiris maçı 3-0 avantajlı bir skor.
1: Evet.
14: Rehavet.
1: Çok önemli orada. Değil ama ya konuşuluyor.
14: Tabii rehavet mesela oradaki bizim de sorduğumuzda hani rehavet, oyuncular rahat çıktı gibi söylemler duymuştuk açıkçası. Orada da yine yoğun bir tempo vardı. Ya çünkü çok sert başlandı. Midland gibi bir sert bir rakiple başladı Beşiktaş sezona. Şimdi Alanya deplasmanında hatırlıyorum. Yani çok büyük bir, bence benim görüşüm bu. Hakem katliamı vardı Deniz Kayatepe'nin. Oyun olarak sorduğumuzda evet, oyun olarak da iyi bir Beşiktaş izlemedik Alanya Spor maçında. Bunu çok net bir şekilde kabul ediyorum ama hakemin özellikle hem Trossard'a Ali'nin yapmış olduğu hatalı faul, onu hakemin görmemesi Deniz Kayatepe'nin. Hem Vlahovic'e yapılan faul, onu görmemesi. Yanki Oh'un iptal edilen golü. Yani şöyle baktığımızda evet, o gün iyi bir oyun izlemedik ama oyunu talep eden, yine skoru talep eden bir takım vardı ama skoru talep etmesine rağmen hakimlik yapacak olan hakemlerin doğru bir şekilde hakemlik yapmadığı için böyle skorlara da sebep olduğu, yani direkt sonucu etki ettiği bariz hatalar, hani majör hatalar dediğimiz konuların da yaşandığı deplasmanda, Alanya deplasmanı. Bakın Ahmetspor maçında da aslında aynısını yaşadık. Yani verilmemiş bir penaltı var bütün hakem hocaların söylediği konu. Hatta onu da geçiyorum, Erzurum maçında Beşiktaş'ın yine iptal edilen bir golü var. Akpadu'nun faul yaptığı ile ilgili. Yani hatta Sayın Başkan bunlarla ilgili Beşiktaş'ta da 6 gol, yani 6 haftada 6 golü iptal edildi dendi. Yani o yüzden sadece bu sonuçları ben oyun olarak yorumlamam ama oyunu kaybettiği dönemler var. Alanya maçının bence bir bölümünde oyun kaybedildi. Ahmetspor maçında çok net bir şekilde ilk yarısı oyun kaybı olarak adlandırılabilir.
1: Ben şimdi İtalyan basınına da baktım. Italiano daha önce bu deplasman performansı nedeniyle eleştirildi mi diye. Bologna'nın başında olduğu dönemde ara ara deplasman performansı eleştiriliyor ama çok iyi deplasman performansı sergilediği dönemler de var. Yani net olarak biz bu hocanın deplasman performansı kötüdür diyemiyoruz. İtalyanlar da böyle. Ara ara arka arkaya kaybettiği iki maç olmuş ama ondan sonra üç maç kazanmış mesela. Ya da işte puan ortalamasına baktım, deplasmanda 1.66 ki Bologna için gayet iyi bir ortalama.
0: Doğru. Yani net bir Bologna için iyi.
1: İyi bir ortalama. Yani net bir şekilde İtalyano deplasmanlarda takımını oynatamıyor. Ben şahsen diyemem. İtalyanlar da diyememiş.
14: Ya %100 katılıyorum. Bir de yani şimdi Bologna dediğimiz takım yani hani ilk 3'e ilk 4'e çok girme olasılığı olmayan bir takım İtalya'da. Evet. Burada Beşiktaş'a geldi. Şimdi burada bence konunun özü şurada biraz anlaşılmalı. Yani hem Önder Hoca'nın bu ligle alakalı bilgisi, tecrübesi biraz onları da aslında benim şahsi görüşüm aktarması lazım İtalyano'ya.
0: Ama belki aktarıyordur.
14: Aktarıyordur, kesinlikle aktarıyordur Acun abi de işte hocanın oyun görüşü, hoca ne istiyor o da önemli. Hoca da bunu nasıl uygulayacak o da önemli. Çünkü hoca daha henüz hakemlerle ilgili hiç açıklama yapmadı mesela. O da bence güzel bir duruştur, o da güzel bir mesajdır. Sadece saha içine odak olduğunu gösterir bize. Bologna evet bize bazı zoneler verir ama ben Mehmet abi şuna mesela katılmıyorum. Beşiktaş dendiği zaman şampiyonluğa oynayacak bir kulüp, geleneği olan bir kulüp. Yani burada ne sergileyeceği bence hocanın zaten mevcut getirdiği kariyerini daha da üste çıkarması için önemli bir fırsat. Yani Beşiktaş'ta deplasmanda kazanmak zorundasın. İçeride zaten güçlü bir oyunun olmak zorunda. Deplasmandaki evet. Oyunluğunu sorgulamayız. Ama dışarıda içeride kazanacak bir takım haline getirmesi lazım takımı. Bence kadro da yeterli ama bence tek zafiyet, benim gördüğüm kadar tek zafiyet savunma tandemi bence hocanın kafasında henüz net oturmadı. Yani orada istikrarlı performans veren tek oyuncu şu anda Emirhan Topçu gibi gözüküyor. Çünkü Jalo sezona çok iyi başladı. Çok iyi devam etmedi. Akpo da iyi başlamadı. İyi devam ediyor ama bazı hatalarda, bazı pozisyonlarda Akpo'yu da çok açıkçası güven konusunda hepimizi biraz kafalarda şüphe bırakıyor. Bence biraz takımın yeni bir takım olduğu için birbiriyle oyuncuların anlaşması, bu süresi, oyun alışkanlığı da çok önemli. Bence biraz daha etap etap gidip takımın deplasmanda ne oynayacağını, içeride ne oynayacağını görüp bence ona göre bir değerlendirme yapmak daha doğru olur.
1: Şimdi hocayı biraz Poku'ya karşı mesafeli görüyorum. Katılır mısın?
14: Yani Ernest Poku. Mesafe değil de aslında şöyle söyleyebiliriz. Şimdi ben de oyuncuyla alakalı bir araştırmalar yaptım. Özellikle Altmar'dan geliş, Leverkusen'a geçiş döneminde. Ya oyuncu o dönemde biraz bir yazarın orada bir araştırması vardı. Ağırlık çalışmış galiba. Yani oyuncunun kendi has özelliği olan hız, tempo, patlayıcı kuvvet vesaire onlarla ilgili oyuncunun o dönem çalışmış olduğu aslında kontrolsüz ağırlık çalışmaları sebebiyle biraz hızıyla alakalı problemler yaşadığı bilgisini okumuştum ben dış basından. Belki hoca oradaki o yıpranmış süreci tamir ediyor olabilir. Oyuncuyla alakalı beklentisi yüksek ama yani tam sağ kanat evet Poku ama Leverkusen'da da baktığımızda son dönemde sol kanatta oynamış da bir oyuncu. Onun oyun şekliyle Černý'nin yani aslında sağ kanat için transfer eden Černý'nin oyun şekli iki tane farklı iki uç aslında. Černý daha çok içe doğru kat eden, daha çok topla beraber oyun kurucu kanat pozisyonunda. Poku da mesela tam tersi hızıyla beraber oyunu hızlandıran bir oyuncu.
1: Hoca da Černý'yi yani, tercih ediyor.
14: Hoca da Černý'yi tercih ediyor ve o da performans veriyor bu arada.
1: Çok yani teşekkürler.
14: Haftalarda daha net göreceğiz aslında Poku değerlendirmesi nasıl olacak hocam.
0: Doğan çok sağ ol, çok teşekkür ederiz.
14: Görüşürüz, iyi yayınlar.
9: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
10: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
15: Güney Kafkasyalı ve 4 numaralı Alkuruş Bey birbirlerinden çok da ayrılmadılar. Son 400 metreye yan yana giriyorlar. Bu ikilinin iki boy kadar gerisinde orta kulvara doğru 7 numaralı Davrantay. Dış kulvarda 3 numaralı Acar Çocuk, en dışta ise 2 numaralı Toplu Ser var. Son 300 metreye giriliyor 1 numaralı Güney Kafkasyalı. Şimdi iki boy fark yaptı 4 numaralı Alkuruş Bey'in dış kulvardan. 2 numaralı Toplu Ser'in içeriden 7 numaralı Davrantay'ın çabaları var. Farklar azalıyor. Ama 1 numaralı Güney Kafkaslı lider ortadan, 7 numaralı Davrantay dışarıdan, 2 numaralı Toplu Ser gelmeye çalışıyor ama 1 numaralı Güney Kafkaslı kazanıyor. 7 numaralı Davrantay ve 2 numaralı Toplu Ser ikincilik için aynaya yakın geçerken 4 numaralı Alkuruş Bey 4. 6 numaralı Cihan Dere'de yarışı 5. olarak tamamladı. 1 numaralı Güney Kafkaslı Nevzat Avcı ile kazandı.
10: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
16: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
7: Radyo Spor.
3: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
4: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. Hayat sana maksimum. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr ve Shell.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Beşiktaş'la ilgili son gelişmeleri de sevgili Doğan Gündoğdu'dan aldık. Ercan abi, şimdi ben bir fikstürü hatırlatayım dinleyicilerimize. Bugün açılıyor hafta, ki 7. hafta mücadelesi olacak Süper Lig'de. Galatasaray Kasımpaşa mücadelesi saat 20'de. Galatasaray Rams Park'ta ağırlayacak Kasımpaşa'yı. Ligin yenilgisiz tek takımı Kasımpaşa. Yarın 4 maç var. Gençlerbirliği Ahmetspor, Alanyaspor, Erzurumspor, Samsunspor, Trabzonspor, bir Karadeniz derbisi, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe. Pazar günü 3 maç var. Konyaspor, Başakşehir, Gaziantep Futbol Kulübü, Çorum Futbol Kulübü, Beşiktaş, Kocaelispor ve pazartesi günü de Eyüpspor, Göztepe ligin dibindeki iki takım kozlarını paylaşacak. Burada tabii Göztepe'nin bu başlangıcı bana biraz şaşırtıcı geldi.
8: Çok. Göztepe
7: 3 beraberlikle 3 puandalar.
8: Galibiyete ulaşamamış.
7: Evet.
8: Takımda bazı değişiklikler oldu.
7: Onlar da ligin
8: değişiklikler fayda getirmedi.
7: Galibiyetsiz tek takımı.
8: Evet.
7: Göztepe. Eyüpspor'un galibiyeti var, Göztepe'nin yok.
8: Göztepe'nin bu sene istedikleri olmamış gibi gözüküyor şu ana kadar tabii bu. Göztepe taraftarıyla, stadıyla ligin en renkli takımlarından biri. Bunu kabul edelim. Bu yüzden ben toparlanabileceğini düşünüyorum Göztepe'nin.
7: Şimdi Göztepe hani az gol atar az gol yerdi şu ana kadar.
8: Çok rahat gol yiyor Göztepe şu anda, doğru.
7: Şu anda ligin en fazla gol yiyen ikinci takımı Eyüpspor, 8 yedi Fenerbahçe'den.
8: Evet.
7: Bunu göz önünde bulunduralım. 16 gol yedi Eyüpspor, Göztepe 15 yemiş. Çok yemişler ama bu sene biraz farklılar. Hücumda da 11 gol atmışlar. Yani hücumda attıkları gol sayısı Galatasaray'dan 2 eksik.
8: Buna rağmen yedikleri goller ve maç kazanamamaları Göztepe'de bir oyun krizi diyelim buna. Saha içinde bir oyun krizi yaşandığını bize gösteriyor.
7: Evet, bir şeyler
8: İstediklerini yapamıyorlar. Ki klasik Göztepe'nin nasıl oynadığını biliyoruz. 5'li savunmasıyla. Hiçbir zaman o sisteminden vazgeçmedi Stoylov yönetiminde. Fakat 5'li savunmanın rakip karşılamadaki başarısızlığını gösteriyor bu.
7: 11 gol atıp 15 gol yemiş Göztepe. Yani bu sezonun en belki de beklenmedik performansını sergileyen takım diyebiliriz. Samsunspor'da zirveyi hep zorlayan, özellikle işte büyük takımlara karşı aldığı sonuçlar ve oynadığı futbolla dikkat çeken bir takımdı. Hatta geçen sene Galatasaray'ın Samsunspor'a konuk olduğu mücadelede şampiyonluk maçında Thorsten Fink ve öğrencileri geriye düştükleri maçta 4 gol atmışlardı.
8: 4 gol büyük, çok iyi futbol.
7: Çok iyi futbol.
8: O takım tempolu değişti yalnız. O takımın neredeyse tamamına yakını değişti. Şimdi yine büyük bir maç oynayacaklar.
7: Düşme hattındalar.
8: Düşme hattında ve Trabzonspor'la oynayacaklar.
7: Evet.
8: Bu da ortada nasıl bir nereye gidecek Samsunspor'u gösterecek maçlardan biri. Çünkü kadro gençleştirilmesi yapılabilir. Fakat bu gençleştirilme biraz abartıldı sanki bence.
7: Şimdi orada da dedikodular var Ercan abi. Yani başkan işte kızdı, taraftara kızdı deniyor. Ben bu kadar yatırım yaptım. Biz hep eleştirildim. O yüzden hani yatırımı da biraz keseyim o zaman. Yaptığım beğenilmiyorsa bu kadar para harcamanın da bir anlamı yok demiş. Yani deniyor. Samsun basınında bunu söyleyenler var. Böyle ya, iddialar var.
8: Öyle iddialar var. Bir, ikincisi şöyle bir şey de var. Şunu değerlendirelim. Şimdi Samsun Spor oynadığı stat şehre olan mesafe mi acaba diye ön plana çıkan görüşler var. Yani taraftar gelemiyor. İşte tribünler bu yüzden de dolmuyor konulu. Hatta bu konuda başkanın da açıklaması oldu.
7: Evet.
8: Ya başka bir yerde mi acaba başka bir stat düşüncesi ortaya atılsa diye. Şehre biraz uzak olduğu konuşuluyor.
7: Ya bilmiyorum o dedikodular. Bir ara belki Samsun'dan da bir bağlantı yapsak iyi olur. İlgimi çekiyor çünkü Samsun'un bu durumu. Gerçekten Sayın Başkan hani küstü mü? Yaptıklarının tam olarak karşılığını göremediğini mi manevi olarak düşünüyor? Bu iddialar yoğun. Mesela bir Göztepe içinde bir mesaj geldi şimdi. Bilet fiyatları 4000 lira diyor. Bu nedenle maça gidemiyoruz diyor dinleyicimiz.
8: Göztepe kulübü bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Ben okudum. Yani rica ettiler. Dediler ki bu fiyatları bir gözden geçirin. Spora. Deplasman tribünü için bu rakam açıklanmış durumda. Evet. 4000 lira bu zamanda az para değil.
7: İyi para Ercan abi.
8: Onu söyleyeyim. Ya şimdi İzmir'den maça geleceksin. Otobüsle geldin. Gittin geldin. Otobüs bileti de diyelim ki 3000 lira olsa gidiş dönüş 6000. 4'te maça verdin 10.000. Ne yiyeceksin? Hadi günübirlik gidip geldin. Oteli hiç saymıyorum. Ya otelde kalmayacaksın. Günübirlik. Gece bineceksin. Ertesi gün geleceksin İstanbul'a. Oradan işte bir şeyler yiyeceksin. Oradan stada gideceksin. Ve 10 bin lirayı geçen bir masrafla karşı karşıya kalıyor sadece bir kişi.
7: Minimum 10 bin diyelim. Hiçbir şey yapmadın 10 bin.
8: 10 bin. Ya da otobüs tuttun geldin Göztepe taraftarısın. Yine o otobüste bedava değil ki.
7: Fotosentezle yaşadın. Yemedin içmedin. Yine 10 bin gidiyor Ercan abi.
8: Yemeden içmeden de İstanbul İzmir olmaz.
7: Olmaz.
8: Değil mi?
7: İşte fotosentez evet. Yaptın diyorum ya olmaz yani.
8: Olmaz mümkün değil.
7: Şimdi dinleyicimiz diyor ki Samsun stadı şehir dışına çıkarıldı ama ulaşımı çok kolay raylı sistemle önüne kadar gidiyorsun diyor.
8: O zaman mesele yok.
7: Bir başka dinleyicimiz de demiş ki küstüyse başkan istifa etsin.
8: Ya küsmemiştir herhalde yaptığı açıklamalarda ben şunu görmüştüm hatta 2000 hedef 2029-30'da şampiyonluğa oynayan belki şampiyon olan bir Samsunspor ortaya çıkartmak demişti.
7: Belki yeni bir yapılanmaya hani Alman hocayla gitti. Ya
8: gittiler öyle ama o yeni yapılanmada
7: karşılığını görmeye başlamadılar diyelim.
8: Daha erken hemen onun karşılığını göremez.
7: Yani karşılığını belki de bekliyorlar. Uzun mesela orta vadeli bir yatırım. Ya,
8: takım gençleştirme, oyuncu alma çok cesur bir adımdır. Ama bunun karşılığını beklemek için de biraz sabır gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili bir haber verelim son dakika. Fenerbahçe'de Rizespor maçı kadrosu belli oldu. Asensio ve Mert Hakan Yandaş da kadroda. Uzun bir aradan sonra Mert Hakan Yandaş da kadroda.
7: Kadroya dahil edildi Mert Hakan Yandaş. Satılmış Bey diyor ki Samsun'u ben takip ediyorum biletler pahalı demiş. Taraftar takıma inanmıyor demiş. Bir de böyle bir durum oluyor Ercan abi. Yani arka arkaya kötü sonuçta hani Türkiye futbol seviyoruz diyoruz da aslında alakası yok. Kazanmayı seviyoruz biz.
8: Şimdi skor seviyoruz.
7: Skor seviyoruz. Tabii skor alamayınca takım da hani tribünlerde boş kalıyor.
8: Ya şimdi takımı gençleştiriyorum ben. Bu sene böyle ama siz taraftarların büyük desteğine ihtiyacımız var. Söylemi güzel bir söylem. Ama taraftarlar buna alıştırılmadı Türkiye'de. Her taraftar için söylüyorum bunu. Sadece hep biz kazanalım diyorlar.
7: Evet, öyle bir şey var. Ya bu futbol sevgisi oturmadı, spor sevgisi oturmadı Türkiye'de.
8: Skor sevgisi var sonuç. Scoreboard'ta ne yazıyorsa ona göre ben maça gelirim diyor.
7: Tabii yani gelince hani kazanmak istiyor. Belki de kendince haklı yani ben diyor para veriyorum diyor. Örnek işte 4000 lira vereceğim. Kaybedeceğim maça niye gideyim? Hem para vereceğim hem de strese gireceğim diyor.
8: Evet.
7: Kendince taraftar da haklı olabilir. Şimdi Van Drongelen'in 6 milyona satılması mantıklı mı? Fatih Bey demiş.
8: Kaç yaşında Van Drongelen? 30'a geldi.
7: 30 vardı ya 30.
8: Evet, 29-30 yaşına geldi. Ya 36 milyon vermezler.
7: Ya elinde kalacaktı ya da çıkaracaktın elden. Mantıklı bence.
8: Bir teklif geldiği zaman mantıksız yapacak bir şey yok.
7: Şimdi Pasolik kalksın, tribünlerdeki taraftar sayısı %30 artar demiş. Pasolik'le ilgili çok fazla Ercan abi ben de şikayet alıyorum. Bazen beni de arıyorlar arkadaşlarım, arkadaşlarımın arkadaşları ne yapacağız diye. Ya bu Pasolik konusu çözülemedi.
8: Ne maalesef oldu? Hala belli değil.
7: Çözülemedi bu Pasolik konusu. Evet. Yani
8: ben her maça gitmek isteyen bir taraftarım mesela. İşte gidebiliyor musun?
7: Yok, gidemiyorsun.
8: Onu bir kere halletmeleri lazım. Ben zaten konuyu onun için açtım.
7: Gidemiyorsun işte. Örnek veriyorum. Fenerbahçe taraftarsın ama akıllı uslu bir taraftarsın. Hiçbir etliye sütlüye karışmıyorsun. Ya da Galatasaray taraftarsın. Beşiktaş taraftarsın. Beşiktaş Pasolik'i aldın. Fenerbahçe aldın. Galatasaray aldın. Diğer statlara giremiyorsun o Pasolik'le.
8: Niye? Ya ben mesela işte dedim ya futbol severim. İşte
7: giremiyor ne bileyim.
8: Yarın diyelim ki canım Eyüp Göztepe maçına gitmek istedi. Hava da güzel.
7: Eyüp'te de oturuyorum ama Fenerbahçeliyim, Beşiktaşlıyım.
8: Gidebiliyor musun?
7: Yok.
8: Olmaz ki öyle. Onu halledilmesi lazım. Ya bu iş işte futbol sever dediğin öyle çok insan var maça gitmek isteyen.
7: Tabii var. Tabii.
8: Gitsin maçı seyretsin. Ne olacak ki? Maçı ben gidip seyretmek istiyorum. Bir taraftarım.
7: Ha, zamanın var. Hava güzel.
8: Eyüp'te oturuyorum. Gideyim şu maçı bir seyredeyim diyorsun.
7: Zamanım da var. Hadi bir maç izleyeyim dedin ama izleyemiyorsun. O Pasolik'le. Bunun çözümünü şöyle bulanlar var. Bir tane de alt ligden örnek veriyorum. Bu Muğla Spor Pasolik'i alıyorlar. Hani onunla girebiliyormuşsun.
8: Nasıl oluyormuş o?
7: İşte Muğla Süper Lig'de değil ya, bir de şehir evet, farklı. Olay çıkarmaz diye alıyorlar herhalde.
8: Ya bu da değişik bir şey. Ha? Değişik.
7: Ya çözümü öyle bulanlar var. Mesela işte geçen gün yine bu konuyu ben araştırırken nasıl çözeriz dedim. Ha biri, bir arkadaşım dedi ki ben dedi böyle çözdüm dedi. Muğla Spor Pasolik'i aldım dedi. Onunla giriyorum dedim.
8: Ona da ayrıca para verdin ama değil mi?
7: Tabii. Herhalde verdi tabii ki.
8: Ona bedava alamıyorsun Muğla aynen Spor Pasolik'i. Enteresan.
7: Süper Lig'de olmadığı için dedi. Onunla girebiliyorum dedi. Bir tane de İstanbul takımı Pasolik'i varmış. Onun da işte kendi takımına gidiyormuş. Ama mesela bir misafiri gelmiş, misafiriyle bir maça gitmek istemişler, gidememişler. Çözümü ya, böyle bulmuşlar.
8: Olay şu esasında.
7: Muğla Spor Pasolik'i bulmuşlar.
8: Ya ben diyelim ki Galatasaray'ın Pasolik sahibisin değil mi? Ama her hafta maça gitmek istiyorsun. Bu hafta Galatasaray deplasmanda, Galatasaray'ın maçına gidemiyorsun.
7: Gidemiyorsun.
8: Hadi diyorsun Beşiktaş'a da Fener'in maçına gideyim. Futbol seversin.
7: Tabii Vlahovic'i ben merak ederim mesela.
8: Hadi futbol diyorsun seviyorum. Ben futbolu seviyorum. Vlahovic'i tamam, bir takımı tutuyorum ama futbolu seviyorum. Gidememen olmaz. İşte ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Yok sen gidemezsin diyorlar. Giremezsin. Ya ben parasını da verdim.
7: Yok, giremiyorsun Ercan abi. Benim bildiğim giremiyorsun. İki tane Pasolik alıyorlar o yüzden insanlar. Böyle futbol severse.
8: Bunun çözümü basit. Futbol sever Pasolik alacaksın o zaman. İşte öyle bir şey çıkaracaklar. Futbol sever. Ben adını da koydum. Futbol sever. Bu hafta Fener'in maçına gideceğim.
7: Tarafsız Pasolik de var galiba. Var mı bilmiyorum da olması lazım yani tarafsız.
8: Futbol sever Pasolik.
7: Futbol
8: işte
7: sever evet.
8: Çünkü Ankara'da iki takım varken şöyle bir şey vardı. Yani Süper Lig'de. Bir hafta Gençler Birliği içeride. Diyelim bir hafta Ankaragücü içeride. Futbol severler de bir hafta Gençler Birliği maçına, bir hafta Ankara Gücü maçına gidebiliyorlardı Pasolik yokken. O takımlarla Süper Lig'deyken.
7: Aynen. İşte dinleyicimiz de o diyor. Pasolik kaldırılsın ya da mantığı değişsin.
8: Ya mantığın değişmesi lazım. Evet, Ankara'dasın. Futbolu çok seviyorsun. Cumartesi pazarını futbola ayırıyorsun. Maça gitmek istiyorsun.
7: Dinleyicimiz yazmış, çok güzel. Tam oturdu. Dedi ki Kayseri'ye gitmiştim geçen yıl. İşim uzadı. Kayseri'de kalmak zorunda kaldım. Galatasaray'ın da maçı vardı. Gideyim dedim, gidemedim diyor.
8: Pasolig'in yok.
7: Pasolig'i var ama Kayseri'ye girememiş. Stada girememiş.
8: İşte onun için taraftar Pasolig'i diye bir şey yapacaksın. Olabilir. Erzurum'da işim vardır. Mesela Erzurumspor, Trabzonspor maçı var. Sen de İstanbul'dan geldin. Oo, ne güzel maç var diyorsun. Gidemiyorsun maça.
7: Gidemiyorsun. Mesela İstanbul'da oturan bir Trabzonspor taraftarıymış. Hiçbir maça gidemiyorum diyor İstanbul'da. İki Pasolig de yetmiyor. TFF Pasolig'i var ama ona her zaman satmıyorlar. Eğer biletler tükenmemişse maça saatler kala açıyorlar. Ha, TFF Pasolig'i var. Tarafsız Pasolig Ercan abi. Dinleyicimizin dediği. Onunla da giremiyorum diyor. Yani çünkü genelde taraftar Pasolikli olanlar biletleri alıyorlar. Eğer bilet kalmışsa hala, o zaman TFF Pasolik'ini açıyorlar diyor. Bu da sorun.
8: Problem.
7: Bu da problem. Yani futbol sever Pasolik'i de çözüm olmadı.
8: O da olmadı. Ben futbol severim ama. Eyüpspor Göztepe maçı tıklım tıklım tribünler önünde oynanmayacak ama. Onu söyleyeyim.
7: O da çözüm olmadı. Bunda da dinleyicimiz dedi ki bende iki tane var, yine de yetmiyor diyor.
8: Ya böyle bir sürü futbolu gönülden seven, fanatizmi tribünlerde yansıtmayan insan var. Bir sürü var. Benim çevremde de var. Ya ben adam maça gitmek istiyor.
7: Olmaz mı ya?
8: Adam maça gitmek istiyor. Ya maç ayırmıyor. Diyelim ki Sarıyer'in maçı içeride, Sarıyer maçına gidecek. Evet, ben onu kaçırmayayım diyor. Ama Pasolik olayı, gidemiyorsun.
7: İşte hem taraftarmış, Trabzonspor taraftarıymış. İki Pasolig'i varmış. Biri TFF, biri Trabzon. Ama diyor bileti alamıyorum çünkü diyor biletler tükeniyor diyor.
8: Tükeniyor
7: TFF
8: tabii.
7: TFF Pasolig'iyle almaya çalıştığımda da öncelik diğer takımlara ait Pasolig'lerde diyor. Başakşehir Pasolig'iyle her maça girebiliyorum demiş bir dinleyicimiz de.
8: Enteresan. Güzel.
7: Farklı Pasolig'le girmek istersen bilet kalırsa satıyorlar. Yani işte 3 saat kaldı diyelim, maç 20'de, 17'ye kadar tamamı satılmadı biletlerin.
8: Ama o zaman gününü mahvediyorsun. O garantisi
7: bekliyorsun,
8: var mı?
7: Garantisi yok işte, bekliyorsun.
8: Yok, öyle olmaz.
7: 3 saat kala TFF Pasolig'ini açıyorlar.
8: Bir maça gideceksen saatler öncesinde onun şeyi başlar. Oraya gideceksin, orada gideceksin. Güzel bir lahap varsa köfte arası ekmeğini yiyeceksin.
7: Kürük köfte.
8: Değil mi? Yiyeceksin. Onları bir yapacaksın.
7: Evet.
8: Ya maç hazırlığı odur.
7: Aynen. O köfte yenmeden o maça girilmez. Mutlaka yapılması gereken ritüeller var, adetler var. O adetleri yerine getireceksin. İşte o yüzden diyor plan yapamıyoruz diyor dinleyicimiz.
6: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
5: Reklam.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
10: Şampiyonla son düzlükte.
12: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
13: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
14: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
15: Her ürün ucuz.com ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
13: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
15: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
13: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
15: Şimdi tekrar kontrol edin.
13: Yine 399 lira oldu.
15: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
13: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
16: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
15: Cezada indirim olur mu acaba ya?
16: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
17: Radyo Spor. Reklam.
18: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bir tane daha yorum geldi. Çok doğru söylemiş dinleyicimiz. Stadı dolan 4 takım var. Onların da maçlarını zaten o takımın paso ligiyle de bilet bulunmuyor demiş. O takımlar genelde kombine satış yaptığı için çok az evet. Bilet satışa çıkıyor. Onlar da anında tükeniyor tabii ki. Haklı.
3: Ya ya da işte kombine olayı oldum zaten, büyük geçmiş olsun oluyor. Bütün, hatta öyle bir zaman gelecek ki bütün tribünleri kombine haline getirebilirler. O zaman zaten yer bulma ihtimalin
2: kalmıyor. Seni kombineye mecbur ediyorlar evet. Yeni sistemde. Değil mi?
3: Tabii.
2: Çok güzel bir anekdot paylaşmış dinleyicimiz. Diyor ki İzmir Atatürk Stadı'nda 90'larda kahveden kalkar Altay maçına giderdik diyor. 5-6 kişi bilet kuyruğuna girerdi, alırdı. Çekirdek köfte ekmek yerdik diyor. Yani
3: o geçmişte kalan güzel anılar. Artık hadi kalk gidelim, maça gidelim. Ya bugün de maça gidelim, yakınız da zaten. Muhabbeti gördüğümüz kadarıyla sona erdi.
2: Gördüğümüz kadarıyla evet, olmuyor artık. Önceden plan yapmanız lazım ki önceden planı da belirli maçlara yapabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Her maça da yapamıyorsunuz. Beyoğlu'nda oturuyorum. Kasımpaşa maçına gidemiyorum demiş. Beşiktaş taraftarıyım. Stada çok yakınım. Beyoğlu'ndayım ama maça gidemiyorum demiş.
3: Canı istediği zaman gidemiyor işte.
2: Gidemiyor evet. Gidemiyor.
3: Ki Süper Lig'e bayağı yakınsın değil mi?
2: Tabii.
3: Beyoğlu'ndasın. Beyoğlu'nda. Süper Lig maçını izlemek istiyorsun. Ama Paso Ligi'nin...
2: Yok, Beşiktaş Paso Ligi'm var diyor. Kasımpaşa...
3: İşte onu yani, izleyemiyorsun.
2: Stadına çok yakınım diyor. İzleyemiyorum diyor. Evet, kartlarını iptal etmek zorunda kalanlar var. Bu Paso Lig'den çok sıkıntılı futbol severler. Daha iyi bir sistem getirilmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Yine şöyle bir lige bakacak olursak Ercan abi, Kocaeli Spor 4. sırada şu anda.
3: Evet.
2: Onlar da lige 4 galibiyet 2 mağlubiyetle başladı. Beraberlikleri yok. Yani lige iyi giriş yapan ekiplerden biri olarak onları da söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
3: Tabii. Bu gibi takımların lige iyi girmeleri, Kocaeli Spor zaten biliyorsun çok iyi bir taraftar.
2: Bir futbol şehri de
3: var. Bir futbol şehri orası. Sürekliliği kazanması önemli. Ki bazı takımlar çok iyi başlayabilirler. Sonra bir bakmışsın 3 hafta arka arkaya kaybediyor.
2: Tabii Kocaeli Spor'un şampiyonluk kovaladığı sezonlar oldu ligimizde.
3: Oldu. Ligin ilk yarısını lider bitirdiği bir dönem bile vardı.
2: Evet.
3: Ki o zaman uzun ilk yarılar vardı. Ya futbol şehri dediğimiz takımların ligde olmasını ben çok istiyorum ve seviyorum.
2: Özellikle iç sahada çok tehlikeli bir takım. Oynadığı tüm maçları kazandı.
3: Evet.
2: İç sahada ki Ahmet Spor'da tek yenilgisini Kocaeli Spor deplasmanında almıştı. Evet. 2-0'lık skorla. Lideri konuşalım. Ahmet Spor olağanüstü performans.
3: Bu hafta da Gençlerbirliği'yle oynayacaklar Ankara'da.
2: Yeni
3: İyi
2: teknik
3: bir,
2: direktör.
3: Başlangıç. Evet. Yeni Alman teknik direktörü Gençlerbirliği'nin bugün açıklandı. Onlar da tabii yeni teknik direktörler bir takıma geldiği zaman iyi performans hemen ortaya çıkabiliyor.
2: Evet. Ya mesela Trabzonspor Galatasaray maçı.
3: Örnek.
2: Örnek. Hemen çok net bir şekilde o performansı görmüştük. Trabzonspor'da 4-0'lık flaş galibiyet. Ahmet Spor gerçekten olağanüstü bir grafik çizdi şu ana kadar. Yani 15 gol attılar, 7 gol yediler, 13 puanla şu anda averajla Galatasaray'ın önünde liderler. Değil mi?
3: Bu da iyi bir görüntü.
2: Çok çok iyi bir görüntü Ahmet Sportif için.
3: Evindeki seyirci desteği çok önemli.
2: İç sahada çok iyiler. Evet.
3: Seyircinin o desteğini arkasında hissediyor taraftarını.
2: İç sahada gerçekten bileği bükülmesi zor ekiplerden biri.
3: O havayı geldi. Verdi.
2: O havayı verdi. Kesinlikle. Hatta şöyle bir bakalım. İç sahada oynadıkları maçlardaki performanslar Ercan abi. Erzurumspor 3-0, Trabzonspor 2-1. Başakşehir 5-0, Beşiktaş 3-2. 4 maç 4 galibiyet.
3: Ki flash galibiyetler.
2: Çok. Yani Başakşehir karşısında 5-0'lık net galibiyet. Beşiktaş karşısında 3-2'lik bir galibiyet. Evet, Beşiktaş belki Avrupa yorgunuydu ama Beşiktaş'ı yine de 3 golle mağlup etmek kolay bir iş değil. Ahmet Spor bunu başardı. Zirveye yerleşti. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada ne kadar devam edecek bu performans? Ben de merakla bekliyorum.
3: Ben de. Tabii ligde dediğim gibi
2: istikrar.
3: O sürdürülebilirlik konusunu yakalayamazsan çok çabuk aşağı inebiliyorsun. O istikrarı kovalamak önemli.
2: Şimdi tabii Riva tesislerinde Türkiye Futbol Federasyonu bugün olağanüstü toplandı. Saat 2'de başladı toplantı. Toplantının gündem maddeleri, yayının başında da söyledik. Montella'yla devam edilecek mi, edilmeyecek mi? Birinci ana gündem maddesi bu. Hakem soruşturmasında işte ne durumdayız? Hasar kaydı nedir? Türkiye Futbol
3: Önemli
2: Federasyonu.
3: Olan bu.
2: Evet. Ne kadar hasar aldı? Onun bir değerlendirmesi yapılacak. Üçüncü gündem maddesi, belki de en önemlisi, bir seçim kararı çıkacak mı? Olağanüstü seçim kararı. Sayın Başkan toplantıya girmeden önce TVBu Spor mikrofonuna ben kesinlikle istifa etmeyi düşünmüyorum dedi. Net konuştu. Ama yönetim içinden istifaların gelebileceği, devam edebileceği söyleniyor.
3: Bakın, belki bir güven tazelemek için bir karar alınabilir.
2: Bakıp göreceğiz. 3 saat oldu toplantı başlayalı. Henüz toplantı tamamlanmadı. Herhangi bir açıklama da yapılmadı. Dinleyicilerimizden sorular da geldi. Yani ne oldu, bir şey var mı diye. Henüz bir gelişme yok o toplantıyla alakalı. Olursa, yayınımızın içinde bir gelişme olursa, bir karar alınacak olursa tabii ki paylaşacağız. Ama gündemdeki ana maddelerden biri Vincenzo Montella. Bir yol ayrımı bekleyenlerin

0: Hem yok bunu söyleyelim. Sizlerden de mesajlar geldi çünkü. Son gelişme bu şekilde. Yani gelişme olmaması. 3 saattir toplantı devam ediyor.
1: Evet. Nasıl olsa eğer programımızın içinde bir gelişme olursa biz de anında değerli dinleyicilerimizle konuyu paylaşacağız.
0: Şimdi istifa etmesi lazım diyenlerin sayısı çok fazla mesajlarda. Tabii bir etik olarak bir istifa beklentisi var Sayın Başkan'dan ama kendisi hayır diyor.
1: Ben devam edeceğim dedi. Bakalım göreceğiz.
0: Evet, Burak Yılmaz'ın açıklamalarını yorumlar mısınız diye bir
1: Onu
0: mesaj geldi.
1: yorumladık.
0: Onu yorumladık zaten. Kendisi iki kere konuşmak gereksiz dedi. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Şimdi bir yangın süreci var. O yüzden daha fazla bu konuyu gündeme taşımak istemiyorum dedi Burak Yılmaz. Tabii Çorum Futbol Kulübü, Gaziantep Futbol Kulübü maçı da haftanın yine zorlu maçlarından biri olacak.
1: Doğru.
0: Bunu da belirtelim.
1: Hep beraber göreceğiz.
0: Şöyle bir şu yorumu hoşuma gitti Ercan abi. Burak Yılmaz'ın takımı ile ilgili şu yorumu. İyi oyuncularımız var ama iyi bir takım henüz değiliz dedi. Bu güzel bir yorumdu. Biz takım olmaya çalışıyoruz dedi. O yolda ilerlememiz lazım. Oyuncularımın kalitesiyle takımımın kalitesi şu anda birbiriyle örtüşmüyor dedi Burak Yılmaz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Maça farkı 2 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Vaella takipte. Yarım boy kadar geride içeride 4 numaralı Kallatis var. 2,5 boy kadar geride ilk virajda 7 numaralı Yağız Bike 4. sırada ilerliyor. 1 boy kadar geride iç kulvarda 9 numaralı Bulutkar var. Onun hemen dışına Lupin atak yaptı. Bulutkar'ın önüne geçti. 1,5-2 boy farkla geride. 1 numaralı Rus Faruk ilerliyor. Onun 2 boy gerisinde 3 numaralı Bahri Yeliçikok. 6 boy kadar geride grubun son sırasında 5 numaralı Kafkas Ceylan'ı var. 1400 metre start yeri geçiliyor. 6 numaralı Megel lider farkı 3 boya kadar çıkardı. İkincilikte dış kulvarda 2 numaralı Vaella onu takip ediyor. Yarım boy kadar geride iç kulvarda 3. sırada 4 numaralı Kallatis var. 1200 metre start yeri geçilmek üzere 4. sırada 7 numaralı Yağız Bikes. Arasında 8 numaralı Lupin 2 boy kadar geride dış kulvarda 1 numaralı Rus Faruk ilerliyor. Yarım boy kadar geride 9 numaralı Bulut Kar var. 2 boy kadar geride 3 numaralı Bahri Yeliçikok yine 5 boy geride grubun son sırasında 5 numaralı Kafkas Ceylan'ı var. Son 800 metreye girilmek üzere 6 numaralı Megel lider fark 2 boy. İkincilikte 2 numaralı Vaella var yine. 3. sıradaki yerini kaybetmedi 4 numaralı Kallatis. 4. sıraya geliyor 800 numaralı Lupin. 5. sıraya geldi 1 numaralı Rus Faruk. Hemen içinde 7 numaralı Yağız Bike var. 2 boy kadar geride 3 numaralı Bahri Yeliçikok. 1 boy geride 9 numaralı Bulutkar. Yine son sırada 5 numaralı Kafkas Ceylan'ı var. Taylar Düzü'ye çıkıyor 6 numaralı Megel lider. Takipte 2 numaralı Vaella var. 1 boy kadar geride dışta şimdi 4 numaralı Kallatis var. Onun dışında 8 numaralı Lupin ortada. 7 numaralı Yağız Bike sırasıyla son 400 metreye girildi. 6 numaralı Megel. 3 boy farklı lider ama dışarıdan 8 numaralı Lupin geldi. Onu yakaladı 2 boy kadar geriden. 4 numaralı Kallatis'in iç kulvardan 3 numaralı Bahriyeli Çikok'un atakları var. Dışarıdan gelen 8 numaralı Lupin asfalt önde. 6 numaralı Megel tazelemeye çalışıyor bariyer dibinden. Bahriyeli Çikok geliyor. Megel tekrar geliyor ama Lupin kazanıyor. 6 numaralı Megel ve 3 numaralı Bahri Yeliçikok ikincilik için aynaya yakın geçti. 4 numaralı Kallatis 4. 1 numaralı Rus Faruk da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 800 numaralı Lupin Ayhan Kurşun'un 6. koşuyu kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bu akşam İstanbul yarışları yorumları için yine sizinleyim. 10 koşu var İstanbul'da, 5. koşu ile günün ikinci altılgaya başlayacak. Önlem meydanın bu ayağında koştuğu yarışlara baktığımızda ilk iki yarışında zaten tabelasıyla gelecek vadeden bir isim olduğunu gösteren 7 numaralı Kahraman Fatih ve ilk startında ikincilik elde eden 11 numaralı Bayan Bahadır.

0: Ön plana çıkan bu iki safkan küçük oyunlara yeterli olabilir. 7-11 dışında 8 numaralı Korman Şah, 2 numaralı Akçivi, 1 numaralı Karanlık ve 9 numaralı Pesenan da geniş oyunlarda bulunabilir. İkinci ayakta şart 4 yarışta 4 çıkar Araplar 1900 Çim'de start alacaklar. Kalite isim 7 numaralı Can Caner. Oldukça şanslı görüyorum. Startla birlikte öne çıkarak beyaz bayrak ayna yarışı yapmaya çalışacak 3 numaralı Dinamik ilk rakibi olur. Yine geniş oyunlar için 6 numaralı Namsal ve 1 numaralı Asaf Baba da sürpriz isimler olarak kuponlarda yerini alabilir. Üçüncü ayakta Grup 1 Uluslararası Bayerli Türk koşusunda 4 numaralı Pietro Motion oldukça formda safkan son yarışına bu rakiplerini geçmişti. Bir kez daha geçip yine aynı mesafede kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı Pietro Motion bugünün bankosu. Dördüncü ayakta 2 yaşlı Diş İngiliz'in kısa vade 7 yarışı 1300 sentitikte koşulacak zorlu bir yarış. İlk iki startını kazanan 7 numaralı Touch of Glory yine son 4 yarışının 3'ünü kazanmış 3 numaralı O Bir Vahşi, son iki yarışını kazanan 4 numaralı Sanayi. Bu üçlü 7, 3, 4 kuponlarda mutlak olmalı. 2 numaralı Egoista ve 6 numaralı Atomic Age de yine geniş oyunlarda sürpriz isimler olarak yerini almalı. 5. aya geldiğimizde 3 yaşlı Arapların bölünen meydanın son bölümünde 1400 Çim'de koşacak safkanlar arasında 1 numaralı Efe Kaptan ve 9 numaralı Yalın Ateş. Tecrübeli, tabelası bol bu iki safkandan biri kazanan meydana veda eder. 1-9 dışında 4 numaralı Alander, 6 numaralı Şafak Berk, 2 numaralı Akça Ali ve 13 numaralı Leono da sürpriz yapabilirler. 1-9 dışında 4-6-2-13 yazılabilir. Son ayakta dişi 3 yaşlı İngilizlerin Handicap 15 yarışı 1400 Çim'de koşulacak. Bu yarışta da 5 numaralı Lady Begüm ve 9 numaralı Monstream son koşulları itibariyle ön plana çıkıyor. 5-9 küçük orta ölçekli kuponlara yeterli olur. Sürpriz aramak isteyen 4 numaralı Silaj'ı kuponlarla ekleyebilirler. Pazartesi yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da. Radyospor. Reklam.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında. Umran Oto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hyundai Beyon ve i20 Ekim ayına özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de. Opel Frontera GS hibrit motoru, maceracı enerjisi ve 1 milyon 895 bin TL'den başlayan Ekim ayı özel fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
6: Milli ara sona erdi, Nesine'de Süper Lig heyecanı geri döndü. Bu akşam saat 20'de Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Süper Lig maçlarına sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
7: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa'nın Next.
1: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, son bölümdeyiz. Biraz da Trabzonspor konuşalım istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Nurgül Günaydın var. Nurgül merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
2: Hoş geldin yayına Nurgül.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Sevgili Nurgül, nasıl geçirdi bu milli arayı Trabzonspor? Yeni teknik direktörle çok moralli girdiler bu milli araya. Bu arada neler yapıldı, neler gözlemledin?
1: Evet, güzel bir milli ara oldu. Aslında tabii eksikleri de vardı. 13 oyuncusunu milli takımlara gönderdi Trabzonspor. Biraz da eksik çalıştı başlarda ama son 2-3 gündür takım tam hazır vaziyette başladı. Tabii bugün gözler aslında tam spor maçın kadrosuna çevrildi. Çünkü sakatlar dönmüştü. Takımla da çalışmaya başladı. Gerek Batagov, gerek Polcarelli uzun zamandır takımdan uzak kalmışlardı. Polcarelli bugün kadroya dahil oldu. Ancak Batagov demek ki tam hazır olmadığı için bugün de dahil olmadı. Aslında Ekim ayının ortaları işte bekleniyordu Batagov'un dönmesi. Ama Batagov henüz takımla demek ki tam hazır değilmiş. Ama Polcarelli'nin dönmesi güzel oldu. Tabii milli araya moralli girdi gerçekten Trabzonspor. Tabii Galatasaray galibiyeti gerçekten çok önemliydi. Thomas Reis'in takımı biraz daha yakından tanıması için iyi de oldu. İyi bir fırsat oldu. Hem belki kendi oyun anlayışını daha iyi yerleştirebilmek açısından. Tabii gördüğü eksikleri de bu arada tabii onların üzerinde daha çok çalışmak için çok önemli bir fırsattı. Bunu zaten basın toplantısında da ifade etmişti Galatasaray maçından sonra. Yani Trabzonspor'da dediğim gibi bana göre en önemli sorunlardan bir tanesi orta sahada yaşadığı sorundu. Polcarelli'nin dönüşüyle de sanıyorum hem milli aranda iyi değerlendirilmesi de bu anlamda daha önemli bir gelişim kaydedecek. Ama tabii Trabzonspor'un kaliteli bir kadrosu var biliyorsunuz. Bireysel anlamda baktığınız zaman oyuncuların hepsi gerçekten çok kaliteli. Ama tabii bunu şimdi sahaya yansıtabilmek önemli. İşte az önce de ifade ettiğim gibi orta sahanın gücü çok önemli. Onu hissettirmek, oradaki o bağlantıları sağlayabilmek, işte oyun temposunu, işte savunmayla hücum arasındaki o geçişleri, işte orta saha dediğimiz o önemli kurgu sağlayacak. Şimdi daha iyi olacak diye düşünüyorum. Dediğim gibi Polcarelli'nin de dönüşüyle bir moral de oldu aslında takıma. Belki orada biraz daha rekabet de olacak. Ben Melih Kabasakal'ı da çok beğeniyorum aslında. Gerçekten Trabzonspor'da belki de herkesin çok beklemediği şekilde çok önemli katkılar sağladı. İnanılmaz derecede kısa sürede hem uyum hem de gösterdiği performansa biliyorsunuz milli takıma kadar da gitti Melih Kabasakal. O yüzden orada bir rekabet de olacak, tatlı bir rekabet de olacak. Belki bu da tabii Thomas Reis'in daha çok işine yarayacak. Şu anda bana göre Samsun'a da gitti az önce takım işte.
2: Takım Samsun'a gitti. Çalışmalarda neye ağırlık verdi Nurgül Reis?
1: Hoca çalışmalarda dediğim gibi bana göre neye ağırlık verdi? Yani kendisi aslında önce takımı tanımak istedi. Bunu ifade etti zaten. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu ifade etti Trabzonspor'un. Taktik antrenmanlara baktığımız zaman işte antrenmanlara takımın geçtiği antrenmanlara baktığımız zaman işte daha çok fiziksel dayanıklılık işte pas organizasyonları işte bu dar alanda oyunlar işte taktik çalışmaları bunlara daha çok ağırlık verildiğini ifade edebilirim ama yani milli arada bana göre fiziksel kapasiteyi biraz daha arttırmaya çalıştı Thomas Reis. Çünkü bu anlamda yetersiz takım. Çünkü bununla ilgili de sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam bir ifadesi de vardı. Hangi maçtı? Zaten iki maç sanıyorum oynadı. Galatasaray maçı pardon. O maçtaydı yine hatırladığım kadarıyla 60. dakikadan sonraydı ifadesi sanırım. Tam olarak net hatırlamıyorum ama ondan sonrası için de çalışmamız gerekiyor demişti. Çünkü o basın toplantısını yazdığımız zaman dikkat etmiştim ben ona. Fiziksel anlamda da takımın biraz yetersiz olduğunu ifade etmişti. Bu anlamda da bana göre işte takımın fiziksel anlamda kapasitesini biraz daha arttırmaya yönelik daha çok çalışmalara ağırlık vermiş olabilir. Tabii pas organizasyonları da çok önemli biliyorsunuz maç içerisinde. Bunları biraz da tabii taktik uygulamaları ön planda oldu. Aslında burada hedef belki oyunu daha akıcı hale getirmek olabilir. Thomas Reis bunu da sık sık dile getirmişti açıklamalarında. Hatta çok sayıda soru da sormuştu basın mensupları. Oradan hani edindiğimiz izlenimler bunlar. Trabzonspor'un biliyorsunuz deplasman galibiyeti yok. Bu sorunu da çözmek zorunda. deplasmanda niye kazanamıyor Trabzonspor? Bunu da çözecek. Belki de bunu çözebilmek adına orada deplasmanda yaşadığı sorunları çözebilmek için o konuda da bana göre daha fazla.
0: Son iki deplasmanda iki yenilgi, ilk deplasmanda da beraberlik.
1: Tabii beraberlik ve iki mağlubiyet var. Evet. Kendisi de söyledi, takımın oyuncu kalitesi var ama o kaliteyi her maçta aynı seviyede sahaya yansıtmak gerekiyor. Tabii bunun için de biraz daha fiziksel anlamda takımın istediği seviyeye gelmesi gerekiyor. Belki Samsunspor maçı bu anlamda bir karşılık bulacak, bir maç olacak diye düşünüyorum. Ama
0: dinleyicimizden soru bak mesela, diyor ki neden her Türk hocadan sonra gelen yabancı hoca takımın fiziğini yetersiz görüyor?
1: Yani ben onu şuna bağlıyorum, kamp dönemindeki çalışmalara bağlıyorum. Yani ben bunu şöyle kendi gözlemim olarak söyledim. Yıllardır takım biliyorsun takip ediyoruz, deplasmanları kenara koyuyorum. Kamplara da gidiyoruz. Mesela kamplardaki çalışmalar son yıllarda özellikle hani her ne kadar basına çok iyi süre verilmese de ben bu anlamda Bielitsa'nın hakkını vermek istiyorum. En iyi çalıştığımız dönemde inanır mısınız taktik antrenmanlarını bile basına açıyordu. Hatta bir ara biz işte medya iletişim direktörüne şunu dedik, hani bugün açmayın da bugün hani biraz yurt dışında bir dolaşalım artık. Çünkü bütün takımı her gün görebiliyorduk. Yani evet. Takımın tamamının antrenmanlarının tamamını görebiliyorduk. Hazırlık maçı öncesi hani taktik antrenman oluyor ya, onu bile açıyordu. Takımı Hı-hı. çok daha iyi gözlemleyebiliyordunuz, orada daha iyi analiz yapabiliyordunuz. Son yıllarda bunu çok fazla gerek Abdullah Avcı'yla gerek Fatih Tekke'yle çok fazla yakalayamadık. Kaldı ki son yılların en kötüsü Fatih Tekke döneminde bu yılki kampta 2 tane antrenman 20 dakika açıldı ve 3 hazırlık maçı bir kamp. Yani böylesine bu kadar şeyini hiç görmemiştim ben. Ama şunu ifade edebilirim, tabii takımın sahadaki oyununa baktığımız zaman hani kondisyon yüklemesinden tutun fiziksel anlamdaki o takıma verilenlerin çok yetersiz kaldığını ifade edebilirim. Yani kampın çok verimli mi geçti, geçmedi bana göre. Bugün sahadaki Trabzonspor, işte Thomas Reis'in de işaret ettiği noktaya baktığımızda bunu görüyoruz. Hani Thomas Reis, işte Alman hoca, onları biliyorsunuz daha disiplinlidir. Evet. Ve hep daha çok çalışmayı ön planda tutan hocalar. Samsunspor'daki yaptıkları da zaten biliyorsunuz çok başarılı işlere imza attı. Çok da iyiydi. Kısıtlı kadroya rağmen dediğim gibi ben takımın çok yeterince kampta fiziksel anlamda, özellikle hani kondisyon anlamında söylüyorum, yüklemesinin çok fazla yapılmadığını, çok iyi hazırlanamadığını düşünüyorum.
0: Şunu da sorayım. Sayın Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi. Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı ve Kulüpler Birliği'nden hiç ses yok bu hakemler dosyasıyla ilgili. Herkesin dikkatini çekiyor. Bu konuda bir bilgin var mı? Neden bu kadar büyük bir sessizlik var Kulüpler Birliği'nde? Çok önemli bir konu çünkü bu hakemler yani, dosyası.
1: Yani bununla ilgili gerçekten şu anda burada da hani çok fazla bir yorum yapan ya da hani yerel gazetelere baktığımızdan çok fazla.
2: Evet, bir sessizlik var. Bütün genel anlamda söylüyorum. Değil mi?
1: Evet, inanılmaz bir derecede böyle bir ortam var ama şöyle de var, Trabzonspor cephesinde, Trabzonspor camiasında da yani Ertuğrul Doğan'la ilgili büyük bir sahiplenme var. Yani taraftar nezdinde olsun, camia Hı-hı. olsun, işte buradaki taraftar dernekleri ya da Trabzon dışındaki taraftar derneklerinin Ertuğrul Doğan'la ilgili destek mesajları var. Yani Ertuğrul Doğan'ın yani tabii biz çok içerini bilmiyoruz ama kendisi de bu konuda sanıyorum hani hiçbir açıklama yapmadı. Sadece bir televizyon kanalında yaptığı açıklama var. Evet. Orada da zaten gerekli açıklamayı kendisi yapmış. Onun dışında burada Trabzon'da da o konuda herhangi söylenen bir şey yok. Ama bir inanılmaz derecede bir sahip çıkma var.
0: Biz bilmiyoruz değil mi kaç liralık kupon oynanmış, hangi lige oynanmış, hiçbir şey bilmiyoruz değil mi?
1: Kimseyle. Hiç kimseyle alakalı yani evet. hiçbir isimle alakalı henüz o konuda bir açıklama yok. Dediğim gibi bugün de sanıyorum Futbol Federasyonu'nun bir toplantısı var. Tabii Futbol Federasyonu'nda yaşanan istifalar, tabii insanlar merak ediyor, herkes merak ediyor. Zaman zaman bize de soruyorlar ama dediğim gibi biraz daha bizi de aşıyor bu konular. Çünkü biz de sadece işte yazılan çizilenden görebiliyoruz ama Trabzon cephesinde Ertuğrul Doğan'a bir destek var gerçekten, hem camiadan hem taraftar nezdinde. takım için gerçekten çok iyi şeyler yaptığı konusunda hem fikirler.
0: Ama şöyle oldu galiba sevgili Nurgül, sen daha iyi yorumlayacaksın bunu. Fatih Tekke ile yollar ayrıldığında sanki bir araya bir soğukluk girmişti taraftarla Trabzonspor yönetimi arasına, ama o 4-0'lık Galatasaray galibiyeti birçok şeyin üstünü örttü gibi geliyor bana.
1: Yani şöyle söyleyeyim, aslında tam da öyle değil. Yani şundan diyorum, Ertuğrul Doğan'ın tepki çektiği zamanlar da oldu. Taraftarın işte kendisi ifade etti zaten. İşte tribünler zaman zaman tepkisini istifaya çağırarak da gösterdi. Ama son dönemlerde Ertuğrul Doğan'ın takımla alakalı takıma dokunuşlar, işte transfer konusunda hocaların önünü çok açması, işte hocaların sürekli olarak hocamız kimi istiyorsa onu alıyoruz. Ben hep bunu söylemişti. Ben işte hocam kimi istemişse ben onu takıma alırım.
0: Ekonomik tabii, olarak takımı geliştirmesi.
1: Tabii ekonomik dengeleri de gözetmek şartıyla özellikle bu sezonki transferler gerçekten Trabzonspor'un son yıllardaki en iyi bana göre transfer sezonlarından bir tanesiydi. Ve bir anda taraftarın ve camianın o rüzgar Ertuğrul Doğan'dan yana döndü. Yani Fatih Tekke'nin camiada, taraftarda çok karşılığı vardı. Zaten kendisi de ifade etti. Ben taraftarın isteğiyle, hani onların daha çok talep etmesiyle ve tabii yönetimin de buna sıcak bakmasıyla buraya geldim ama dedi. Çok karşılığı vardı ama son dönemlerde Fatih Tekke'nin sahadaki işte oynattığı oyun anlayışı ve zaman zaman da verdiği demeçler taraftarda bir böyle şeylik uyandırdı. Nasıl diyeyim, rahatsızlık değil de hoşnutsuzluk uyandırdı taraftarlarda. Hı. Çünkü istedikleri, o özledikleri Trabzonspor'un futbolu yok sahada. Fatih Tekke'nin söylemleri de biraz tepki çekti. İşte hatırlıyorsunuz Galatasaray'la oynanan kupa maçı öncesinde kadrosunun yetersiz olduğunu ifade etmek için Okan Buruk'a söylediği bir söz var. İşte sen çok rahatsın, çok iyi bir kadron var, tabii kilo alırsın ama ben çok işte 10 evet. kilo verdim. Ama size çok iyi transferler yapıldı, işte Salah gibi bir oyuncu geldi, işte Fabinho var, Juve var, kimleri sayayım bilmiyorum ama.
0: Bu sefer de takım
1: kalktınız, kovulmalı kadro dediniz.
2: Evet.
1: Bunlar da tabii taraftarın nezdinde biraz hoşnutsuzluk yarattı. Rüzgar bir anda Ertuğrul Doğan'dan yana döndü burada. Ve o rüzgarla beraber dediğim gibi Ertuğrul Doğan'ı daha çok bir sahiplenme. Yani Fatih Tekke'nin gidişi bu şehirde hani bir hani Ünal Karaman'ın gittiği zaman bir taraftarın tepkisi olmuştu. Kendisi o zaman da ayrılmıştı gerçi ama taraftar bir sahiplenmişti. Ünal Karaman'ın gitmesini istemiyordu. Şehir işte ayağa kalktı falan dediler. Öyle bir söylemler de oldu. Ama Fatih Tekke belki de bugüne kadar en fazla taraftarın desteğini alan hoca diyebilirim yerli anlamında. Ama Fatih Tekke'nin ayrılışında böyle bir tepki olmadı, oluşmadı. Taraftarın ya da işte yönetime bir sistemi oluşmadı. Dediğim gibi o transfer sürecinde Ertuğrul Doğan'dan tamamen yana o yana döndüğü için çok bir şey olmadı taraftarlar arasında. Taraftarla şu son dönemlerde çok da iyi diyaloğu var Ertuğrul Doğan'ın. Sahip çıktılar gerçekten. Bu süreçte de bize de ulaşanlar oldu. İşte Ertuğrul Doğan'a destek vermek amacıyla yazdıkları yazıları paylaşmak adına çokça geldi. Dediğim gibi ama süreci beklemek gerekiyor. O yüzden tabii çok hassas bir konu, hassas bir süreç.
0: Fatih Tekke'den hiç haber alamıyoruz. Bir sessizlik var. Senin herhangi bir bilgin var mı? Hoca ne yapıyor bu aralar? Planı
1: yani
0: ne?
1: Evet, gerçekten öyle. Sessiz Fatih Hoca.
2: Trabzon'da yaşıyor değil mi ya da İstanbul'da mı yaşıyor?
1: İstanbul'da yaşıyor. Fatih Hoca zaten İstanbul'da yaşıyordu.
2: İstanbul'a geri döndü o zaman.
1: Tabii İstanbul'da. Ailesi İstanbul'da zaten. Çocuklarından bir tanesi İstanbul'da, bir takımda amatör değil galiba. Tam bilmiyorum evet. Bir takımda futbolcu. Ama İstanbul'da yaşıyordu. Burada hocalık yaptığı dönemde burada tabii aile burada da var, evleri buralı sonuçta biliyorsunuz ama tesislerde de kalıyordu sürekli ama eşi zaman zaman gidip geliyordu burada evleri olduğu için ama tamamen aile olarak İstanbul'da yerleşik yaşıyorlar. Tabii ayrıldıktan sonra yine yeniden İstanbul'a, çünkü çok uzun yıllar önce sanıyorum İstanbul'a yerleşmişti Fatih Hoca. Şimdi yeniden orada ama dediğim gibi sosyal medyada çok fazla etkin kullanmayan bir isimdi. Ara sıra işte paylaşım yapıyordu. Trabzonspor'dayken de 3-4 kez paylaşım yapmış. Şu anda zaten hiç yapmıyor. Eşi daha çok kullanıyordu sosyal medyayı.
2: Evet, doğru.
0: Kadınlar genelde daha çok kullanıyor.
1: Evet evet, ama eşi de şu anda çok fazla bir paylaşım yapmıyor. O yüzden dediğiniz gibi bir sessizlik var onlarda da. Ama dediğim gibi Trabzon'la da tabii ki bir gönül bağı vardır mutlaka.
0: Mutlaka. Sevgili Nurgül, çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
2: Teşekkürler. İyi akşamlar.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, sevgili Nurgül Günay'da bizimle birlikteydi. Trabzonspor'daki son gelişmeleri kendisinden aldık. Bu haftanın son spor kazanını da burada noktalıyoruz Ercan abi. Ağzına sağlık seninle.
2: Herkese iyi hafta sonları. Görüşürüz Mehmet. Hoşçakalın.
0: İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı sona erdi.
4: Radyo Spor. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
4: Reklam.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
3: 0538 052 14 87 Radyo Spor. Sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
8: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
8: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
9: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Haftanın son Nesine Saatlerinde ben Özer Çelik Süngü sizleri selamlıyorum. Artık kulüplerde lig heyecanına geri dönüyoruz. Milli arayı kapattık. Süper Lig'de bu akşam Galatasaray'la Kasımpaşa saat 8'de karşı karşıya gelecek. Keza yine Bundesliga'da, Lig 1'de, La Liga'da mücadeleler başlıyor. Hepsine değineceğiz. Hafta sonundan öne çıkarmak istediğimiz maçlara bakıyor olacağız. Bir yandan da Euroleague diyeceğiz tabii ki. Euroleague'de de bu akşam temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Beşiktaş parkeye çıkacaklar. Onların maçlarını konuşacağız. Dün Fenerbahçe Tarfin Panathinaikos karşısında 92-74'lük bir mağlubiyet alarak sezondaki ilk mağlubiyetini yaşamıştı. Biraz basketbol defterimizde elbette oralara da bakıyor olacağız ama futbolda da tekrar özlediğimiz kulüp sezonuna giriyoruz. Orada da hem bugünün maçlarını hem de hafta sonu oynanacak olan fikstürde benim öne çıkarmak istediğim sizin soracağınız maçları değerlendiriyor olacağız. Burada direkt kendi ligimizden başlayalım. Tabii şu anda ülke futbolu açısından zor bir dönemdeyiz. Yani zor ve belki de hani zor demenin yanında son derecede vahim bir dönemin içerisindeyiz. Tabii ki de yaşanan krizlerin beraberinde şu anda biz burada bu yayını yaparken de Riva'da bir Türkiye Futbol Federasyonu biliyorsunuz ki toplanmış durumda. Oradan herhangi bir açıklama veyahut herhangi bir görev değişimine yönelik bir mesaj yok. Olur da yayınımız sırasında bu anlamda bir gelişme olursa tabii ki onu da sizlerle paylaşıyor olacağız. Orada da elbette bir gözümüz kulağımız o tarafta. Bütün bu yaşanan kaosun, yaşanan yolsuzluğun ve yozlaşma krizlerinin ışığında da devam eden bir Süper Lig var ve bu akşam da Galatasaray Kasımpaşa karşısında sahaya çıkıyor olacak. Galatasaray milli araya çok kötü bir şekilde girmişti. Trabzonspor maçında aldığı ağır mağlubiyetle beraber belki de milli arayı en isteyen takımlardan bir tanesiydi lig özelinde. Hem sakatlarının iyileşmesi hem de tabii ki o kötü sonucun biraz da olsa araya zaman girmesiyle beraber unutulması anlamında. Burada da Osimhen'in fiziksel durumu tabii ki bu maç için en önemli etken olacak. Onun oynayıp oynamayacağı çok belirleyici bir durum. Öteki tarafta da yani Kasımpaşa ile Galatasaray'ı kıyasladığımızda tabii ki çok ciddi bir kalite farkı da var. Farkı da var, bunu da söylememiz lazım. Yani Galatasaray bugün Osimhen'siz olsa bile yine kalite anlamında önemli bir avantaja sahip konumda. Önemli olan tabii Galatasaray için yani artık o sakatların dönüşü. Çünkü bu takımın Kasımpaşa maçından sonra Salı günü Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde bir maçı var. Ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi maçı olması Barcelona milli ara öncesi futbolun en formda takımıydı. En sükse yapan takımıydı. Hansi Flick ve öğrencileri yanlış hatırlamıyorsam milli araya gidene kadar 27 gol atmışlardı. Daha da fazla olabilir bu şu anda. Eksik de sayıyor olabilirim fikstürü. Biraz bunların da akılda olduğu bir yerde Kasımpaşa maçını hızlı kazanıp ritim tutarak biraz daha Barcelona maçına gitmek isteyeceklerdir. Bu anlamda Galatasaray'ın da ne yapacağını göreceğiz. Benim bu karşılaşma için biraz akılların Şampiyonlar Ligi'nde de olabileceğini düşünerekten tercihim ilk yarıdan Galatasaray'ın galibiyeti olacak. İlk yarı Galatasaray galibiyetinin 1.51'lik bir oranı var. Ben bugün Osimhen'in ilk 11'de başlamasını ama başladığı takdirde de 90 dakikayı oynamamasını bekliyorum. Yine beraberinde birkaç anahtar ismin de bu şekilde bir rotasyona tabi tutulması olabilir Okan Buruk tarafından. Bunu da düşündüğümüzde belki de Galatasaray'ın hızlı bir şekilde fişi çekmeye yönelik bir performansı ortaya koyacağını görebiliriz. Bundan ötürü de ben bu noktada Galatasaray'ın ilk yarıdan galibiyete gitmesini bekliyorum. Yani Osimhen 0. dakikadan mı başlar yoksa 60'tan sonra mı oyuna girer, bunu da göreceğiz. Yani bu belirsizlik tabii maç için önemli bir detay. Ama ben biraz daha başlayıp sonra oyundan çıkabileceğini düşünüyorum. Bundan ötürü de İlk yarı bir benim buradaki tercihlerimden bir tanesi olacak. Bir diğer önerim de benim bu karşılaşma üzerine karşılıklı gol var basıyor olacak. Çünkü Galatasaray savunması çok formda sayılmaz. Bu formsuzluk bence bu karşılaşma için karşılıklı gol ihtimalinde beraberinde getiriyor. Yani Kasımpaşa için ne kadar kadro kalitesi anlamında düşük olduğunu söylesek de şu anda bu ligin yenilgisi olmayan tek takımı konumunda. Bunu da tabii ki eklememiz lazım. O yüzden ben karşılıklı gol bahsinin de bu maç için dikkat çekici bir bahis olduğunu düşünüyorum. Buradan yine bugünün futbol maçlarına baktığımızda da bir Lig 1'de Lens'la Lyon karşı karşıya gelecek. O yine bugünün yüksek kalite maçlarından bir tanesi olmaya aday. Bu iki takım da milli araya gitmeden evvel aslında biraz iniş çıkışlı bir performanstalardı. Lyon'u zaten biz Beşiktaş'a karşı da izlemiştik. O anlamda onlar da bir türlü aradıkları yükselişi çok ortaya koyamadılar. Fakat burada bundan ötürü de taraflara yönelmek de pek kolay değil. Fransa Ligi'nin temposu, Fransa Ligi'nin kendi içindeki yüksek tempoyla beraber gelen golleri bence bu karşılaşma için güzel bir bize kaçış alanı sağlamakta. Ben burada yine goller üzeri diyeceğim. 2,5 gol üstü bence bu karşılaşma için güzel bir bahis olarak karşımıza çıkacak Lyon-Lens karşılaşmasında. Buradan tekrar bugün özelinde, tabii cuma günü özelinde Dortmund-Werder Bremen-Malaga-Espanyol maçları var. Bunları da geçiş yapalım. Dortmund-Werder Bremen diyelim hızlıca. Yani Dortmund şu ana kadar aslında Bayern'e kaybettikten sonra iyi oynadı Bundesliga'da. Süper Kupa'da Bayern'e kötü kaybetmişti ama sonrasında iyi oynadılar. Werder Bremen'de ligde beklentilerin biraz üzerinde ama Dortmund deplasmanı gerçekten bu ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi. Ben milli ara dönüşü de bu kaidenin çok değiştiğini düşünmüyorum. Ben burada Dortmund'un galibiyetini önereceğim. Tabii ki burada da oranı biraz daha yükseltebilmek için 1 ve 1,5 üst belki bir araya getirilebilir veya bir handikapla beraber Dortmund galibiyeti, 0-1 handikaplı maç sonucu birden bir Dortmund galibiyeti, en az 2 farklı bir Dortmund galibiyeti de bence burada kuponlar arasında yer alabilecek olan güzel bir bahis opsiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yani Dortmund için şunu söylemek lazım bence. Yakın dönemde onları bildiğimiz kaliteden gerilemiş durumdalar. Biz bu kadronun içerisinde her zaman bir Lewandowski, bir Aubameyang, bir Haaland, bir Bellingham, Jadon Sancho veya işte gibi önemli, her zaman yüksek takımları transfer yapma potansiyeli taşıyan genç yetenekler görüyorduk. Bu anlamda biraz bu çizginin birkaç sezondur sanki gerisine düştü Borussia Dortmund ama tekrar bu anlamda bir atak yapmayı da çalışıyorlar. Yani kadroya kattıkları Yunan oyuncular, işte Konstantelias'la Karetsas, bence bu anlamda tekrardan bu takımın ileride büyük bonservislere kadrosundan yollayabileceği tipte yetenekler arasında yer alıyor. Daha fazlası da tabii yapmaları lazım. Yani Schlotterbeck belki burada yine oraya yazabileceğimiz oyunculardan bir tanesi ama artık Schlotterbeck de 26 yaşında. Yani genç bir oyuncu demek zor kendisi için. Biraz daha prime döneminde. Tabii Job Bellingham burada, onu söylemeyi de unutmamak lazım. Biraz daha buraları da güçlendirmeye, tekrar bu tarz oyuncularla bir değer yakalayıp elini yükseltmeye de yer arıyor Borussia Dortmund. Bakalım bunda ne kadar sürdürebilecekler. Buradan La Liga'ya geçelim. La Liga'da açılışı bu hafta Malaga Espanyol'da yapıyoruz ama öncesinde yarış aramız var. Ona gidelim.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
3: Ve Bursa'da 7. koşu başladı. 1,5 boy gecikti. 1 numaralı Ergiden, 6 numaralı Giderli Can liderliği aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. İkincilikte 7 numaralı Kale Meydan vardı. Şimdi o Giderli Can'ın liderliğine son verdi. Son 800 metreye girilirken en önde o var. İkinciliğe de 4 numaralı Ahlat Bey atak yaptı. 1 boy kadar geride. İç kulvarda 6 numaralı Giderli Can hemen dışında. 5 numaralı Akrep Yürek ilerliyor. Yarım boy kadar geride 1 numaralı Ergiden yanlarında. 8 numaralı Merdum Gris var. 2 boy kadar geride iç kulvarda 9 numaralı Tarhanoğlu ilerliyor dışında. 10 numaralı Kadife Kız onların 4 boy kadar gerisinde. 11 numaralı Numenor var. Uzak farkla geride kaldı 3 numaralı Ağır Şekil. Taylar Düzlü'ye çıkıyor. 7 numaralı Kale Meydan lider. Fark 1,5 boy. 6 numaralı Giderli Can takipte hemen dışında. 4 numaralı Ahlat Bey var. Bariyer dibinden 5 numaralı Akrep Yüreği'nin en dış kulvardan. 800 numaralı Merdum Gris'in ataklarıyla son 300 metreye girilmek üzere. Kale Meydan liderliğini korumaya çalışıyor. Dışarıdan geldi. 6 numaralı Giderli Can şimdi 7 numaralı Kale Meydan'ı yakaladı. Giderli Can öne geçti. Farkı da 1,5 boya kadar çıkardı. Geriden 7 numaralı Kale Meydan, içeriden 5 numaralı Akrep Yüreğin çabaları var. 6 numaralı Giderli Can. 2,5-3 boy farklı lider ve Giderli Can kazanıyor. 9 numaralı Tarhanoğlu ikinci oldu. 5 numaralı Akrep Yürek üçüncü. 7 numaralı Kale Meydan dördüncü. 8 numaralı Merdum Gris de yarışı 5. olarak tamamladı. 6 numaralı Giderli Can Cem Altun'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özer Çeliksüngü Nesine saatlerinde sizlere eşlik ediyorum. Cuma günüyle beraber ligleri başlatıyoruz dedik. La Liga'da ligin açılış maçı Malaga-Espanyol. Biraz da oraya bakalım elbette. Şu ana kadar aslında ligin en kötü takımı Malaga. Açık ara kalite anlamındaki en problemli takımı. Espanyol tarafı da bu anlamda lige pek iyi başlamadı. Onu söylememiz lazım. İki tane düşük seviye takım ama her ne olursa olsun burada Espanyol'un yine de favori olduğunu söylemek lazım. 3 haftalık aranın ardından tabii biraz bu tarz maçları tahmin etmek zor oluyor sevgili dinleyiciler. O yüzden de her zaman bir önlemle yaklaşmak lazım bence bu maçlara ama halen Malaga bu La Liga'nın en kalitesiz takımı, bunu söyleyebiliriz. Zaten şu ana kadar hiç maç kazanmadılar. Galibiyet arıyorlar. Yani biraz kompakt bir takım olmalarına rağmen kalite anlamında çok düşükler, çok kalitesizler. Espanyolsa son iki maçını milyar öncesi kaybetmişti ama onlar için belki bu milyara dönüşü işte bir tazelenme fırsatı olabilir. Fakat onların da hücum tarafında çok yüksek olduğunu söylemek zor. Bu karşılaşmada tarafları çok öne çıkarmak bundan ötürü zor ama golleri biraz daha belki konuşmak mantıklı olabilir. Orta seviye bir gol maçı bizi burada karşılayabilir. Yani toplam gol aralığının 2-3 golde sınırlı kaldığı, çok fazla bizi bu anlamda gollerle coşturan tipte bir maç olmama ihtimali burada yüksek. Malaga-Espanyol maçında ben Espanyol'u biraz daha taraf olarak da öne çıkartırım ama yine de burada tek bir tarafı net bir şekilde üstün zikretmek zor. Milli ara dönüşü burada o şerhe düşmek lazım. Buradan Portekiz Ligi diyelim. Portekiz Ligi'nde de isim değeri yüksek bir maç var elbette. Sporting Lisbon'la Braga karşı karşıya gelecekler. Braga tarafı bu maçın ev sahibi konumunda, şu anda onlar biraz daha maç eksiğiyle beraber aslında ligde aşağıda gözüküyorlar. Hücum hattında ise tabii yani aslında Sporting tarafı onlardan aldıkları oyuncu sayesinde güçlenirken Braga'da kan kaybetmişti. Zalazar ki onu biz Galatasaray maçında da görmüştük. Fakat yine de iyi bir başlangıç yaptı Braga sezona. Pau Victor hücumda takımı şu an için iyi taşıyor gibi gözüküyor. Lisbon'sa ligin namağlup takımlarından bir tanesi ama 3 deplasman maçında 2 kez berabere kaldı. Deplasman karnesi pek iyi olan bir takım değil. Braga ise şu ana kadar iç sahada hiç gol yememiş durumda. Burada güzel bir aslında karşımıza çıkan bir ihtimal de var gibi duruyor. Bir şeyler sanki değişebilir bugün. Braga'nın savunma formu, milyara dönüşü nasıl olacak? Bunu bence biraz görmek lazım. Bununla beraber de belki Braga'nın kendi evinde ilk defa bu sezon gol yiyeceği bahsine gidebiliriz. Onu da karşılıklı golle birlikte değerlendirebiliriz diye düşünüyorum ben. Braga Sporting maçında taraf olarak dediğim gibi iki tarafta aslında milyar öncesi formdaydı. Braga bir maç eksiğiyle beraber burada biraz daha şu an lig sıralaması geride gözüküyor ama buna karşın aslında maç eksiğini dışarıda bırakacak olursak Braga'nın da iyi bir formu olduğunu söyleyebiliriz elbette. Buradan biraz hafta sonuna geniş bir perspektifte bakalım. Tabii ki cumartesi ve pazar gününe toplamda çok fazla oynanacak maç var. Ben burada birkaç tane marka maçı, öne çıkartılabilecek, keyifli geçmeye aday, bize güzel bahis alternatifleri sunabilecek maçları konuşmak istiyorum. Buradan istiyorsanız hemen bir Premier Lig diyelim. Çünkü cumartesi günü Arsenal ile Leeds United oynayacak. Şimdi Arsenal'in Premier Lig'e nasıl döneceğini ben merak ediyorum. Çünkü milli arada bu takımın şu anki iyi başlangıcında en formda oyunculardan bir tanesi. Yeni transfer Christos Cholis Yunanistan milli takımında sol arka adalesini sakatladı ve yaklaşık 2 hafta kadar daha sahalardan uzak kalacak gibi gözüküyor. Hatta 3 haftayı da bulabilir diyorlar bu eksiklik. Şimdi Cholis'in yokluğu hem formda bir oyuncunun kaybı demek Arsenal için ama hem de sol kanatta başka bir yedeği yok Arsenal'in aslında baktığımızda. Gabriel Martinelli'ydi onlar. Elilele sattılar ve şu anda Eze'yi oraya kaydırmak dışında çok bir alternatifi de olmayacak gibi. Belki Madueke'yi solda oynatıp Sakay'la yine devam edebilirler sağda. Ama bu anlamda ellerinde net bir sol kanat ikamesi yok Cholis yokluğunda. Ben bunun Arsenal'in formunu, ritmini biraz sükseye uğratabileceğini düşünüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Kaldı ki Arsenal'in de milli araya gitmeden Brighton karşısında çok ağır bir mağlubiyet aldığını unutmamak lazım. O mağlubiyet sonrası Arsenal cephesi nasıl hissedecek kendisini, O mağlubiyeti izleyen Premier League takımları Arsenal'e karşı nasıl bir hazırlık içerisinde olacaklar, bunu görmek lazım. Leeds United tarafındaysa, yani Leeds'in bu yaz James Trafford'ı, bir kaleciyi hem de Manchester City'de neredeyse hiç oynamamış olan bir kaleciyi 45 milyon pound gibi bir paraya alması benim için gerçekten bu yazın en anlaşılmaz transferlerinden bir tanesiydi. Ama şu ana kadar da kalecinin hakkını vermek lazım. Gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor Trafford. Onun etkisiyle iyi puanlar kazanmayı da başardılar. Bu hafta tabii Trafford'un taşıması için zor bir maç bu. Bunu söylememiz lazım. Arsenal tarafı Brighton maçına kadar hücum kısmında aslında oldukça iyi gözükmüştü. Milli ara sırasında da Arteta kontrat yeniledi Arsenal'le. Onu da unutmamak lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 2,5 yıllık daha bir kontrat yenilendi kendisiyle. Premier Lig'in şu anda en çok kazanan teknik direktörü konumuna gelmiş durumda. Bununla beraber tabii bakalım yine bütün bu milli ara hocaya yeni kontrat derken kötü mağlubiyetin unutulması Arsenal cephesine ekstra bir tazelik katacak mı? Yani Leeds tarafında tabii Trafford'u söyledik ama yani bunun dışında da etkili yine oyuncuları var tabii ki. Yani ilk 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik aldı Daniel Farke'nin takımı, ki Daniel Farke çok iyi bir iş çıkartıyor. Şu ana kadar da yalnızca 3 gol yediler. Calvert-Lewin'in bitiriciliği bu anlamda etkili. Ethan Ampadu yine iyi bir tutuculuk getiriyor. Anton Starch yine ikinci bölgede çok hareketli bir oyuncu. Ao Tanaka pas bağlantılarını sağlıyor. Leeds tarafı yani baskı altında bile dirençli kalabiliyor. Arsenal ise Brighton maçından sonra nasıl bir tepki gösterecek bunu da görmek lazım. Bundan ötürü Leeds'in oyun gücünün ben bu mücadeleyi de yüksek tutabileceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst veya direkt olarak 2.5 üst bence bu karşılaşma için bizim değerlendirebileceğimiz tipten bir bahis olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında yine Premier Lig'de cumartesi günü saat 5'te Aston Villa ile Brentford, yine aynı saatte Sunderland ile Brighton ve Chelsea ile de Bournemouth karşı karşıya geliyor. Bence 3 tane çok güzel mücadele var burada. Bu tarafta Aston kısmından başlayalım. Aston Villa bu sezon aslında önemli bir kabuk değişimi yaptı. Çok fazla oyuncusuyla yollarını ayırdı. Yuri Tielemans Manchester United'ın yolunu tuttu. Kalecileri Emiliano Martinez yerine Zion Susiki bu takıma geldi. Oli Watkins bu takımın golcüsü. El Hilal'in yolunu tuttu. Dünya Kupası'nda çıkış yapan Manzambi'yi bu takıma getirdiler. Onlar da tabii ki büyük bir değişimin içerisinde. Ve en önemlisi tabii ki geçtiğimiz sezonun yükselen yıldızı Morgan Rodgers'ı çok büyük bir paraya Chelsea'ye satmışlardı. Onun parasıyla da Nico Jackson, Alejandro Garnacho gibi isimlerin transferlerini yaptılar. Garnacho tabii geçtiğimiz sezonda yanlış hatırlamıyorsam takımdaydı. Bonservis artık alınmış oldu. Bu kabuk değişimiyle beraber sezon başında biraz sorun yaşıyor aslında Aston Villa. Ama buna rağmen ligdeki son maçında da toplamı 3-2 yenmeyi başardılar. Milli araya giderken de o anlamda biraz belki ritim tutabilirler. Bir hazırlık maçı da oynamışlardı. Orayı da kazandılar. Yavaş yavaş belki de o formu bulmaya da başlayacaklar. Brentford ise ilk 5 maçını kaybetmedi. Onlar da Keith Andrews'a çok sağlam bir takım hüviyetindeler. En sonunda milyar öncesi Chelsea'yi 3-0'la yenmişlerdi. Yani sadece savunmada değil hücumda da iyi bir takım olduklarını gösteriyorlar ki onların sağ beki Michael Kayode, yani milli takım maçlarını da izlediyseniz Türkiye'nin, İtalya maçında da Kayode'yi izlemişsinizdir efendim. Ya yani bence yükselişte olan bir sağ bek. Bundan 2 sene sonra falan kendi pozisyonun en iyi 5-10 oyuncusundan bir tanesi, hatta 10 demeyeyim yani 5-6 oyuncusundan bir tanesi olabilecek konumda tipte bir oyuncu olma yolunda gidiyor. Brentford sürekli bu isimleri buluyor. Yine Sangare harika bir transfer olmuş durumda Brentford'un. Yani bütün büyüklerin elinin altından öyle bir oyuncuyu aldılar getirdiler. Şu anda bence bütün İngiltere'nin büyük takımları ağzının suyu aka aka izliyordur oyuncuyu. Bu işi de gerçekten çok iyi yapıyorlar. Yani deplasman performansları çok iyi. Bu sezon deplasmanda oynadıkları 4 maçın 4 maçta ilk yarıda gol atmayı başardı Brentford. Yani bu anlamda rakiplerinin dengesini sarsa da biliyor. Aston Villa da zaten çok dengeli bir konumda değil. Bundan ötürü bence maç geneli KG'nin yanında deplasman ilk yarı golü Brentford'ın, İlk yarıdan bir golü de burada güzel bir bahis opsiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Brentford'un bu verisinden de yola çıkarak bakabiliriz. Buradan Sunderland Brighton diyelim. Sunderland milli ara öncesi biliyorsunuz ki Manchester City ile inanılmaz bir maç oynadı. 5-3 kaybettiler. Acayip bir maçtı. Isaac Brobbey hat-trick yapmıştı. Regis Labris'in takımı yani hala inanılmaz bir geçiş takımı konumundalar. Yani bu sezon gerçekten rakip baskısı altında biraz problem yaşıyorlar. Ama orta sahayı geçtikten sonra o baskıda gerçekten Sunderland durdurulamıyor. Onun için de yine bu maçta golleri görmek mümkün. Brighton ise milli ara öncesi Arsenal'i inanılmaz bir şekilde mağlup etti. Yine biliyorsunuz lig kupasına United'ı geçtiler. Coventry'yi elediler. 3 maçta 11 gol attılar. Ferdi, Pascal Gross, Yasin Ayari gerçekten iyi performanslar ortaya koyuyorlar. Sunderland karşısında da yine bence bu baskıyla beraber biraz o Chaka'nın paslarını bozarak Sunderland'i bozmaya çalışacaklar. Bu maç için de bence yine golleri konuşmak mantıklı olacaktır. Ben bu karşılaşmada 2.5 gol üstü 1.61'den güzel bir bahis olduğunu düşünüyorum. Yani Sunderland'in milyar öncesi getirdiği noktayı düşünürsek, Brighton'ın da bu anlamda gerçekten skoru tırmandırabilen bir takım olduğunu da düşünürsek, Brighton-Sunderland maçında da golleri değerlendirmek son derece makul olacaktır. Aynı saat diliminde Premier Lig'de bir diğer maçta Chelsea ile Bournemouth arasında. Chelsea milyar öncesi Brentford'dan 3-7 kötü bir mağlubiyet aldı. Yani Xabi Alonso Chelsea'si halen neler yapacak? Ne kadar topu ayağına alan, ne kadar topu bırakan, buralarda hangi şablonları ortaya koyan bir takım görmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu takımla alakalı iyi şeyler de var. Yani ön üçlüsü özellikle tabii ki bu anlamda Cole Palmer, Joao Pedro ve Morgan Rodgers gerçekten tam zamanlı anlamda yani bu işi yapabilen iyi bir takım haline gelmiş durumda. Bu anlamda çok güven veriyor ama işte onların arkası nasıl kurgulanacak? Enzo Fernandez gittikten sonra oraya bir transfer yapılmaması orta saha kurgusunu biraz soru işareti haline getiriyor. Savunma hattı zaten Chelsea için bir problem durumunda gözüküyor. Hadi onlar aradıkları kaleciyi bu sezonluk Emiliano Martinez'le beraber buldular. Ama yani orta saha ve savunma sorunları devam ediyor doğrusu. Yani Alonso 3-4-2-1'lik dizilişinde gerçekten halen o istediği sağlamlığı, stabiliteyi pek ortaya koyabilmiş değil. Bu anlamda da kanat beklerin tabii yetersizliği öne çıkıyor. Yani Chelsea'nin başı bu anlamda ağrıdı. Bournemouth tarafı ise tabii onlar da bir büyük başka değişim geçiren kulüp. Yazın biliyorsunuz ki Andoni Iraola ile yolları ayırdılar. Iraola Liverpool'a gitti. Onlar Marco Rose'yi takımın başına getirdi. Bir geçiş içerisindeler onlar da. İlk 5 maçta da galibiyet alamadılar ama yani performanslar açısından baktığımızdaysa yani kötü olduklarını söylemek zor. Zor rakiplerle oynadılar. City ile oynadılar, Newcastle United ile oynadılar, Liverpool ile oynadılar. Avrupa fikstüründe mücadele ediyorlar. Yani buna rağmen rakipleri karşısında skor bulma becerisini de bence göstermeyi de ortaya koydular. İlk galibiyetlerini Stamford Bridge'de almak için bir şansları elbette var. İki takımın da hücumdaki üretkenliği, girdiği pozisyon sayısı sezon başından beri oldukça yüksek. Bunu sonuca yansıtabilme konusunda sorun yaşıyor bu takımlar oldukça. Yani Chelsea biraz daha golleri buluyor da açıkçası. İki takımın da savunma problemleri de olduğunu düşünürsek yani bol gollü KG'nin çıkacağı bir karşılaşma burada bizleri selamlayabilir. 2.5 küs ve KG'ye var bahsi. Beraber değerlendirilebilir. Chelsea tarafı da çünkü golleri bolca atıyor, bolca da yiyor. Bournemouth tarafı da üretiyor ama atamıyordu. Belki bugün biraz daha atan tarafta, daha doğrusu cumartesi özelinde atan tarafta olacaktır diyelim. Bir reklam arasına gidelim.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
6: Reklam.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
9: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
10: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Milli ara sona erdi. Nesine'de Süper Lig heyecanı geri döndü. Bu akşam saat 20'de Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Süper Lig maçlarına sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
6: Radyo Spor.
13: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. Bir Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr ve shell.com.tr'de.
14: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özel Çelik, çünkü Nesine saatlerinde sizlere eşlik ediyorum. Cumartesi seansındaki Premier Lig maçlarından öne çıkardığımız mücadeleleri konuşuyordum. 5 seansında gerçekten 3 tane güzel maç var. Burada ada futbolundan biraz daha kopamayacağım izninizle efendim. Hızlı bir şekilde United Tottenham maçına da geçelim istiyorum. Yani Big Six bir mücadelesi olduğu için de tabii burada ayrı bir yer açmak lazım. Kağıt üzerinde haftanın en büyük maçlarından bir tanesi bu. Birincisi değil, çünkü pazar günü Liverpool'la Manchester City oynuyor efendim. Yani burada apayrı bir fikstür var, onu söylemek lazım. Ama cumartesine hadi o yıldızı verelim United Tottenham'a. Tarihsel anlamı da tabii çok büyük. Yani şu anda United'da çok sorunlu ama Tottenham kadar sorunlu kimse değil. De Zerbi'nin takımı halen galibiyet arıyorlar. Gollerini sonunda bulabilmeye başardılar ama o galibiyeti bulamadılar. United ise milyar önce City derbisini kaybetti. Manchester derbisinde mağlup oldu. Sonra Fulham'la 1-1 berabere kaldı. Kapanan takımları açmakta çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. 5 maçta 8 gol yediler. Bu anlamda da savunmada da pek iyi gözükmediler. Tottenham ise zaten ligin şu ana kadar en kötü takımlarından bir tanesi. Aston Villa'ya karşı en son 3-2 mağlup oldular. Orada yani gol buldular ama yine puan galibiyet alamadılar. Bu takımın da çok ciddi bir şu anda puan kazanma sorunu var. Yani yazın 325 milyon pound, yanlış hatırlamıyorsam, bir harcama yaptılar ve buna rağmen şu anda Premier Lig'in dibinde yer alıyorlar. Tabii ki De Zerbi'nin geldiği, bu kadar büyük harcamaların yapıldığı bir takımdan kimse bunu beklemiyor. Ben bundan ötürü United için biraz o kötü gidişatın üzerinden o kötü toprağa atma şansı olduğunu düşünüyorum Michael Carrick ve ekibinin. Ben burada bir United galibiyeti diyeceğim. United da beni oyunuyla inanılmaz etkilemiyor, çok da uçurmuyor ama bu anlamda Tottenham'ın problemleri sanki biraz daha baki kalmaya devam edecek. United Old Trafford'da kendi evinde galibiyete giden taraf olmaya daha yakın olabilecekmiş gibi gözüküyor diyeyim. Cumartesi gündeminde şöyle biraz da La Liga'ya bakalım, İspanya'ya bakalım. Barcelona ile Hetafe tabii o akşam 7.30'da oynayacaklar. Öncesinde Rayo Vallecano ile Athletic Bilbao maçı var. Bence burası da güzel geçmeye aday maçlardan bir tanesi. Onu söyleyeyim, ben burada açıkçası Bilbao'nun gol bulabileceğini düşünüyorum. Biraz daha belki Bilbao golleri bu tarafta tercih edilebilir düşüncesindeyim. Alaves'te tabii Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. O tarafta da yani Alaves sezonu çok iyi başlayan takımlardan bir tanesi. Milli ara sonrası bakalım o formu ne kadar ortaya koyacaklar. Sonrasında yani Atletico Madrid ise bu anlamda biraz daha, onlar da yani milli araya tam gitmeden evvel iyi form yakalamışlardı. Julian Alvarez yavaş yavaş bu kadroya entegre oluyor gibi gözüküyor. Onun bu kadroya entegre oluyor olması demek tabii ki tekrar bu takımın formunu arttırıyor. Bu maç trafiği içerisinde tabii şimdi Atletico nasıl bir rotasyon yapacak görmek lazım. Çünkü yani bu milli aranın uzunluğunu çok sık yayınlarda konuştuk. Ne kadar gerekliydi, ben bunu da birçok kez dile getirdim. Şimdi milli ara dönüşü liginde ve Avrupa'da mücadele eden takımların nereden baksanız 30 günde 8 maçlık bir programı olacak. Yani bu takımlar her 3 günde bir maça çıkacaklar. Buna nasıl performans getirebilecekler, yani hangi kadro buna dayanacak bilmiyorum. Bence Mayıs ayında Haziran ayında sezona geri dönüp baktığımızda bu ayki kırılmaları, bu ayda yaşanabilecek olan çeşitli sakatlık veya kırılmaların sezonu belirleyen nitelikte olup olamayacağını tartışma ihtimalimiz var sevgili dinleyenler. O yüzden de bu anlamda neler olacağını görmemiz gerekiyor bu karşılaşmalarda da. Ben Atletico Madrid'in de neler yapacağını doğrusu merak ediyorum. Yani sadece Alaves maçında değil, rotasyonu da nasıl yöneteceklerini o anlamda merak ediyorum. Ama bu karşılaşma için ben Alaves'in performansını beğeniyorum. O yüzden bir karşılıklı gol bahsini Atletico Madrid-Alaves maçında önerebilirim. Bunu söyleyeyim. Burada maçları konuşmaya devam edeceğiz. Şu anda ufak ufak Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu toplantısından notlar da basına yansımaya başladı. Şu an içinde gündemde bir olağanüstü seçim olmadığı, belirlenen takvimde seçimlerin yapılacağı mevcut yönetime iletilmiş durumda gözüküyor sevgili dinleyiciler. Onu da söylemiş olayım. Buradan yine maçları konuşmaya devam edelim. La Liga'da Barcelona-Hetafe maçına geçelim. Barcelona milli araya gitmeden önce en formda takımdı diyeyim. Yarış aramız gelmiş, sonra konuşacağız.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 3 numaralı Uğurlu bebek yer alırken hemen dışında 15 numaralı Patara var, yanına geldi Şöhret Hanım, onun içinde 7 numaralı Bilge Hatun yer alıyor. 2 boy geride 5 numaralı Kon Çiçek bariyer dibini tuttu, 12 numaralı Saraytay. Afganlar bu sırayla son 800 metreye girmek üzere. 2 numaralı İnci Parem yarış lideri. Fark yarım boy kadar. 14 numaralı Güzel Çamlı ikincilikte. Yarım boy kadar geriye 13 numaralı Tokat Ağa'nın gülü geldi. İçeride 4 numaralı Dinamiko var. En dışta koşuyor Kazangiril. Ortada onun önünde Bodrum Üzgarı var. 1,5 boy farklı geride 1 numaralı Şöhret Hanım içeride. 7 numaralı Bilge Hatun. Onun 1 boy gerisinde 5 numaralı Konçiçek. Daha sonra 15 numaralı Patara sırasıyla Taylar düzlüğe çıktı. 2 numaralı İnci Parem yarış lideri. Ortadan bir anda atağa kalkıyor şimdi. 3 numaralı Uğurlu Bebek var yardımda, 4 numaralı Dinamik en dışta, 800 numaralı Bodrum Rüzgarı aralardan, 12 numaralı Saraytay'ın bir boy kadar geriden, 7 numaralı Bilge Altun'un yanından 5 numaralı Kon Çiçek'in çabaları var. Son 200 metreye girmek üzere, ortadan 12 numaralı Saraytay geldi, liderliği aldı. 800 numaralı Bodrum Rüzgarı'nın içeriden 3 numaralı Uğurlu Bebeğin
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine saatlerinde yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. La Liga'da Barcelona-Hetafe maçını konuşuyorduk. Milli ara öncesi bence Avrupa'nın en formda kulüp takımıydı Barcelona. Şimdi milli ara dönüşü formlarını görmek lazım. Rafinha'da ufak bir sakatlık yaşamıştı. Hetafe maçında ilk 11'de olup olmayacağı bir muamma. Milli ara dönüşü bir sendeleme hali olabilir mi? Bir karşılıklı gol bahsi bu maç için denenebilir mi? Sevgili Ozan German bunu düşünüyordu doğrusu. Ben bu karşı

oran çıkarmak da zor oluyor açıkçası Barcelona için. Bundan ötürü ben burada iki handikapla birlikte Barcelona diyeceğim. Cumartesi gününden bunun dışında yine Real Madrid Villarreal maçı La Liga içerisinde hemen gitmemiz gereken bir maç. Arda Güler biliyorsunuz ki Real Madrid'de ayın en iyi oyuncusu seçildi. Kulüpten ödülünü de aldı kendisi. Milyar öncesi Madrid derbisini kaybetmişti Real. O anlamda moraller biraz bozuktu. Şu anda da Barça'nın 6 puan gerisindeler. Çok da hata yapma artık şansları kalmadı. Ama milli ara dönüşü oyuncuların iyi performansları bakalım olacak mı? Tabii asıl yani milli ara dönüşü demişken burada bir an aklımdan çıktı benim de Kylian Mbappe sakat. Bakalım bu maça yetişebilecek mi? Mbappe'nin yokluğunda ne yapacaklar? Kimi o mevkide oynatırlar? Acaba Carlos Espi'yi mi oraya koyar? Jose Mourinho bir Endrick denemesi mi yapar? Espi'yi daha çok sanki Endrick'in önünde kullandı. Veyahut sahte 9 gibi bir oyuncu ataması Bellingham veya Arda olmak üzere bunlardan birini yapıp Yann Diomande'yi bu takımın 140 milyon euroya transfer ettiği Yann Diomande'yi mi ilk 11'e yerleştirmeyi deneyebilir Mourinho? Bunu da görmek lazım. Bu durum direkt olarak Real Madrid'in gol potansiyelini etkileyen bir şey tabii ki. Mbappe bu takımın tabelaya etki anlamındaki en yüksek oyuncusu. Onun belirsizliği eğer olur da bu maçta oynamazsa işleri zora sokacaktır. Villarreal tarafı ise son iki maçını La Liga'da kazanmıştı. Bu anlamda iyi de bir formda geliyorlar. Yani iki takımın da gol bulma ihtimali yüksek tipte maça gidiyoruz. Bu yüzden bir karşılıklı gol bahsi bu karşılaşmada dikkat çekici, öne çıkartılabilir nitelikte gözüküyor. Real Madrid tarafı tabii savunmacıları Huizen'ın da Atletico maçında gördüğü kırmızı kart dolayısıyla bu maçta cezalı olduğunu eklemek lazım. Onu da söyleyeyim. Buradan biraz da Bundesliga ile Serie A'ya bakalım. O tarafta da çünkü cumartesi özelinde birkaç tane bence güzel maç var. Bunlardan bir tanesi Mainz-Bayern Leverkusen maçı. Öbürü de Augsburg'da Bayern Münih. Bayern Münih maçıyla çok ufak başlamak gerekirse yani Bayern Münih'in bu anlamda zaten formu inanılmaz bir seviyede. Ben bu formun yine benzer bir şekilde devam etmesini beklerim. Burada da Bayern Münih'in galibiyetini sizlere öneririm. Bu galibiyeti de 3.5 üstle beraber desteklemek bence mantıklı olabilir. Augsburg çünkü araya gidene kadar aslında sorunlu gözükmedi ama Bayern Münih burada bambaşka bir seviyede. Ben burada bundan ötürü bir Bayern Münih'in bol gollü farklı bir galibiyetini düşünüyorum. 3.5 üstle beraber bu oran değerlendirilebilir derim. Mainz-Leverkusen maçında da yine benzer bir çizgide bence Mainz'ın bu sene fena gitmediğini söylemek lazım. Leverkusen'e nazaran. Leverkusen tabii halen bir arayışın içerisindeler. Mainz'a bu sezon iyi performanslar ortaya koyuyor. Ben orada Leverkusen karşısında Mainz'ın yine iyi bir performans ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Karşılıklı golü çağırabilecek tipte bir maç. Bence Mainz'ın bu maçta kaybetmeme ihtimali de yüksek. Belki burada bir farklı bir şekilde çifte şans denemesi de bu karşılaşma özelinde tercihler arasında yer alabilir. Bunun dışında tabii Türkiye Süper Ligi'nde cumartesi günü Rize Spor'la Fenerbahçe karşıya gelecekler. O maça da hızlı bir bakalım. Milli ara Fenerbahçe'ye nasıl davrandı? Bunu görmek lazım. Çünkü Galatasaray'da işte Osimhen ve Singo'nun sakatlık etkilerini konuşurken Fenerbahçe tarafında da Marco Asensio'yu konuşmamız lazım. Asensio artık tamamen dönecek. Bu takım için çok önemli. Hafta içi de Şampiyonlar Ligi olduğunu da düşünürsek hem Asensio'yu tekrar kadroda görmek hem de onu Şampiyonlar Ligi'ne biraz hazırlamak için kritik bir şansı olacak İsmail Kartal'ın. Bu noktada bakalım Asensio ne kadar oynayacak? Asensio ne kadar şans bulacak? Görmek lazım. Uzun süreli aranın ardından iyi hazırlanacak mı Fenerbahçeli futbolcular? Fiziksel kaliteler ne durumda olacak? Bunları da görmemiz gerekiyor. Rize'ye göre oldukça yüksek bir kadro kalitesi var Fenerbahçe'nin. Ben Asensio'nun da aradan sonra kadroya dönmesinin takıma pozitif bir şekilde sirayet edeceğini de düşünüyorum. Bundan ötürü de Fenerbahçe'nin direkt olarak galibiyeti 1.53'ten değerlendirilebilir oran olarak karşımıza çıkıyor. Rize'nin kompakt bir takım olduğunu kayda almakla beraber ben burada Fenerbahçe'nin galibiyete gitmesini bekleyeceğim. Onların biraz çünkü morale hafta sonu öncesinde moral kazanmaya, iyi sonuçlar elde etmeye ihtiyaçları var. Bunu söyleyelim. Bu taraftan yine Leipzig-Frankfurt maçını bir dinleyicimiz sormuş. Yine o da cumartesi günü oynanacak. Bence günün en yüksek golle geçmeye aday maçlarından bir tanesi. Ben burada 2.5 üst ve KG varı veya KG var ve Frankfurt KG var ve Leipzig galibiyetini tercihler arasında değerlendirilebilir buluyorum.

0: Cumartesi gününün bülteninde bence detaylı bir şekilde bakmış olduk. Başka bir cumartesi maçı sormak isteyen dinleyicimiz varsa elbette bizlere ulaşabilirler soru sormak için diyeyim. Buradan pazara geçelim. Pazar günü tabii Süper Lig'de Konya Başakşehir ile karşılaşacak. Gaziantep Çorum mücadelesi var. Beşiktaş yine Kocaeli Spor'la pazar akşamı karşılaşacak kendi sahasında. O taraftan da başlayalım. Beşiktaş milli araya gitmeden evvelki Ahmet mağlubiyetine kadar ligin en formda takımıydı. Ama Ahmet karşısında Ahmet onları mağlubiyeti tattırdı. Bakalım bu milli ara dönüşü tempoyu bıraktığımız yerden devam edebilecek mi Beşiktaş? Vlahovic bu milli arada biliyorsunuz ki milli takımda da değildi. Takımla beraber çalışmaya devam etti. Onun fiziksel hali nasıl olacak? Kocaeli Spor tarafı ise tabii Selçuk İnan yönetiminde iyi oynayan ve her seferinde daha da kompakt bir takım haline gelen bir görüntü ortaya koydular. İç sahada deplasmanda kolay teslim olmuyor bu takım. Bu maç için de bence bu yüzden gollerin nasıl olacağını, Beşiktaş'ın durumunu görmek lazım. Beşiktaş ise ara sonrası döndüğünde kendi evinde tempoyu yükselterek bir sonuca gidebilir. Ben burada bundan ötürü Beşiktaş'ın birden bir ihtimalinde düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Birden bir ilk yarı bir bence iyi oranlar olarak karşımıza çıkıyor. İkisi de 1.51 ara orandan. Yine ben burada Beşiktaş gollerinin de hangi çizgide devam edeceğini doğrusu merak ediyorum. Buradan hemen Premier Lig'de Liverpool Manchester City diyelim. Şimdi Manchester City tarafı tabii çok büyük bir merak konusu. Çünkü biliyorsunuz ki Premier Lig'in Manchester City'nin yapmış olduğu finansal yolsuzluklardan ötürü açtığı suç davada 115 suçun 114'ünden cezalı bulundu Manchester City. Yaklaşık 9 yıl boyunca 114 defa Premier Lig'in finansal kurallarını çiğnediği yönünde suçlu bulundular. Bu suçlu bulunmanın cezası ne olacak? Bu suçun cezası ne olacak? Şu an için çok büyük bir merak konusu ve bütün bu merak eşliğinde de City'nin Premier Lig'de yükseldiği, zirve yaptığı dönemdeki en büyük rakibi olan Liverpool deplasmanına gidecekler. Anfield'da da şu anda onları oldukça düşmancıl bir atmosfer karşılayacaktır. Bu City'li oyuncuları nasıl etkileyecek? Liverpool'lu oyuncuları nasıl sirayet edecek? Sahada nasıl bir atmosfer olacak? Bu anlamda ben açıkçası merak ediyorum. Yani City'li oyuncular bu durumdan nasıl etkilenecekler? Çünkü şu anda City'nin hem geçmiş şampiyonlukların elinden alınması hem de kümeye düşürülmesi gibi konular konuşuluyor. Yani Manchester City kadrosunun kümeye düştüğünü hayal etsenize, bu kadrodaki oyuncuların diğer takımlar için nasıl bir pazar haline dönüşeceğini. Daha bu yaz 350 milyondan fazla bir parayı sadece orta saha transferine harcamış olan bir takımdan bahsediyoruz şu an için Manchester City'de. Bu durum tabii ki işleri çok farklı bir boyuta City için getirebilir. Liverpool cephesi ise Andoni Iraola ile kaybetmiyor ama oynadığı performanslarla da çok da tatmin etmiyordu. Ve milli ara onlar için biraz da kötü geçti. Çünkü önce Alexander Isak, sonra Cody Gakpo sakatlandı. Gakpo kesin olarak bu maçta olmayacak. Isak'ın durumu ise biraz belirsiz. Sonuçları aldı Manchester City, Liverpool doğrusunu söylemek gerekirse Iraola ile birlikte. Ama bu tarafta şimdi ne yapacaklar Gakpo yokken, Isak da olmazsa? O bir merak konusu. Anfield bu maçlar için çok güzel bir atmosfer olmayı başarıyor tabii ki. Bu Liverpool adına çok büyük bir boost olacaktır. Çok önemli bir turbo olacaktır düşüncesindeyim. Ben bunun da arkasında kalarak bir tercihe gideceğim ben. Benim bu maç için iki tercihim var öneri olarak. Bir tanesi Liverpool'u destekler nitelikte. KG var ve Liverpool galibiyeti. Bir diğeri ise 2.5 üst var ve karşılıklı gol var bahsi olacak. Çünkü Liverpool savunması düzenli bir şekilde gol yemeye devam etti şu ana kadar. Her ne kadar Araujo'yu sağ bek yerleştirdikten sonra bu anlamdaki sorunlarını biraz da azaltmış olsa da Liverpool savunması Erling Haaland gibi makine karşısında sorun yaşama ihtimalleri oldukça yüksek. Jeremy Jacque, Liverpool'un genç transferi, Fransa milli takımında da 11 başladı. Zidane Zidane tarafından da övüldü. Onun da ufak bir sakatlığı vardı ama gördüğüm son haberler onun son antrenmana çıktığı yönündeydi. Jacque oynasa bile ben bu savunmanın yine gol yiyebileceğini düşünüyorum. Gol anlamında vaatkar bir maç bekliyorum. Liverpool'un kendi evinde etkili olabileceğini düşünüyorum. Gakpo ve Isak olmazsa ileri hatta Rio Ngumoha, Barcola gibi genç isimler ve Barcola gibi transfer rekortmeni bir oyuncuyu da görebiliriz. İraol'un da ne yapacağını merak ediyorum diyeyim ve buradan reklam arasına gidelim.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.

0: için.
1: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
0: Tep o kadar iyi ki Tep.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
4: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
4: Radyo Spor!
5: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldiniz.
7: Hoş geldiniz.
8: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
9: Benim bankam İş Bankası.
4: Radyo Spor.
10: Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
12: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Nesine saatlerinde yeniden birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Futbol defterini Hull City ile beraber kapatalım. Hull City pazar günü öğlen Everton'la karşılaşacak. Hull City milli ara öncesi gerçekten Premier Lig'in en iyi performans gösteren takımlarından bir tanesi konumundaydı. Savunma da oldukça kompakt gözüküp maçlarında kazanmayı başarıyorlardı. Ben bu maçı da açık konuşmak gerekirse Hull City'nin kazanacağını düşünüyorum. Kazanabileceğini düşünüyorum Everton karşısında. Everton beni şu ana kadar pek ortaya koyduğu performanslarla memnun etmedi. Benim bu maç için biraz oranı da yüksek olan bir tercihim olacak. O da 0-1 Hull City'nin ilk yarıyı berabere bitirdikten sonra maçı kazanması yönünde. 7-28 gibi benim bu hafta özelindeki gözüme çarpan sürpriz oranlardan bir tanesi bu. Bunu da naçizane düşünürüm doğrusu. Hull City özelinde yani Jakirovic'le beraber bu takımın geldiği seviye gerçekten takdire şayan. Her hafta sonu biz de merakla izliyoruz Hull City'nin neler yapacağını. Everton karşısında gol yemeden de ben bir galibiyete gidebileceklerini düşünüyorum. Everton tarafının çok sorun yaşadığı ortada. Bence bu anlamda Hull City'den yine sürpriz bir sonuç görebiliriz. Ben yine belki gollü bir beraberlik, 1-1 tarzı tipte bir beraberlikte karşımıza çıkabilir diye de eklemiş olayım. Buradan basketbol diyelim. Basketbolda dün Fenerbahçe Tarfin ile Panathinaikos karşı karşıya gelmişti. Panathinaikos temsilcimizi 94-72 ile 92-74 ile mağlup etmişti. Fenerbahçe'ye sezondaki ilk Euroleague mağlubiyetini aldırmış olmuştu böylelikle. Bugün de Anadolu Efes Olympiakos deplasmanında olacak. Son şampiyon Olympiakos'a karşı parkeye çıkacak Yunanistan'da Anadolu Efes. Beşiktaş'ta Euroleague'in zor deplasmanlarından bir tanesi. Baskonya'da yine 9.30 saatinde de Barcelona ve Jalgiris Kaunas gibi bir başka eğlenceli maçımız var. Efes cephesinden başlayalım. Efes tabii ki ne yazık ki geçtiğimiz hafta Kızıl Yıldız maçında bu takımın bu seneki süperstarı, en büyük transferi olan Mike James'i aşil tendonunu koparmasıyla beraber sezonluk kaybetti. Çok üzücüydü. Yani ben de maç sırası Nesine'de yayındaydım. Gördüğünde insanın içi gidiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Bütün bu durum tabii ki Efes'in etrafındaki bütün havayı, durumu, beklentileri, her şeyi değiştirmiş durumda. Yani Efes Mike James'le beraber playofflar için bir aday takım konumundaydı. İlk 6 yapmasını beklediğim takımlardan bir tanesiydi ama şimdi Euroleague'in en büyük skoreri, yani Euroleague tarihinin en skorer oyuncusunu kaybettiler. Yerini Cameron Payne transferiyle hızlı bir şekilde en azından bir alternatif sundu Efes yönetimi ama Cameron Payne ve Mike James birbirlerine tarz olarak da çok yakın oyuncular değiller. Payne işin bitiricilik kısmında Mike James'in en az belki de 3 gömlek altında. Farklı bir şekilde Mike James'e göre daha iyi bir top dağıtıcı ama bu yeni düzen bizlere neler getirecek görmek lazım. Efes için yani işler biraz daha karamsar bir noktaya gitti. Olympiakos da çift maç haftasını mağlubiyetle kapamıştı Virtus karşısında. Onlar da reaksiyon vermek isteyecekler. Savunmada pek istedikleri gibi gözükmüyorlar şu anda. Daha düşükler. Bologna'yı da sınırlayamadılar ama Efes'e karşıysa Mike James'in yokluğunda biraz daha belki bu anlamda aradıklarını bulabilirler. Benim bu karşılaşma için düşüneceğim çift taneli handikaplı bir Olympiakos galibiyeti olacak. Ben Olympiakos'un burada biraz galibiyete güçlü gidebilmesini bekliyorum. 1.65 orandan 10.5 handikaplı Olympiakos galibiyeti. Bence bu karşılaşma için düşünülebilir tipte bir bahis. Buradan bir diğer maça geçeceğim. Ama şunu söyleyeyim şimdi TFF yönetiminin yaptığı toplantıdan tabii haberler geliyor sevgili dinleyiciler. 5 TFF yöneticisinin şu anda istifa ettiği haberi kulislere gelmeye başladı. Kamuoyuna gelmeye başladı. Onlardan bir tanesi de Mecnun Otyakmaz. Federasyonda yapılan toplantının ardından bir olağanüstü seçim yok ama 5 yöneticinin istifa haberi var. Onu söyleyelim. Baskonya Beşiktaş maçına buradan geçiş yapalım. Beşiktaş çift maç haftasında Maccabi karşısında çok iyi bir üçlük performansıyla galibiyete ulaştıktan sonra Barcelona'ya karşı kendi evinde pek de iyi bir performans sergileyemeden mağlup olmuştu. Şu ana kadar işin savunma tarafı Beşiktaş için çok büyük bir sorun gibi duruyor. Rakiplerini sınırlayamıyor Beşiktaş savunması. Ben bu çizginin biraz daha devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü iki takım da savunma anlamında kötü. Baskonya tarafı da öyle. Bundan ötürü yine sayıları düşünmek bence mantıklı. İki takım da atarak var olmaya çalışır görüntüdeler. Baskonya'da, Beşiktaş'ta böyle. Çok yüksek skorlu maçlar oynadılar. Beşiktaş Maccabi karşısında Belgrad'da kazandığı sırada da çok iddialı bir şut yüzdesi yakalamıştı. Yine bunu yakalarsa burada bir kazanma şansı olabilir ama skor konusunda dediğim gibi yani Baskonya'da savunmada kötü bir takım. Bu yüzden yine Bol sayı atma şansı olacaktır temsilcimiz Beşiktaş adına. Ben Baskonya adına da benzer bir durum olabileceğini düşünüyorum. Kolay bir maç değil. Zor bir deplasman bu Beşiktaş için ama rekabetçi bir maçta ben bekliyorum Beşiktaş açısından. Bundan ötürü de yüksek skor ve rekabetçi bir Beşiktaş. Yani 178.5 üst ve yakın bir maç ihtimali benim buralarda biraz daha dikkatimi çeken bahis olarak öne çıkartacağım. Yani bunun dışında da oyuncu bahisleri yine belki burada düşünülebilir. Onun dışında hani Baskonya biraz daha yavaş yavaş ritim buluyor ama Beşiktaş karşısında ben bu ritmin Beşiktaş'ı devirmeye yeterli olacağı konusunda da net olarak güven içerisinde değilim. O yüzden ben biraz daha işin sayı kısmında kalacağım. Buradan Jalgiris Barcelona maçına geçelim. Bülten'in son Euroleague maçı olan Barcelona Jalgiris maçına geçelim. Ya Barcelona Jalgiris'ten daha fazlasını belki gösterdi sezonun başında. Ama ben yine de burada Jalgiris tarafının iddialı olabileceğini düşünüyorum. Yani Tubelis ve Valenciunas'a karşı Barcelona kadrosu ne yapar? Barcelona kadrosunda bu iki oyuncuya karşı cevap verebilecek kim var sorusu bence çok büyük bir soru işareti. Bundan ötürü yani Jalgiris'in oyunu post-up'dan domine ederken bir yandan da Madeloya, Dustin Silva'ya, Butkevicius'a da pozisyonlar hazırlaması ihtimali bence Barcelona'yı kötü bir konuma sokuyor Jalgiris karşısında. Yani Jalgiris'in bu Barcelona'ya karşı potu altında çok ciddi bir fiziksel avantajı var ve ben bu fiziksel avantajın net bir şekilde bugünkü maça da sirayet edeceğini düşünüyorum. O yüzden Barcelona maçın favorisi olsa bile ben Jalgiris'i direkt taraf olarak da desteklemeyi makul buluyorum. En azındansa handikapla beraber bir Jalgiris'i handikap içerisinde kalır bahsini öne çıkartacağım. 3.5 handikaptan Jalgiris handikap içerisinde kalır bahsi bence bu karşılaşma için yine güzel bir tercih olabilir. Hani Barcelona Euroleague 3'te 2 ile başladı. Sekulic bu anlamda benim beklediğimden daha iyi bir performans gösterdi. Hücumda etkililer, yüksek skorlu performanslar ortaya koyuyorlar. Hızlı hücumlara çıkıyorlar. Hızlı hücumlara Jalgiris karşısında çıkabilirler tabii ki. Valenciunas ve Tubelis'i yarattığı bir avantaj varsa Jalgiris tarafına bir yarattığı bir dezavantajdı. Bu hızlı hücumlarda yavaş kalmaları tabii ki. Ama ben işin öteki tarafındaki matchup avantajının Jalgiris lehine daha yüksek olduğu kanaatindeyim. Bundan ötürü de ben burada biraz daha Jalgiris'in handikap içerisinde kalabileceğini düşünüyorum. Paris maçında yine krize girip kazanmıştı Jalgiris maçı. Burada ise neler yapacaklar görmek lazım. Barcelona'nın iç sahadaki yüksek temposu tabii yine Jalgiris'i zorlamaya aday. Yani bu skor anlamında da belki bir üst tercihini beraberinde getirebilir ama ben dediğim gibi her ne kadar Barcelona'nın atletik avantajları olsa da ben Jalgiris'in Tubelis ve Valenciunas'la işin hücum kısmında yarattığı avantajın daha ağır basabileceğini düşünüyorum. Bundan ötürü de Litvanya ekibinin handikap içerisinde kalır bahsini biraz daha öne çıkarmayı düşüneceğim. Jalgiris'in burada 3.5 handikapla beraber sizlere desteklenmesini önereceğim sevgili dinleyiciler. Bunun dışında da yine oyuncu bahsi olarak da bir tane burada oyuncu bahsi öne çıkarmak gerekirse de yine Jalgiris maçında bence burada Valenciunas'ın reboundları dikkat çekici bir bahis olarak öne çıkıyor. Artı 7 reboundu Jonas Valenciunas'ın 1.60 oranda bence güzel bir bahis. Bu yine Jalgiris'in 36 reboundu da benim burada takım reboundlarını öne çıkarmak isteyeceğim bahislerden bir tanesi. Olympiakos Efes maçında yine benim burada konuşmak istediğim bir iki tane daha oyuncu bahisi var. Bunlardan bir tanesi sayılar olacak. Ben sayılar kısmında bugün özellikle Mike James'in de yokluğunda Dozier'in biraz daha öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden artı 8 sayısı bence Dozier'in burada değerlendirilebilir. Yine asistlerde Olympiakos kısmında Cody Miller-McIntyre'ın yüksek orandan 1.80 artı 7 asisti bu tarafta bakılabilir olan bir diğer bahis olacaktır diyeyim. Temsilcimiz Anadolu Efes'e de bu tarafta başarılar dileyelim. Beşiktaş kısmında da oyuncu bahisleri konuşuyorsak orada da çok ufak bir değinme yapmamız gerekirse bence Scottie Wilbekin'in üçlükleri burada dikkat çekiyor. 3 üçlüğü 1.86 oranından benim dikkatimi çekiyor Scottie Wilbekin'in. Bunun dışında yine reboundlara baktığımız zaman ben Zizic'in sahada kaldığı anların kritik olduğunu, Omori'nin sahada kaldığı anların kritik olduğunu düşünüyorum. Omori'nin artı 5 reboundu 1.86'dan bence bugün için yine siyah beyazlı ekip tarafında da değerlendirilebilecek tipte bir oyuncu bahisi olacaktır diyeyim ve böylelikle Nesine saatlerinde bize ayrılan sürenin de sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Ben Özer Çelik Süngü sizlere eşlik ettim. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine saatleri sona erdi. Nesine. başka bir seviye.
2: Reklam.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Süper Lig'e verilen ara sona eriyor. Büyük heyecan Bilyoner'de yeniden başlıyor. Bu akşam saat 8'de Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel. Maçın heyecanına ortak ol. Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
5: Sporda eğlenceli kardeşi Bilyoner.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
8: Radyo Spor.
7: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Derin Pas başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 9 Ekim Cuma, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Oldukça hareketli bir gündem var. Süper Lig'de 3 haftalık ara bu akşam bitiyor. Galatasaray Kasımpaşa mücadelesi saat 20'de. 19.15'te Galatasaray stadına bir bağlantı gerçekleştireceğiz ama federasyondaki kritik toplantı sona erdi. Toplantıda çoğunluk göreve devam kararı aldı. Bu karara karşı çıkan isimler ise kimlerdi onlar? Mecnun Odyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin istifa ettiler. Bugün öğle saatlerinden itibaren toplantıyı yerinde takip eden gazeteci Ümit Uzun da telefon attığında. Ümit merhaba.
1: Merhabalar Ayhan, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Nedir, neler yaşandı bugün? Uzun da sürdü toplantı.
1: Evet, uzun sürdü. Uzun sürdü. Ayhan, aslında saat 14'te yapılacaktı toplantı ama 17'de yapıldı. Öncesinde İbrahim Hacı Osmanoğlu bir başka görüşme gerçekleştirdi. Akabinde 17'de başladı ve yaklaşık 15 dakika önce de toplantıdan ayrılan isimler oldu. Onlardan biri de Mecnun Odyakmaz. Öyle ki ardından TFF'nin Riva'daki tesisinden çıktıktan sonra da kameraların karşısına geçti. Bir açıklama yaptı Mecnun Odyakmaz ve burada biz olağanüstü genel kurul istedik. Seçimli olağanüstü genel kurul talep ettik ama oylamada devam kararı çıktı ve ardından da ayrıldık. İstifa kararını açıkladı basın mensuplarına Mecnun Odyakmaz 5 isimle birlikte. TFF biliyorsunuz bu yönetim değişecek mi, seçim mi olacak yoksa devam kararı mı çıkacak diye bekleniyordu. Bugünkü başkanlardan biri buydu. Ve devam kararı çıktı. 12 oylamadan 5 seçim istedi. 5 kişi seçim istedi. 7 isim ise devam kararı verdi. Akabinde de Mecnun Odyakmaz, Bilal Aslan, Mustafa Bozdağ, Bahadır Saraç ve Murat Şahin istifa etti. Ve sonrasında da...
0: Ümit, çok özür diliyorum. Araya girdim. Şimdi bir federasyondan gelen bilgi. Vincenzo Montella'nın görevine de son verilmiş.
1: Evet, tam da ben de ondan bahsedecektim. Sıcak bilgi olarak Montella'ya da veda edildi. Bu bilgiyi de sıcaklığına seninle paylaşmış olalım. TPP bugün onu da görüşüyordu. Az önce Mecnun Odyakmaz da şunu söylemişti. Montella konusu da görüşülüyor ama biz devam kararı çıktığı için masadan kalktık. İstifamızı vereceğiz dedi. İstifa ettik dedi. Şimdi de sıcak bir bilgi senin yayınına da tam anında denk geldi. Montella'yla da yolların ayrılmasına karar verildi. Özellikle ki son performanslarıyla birlikte milli takımın çok kötü bir gidişat vardı. Bir taraftan da elbette ki Merkez Hakem Kurulu var ve oldukça önemliydi Ayhan. Bugünkü sıcak başlar bunlar.
0: Ümit, şunu da sorayım. Tabii Montella'nın federasyon devam ederse İbrahim

0: Macı Osmanoğlu devam ederse Montella ile yollar ayrılacak bilgisini sabah saatlerinde almıştım ben. Yani bu gelişmeyi bekliyordum ama mevcut
1: Evet.
0: şartlarda bu kadar yönetici istifa ettiği bir ortamda yönetmelik ne diyor? Yani federasyon devam edebiliyor mu şu şartlarla?
1: Şu anda işte İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasını bekliyoruz. Bir de TFF'ler reisinin açıklama bekliyoruz. Hangisi olursa onu bekliyoruz ama 5 isim istifa kararı kesin Ayhan. Dolayısıyla bundan sonraki süreç nasıl olacak hep birlikte göreceğiz diyelim.
0: Çok teşekkürler, kolaylıklar
1: Çok
0: diliyorum
1: sağ olun.
0: sana.
1: Çok sağ olun.
0: Tekrar bir süreci toparlayalım. Hızlı bir giriş yaptık bugün derin pasa. Sizler de bu arada programa dahil olabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi, mesajlarınızı aktarabilirsiniz. Bugün 14'te toplantının başlaması bekleniyordu. Kura çekimi de vardı Ziraat Türkiye Kupası'nda. Orada sanırım TV Bu'dan bir muhabir soruyor İbrahim Hacı Osmanoğlu'na istifa edecek misiniz diye. Ben istifa etmem diyor. Aslında öğle saatlerinde zaten bunu paylaşmıştı kamuoyuna. Biz de bu şartlarda istifa beklemiyorduk ama işte mevcut durumda bu şekilde devam etmenin sağlıklı olmayacağını düşünen isimlerden biri de Mecnun Ot Yakmaz'dı. Mecnun Bey de federasyon başkanına bu durumu anlatmış. Yani olağanüstü genel kurul kararı alınmasının daha mantıklı olacağını söylemiş. Yine Mecnun Bey ile beraber o toplantıda istifa kararı alan isimleri bir kez daha paylaşayım. O isimlerde Mecnun Odyakmaz gibi bu şartlarda federasyonun olağanüstü genel kurul kararı almasının çok daha iyi olacağını düşünüyordu. Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin. Uzun bir 45-50 dakika sürdü sanırım o görüşmeler. Artık orada herkes fikir beyan etti. Sonrasında İbrahim Hacı Osmanoğlu çok net bir tavır koyuyor. Bizim istifa etmemiz şu an doğru olmaz. Yayın ihalesi var. Önümüzde daha 9 aylık bir süreç var. Bizi genel kurul seçti. Genel kurul kararıyla gideriz. Seçime kadar görevi başında kalmak istiyorum diyor Haziran ayına kadar. O zaman da diyor Mecnun Ot Yakmaz ben masadan kalkıyorum diyor Mecnun Ot Yakmaz ve beraberindeki o 4 kişi Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin bu 5 kişi masadan kalkıyor. Vedalaşıyorlar, teşekkür ediyorlar, biz yokuz artık diyorlar. Sonra kalan artık 7 kişi diyebiliyorum İbrahim Hacı Osmanoğlu ile beraber 8 kişi. Federasyonda Vincenzo Montella'nın durumunu konuşmaya başlıyor. O da çok uzun sürmüyor. Zaten Montella'nın sözleşmesi süresi Temmuz 2028'de sona eriyordu. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar içeride bir alacağı yok. Ödemeleri aldı. 5 maaşlık bir tazminat söz konusu ve yaklaşık 800-900 bin euro da bir tazminattan bahsediliyor ama bunu tabii federasyondan gelecek resmi açıklamadan sonra daha net rakam verebiliriz. Daha detaylı net bilgiler paylaşabiliriz sizle. Konuşulan rakam 800-900 bin euro. Hadi 1 milyon euro olsun bu civarda. Ve dediğim gibi kalan yöneticilerle İbrahim Hacı Osmanoğlu da sonrasında Vincenzo Montella ile devam etmenin doğru olmayacağını, bir kan değişikliğinin gerekli olacağını düşüncesiyle Montella'nın görevine son veriyorlar. Vincenzo Montella'ya da tercüman vasıtasıyla karar bildirildi. Şu an federasyonda durum bu. Merkez Hakem Kurulu konusunda da akşam saatlerinde bir açıklama bekliyoruz. Sürhat Münüroğlu ismini hafta başından itibaren konuştuk sizlerle. Yönetmelikte değişiklik yapıp Anthony Taylor'ın Merkez Hakem Kurulu Başkanı olabileceği düşüncesi var. Çok fazla aday da yok. Hani yeni isimler gelirse şahsen benim için de sürpriz olacak. Program içerisinde belki bir de Merkez Hakem Kurulu ile ilgili açıklama gelebilir. Onu da gelirse sizlerle paylaşırız. Yani sözün özü İbrahim Hacı Osmanoğlu baştan beri aslında istifa etmeyi düşünmüyordu ama bir kamuoyu yoklaması yaptı. Hatta bu doğrultuda bazı haberler de gönderdi medya kuruluşlarına. Bir nabız yok dedi. İşte hafta içinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'den gelen bir çiçek basına servis edildi. Karşılıklı mesajlar. Yani burada bir anlamda işte hükümetin bir parçası olarak Devlet Bahçeli de bizim yanımızda mesajı verildi. Merkez Hakem Kurulu'ndaki skandallar, çıkan ses kayıtları, yazışmalar üzerine A Milli Futbol Takımı'nın 4 maçlık, 4 mağlubiyetlik UEFA Uluslar A Ligi macerası ve artık Süper Lig'de 7 haftaya giriyoruz, 7. haftaya giriyoruz. Ve bu bağlamda da federasyon bugün tam Süper Lig başlayacakken birden kararlar bu şekilde alındı. Şimdi asıl sorulması gereken soru şu. Yani bu kadar yönetici istifa etmişken bu kadar yanındaki isim artık İbrahim Hacı Osmanoğlu ile çalışmayı düşünmezken İbrahim Hacı Osmanoğlu ne kadar o görevde kalabilecek ya da 9 ayı tamamlayabilecek mi? Bu da bir soru işareti. Şöyle de olabilir. Çok başarılı bir 9 ay geçirebilir İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yayın ihalesinde istediği sonucu alabilir. Milli takımda yeni hocanın gelişi fark yaratabilir. İşte yeni oluşturulacak Merkez Hakem Kurulu bu süreçte daha güvenilir bir kuruma dönüşür. Hakem hataları azalır. Oraya güven artar. Önümüzdeki yıl yapılacak olağan seçime daha güçlü bir şekilde girebilir mi? Girebilir. Yani bu da ihtimaller arasında ama bu ihtimali çok düşük görüyorum şahsen. Dolayısıyla şu an itibariyle İbrahim Hacı Osmanoğlu da zorlu bir sürecin içine girmiş oldu. Geçmişten bugüne aslında 2,5 yılı yaklaştı görev süresi. Haziran, Temmuz'da başlamışlardı. Ağustos, Eylül, Ekim 27 ay olmuş. Kısa bir sürede değil aslında. 27 aydır federasyonun başında İbrahim Hacı Osmanoğlu. Son birkaç aydır Mecnun Otyakmaz'da zaten aralarının pek iyi olmadığı konuşuluyordu kamuoyunda. Çıkan haberler bu şekildeydi. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Mecnun Otyakmaz arasındaki o ipler de bugün itibariyle tamamen kopmuş oldu. Mecnun Otyakmaz aynı zamanda A Milli Takım da sorumlusuydu. Federasyonda başkan vekilliydi. Orada güçlü bir konumdaydı. O da artık İbrahim Hacı Osmanoğlu ile devam etmek istemiyor. Daha doğrusu bu şartlarda federasyonun devam etmemesi gerektiğini düşünenlerden biriydi. Milli Takım Teknik Direktörlüğü için tabii son 2-3 gündür Arda Turan ismi çok fazlasıyla ön plana çıkmış durumda. Arda Turan'ın özellikle hem Shakhtar'ı hem de A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırabileceği düşüncesi var. Ama tabii bu konuda bakalım Arda Turan ne diyecek, ona da bir bakmamız lazım. Bu yükü kaldırabilecek mi? Artık milli aralar çok uzun, milli takımdan beklentiler çok yüksek. Dolayısıyla onu da ilerleyen haftalarda hep birlikte göreceğiz. Seçimler beklenildiği gibi, yani daha önceden belirlenen tarihte Temmuz 2027'de yapılacak. Tabii eğer ekstra bir gelişme olmazsa. Mecnun Otyakmaz'ın bir açıklaması var, onu da hemen sizlerle paylaşayım. Mecnun Otyakmaz toplantıyı erken takip etti. Erken terk etti pardon. Ve çıkışta da medya mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Olağanüstü genel kurul teklifimiz kabul görmedi. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa etmeye karar verdik. Toplantıda son olarak Montella'nın durumu konuşuluyordu demiş. Onu da paylaşmış. Ona kalmamışlar zaten. Erkenden ayrılmışlar. Bu arada yapılan oylamada 12 yönetim kurulu üyesinden 7'si devam oyu vermiş. yani Haziran, pardon, ben Temmuz demiştim. Haziran 2027'deki olağan seçime kadar göreve devam edilmesi kararlaştırılmıştı. 5 üye ise seçim yapılmasını istedi ve bu yönde karar alınmasının ardından görevlerinden istifa ediyor. Başkan vekili Mecnun Yakmaz'ın yanı sıra Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin istifalarını sundu. TFF'de daha önce de 3 istifa yaşanmıştı. Son 5 istifayla beraber toplam sayı 8'e yükseldi. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi görevine devam ediyor. Yönetmelik ne diyor? Bu konuda da birazdan bir hukukçuyla konuşuruz. Şu an mevcut şartlarda bu şekilde göreve devam edebilecekler mi? Üye sayısında ciddi bir azalma var. Şu an 7 üye var. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu ile beraber 7 kişi kaldı federasyonda. 15 kişi yola çıkmışlardı. 8'i istifa etti. Aslında bu 8 istifadan 3'ü daha önce olmasa, 3'ü de bugünü bekleseydi diğer istifa eden 3 yönetici, bugün 8-7 yönetimde oy çokluğuyla olağanüstü genel kurul kararı alınabilecekti. Ya bu da çok ilginç. Geçen haftalarda hatırlayacaksınız, federasyon bünyesinde çalışanların yanı sıra 3 de yönetici istifa etmişti. Biri de Mevlüt Ak'tan, da o yöneticilerden. İşte Mevlüt Ak'tan, Ural Aküzüm ve bir kişi daha vardı, şu an aklıma gelmedi ismi. Eğer onlar o gün istifa etmeseydi, bugün toplantıya katılsalardı, 8'e 7 belki de olağanüstü genel kurul kararı çıkacaktı. Bu da hakikaten ilginç bir durum oluşturdu. Şimdi tabii liglerin başlaması federasyon için bir nefes olacaktır. Yani artık lig üzerinden, maçlar üzerinden biraz daha futbol severlerin ilgisi oraya kayacaktır. Federasyon da bu süreçte maçlarda hakem hatasının olmamasını artık dua edecek kalan 7 kişi. Bu süreçte yeni bir merkez hakem kurulu belirlenecek. Kasım'da UEFA Uluslar A Ligi'nde 2 maçımız kaldı. Fransa ile deplasmanda ve Belçika ile içeride. O maça da bizi kim hazırlayacak? İşte dolayısıyla burada yeni belli olacak yönetim, pardon, yeni belirlenecek teknik direktör de yine federasyonun kaderini tayin edecek kişilerden biri olacak aslında. Malum sportif sonuçlar da Türkiye'de çok belirleyici oluyor. Bu bağlamda yeni seçilecek hoca ve ekibi de artık federasyonun belki de biraz daha tartışmasının önüne geçecek, alınacak saha sonuçlarıyla. Bilemiyoruz tabii ama yani şu an gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bir ses yok. Federasyon konusunda aslında bu gelişmeleri hep yakından takip ediyorlardı. Ben de zaman zaman yöneticilere soruyordum, yani bu konuda ne düşünüyorsunuz diye. Bugünü bekliyordu herkes. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da. Hatta program içerisinde Galatasaray'dan da Fenerbahçe'den de bir muhabir bağlantısı yapacağız. Onlara da sorarız. Bakalım bu gelişmeleri yöneticiler nasıl değerlendiriyormuş? Yeni bilgiler var mı? Onlar nasıl bakıyorlar? Ama bir taraftan da böyle hani tabiri caizse inciden hani İbrahim Hacı Osmanoğlu devam etse mi acaba diye düşünen dört büyük takımda yöneticiler de vardı. Neden bunu söylüyorlar? İşte yeni bir yönetim gelecek. Onlara alışma sürecimiz, yeni yayın ihalesi var. Çok kısa bir süre kaldı. Şurada Kasım, Aralık, Ocak 3 ay kalmış. Yani bu süreçte belli bir aşamaya geldik. Federasyonla yaptığımız görüşmeler var. Zaten Trendyol 1. Lig kulüplerinin neredeyse tamamı İbrahim Hacı Osmanoğlu devam etsin düşüncesindeydi. 2. Lig kulüplerinin den de birçok başkanla konuştuğumda İbrahim Hacı Osmanoğlu devam etsin düşüncesi hakimdi. Süper Lig'de böyle konuya girmek istemeyen, tabii bu konu hakkında konuşmak istemeyen kulüp başkanları da oldu aradığımda. Nedense biraz şey var böyle ülkede, aman başıma bir iş alırım düşüncesi var. Yani normalde kulüp başkanı, yöneticiler böyle bir ortamda konuşmayıp da ne zaman konuşacak, değil mi? Yani ortalık yangın yeriyken ülke futboluna dair. Ülkenin her yeri böyle de aslında yani. İşte ülke futbolunu konuşuyoruz şu an. Diğer taraflara girmeyelim. Kulüp başkanı, kulüp yöneticileri aman ben şimdi konuşmayayım. Yani herkeste bir böyle aman başıma bir iş gelmesin düşüncesi hakim. Böyle olunca da işte yani bir şekilde daha kötüye gidiyor iş. Normalde kulüpler de bu konuda kulüp başkanları da belki kulüpler kurumsal olarak da yazılı açıklama da yapabilirler. Bir değerlendirmede bulunmaları gerekiyordu. Belki bu saatten sonra artık bir açıklama gelebilir. Bu arada Galatasaray'ın 11'i belli oldu Kasımpaşa karşısında. Kalede Uğurcan, savunmanın sağında Barış, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Leo, Deniz. Leroy Sané yedek kulübesinde. 19-15'te Galatasaray Kasımpaşa maçı öncesi Rams Park'a bağlanacağız. Oradaki gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Tabii federasyonda sıcak gelişmeler vardı. O yüzden böyle bir hızlı bir yayın açılışı yaptık. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz.
2: Derin Pas devam edecek.
3: Reklam.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
5: Radyo Spor.
6: Turbo marş gücü.

Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Turbo marş günü.

0: Opel Mokka, cesur sportif yenilikçi tasarımı ve 1 milyon 572 bin TL'den başlayan Ekim ayı özel fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Milli ara sona erdi. Nesine'de Süper Lig heyecanı geri döndü. Bu akşam saat 20'de Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Süper Lig maçlarına sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şey, hep ileride.
4: Süper Lig'e verilen ara sona eriyor. Büyük heyecan Bilyoner'de yeniden başlıyor. Bu akşam saat 8'de Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendirin kardeşi Bilyoner.
5: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 18.53 yaptık değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Gündemi bir kez daha paylaşayım. Belki radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz vardı. Federasyonda bugün, Türkiye Futbol Federasyonu'nda bugün önemli bir toplantı vardı. Herkes İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yurt dışından dönmesini bekliyordu. İbrahim Hacı Osmanoğlu toplantı öncesi bir muhabirin sorusu üzerine istifa etmeyi düşünmediğini söyledi aslında. Bu kamuoyuna da yansıdı öğle saatlerinde. Tabii içeride ne konuşulacak, hangi yöneticiler ne düşünüyor kısmında hepimiz bir bekleyişe girmiştik. Başkan vekili ve milli takımlardan sorumlu yönetici Mecnun Otyakmaz, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ ve Murat Şahin bu şekilde devam etmenin doğru olmayacağını söylediler ve olağanüstü genel kurul kararı alınması yönünde el kaldırdılar. Ancak İbrahim Hacı Osmanoğlu ile beraber diğer 7 kişi ise hayır devam etmeliyiz yönünde parmak kaldırdı ve 7'ye 5 alındı bu karar, devam kararı. Dediğim gibi 3 yönetici daha önce istifa etmişti. Ural Aküzüm, işte Mevlüt Oktan gibi isimler vardı. Eğer o 3 isim bugün toplantıda olsaydı belki de 8'e 7 olağanüstü genel kurul kararı alınabilirdi. Federasyon yönetiminden bu istifaların ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile de yolların ayrıldığı açıklandı. İtalyan teknik adama da teşekkür edildi. Şimdi tabii Montella'nın tazminatı konusunda federasyondan bir açıklama gelecektir akşam saatlerinde. 40 maça çıkmış Vincenzo Montella A milli futbol takımının başında 21 galibiyet, 5 beraberlik, 14 mağlubiyet yaşamış ve 40 maçın ardından bugün itibariyle görevinden ayrılacak İtalyan teknik adam. Bakalım yeni hoca kim olacak? Şu an gündemdeki isimlerden en dikkat çekici olan Arda Turan. Hem Shakhtar'ı hem milli takımı çalıştırması üzerine bir düşünce vardı. Bakalım olacak mı bu düşünce, gerçekleşecek mi daha doğrusu. Vincenzo Montella'nın Türkiye kariyerinde tabii çok eleştirdiğimiz tarafları oldu. Yani ben Fransa maçından sonra 1-0 kaybettiğimiz Fransa maçından sonra işte İtalya'ya 4-1 kaybettiğimizin günün akşamında burada program yaparken şunu demiştim. Yani artık Vincenzo Montella bana bir heyecan vermiyor ve bu milli takımı daha iyi bir noktaya taşıyacağına dair bir umudum kalmadı. O ışık da yok Montella'da. Dolayısıyla bugün İtalya'yı yensek bile fikrim değişmeyecek demiştim. Aynı noktadayım. Sadece 3 maç fazla kaybettik Montella'yla. Yani bence Vincenzo Montella'nın görevinden alınması bugün alınan en doğru karar. Yani federasyon kısmında zaten bu kadar tartışmanın ortasında İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun devam etmemesi lazımdı. Yani en azından genel kuruldan bir güven tazelemesi gerekiyordu. Neden bunu söylüyorum? Ben her şeyi geçtim. Yani şeyi hak veriyorum, İbrahim Hacı Osmanoğlu 40 yıllık problemlerin kaynağının kendisi olmadığını söylerken geldiği günden itibaren de bu problemleri çözmek için eminim çok çalışma yaptı. Çok fazla mesafe kat etti ama bir cümle bile benim için şu an görevinde olmaması gerektiği konusunda yeterli. Neydi o? Bir hakem listesi gönderiyor şeye. Birkaç isim var orada. 8-10 artık. Neyse. Ferhat Gündoğdu'na. Bu hakemler klasman yükselsin diyor. O isimler nereden geldi mesela? İbrahim Hacı Osmanoğlu ya da kendisi mi talep etti? Bu zaten etik bir şey değil. Yani sırf o yazışmalardan dolayı bile federasyondaki görevinden istifa edip ya da olağanüstü genel kurulu kararı alıp belki o genel kurul kararından sonra seçime gidebilirdi, yeni bir ekip belirleyip, ama bunu tercih etmedi. Yani kalan 7 kişiyle de çok fazla kalamayacağını düşünüyorum. Muhtemelen şu andan itibaren yeni isimler artık ortaya çıkacaktır Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için. Tabii bu süreçte hakem kararları da biraz belirleyici olacak. Böyle hakem hatalarının çok konuşulduğu bir süreç olursa yine federasyon sıkıntıya girebilir. Artık bundan sonra iki tercih federasyon başkanının o koltukta ne kadar kalabileceğini belirleyecek. Birincisi Merkez Hakem Kurulu Başkanı, diğeri de Amili Futbol Takımının teknik direktörü kim olacak? En azından şu tartışma bitti ya. Forvetsiz oyun tartışması bitti milli takımda. Şimdi ister misiniz, yeni hoca da şey yapıyormuş. Forvetsiz oynuyormuş. Forvet çağırmıyormuş milli takıma. Valla ne iyi olurdu yani. Bunun üzerine bu kadar şeyin üzerine. Montella'dan sonra Montella'nın devamı gibi. Bir kez daha özetlemiş olayım. Montella için bence 3 maç fazla kaldı bizde. Yani Fransa'ya kaybettiğimiz günde yollar ayrılmalıydı. Hatta Dünya Kupası'ndan sonra vedalaşmamız gerekiyordu. Çünkü oyunu bu oyunculardan daha iyi bir oyun çıkaracağına dair hiçbir emare görmüyorduk artık Vincenzo Montella'da. Geç kalınmış bir karar. 4 maçlık bir kayıp oldu. Belki UEFA Uluslar Ligi'ne yeni bir başlangıç yapabilirdik. Yani güzel bir başlangıç yapabilirdik yeni bir hocayla. Neyse, artık geçmişi konuşmanın bir anlamı yok. UEFA Uluslar Ligi'nde de bir iddiamız kalmadı. Büyük ihtimal UEFA Uluslar B Ligi'nden devam edeceğiz bu 2 maç sonunda. En azından artık birçok oyuncu için de milli takımda yeniden oynama ümidiyle gitme oluşacak. Yani birçok oyuncu gidiyor, çağrılıyor ama nasıl olsa hoca beni oynatmayacak düşüncesi de bir rafa kalkmış oldu. Bu da değerli. Montella'nın gidişiyle beraber. Dediğim gibi federasyonda da Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim olacak? İşte önümüzdeki günlerde hakem performansları. Bilemiyoruz. Belki yeni skandallar da göreceğiz. İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma var. O soruşturmada sürpriz isimler karşımıza çıkacak. Federasyonun Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun etrafından kalan yöneticilerden bu tamamen yorum olarak yorum olduğunun altını çizeyim. Belki farklı isimler ortaya çıkacak. Federasyonun da artık devam etme şansının kalmayacağı bir tablo da karşımıza çıkabilir. Çünkü burası Türkiye. Kestirmek gerçekten güç. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

O da box içerisinde hazır. Hatta box içerisinde kapaklar açıldı ve 5. koşu olan Maiden mücadele başladı. Liderliği alan isim ortadan yaptığı ataklarla 5 numaralı Fatih'in aslanı oldu. 2. ilk onu 4 numaralı Bigassi takip ediyor. 3. de hemen dışında 1 numaralı Karanlık yer tuttu. Bunun hemen dışına sokuldu 11 numaralı Bayan Badeşan. Bir boy farkla gerisinde ortada 3 numaralı Aynasız. Dışlarında izlediğimiz isim 9 numaralı Pesen Han. Bu şekilde 1000 metre startleri geçiliyor. Liderlik 5 numaralı Fatih'in aslanında. 2.likte ortada 1 numaralı Karanlık onu takip ediyor. 3.likte dışta ilerliyor 3 numaralı Aynasız. Bir boy farkla gerisinde işte 4.likte 4 numaralı Bigassi. Onun 2 boy gerisinde dışta 9 numaralı Pesen Han. Yarım boy gerisinde ortada 12 numaralı Beştaş bariyer dibinde 2 numaralı Akçevi. Dışlarında da 7 numaralı Kahraman Fatih. Son 600'e girilmek üzere. Liderlik 5 numaralı Fatih'in aslanında fark 1 boy. 2.likte dışarıda 1 numaralı Karanlık yer tuttu. İçte 3.likte ilerliyor 4 numaralı Bigassi. 2 boy farkla gerisinde işte 11 numaralı Bayan Badeşan'ı hemen dışında izlediğimiz isim 3 numaralı Aynasız bu şekilde. Taylar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 5 numaralı Fatih'in aslanı önde çıktı. 2.likte ortada 1 numaralı Karanlığın atakları var. Daha geride dışta 11 numaralı Bayan Badeşan. Bariyer dibinde 4 numaralı Bigassi. Daha geride 6 numaralı Hürşan'ın oğlunun ataklarıyla. Son 200'e yaklaşılıyor. Liderlik 5 numaralı Fatih'in aslanında. Ortadan 4 numaralı Bigassi gelmeye çalışıyor. Daha geriden mücadele 11 numaralı Bayan Badeşan da katılmaya çalışıyor. Son 100'e yaklaşılıyor 5 numaralı Fatih'in aslanı farkı 4 boy yapıyor. Daha geride 4 numaralı Bigassi'nin atakları var. Son 50 metre 5 numaralı Fatih'in aslanı önde. 5 numaralı Fatih'in aslanı koşuyu kazanan isim oluyor. 4 numaralı Bigassi 2. 2 numaralı Akçivi koşudan 3. olarak ayrılırken 11 numaralı Bayan Badeşan koşudan

0: ebayi.org. Derin Pas devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatler 19.04 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yeni bir açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. Amirli takım teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF yönetim kuruluna sunan genel sekreter Sayın Abdullah Ayaz'ın yerine TFF tescil işleri direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Yeni TFF Genel Sekreteri de Ahmet Erzurumlu oldu. Hayırlı olsun diyelim federasyonun aldığı bu kararlar. Hani işte birkaç gündür bekliyorduk. Federasyon başkanı ortada yok. İşte federasyon diye bir şey yok. Bu Montella'nın durumu ne olacak? Merkez Hakem Kurulu'nun başına kim geçecek diye. En azından bugün bir tablo çıktı karşımıza. Üzerine konuşabileceğimiz bir netlikte olan bazı kararlar alındı. Dediğim gibi yani 8 yöneticisi istifa etmiş bir federasyon. Merkez Hakem Kurulu Başkanı hapishanede. Geçen senenin en iyi hakem olarak gösterilen hakemin hapishanede olduğu bir dönemde. Ve Dünya Kupası'ndaki o işte kötü sonuçlar ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki başarısız sonuçların ardından milli takım hocasının değiştiği bir dönemde ciddi bir güç kaybı yaşamıştır. Biz birkaç ay öncesine gidelim. Haziran ayının ilk haftasına gidelim. Daha Dünya Kupası başlamamıştı. 4 ay öncesine gidelim. 4 ay önce çok güçlü bir konumdaydı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ne diyordu? 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdük milli takımı. Federasyonun bütçesini şuralara çıkardık. Diğer tarafta kulüplerin geçen sezonki Avrupa Kupalarında hiç de fena sonuçlar almamıştı. Yine Galatasaray, Samsunspor, Fenerbahçe de Avrupa Ligi'nde bir yere kadar, belli bir noktaya kadar ilerlemişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nda tabii tüm bunlar yaşanırken işte yayın ihalesinin üzerine çalışmalar başlamıştı yaz aylarında. Ve kimsenin cesaret edemediği işte Türk futbolunda bahis şike soruşturmasını açan bir federasyon başkanı da İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Çok güçlü bir konumdayken 4 ay önce işte hayat ne oldum değil ne olacağım demeli derler ya. Bugün itibariyle ne durumda? Dünya Kupası'nda kötü bir oyunla 2 maç sonunda elenen amili futbol takımı. Sonrasında UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maçı kaybedip hocayla yolları ayırma kararı. Bahis ve şike soruşturmasında çok güvendiği Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve yine diğer tarafta Yasin Kol, geçen sezonun en iyi hakeminin şu an hapiste olması, cezaevinde olması. Federasyon Başkanı'nın yola çıktığı 8 kişinin onu yalnız bırakması, istifa etmesi, hepsi bu 4 ayda oldu. Dolayısıyla İbrahim Hacı Osmanoğlu için de zorlu bir süreç başlıyor. Yani her ne kadar devam kararı alsa da bundan sonra artık gözler federasyonda olacak. En ufak bir skandalda o koltuk yine sallanacak. Bakalım ne kadar dayanabilecek, direnebilecek bunca eleştirilerin ortasında. Şimdi sosyal medyaya da bakıyorum. Orada da mesela çok fazla eleştiri var İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. Yani daha ne olacak da olağanüstü genel kurul kararı alacaksınız diye. Ya şu olabilirdi. Yani 8 kişi istifa etmiş, bir güven tazelemek adına çok da zor bir şey değil. Bir olağanüstü genel kurula gidiyoruz işte 45 gün sonra. Dileyen aday olabilir. Biz kötü bir şey yapmadık. İşte şöyle şöyle yaptık deyip küçük bir kısa bir açıklama da yapıp bu süreçten daha güçlü çıkabilirdi. Yani şu an çok güçlü bir federasyon başkanı yok ortada.

0: Kabul edelim bunu. Daha fazla eleştirilecek, kamuoyunda güven kaybı yaşamış. Yani sadece Merkez Hakem Kurulu değil, şu an federasyona karşı da bir güvensizlik var. Dolayısıyla kendisi için çok da sağlıklı bir karar almamış gibi geliyor bana. Bu devam kararını böyle değerlendiriyorum. Dinleyicilerimiz ne düşünüyor bakalım. Bunun böyle olacağı belliydi demiş bir dinleyicimiz. Bir şey çıkmayacak. Birkaç kişiye ceza verilir demiş. Bu Merkez Hakem Kurulu mevzusunda olaylar unutulur diyor. 2 hafta boyunca Okan Hoca Leroy Sané ile özel ilgileniyor haberleri dinledik. Adam milli takıma gitmedi. Yorgun değil, yine yedek demiş. Hoca Sané'yi zorla küstürecek diyor. Antalya'dan Selim Bey yazmış. Birazdan telefon bağlantısı yapacağız. Galatasaray Kasımpaşa maçına dair 11'i de değerlendiririz. Kulüpler Birliği Başkanı TFF Başkanı eski Trabzonsporlu ve Kulüpler Birliği Başkanı mıdır demiş. Bilmiyorum. Ben İbrahim Hacı Osmanlı Kulüpler Birliği Başkanı yapmadı diye biliyorum geçmişte. İstanbul'dan Hadi Bey yazmış. Milli takım çalıştırmak için bir sürü teknik direktör varken şu anda bir takım çalıştıran Arda Turan neden düşünülüyor demiş. Valla Aykut Kocaman'a bir şans verilse ben de isterim. Yani Aykut Kocaman uzun süredir boşta. Milli takım için ideal bir isim. Ülke futbolunu yakından takip ediyor ve böyle eleme maçlarında, tek maçlarda çok da başarılı stratejiler yapabilen bir teknik direktör. Tabii karar verici merci de biz değiliz. Federasyon. Bu ülkede bir günümüz normal geçmeyecek. Hayatın her aşamasında kaos hakim demiş dinleyicimiz Asım Bey. Maalesef işte o kaoslarla yaşamaya devam ediyoruz. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz.
1: Derin Pas devam edecek.
2: Reklam.

0: Aktif.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
1: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: 2018'de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
1: Süper Lig'e verilen ara sona eriyor. Büyük heyecan Bilyoner'de yeniden başlıyor. Bu akşam saat 8'de Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendirin ilk adresi
2: Bilyoner. Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
3: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: Tep o kadar iyi ki Tep.
5: Radyo Spor.
6: Hoş geldiniz.
7: Hoş geldiniz.
8: Hoş geldiniz.
9: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
10: Benim bankam İş Bankası.
5: Radyo Spor.
11: Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
13: Derin pas devam ediyor.
14: Radyo Spor'da saatleri 19.14 yaptık. Süper Lig'e geçelim. 7. haftanın açılış maçında bu akşam Galatasaray Kasımpaşa'yı konuk edecek. Galatasaray'da kalede Uğurcan, savunmada Barış Alper, sağ bek Jakob, solda Davinson Sanchez, Abdülkerim ikilisi yine. Orta alanda Gabriel Sara, Torreira, Batrakov. Yunus sağda, Rafael Leao solda, Deniz Gül ileri uçta görev yapacak. Leroy Sané, yedek kulübesinde Bitişabi var, Roland Şalai, Eren, İlkay, Kaan, Osimhen, Niyaga ve Lemina. Yedek kulübesinde Ugo Çukwu, kart cezalısı. Singo'nun tedavisi devam ediyor. Kazımcan'la Arda da maç kadrosuna alınmadı. Şimdi Rams Park'a gidelim. Bakalım oradaki atmosfer, ambiyans nasıl? Erdem Açık Göz telefonu attığında. Erdem merhaba.
15: Merhabalar Ayhan, iyi yayınlar, herkese mutlu akşamlar.
14: Teşekkürler. Erdem, tabii dinleyicilerimizin de çok sorusu var. Ben de bir şeyler soracağım ama zeminle başlayayım. Nasıl olmuş zemin? Sen dün bir güzel bir fotoğraf da koymuştun, paylaşmıştın.
15: Evet evet, süper. Hatta yaklaşık 4 ya da 5 dakika önce zemindeydim ben de. Gerçekten detaylı çıplak gözle de gördüğüm, yani görmek istedim aslında. Bundan hani birkaç gün önce de gördüm ama o birkaç gün önceki haliyle zeminin şu anki hali çok çok farklı. Yani zemin tarafından, yerden baktığımız zaman zeminin dümdüz halı gibi, gerçekten herhangi bir problem olmadığını görebiliyoruz. Ama biraz daha yukarı çıktığımız zaman bazı yerlerde ufak tefek böyle hani dalgalanmalar tarzı diyebileceğimiz böyle ufak bir kabartılar oluyor. Ama bunlar maçı engelleyecek şey değil, sadece görsel olarak öyle görünüyor. O görselin yanına gittiğimiz zaman, yani o tarz durumda görünen yerlerin yanına gittiğim zaman da orada herhangi bir şekilde bir kabarık olmadığını, ama zeminin düz olduğunu, sadece yukarıdan bakanların biraz daha zemini öyle bombeli gibi gördüğünü aktarabilirim. Ama herhangi bir problem yok. Tam zeminin dibindeydim. Hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yok. Maç içerisinde zaten belli olur.
14: Bugün Okan Hoca cezalı. Bir maç ceza almış Trabzon maçında gördüğü evet. Kırmızı karttan dolayı. İrfan Saraloğlu olacak takımın başında. Herkes evet. Tabii Leroy Sané ile İlkay Gündoğan'ı bekliyorlardı bugün ilk 11'de. Hafta içinde çıkan haberlerde de işte İlkay Gündoğan'ın çok iyi bir antrenman dönemi geçirdiği. Yine Leroy Sané milli takıma gitmedi. Takımla beraber çalışmıştı. Okan Hoca'nın bu kadro tercihini nasıl değerlendiriyorsun?
15: Şöyle söyleyelim, aslında normalde Okan Hoca'nın kadro sığdırılması ile ilgili bir hayli sıkıntı yaşadığını daha önceki yayınlarda da aktarmıştık sana. Yani kadronun içeriden çıkmasını, kadronun paylaşılmasını hiçbir şekilde sevmiyordu ve sürekli olarak da aslında basın mensuplarına da bu durumu ufak da olsa böyle şikayet edercesine bu durumu aktarıyordu bizlere de. şöyle bir durum var. Abdullah Kavukçu'yla Okan Buruk yaklaşık bir yarım saat önce normal VIP girişinden içeri girdiler. Maçı tabii ki tribünden takip edecekler. Ama kadro tercihine gelecek olursak tekrar bizlerin de yapmış olduğu bazı haberler vardı. Özellikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak olmasını da göz önünde bulundurarak Okan Hoca'nın biraz daha riske edilmeyeceği oyuncuların olabileceğini düşünüyorduk. Bunlardan bir tanesi Torreira'ydı. Torreira'nın hani riske edilmeyeceğini, Davinson Sanchez'in ve sakatlığı geçen artık takımla birlikte de çalışmalar başlayan Victor Osimhen, ki Galatasaray'da özellikle sakatlıklar deyince akla gelen ilk isim Victor Osimhen'di. Victor Osimhen'in de Mario Lemina'nın da hatta Roland Salahi'nin de son iki antrenmanı takımla birlikte çıktığını, onun da eğer Okan Hoca'nın görev vermesi durumunda, yani Okan Hoca diyorum ama tabii o da yönlendiriyor, İrfan Saraloğlu'nun görev vermesi durumunda onlar da kadrodaki yerlerini zaten aldılar. Salahi'yi dediğim gibi ufak bir problemi vardı, onunla ilgili durum çözüldü. Şu an için kadroyu da zaten sen az önce paylaştın. Diğer herkesin, yani bu gün itibariyle kadro paylaşan herkesi de ters köşeye atmış oldu aslında Okan Hoca diyebiliriz. Ama bu kadroyu düşünecek olursak da gerçekten şu anda özellikle Barış'ın sağ bekteki pozisyonunu düşünecek olursak Salahi'nin değil de yani Salahi'nin riske edilmeden Şampiyonlar Ligi maçında düşünerek onun yerine Barış Alper Yılmaz'ı sağ bekte deneyeceğini, ama en büyük durumun Sané yerine Yunus'un aslında kadroda olma durumu da aslında çok önemli.
14: Orada da İtalya maçında Yunus'un performansı çok iyiydi. İtalya maçının en iyi oyuncularından biriydi bence performans olarak. Kaybettiğimiz 3-1'lik maçtan bahsediyorum. Oradan etkilenmiş olabilir mi Okan Hoca?
15: Tabii, yani yakından takip etti zaten milli oyuncuları. Sadece milli futbol takımında değil, yani takımına giden, ülkesine giden tüm oynayan oyuncuları analiz etti. Tüm gün boyunca onların aslında maçlarını da takip ettiği yerinde. Şimdi şöyle söyleyeyim, yerinde derken Gazdan bahsediyorum. Şöyle bir durum var. Şimdi kadro tercihlerini yaparken Okan Hoca gerçekten bunları çok çok dikkate alıyor. Ama senin dediğin gibi midir, değil midir, onu aslında bir sonraki basın toplantısında ya da bugün eğer ki maç sonunda bir durum, bir araya gelme durumumuz olursa orada da direkt olarak kendisine de ben de merak ediyorum, sorarım, ama senin söylediğin ihtimal tabii ki çok çok yüksek. Yüksek ihtimalle de milli futbol takımında göstermiş olduğu performanstan dolayı da formayı ona verdiği konuşuluyor. Ama diğer taraftan da Leroy Sané'nin de kadroda olmayışı da Leroy Sané tarafından da bazı sıkıntıları beraberinde getirebilir Ayhan. Bu dipnotu da eklemiş olayım. İlerleyen günlerde yüksek ihtimalle bu konuyla ilgili tekrar konuşuruz. Yani Sané durumuyla ilgili.
14: Antrenman performansı nasıl, onu çok merak ettim. Şimdi tabii şeyde takip edemedik, milli arada antrenmanları ne oldu ne bitti. Yani antrenman açtı mı Okan Hoca bu süreçte bilmiyorum. Sen daha yakından takip ediyorsun.
15: Açtı, evet.
14: Nasıl antrenman performansı, yani o teknik heyet ne düşünüyor Sané hakkında? Orada da mı böyle isteksiz bir görüntüsü var?
15: Şöyle, aslında antrenman performansı ile ilgili memnuniyetsiz olan bir durum değil. Bu durum daha çok böyle hani iki kişi arasında kalırsın, bir tercih yapmak durumunda kalırsın. Oyunun gidişatına göre de normalde hamle oyuncularını kenarda tutup hani onu o belli başlı dakikadan sonra oyuna alma gibi bir planın olur kafada. Okan Hoca tamamen bunu düşünüyor şu anda. Ama iki kişi arasında bu durum, yani Leroy Sané yerine işte Yunus'un orada olması, şu anda inanın VIP hocalar tarafındayım. Gerçekten burada bile şu anda konuşuluyor bu tercih. Yani herkesin paylaşmış olduğu muhtemel 11'leri, televizyonların, bizim muhabir arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımızın hepsini de ters köşe yapmış oldu bu 11'li. Ama Leroy Sané'ye tekrar dönecek olursak da performansından da antrenmanda da durumundan memnun. Ama Leroy Sané'nin 11'de oynamama durumundan dolayı da memnuniyetsiz olduğu haberleri var bende. Ama detaylarına ulaştıkça ilerleyen günlerde paylaşmam daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
14: Bugün Victor Osimhen'in oyuna girmesini bekliyor musun? Süre almasını bekliyor musun?
15: Şimdi az önce de aslında riske edilmeyecek bazı oyuncular demiştik. Sakatlığı zaten hani yeni geçmiş ve son testleri yapıldıktan sonra da Yener İnce tarafından da oynamasını engel herhangi bir durum olmadığı söyleniyor. Ama şöyle de bir durum var. Dediğim gibi hafta içerisinde inanılmaz bir karşılaşmaya çıkacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak Rams Park'ta. Şimdi böyle bir mücadelede de ben çok böyle büyük ihtiyaç olmaması durumunda belki son 10 dakika 15 dakika oyunu alabileceğini düşünüyorum. Yani böyle erkenden böyle hani ilk yarının işte 50'de 55'de 60'da oyuna gireceğini düşünmüyorum. Eğer ki skor Galatasaray'ın istediği gibi ilerlerse, tam tersi bir durum olursa da Victor Osimhen zaten oynamaya hazır, oynayabilecek bir durumda. O zaman tercih edilebilir ama ben çok uzak görüyorum. Victor Osimhen'i çok çok riske edeceklerini düşünmüyorum. Onu aktarmış olayım.
14: Bu arada Galatasaray yönetiminden şu ana kadar federasyon cephesiyle alakalı olan gelişmelere dair bir açıklama gelmedi. Yani yöneticilerle bu konuda konuşabildin mi? Galatasaray ne düşünüyor TFF hakkında? Devam etmesi, işte olağanüstü genel kurul kararı alacak mı, almayacak mı tartışması bugün sona erdi. Artık devam ediyor şu şartlarda federasyon. Bu konu hakkında bize söyleyebileceğin bir şeyler var mı?
15: Yani şu an için hiçbir yönetici de bir araya gelmedi. Sonuçta maç önündeyiz şu anda ama maç sonunda yüksek ihtimalle olduğumuz bölümde, yani ben basın tarafında değilim bu maçta. Localar tarafındayım. Yani şu anda aslında yöneticiler de localarda tam karşımda görebiliyorum, içeri giren çıkan kim var. Tam maç önü olduğu için yoğunlar onlarda. Hani gidip bu konuyu konuşamadık ama maç sonunda yüksek ihtimalle bu konuyu konuşacağım. Ben de merak ediyorum çünkü onlar da böyle bir şeyin olacağını çok çok fazla beklemiyorlardı. İş bu noktaya gelince federasyon tarafından bundan sonra nasıl bir aksiyon alınacak, ne olması gerekiyor? Tekrar federasyona güven olacak mı? Bütün soru işaretlerini biz de çok merak ediyoruz. Ama ben yani çok böyle bir şey olacağını kulüp tarafından, yani hem Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Anadolu kulüpleri, yani çok böyle büyük problem yaşamadığı sürece bence bu duruma çok çok böyle itiraz edeceklerini ya da çıkıp bu konuyu itiraz etseler ya da uygun görmeseler dahi basın önüne çıkıp bunu çok direkt olarak aktaracaklarını düşünmüyorum. Çünkü biliyorsun yaşanan olaylar, süreçler, bir sürü şey, düşman olma gibi durumlara kadar gidebilecek bazı durumlar olabiliyor. Sonra geri dönüşü zor olabiliyor. Ben bunu tüm takımlar arasında şu anda uygun görmüyorum, zor görüyorum. Çok bir şey söyleyeceklerini düşünmüyorum o konuda.
14: Birkaç gündür Bitşabi hakkında olumsuz haberler oluyor. Galatasaray Ocak ayında oyuncuyu göndereceğine dair. Çok mu kötü antrenman performansı oyuncunun?
15: Ya şimdi yeni bir oyuncu almışsın. Gerçekten defansta da ihtiyaç
14: yaşıyor
15: Galatasaray. Evet, problem de var. Galatasaray almış olduğu oyuncuların hani hangisini tam olarak hazır olduğunu, kadroya direkt olarak etkisini görüyorsan desen, hani ben gerçekten net olarak şu oyuncuyu 11'e girdiği andan itibaren ya da 11'de olduğu zaman, takıma dahil olduğu zaman direkt etki sağlıyor, skora inanılmaz etki sağlıyor diyeceğim bir oyuncu yok. Gerçekten hem Leao'nun geldikten beridir, hani şu anda tabii ki milli takım arasından sonra nasıl bir performans sergileyecek onu hep birlikte göreceğiz ama gelen oyuncuların ben çok çok böyle hazır olduğunu düşünmüyorum ama Bichuá bu tarafına ayrı bir parantez açmak lazım Ayhan. Çünkü gerçekten defans hattında SOS veriyorken, böyle bir problem yaşıyorken, böyle bir oyuncuyu sen transfer ediyorsan ki hani transferin son günlerinde böyle bir karar alıyorsun. Oyuncu hala ve hala hazır değil Ayhan. Antrenman performansları çok iyi değil. Onun yerine Arda var mesela. Arda'nın performansını, yani antrenman performansını bir çabudan daha da ön planda görüyorlar şu anda. Şimdi sen bir oyuncu alıyorsun. Skora ve oyuna dahil edemiyorsun. Bir katkı alamıyorsun. Böyle bir oyuncuyu ne diye o zaman transfer ettin diye sorarlar. Bunu da yeri ve zamanı geldiği zaman illaki tabii ki soracağız. Milli aradan yeni döndük. Artık şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam edecek bir sonraki milli araya kadar. Herkes şu an için tamamen burada olduğum noktada da takıma odaklanmış durumda. Federasyon durumları konuşuluyor burada, tabii her şey havada. Ama dediğim gibi şu an için Galatasaray'ın tek odağının Kasımpaşa karşılaşmasında ve sonrasında Barcelona karşılaşmasını alacağı galibiyete odaklandığını aktarabilirim sana.
14: Son olarak da taraftarın ilgisini sorayım. Uzun süredir maç yoktu. Tabii taraftar da özlüyor takımı. İstanbul'da artık sonbahar mevsimindeyiz. Hava da güzel bugün. Herhalde kapalı gişe olacak bu akşam stadyum.
15: Şöyle söyleyelim. Taraftarlar tabii şu anda hafta içi ve mesai saatlerini yeni yeni işlerinden çıktılar. Yeni yeni stadyuma doğru geldiklerini aktarayım. Ben de senin için şu anda çok ses boğar mı bilmiyorum ama gözümün bir ucuyla da biraz daha tribüne yaklaşıyorum. Etrafa bakıyorum. taraftarlar yerini aldı. Şu an için iki takım da sahadaki yerini aldı, ısınma çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaklaşık 15 dakika sonra ısınma turlarını, ısınma çalışmalarını tamamlayıp içeri doğru artık yavaş yavaş girecekler 20 dakikaya, 15-20 dakikaya kadar. Tribünler tıklım tıklım olacak ama beklenen, yani kapalı gişe anlamında değil, yaklaşık 40 bin, 42 bin civarı ben bir Galatasaray taraftarı bekliyorum. Ama dediğim gibi şu an için havanın güzel olması, takımın milli aradan dönüp bazı oyuncuların gerçekten Galatasaray taraftarları tarafından, onlarla da konuşma fırsatım oldu. Onlar da milli aradan sonra takımın performansını çok merak ediyorlar. Çünkü öncesindeki oynamış olunan futboldan çok çok memnun değildi Galatasaray taraftarı. Ama şu anda o da merak ediliyor. Yaklaşık 40 bin, 42 bin kadar Galatasaray taraftarı olacak. Şu anda gelmeye devam ediyorlar. İşlerinden çıkıp trafikte bir ucum, gözümün ucuyla da trafiğe bakıyorum. İnanılmaz da bir yoğunluk var Rams Park çevresinde. Buraya gelenlere de bunu da aktarmış olalım. En azından eğer buraya gelen, bizi dinleyen, izleyenler varsa da şu an için stadyum çevresinde inanılmaz bir trafik yoğunluğunun olduğunu, stadyumun içinde de Galatasaray taraftarlarının yavaş yavaş yerlerini aldığını, yaklaşık 42 bin kadar Galatasaray taraftarının burada olacağını da aktarmış olalım sana.
14: Erdem, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
15: Ben teşekkür ederim. Sana da yayınlar. Herkese mutlu akşamlar.
14: Evet, Galatasaray Kasımpaşa maçının başlamasına 32 dakika var. 11'leri bir kez daha paylaşayım. Uğurcan kalede Galatasaray'da. Savunmada Barış Alper sağ bek bugün. Solda Jakobs. Ortada Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı. Savunmanın ortasında. Orta alanda Gabriel Sara, Torreira, Batrakov, Yunus sağ açık, Rafael Leao sol açık, Deniz Gül de forvet olarak sahada olacak. Yaniotis kalede Kasımpaşa'da. Wing, Munga, İlye, Ayberk dörtlüsü savunmada. Kerem Demirbay, Mendes, Baldursun orta sahası. Güven, Ali Yavuz, Benetçiak hücum hattıyla Kasımpaşa sahada olacak. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jean Kat, Bitşabı, Roland Şalai, Leroy Sané, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Victor Osimhen, Renato Niega ve Mario Lemina var. Hugo Çukwu kırmızı kart cezalısı. Singo tedbir amaçlı tedavisi devam ediyor. Bu maçın kadrosuna alınmadı. Kazım Can Karataş'la Arda Ünyay da teknik ekibin kararı neticesinde oynamayacak bugün. İrfan Saraloğlu yayıncı kuruluşa konuşmuş. Çok uzun bir ara oldu. İlk defa böyle bir ara yaşadık bütün takımlar olarak. Ama biz iyi bir şekilde değerlendirdik. Bu maçtan beklentilerimiz yüksek. Yoğun bir tempoya giriyoruz. Maksimum puanı toplamak istiyoruz diyor İrfan Saraloğlu bu akşamki maça dair. Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belezoğlu ise bizim için de milli ara değişik bir tecrübe oldu. Hem bizim adımıza hem de Galatasaray adına kolay olmayacak fiziksel ve mental olarak diyor. Oyuncuların vereceği reaksiyonu göreceğiz. Bugün de inşallah başımız dik bir şekilde evimize döneriz demiş Emre Belezoğlu. İrfan Saraloğlu'na zemin sorulmuş. Zemini gezdim diyor İrfan Hoca. Güzel, her şey yolunda görünüyor. Bu tabii yeni zeminde ilk maç olacak. Ona da bakacağız, karşılaşmayı takip ederken o gözle de takip edeceğiz. Değerli dinleyenler, Galatasaray Kasımpaşa maçına dair de gelişmeler bu şekilde. Yarışa gidelim.
13: Derin pas devam edecek.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
8: Da 7 numaralı Can Caner var. Dışlarında 3 numaralı Dinamit 2 boy kadar geride orta kulvarda 5 numaralı Blumen. Daha sonra içeride 8 numaralı Subike, dışında 1 numaralı Asaf Baba. 2,5 boy kadar geride içeride 6 numaralı Namsal sırasıyla 1200 metre start yeri geçiliyor. İç kulvarda 2 numaralı Alaaddin önde, fark yarım boy kadar, dışında 4 numaralı Kral Yazıcı. İkincilikte 2 boy geride dışarıda 3 numaralı Dinamit hemen içinde. Dördüncülükte 2,5 boy kadar geride 7 numaralı Can Caner ve dışlarında 9 numaralı Aturbo. Daha sonra 5 numaralı Blumen 1,5 boy kadar geride. İç kulvarda 8 numaralı Subike, onun dışında 1 numaralı Asaf Baba, daha sonra 6 numaralı Namsal sırasıyla son 800 metre asfaltta 2 numaralı Alaaddin önde girdi. Dışında ikinci yükte 4 numaralı Kral Yazıcı 3 boy kadar geride, 9 numaralı Aturbo yarım boy geride dışarıda, 4. yükte şimdi 3 numaralı Dinamit var, 1.5 boy geride iç kulvarda, 7 numaralı Can Caner 2.5 boy geride, 5 numaralı Bloom'un daha sonra 8 numaralı Subike sırasıyla düzde 2 numaralı Alaaddin önde çıktı. 1.5 boy kadar geride onu takip etmeyi sürdürüyor 4 numaralı Kral Yazıcı işlerinden, 9 numaralı Aturbo orta kulvardan, 7 numaralı Can Caner daha geriden içeriden, 8 numaralı Subike'nin dışlandı, 3 numaralı Dinamit'in ataklarıyla son 400 metreye giriliyor. 7 numaralı Can Caner temposu artırdı. İçindeki 9 numaralı Aturbo'yla liderlik mücadelesi yapıyor. 1 boy kadar geride dışarıda. Tekrar Alaaddin aralarından da şimdi 6 numaralı Namsal geldi. En dıştan da 5 numaralı Bloom'un gelmeye çalışıyor. 6 numaralı Namsal içeride, 7 numaralı Can Caner ikilisi yan yana. İçeride 7 numaralı Can Caner dışarıda. 6 numaralı Namsal mücadelesi var. 7 numaralı Can Caner öne geçiyor. 7 numaralı Can Caner koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Namsal ikinci oldu. 2 numaralı Alaaddin, 5 numaralı Bloom'unla 3. için potoyu birlikte geçti. 8 numaralı Subike ise koşuyu 5. olarak tamamladı. 7 numaralı Can Caner Hışman Çizik'le 6. koşuyu kazandı.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih.
13: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Radyo Spor.
11: Reklam.
5: Turbo Marş Gün.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Turbo Marş günü.

0: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
2: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep birlikte.
3: Süper Lig'e verilen ara sona eriyor. Büyük heyecan Bilyoner'de yeniden başlıyor. Bu akşam saat 8'de Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel. Maçın heyecanına ortak ol. Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Derin pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.36 yaptık değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87, soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Süper Lig'de haftanın programını da hatırlatayım. Bu akşam 20'de Galatasaray Kasımpaşa'yı konuk edecek dedik. Yarın 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif maçı var. 16'da Alanya Spor, Erzurum Spor, yine Samsun Spor, Trabzon Spor maçı var. Yarın akşam 19'da Çaykur Rizespor Fenerbahçe ile karşılaşacak. Pazar 13.30'da Konya Spor İstanbul Başakşehir. Saat 16'da Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü. 19'da Beşiktaş Kocaeli Spor'u konuk edecek. Haftanın kapanış maçı 12 Ekim Pazartesi saat 20'de Eyüp Spor'la Göztepe arasında oynanacak. Yarın hem Trabzonspor hem Fenerbahçe sahne alacak şampiyonluk yarışı veren takımlardan. Fenerbahçe de az önce Rize'ye vardı. Rize'de coşkulu bir taraftar topluluğu karşıladı. Fenerbahçe'yi de yakından takip eden, yorumlayan Koray Güçlü telefon hattında. Koray merhaba.
1: Merhabalar Ayhan. Kolay gelsin. İyi akşamlar.
0: Teşekkürler vakit ayırdığın için. Tabii uzun bir ara Fenerbahçe'de 8-0'lık net bir galibiyetle girmişti milli araya. Ardından milli ara oldu. Milli takımda başarılı performans gösteren oyuncular oldu.
1: Evet.
0: Yarın nasıl bir 11 bekliyorsun? Fenerbahçe'nin genel durumu hakkında neler söylersin diye sormak isterim.
1: Evet, çok coşkulu bir karşılama yapıldı Fenerbahçe'ye. Yani Rize'de gerçekten seviyor. Onu ben de demin az evvel dediğin gibi seyrettim, gördüm. Yarın sürpriz bekliyorum açıkçası. Çünkü sevgili Ayhan, Şikriyar çok yorgun. Yani 4 maçta 90 dakika oynadı. Milli takımının kaptanı biliyorsun. Çok sevdikleri bir isim. O yüzden çok da değerli onlar için. Çok yoruldu. Bence bir Opon hamlesi bekliyorum. Onun dışında da belki bir Lukaku Vedat Muriç değişikliği olabilir. Yani Lukaku da çünkü milli takımda iyi işler yaptı. Onun dışında Asensio'yu da bekliyorum.
0: Asensio yani, 11'de bekliyor musun yani?
1: Ben Asensio'yu yarın 11'de bekliyorum. Hoca deneyecektir çünkü Asensio artık tam anlamıyla hazır. Yani onu biliyoruz. Oynayabilecek durumda. O yüzden de bence artık Asensio'nun sahaya çıkması gerekiyor.
0: Tabii yoğun bir fikstür. 30 günde 8 resmi maç bekliyor birçok takım. O takımlardan evet. Biri de Fenerbahçe. Fenerbahçe mevcut kadro yapısıyla bu fikstürden nasıl çıkacak diye sormak isterim sana.
1: Evet, yani Kasım 6'ya kadar yanılmıyorsam milli araya kadar 8 maç oynayacak Fenerbahçe. Bunun içinde derbi var, Liverpool var, Aston Villa var. Zorlu bir sürece giriyor Fenerbahçe. Ben çok açık ve net, Galatasaray derbisine kadar olacak maçlarda belki iddialı olacak ama İsmail Hoca'nın da geleceğinin belli olacağını düşünüyorum. Yani burada iyi sonuçlarla İsmail Hoca artık yerini sağlamlaştırır ama Fenerbahçe burada takılırsa, özellikle ligde takılırsa ve derbide kötü bir sonuç alırsa ben milli arada İsmail Hoca ile yolların ayrılabileceğini de düşünüyorum.
0: Hala o risk var mı ya?
1: Efendim?
0: Hala o risk var mı İsmail Hoca için?
1: Şimdi ama Fenerbahçe çok puan kaybetti. Tamam, diğerleri de kaybettiği için bir en azından son haftada bir toparladı Eyüp Spor farklı galibiyetiyle. Ama aslında Fenerbahçe'nin bence şu 6 haftada en kötü ihtimalle 15 ya da 16 puan alması lazımdı. O yüzden çok başarılı bulmuyoruz ve hala taraftarın bir acabası var. Ben geçen gün Feder Derneği'nin gecesindeydim. Yani orada konuşuyoruz işte. İnsanlar diyor ya İsmail Hoca acaba olur mu? Çok kişiden duyuyorum. O yüzden hala bir sürümceme de olacak. Yani şu Rize maçından sonraki süreçte İsmail Hoca'nın ligde kayıpsız gitmesi gerekiyor. Yani Rize Alanya'yı yenip Galatasaray maçını en azından kaybetmezse işi rahatlar gibi geliyor. Ama diğer türlü ben İsmail Hoca'nın hala koltuğunun böyle ufak da olsa sallantılı olduğu kanaatindeyim ben.
0: Koray, tabii Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki gelişmeleri hep beraber takip ettik. Federasyon devam kararı aldı. Merkez Hakem evet. Kurulu'ndaki skandallar. Bu süreçte de Fenerbahçe Kulübü çok sessiz kaldı Galatasaray gibi. Herhangi bir yöneticiyle konuşma şansın oldu mu? Fenerbahçe bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyor? Niye sessiz kalmayı tercih etti?
1: Yani evet, bunu çok eleştirenler var Fenerbahçe için. Özellikle Aziz Başkan neden bu kadar sessiz kaldı diye. Ya diğer takımlar da aslında çok açıklama yapmadı ama bugünden itibaren şimdi TFF devam kararı aldı ki ben bunu hep söylüyordum herkese. Bence devam edecekler diye. Bugün çok fazla bekleyen vardı hani bir ara seçimi, olağanüstü seçim ama Bundan sonra bence Fenerbahçe de dahil kulüplerin, istemeyen kulüplerin açıklama yapması gerekiyor. Bugünden itibaren yapmazsa bence Fenerbahçe'de o zaman tamam, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yönetimini beğeniyor derim. Çünkü burada bir karar çıktı. Montella'yı da zaten kurban seçtiler. Bunu biliyorduk zaten. Hepimizin beklediği bir şeydi Ayhan. Bence zaten çok evvelden gitmesi gerekiyordu. Bence bundan sonrası önemli. Bu haftadan itibaren hala suskunluk devam ediyorsa demek ki çoğu takım İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan memnun diyebiliriz.
0: Konuğumuz Koray Güçlü'ydü. Koray, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim Ayhan. Kolay gelsin.
0: Evet, Fenerbahçe'deki gelişmeleri de Koray'dan dinledik. Yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe. Tabii Sarı Lacivertliler de 6 haftada 8 puan kaybetti. Yani baktığında hani Koray'a önce acaba abartıyor mu diye düşündüm ama sonrasında hak verdim. Şampiyonluğa oynayan bir takımın 6 haftada 8 puan kaybetmesi pek normal karşılanacak bir durum değil. İsmail Hoca için bu ara verimli geçti ama önümüzdeki bu 8 maçlık periyot, 30 günde 8 maçlık periyot yine tartışmaları da beraberinde getirebilir. Fenerbahçe'nin saha içinde göstereceği performans belirleyici olacak şey konusunda. Yani İsmail Kartal'ın geleceği konusunda. Bakalım Fenerbahçe de bu süreçten nasıl çıkacak? Sevindirici olan Fenerbahçe adına oyuncuların tabii bir ay öncesine, 3 hafta öncesine göre çok daha form tutması, Asensio'nun takıma dönmesi, bunların da katkısını görecektir Fenerbahçe diye düşünüyorum değerli dinleyenler. Yarın Trabzonspor'da Samsun deplasmanında, buradan Trabzonspor'a da geçelim. Bordo Mavili takımı dair haberleri şimdi sizlerle paylaşacağım. Trabzonspor'da bugün kadro açıklandı. 4 oyuncu kadroya alınmadı. Kimler onlar? Hemen onları açıklayacağım ama Trabzonspor bu milli arada hiç kuşku yok ki en büyük kazanım Falcorelli'nin takıma dönmesi. Yunus Emre Selin haberiydi. Onu paylaşayım şimdi sizlerle. Trabzonspor'da Arseni Batagov, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovski ve Umut Nayır maç kadrosuna alınmadı. Resmi maçlarda 141 gündür forma giymeyen Falcorelli son hazırlık maçından bu yana da 72 gün geçmiş. Hazırlık maçında sakatlanmıştı. Maç kadrosuna alındı Falcorelli. Tabi yarın yine Fabinho Merih kaba sakal ikilisini mi göreceğiz? Yoksa Falcorelli Fabinho'yu mu göreceğiz? Onu da merak ediyorum açıkçası. Yani Trabzonspor'da şu an takımın direncini savunma konusunda ve işte rakibi karşılama konusunda orta sahada çok sıkıntı yaşadı. Şu ana kadarki süreçte hem Avrupa Ligi playoff maçlarında Ferencvaros karşısında hem de Süper Lig'deki zorluk derecesi yüksek maçlarda son Galatasaray maçında 4-0 kazanılan Galatasaray maçında Fabinho Merih ikilisi orta sahada çok iyi bir görüntü çizmişti önlerinde Ernes Mochi ile. Falcorelli geldiğinde, takıma katıldığında sakatlığı geçip eski formuna kavuştuğunda Trabzonspor o bölgede önemli bir problemi çözmüş olacak. Yarın da Trabzonspor'u takip eden arkadaşların verdiği bilgiye göre Merih ve Merih Kabasakal'la Fabinho'nun maça başlaması bekleniyor ama Thomas Reis ikinci yarıda mutlaka Falcorelli'ye süre verecek deniliyor. Bekleyip göreceğiz. Samsunspor Trabzonspor maçı saat 16'da. Trabzonspor için tabii Samsunspor'da ciddi bir güç kaybı yaşadığından dolayı çok zor bir maç beklemiyorum açıkçası yarın. Nedense Trabzonspor'un deplasmanda rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Thomas Reis geldikten sonra ilk maçında Francolino Ju ile başlamıştı Galatasaray derbisine, Galatasaray maçına. Yarın forvette kimi tercih edeceği merak konusu. Sanki yani Francolino Ju'nun Onacho'nun önünde olacağı kanaatindeyim. Tabii maç maç durum değişebilir. Yine tüm dört büyük takımda olduğu gibi Trabzonspor için de önümüzdeki 29 günde 8 maçlık bir periyot var. Bu 8 maçlık periyotta her oyuncudan verim almaya çalışacaktır. Ama Thomas Rice'ın oyun anlayışında Francolino Ju daha uygun bir oyuncu profili çiziyor bana. Tabii ki iç sahada Anadolu takımlarına karşı oynanacak birçok maçta Onaçu'yu görebiliriz 11'de ama yarın da nedense Francolino Ju ile başlayacağı düşüncesindeyim. Bilgiden ziyade kendi yorumum olduğunu da altına çizeyim. Tabii yarınki maçta Samsun taraftarının Thomas Rice'ı nasıl karşılayacağı da merak konusu. Muhtemelen yine bir sevgi gösterisi olacaktır. Kötü ayrılmamıştı Thomas Rice Samsun'dan. Rakibin Trabzonspor olmasından dolayı belki böyle küçük bir işte gerginlikler olabilir ki Samsunspor'la Trabzonspor arasında da bir derbi var. Karadeniz derbisine tanıklık edeceğiz. Yarın 16'da mücadele, futbol severlere de saati duyurayım ki aklınızda bulunsun. Cumartesi çok daha güzel bir planınız yoksa. Bu maça dair de gelişmeler bu şekilde değerli dinleyenler. Bir dinleyicimiz sormuş, Batagov'un sakatlığı geçmedi mi Ayhan abi diye. Batagov'un sakatlığı geçti ama şu an fiziksel olarak hazır değilmiş. Muhtemelen önümüzdeki haftadan itibaren o da yavaş yavaş artık maç kadrosuna alınmaya başlanır ve işte kısa sürelerle, örnek veriyorum 15-20 dakika, yarım saatlerle takıma yavaş yavaş entegre olur. Zaten genç bir oyuncu, bu süreci de çabuk, sağlıklı bir şekilde geçireceğini düşünüyorum Arseniy Batagov'un. Yarışa kadar, pardon reklama kadar birkaç mesaj daha okuyalım. Salı günü kendi evinde Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak Galatasaray. Bu akşam diyor maç oynuyor. Deplasmanda maça çıkacak Barcelona yarın akşam oynuyor diyor. Bana ilginç geldi bu durum demiş Bakırköy'den Deniz Bey. Burada aslında ilginç bir şey yok. Yani Paris Saint Germain, Barcelona'sı, Liverpool'u 3 günde bir maç oynamayı sorun etmiyor. Bizim takımlar sorun ettiği için bize sorun gibi geliyor. Bunun konuşulması dahi saçma artık. Yani bence bu konularda takımlara asla prim vermemek lazım. Hangi takımı tutarsanız tutun. Akşam Galatasaray Kasımpaşa maçında kenar yönetimi ortak. Burada tam bir çözemediğim cümle düşüklüğü var. Hem kenar yönetimi hem orta hakemden ve VAR'dan, AVAR'dan hiçbir şekilde hatanın olmadığı, maçın önüne geçilmediği bir hakem yönetimi diliyorum demiş. Şimdi çözdüm mesajı. Mesaj atan da Ayhan Bey'miş. Bir başka mesajla devam edelim. Sonunda Vincenzo Montella'yı görevden aldın Ayhan abi demiş. Yok vallahi ben almadım. Yani sadece olabilecekleri paylaştım. Bu arada Doğan Gündoğdu bir haber paylaşmış. Not ettim şimdi. Size de fikrinizi sorayım, ne dersiniz? A Milli Futbol takımı için düşünülen ilk isim Fatih Tekke'ymiş. İbrahim Hacı Osmanoğlu hafta sonu Fatih Tekke ile bir görüşme yapacakmış. Ne dersiniz Fatih Tekke'ye, milli takım hocalığına? Şu an geçilen bilgi bu değerli dinleyenler. En güçlü aday Fatih Tekke A Milli Futbol takımı için. Bakalım yeni isimler olacak mı? Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
2: Derin Pas devam edecek. Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
6: Süper Lig'e verilen ara sona eriyor. Büyük heyecan Bilyoner'de yeniden başlıyor. Bu akşam saat 8'de Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlenmenin ilk adresi
3: Bilyoner. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Milli ara sona erdi. Nesine'de Süper Lig heyecanı geri döndü. Bu akşam saat 20'de Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Süper Lig maçlarına sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.52 yaptık. Değerli dinleyenler, Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Önümdeki ekranda da Bein Sports açık. Galatasaray Kasımpaşa maçının başlamasına artık son 7 dakika kaldı. Stadyumda hazırlıklar devam ediyor. Tribünler çok boş geldi bana. Tabii 8 dakika var, hafta içi trafik yoğundur ama bilemiyorum, dolacak mı bakalım stadyum. Çok fazla boşluk var. İşte uzun bir ara verilmişti Süper Lig'e. O yüzden bugün daha böyle coşkulu bir ortam bekliyordum Rams Park'ta ama şu an tribünde benim gördüğüm kadarıyla maksimum 25 bin kişi var. İlerleyen dakikalarda belki bu sayı daha da artacaktır diye düşünüyorum. Onur Bey'in mesajı diyor ki, Ertuğrul Sağlamlar, Aykut Kocamanlar, Rıza Çalımbaylar varken diyor, neden Arda Turan demiş. Şu anda da gördüğüm kadarıyla bu isimler listede yok. Arda Turan da listede yok gibi. Fatih Tekke, hamili futbol takımı için konuşuluyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu, bir hemşerisini daha getirir mi federasyona, milli takıma görevi? Fatih Tekke de olur ya, niye olmasın? Şimdi şaka bir yana, bir sesli düşündüm. Fatih Tekke'nin belki de kariyerinde bambaşka bir sayfa açacak bu milli takım süreci. İyi bir kadro grubumuz, iyi bir oyuncu grubumuz var. Forvet konusunda nasıl bir çözüm bulacak acaba, onu merak ediyorum. Kendisi de forvetti. Yani şu an Fatih Tekke gibi bir golcü olsa bize, onu besleyecek çok iyi kanat oyuncuları var. Fatih Tekke'nin forvet olarak izleyen varsa bana hak verirler. Hakikaten çok iyi golcüydü. Yani şu an olsa milli takımda direkt banko oynardı tartışmasız. Forvet konusunu nasıl çözecek merak ediyorum. Şu an zaten milli takıma dair en çok merak edilen konuda hiç kuşku yok ki. Acaba yeni hoca nasıl bir düzende oynayacak? Forvet de mi sahaya çıkacak yoksa farklı planım olacak? İlerleyen günlerde konuşuruz bunları. Federasyonda kaç kişi kaldı istifa etmeyen de niye devam ediyor bu halde demişler. Hakikaten bu günün sorusu. Biz de sorduk. Bakalım ilerleyen günlerde sağlıklı bir yanıt arayacak mı, yanıt alabilecek miyiz? Umarım Anthony Taylor'ın ismini kullanıp onu da yıpratmazlar demiş. Yayın ihalesi de kaç para kırılacak son yaşanan nezaretlerden sonra diyor. Yani yayıncı kuruluşların eline de koz geçti. Lig değer kaybettiğini yazmış. Dinleyicimiz ligin değer kaybettiğini yazmış. O istenilen rakamlara ulaşılmasının zor olduğunu söylüyor. Federasyonun başındaki kişi kendi isteğiyle kendisine verilen bu görevi bırakmaz diye bir mesaj atmış dinleyicimiz. Siverek'ten yazmış dinleyicimiz. Diyor ki her akşam sizi dinliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı koltuğunu babasının evinden mi getirmiş İbrahim Hacı Osmanoğlu diye bir soru sormuş. Fatih Tekke Trabzonspor'u yönetmekten kaçınan biri demiş. İnsan milli takımı nasıl yönetecek diyor. Şimdi bu mesajı gördükten sonra şu aklıma geldi. Fatih Tekke bu kadar yıldız oyuncuyu idare edebilir mi kısmında? Trabzonspor'da işte geçen sene daha kolay bir kadro grubu, oyuncu grubu vardı. Bu sene Muhammed Salah geldi. Birçok oyuncu transfer edildi. Fabinho geldi. Yıldızların sayısı arttıkça Fatih Tekke'nin böyle orada otorite etkisi azaldı gibi. Şimdi bu mesajdan sonra da Fatih Tekke için bakış açım değişti doğrusu. Mesaj atan kimmiş? İsmini yazmamış dinleyicimiz. Ama bu açıdan da değerlendirilmeli yani. Fatih Tekke milli takım için düşünülüyorsa eğer, Trabzonspor'dan niçin ayrıldığı da göz önünde bulundurulması lazım derim. Hacı Osmanoğlu demiş, Yasin Kol'da yaptığı hemşericiliği Fatih Tekke'de yapmayı düşünüyorsa aynı hatayı ikinci kez yapmış olur demiş dinleyicimiz. Galatasaray stadından fotoğraf gönderen ve bizi dinleyenler varmış. Vallahi helal olsun. Stadyumda bile dinliyorlar, fotoğraflar gönderiyorlar. Sağ olsunlar. Dortmund'dan selamlar diyor dinleyicimiz. Bir soru sormak istemiş bana. Sergen Yalçın mı, Fatih Tekke mi? Yani Sergen Yalçın çok çalışmayı sevmeyen biri. Milli takım aslında ona uygun. Yılda zaten 15-20 maç var. Sergen Yalçın'ı tercih ederim ya. Hani milli takımdaki o kadar yıldız oyuncuyu göz önünde bulundurarak söylüyorum. Ve yani rakip analizi konusunda ya işte Sergen Yalçın'ın da şu tarafı var. Şimdi hocayı sevenler bana kızabilirler ama dünya futbolunu çok takip eden bir hoca değil Sergen Yalçın. Yani işini çok severek yaptığını düşünmüyorum Sergen Hoca'nın. Milli takım maçları da o kadar şey değil aslında. Yani işte zaten yılda 7-8 kez milli maç arası oluyor. Toplasan yılda 13-14 maçı geçmiyor. Sergen Yalçın'a uygun bir iş aslında. Hani az çalışıp teknik direktörlük yapmak. İyi bir ekip kurarsa o neden olmasın. Yani bir tercih yapsam yine Fatih Tekke Sergen Yalçın arasında. Yani o işte işine bağlılık, araştırma, kafa yorma konusunda Fatih Tekke olsa da milli takım olduğu için bu kadar yıldızı idare etme durumundan dolayı Sergen Yalçın'ı bir adım ön plana çıkartırım. Çünkü artı eksi dengesine baktığımızda Sergen Yalçın'ın milli takım yönetme konusunda Fatih Tekke'ye göre önde olduğu özellikler daha fazla. İstanbul'dan Ümit Bey'in mesajı, Fatih Hoca'nın özellikle forma adaleti konusunda hassas davranacağını düşünüyorum. Montella'yı sabrettik, iyi sabrettik hem de. Sonuçta bir Türk hoca ve en az o kadar sabredilmesi gerektiğini düşünüyorum demiş. Bir başka dinleyicimiz de yine Fatih Tekke'nin yıldızlarla sorun yaşayabileceğine vurgu yapmış. Caner Bey'in mesajı dikkat çekici. Fatih Tekke'nin kendine güven problemi olduğunu düşünüyorum diyor. Yani milli takımda bu sorun yaratabilir. Bir başka dinleyicimiz, Fatih Tekke ümit milli takım için mantıklı olur demiş. Bak, bu da mantıklı geldi bana. Bu akşam dinleyicilerimizin fikirlerine katılıyorum. Farklı bir bakış açısı sunuyorlar. Evet, ümit milli takım yetiştiricilik konusunda önemli bir yer ve orada da Fatih Tekke'nin çok iyi katkı verebileceğini düşünüyorum şahsen. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Derin pas devam edecek.
10: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
11: Süper Tomo sırasıyla 1400 metre startine yaklaşılıyor. Fark 2 boy kadar iç kulvarda 7 numaralı Splendid döndü. Orta kulvarda 2 numaralı Captain Fantastic var. Yarım boy geride içeride 1 numaralı Altan. 2 boy kadar geride 4. yükte 4 numaralı Pottery in Motion. 3 boy geride 5 numaralı Pythagorean Theory. 4 boy kadar gerisinde 3 numaralı Masterpiece. Onun 3 boy gerisinde 6 numaralı Shadow Soldier. 2,5 boy kadar geride 8 numaralı Super Tomo sırasıyla son 1000 metreye geliniyor. İç kulvar akın 7 numaralı Splendid yine önde. 1,5 boy geride dışarıda 2 numaralı Captain Fantastic. İkincilikte 1 numaralı Altan'da 3. yükte onu takip etmeyi sürdürüyorlar. 1,5 boy kadar geride orta kulvarda 4 numaralı Pottery in Motion var. 2,5 boy gerilerinde 5 numaralı Pythagorean Theory. 4 boy gerisinde 3 numaralı Masterpiece. Onun 5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Shadow Soldier. Daha sonra 8 numaralı Super Tomo sırasıyla son viraja yaklaşılıyor. 7 numaralı Splendid önde. Fark yine 1,5 boy kadar 2 numaralı Captain Fantastic içeride. 1 numaralı Altan 2. ve 3. yükteler. 2 boy gerilerinde 4 numaralı Pottery in Motion. 3 boy geride 5 numaralı Pythagorean Theory. Daha sonra 3 numaralı Masterpiece Super Tomo içinde. Shadow Soldier sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 7 numaralı Splendid önde içeriden gelen 1 numaralı Altan onu yakaladı dışlarından. 4 numaralı Pottery Motion atak yapıyor. İç kulvara yakın 1 numaralı Altan asfaltta öndeydi fakat 4 numaralı Pottery Motion onu yakaladı. Son 200 metre girilirken 4 numaralı Pottery Motion içinde 1 numaralı Altan mücadelesi var asfaltta. 4 numaralı Pottery Motion öne geçmeye çalışıyor. Altan mücadeleyi bırakmadı. 4 numaralı Pottery Motion 1 numaralı Altan hala yan yana Pota ile beraber geçiyorlar. 4 numaralı Pottery Motion içinde 1 numaralı Altan 7. koşu olan Bayerli Tür koşusunda 1.lik için Poto'yu birlikte geçtiler. Daha geride 5 numaralı Pythagorean Theory koşu 3. tamamlarken 7 numaralı Splendid de koşunun 4.sü oldu.
10: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
12: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
13: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.03 yaptık. Değerli dinleyenler, Derin Pas'a devam ediyoruz. Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi de başladı. 2 dakika geride kaldı. Golsüz eşitlikle geçildi. Trendyol 1. Lig'de de bugün maçlar başladı. Değerli dinleyenler, orada da 9. hafta maçları oynanıyor. Öğle saatlerinde Keçiören Gücü deplasmanda Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 yendi. Sivas Spor Pendik Spor'u 4-1 ile geçti. Şu sıralarda Ümraniye Spor, Sarıyer ve Van Spor Bandırma maçları var. İki maçta golsüz devam ediyor. Rafael Leao rakibine yaptığı bir müdahale sonrası, Wink'e yaptığı bir müdahale sonrası sarı kart gördü. Maçın başında Galatasaray'da karşılaşmadaki ilk sarı kart Rafael Leao'ya çıktı. Maçın hakemi kimdi bu arada bakalım. Halil Umut Meler. Galatasaray-Kasımpaşa maçının hakemi Halil Umut Meler. Kasımpaşa'da bir serbest vuruş kullanacak Galatasaray yarı sahasının ortasından. Bugün Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'in açıklamaları vardı. Hansi Flick takımı yarın Getafe ile karşılaşacak deplasmanda. Enes Ünal'ın takımı Getafe ile oynayacaklar. Rafinha'nın durumu soruldu.

Hem de Salı günü deplasmanda oynayacağımız Galatasaray maçında forma giymeyecek dedi. 29 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinde ciddi bir yaralanma tespit edilmediğini kaydeden Flick, ancak geçen yıl 3 sakatlık geçirdiği için onun durumuyla ilgilenmemiz ve önlem almamız gerekiyor. Ona gereken özeni göstereceğiz. Yarınki maçta ve İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynayacağımız maçta forma giymeyecek dedi. Rafinha çok da formda başlamıştı sezona. Büyük ihtimal Gabriel Jesus'la başlar diye düşünüyorum Galatasaray maçına. Barcelona, hani o da çok tehlikeli, kaliteli bir oyuncu ama Rafinha, Adeyemi ve Lamine Yamal'ın uyumu muazzam. Zaten Barcelona'yı izleyenler bana hak verecektir. Rafinha'nın olmayışı en azından Galatasaray'ın işine gelecektir diye düşünüyorum Salı günkü mücadelede. Şöyle notlarıma bakıyorum. Beşiktaş'a da geçelim buradan. Beşiktaş'ta hafta sonu Kocaeli Spor'la karşılaşacak. Tabii bugün de antrenman vardı. Yarın 11.30'da bir antrenman var. Bu antrenmanın ardından siyah beyazlar artık maç hazırlıklarını tamamlayacak. Orkun'un yerine Miretti başlıyor bugün. Sorduğumda Miretti'nin 11'de olacağını söylediler. Beşiktaş'ın Kocaeli Spor'la oynayacağı maçta Orkun Kökçü dinlendirilecek, risk edilmeyecek. Onu da paylaşmış olayım. Ve Başkan Sayın Serdar Adalı seçildikten sonra gazetecilerle bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Ve toplantıda önemli açıklamaları var, onu paylaşayım. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın doğru hamleler yapıldığı takdirde Türk futbolunun sorunları kısa sürede çözülür. Beşiktaş camiasından bir ismin TFF başkanı olmasını elbette isterim. Yeni başkan kafaya koysun, 6 ayda Türk futbolunu temizler diyor. Bu açıklama tabi bugünkü toplantının öncesinde yapıldığı için burada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan bir istifa ya da olağanüstü genel kurul kararı bekliyormuş gibi hissettim Serdar Adalı'nın. Çünkü yeni başkan ifadesi var orada. Beşiktaş'a 4 yıldır operasyon çekiliyor. Sadece bu sezon değil, ondan sonra Beşiktaş'ın Kasım ayında ligi havlat. Ondan sonra da Beşiktaş Kasım ayında havlattı diyorlar diyor. Kasım'ı dahi göremiyoruz ki bunda hakemlerin hiç mi suçu yok demiş. Camia kenetlenmedikçe ve tek yürek olmadıkça ben de giderim, benden sonra gelen de gider demiş. Geçen sezonki kadromuz çok kötü değildi. 15 puan hakem hatalarıyla kaybettik. Diğerlerinden de bir o kadar puan düşün. İşte asıl tablo vakit ortaya çıkar diyor. Transferlere değinmiş. En çok zorlandığım transfer bu dönem oldu diyor Sayın Başkan. Trossard'ı geçen kıştan beri almak için çok uğraştım. Burada Miretti ve Poku'yu çok iyi izleyin diyor. Milli aradan sonra bu iki oyuncuda ciddi bir performans yükselişi bekliyoruz. Teknik ekibinin beklentisi de o yönde diyor. Poku ve Miretti'nin çok iyi çalıştığına vurgu yapmış. Takımı adaptasyon sorununu aştığına vurgu yapmış. Şampiyonluk şansı konusunda da Sayın Adalı şöyle diyor. Bu sene takımımız iyi, her şey sahada olduğu sürece şampiyon olma ihtimalimiz elbette yüksek. Rakiplerimizle farkı sahadaki oyunla kapatmaya başladık. Alanya Spor ve Amespor maçları hakem hataları bizim için lider olmamızı engelledi. İki maçta da hakem hatasına maruz kaldık diyor. Yani hem Ahmet deplasmanı hem Alanya deplasmanı, zaten Beşiktaş'ın da bu sezon puan kaybı yaşadığı, mağlup olduğu iki maçtı. O maçlarda diyor hakemler maçı iyi yönetse bugün liderdik diyor. Geçen sezonun sonlarına doğru söyledim. Bu seneki transfer kolay değil. Dünya Kupası'na denk gelmesi nedeniyle işler zorlaştı. İyi transferler gerçekleştirdik. Buna rağmen süreci iyi yönettik demiş. Bakıyorum notlarıma. Genel hatlarıyla Sayın Adalı'nın öne çıkan sözleri de bu şekilde değerli dinleyenler. Beşiktaş artık yarın yapacağı antrenmanın ardından Kocaeli Spor maçı için kampa girecek. Bu arada Arda Turan'dan bahsettik ya, Shakhtar Donetsk'te Şampiyonlar Ligi'ne PSV Eindhoven deplasmanında 1 puanla başlamıştı.
Velest Rimne deplasmanında 3-0 kazanmış ve ligde üst üste 4. galibiyetini almış.

Shakhtar Donetsk bugün Pedrinho atmış golleri, Roslav San kırmızı kart görüyor rakipte. Shakhtar 58'de Matvienko ile skoru 2-0 yapıyor. Henrique 71. dakikada skoru 3-0 yapıyor. Shakhtar Donetsk üst üste 4. galibiyetini aldı. 8 maçta 7 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 21 puan toplayan Arda Turan'ın öğrencileri ligin zirvesinde bulunuyormuş, Ukrayna liginde. Bir yandan da Galatasaray Kasımpaşa maçına bakıyorum. 10 dakika golsüz eşitlikle geçildi ama Galatasaray'ın ciddi bir baskısı var. Sürekli rakip yarı sahada. Barış Alper sağdan ortaladı. Rafael Leao da top. Rafael Leao'nun vuruşunda savunmadan seken top yandan dışarı çıktı, bir köşe vuruşu kazandı Galatasaray. Ama öncesinde de Deniz Gül'ün hava topu mücadelesi sırasında kaleci Jan Jotis'e faul yaptığını belirledi Halil Umut Beler ve Kasımpaşa faul atışıyla maça devam edecek. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister,
1: ister Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 20.15 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Değerli dinleyenler, son bölüme de yaklaştık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Galatasaray Kasımpaşa mücadelesinde 15 dakika geride kaldı. Galatasaray baskılı bir oyun sergilese de pozisyon üretemedi şu ana kadar. Bir şutu var isabetli rakip kaleye. Kasımpaşa'da geçiş oyunundan, kontradan gol bulmaya çalışıyor. Tabii şu ana kadarki süreçte Galatasaray iki sağ açıkla oynuyor gibi. Barış Alper bugün sağ bekle başlamıştı mücadeleye. Sürekli ileride, sürekli hücuma destek veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'da pozisyonları genelde oradan buluyordu. Ancak sol kanattan şu ana kadar maçın en net pozisyonu gelişti. Rafael Leao tek topla topu Deniz Gül'ün önüne bıraktı. Deniz Gül çaprazdan vurdu. Direkt dibinde Jan Yotis ayaklarıyla çıkardı topu. Köşe vuruşu kazandı Galatasaray. Kasımpaşa yok, pardon, taçmış. Topaca gitmiş. Jakobs'un kullandığı taç atışı ceza sahası dışından Gabriel Sara vuruyor topu. Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı ve sonrasında top taca çıktı. Galatasaray Kasımpaşa mücadelesindeki en net gol pozisyonu az önce Deniz Gül çaprazdan ceza sahasına girdi. Şutunu attı. Kaleci Jan Yotis direkt dibinden ayaklarıyla topu çıkarmayı başardı. Karşılaşmada pozisyon ya da goller olursa sizlerle paylaşacağım. Aykut Kocaman kariyer olarak Sergen Yalçın, Fatih Tekke, Arda Turan'dan çok daha iyi. Ayrıyeten tam bir turnuva teknik direktörü. Bence en uygun aday Aykut Kocaman demiş New York'tan Ali Bey'in mesajı. Ya ben de Aykut Kocaman ismine sıcak bakıyorum bu arada. Yani hak ettiğini de düşünüyorum milli takımı. Şu ana kadar yaptıklarıyla. Umarım da gelir, bir şans da verilir. Verilir, ona da verilir. Çünkü şu ana kadar hiç adının da geçmemesi de üzücü. Ama işte İbrahim Hacı Osmanoğlu varken Aykut Kocaman'ın orada olacağını çok ihtimal vermiyorum ya. İşte 2011'deki şike davası süreci, sonrasında Trabzonspor, Fenerbahçe gerilimi. Yani sırf o yüzden Aykut Kocaman'ın şu an gelme ihtimali az. Maalesef. Fatih Tekke'nin futbolcu çıkarma konusunda uzman olduğunu düşünüyorum. Ümit milli takım için biçilmiş kaftan demiş Denizli'den Sunar Bey'in mesajı. Ümit milli takım başında Egemen Korkmaz var sanırım bu arada. Devam ediyor. Fatih Tekke'de Sergen Yalçın'da milli takımın ağırlığını kaldıramazlar diyen bir dinleyicimiz var. Montella sonrası milli takımımızın başında artık Alman ekolünden bir teknik direktör görmek istiyorum. Joachim Löw veya Ralf Rangnick gibi isimler neden gündemimize gelmesin? Alman futbolunun disiplinini, taktik anlayışını ve mücadele ruhunu milli takımımıza yansıtacak bir hocaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum demiş Fırat Bey'in mesajı. Fatih Tekke'nin ne başarısı var ki? Hırs yok, geçen sene kaçan kaç tane derbi kazanmış? Tabii bu değerlendirmeden bir yere varamayız. Ama sonuçta şu olsun bu olsun da demiyorum. Burada hani isimler üzerinden mesajları paylaşıyorum. Fatih Tekke için biraz erken mi diye de düşünmeye başladım milli takım konusu. Bülent Uygun olmaz mı demiş. Bülent Uygun'un adı da geçmedi şu ana kadar. O da aslında bir şans verirse bakılabilir. Yani niye olmasın ki? İbrahim Hacı Osmanoğlu lafını sözünü geçirebileceği bir hoca getirir demiş. O zaman Sergen Yalçın'la da anlaşamaz. Sergen Yalçın olma ihtimali de yok. Şimdi isimler üzerinden gidecek olursak, yani tepede İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun olduğu bir düzende Sergen Yalçın da Aykut Kocaman da olmaz. Anlaşamazlar anlamında söylüyorum, olmaz derken. Fatih Tekke iyi bir taktisyen değil, iyi savunma yaptırıp orta kafa gol taktiğinden başka bir şey görmedik Trabzon'da demiş. Ya o kadar da değil aslında ya, hani. Bu arada Galatasaray çok net bir fırsatı değerlendiremedi. Ceza sahasına yapılan ortada Kasımpaşa savunması son anda topu uzaklaştırmayı başardı. Şu an bir baskı kurdu Galatasaray. Yerleşti de rakip yarı sahaya. Stoperler de önde. Barış Alper'le sağ taraftan bir hücum geliştiriyor. Barış Alper rakibinden sırıldı. Ceza sahasına girdi. Ortayı yapamadı işte. Bu oyuncunun da bu problemi var. Top kontrolü iyi olsa ilk pozisyonda çok iyi bir fırsat. Yani rakibi çok kolay geçti sağ tarafta. Ama topu çeviremedi. Burada Rafael Leao kaçırmış. Rafael Leao'nun vuruşunda Yaniotis topu çıkarmış. Az önce Galatasaray ikinci kez kaleciyle karşı karşıya kaldı bu maçta. Dakikalar 20'yi gösteriyor. Köşe vuruşu kullanıyor. Gabriel Sara kesti ceza sahasına. Kasımpaşa savunması uzaklaştırıyor. Yine topu yandan dışarı çıktı. Ya bunu derken bazen dinleyicilerimiz işte Galatasaray taraftarı kızıyor, yanlış anlıyor ama Barış Alper'in en iyi oynadığı yer sağ açık ya da sağ bek. Yani sağ bekken de çok verimli oynuyor Barış Alper. Bugün rakip Kasımpaşa olduğundan olabilir belki ama geçmişte sağ bek oynadığı maçları bir hatırlayalım. Şöyle bir hafızayı tazeleyelim. Çok iyi performanslar ortaya koymuştu. Sağ açıkken de daha etkili oluyor. O koridoru çok iyi kullanıyor. Bugün maça sağ bek başladı ve Galatasaray'ın da birçok atağında şu ana kadar o başrolde. Zaten sürekli ileride. Ön alan baskısıyla yine topu aldı Galatasaray. Rafael Leao soldan bindirdi. Deniz Gül ceza sahasında. Deniz 3 kişi kendisini etrafını çevirdi. Tekrar dışarı döndü ve şu an Galatasaray tamamen rakip yarı sahaya yerleşmiş durumda. Bakalım bu baskıdan gol çıkarabilecek mi? Rafael Leao da şu ana kadar oldukça etkili. Maçın her bölümünde var. Yunus Akgün ortasını yaptı. Savunma uzaklaştırdı. Şu an bakıyorum ceza sahasında 7 Galatasaraylı var. Yani Galatasaray da bunu çok iyi yapıyor iç sahadaki maçlarda özellikle. Yunus'tan bir orta daha, son anda savunma. Kaptan Fink kafayı vurdu. Yani vurması arkada Rafael Leao vardı Vedat abi, değil mi? Yanlış görmedim. Tam da Rafael Leao vuruyordu kafayı. Hakikaten Fink çok iyi bir müdahale yapmış. Son 3 dakikada Galatasaray'ın 3 şut girişimi var Kasımpaşa kalesine. Köşe vuruşu Gabriel Sara kesti penaltı noktasında. Kasımpaşa savunması topu uzaklaştırıyor. Sonrasında da Davinson Sanchez'in kafa vuruşu kalede kaldı. Kaleci Yaniotis'te kaldı. Biraz Kasımpaşa da tempoyu düşürmeye çalışacak gibi bu bölümde. Ünal Karaman demiş. Trabzonspor için şampiyonluğa giden yolu açmıştı. Milli takım için uygun olmaz mı diyor. Benim oyum Ünal Karaman'a diye yazmış dinleyicimiz. Ünal Karaman'ın bir vekillik süreci vardı. Kazandı mı o süreci bilmiyorum. Milletvekili oldu diye. Belki de yanlış. Milletvekili değil mi? Evet, milletvekili. Konya milletvekili diye biliyorum Ünal Karaman'ı. Dolayısıyla şu an pek mümkün görünmüyor değerli dinleyenler bu durum. Evet, Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçı Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşıyor. Zaman zaman Kasımpaşa'nın da pozisyonları oluyor. Bu bölümde Kasımpaşa Galatasaray kalesine gitmeye çalıştı. Haftanın programını bir kez daha hatırlatayım. Yarın 13.30'da Gençler Birliği Ahmet sportif faaliyetler. 16'da Alanya Spor, Erzurum Spor, Samsun Spor, Trabzon maçları oynayacak. Yarın 19'da Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi konuk edecek. Pazar 13.30 Konya Spor, İstanbul Başakşehir. 16'da Gaziantep Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü. 19'da Beşiktaş Kocaeli Spor maçı var. 7. haftanın kapanış maçı saat 20'de pazartesi 12 Ekim pazartesi akşamı Eyüp Spor'la Göztepe arasında oynanacak. Yine bu arada Galatasaray rakip kaleye doğru gidiyor. Soldan Rafael Leao ile Rafael Leao rakibini geçtiği an düşürüldü ve hakem Halil Umut Meler maçtaki ikinci sarı kartı çıkardı. Mendes'e çıktı sarı kart. Bu arada iki sarı kartın içinde de Rafael Leao var. Birinde rakibini düşürdü. Kendisi gördü. İkincide de rakibi onu düşürdü. Mendes. Burada bir sarı kart çıktı. Hani bir müdahale de var. Sol ayağı arkadan bir müdahale yapmış Mendes. Galatasaray tehlikeli yerden bir serbest vuruş kullanacak. Şu atağı da paylaşıp size veda edeceğim. Bu arada şimdiden herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi akşamı 18.30'da görüşeceğiz umarım. Orta ceza sahasına çok da güzel bir orta kesti. Gabriel Sara bu işleri çok iyi yapıyor. Abdülkerim Bardakçı'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı. Rams Park'ta dakika 27, Galatasaray 0, Kasımpaşa 0 skor devam ediyor. Herkese tekrar güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi akşamı görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bu arada bir pozisyon daha var tam programı kapatırken. Kasımpaşa'nın geliştirdiği bir atak vardı ama hakem orada taç atışını verdi. Maçta da Kasımpaşa zaman zaman Galatasaray kalesine gitmeye çalıştığı pozisyonlardan biriydi. Zemin bu arada şu ana kadar iyi göründü. Bilmiyorum, oyunculara da sormak lazım tabii maçın ardından. Eminim onlar da yorumlar yapacaklardır zemine dair. Kapatıyoruz yayını. Görüşmek üzere.
1: Derin pas sona erdi. Reklam.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
5: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
6: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
7: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Şey kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
1: 8 numarada Sil Kraliçe farkı azaltmaya çalışıyor fark. 2.5 boy içeride 2 numaralı Egoist onda dışından. 8 numaralı Sil Kraliçe geliyor. Fark yarım boya kadar iniyor dışarıdan. Sil Kraliçe geldi. 2 numaralı Egoist'e geçmeyi başardı. 8 numaralı Sil Kraliçe koşuyu kazandı. 2 numaralı Egoist'e ikinci. 4 numaralı Sanaya üçüncü. 7 numaralı Touch of Glory koşuyu dördüncü olarak tamamladı. 5.lik içinde 1 numaralı Kosedel'le Vite ve 6 numaralı Atomic Age ikilisi potoyu birlikte geçiyor. 8 numaralı Sil Kraliçe Erhan Aktuğ kazandı 8. koşuyu.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Maç merkezi başlıyor.
4: Radyo Spor'dan Maç Merkezi'nden mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak, Caner Aydaş'la birlikte karşınızdayız bu gece. Sevgili dinleyiciler, saat 21.15'te başlayacak Euroleague mücadeleleri var. İki karşılaşma oynanacak bu gece. Bu nedenle ve biz de Radyo Spor Esport ortak yayınında sizlerle buluşacağımız için bugün biraz erken çıkacağız yayından, onu söyleyebilirim. Sanıyorum bir 21.10 gibi yayını bitirmiş oluruz. İki takımımızın mücadelesi dedik. Baskonya Beşiktaş 21.30'da ve Olympiakos Anadolu Efes'te 21.15'te başlayacak bu iki karşılaşma. Radyo Spor Esport ortak yayınıyla sizlerle olacak sevgili dinleyiciler. Galatasaray Kasımpaşa mücadelesinde 31 dakika hatta 32 dakika geride kaldı. Golsüz beraberlik var sevgili dinleyiciler. Şu dakikaya kadar Galatasaray'ın daha etkili bir oyun oynadığını söylemek mümkün ama zaman zaman Kasımpaşa ataklarını da görüyoruz. Şu ana kadar gol sesi çıkmadı karşılaşmadan. Caner Aydaş'la birlikte izlemiştik. Caner'i de yayına dahil edelim. Caner merhaba.
5: Merhaba Vedat abi, dinleyicilerimize de selamlar, sevgiler. Güzel bir cuma günü olsun. Hem basketbol biliyorsun iki maçımız var. Fenerbahçe'yle üzüldük. Bugün inşallah diğer iki temsilcimizle seviniriz. Galatasaray Süper Lig tekrar başladı milli takım arasından sonra. TFF 1 başladı. Yarın ve diğer günler Avrupa'da maçlar var. Yine ülkemizde maçlar var. Top dolu bir hafta sonu bizi bekliyor.
4: Evet, bugün tabii çok da önemli bir kararlar alındı Türk futbolunda, onu da söyleyelim. Cuma gününü bekliyorduk hep birlikte. İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi bugün toplandı. Toplantının ardından devam kararı verdiler. Bugün bir olağanüstü genel kurul kararı çıkar mı sorularının cevabı devam şeklinde oldu. Yani Haziran ayındaki olağan genel kuruluna kadar devam etme kararı aldılar. Tabii şu şekilde alındı bu karar. 12 kişi yönetim kurulunda toplantıya girdi. Bunların 5'i kararın olağanüstü genel kurul şeklinde çıkmasını istedi. 5 kişi bu kararı istedi ama 7 kişi hayır, böyle bir karar vermeyelim, devam edelim şeklinde karar verdi. Çoğunluk böyle olunca 5 kişi, yani olağanüstü genel kurul kararı alınmasını isteyen 5 kişi istifa etti. Mecnun Yakmaz'la birlikte 4 kişi daha. Yani Mecnun Yakmaz biliyorsunuz İbrahim Hacı Osmanoğlu ile birlikte hani başkan vekili konumundaydı. İkinci başkan konumundaydı. Ve böylelikle 7 kişiyle devam ediyor federasyon. Orada tabii yedek üyelerden yeni görevlendirmeler de yapılıyor. Onu da söyleyelim. Ve tabii yine bu toplantıda alınan bir kararla Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Türk futbolunda uzun bir süredir aslında beklediğimiz bir gelişmeydi, onu söyleyebiliriz. Çünkü burada da çok konuştuk. Dünya Kupası ile birlikte başlayan ve giderek de artan bir moral bozukluğu ve beraberinde de tabii o heyecanımızı kaybetmemiz söz konusuydu. Bu heyecanı tekrar getirebilecek bir teknik direktörle devam etmeyi de ümit edelim. Tabii Hacı Osmanoğlu yönetiminin kiminle çalışacağı da çok merak ediliyor. Çok fazla isim konuşuluyor şimdi, işte Fatih Terim, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın. Bugün çok ilginç bir haber vardı, onu da paylaşayım. İlginç değil aslında ama yani en azından atlatma haberlerden biri olarak değerlendirelim. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hafta sonunda Fatih Tekke ile bir görüşme yapacağı haberi de çok fazla yer aldı basında. Tabii bunların hepsi sadece şu anda konuşulanlar. Nasıl bir karar verecek Futbol Federasyonu, onu göreceğiz ve resmi açıklamaları tabii dikkate almak lazım. Ama sonuç itibariyle artık Montella dönemi bitti ve milli takım yeni bir teknik direktörle yola devam edecek. Oyun anlayışı nasıl olacak, o çok merak ediliyor. Yani Montella'nın bugüne kadarki o santraforsuz sistemi çok eleştirilmişti. Yeni gelecek teknik direktör nasıl bir çözüm bulacak bu işe? Bu da yine çok konuşulanlardan sevgili dinleyiciler. Hepsini değerlendireceğiz. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487, 0538 052 1487. Mesajlarınızı göndererek sizler de düşüncelerinizi yayına dahil edebilirsiniz. Galatasaray Kasımpaşa maçında 37 dakika geride kaldı. Golsüz beraberlik olduğunu belirtelim. Evet Caner, çok yoğun gelişmeler oldu. Biz programa girmeden hemen 1-2 saat önce gerçekleşti bunlar.
5: Evet abi.
4: Önce neler söyleyeceksin bu alınan kararla ilgili, devam kararı ile ilgili Montella'nın görevinden alınması?
5: Yani federasyonun istifa etmesini bekliyordum abi, onu söyleyeyim, ama nihayetinde böyle uygun görmüşler artık, bilemiyorum. Haziran ayını bekleyeceğiz. Hani burada daha fazla konuşmaya da gerek yok çünkü istifa bekliyorduk. Aslında daha önce de olabilirdi ama yani bu kadar kaotik bir dönemde istifa etmeyeceksiniz. Ne zaman istifa edeceksiniz diye de insan hani sonrası geliyor. Diğer tarafta bu ayrı bir konu. Diğer tarafta Sayın Montella ile yoldan ayrılması zaten kaçınılmaz bir şeydi. Yani milli takım 89'dan beri sanırım 4 maç üst üste kaybediyoruz. Milli takımımıza inanılmaz özgüven kaybettiren bir teknik direktör. Açıklamalarıyla özellikle son 3 maçtan sonra hani bu kadronun kalitesini tartışan, inanılmaz iletişim hataları yapan bir teknik direktör. Hani bu dakikadan sonra artık taraftarla da arasındaki bağın tamamen koptuğunu düşünüyorum. Yani kendisini seven sevmeyen her ne olursa olsun, hani Kenan'ın, Hakan'ın, Arda'nın bir çırpıda Avrupa'nın birçok önemli takımda oynayan oyuncu topluluğunun, Orkun'un, işte Barış'ın, Yunus'un, Türkiye'nin dört büyüğünde oynayan oyuncuları bu kadar değersiz göstermesi çok kabul edilemezdi. Ya bak, sonuçlardan bağımsız olarak söylüyorum. Bence çok geç kalınmış bir hamle ama doğru bir hamledir. Ya bundan sonra ne olur bilemem. Kim gelirse gelsin. En kötü bu olur, onu söyleyeyim. Daha kötüsü olmaz. Hani şu jenerasyonun bu kadar ağır bir şekilde eleştirilmemesi gerekiyordu. Ya da hani hiç oyuncuları sanki eleştirmiyormuş gibi, oyunculara sahip çıkıyormuş gibi. Ama aslında günün sonunda oyuncuların kalitelerini basının ortasına ya da insanlara servis eden bir hoca görüntüsü vardı. Bence büyük hata yaptı. Ve sonunda kaçınılmaz oldu. Bence hayırlısı oldu. Geç bile kalındı ama geç karar kararsızlıktan ya da en kötü karar kararsızlıktan iyidir abi diyelim. Onun da yolu açık olsun. Bence yaptığı açıklamalarla beraber belki Türkiye Ligi'nde bundan sonra çok iyi takımlarda da iş bulabilirdi ama bunun da bir ölçüde zedeledi Sayın Montella. Ben de bunu söyleyeyim sevgili Vedat abi.
4: Evet tabii, Montella dönemi senin de dediğin gibi artık beklenti haline dönüşmüştü ve ben şunu söylemiştim. Dünya Kupası tamamlandıktan sonra aslında Montella ile zaten yolların ayrılmasına karar verilmiş olabilir ama özellikle bu üst üste oynanacak maçlar, hem de zor maçlar, işte Fransa, Belçika, İtalya süreci. Burada yeni gelecek teknik direktörün de ciddi şekilde yıpranmaması adına bir şey alınmış olabilir demiştim. Karar, yani bekleme kararı alınmış olabilir demiştim. Öyle zaten buradan da tabii şey olabilirdi bu arada. Eğer bir şey olsaydı, yani iyi bir sonuçla ayrılsaydı belki de devam edebilirdi ama pek de öyle olmadı durum. Bu arada
5: bu son adam mı abi?
4: Yok değil.
5: Yani oyuncu buradan top bence son adam gider mi?
4: Ama şöyle yani pozisyonda arkadaki oyuncu bomboş. Tabii. Yani başka bir oyuncuya pas imkanı var, opsiyonu var.
5: Yani bariz gol burada şansı var mı?
4: Burada müdahale de var mı Caner? Ben sanki müdahale de görmüyorum.
5: Ayağının üstüne basıyor.
4: Bir daha Davinson bakalım da Sanchez. Ben belki görmüyorum. Yani bir yakın müdahale yok gibi geldi göstersin. Bana ilk bakışta, emin olamadım.
5: Bak, ay göstermedi. Yok, sarı kart verdi.
4: Yok ya, çok uzak kaleye, çok uzak yani. O bir de hemen yanında neredeyse yapışık gibi Torreira var. Evet. Ama arkadaki oyuncu bomboş. Eğer oyuncu geçebilseydi Torreira'nın varlığı da bir şeyi değiştirmeyebilirdi.
5: Tabii pas atsa gol atacak evet. Boş kaleye.
4: Ama tabii Galatasaray çok önde kuruyor savunmayı. Bunun sonucu bu yani. Galatasaray kendi yarı sahasında hiçbir oyuncusu yoktu şu pozisyonda. Orta sahada yaptı müdahaleyi de Davinson Sanchez. Ki senin söylediğin gibiymiş evet. Oyuncu ayağa basma varmış oyuncuya evet. Karşı bu arada. Zaten orada yatarak geliyorsun. Yani topa vurmayacaksan orada oyuncuya bu müdahaleyi yapmayacaksın yani. Topa vurmak zorundasın o kayarak geldiğinde.
5: Aynen öyle.
4: Oyuncu bu arada kalkamıyor.
5: Evet. Şu anda kalkamadı. Bu arada Kasımpaşalı oyuncular yani son adam itiraz yapıyor. Hala yapıyor bu arada.
4: Bilemem tabii. Ben kendi fikrimi söyledim Caner. Çok geride yani orta sahanın bile gerisinde bir pozisyon.
5: Nerede vardı abi? Böyle bir kırmızı kart vardı ya daha önce yine böyle bir...
4: Bilemiyorum.
5: Garip bir kırmızı kart vermişlerdi. Yine sanırım Galatasaray'a vermişlerdi. Yani
4: şöyle bakalım. Galatasaray evet, burada net görmüştü. Bu arada müdahale net. Onu ya, söyleyeyim. Şu açıdan şimdi gördüm müdahale net.
5: Buna mı bir inceleme olabilir? Hani bu basmaya bak, mı?
4: Şurada ayağı teması gördün mü? Evet. Dize.
5: Evet evet.
4: Dize net bir temas ve dediğim gibi yani burada zaten Davinson Sanchez topa vuramazsam adam da gitmesin diye gelmiş.
5: Ya kırmızı
4: çünkü o son adam
5: olur.
4: Ondan sonra arkasındaki oyuncuya pası atsa iş bitti.
5: Evet dakikalar 41 bu arada hala Kasımpaşalı oyuncu kalkamadı.
4: Ama yani, bence kolay da kalkamadı diz esnemiş çünkü.
5: Değil mi?
4: Evet diz biraz esnemiş çarpışmadan sonra.
5: Sevgili Turgay Bey selamlarını iletmiş. Caner Bey, Vedat Bey selamlar sevgiler 63 yaşında abiniz olarak sevgilerimi saygılarımı sunuyorum demiş. Tamam abi kesinlikle okumuyoruz soyadını. Teşekkürler Turgay abi sevgiler. Sevgili Yavuz Bey selamlar abiler hoş geldiniz. Yeni teknik adamın 4 milli maçta yıpranmaması için beklendiği söyleniyor. Yorumlar mısınız? Abi işte az önce sen de söyledin ya aslında en büyük yanlışımız bu oldu. Bak şu anda 4 maçta yıpranmasın diye getirmedik 4 maç gitti.
4: Tabii canım daha
5: yani haklısın. Öyle bakmak daha. Uluslar Ligi gitti.
4: Sen burada haklısın da. Ama ben hani bu Dünya Kupası'ndan hemen sonra istifa etmeli söylemleri olduğunda ben de aynı fikirde olduğumu zaten söylüyordum ama diyordum ki ya, sanki yapmayacaklar. Böyle bir riske girmezler. Getirecek teknik direktöründe 3-4 maçlık bir kredisi olsun istemezler gibi bir bakış açım vardı benim de. Ama tabii bunun böyle olduğunu da bilemeyiz. Yani belki de dediğim gibi o 4 maçlık sürede başarılı olsaydı o zaman da kalacaktı. Ya,
5: devam
4: yani
5: edecekti.
4: O yüzden bunu şöyle değerlendirebiliriz. 4 maç daha şans tanımış olduklarını söyleyelim. Evet. Yoksa hani gelecek teknik direktörü yıpranmasın diye değil de 4 maçlık daha bir şans tanındı. Ama değerlendiremedi Montella. Hatta bence yani çok normalin dışında da çok gelişme oldu. Benim görüşüm.
5: Mesela açıklamalar az önce ben eleştirdim ya katılır mısın abi? Yani bu kadar talihsiz açıklamalar yapılması... Yani sürekli oyuncuları böyle üçüncü sınıf futbolcular gibi göstermesi hani bizim yerimiz burası değil bu oyuncuların kalitesi ya da bizim takımımızın yeri burası değil bu lig bize daha fazla 4-3 maç üst üste kaldıramıyoruz. O zaman biz şu anda önümüzdeki hafta ve sonraki hafta 4 büyükler üzerinde söylüyorum hepsi Avrupa'ya katıldığı için 3 günde bir maç yapmayacak mıyız abi?
4: Yapacağız tabii ki canım.
5: Tamam. O zaman Okan Buruk, İsmail Kartal yani Sayın Okan Buruk, Sayın İsmail Kartal, Sayın Italiano ya da Sayın Rice desin ki kardeşim biz 3 günde bir maç yapmaya alışık bir ülke değiliz yani. Ne olacak yani Avrupa'da? Yenildiysek ne olacak? Yani o kadar normalleştirdi ki başarısızlığı. Yani sen bir iletişimci olarak bu kadar milli takımın kötü olduğunu düşünüyor musun bireysel anlamda oyuncu topluluğunu?
4: Şöyle şimdi aslında iletişim açısından hatayı şurada görelim. Şimdi Montella geldiği günden itibaren en önemli özelliği şuydu. Çok samimi olması.
5: Evet.
4: Ve herkes tarafından çok sevilmesi. Hatta yani Türk olmasını istedi herkes. Dedi ki ya Türk olsun. O da ben Türk olmak istiyorum. Bu güzel açıklamalar bunlar hep işte şeyin Türk milletinin bir şekilde o gönlüne girme çabası. Bunların hepsi çok doğruydu. Ama ne zaman ki Dünya Kupası'nda başarısızlık geldi ardından bambaşka bir Montella görmeye başladık. Egosu çok daha yüksek. Kendisine söylenen hiçbir eleştiriyi kabul etmeyen hatta eleştirilere daha sert cevap vermeye başlayan ve başarısızlığı kabul etmeyen. Yani Montella'yı eleştiriyorsun diyorsun ya burada böyle bir şey var. Hocanın yüzüne karşı söylüyor orada basın mensupları. Şurada şöyle bir şey vardı. Hiç öz eleştiri yaptınız mı? Siz aynaya baktınız mı diye. Soru soruluyor. Hocanın sözü ne?
5: Bu arada Galatasaray 1-0 öne geçti Abdülkerim Bardakçı'yla.
4: Duran top ve Galatasaray golü. Aslında bu beklenebilir bir durum biliyor musun?
5: Evet, dakikalar yani 45'te.
4: Çok fazla duran top kazanmıştı.
5: Çok kazandı
4: Galatasaray.
5: Evet. Yalnız bir offside var mı?
4: Yok, ben görmedim ama bir daha izlemek lazım tabii.
5: Çizgi halinde savunma. Yalnız Kasımpaşa kalecisi de şu ana kadar sanırım 6 ya da 7 kurtarış yaptı.
4: Çok iyiydi, evet.
5: Ama en sonunda onun da artık uzanamayacağı köşe.
4: Çok iyi yere vurdu ama Abdülkerim. Yok,
5: offside yok.
4: Abi. Bir oyuncu orada bozuyor offside.
5: Ne kadar milimetrik değil mi? Uçarak kafayı
4: ama
5: vurdu.
4: Ama işte oradaki bir oyuncu offside'ı bozduğu için bu pozisyon gol oldu. Çünkü biliyorsun yani oyuncular birbirleriyle bağlı gibidirler.
5: Evet.
4: Stoperler ve oradaki o çizgideki oyuncular. Bir oyuncu biraz erken girdi bir adım. Bu Galatasaraylı da olabilirdi, Kasımpaşalı da. Kasımpaşalı da erken girdi ve offside. Ya biz gördüğümüz açıdan söylüyoruz. Şimdi inceleniyor pozisyon ama bence gördüğümüz açıya göre offside yok gibi görünüyor.
5: Yani Abdülkerim değil ama başka bir oyuncu olur mu bilemiyorum. Abdülkerim
4: yok sanmıyorum ya. Değil arkadakilerde mi? De yoktu bence. En kaleye yakın isim sanki benim gördüğüm o bir adım öne çıkan Kasımpaşalı, bak şurada.
5: Bak
4: topa
5: şu,
4: vurduğu an.
5: En alttaki oyuncu bozuyor mu offside'i? O
4: yok,
5: da hareketleniyor çünkü ama.
4: Bence Torreira. Yok öyle bir şey.
5: Ama top da başka bir yere gidiyor. Değil mi?
4: Ya yani benim gördüğüm offside... yok ama bilemem tabii hakem nasıl değerlendirecek.
5: Yok, burada Abdülkerim offside değil de arkadaki oyuncu offside ama o da topun olmadığı bir noktada. Hani çok oyuna etkisi yok. Bence nizami bir gol.
4: Hala herhalde bekleniyor bu arada. İnce bir çizgi var herhalde. O ince çizgiyi
5: olabilir.
4: Çekecekler.
5: Ya da biz mi bir şey kaçırdık bilmiyorum.
4: Yok ya, bence de çok milimetrik pozisyon bu arada. Ama biz gördüğümüz kadarıyla offside yok diyoruz ama şöyle.
5: Evet.
4: Verdi mi golü? Verdi.
5: Gol geçerli, evet.
4: Verdi. Bizim gördüğümüz gibiymiş.
5: Değil mi?
4: Şunu söyleyecektim. Montella'ya soru diyorlar ki siz kendinizi hiç eleştiriyor musunuz? Aynada kendinize baktınız mı? Ne diyor biliyor musun? Baktım, biraz saçlarım beyazlamış, o kadar.
5: Evet.
4: Ya bu inanılmaz bir ego. Yani böyle bir şey olmaz.
5: Sen de bunu düşündün değil mi artık?
4: Tabii ya, bu soru, bak bu soruya çok net verilecek cevap şu olabilirdi. Elbette ben de yeri geldiğinde kendimi eleştiriyorum. Hatta en acımasız eleştirenlerden biri benim. Ama iyi olmak için eleştirmem de lazım zaten gibi bir cevap beklersin. Ya Montella'nın bugüne kadarki çizdiği
5: profilden, değil mi?
4: Karakter o ama şu andaki geldiği durum böyle. Ben şu haksızlığın yapılmasını hiç istemedim. Başından beri de bunu söylüyorum. Montella hiçbir şey yapmadı. Çok kötü bir teknik direktördü diyenlere karşı çıktım hep. Dedim ki bakın, Montella hiçbir şey yapmadı diyemezsiniz. Kötü Montella geldiği dönemde çok başarılı işler yaptı. Bir değişime, bir heyecana ihtiyacımız vardı. Yeni bir hoca, o hocanın hem taraftarla yani Türk halkıyla hem oyuncularla çok doğru bir bağ kurması gerekiyordu. Bunların hepsini çok doğru bir şekilde yaptığını düşünüyorum. Ve bana kalırsa iyi oyunlar da oynadık. Hani saha içine de baktığımızda iyi futbol da oynadığımız maçlar oldu.
5: Evet.
4: Ve bu süreçte ben diyorum ki başarılıydı. Ama Dünya Kupası ile birlikte başlayan bir süreç var. O süreç artık bizim için içinden çıkılmaz bir hal almaya başlamıştı. Yani işte Montella'nın moral motivasyonu, oyuncuların, takımın moral motivasyonu giderek düşmeye başlamıştı. Yani bu işin çıkışı nasıl olur biliyor musun bu durumların? Bir galibiyet alırsın. Sükseli bir galibiyet olur. Ve işi bitirirsin. Bu fırsatı var mıydı milli takımın diye sorarsam var.
5: Var.
4: Fransa,
5: tabii.
4: İtalya, Belçika, bunlardan birini yensen
5: olay
4: sükseli bir galibiyet
5: olabilir.
4: Ve moral açısından da düzelme olur. Ama bunu da başaramadı milli takım. Artık bu saatten sonra hiç, yani Montella istediği kadar ben çok başarılıyım falan filan desin. Başarı geçmişte kalmıştır Montella adına dedik ve artık zaten Montella da görevinden alındı. Ben beklerdim ki istifa etsin. Yani
5: evet.
4: Çıkıp belki konuşacaklar birlikte. İşte şeyle, yönetimle falan çıkıp şey deseydi keşke yani. Ya tamam, o zaman ben çıkayım istifa edeyim de. Hani muhtemelen bu teklif edilmiştir çünkü. Değil mi ya? Bir tazminat ödenmemesi adına siz görevi bırakın, çıkın açıklayın denmiştir diye düşünüyorum.
5: Ama şöyle abi, bu soruldu biliyorsun. İki toplantıda soruldu.
4: Yo,
5: basın toplantısında.
4: Yöneticilerle konuşuyor.
5: Anladım.
4: Ya şimdi o bunu yapmaz da ama yönetim biz artık vazgeçiyoruz senden dediğinde o noktada belki bunu yapabilirdi.
5: Ya şöyle, önce bunu yapması için kendisini başarısız ilan etmesi lazım. Kendisi ısrarla ben başarılıyım dedi zaten. Ben sizi C'den A'ya çıkardım. Hani daha ne istiyorsunuz dedi. B'den A'dan B'ye de düşersem kimse bana kızmaz zaten dedi. Hani bir kere bu yolu yapmaya çalıştı. Buradaki başarısızlığı böyle örtbas etmeye çalıştı. O yüzden onu hiç düşünmediğini söyledi defalarca. İki defa soruldu. İkisinde de hatta şöyle, biliyorsun son İtalya basın 3-1'lik mağlubiyetten sonra sanırım İtalyan gazeteci bir soru sordu. Daha mutsuz olmanız için ne gerekiyor dedi. Yani gülmemeniz için, biraz moralinizin bozuk olmaması için ne yapmanız gerekiyor dedi. Cevap vermedi mesela soruyor. Ya daha işte, ne olması lazım mesela?
4: Ya dediğim gibi hocanın bu tür şeyleri vardı. Artık bu saatten sonra konuşmaya da gerek görmüyorum artık yani bu durumda.
5: Hayırlı olsun.
4: Bu arada ilk 45 dakika sona erdik. Gitti. Son dakikada gelen golle Galatasaray 1-0 önde kapattı ilk yarıyı. Abdülkerim Bardakçı'nın attığı golle.
5: Yani ilk yarıda bence ortalama bir oyun Galatasaray'dan. Evet, şutlar daha fazla. Zaman zaman tempoyu yükseltti Galatasaray. Zaman zaman Kasımpaşa'nın temposuna ayak uydurdu. Ama ilk yarı sonunda istediğini aldı. Duran toptan da olsa istediğini aldı. Belki milli takım dönüşleri genelde zor oluyor biliyorsun. Uzun bir süre oyuncular takımla birlikte çalışamıyorlar. Çok da kolay değil. İlk yarı itibariyle hani şöyle baktığım zaman herhalde maçın yıldızı Kasımpaşa kalecisi çok fazla kurtarış yaptı. Kasımpaşa'nın maçın içinde kalmasının Kasımpaşa adına başrol oynayan oyuncusuydu bana sorarsanız. Ve
4: Caner 11 şut attı Galatasaray, 6 isabet buldu.
5: Evet.
4: Bunların birini sadece gole çevirebildi. 5 kurtarış yapmış yani kaleci.
5: 5 mi yapmış? Evet. Bu sonunda 2 kez yaptı sanırım abi.
4: Bilemiyorum. Ben tabii şu an önümdeki istatistikleri söylüyorum ama maç sonunda bunlar değişebiliyor biliyorsun. O senin dediğin 2 şutu da belki tekrar dikkate alırlar.
5: Ha yok, 5 doğru abi.
4: 3 isabet bulmuş. Daha doğrusu 3 şut atmış Kasımpaşa, 1 isabet bulmuş ve onda da golü bulamamış durumda. Şu ana kadarki tablo bu. Galatasaray aslında ön alan baskısını çok iyi yapmadı belki ilk 45 dakikada ama çok fazla topa sahip olan taraftı. %70 ile topa sahip oldular. Ve o %70 topa sahip olmanın üretkenliğini de göstermiş oldular. Dediğim gibi 11 şut 6 isabet. Çok ciddi bir rakam yani bir devrede 11 şut. 4'te köşe vuruşu var bu arada.
5: Evet, peki abi şimdi tabii sorular da var. Şu dakikadan sonra biliyorsun Kasım ayında yani yaklaşık bir 20 gün sonra, bir ay sonra maçlarımız var. Hatta bir ay bile yok. İki maçımız daha kaldı. Henüz daha düşmedik B Ligi'ne. Sence yerli mi yabancı mı olur? Yerli mi olmalı, yabancı mı olmalı? Yabancı olursa çok üst düzey bir isime mi gidilmeli? Hani bence daha başarılı yani Montella hocamızın. Bana sorarsan hiçbir başarısı yoktu. En büyük başarısı
4: Türkiye.
5: Net bir
4: şekilde yerli olmalı.
5: Yerliden yana mı tercih?
4: Net düşüncem bu benim yani.
5: Yerliden. Aday sormayacağım. Hani birçok değerli teknik direktör var. Hepsi
4: yani
5: olabilir.
4: Evet, çok isim konuşuluyor. Hepsi de aslında kariyerli teknik direktörler. Bakalım kim
5: ama
4: olacak?
5: Ama erken karar vermeleri önemli mi? Mesela örnek veriyorum. Önümüzdeki hafta içinde bir şekilde bu teknik direktörün belli olması sence önemli mi? Çok beklenmemek
4: yani önümüzdeki
5: lazım.
4: Hafta içinde belli olur zaten. Benim beklentim o. Yani çok uzamaz diye düşünüyorum.
5: Önümüzdeki. Peki az önce sen de söyledin. Ben de duydum bu arada. Sayın Fatih Tekke ismi zaman zaman görsel medyada da konuşuluyor. Ne kadar doğru olur kısmını sorayım.
4: Yani burada tabii kimler var? Ve kim olursa nasıl olur konuşabiliriz. Yani yoksa eldeki isimleri görmeden bir şey diyemiyorum ama Fatih Tekke konusunda sadece şöyle küçük bir çekincem var. Fatih Tekke'nin kariyerine baktığımızda aslında milli takımı hak edecek bir kariyere sahip mi diye sorarsam bence sahip. Şöyle yani hoca ciddi anlamda takımlar çalıştırdı Anadolu'da. Başarı elde etti. Oradan Trabzon'a kadar geldi. Trabzon'da yokluklar içerisinde bir başarı elde ettiğini düşünüyorum ben.
5: Evet.
4: Şampiyonluk gelmedi belki ama ben onun bir başarı olduğunu düşünüyorum. Sonrasında asıl benim işte kafamdaki soru işareti şu. Ne zaman ki Trabzonspor geçtiğimiz sezon işte Muhammed Salah, Malinovski, Fabinho, başka kimleri sayabiliriz?
5: Sen yani belki Muçisi, Onanası, Onaçusu.
4: Yani Onana'yı sayabiliriz evet. Yani ne zaman ki böyle bir kadro ciddi şekilde elinde olunca biliyorsun ya yani tam istifa ettirecek kadro gibi falan bir açıklaması vardı. Buradan da şu sonucu çıkarıyoruz genelde. Yani demek ki böyle yıldızları yönetmek konusunda bir sıkıntı yaşıyor olabilir Fatih Tekke.
5: Evet.
4: Öncesinde geçen sene gençlerin olduğu takımı çok iyi yönetip çok iyi bir oyun ortaya çıkarmasına rağmen bu sezon başı böyle yapamadı. Şimdi bu biraz soru işareti. Herkesin kafasında da bence bu var soru işareti olarak. Yoksa Fatih Tekke sonuna kadar buraya gelebilir. Futboldan anlayan, bu işi sahada iyi oynamış, teknik anlamda iyi yönetmiş bir teknik direktör ve herkes de şunu hep söylerler. Fatih Tekke futbola kafa yoran bir teknik direktör. Yani araştırır, gider, bulur. Sen biliyorsun işte onun döneminde gelen evet. oyuncular vesaire. Şimdi Fatih Tekke böyle bir teknik direktör ama dediğim gibi o soru işareti herkeste var. Milli takım yıldızlar topluluğu zaten.
5: Evet, önemli.
4: O yüzden bilemem tabii, hani şu söylenebilir. Fatih Tekke yerli oyuncularla bu sıkıntıyı yaşamaz denebilir. Ama benim dediğim gibi yani konuşulan şu anda camiada duyduğum işte hafta sonunda Fatih Tekke ile bir görüşme yapılabilir şeklinde.
5: Yani şöyle bence Fatih Tekke'ye gelene kadar milli takımı daha fazla hak eden daha başka teknik direktörler var. Bir kere şampiyon teknik direktörler var.
4: Hani tabii canım, bak onu lazım. Tekrar söylüyorum. Kimlerle mukayese edeceğimi bilmiyorum. Bilmeden yani
5: mesela
4: konuştum.
5: Mesela örnek veriyorum Aykut Kocaman. Örnek veriyorum Sergen Yalçın.
4: Fatih Terim.
5: Ya oralara gelmiyorum bile. Şenol Güneş, Sayın Fatih Terim, Sayın ya Şenol Güneş. Oralara
4: hadi
5: gelmiyorum bile.
4: Şenol çok böyle ister mi bilmiyorum ama ben Fatih Terim'in çok
5: isterler abi. Öyle
4: çok,
5: isterler.
4: Çok net isteyeceğini düşünüyorum Fatih Terim'in. Yani
5: hepsi ister.
4: Fatih Terim bir de hani şunu da düşünüyorum. Bilmiyorum hak verir misin? İlk günden beri de bunu söylüyorum. Ya Fatih Terim bir son şeyi hak ediyor. Yani milli takımda bir son dans.
5: Yani olabilir abi, niye olmasın yani.
4: Ya artık yaş olarak ilerliyor çünkü Fatih Terim bunu artık alabilecek şeyde diye düşünüyorum.
5: Şimdi burası yetiştirici bir yani bir kulüp olmadığı için abi burada bu iyi bir kadroyu harmanlayıp turnuvalarda ya da bu önemli maçlarda motive edecek teknik direktör ihtiyacımız var.
4: Bak bir şey daha ekleyebilir miyim? Şimdi bugün alınan kararla Haziran ayına kadar Türkiye Futbol Federasyonu görevimizin başındayız evet. dedi. Ama bu şey değil yani, o kanun falan değil. Sonuçta evet olan genel kurul bu. Ama yine de bu süreçte yaşanacaklar bu federasyonun ne kadar devam edeceğini belirler. Ya da seçim günü geldiğinde Haziran ayında devam edip etmeyeceğini, yeniden aday olup olmayacağını belirler bence.
5: Yani evet, doğru, katılıyorum sana. Bence dediğim gibi hani tabii ki Sayın Fatih Tekke değerli bir teknik direktördür ama bence milli takım için erkendir. Hani bu karar da bu arada bence hatalı bir karar olur.
4: Yani şunu demeye çalışıyorum. Teknik direktör tercihini yapacak ya Hacı Osmanoğlu yönetimi. O teknik direktörün başarısı aslında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin bundan sonraki sürecini de belirleyeceği evet. için ya da MHK'yı belirleyecekler, onun alacağı, yapacağı hataları, yapmayacakları vesaire. Demişim bu maçlarda oluşacak hataların hepsi yine federasyona yazacak. Yani kısacası o yüzden çok önemli yani, öyle yani ben istedim oldu durumu olmaz diye düşünüyorum. Çok inceleyip sık dokurlar. Şu süreçten de bizi çıkarabilecek karizmaya sahip kim var dersen ben yine aynı şeyi söylüyorum. Fatih Tekke ve Aykut Kocaman'ın dışına çıkmam. Eğer yerli olacak ve bu karizmaya sahip olacak dersen eğer, bu ikinin dışına çıkmam.
5: Yani ben dediğim gibi ben en son sıraya koyarım Sayın Fatih Tekke'yi. Bu kadar sevmeme rağmen, bu kadar kendisine saygı duymama ve geçen sene de yılın teknik direktörü ilan etmeme rağmen şu andaki konjonktürde en son sıraya koyarım. Bu benim fikrim tabii.
4: Tamam.
5: Yani dediğim gibi oraya gelene kadar Aykut Kocaman var, Abdullah Avcı var, Şenol Güneş var, Sayın Fatih Terim var, Sergen Yalçın var, var da var. Sonrasında bakarız. Peki bir araya gidelim, devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
9: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
10: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
8: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
10: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
8: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
10: Şimdi tekrar kontrol edin.
8: Yine 399 lira oldu.
10: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
9: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
11: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
10: Cezada indirim olur mu acaba ya?
11: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Çok mesaj var. Bir 10 dakikamız var. Abi izninle mesajları okuyayım. Sonra gideceğiz çünkü biz. O yüzden kalacak mesajlar. Kim demiş? Hemen bakalım. Sevgili Bülent Bey demiş ki, Aykut Hoca Fenerbahçe'de Avrupa'da başarılı olduğu sezondaki oynattığı futbol bence milli takımın Uluslar Ligi'nde A grubunda rakiplerine karşı akıllı ve sadece yeri geldiğinde sonuca yönelik yapacağı futbol kurgusu çok daha uygun. Sonuçta Fenerbahçe taraftarı hep atak ister ama milli takımda bu söz konusu değil. Dolayısıyla daha akıllı, daha bilinçli, daha sonuca yönelik oyunlar oynatma konusunda Aykut Hoca o yüzden bence çok başarılı demiş. Katılır mısın Aykut Hoca konusunda? Peki devam edeyim.
4: Yani şöyle, ben fikrimi söyleyeyim ya, Aykut Kocaman'ın da Fatih Terim'in de burayı en çok hak eden iki isim olduğunu
5: sen
4: düşünüyorum.
5: Sen Fatih Tekke dedin o yüzden.
4: Fatih Terim.
5: Yok, Tekke dedin. O yüzden ben dedim acaba yanılıyor muyum? Israrla sordum.
4: Fatih Terim ve Aykut Kocaman demek istedim en azından.
5: Evet, tamam. O zaman
4: Fatih Tekke ile ilgili düşüncemi en başında söyledim. Yani bir şeyim var, şüphem var demiştim. Onu da söyledim. Yani bu yıldız oyuncuları yönetip yönetememe konusu var ya.
5: Evet. Ahmet Bey demiş ki şöyle bir soru sorayım o zaman. Tamam, milli takım canımız ciğerimiz ama böyle bir ne demiş? Böyle bir federasyonun hani görevdeyken milli takımına, milli takımın başına geçmek ister misiniz? Sizin düşünceniz nedir? Yani sonuçta bu milli görev, herhalde bu görevden kaçınılmaz değil mi abi?
4: Hayır, bunun federasyonla ilgisini merak edemedim.
5: Yani şu andaki bu kadar tartışmanın müsebbibi federasyon diyor. Örneğin Sayın
4: tamam, yani
5: Ferhat Bey'i federasyon seçti mesela,
4: anladım,
5: diyor.
4: Birçok konu belki bununla ilintilendirilebilir. İşte nedir? Federasyon niye devam ediyor? İşte alınacak her hakemlerdeki alınacak bir kötü şey karar vesaire. Her şey belki federasyonla ilgili olabilir ama milli takım bambaşka bir noktada.
5: Evet,
4: yani milli takıma kimse gidip de şey yapmıyor. Yani Hacı Osmanoğlu yönetimi gidip de şunu şöyle yap, bunu böyle yap demeyecektir muhtemelen. Yani verecekler takımı. Hele de bizim bahsettiğimiz önemli isimler gelirse verecekler takımı, çalıştıracak. Ya yani Montella da bence en rahat çalışan oydu. Yani federasyonun içinde her görev yapan var ya, herkes belki Montella'dan daha fazla sıkıntıdaydı. En rahat Montella.

0: diziliş ile oyun planı, şahsi görüşüm bundan sonraki hoca adayım Aykut Kocaman olmalı diye düşünüyorum. Çünkü tam bir turnuva hocası olarak görüyorum demiş sevgili Ayhan Bey. Aykut Kocaman'ı.
1: Yani.
0: Selamlar. Şu an bizim derdimiz Montella'nın gönderilmiş olması mı yoksa hiçbir kurulu doğru insanlar ya da seçememiş hiçbir kurulu doğru insanlardan seçememiş TFF başkanının şu anda iyi bir düzgün ya da doğru ismi getireceğine inanıyor musunuz? Sizce ne olacak şimdi? Forvet'te kim oynarsa oynasın yeter ki forvet olsun diyenlerin kim gelirse gelsin yeter ki Montella gitsin düşüncesi mi? Ya da düşünce yapısı mı? Şimdi kurtuldu mu futbolumuz? Demiş sevgili Ali. Ne dersin?
1: Ali soyadı?
0: Ali Cemal.
1: Ali Cemal.
0: Evet.
1: Ali Cemal şu anda şeyin hüznünü yaşıyor. Montella'nın gidişinin hüznünü evet. yaşıyor. Yani şimdi diyor ki Montella'yı gönderdiğinizde başınız göğe mi erdi demeye çalışıyor. Evet. Vallahi Ali Cemal sen çok fazla destekledin. Burada Caner'e neredeyse her program nasıl olur Caner diye tabii, eleştirilerde tabii. bulundun. Ama sonuç itibariyle görünen köy kılavuzu da istemiyordu. Yani bu başarısızlığın çok üstü örtülecek gibi de değildi yani. O yüzden ya bundan sonrası için yok kurumlar yok vesaire ben buraya bakmıyorum. Ya bir yerde müdahale edilmesi gerekiyordu arkadaş. Ya birinin müdahale etmesi gerekiyordu. Asıl zaten bugün federasyon bir karar alsaydı şey kararı.
0: Seçim kararı.
1: Olağanüstü seçim kararı alsaydı asıl değiştiremezdi. O zaman yeni gelecek yönetime bırakmak düşüncesinde olacaklardı. Diyecekler ki biz böyle bir seçim yapmayalım. Hoca kalsın yeni gelecek kişi kendi karar versin. Değil mi? Evet. Doğrusu o olur.
0: Tabii tabii.
1: Şu aşamada zaten yapılması gereken bu.
0: Sevgili Aydın Bey iyi yayınlar. Galatasaray maçından 4 gol bekliyorum demiş. Devam ediyorum. Kesinlikle denenmemiş biri olmalı demiş dinleyicimiz.
1: Denenmemiş demek ne demek mesela?
0: Yani daha önce görev yapmamış birisi. Yani
1: söylesin mesela kim olabilir? Fatih Tekke, Sergen Yalçın.
0: Aykut Kocaman.
1: Aykut Kocaman bu üçünden biri.
0: Ben o de zaman. Bu arada yani benim adayım Aykut Kocaman söylüyorum zaten. Hani kendisi seversen.
1: Aykut Hoca da tamam. Aykut Kocaman konusunda hep konuştuk işte kariyeri yeterli vesaire. Ama Caner bilmiyorum ne dersin
0: abi,
1: de.
0: Abi bak şimdi sinirleniyorum ya. Şu gönderilen hocamızdan daha mı kötü Montella
1: hocadan? Yok kötülükten iyilikten demedim canım. Şunun için söyledim. Şimdi Fatih özür dilerim. Aykut Kocaman'ın oynattığı oyunu da yani izlerken insanlar bayağı bir
0: ama milli takım
1: memnun olmuyorlar anladın mı?
0: Yok,
1: ya milli takım mı olabilir ama o oyun insanlara zevk vermiyor. Yani, iki ileri bir geri.
0: Sonuç olarak geri ama bak şimdi şöyle düşün Montella döneminde de hiçbir şey oynamadı galiba.
1: Yalnız bunu da söylerken bilmeden söylüyoruz. Niye? Yıllardır zaten takım çalıştırmıyor yani. Ki Aykut Kocaman. Yani acaba bugün gelip bir işte milli takım başına geldiğinde nasıl bir şey yapar bilmiyorum. Bir de Aykut Kocaman'ın oyuncularının çok ciddi bir şeye de ihtiyacı var. Yani fizik kaliteye de ihtiyacı evet. var. Her daim onu ister. Yani Alex'ten bile vazgeçmişliği vardır bu nedenle. O yüzden milli takımın içerisinde bu tip buna yakın bir oyuncumuz var mı? Şöyle bir düşünüyorum. Yani onunla sorun yaşar mı yaşamaz mı? Mesela Arda Güler'i bu şekilde kullanmayı mı ister?
0: Ama
1: yoksa
0: Arda'dan zaten.
1: Adam kovalamasını mı ister?
0: Abi kovalıyor zaten Arda ya. Arda bayağı Real Madrid'de bunu öğrenmiş.
1: Daha fazlasını isteyecek ama.
0: Yapabilir yani genç zaten koşmayı da seven bir oyuncu.
1: Yok ya ben sadece soru soruyorum sana. Ya bunlar olabilir mi? Yani olabilir bu nedenlerden dolayı biraz böyle bakış açısı farklı olabilir mi diye.
0: Şimdi burada tabii karar vermemiz gereken ya böyle hücum ağırlıklı oyun oynatacak teknik direktör ya da biraz daha dengeli oyun oynatacak teknik direktör. Ama
1: sen dengeyi seçmekten
0: ben yalnız. Dengeden yanayım çünkü biz zaten gördüğün gibi savunma yapamıyoruz. Montella döneminde gördük. En azından hücum yaptığımız zaman daha aksiyon oluyor.
1: Tabii
0: ya da daha
1: santraforsuz oyun deniyordu ya.
0: Evet.
1: Evet santraforsuz oyun vesaire ama abi bence bizim en büyük problemimiz savunmaydı.
0: Evet.
1: Yani hücum değildi.
0: Her gelen gol oluyor abi.
1: Tabii hücumla ilgili sorunumuz tamam. Çok pozisyon üretiyorduk. Belki son bitiricilik vesaire konuşuyorduk burada ama asıl problem takım savunmasındaydı. Bak bireysel isimlerden de bahsetmiyorum.
0: Evet katılıyorum.
1: Özellikle topun arkasına geçtiğimizde hiç sorun yok. Yani rakibi 10 kişi geride karşılıyorsan problem yok. Ne zaman hücuma çıkarken bir top kaptırırsak felaket. Her pozisyon gol.
0: Gelen gol oluyor. Duran top sıkıntı. Ohio'dan sevgili Engin Bey yazmış. Dünya Kupası sırasında iki tarafın yaşadığı atışmalar itibariyle

0: Sayın Terim'in kapısını bile çalacaklarını sanmıyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Ayrıca bu tür önemli koltuklarda hemşericiliğin değil, liyakatın ön planda tutulması gerekiyor. Yasin Kol örneği çok yakın bir örnek demiş. Dolayısıyla Fatih Tekke kararı kalan tüm TFF yönetimi Haziran'dan önce götürür demiş. Ben de aynı fikirdeyim. Yani bir daha böyle bir şeye girmezler.
1: Fatih Terim konusundaki dinleyicimizin hatırlatmasını bir kere daha ben önemseyerek söyleyeyim. Hatırlayacaksınız, evet. Dünya Kupası'nda milli takımı değerlendirirken Fatih Terim'in yaptığı açıklamaların ardından İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları vardı. Fatih Hoca'nın birebir, hatta yani karşılıklı bir şeye dönüşmüştü, polemiğe dönüşmüştü. O yüzden evet, orada çok kolay gözükmüyor o iş.
0: O iş olmaz bence. Şu anda olmaz, sonra olabilir ama şu anda olmaz. Bu TFF yönetiminde olmaz bence. Dinleyicimiz demiş ki futbolcularımızın bir an önce kendisine gelmesi gerekiyor Tuna Bey. Evet, yavaş yavaş biz de gideceğiz. Futbolcuların kendine gelmesi gerekiyor mu abi? Yoksa hani burada yani futbolcudan ziyade aslında o teknik direktörlerin o futbolculara misyon katması, biraz daha özgüven aşılaması. Zaten hepsi değerli oyuncular yani.
1: İşte şimdi yeni teknik direktör, yeni heyecan, göreceğiz her şeyi Caner.
0: Demiş ki bir dinleyicimiz, son mesajımız, İtalyano milli takımı ve Beşiktaş'ı çalıştırsın. Yakışır demiş.
1: Ya ben yerli teknik direktörden yanayım.
0: Peki. Bakalım kim olacak, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bitiriyoruz abi, biraz erken oldu.
1: Evet.
0: Birazdan gidiyoruz çünkü maç başlıyor. İki takımıza da başarılar diyoruz ve hoşçakalın diyoruz.
1: Hoşçakalın.
2: Maç merkezi sona erdi.

0: Euroleague heyecanı başlıyor.
1: Yandan.
2: Ya tabii buradaki bir problem de Saric ve Ercan'ı oynatabilecek. Şimdi Mike James çok iyi bir skorer ama son zamanlarda, son senelerde çok asist özelliğini de geliştirdi. Yani istemeye başladı o pasları vermeyi ve çok iyi asistlerini gördük. Yani maç başına 5-6 asist yaptığını gördük. Dolayısıyla Saric de Ercan da kısaların oynatmasıyla oynayabilecek oyuncular. Yani öyle al birebir bir 4 numaralar değil. Dolayısıyla mesela...
1: Bu arada Olympiakos hücumuna kadar iyi başladığını görüyoruz sezon ama savunmada da verilmekte hiç olmadığı kadar kötü başladı.
2: Kötü başladı. Söyleyelim. İşte onun için mesela Ercan'ı ve Saric'i kısalarımız bulursa, yani o pick and roll'lerle drive dışarı...
1: Hüseyin abi, bu da Efes'in hücumda işte yaşadığı hani sıkıntılar ki buna rağmen Real Madrid maçı kazanıldı. Az daha Barcelona'da kazanılıyordu. Belki Mike James sakatlanmasa Kızılız maçından da
2: kesinlikle
1: çıkılacaktı
2: tabii
1: aslında.
2: Biz o maçı da kazanırdık diye düşünüyoruz. Zaten o sakatlanınca bir anda herkes çöktü moralmen. Yani bu maç ölçü değil. Bu maçı kaybedebiliriz. Daha sezon çok uzun ama nasıl oynamamız gerektiğini öğrenmemiz lazım böyle maçlarda. Yani bir Olympiakos deplasmanında sen 3 dakika mı süre alıyorsun, 6 dakika mı süre alıyorsun? Onları hani kendine, kendine değil de takıma nasıl artı yazarım? Mesela Ercan 2 tane mi soktu? Ercan'ı nasıl bulabilirim? Saric iyi mi oynuyor? Yani o kısaların o bölümde ben eksik olduğunu düşünüyorum Anadolu Efes kısalarının.
1: Bu arada Cameron Payne işte Avrupa deneyimi kısıtlı aslında. Partizan'da o sıkıntılı sezonda 10 maç oynamıştı. Çok heyecan verici bir, ben içten gelen, katkı veren bir hacim oyuncusudur aslında. Özellikle Phoenix Suns döneminde çok değerli bir yedek guardtı. Zaman zaman sakatlıklarla ilk 5 çıktığı maçlar da olmuştu NBA kariyerinde. Solak, çabuk şut mekaniği olan, enteresan bir şut mekaniği olan bir oyuncudur.
2: Ben Partizan'da bir maçı çok iyi oynadığını hatırlıyorum.
1: Oynamıştı
2: o maçında.
1: Abi,
2: evet, yani böyle
1: hem iyi pasördür hem iyi skorerdir.
2: Ekstra bir, yani böyle şimdi hatırlamıyorum ama bir 30'lu sayıları attığını hatırlıyorum Partizan'da.
1: Tabii tam Mike James profilinde bir oyuncu değil. O liderlikte ve de Avrupa deneyiminde
2: ya,
1: bir oyuncu değil.
2: Onu kıyaslamak ama, değil artık da artık bu...
1: Ama kısa sürede bir kart transferi yapıldı.
2: Ne yapacaktı? Evet. Yine işte Saric'le oynamış. Onu biliyoruz. Bakalım.
1: Evet, hava atışıyla maçımıza olur. Başlıyoruz. Bruno Fernando ve Tyreek Jones karşı karşıya. Anadolu Efes, Sunel Arena'da Olympiakos deplasmanında. Olympiakos'un bu sezonki geçici salonunda maça başlıyor. İyi şanslar diliyoruz Anadolu Efes'e. Bu maçın anlatımında ben Caner İler. Murat Evliyaoğlu ile beraber sizlere eşlik edeceğiz. Jordan Lloyd. Bir pas arası geldi Olympiakos savunmasında. Tyreek Jones, Cody Miller-McIntyre. Karşısında Strazel var. Şimdi perdeden çıkan Ward, Miller McIntyre ve Zenkov. Sasha Vezenkov güçlü, isabetli. Sıcak başladı Vezenkov. İşte Mike James'in yokluğunu aslında Cameron Payne'den çok tabii biraz daha Strazel'e yük daha çok bineceği konuşuluyor. Strazel komutada. Dario Saric.
2: Ya o da bunu istiyor zaten biraz.
1: Strazel, Saric tepede atmadı. Tereddüt ettikten sonra üçlü isabetli değil. Boş dönüyoruz bu hücumdan.
2: Yani Strazel iyi bir hücumcu. Şutu var. Sadece pozisyonları okumakta bazen acele ediyor. Daha önceden karar verip oynuyor. Biraz onu çözerse tabii bir Mike James değil ama skoru biraz daha yukarı çekebilir.
1: Tepede Vezenkov. Şimdi Tyreek Jones. Tyson Ward. İyi karşıladı PJ Dozier. Ona rağmen atışı isabetli Ward'un. 5-0'lık bir Olympiakos başlangıcı. Dozier. Şimdi Strazel. Karşısına Vezenkov geldi. Adam değişme savunmasında. Strazel ayağını geri çekti. Üçlü isabetli. Matthew Strazel. Mike James stili üçlüyle. Ki Monaco'da onunla oynaya oynaya oyunu biraz da ona da dönüştü aslında.
2: Evet,
1: yavaş yavaş
2: yani
1: Strazel'in.
2: Zor bir üçlüktü. Bir de kırılma anı maçın, yani momentumu kaybediyorduk. Önemliydi.
1: Şimdi zayıf tarafta Tyson Ward, Dozier yine iyi karşıladı. Bu kez penetre izin vermedi. Ve Zenkov çabuk şut mekaniği bu kez kaçırdı ama Tyreek Jones iyi pozisyonu almıştı. Fernando'nun faulü.
2: Ya dikkat etmesi lazım. Çok kolay faul alıyor Fernando. Ona ihtiyacımız var bu maçta.
1: Burada box out'u kaçırmış.
2: Evet.
1: İşte eski bir Anadolu Efes'ti Tyreek Jones. Telekom'dan sonraki çok iyi bir sezon geçirdikten sonra Efes'e gelmişti. Ayağa kaydı Evan Fournier'in. Jordan Lloyd onun savunmasındaydı. Miller McIntyre pası. Tyreek Jones maçla bitirdi.
2: Ama çok kolay geçirdi. Pistazer çok kolay geçirdi.
1: Hemen hızlı hücum etmek istedik. Geri koştu Olympiakos. Dozier bomboş. Bir üçlük daha tepeden isabetli. Bu kez Dozier'dan.
2: Bunları atacağız tabii ki. Bu yani tam Dozier'in istediği şut. Ama savunmada biraz direnci arttırmamız gerekiyor.
1: Evan Fournier. 5-0 başlamıştı Olympiakos. 2 üçlükle 7-6 gerideyiz. Şimdi Vezenkov. Loyton'un karşısında bir ters eşleşme kovaladı Vezenkov ve onu hemen iyi değerlendirdi.
2: Yani orada da yardımı getirmemiz lazım Vezenkov'a.
1: Hele ki Loyton savunuyorken alçak posta.
2: Yani.
1: Matthew Strazel, Miller McIntyre'nin baskısı var. Perde geldi Fernando'dan. Strazel çok güzel sıyrıldı ama turnikeyi kaçırdı. Miller McIntyre, bounce pası, Tyreek Jones. Hemen zayıf tarafı gördü. Tyson Ward kaçırdı. Hücum reboundunu veriyoruz. Tyreek Jones arkadan mühür geldi. PJ Dozier. Nefis bir yardım Dozier'dan. Miller McIntyre tepeden üçlü isabetli değil. Rebound Dozier'dan. Dozier burada 3 numara pozisyonunda oynuyor. İkili oyun. Şarik son anda yakaladı köşeye. Strasel şut pozisyonunu hatta gösterdi orada. Tyson Ward'un müdahalesinden sonra.
2: Ya 4 dakika oldu daha Fernando'ya bir tane top indirmedik. Yalandan da olsa bir içeri dışarı oynamamız gerekiyor.
1: Mesela Miller McIntyre'ın bu penetresindense şutunu risk etmek daha
2: kesinlikle
1: mantıklı olabilir mi? Ne dersin?
2: %100.
1: Demin ki yani kaçırdı şuta istinaden de tabii söylüyorum. Strasser. Şimdi Lloyd. Şimdi Fernando'ya top indi. Bruno Fernando birebir oynayacak. Döndü. Ters tarafta PJ Dozier bomboş. Dozier bir
2: evet,
1: üçlük daha.
2: Işte
1: çok iyi başladı. PJ Dozier.
2: Bravo Fernando.
1: Fernando'dan da nefis bir asist. 9-9 eşitlik var. Sunel Arena'da, Atina'da. Evan Fournier. Karşısında Fernando kaldı. Fournier zor bir şut. İsabetli. En üst üçlüğü buluyor Fournier.
2: Sokarak başladılar ya.
1: Şu ana kadar 5-3 Anadolu Efes üçlüklerde 5-2 Olympiakos zayıf tarafı çok iyi gördü Strasel. Jordan Lloyd kötü bir şut. Fernando alamadı reboundu. Vezenkov. Fournier ile oynamak istedi. Evan Fournier koridoru iyi kullandı. Pasında Dante, Tyreek Jones basket var.
2: Strasel 2'dir. Yani orada hiç gölge gibi bir driplingle herkes onu geçiyor.
1: Tyreek Jones'u iki kez kullanmayı başardılar.
2: Evet, o tabii
1: İçeri penetre pasla.
2: Penetre bomboş olunca bir de Fournier'e drive edince
1: i̇şte baksana
2: Strasel'e.
1: O handoff'tan sonra elden sonra çok rahat geçirdi Strasel.
2: Ya da konuşacaksın orada adam değişeceksin. Antrenman dirili gibi oldu bu hücum.
1: Şu ana kadar bütün sayıları dış şutlardan buldu Anadolu Efes. 3 üçlükle Olympiakos'u 3 hücum reboundu aldı. Ve 5'te 4 2 sayılıkla oynuyorlar. Ve maçın ilk serbest atış isabeti de geldi. Denemesi de Tyreek Jones'la. Şimdi Jones kenarda Milutinov oyunda.
2: Şimdi Dozier'i bulduk. O sokuyor. O tabii ritim buldu mu?
1: Bu arada pozisyonu kaçırdık. Daha doğrusu kaçırdık derken ekrana yansımadı.
2: Rejim veremedi ama.
1: Basket o bizim için önemli olan. Tyson Ward. Faul geldi Dozier'dan.
2: Ama işte basketten sonra bu kadar kolay tek pasla yani biraz savunma algımızı arttırmamız gerekiyor.
1: Deminki aslında o çabuk pası görebilsek güzel olur. Onu bugün o şekilde avlamak önemli Olympiakos savunmasında.
2: Evet.
1: Sen söylemiştin zaten. Maç başında.
2: Ama sayıdan sonra da onlar bizi avladı.
1: İşte bu Strasel'in geçişi. Yine göremedik tam başını. Sanırım Sunel Arana'nın yeni bir yani Euroleague salonu olmasından kaynaklı bir
2: herhalde kameraların
1: bir problem oldu orada. Jean Monter oyunda.
2: Doğrusu cezalı herhalde.
1: için. O kadar elinde geniş bir rotasyon var ki.
2: Genelde doğrusuyla başlıyordu çünkü.
1: Evet. Bir sakatlık raporu da yoktu en son Dorsey ile ilgili. Bakalım. Şimdi Strazel. Köşede Dozier. Yana bir driplikle üçlü isabetli ile hücum ribandı Dario Saric. Strazel bir hücum şansı daha. Strazel güzel sıyrıldı, basketi buldu.
2: Bravo Strazel.
1: Dozier'in asisti.
2: O pick and roll'lerde de biraz Fernando'yu görsek daha da rahatlayacağız.
1: Hatta Saric'e de bir top inse. Evet. Yani pas sirkülasyonunda. Şimdi Tyson Ward. Tepede Dozier yine karşıladı. Topu çaldı Dozier bu kez. Jordan Lloyd. Hızlı hücum. Evet. Jordan Lloyd iyi bitirdi. Savunma kaynaklı sayı buluyoruz. Dozier asisti. Top çalması. Şimdi Evan Fournier ikili oyun.
2: Çok iyi.
1: Bezenkov basketi buldu Dozier'a rağmen. Dozier de çok iyi başladı. O ikinci faul yapmak istemedi muhtemelen.
2: Kesinlikle. Zaten güzel durdu ama tabii yapacağı bir şey yok orada.
1: Şimdi sırtı dönük aldı Saric. Güzel döndü. Dario Saric atışı isabetli değil.
2: O da dipte Strazel bomboş mesela. Ekstra pası vermesi lazım.
1: Özenkov. Tepede Evan Fournier. Son 4 dakika ilk çeyrekte. Fournier. Üçlü isabetli değil. Rebound alıyoruz Saric'le. Üçlüklerde 6'da 2 oldu. Bu kaçan atışla Olympiakos. Bruno Fernando. Perdeden geldi Jordan Lloyd. Lloyd tepede Strazel. Şimdi içeride Saric'i bulmak istedi Lloyd. Hücum süresinde son 7 saniye, 6 saniye. Strazel üçlü isabetli değil. Rebound bizde. Bruno Fernando bir hücum şansı da. Dozier. Penetresi. Pası çok güzel. Dario Saric üçlü isabetli olsun. Değil. Rebound ve Zenkov'da. Saric'in bir müdahalesi vardı. Neyse ki çalmadılar orada. Jean Montero'nun Olympiakos hücumu. Milutinov. Hücum reboundlarına 2'ye ulaştık bu arada. Evan Fournier. Perde Milutinov. Dozier bırakmıyor derken ikinci faulini burada yaptı. Nokta 3 saniye kalmış hücum süresi bitmesine Olympiakos'ta. Evet, maçın ilk molası da geliyor. 19-15 Olympiakos üstünlüğü var.

0: Euroleague heyecanına kısa bir ara.
1: Reklam.
2: Blade yeniden tasarlandı. 72 saat koruma, patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
3: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
4: Çarpıcı kokunla meydan oku. Blade.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
1: Radyo Spor. Reklam.
7: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Euroleague heyecanı devam ediyor.
8: Tabii genel olarak iyi başladık. Biraz savunma da problem yaşıyoruz. Kolaysa yiyoruz. Ya hücumda da işte yapabildiğimizin maksimumunu şu ana kadar yapmaya çalışıyoruz. Şutlarımız da girdi nispeten.
9: Cameron Payne de şimdi oyunda bu arada.
8: Bakalım
9: neler
8: o da
9: yapacak.
8: Neler yapacak. Tabii ya Olympiakos'u yenmek istiyorsan o ince detayları atlamamak gerek. Yani o hücumda ekstra pası yapmak lazım. İşte o dipteki boş oyuncuyu bulmak lazım. Mesela
9: hata marjını azaltmak
8: çok
9: gerekiyor.
8: Çok azaltmak evet. Lazım. Mesela işte Dozier şutu bulmuş. Onu aramamız lazım. Yani işte kısalarımız o yayın. Yani maç başlamadan önce anlattığım bu. Yani öyle bir kısamız yok. Takımı oynatabilecek. O gün kim gününde onun üstünden oynayan. Mesela içeri iki tane top indirdik. Hemen çok rahat sayı bulduk dışarı çıkan toplarla. Sonra bir daha indiremedik veya
9: şimdi
8: indirmedik.
9: Senin dediğin kısa bakalım Strasser'le beraber campaign
8: evet,
9: olacak
8: bakalım
9: mı? Bir yandan bu arada Malcolm da oyunda kaldı. Malcolm, Dario Saric yüksek posta. Şimdi Malcolm sırtı dönük oynayacak Dario Saric. Pas kanallarını iyi bulan bir oyuncudur. Döndü. Ekstra pas campaign'den Strasser üçlü isabetli değil. Rebound pozisyonunda sen Tyler Dorsey ne zaman girecek demiştin. Az önce evet. Oyuna dahil oldu. Hemen Fournier'in yerine.
8: Mesela burada da faul hakkımız dolu.
9: Burada rebound alan Montero.
8: Evet. Faul hakkımız dolu burada Saric'in. Çok gereksiz faulü. Yani yine aslında Strader'le şutu bulduk. Bir içeri dışarı yaptık. Yani istediğimiz pozisyonu bulduk. Ama işte mesela şimdi kolay bir iki atış. İşte bunlar eklenince daha ilk çeyrekte işte 5-6 sayı derken sonra da fark açılıyor.
9: Pablo Laso görüntüde.
8: O da farkında tabii olayın.
9: O ve Bartzokas 2013 Euroleague finalinde karşı karşıya gelmişlerdi. Pablo Laso'nun Real Madrid'de ilk finaliydi. Ertesi sene ikinci finalle şampiyonluk gelmiş 2014'te.
8: Tabii Olympiakos o kadar derin bir kadro.
9: 2015'te pardon.
8: O kadar bir derin kadro ki dolayısıyla hani evet. Kim gününde olmazsa olsun onun yerine alabilecek çok oyuncuya sahip her pozisyonda.
9: Campaign ikili oynadı. Burada Fernando bir savunma faulü. Yok hücum faul çalındı. Montero yerde kalmıştı. Ya maç başından bu yana galiba ilk defa kısa uzun ikili oyun oynandı ama onda da hücum faul oldu.
8: Ya herhalde o molada konuşulmuş ama tabii Olympiakos bu gibi durumlarda Euroleague'in en iyi savunma yapan takımlarından biri. O yani onu tam post ortasından değil de daha bence kenardan oynayıp yani forvetten oynayıp Bruno'yu, Fernando'yu içeri devirmek lazım.
9: Şimdi fark 7'ye çıktı. Burası önemli. Bu ucumu iyi savunmak gerekiyor Olympiakos'un. Jean Montero. Üçlü isabetli değil. Reboundu aldı Milutinov. Sasha Vezenkov çembere gitti. Yüksek bıraktı isabetli değil. Dario Saric de alıyoruz reboundu. Campaign Vezenkov düşmüştü bu arada. Bileğini şimdi pası. Dario Saric üçlü isabetli değil. Sanırım yerde Vezenkov hala. Bu hayır ayaktaymış. Ters tarafta göremedik. Montero.
8: Bravo.
9: Bu arada iyi savundu orada ama Vezenkov sanki hareket edemedi orada. Campaign topu çaldı. Pası güzel. Colin Malcolm. Kai Jones oyunda. Burada Fernando'nun yerine. Cameron Payne. Dario Saric ayağını geri çekti. Ve Vezenkov karşılamıştı. Campaign uzaklardan üçlü isabetli değil. Şu ana kadar 11'de 3. Anadolu Efes'in dış şut yüzdesi.
8: Çok dış şut kullanıyoruz.
9: 5'te 3'te 2 sayılık. Tyler Dorsey üçlüyü. Onlar da kaçırıyor bu bölümde neyse ki. Onlar da 8'de 2 oldular.
8: Çünkü içerik penetrelerde sayı bulduk.
9: Cameron Payne. Evet. Pas arasını yaptı. Orada beklemiyordu Tyson Ward'u. Tyson Ward maçla bitiriyor. Angelopoulos kardeşler Olympiakos'un basketbol cephesinin sahibi, başkanları. Matthew Strazel. Faul Tyler Dorsey'den. Mesela bunu daha çok yapmak lazım. Dorsey'nin savunma cephesi.
8: Kesinlikle.
9: Daha kırılgan tarafı. Ya işte, aynı şekilde Montero içine geçerli.
8: O belli bir oyun planı, o takımın lideri olmayınca herkes de işte biraz da kendini oynamaya çalışınca.
9: Bir de campaign oyuncuları çok iyi tanımıyor abi. Tanımıyor. Öyle bir durum da var şimdi.
8: Onun için zaten yeni kurulmuş bir takımdık. Bir de liderini kaybedince yani, tabii bu maçı da ölçü almamak lazım Caner. Yani Olympiakos hakikaten yani en iyi halinle Olympiakos deplasmanında kazanman zaten zor.
9: Orada faul yapıldı Dario Saric'e. Militinov faul yapan isim mi? Endai'ye çalındı. Evet, Endai burada faul yaptı. Militinov ben mi yaptım diyor ama Endai'ye nasıl bir itiş var?
8: Arkada. Endai de Virtus maçında inanılmaz oynadı. Atlet, o da çok atlet bir oyuncu. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor.
9: Neredeyse atış kaçırmayacaktı maçta. 11'de 10'la oynamıştı. Dario Saric bugün hakikaten bir türlü giremedi. Ucumda serbest atışta kaçtı. İşte Dante Hall. Rotasyonda bugün yok.
8: Evet,
9: yani Virtus. Ne kadar geniş bir rotasyon olduğunu görüyorsunuz. Militinov'un dönüşüyle beraber.
8: Bir de Virtus maçı çok kötü oynadı. Bartakos. Militinov yani, dönünce tabii.
9: Dunstan rotasyonu Dante Hall yok. Bir sakatlığı yok çünkü resmi olarak Dante Hall'u söyleyelim. Jean Montero. Tepede Militinov. Şimdi Tyler Dorsey. Colin Malcolm karşısındaydı. Olympiakos hücumu. Tyson Ward sırtı dönük almıştı. Orada Houston'ın savunması atışı isabetli ama Militinov reboundu aldı. Militinov pası Entai'ye basketi buldu. Bu arada Militinov pası verirken düştü. Farkı çift taneye çıkarıyor Olympiakos. Son 10 saniye ilk çeyrekte. Cameron Payne. Kai Jones perdeye gelmişti. Cameron Payne. Pası içeri. Colin Malcolm döndü. Atışı bu da kaçtı. Aslında iyi ucum bulduk çeyreğin sonunda ama kaçırıyor Colin Malcolm. 26-16. İyi başladığımız ilk çeyrekte sonunda iyi getiremiyoruz şimdilik. İkinci çeyrek daha sonra burada olacağız.
0: EuroLeague heyecanına kısa bir ara. EuroLeague heyecanı devam ediyor. EuroLeague heyecanı sona erdi. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Blade yeniden tasarlandı. 72 saat koruma. Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
3: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
4: Çarpıcı kokunla meydan oku. Blade. Radyo
1: Spor. Reklam.
6: Radyo Spor.
1: Reklam.
7: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Temsilcilerimizin EuroLeague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Baskonya Beşiktaş karşılaşmasında.
10: İkinci atış AJ Lawson. Lawson. 8-4'e getirdi skoru. Yüksek perde Dotson'a. Yabela Novel.
8: Bu kez soluna doğru gitti Novel. Jalen Novel bitiriyor. O da iyi girdi maça, tıpkı Dotson gibi.
11: Evet ve akıllı oynuyor. Şimdi geçişlerdeki erken dışarıda kesersek tamamen kontrolü gidebiliriz maça.
8: Bobby Simmons ikili oyunda Farid'e. Farid kaçırdı. Foul. Ryan Gabriel. O da ikiledi.
11: Evet.
8: Anthony i̇ki Brown 2, Gabriel 2. İlk dakikalarında oyunun.
11: İki oyuncumuzdan geldi faullerimiz ne yazık ki. Ve ikisine de atış verdik. Yani faul haklarımızı çok iyi kullanamadık ve ikili oyunda çok iyi anlaşamadığımızı da buradan anlıyoruz. Şimdi Zizic geldi. Onu da işte adam değiştiler bir önceki savunmada mesela. Orada Zizic kullanmak da çembere yakın pozisyonda topu ona indirmek de yarı saha hücumlarımız için alan değişmeden sonra bir opsiyon olabilir.
8: Farid'den de 2-2 geliyor. Onlar çizgiden skor buldular. Son pozisyonlarda Zizic yeniden Novel'e gitti Beşiktaş hücumda. Ondan Zizic'e. Dotson boştu. Eksa pas. Çok da iyi pas. Scottie Wilbeck'in üçlüğü kaçırıyor. Rebound Sedekerskis. Yeniden onda top. İyi kapattı Novel. Kenneth Farid. Farid bıraktı. Buldular şutu. Atışta isabet yok. Sedekerskis çeliyor. Son anda oyunda kaldı top Farid. Neyse ki kötü bir atış yapıyor Kenneth Farid. Hızlı gelme şansı Beşiktaş için. Dotson girdi içeriye. Pası çok iyi. Aynı noktadan Scottie Wilbeck'in. Bu kez affetmedi Scottie Wilbeck'in. 13-6.
11: 4'te 3 üçlükle başladık. Yani sağ içinde 6'da 7'de 5 isabetteyiz. Yani hücumda yine muazzam bir başlangıç.
8: 13-6. Farid Dotson'la
11: evet,
8: kalmıştı. Foul yerde.
11: Foul
8: hakkımız doldu. Kenneth Farid de 2'de 2 ile başlamıştı. En azından bir basket foul ihtimali olmadı diyelim.
11: Burada siz işte tepede kalınca içeride Fred iyi arkasına aldı aslında.
8: Yani Dotson'un dağıtımı da
11: çok iyi.
8: Maç başından bu yana Knut sorunu.
11: Yani çok takıma hakim bir lider olarak başladı Dotson dediğin gibi. 3 asist bir top kaybı bir de üçlüğü var. Daha iyi başlamış olmazdı. Ama faulleri de açıkçası kullanmak faul hakkı dolu olsa bile bence bir beis yok. İşte Marcus Howard'ı görüyoruz bu arada. Bir sakatlık yok bildiğim kadarıyla ama kadroda değil. Yani Galbiati ilk geldiği günden beri çok iyi kullanamıyor bana göre ve hani kontrat da bence yüksek olduğu için biraz takımdaki yeri soru işareti. Galatasaray'la ilgili zaten söylentiler sürekli konuşuluyor biliyorsun. Bakalım nasıl bir gelecek bekliyor Marcus Howard'ı.
8: Marcio Santos oyuna girecek. Yani bu takım için çok iyi bir ekleme. Maccabi'de birkaç çekmişti Marcio Santos. Chris Duarte çok önemli yerden draft edildi. Indiana'da pek olmadı ama o da Avrupa kariyerinde iş yapabilecek bir isim. Yani Galbiati'nin de geçtiğimiz yıla nazaran daha alternatifli, daha iyi bir kadrosu var.
11: Alex Deni almışlardı. Onun bir sakatlığı ve sonrasında sözleşmesi iptal edilmişti ve Santos gelmişti. Dediğim gibi Santos daha Lene göre uygun, daha Baskonya'nın oyununa uygun bir isim bence de. Ve bunu mesela Milano maçında da gösterdi enerjisiyle.
8: Devon Dotson yine bastı gaza. Devon Dotson'un turnikesi. Zapt edemiyorlar Dotson'u ilk bölümde.
11: Yani sağ elini tutar ama Dotson iki elinde gidebilen bir isim ve içerisi bomboştu.
8: İndi top Kruts'a. Kötü eşleştik yine. Kruts basketi bulamadı. Aldık ribandı Zizic. Omori ile geçiş şansı. Omori.
11: Ama faal yap.
8: Hatalı yürüme çağda hakemler.
11: Yani faal için geldi. Faal hakları olduğu için ama çalınmadığı için de.
8: Yani faul yoksa steps evet olabilir ama sanki faule geldi orada.
11: Evet, yani bu da Baskonya'da bakabiliriz burada yani. Bu faul söylenebilir burada.
8: Net basket. Mete Can oyuna giriyor Beşiktaş'ta. Baskonya hücumu. Bao bıraktı. Duarte.
12: Marcio Santos'a pas. Marcio Santos kaçırıyor. Metecan ilk pozisyonuydu onun savunmada ve kolay basketi vermedi yine. De Julius'lu hücumda Beşiktaş. De Julius dip çizgiye doğru gitti. Faul lehimize.
11: Şimdi De Julius'un bildiği bir yer. Geçen sene İspanya Ligi'nde en iyi 5'e seçilmişti. Ve hani burada oynamayı biliyor. Ama burada şimdi onun seçimleri önemli. Yani Dustin hakikaten çok iyi tercihlerle ve takımı muazzam yönetti. 5 sayı 3 asistle beraber de kenara geldi. Şimdi De Julius'un bıraktığı yerden doğru kararları vermesi lazım Çemberlik'e. Burada faul çıkmasaydı bir karanlığa doğru gidiyordu. Oraya Yoksimovic oyuna girdi. O da 2008 doğumlu diye hatırlıyorum.
12: Evet,
11: 18 Avrupa Şampiyonası'nda MVP olmuştu. Sumeyye'yi şampiyonluğa taşımıştı.
12: Bizde de Furkan oyunda. Metecan, Furkan aynı anda park edeler. De Julius aldı Žižić'ten perdeyi, De Julius'tan dışarıya Wilbekin'i alır almaz. Skari Wilbekin kaçırtma ama Metecan'dan hücum reboundu geldi. Metecan döndü. Ayakla bir müdahale var, 14 saniyemiz olacak.
11: Metecan'dan önce iyi bir savunma gelmişti. Mesafe vererek o rakibine, o Santos'a iyi bir savunma yapmıştı. Şimdi de hücum reboundu aldı.
12: Televizyon molasına iyi bir başlangıça gidiyoruz. Baskonya deplasmanında.
0: EuroLeague heyecanına kısa bir ara. Reklam. EuroLeague heyecanını başka bir seviyede yaşamak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. 6. Adam canlı maç özel.
13: Bu arada Diakite'den de çok insanlık dışı bir smaç geldi az önce.
14: Bingham burada, EuroLeague'e hoş geldin.
13: Nazar ettik.
14: Evet.
13: Fark da eridi bu arada.
0: Yeni neslin başarılı isimlerinden Burak Alaca ve Alperen Erdoğan EuroLeague maçlarını canlı yayında takip edip tüm olan biteni kendi yorumlarıyla dinleyicilere aktarıyor. Radyo Spor dinleyenler EuroLeague maçlarındaki hiçbir detayı kaçırmıyor.
14: Bingham inanılmaz özgüvenli şu kullanıyor ve sokuyor da.
13: O kadar övdüm yaz boyu. Burada bir övgü almayacak mıyım bu konu üzerinde şimdi ben?
14: Kesinlikle burada ben en büyük krediyi Burak Alaca'ya veriyorum.
0: 6. Adam canlı maç özel EuroLeague haftalarında Radyo Spor'da. Temsilcilerimizin EuroLeague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Baskonya Beşiktaş karşılaşmasında.
12: Televizyon molası dönüşünde Boyes Arena'da Beşiktaş hücumda oluyor olacak. De Julius topu oyuna sokuyor pot altından. Skari Wilbekin geldi topa doğru. Wilbekin Bau karşısında. Skari Wilbekin. Hücum süresi daralıyor. Wilbekin üçlüye gidiyor. Wilbekin başarılı. Skari Wilbekin çok iyi girdi maçı o da. Çift taneli öne fırladık.
11: 7. sahiçi isabetimiz. Baskonya ise şuraya kadar daha sahiçi isabet bulmadı. Sadece serbest dışarıdan sayı buldular.
12: Bakalım bu durum sürecek mi? Kruz içeriye soktu topu. Santos ilk basket. Marcio Santos bitiriyor Furkan.
11: Biraz nazar değdirdik belki ama tabii yani sahiçi isabet bulmadan da gitmeyecekti maç elbette. Yani. Faul hakkımız olsa bunu kesebilirdik tabii.
12: Žižić. Žižić. Yeniden Wilbekin'e pas.
11: Bir tane daha.
12: Duarte karşısında Wilbekin fazla. Bire bire kaldık. Çok zor atış. Kısa ama Žižić asist oluyor. Žižić'e asist oluyor. O kadar iyi girdi ki maça biraz topta. Bizi sevecek evet. Elbette. Kruz. Yoksimovic. Aldı perdeyi. Yoksimovic zorluyor. İki atış kullanacak. Metecan faul yaptı. Stefan Yoksimovic
11: özel bir oyuncu. Bugün yıl hani Baskonya'nın sezonu nereye gider bilmiyorum ama Yoksimovic o süreler gelecektir. 2008 Kasım doğumlu. Hakikaten önemli bir yetenek. Gelecekte draftta olması ile ilgili draftta geleceği söyleniyor. O hakkı var ve hakikaten altyapılarda özellikle bayağı domine etmişti bu 18 şampiyonasında performansıyla.
12: Evet, Ali Pevniş hali öfkeli gözüktü. Az evvelki pozisyon olabilir. Maalesef alamadık Ivan Kruc. Orayı karıştırıyor. Son temas. Ante Žižić'ten dedi hakemler ama galiba itiraz edeceğiz.
11: Evet ettik. Çok zor bir pozisyon.
12: Geliyor pozisyon.
15: This is not the best one, but continue that the play.
11: Zaten topun inmesi de ama son parmaklardan Kuzus'un müdahalesiyle topun inmesi de yaşıyor bir kıntı. Hakemler de izleyebilecek miyiz?
15: So this is the white player, red player, touching. And this is, in my opinion, the last one to touch is Žižić with the finger.
12: Evet, make me son olarak Žižić'in parmaklarından çıktı diyor Yavor.
15: Make zoom on the hands, please. This is the last contact.
11: Sanki
15: there are only hands from the defender. So we keep the same decision on the basket for 10 seconds. So after the review, ball stays for Baskonia under the basket.
12: Baskonia hücumu pot altımızdan devam edecek. Başarılı bir itiraz olmadı Arimpievic ve Beşiktaş cephesinden. Pot altından oyuna sokuyorlar top. Joksimović. İçeriye soktu pası Marcio'ya. Marcio'dan yeniden ona Joksimović. Furkan karşısında zorladı pozisyonu. Joksimović kaçırıyor ama kendi reboundıyla bitirdi genç oyuncu. Bu denli etki etmesini de beklemiyorduk oyuna girdikten sonra. Joksimović hayli iyi girdi maça. Metecan. Skari Wilbekin aldı perdeyi. Žižić devrildi. Wilbekin'den dışarıya alır almaz 3 sayılık. Metecan kaçırıyor. Furkan çeldi ama rakibe. Duarte ile geldiler. Hızlı bir pozisyon onlar için. Joksimović iki atışlar kullanacak.
11: Bir enerji kattı Joksimović. Yani hem o birebirleri Furkan'a karşı hem de burada sahip koşmalarında da sağladı. Geçiş sayı imkanı buldu. Adımlarını çok iyi kullanan bir oyuncu uzun olmasıyla beraber guard pozisyonunda da farklı bir açı katıyor. Faullerden kendimizi koruyamadık. 7. faulümüz oldu bu. Biz hiç çizgiye gidemedik. Ama biz yarı saha hücumunda tabii iyi iş yaptık.
12: Joksimović ikincisi kaçtı Furkan.
11: Onlar 12. faulünü attı. 12'ye 9'lar.
12: Julius. Bu arada sonra Morgan oyuna girecek. Temsilcimizde Scottie Wilbeck'in aldı perdeyi girdi içeriye. Scottie Wilbeck'in kaçırıyor mu? Hayır, içeriye düştü top. Žižić hemen tiplemek için oradaydı ama Scottie Wilbeck'in atışında isabet var. 22-13 oldu skor. Wilbeck'in de 8. sayısı.
11: Üstelik soluna giderek yani sağa kapatılan bir isimdir ama soluna giderek bitirmeyi başardı.
12: Joksimović. Yeniden Bau. Bau, Joksimović. Zor bir pozisyon olacak onlar için. Son anda gönderdi. Joksimović kısa kalıyor. Çok iyi durdu topun üstünde.
11: Evet, bu kez savunmada Dejulius'un özellikle Bau'ya karşı geçilmemesi onları zor bir pozisyona sevk etti. İşte burada Wilbeck'in de Zizic'le beraber oynadığı boş köşe ikili oyununda işte sağ tarafı kapatmalarına rağmen çembere giderek yine hücumuna bir boyut kattı. Bildiğimiz Wilbeck'in görüntülerini görmeye devam ediyoruz.
12: Dejulius. Wilbeck'in. Wilbeck'in yine döndü dışarıya Morgan'a. Dejulius o da çembere gidiyor. Dejulius iki atış kullanacak.
11: Evet, ilk kez çizgiye gidiyoruz.
8: Yani sonu da öyle olsun ama tıpkı Maccabi maçı gibi şutlarla evet. çok iyi başlayıp ama sonrasında iç dış dengesini de yakalamıştık.
11: Evet.
8: Dotson başta olmak üzere Can İşbakan.
11: Çemberi dişlerimizde dikine oynadık.
8: Bunları da akıllıca yaptık ilk bölümde ve molaya götürüyoruz rakibi.
0: EuroLeague heyecanına kısa bir ara. EuroLeague heyecanını başka bir seviyede yaşamak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. 6. Adam canlı maç özel.
13: Bu arada Diakite'den de çok insanlık dışı bir smaç geldi evet, az önce.
14: Bingham burada EuroLeague'e hoş geldin.
13: Nazar ettik.
14: Evet.
13: Fark da eridi bu arada.
0: Yeni neslin başarılı isimlerinden Burak Alaca ve Alperen Erdoğan EuroLeague maçlarını canlı yayında takip edip tüm olan biteni kendi yorumlarıyla dinleyicilere aktarıyor. Radyo Spor dinleyenler EuroLeague maçlarındaki hiçbir detayı kaçırmıyor.
14: Bingham inanılmaz özgüvenli üçlük kullanıyor ve sokuyor da.
13: O kadar övdüm yaz boyu. Burada bir övgü almayacak mıyım bu konu üzerinde şimdi ben?
14: Kesinlikle burada ben en büyük krediyi Burak Alaca'ya veriyorum.
0: 6. Adam canlı maç özel EuroLeague haftalarında Radyo Spor'da. Temsilcilerimizin EuroLeague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Baskonya Beşiktaş karşılaşmasında.
8: Mola dönüşünde de Julius'la çizgide Beşiktaş fark edilen çift taneye çıkartma şansı. İlkini isabete çevirdi de Julius. İkide iki. Kobe Simmons'la hücumda Baskonya. Duarte. Yine Furkan karşısında savunmada. Duarte kaçırıyor ama düdük var yine. Düdük var yine Duarte. Yani çok fazla serbest atış şansı tanıdık.
11: Bu kez direkt yani yok Simmons'e de olmuştu ama bu kez verdi direkt Furkan'ı hedefledi ve ona hücum ettiler. Onu biraz onun savunma zafiyetlerine gidiyorlar tabii. Faul hakkında dolu olması ve çember ekmeleri de burada. Belki son anda çalındı ama işte yakına geliyor fauller. 8 faul çalındı.
8: Duarte.
11: Yani bu 13. atış. 13'te 10. 2 sahi içi isabetleri var. 10 serbest atış sayıları var.
8: De 2 attı.
11: İlk çeyrek 14, 10 ve 11. Yani uzun zamandır rastlamadığım bir istatistik.
8: De Julius. Foul. Bu kez de neyse ki lehimize evet. çalındı ve biz de iki atış kullanacağız. Chris Duarte. Foul yapan isim. Chris Duarte'nin NBA'ye girerken nedenli büyük bir potansiyel olduğunu vurgulamıştık. 2021 NBA draftında 13. sıradan seçilmişti ve kolejdeki son sezonu Oregon'da Jerry West ödülü aldı. Kolej basketbolundaki en iyi shooting guard'ı 2 numaraya verilen bir ödül. Sonra tabii kariyeri bambaşka ilerledi ama tabii yaşça da büyük bir çaylak olarak lige girdiği için şu an 29 yaşında. Avrupa
11: kariyeri. İyi maçlarını hatırlıyorum yani iyi dönemleri de olmuştu. Geçen yıl Rika'da da aslında iyi bir transfer olarak gelmişti ama orada süre alamadı. Bazı sorunlar oldu. Kadronun dışındaydı. Burada tekrar kendini bulmaya çalışıyordu.
8: Şimdi DJ Stevens iyi kapattı Nobel. Kenneth Farid içeriye Kobe Simmons'a pas. Basket Simmons. De Julius. De Julius yine deliciliğini kullandı. De Julius bitiriyor. De Julius bitiriyor.
11: Doğru seçtiği zaman ve opsiyonları da olduğu zaman bu çember işler çok kıymetli. Faul hakkının dolu olduğu için onlar yumuşadı savunmada.
8: Farid
12: Ece Lomson'a pas. Hücum foul çıkabilirdi orada. Ece Lomson yine çizgiye gelecekler.
11: Tepedeki pozisyon enteresandı. Şurası. Bir kez daha çizgiye yolluyoruz. Yani 15 ve 16. serbest dışını kullanacaklar. Bir yandan çok fazla tabii ama diğer yandan da Baskonya'ya karşı yani o ritmi, momentumu vermeyerek gidiyoruz. Yani bu fauller evet biraz daha doğru kullansaydı çok daha net bir üstünlüğümüz olacaktı. Ama maçı kontrol ediyoruz şu anda. Yani bu faullere rağmen. Ki işte bir dış vermedik. Sadece bir tane dış kullandılar. İstediklerimizi yapabiliyoruz hücumda da, savunmada da belli bölümlerde.
12: İlk çeyrekte son dakika Boyes Arena'da. Yine De Julius'la hücumdayız. De Julius geçiyor iki oyuncuyu. Ondan ama dışarıya mı hata yaptık bu kez. Kobe lazım. Simmons geliyor. Kobe Simmons bitiremedi. Morgan alamadı Kribando ve faul geliyor.
11: Bunlar işte olmamasını istemişler. Bir geçiş, top çaldırma, canlı bir pozisyondan böyle bir faul olması işte bu kötü.
12: Tekrar izleyelim burada Simmons'a. Basket şansını tanımadı belki Connor Morgan ama sonrasında reboundu alamadık. Duarte iki atış daha kullanacak.
11: Yani steps'in de kıyısındaydı yani aynı ayak üzerinde. Ya bunu işte topları çaldırmamak, top kaybını limitlemek bu maçın anahtarı. Biz onları havaya sokacak bir şey. Tek nokta bu tip canlı pozisyonlar, geçişler olur.
8: Bezenkova doğrusu.
0: Temsilcilerimizin EuroLeague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Olympiakos Anadolu Efes karşılaşmasında.
9: Vezenkov frene bastı. Son ucumu bu şekilde kullanacak Olympiakos. Boş dönüyoruz ama şimdi iyi savunma fırsatı.
8: Bir faul hakkımız var. Onu yapabiliriz.
9: Evan Fournier'e pası ve top kaybı. Tarık Jones'tan uzun pası atabilir Arcan. Onu atması lazım aslında o pası. Jordan Lloyd iyi koştu ama
8: İşte o maskeden herhalde. Yani göremedi bomboş, muhtemelen. Bomboş. Neyse.
9: İlk yarının sonu. 35-31 Olympiakos üstünlüğü ama görüyorsunuz önde olan Olympiakos'un daha yüzleri asık. Zira ilk yarının sonunda momentum biraz daha bizim tarafımızda
8: ya bizim
9: diyebiliriz.
8: Bizim tarafımızda o kadar hata yaptık. Çizgilere bastık. Topları out'a attık. İşte son topu veremedik. Yani bir sürü hata, 4 sayı. Bence biraz inanırsa Anadolu Efes ikinci yarı hakikaten bu maçı kazanabilecek duruma geldik bence.
9: Şimdi bakalım ilk yarı sonu röportajlarına gidelim. 9 asistle ürettik 31 sayıyı Anadolu Efes'te. Ama reboundlarda 26-16 üstünlüğü var Olympiakos. 12 hücum reboundu aldılar. Buna rağmen sadece 4 sayı gerideyiz. Hatırlatalım ve Tarik Jones. Efes ikinci çeyrekte çok agresif oynadı. 4 sayı öndesiniz. Neyi yapmanız lazım ikinci yarıda? Topa daha iyi sahip çıkmamız lazım. Çok top kaybı yaptık. Topu iyi paylaşmamız lazım ve savunmada daha iyi efor göstermek ve geçiş hücumlarını iyi savunmamız lazım dedi Tarik Jones. Şimdi bir röportajımız daha olacak. Anadolu Efes'te PJ Dozier 6 sayı ile oynadı. Skoru çok paylaştı Anadolu Efes. Strazen en skorer gözüküyor 7 sayı ile ama. Evet, ilk yarının sonunda röportaj yok. Biz devre arasına gidiyoruz. İkinci yarıda tekrar burada olacağız.
0: EuroLeague heyecanına kısa bir ara. Otobit

0: Reklam. Temsilcilerimizin Euroleague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Baskonya Beşiktaş karşılaşmasında.
1: Kötü bir oyundan bahsetmek zor ama faul adetimiz çeyrek sonuyla birlikte kontrolden çıktı Can İşbakan. 18 serbest atış kullandı, evet. Sadece 10 dakikada Baskonya.
2: Yani 14 serbest atış sayısı, 20 sayının 14'ü çizgiden geldi. Hakikaten yani ilk çeyreği bitirirken de konuştuk. Çok şahit olmadığımız bir istatistik. Ancak kendi oyunumuza baktığımızda işte umarım bu çeyrekte faul haklarımızı daha iyi kullanırız. Çünkü işte maça ilk 5 başlayan Wayne Garbiel 2 faulde, ki şimdi o da başlıyor, yine Anthony Brown 2 faulde, Metecan da 2 faul yaptı. Umarız orada biraz daha oyunu kontrol ederiz. Eğer burada da onlara şans vermezsek o zaman tam olarak istediğimiz gibi gidecek. Ama tempoyu kontrol etmemiz önemliydi. Kendi basketbolumuzda da yine iyi şutlar bulduk. Hem Wilbekin'de hem de Dustin organizasyonda. Şimdi Dustin yine organizasyonla maç boyunca olduğu için ihtiyacımız var.
1: İkinci çeyrekte hücum onlardan geliyor. Savunmadayız bu esareneden.
0: Euroleague heyecanına kısa bir ara. Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: Temsilcilerimizin Euroleague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Baskonya Beşiktaş karşılaşmasında.
2: Amori'yi bir savunmada geç yardım. İkincisinde buradaki Flagos geldi. Şimdi itiraz da etmedi Olympiavit çünkü bir itiraz hakkı var. Kaldı. İlk çeyrekte kullanmıştı bir pozisyon izleyişten çıkan topta. Onu saklamak istiyor. Ama iki pozisyonda yani biraz onlara top kaybı yaptığımız yerlerde geçişler var. Yani şurada. Yani omuzla girmese, yani bunu sol eliyle uzansa yani daha iyi bir faul yapacaktı aslında.
1: Ece Lawson top oyuna soktu. Baule hücumda. Baskonya Baul gönderiyor. Zor bir atış Baul'dan ama isabet var ve farkı bir topa kadar indirdi Baskonya.
2: Baul da geldi top

0: Yeniden karşınızdayız. Çeyrek 8-0'lık bir Baskonya serisiyle başladı ve 1,5 dakika geride kalmadan molayı almak durumunda kaldık ikinci çeyrekte.
1: Hatta 11-0 oldu işte ekrana yansıyor.
0: Toplamda 11-0'lık seri çeyrek sonu da sayılırsa. Neyse ki burada Sedekerskis faul yapıyor Connor Morgan'a.
1: 11 sayılık bir üstünlük yakalamış çık. Hani o faullerden bahsederken hani oyunun akışında tempoyu vermediğimiz için bunun bardağın dolu tarafına bakabiliriz demiştik. Şimdi biraz daha geçiş buldular ki o bizim için tehlikeli.
0: Scottie Wilbekin. Wilbekin, Stewarton'un savunmasında Scottie Wilbekin'i biraz dışarıya doğru püskürtüyor. Ferne Gabriel zor bir noktaya gittik.
1: Ama yani
0: bir top daha kaybediyoruz ve faulü de yapamadı Morgan. Sedekerskis. Şimdi faul.
1: Evet, yani. Bir kez doğru yaptık faulü. Yalnız şimdi onlar çok agresifleşti. Topun üzerindeki baskıyı arttırdılar. Biraz onu cezalandırmak lazım. Yani topun dolaşımını penetreyle, driplikle değil, pasla yapmamız lazım. Burada da Dotson'a ihtiyaç var. Şimdi
2: Nobel döndü.
1: Wilbekin kenarda. Yani hani Morgan, Brown, Gabriel var. Belki 3 ball end, yani topla oynayabilen oyuncuya ihtiyaç olabilir.
0: Dotson, bravo Dotson. Dotson aldık topu. Şimdi Dotson'dan pas. Evet. Morgan'dan dışarı 3 sayılık atış.
1: Antonio!
0: 3+1. 3+1. Girer girmez buradayım diyor Dotson.
1: Aynen öyle.
0: Hemen Beşiktaş o enerjiyi getiriyor. Morgan'dan pas.
1: Bak gösteriyor da Brown'a.
0: Foul. Anthony Brown'dan 4 senelik oyun şansı.
1: Ya Dotson tam bir lider gibi oynuyor. Yani takımı ne kadar sahiplendiğini bu pozisyonu bir kez daha gördük. Hem savunmada katkı hem o topu verdikten sonra bir sonrakini de gösterdi ve Brown'un üçlüğü geldi. Yani can suyu gibi geldi bu atış.
0: Anthony Brown'un da maçtaki ilk sayıları oldu. Erken bir foul probleminden sonra yeniden oyundaydı ve 4 sayılık katkıyla döndü burada. Sedekerskis bıraktı pasını. Topa dokundu Nobel. Hücum sürüyor Nobel. Burada faul. DJ Stewart 2 atış kullanacak. Aynı fikirde değil Jalen Nobel.
1: Şuraya kadar çok iyi savunmuştu. Yani topa yapmış oldu ama hani o riski almasa topu karşısak alsa bile kötü bir atışa gidecekti Stewart. Nobel de ikiledi. Şu anda sağdaki beşimizden sadece Dotson bir faul var. Diğer oyuncumuz ikişer faul.
0: 2-2 Stewart'tan ve Duarte oyuna dönüyor. Baskonya'da DJ Stewart kenara geldi. O da iki faulde. Dotson'a hücumda Beşiktaş. Nobel

0: Yine daldı içeriye Nobel. Buldu şutunu. Nobel kaçırdı. Gabriel hiç indirmeden Gabriel. Çok akıllı tamamlıyor orada. Gabriel, onun iki faulü var. Biraz dikkat etmesi gerekiyor. Marcio göstermeye çalıştı ama Brown'la topu çaldık zaten. Nobel'den pas. Dotson'dan Nobel'e çok rahat geçti. Ya. Ama steps işareti var. Jalen Nobel topu taşıdı diyor hakemler.
1: Yani Avrupa'daki ilk yılı olan bir oyuncu için hep olan top kayıplardan biri ne yazık ki. Altı çok. Tam da yani hani bir hamle yapıyoruz. Tekrar momentum ele geçirmek için iyi bir hücumdu ama yani top kaybı, 6. top kaybı.
0: Hızlı geldiler ama Anthony Brown'dan yine destek var Morgan'a. Gereksiz bir pas oldu. Oyunda tutma gayretleri ve başarıyorlar. Bow'dan Thompson'a yetişti Brown. Bitiriyor pozisyonu. AJ Lawson. Yani Anthony Brown'un burada biraz sakin olması gerekiyor. Gereksiz bir tempo verdik. Dotson düdüğü alıyor yine. Üçüncü takım faulü Baskon yanında.
1: Yani hani keşke bütün kararları Dotson verse. Yani öyle bir maç Devon Dotson'dan.
0: Şu ana kadar çok uzun yıllardır Euroleague'de oynayan bir
1: evet.
0: Lider oyun kurucu gibi oynuyor Devon Dotson. Ece Lawson az önce çift taneyi buldu. Nobel. Ferdi'nin aksiyonuna doğru gitti. Pası Gabriel'e. Gabriel.
1: Savunma faal olsun.
0: Faal olması lazım ama hücum faal çıkıyor. Üçledi Ben Gabriel. Çok kötü haber oldu bu. Marcio Santos.
1: Biraz gri.
0: Yani Gabriel burada tabii 3. faulün kıyısındayken biraz daha sakin kalması gerekiyordu. Zizic oyunda.
1: Ve yine 6-28 var. Yine faul hakkımız doldu. 22
0: teknik faul Olimpijevic. Yine bir sinir halini.
1: Evet.
0: Girdik. Olimpijevic teknik faul.
1: Yani tabii teknik faul bir şey diyemiyorum. Hani sonuçta ne konuşulduğunu duymuyoruz ama 14 faul çalındı. Ve bu bence gri bir pozisyondu. Yani bir itiraz hakkımızın da olması lazım. Bu kadar fark varken arada. Yani 23. serbest dışını kullandılar. Ha, kaçta bitecek bilmiyorum. Yani rekor olur mu maç sonunda?
0: Rekor olabilir.
1: Evet. En azından bir şey söyleme hakkımız
0: olmadı. Kobe Simmons kaçırdı atışını. Nobel alıyor. Ribandı hızlı geldik. Nobel'den pas Morgan'a. Connor Morgan onun basketi. En önden gitti kaptan Morgan. Beşiktaş 3'e çıkartıyor farkı.

0: Temsilcilerimizin Euroleague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Olympiakos Anadolu Efes karşılaşmasında.
1: İşte Tyson Ward.
2: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Blade yeniden tasarlandı. 72 saat koruma. Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
4: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
5: Çarpıcı kokunla meydan oku. Blade.
2: Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Temsilcilerimizin Euroleague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Olympiakos Anadolu Efes karşılaşmasında.
6: Lazım. Kendine güvenmiyor Lloyd yani. Tam istediği şut geldi.
1: Turnike'yi kaçırınca
6: evet.
1: Muhtemelen.
6: Bir de bir tane airball attı ilk yarı. Yani tam istediği bomboş şut.
1: Şarjı'da 4'te 0 oldu da şutlarda. Vladimir McIntyre turnike'ye gitti, basketi buldu. Yani şu şutu atsak bir anda başka yani bir enerjiyle edin, başlayacaktık ama hala devam o enerjiye. Strasser.
6: O takımı da etkiliyor. Yani takımın şutları şutu atmıyor. Saric'e çıkartıyor.
1: Dozier. Vezenkov topu aldırmadı orada. Baskı uyguladı savunmada. DJ Dozier hemen Fournier'in savunmasına gitti. Zor bir atış. İsabetli değil. Hücum reboundu Saric ama topu kaybetti. Miller McIntyre çaldı. Miller McIntyre. Dozier karşıladı. Miller McIntyre. İşte açık alanı bulduğunda çok daha etkili bir guard. O ama koridorları.
6: Yani Saric de hücum reboundunu alıyor. Elinden kaçırıyor topları. O da yani o ilk geldiği günün aksine hakikaten evet, çok düşüşte.
1: Formda gelmişti ki geçen sene çok az maç yapmış bir Saric vardı. Daha yavaş başlaması bekleniyordu. Bu arada Dozier çok güzel adımladı, faul. Hemen Fournier'in savunması da bu arada üstüne gidilebilecek bir kesinlikle alan. Yani ve burada Dozier akıllı bir hamle yaptı.
6: Evet, birebirler de onlar da çok zayıf. Sadece biz zorlamıyoruz.
1: Yani bu tembel müdahaleleri çok yapacak oyunculardan biri. Bu arada Miller McIntyre işte o da set ucunda değil, bu tip açık alanda çok coşan bir guard. Buna izin vermemek gerekiyor.
6: Ya işte o basit hataları yapınca yani ucunu bantını alıp topu elinden kaçırınca o alanı yakalıyorlar.
1: Dozier'in ilk serbest atışı isabetli. Yani
6: biraz durgun başladık 3. çeyreğe.
1: Yine 2 Dozier'dan. Şimdi Miller McIntyre ve Olympiakos hücumu. Vezenkov, Evan Fournier, Jordan Lloyd baskı yaptı. Miller McIntyre, Strasser iyi karşıladı, topu alamadık. Milutinov, Fournier üçlü isabetli.
6: Bir yerde o da sokacak tabii ki.
1: Evan Fournier 3'te 1'di, 4'te 2 oldu o da şutlarda bu üçlükle. Strasser. Vezenkov var karşısında. Şimdi Dozier. Matthew Strasser. Farkı 9'a çıkardı Olympiakos. Güzel gördü köşeyi. Saric. Üçlü isabetli değil Saric. Bugün istediği şutları buldu ama 5'te 0 üçlüklerde. Vezenkov. Şaric'in üzerine gitti ve Zenkov turnikeyi kaçırdı ama hücum reboundu tipleyen Milutinov. İyi biten bir ilk yarı sonu ama erken ikinci yarının başında çift taneye çıkan fark.
6: Erken mola kullanmamız gerekiyor çünkü orada yavaş yavaş dağılmaya başlıyoruz.
1: İşte burada, burada ilk faul yapıyor, burada ikinciye çalındı.
6: O hala yapmadı kanaatinde.
1: sıcak başlamıştı ikinci yarıya. İkinci faal olması iyi oldu. Kenara gelecek mi bakalım. Şimdilik oyunda Fournier. Dozier. Fernando. Aldırmadı Miller McIntyre. Bruno Fernando. Ercan Osmani oyunda. Ercan. Bruno Fernando'ya zor bir pas yakaladı. Dışarı döndü. Jordan Lloyd.
6: Ya atmadı ya.
1: Zayıf taraf. PJ Dozier. Üçlük önemli. PJ Dozier. Tam 24 saniye dolarken Dozier'dan üçlük geliyor. Farkı 8'e indiriyoruz. Üçüncü üçlüğü Dozier'ın Miller McIntyre yüklendi. Onu birebir yakaladığı anla yalnız.
6: Çok kolay.
1: Fiziğini çok iyi kullanan bir guard. Bu çeyrek üçüncü kez turnikeye gitti. Strasser. Jordan Lloyd.
7: Temsilcilerimizin Euroleague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Baskonya Beşiktaş karşılaşmasında.
8: Žižić gidiyor. Žižić kaçırıyor. Faul kararı Kurut. Burada iki atış kullanacak taraf. Bu kez Beşiktaş. Kurut faul yapıyor.
9: Çok iyi bir hücum olmasa bile çember ekmeğin ödülü diyelim. İşte burada yani kendini güzel korudu. Temas da yarattı.
6: Evet, kariyerinde %68 ile atan bir isim Euroleague kariyerinde. Bu sezon 9'da 5'te Žižić. Burada 2'de 2 atıyor Hırvat Uzun.
9: İyi bir katkı. 4 sayı 3 ribaundda o da.
6: Kobe Simmons. Joksimovic'den aldı yeniden. Julius karşısında. Duarte. Ya, dengesini yitirir gibi olmuştu Chris Duarte. Tovel üstünde Chris Duarte. Hücum süresi daralıyor Baskonya için. Üstünde Žižić kaldı. Çok zor atış. Duarte kaçırdı, aldı kribandu derken.
9: Bir de faul mu?
6: Faul kararı geliyor yani. Çok fazla düdük oldu ilk yarıda. Maçın akışını da bozacak şekilde.
9: Kim? Novel'e mi çaldı?
6: Çalındı bence.
9: Evet. Mete Can'da hiçbir şey yok çünkü. Novel'de üçledi.
6: Novel üçledi. Burada.
9: Evet, durduk yere bir atış daha verdik onlara. Artık kaçırır herhalde. Yani. Bugün 5 servis dış kaçırdılar. 24'te 19 şu anda.
6: Farid. İkinci atış kaçtı. Žižić'ten zannediyorum. Öyle işaret edildi ama hakemler konuşacaklar. Aleyhimize çıktı karar. Salondaki uğultudan anladığımız üzere son temas Kurut ki öyle de gözüküyor. Beşiktaş hücumu ilk yarıda son 3 dakika. Dejulius. Scani Wilbeck'in. Dejulius. Tepede Žižić'in perdesi. Pasta güzel bu kez. Žižić. Scani Wilbeck'ine pas. Yakan top elinde kaldı ama sever bunları Wilbeck'in. Wilbeck'in gönderecek. Scani Wilbeck'in. Sever bunları Wilbeck'in. Çok zor bir noktada buldu pozisyonu soğukkanlı biçimde ve üçlüğü gönderiyor. 11 sayıda Wilbeck'in ama yine düdük.
9: Yine faul yani.
6: Yani. Sürekli serbest atışlarla bir şekilde takipte kaldı Baskonya. Maçın hikayesi oldu şu ana dek.
9: Şurada bir pası gösterir gibi oldu. Duarte'de fazla zıplayınca Wilbeck'in kendi istediği boşluğu yaratmış oldu.
6: Ve şimdi Galbiati doğru söylüyor. Chris Duarte'ye.
9: Evet. O işte agresifliği biraz o ayaklarını yerden kesmekle karıştırınca Wilbekin tecrübeli cezayı kesti. Şu faulleri bir limitleyebilsek
8: çok iyi tekrar
9: çift taneye geleceğiz.
6: Dejulius yükleniyor. Dejulius Žižić takipte. Baske Žižić ilk anda da bu arada
9: evet,
6: basket olabilirdi. Kenneth Farid'in müdahalesi yerleşmek ama lazım. Kobe Simmons.
9: Ama olmaz, birbirimize bakarak olmaz. Eşleşmemiz lazım. Yani Baskoy'un en iyi yaptığı iş bu.
6: 6 sayıya çıktı Simmons. Hemen hepsi bizim pozisyon hatalarımızdan geldi. Skaribildik. Gitledi Furkan'a. Şimdi onu köşeye doğru gönderiyor. Furkan aldı, üçlüyü gönderdi. Furkan kaçırıyor. Farid dokundu ribanda. Kobe Simmons'dan Duarte. Roots.
9: Yani.
6: Skaribildik'i faul. Faul hakkımızda dolmuştu burada.
9: Evet.
6: Çoktan.
9: Yani çoktan 6
6: 5 dakika bile dayanmıyor faul haklarımız. Yani Žižić'i takip etmiş. Evet. Temizmiş blok.
9: Aynen, şu çok büyük bir hata. Yani birbirimize konuşma iletişimi kurmamadığımızın kurmayarak iki sayı hediye ettik orada. Yani ilk yarıda ya bunu biraz fazlaca dile getirdim ama ya şaşkınlığımı gizleyemediğim için. Yani bu 29. serbest atış. 29'da 22. Yani 18 saha içi, pardon. 12 saha içi isabetleri var. 22 serbest atış sayıları var. Evet, son 1.30 için Dustin geldi. İhtiyacımız var onun yine oyun aklına.
6: Devonta Dustin yeniden parkede Beşiktaş'ta. 1.5 dakikanın altına indik. Bu esarenede de Dustin aldı perdeyi. Dustin bir top yapma. Kaybı daha yapıyoruz Farid. Oh. Neyse ki onlar da bu kez bize ayak uydurdular. Dışarıya attı topu Kenneth Farid.
9: Havada Dustin karar verince işte o top kaybını yaptık yani bunu. Neyse ki evet yani o top bize tekrar geri dönmüş.
6: Metecan. Skaribilbekin'e pas. Yine üçlüye gitti. Skaribilbekin kaçırıyor. Yok, Simović dokundu. Rebound'a. DJ Stewart'tan pas. Bau. Simmons. Metecan üstünde Simmons. İyi kapattı Metecan. Savunmasında ikili oyun basit bir iki oyun. Farid. Kaç atış. Aldı rebound'u Metecan. Furkan. Furkan. Žižić istiyor topu ama yerdeki Faride çıktı. Yerdeki Faride kaybettik.
9: İki pozisyon üst üste yaptığımız top kayıpları.
6: Bau. Bau yükleniyor. Bau dengeyi getiriyor maça. En azından şu ilk yarıyı önde kapatalım. Gerçekten skor oyun üstünlüğünü hiç yansıtmadı Beşiktaş'ın maalesef. Çok basit hatalar. Serbest atışlar derken bakalım ilk eliyi nasıl kapatacağız. Bağ'ın da 4 sayısı 3 asisti oldu. Devon Dotson da top şimdi. Žižić'in perdesi aksiyonuna doğru gitti. Dotson kullanıyor. Dotson kısa. Alalım bir bandı. Wilbekin dokundu ama olmadı. İlk yarı biterken yok Simović. Maalesef ilk yarıyı geride kapatıyoruz.
9: Olmaz gerçekten.
6: 51-49. Yani söylenecek bir şey yok.
9: İkinci çeyreği, evet, özellikle sonunu çok kötü oynadık.
6: Maçtaki ilk üstünlüğü bu Baskonya'nın. Evet. Geçikleri İlkan İlker'in son saniyesi. Farkı çift taneye çektiğimiz bölümler oldu ama ikinci çeyrekte 31 evet. sayı yedik. Ve çizgiden
9: 22 sayı.
6: 29'da 22. Top kayıplarımız da bu arada 12'ye fırladı. Yani evet, 9 evet. asiste karşılık 12 top kaybı. Son
10: Euroleague heyecanına kısa bir ara. Euroleague heyecanı devam ediyor.
11: Reklam. Otobit.com'a

0: Reklam. Reklam. EuroLeague heyecanını başka bir seviyede yaşamak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. 6. Adam canlı maç özel.
1: Bu arada Diakite'den de çok insanlık dışı bir smaç geldi.
2: Evet, az önce. Bingham burada EuroLeague'e hoş geldin.
1: Nazar ettik.
2: Evet.
1: Fark da eridi bu arada.
0: Yeni neslin başarılı isimlerinden Burak Alaca ve Alperen Erdoğan EuroLeague maçlarını canlı yayında takip edip tüm olan biteni kendi yorumlarıyla dinleyicilere aktarıyor. Radyo Spor dinleyenler EuroLeague maçlarındaki hiçbir detayı kaçırmıyor.
2: Bingham inanılmaz özgüvenli üçlük kullanıyor ve sokuyor da.
1: O kadar övdüm yaz boyu. Burada bir övgü almayacak mıyım bu konu üzerinde şimdi ben?
2: Kesinlikle burada ben en büyük krediyi Burak Alaca'ya veriyorum.
0: 6. Adam canlı maç özel. Reklam. Reklam.
3: Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmaya çıkaralım, gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
0: Reklam. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
4: Blade yeniden tasarlandı. 72 saat koruma, patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
5: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
6: Çarpıcı kokunla meydan oku. Blade.
3: Radyo Spor.
0: Reklam. Temsilcilerimizin EuroLeague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Olympiakos Anadolu Efes karşılaşmasında.
7: Rebound'u Militinov'un. Cameron Payne bir anda 8 sayı üretti. Kısa sürede
8: hücumda hakikaten tıkanan Efes hücumlarını bir anda açtı ama evet,
7: çok patlayıcı bir guard hakikaten.
8: Yani şu savunma reboundlarını alamıyoruz. Dolayısıyla hep İkinci veya üçüncü şanslar farkı eritmekte zorlanıyoruz.
7: Jean Montero. Karşısında Yusta var. Ercan baskıya çıkmıştı. Vezenko bir an boş kaldı. Dribbling üstü üçlü isabetli değil. Rebound'u alamadık yine. Tarik Jones kaçırdı. Bir daha rebound'u veriyoruz. Artık bunu alalım derken faul yaptık. Neyse üçlük girmedi.
8: Ama buna can dayanmaz. Yani savunmayı yapıyorsun tekrar. Savunma yapıyorsun tekrar. Bir de neredeyse ikinci yarı abartmayalım ama neredeyse her hücum iki kere attılar ya.
7: Şöyle söyleyeyim Murat abi. 21 toplam reboundu var Anadolu Efes'in. Olympiakos 19 hücum reboundu var.
8: İşte her şeyi açıklıyor zaten.
7: 39 toplam rebound zaten Olympiakos'tan. Yani şurada bu kadar reboundu vermesek hakikaten maçı tekrar başa baş gelmesi işten bile değil.
8: Kesinlikle.
7: Skor
8: kesinlikle
7: olarak.
8: Ya bakma.
7: Yani bir türlü o geçiş hücumunu bulamadık, rebound alamadık.
8: Hem öyle Caner de Olympiakos hiçbir şey oynamıyor. Bakma yani sadece o tecrübesiyle işte dediğin gibi Militinov'un hücum reboundlarıyla. Bir de tabii Fournier çok yetenekli, Dorsey çok yetenekli. Vezenkov'un yani inanılmaz bir hücum aklı var. Yani tecrübeyle şu anda 10 sayı önde Olympiakos.
7: Bu arada Militinov kenarda bu bölümde. Şimdi Campaign. Tepede Yusta. Santi Yusta. Güzel penetre. Yusta iyi bitiremedi. Son temas. Kai Jones'tan diyor hakemler ama izleyin diyor Jones. Benden çıkmadı diyor.
8: Burada da faul var.
7: Bu faul değil mi diyecektim tam sana.
8: %100 faul.
7: Benden önce cevabı verdi. Bayağı koluna vuruyor çünkü Yusta.
8: Tabii canım yani.
7: Evet, top bizde. Yani hakim o kadar yakın bunu nasıl görememesi de, yani görememesi de çok acayip.
8: Ya faul üstü bunu göremeyince de işte o sorular tekrardan aklımıza geliyor.
7: Şimdi çok güzel bir kenar oyunu. Yusta üçlü isabetli değil, rebound Dorsey'de. Bizim de ucum reboundımız 6. Ki çoğunu da ikinci çeyrekte almıştık, hatırlayacaksın.
8: Evet.
7: Son bir ucum. Bu kez fırsat Olympiakos'ta. Tyler Dorsey, Montero. Campaign'in üzerine gitti. Campaign iyi karşıladı onu. Montero çok zor şuta kaldı ama isabetli.
8: O kadar çok hücum silahı var ki Olympiakos'un. Yapabilecek bir şey yok buna.
7: Yani Montero'nun ilk saha içi isabeti bu arada.
8: Payne muazzam savundu ama bu tabii yetenek sonuçta.
7: Üçüncü çeyreğin sonu sevgili seyirciler. 62-49 Olympiakos üstünlüğü var. Az sonra buradayız.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
0: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, ajans spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Temsilcilerimizin Euroleague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Olympiakos Anadolu Efes karşılaşmasında.
3: Ribaundu alamıyorsunuz.
4: Şimdi Campaign'le ucumdayız. 4 çeyreğin başı. İyi bir çeyrek başlangıcı diliyoruz Anadolu Efes'e. Cameron Payne. Şimdi Kai Jones biraz köşede kaldı. Campaign içeri girdi. Campaign zor bir atış isabet değil ama faul yaptı Entaye.
3: Hücumda hakikaten inanılmaz bir çeşitlilik getirdi.
4: Bir de solak ya abi. Çok ters kalıyor. Ters kalıyor. Çabuk bir oyuncu bir de. Çok çok çabuk. Ne diyorsun eski bir artı olarak? Klasik yani, bir oyun kurucu değil tabii ama.
3: Yani şimdi Strazel ve Russell tam tabiri caizse yangıncı kartlar. Yani onlar hakikaten öyleler. Yani o skordan bağımsız. Yani oyunu yönetebilecek kartlar değil ama Cameron Payne biraz daha bence takımı yönetebilecek oyun aklına sahip. İnşallah bundan sonrası için Anadolu Efes'e yararı dokunur. Çünkü Strazel ve Russell yani o hep tempo. Tempoyu seven kartlar ve kendi skorunu düşünen kartlar. Yani takımı oynatabilecek oyun akıllarına sahip değiller bence.
4: Serbest atış kaçırdı Campaign. Biraz da böyle hafif, tabirimi mazur görüyorum, hafif çılgınlıkları da olan bir oyuncudur Cameron Payne. Yani böyle takım düştüğünde enerji yukarı çeker.
3: Şu anda çekti.
4: İşte hiç kabullenmez, mücadele etmeyi sever. Biraz o açıdan da böyle bu profilde aslında yararlı olabilecek bir oyuncu. O tabii uyum süreci daha ilk maçı.
3: Evet.
4: Anadolu Efes'te ve Mike James gibi bir ismin yerine geldi tabii ki. Beklentileri
3: farklılaştırıyor. Ama şu ana kadar da Olympiakos deplasmanında en iyi oyunculardan biri.
4: Şimdi Tyler Dorsey. Entaye, Papanikolaou içeri girmişti. Faul Santi Yusuf'da. Yusuf'dan ikinci faulü.
3: Kai Jones da topa dokundu. Basket'e verdiler kendiler.
4: Evet, verdiler. 64-50 oldu. Fark 14. 18'den 9'a indirmiştik. Ki o bölümde fark 5-6'ya da inebilirdi. Öyle bitebilirdi çeyrek ama.
3: Kai Jones'un da buralarda biraz daha ya, akıllı davranması lazım.
4: Neyse ki kaçırdı Papanikolaou serbest atışı. Ya,
3: bu reboundı bile tam alamıyoruz. Çok büyük problem var.
4: Ki serbest atıştan gelen rebound.
3: Aynen.
4: Şimdi Jordan Lloyd. Orada bir faul vardı. Papanikolaou'dan. O da üçüncü faulünü yaptı ki 10 dakikadır sahada toplamda.
3: Ama çok tecrübeli. Nerede nasıl faul yapacağını o kadar iyi biliyor ki.
4: İşte bir ara Euroleague'in en iyi 3 numaralarından biriydi. Hatta NBA'de gitmişti, hatırlanacaktır. Olympiakos üstü Barcelona, sonra NBA, sonra tekrar geri dönmüştü ve bayrak adamı oldu. Uzun yıllardır takımda tekrar kaptanı Papanikolaou.

0: Sizin dönemde Panathinaikos'ta oynayan bir Papanikolaou vardı hatırlarsın.
1: Evet.
0: Daha farklı tipte bir oyuncuydu. O da Yunan milli takımında oynardı. Ekonomiyle o ikisi. Anadolu Efes hücumu. Kai Jones. Şimdi campaign. Jordan Lloyd'u buldu. Lloyd faul geldi. Tyreek Jones'tan. İşte close out'ta yani savunmacı yakın alınca iyi penetre etti orada. Lloyd faulü yaptırdı.
1: Yani Lloyd de biraz canlanmaya çalışıyor. Maça hakikaten çok durgun başladı o da. O bir tane üçlükle o da kendini bulmaya çalışıyor.
2: Hemen geriye düşünün son bölümde kilit nokta ne olacak? Daha sağlam oynamak, sert oynamak zorundayım.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. Temsilcilerimizin Euroleague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Baskonya Beşiktaş karşılaşmasında.
1: İlk çeyreğin 5 dakikası, 6 dakikası bu anlamda çok iyi geçireceğini iş bakın ama ne zaman faul anlamında bir ipin ucu kaçtı? İşte orada sertlik de gitti ve top kayıplarıyla birlikte onların ekmeğine yağ sürdüğümüz bir bölümde oldu. Bir Galbiati'yi de dinleyelim. Senden geniş bir ilk yarı yorum alacağım. Paolo Galbiati
4: Coach,
1: geldi.
4: Even though you pulled ahead there at the end, I'm sure there's still a lot to work on.
1: Coach, what do you say to players? İlk yarı yolda kapatmasına rağmen değiştirmemiz gereken çok şey olsa gerek. Neler ana konsantrasyonu olacak? Evet, enerji ve sertlik olmalı. Evet, çok fazla servis atış kullandık. Bu kadar kullanmayı biz de beklemiyorduk açıkçası. Daha sağlam olmalıyız. Basit saçma hataları minimize etmeliyiz. O çaylak hatalarından kaçınmalıyız dedi. Onların tabii top kaybı sayısı 7'de kaldı. 7 top kaybına 13 asist. Baskonya için hiç fena değil. Hele bizimkiyle karşılaştırıldığında biz 9 asiste karşılık 12 top kaybına kadar geriledik ikinci çeyrekte. Sevgili Can İşbakan, ilk yarıyı zaten koçlar da özetledi, oyuncular da özetledi. Evet. 4 isim de aşağı yukarı benzer şeylere vurgu yaptı. Çünkü biraz böyle bir ilk yarı oldu. Yani evet. Artılar eksiler çok net biçimde ekranda.
2: Ya kesinlikle. Maçın başında hani ilk çeyrekte konuşurken evet çok faul yapıyoruz. Çok faul açısına gidiyorlar ama topu canlı kaybetmiyorduk. Ve oyunun akışında istediğimiz yarı sahaya dönük oyunu biraz açıkçası rakibe kabul ettirmiştik. Ama ikinci çeyrekte yaptığımız 9 top kaybı. Ve 7'sinin elden olması, canlı olması bizim canımızı çok yaktı. Zaten öne geçmelerini de sağlayan nokta bu oldu. Özellikle ikinci çeyrek.
3: Reklam.

0: Reklam. Temsilcilerimizin Euroleague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Baskonya Beşiktaş karşılaşmasında.
1: Ya maçı kazanmamamız için hiç neden yok. Yani gerçekten Makabi maçında olduğu gibi bugün de buradan galibiyeti almamak elde değil. O yüzden doğru tercihleri yapmak, top kayıpları yapmamak ve faulleri biraz daha akıllı yapmak. Yani şurası da önemli. İlk çeyrek, ilk yarıda yaptığımız 17 faulden 29 kez çizgiye gittiği bir bölüm oldu. Burada daha akıllı kullanmamız lazım faulleri.
2: Evet, ikinci yarı başladı. Yeniden başarılar Beşiktaş. Devon Dotson'la savunmasındayız. Kobe Simmons'ın. Simmons aldı perdeyi. Wayne Gabriel'ın 3 faul olduğunu hatırlatalım. Onu hedeflediler. Sedekerskis kaçırıyor. Üçlüyü alamadık. Reboundu yine bu. Ortaya düşen reboundları da toplayamadık ilk yarıda. Simmons'a pas oluyor. Simmons kaçırıyor. Omori aldı reboundu. İlk yarıda çok etkili olamayan isimlerden biri de Ojin Omorui.
1: 8 dakika oynadı. Oh. Ayakta herhalde değil mi?
2: Ayakta müdahale olması lazım. Ama...
1: Evet, bizde.
2: Verdi.
1: Bir an korktum ben de.
2: Göremedik onların reaksiyonunu. Evet. Top bizim. Devon Dotson'la top oyuna sokacak Beşiktaş. İlk yarı sonundaki o son saniye basketini maçta ilk kez öne geçmişti İspanyol ekibi. Scottie Wilbeck'in döndü köşeye. Gabriel çok ona pas. Çok iyi pas yine. Wayne Gabriel'sı maçlıyor ama sıralı perdeler sonrasında Wilbeck'in asisti görülmeye değerdi burada.
1: İşte Wilbeck'in o elden topu alıp şut tehdidi yaratması savunmanın yukarı çıkmasını sağladı. Cezalandırdı Gabriel'in devrilişine.
2: Zor atış. Baskete dönüşüyor DJ Stewart. Gerçekten çok zor atış bu. 5 sayı oldu Stewart. Omori. 4 asist Kobe Simmons. Omori dönüyor. Pası Gabriel'a. Gabriel smaçladı yine. Wayne Gabriel sahnede. 2 güzel servis ona. Pot altında.
1: İşte Omori'yi de bu sırtlanık oyunlarla beraber işin içine katmaya başladı. Çok iyi bir asist geldi ondan.
2: DJ Stewart. Dışarıya doğru Marcio açılmıştı. Şöyle bir saate baktılar yine. AJ Lawson 3 sayılı katışı kullanmadı. Tam zamanında Sedekerskis'i bularak savunmamızı alıyor burada.
0: Temsilcilerimizin Euroleague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Olympiakos Anadolu Efes karşılaşmasında.
3: Yok, tam Russell'ın maçı o zaman yani. Şimdi hani
4: bu tip maçlarda sen daha iyi biliyorsun öyle performanslar.
3: Evet. Yani. Kaybedecek bir şey yok şu anda Efes'in.
4: Ya yani bir patlayıcı
3: zaten
4: performans.
3: Onun için Russell'a döndü zaten Naso. Ama savunmada durdurmamız lazım.
4: Šarić tekrar oyunda. Ve top kaybı. Evet, topu alıyoruz Colin Malcolm. 3'e 2 hücum. Santi Justa'yı bıraktı. Arka ona indiriyoruz. Bırakmıyoruz maçı. Matsokas çıldırdı. Molayı alıyor oyuncularına. Bağırıp çağırıyor. 5.50 var. Çok uzun bir süre. Ve farkı ona indirdik. Bakalım bu çatlak büyür mü? Manodan sonra göreceğiz.
3: Bakalım.

0: Temsilcilerimizin Euroleague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Baskonya Beşiktaş karşılaşmasında.
1: Gabriel çok iyi bir üçüncü çeyrek. 3 dakikaya damga vurdu. 3. basketi 3 dakika dolmadan Wayne Gabriel'ın.
2: Evet, çift tane geldi 10 sayı. Dawson'da 5. asisti.
1: Şimdi bir top kaybı daha yaptırıyoruz. Omori ile hızlı gelme şansı. Çok da süratli getirdi Omori. Çok rahat bitiriyor. Çok rahat bitiriyor Omori burada.
2: İkinci yarıya bambaşka başladı. Çok daha akıllı, çok daha verimli oynuyoruz. Yani yine faul.
1: Gabriel 4 dedi. Tam yani evet. Ne zaman ilk yarıda evet. Olmuş güzelmiş bakan. Tempoyu yakalıyoruz. Bir tansiyon faulü yapıyoruz sürekli. Yani ve dörtlüyoruz Wayne Gabriel'la.
2: Çünkü yani o kadar yakın. Bugün her şey çalınıyor. Biraz daha burada dikkatli olmamız gereken bir yer ki Gabriel bu kadar iyi oynarken, iyi başlamışken ikinci yarıya onun sağda kalması önemliydi. Ne yazık ki işte bu faulle çok basit, gereksiz bir faulle kenarda.
3: Dörtlüdü Gabriel. Kobe Simmons. Good. İyi kapattık bir çizgi. Ekstra. Simmons. İyi rotasyona soktular bizi burada. Basketi buluyor.
2: Ya aynı oyuncu da iki ismimizle beraber gittik yani. Savunma rotasyonu iyi olurken iletişimi kaybettik.
3: Scaribir Bekir. Perde Morgan'dan yine.
1: Lucia'da katışını buldu. Scaribir Bekir gönderiyor. O da çok keskin, çok yüzdeli. Baskonya deplasmanında Scaribir Bekir.
2: O da 14 sayı geldi. 4-3'lük. Yani savunmada biraz durdurursak, biraz faullerde kendimizi korursak alacağız şu maçı.
1: Morgan'ın tepede olduğu 1-5. Valencia'ya karşı da evet. Tercih etmiştik. İspanyol takımlarına karşı kullanacağız gibi gözüküyor. Bugün biraz da zorunluluk oluştu. Morgan bakalım neler yapacak. O gün çok iyiydi Morgan. Dotson'a pas. Devon Dotson faul. Kruz yerde. İkinci takım faulü Baskonya'nın.
2: Yani hatta eğer top kaybını limitlersek, yapmazsak canlı top kaybı, bu maç bize bakıyor. O yüzden bu kadar elimizde gelirken bu maç, şu iki oyuncu beraber, yani Dawson ve Morgan beraber gittiler. Ne yazık ki savunmadaki iletişim hataları. Bunu düzelttiğimiz an biz oyunun önündeyiz zaten.
1: Scaribir Bekir. Omori tepede. Atmadı ilk anda.
2: İşte şunları yani. Çok basit
1: bir top kaybı daha.
2: İki tane böyle top kaybı yapmış değil mi? Yani bir Novel, bir Omori'yi. Aynı top kaybını yaptılar. Çok basit.
1: On dört top kaybı oldu. Zannediyorum 13, özür diliyorum. İkinci yarının ilk top kaybı. Bau. Oyuna girdiğinde biraz daha derli toplu gözüküyor İspanyol ekibi. Joksimović savunmasında Wilbekin var. Atamadı ilk anda Joksimović. Wilbekin çok iyi durdu. Farid alalım reboundu. Kruz bizde kalıyor top. Omori çıktık. Wilbekin hızlı getirdi. Baktı Şenver'e. Skari Wilbekin. Skari Wilbekin.
2: Beşinci üçlü.
1: Ritme girdiğinde bambaşka bir oyuncu Scaribir Bekir. Mola Garbiati'den geliyor. Yani ilk yarıda o kadar çok düdük sattık ki Baskonya oyuncuları. Yine burada onun peşindeler.
2: Aynen
1: hızlı
2: öyle.
1: Geliyoruz. Scaribir Bekir gönderiyor Baskonya.
0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Temsilcilerimizin Euroleague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Olympiakos Anadolu Efes karşılaşmasında.
4: Değil mi? Ben de halüsinasyon görmedim.
5: Yok, o tek Tyreek Johnson smaçın tekrarı verirken kaçırdı reji yine.
4: Bugün yalnız bu üçüncü kez oluyor pozisyon kaçırma.
5: Evet.
4: Yani Olympiakos top kaybı yaptı orada. Biz de göremedik bu arada. Santi Justo'ya basket atmış durumda. Tyreek Jones ilk serbest atışı isabetli. Bu arada ilginçtir Murat abi. Tyreek Jones çift tane skora ulaşan ilk Olympiakoslu oldu.
5: Evet.
4: 10 sayıyla 11 oldu.
5: Skor çok dağıldı.
4: Bu arada oyun girip de sayı üretmeyen yok. Zaten bütün kadro sayı üretti Olympiakos'ta. Ama çift taneye ulaşan ilk defa Tyreek Jones oldu bu maçta. Fats Russell topu getirdi. Yusta perdesi çalmadılar diyecektim. Çaldılar sonra. Hücum faul perdede.
5: Yine basit bir hata.
4: Ya o hareketli perdeyi yaptığınız anda tabii...
5: Yani tabii doğrusu da çok akıllı hemen çok iyi gösteriyor.
4: Papayannis görüntüde. Yorgos Papayannis geçen sene ağır sakatlanmıştı, hatırlanacaktır. Tedavi süreci bitmek üzere, döneceği konuşuluyor.
5: Çok ihtiyacı var.
4: Evet yani. Kesinlikle. Rotasyonda, uzun rotasyonunda.
5: Çünkü Kai Jones ve Fernando ile olmuyor bu iş.
4: Şimdi Jean Montero yüksek bıraktı, basketi buldu. Bu bölümde Vezenkov, Milutinov kenardalar. Vezenkov'u da nadir çift tane skor etmediği maçlardan biri bu arada. 9 sayıda girmezse. Jean Montero bir turnike daha, bu kez top kaybı bizden. Ve son 2,5 dakikaya girerken fark 17 oldu Olympiakos'ta yine. İşte Montero'nun basketi. Molaya gidiyoruz.
0: Radyo Spor. Temsilcilerimizin EuroLeague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Baskonya Beşiktaş karşılaşmasında.
2: Faul da aldı Joksimovic'e karşı, tecrübesini burada genç rakibine karşı kullanmış oldu. Evet, faul sayıda yaklaşıyor. Şimdi Baskonya doldurdu faul hakkını. Bizden önce. Yani bu bugün rastlamadığınız bir durumdu.
1: İlk kez bir çeliği yarıladı faul hakkı doldu. Evet. Hatta faul hakkını yarılamadan.
2: Faul
1: Datsun, bir faul daha. Bravo Datsun. Hep doğruları yaptığı bir maç oluyor. Evet. Ama atışından bu yöne.
2: Ya doğru tercihleri yaptığımız zaman oyun aklını sahaya koyduğumuz her dakika oyunu mutlaka hakimiyiz. Datsun da burada liderliği üstlendi bugün. Ve yani bu maç umarız hani bize bakıyor. İyi oynuyoruz. Faullerden de bu kez kendimizi çok iyi koruduk ikinci yarıda. Soyunma odası konuşmamızın ne kadar iyi olduğunu da anlıyoruz. Çünkü özellikle maçın hemen ikinci hemen başında Gabriel Vindin'in soplarla savunmadaki tüm yanları cezalandırdık. Şimdi Kanan Morgan'da 5'i çekerek yine isimimiz gibi gidiyoruz.
1: 2'de 1'den sonra Levan yine agresifleşecektir, evet, Baskonya, evet. Türbinleri de işin içine sokarak Bao yükleniyor. Basketbol işte.
2: Geleceği biraz belliydi yani. İşte faul'ü göstermek, ya bu kadar çalınan bir günde göstermek istiyorlar. Seyirci de bu anlamda çok kovalıyor. Aslında üçüncü faul yaptı. Şimdi Julius geldi.
1: Dört sayı indi fark. 7 sayıya çıktı Bal ve Julius oyunda Devon Dotson yerine. Bakalım nasıl organize olacağız. De Julius yine derdi. İyi gitti çembere De Julius. Cicic oradaydı ama bulamadık baskete. Bal. Aradan pas Duarte. Dengesiz. Saburdu orada. Hızlı gelebiliriz orada De Julius. De Julius getiriyor Nobel. Yerleşti Baskonya. Joksimovic üstünden Nobel bulabilir pozisyonu. Dönüyor, geriye kaçıyor. Nobel gönderiyor. Joksimovic'i hedefliyor Beşiktaş bu bölümde.
2: İki pozisyonda da buradan istediğimizi çıkardık.
1: O da çift tane de Jaden Nobel. Bao'dan Kutz. Duarte. Birden Kutz. Atladı çembere. Duarte üçlük. İsabet var. 68-65'e getiriyor skoru Chris Duarte. O da maçın iyilerinden Baskonya'da. Dejulius'tan Žižić. Veremedi ilk anda end-off'u şimdi Novel. Farid karşısında hadi çok güzel Žižić, ondan ekstra. Morgan üçlük. Morgan başarılı olmuyor.
2: Eşeşelim savunmada, evet. Bir faal hakkımız var.
1: Bau. Zorladı. Žižić kesiyor topu ama 12 saniyesi olacak Baskonya'nın topu çembere atmak için.
2: Biraz dengeli olsa o topu alabilirdi. İkinci üçlük isabetleri 11'de 2'ler. Yani burada iyi savunduk aslanının dış atışlarını. Novel'de fiziksel avantajı yok. Savunucu karşı çok iyi kullanan pozisyon. Yani Novel özellikle fiziğini iyi kullandığı pozisyonlarda fark yaratıyor. Pozisyona göre çünkü geniş oyuncu, bu avantajı kullanmamız önemliydi.
1: Duarte topa doğru geldi. Anthony Brown karşısında Duarte iki atış kullanacak.
2: Yani bu faal yapacaksak yani yerde yapalım bari. Faal hakkını doğru kullanalım ama günün ne yazık ki zaten hikayesi bu.
6: Temsilcilerimizin EuroLeague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Olympiakos Anadolu Efes karşılaşmasında.
4: Tabii Shaq McKissick, Alec Peters gibi 3-4 numaralar ayrıldı. Olympiakos'tan sadece Thomas Volkap değil, şampiyon kadrodan. Mesela Endaye çok niş bir ekleme oraya. Çok doğru bir ekleme ki geçen sene biliyorsun sakatlanmıştı aslında. Sezona iyi girmişti. Asvel'de atlet bazen şut tehdidi olan ama özellikle bu tip pozisyonları çok iyi bilen bir oyuncu. Bir savunmada çok
5: çok iyi transfer.
4: Katkı verecek
5: çok
4: bir atlet.
5: Çok iyi transfer. Bir de Virtus
4: çok,
5: maçında
4: çok iyi bir hamle gerçekten.
5: Evet, Virtus maçında da 20 küsur sayı attı ve yine 3-4 tane dışarıdan üçlüğü var. Hakikaten üçlük tehdidi de olan bir oyuncu. %50 de sokuyor.
4: Şimdi Jean Montero, tepede Ndiaye. Artık kanat rotasyonu, o fiziksel üstünü bulmak çok önemli. EuroLeague'de Jean Montero ısındı o da. Maçın son çeyreğinde.
5: Yani inanılmaz fazla silahlı var Olympiakos'ta.
4: Montero'nun 14 sayısı. Cameron Payne üçlüğü bu kez kaçtı. Maçta artık son bölüm. Montero çembere gitmek isterken Far Payne'den. Olympiakos deplasmanında Anadolu Efes istediğini alamayacak. Alamıyor. Maçın bu son bölümü. Mike James'in sakatlığı sonrası Anadolu Efes'in oynadığı ilk EuroLeague maçı bu, hatırlatalım tekrar. Cameron Payne'in de ilk EuroLeague maçı Efes formasıyla.
5: Ya yine bugün Anadolu Efes'in hücum anlamda en iyi oyuncularından biri Payne'di. Yani ilk maçına rağmen aldığı süreyi çok iyi değerlendirdi. Tabii ikinci çeyrekte de bir momentumu yakalamıştı. Orada da kenara geldi. Onu da anlamadık. İki tane olumlu hareketten sonra Russell'la değişti.
4: Mesela ikinci çeyrekteki ekstra gayret 5'i 3. çeyreğe başlasa ne olurdu? Maç orada gitti çünkü.
5: Zaten yani ilk çeyrek 26, 3. çeyrek 27 yedik.
4: Yani çünkü oradaki o efor ve yüksek konsantrasyon, yoğunluk Efes'in aradığı şeydi. Yani o 5'i çok geç kullandı bir daha Anadolu Efes. Yani Yusta, Kai Jones, Colin Malcolm, Cameron Payne ağırlıklı 5. Arada biraz Fats Russell'ın girdiği 5.
5: Ya işte koçların aklında o bir 5'ler var. Onu bozmak istemiyorlar. Bence o gününe göre onun değişmesi lazım. Sana katılıyorum yani. O 5'le başlayabildik çünkü bizim problemimiz savunmadaydı.
4: Ve maçın sonu Olympiakos 89, Anadolu Efes 66. Sunel Arena'da mağlubiyetle ayrılıyoruz. 4. hafta karşılaşmasından Anadolu Efes temsilcimiz. Kısa bir ara rica edeceğiz. Akabinde buradayız.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Temsilcilerimizin EuroLeague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Baskonya Beşiktaş karşılaşmasında.
2: Jijic tepede Beşiktaş'la 5'i tamamlayan isim de Julius soluna doğru gidiyor. Çıkartıyor Anthony Brown'a, saate de bakmak lazım. Brown zor nokta, düdüklerde. Çok iyi oldu bu da. Çok iyi oldu bu da. Anthony Brown ilk atış kullanacak.
3: Yani topu çembere atmak konusunda imkan bulamadığımız bir yerde bu faul gerçekten imdada yetişti. Kaos olmuştu. Daha net bir pozisyon Anthony Brown'ı hazırlamak lazım. Onun dış atışını bulabilmek adına David Tecrübü İstanbul'da organizasyonda da biraz daha verimli olmasını bekliyoruz.
2: İki Anthony Brown'dan 69-73'e getirdik skoru. Simmons
4: kaçalım.
2: Yeniden
4: alıyordu Simmons'ı yine.
2: Duarte. Metecen'in rahat geçtiği ilk anda. Duarte iki atış. İki atış kullanacak Chris Duarte. İşte burada Metecen karşısında ilk anda avantaj yakalayınca faulü de aldı Chris Duarte. İlk atış isabetli Duarte'den.

0: aldı. Son top olarak kullanabilir Baskonya çeyrek sonunda. Kobe Simmons. Şimdi Spanyolo. Spanyolo'dan dışarıya çeyrek biterken AJ Thompson olmadı. Stewart o da bitiremiyor. Son çeyreği iki sayıda olsa önde gideceğiz. Bu çeyreğin belli bölümlerinde iyi oynadık ama son bölümde biraz ritim kaybetmiştik. Yine de final periyodun önde başlayan taraf Beşiktaş olacak. Kısa bir ara.
1: Euroleague heyecanını başka bir seviyede yaşamak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. 6. Adam canlı maç özel.
2: Bu arada Diakite'den de çok insanlık dışı bir smaç geldi evet, az önce.
3: Bingham burada Euroleague'e hoş geldin.
2: Nazar ettik.
3: Evet.
2: Fark da eridi bu arada.
1: Yeni neslin başarılı isimlerinden Burak Alaca ve Alperen Erdoğan Euroleague maçlarını canlı yayında takip edip tüm olan biteni kendi yorumlarıyla dinleyicilere aktarıyor. Radyo Spor dinleyenler Euroleague maçlarındaki hiçbir detayı kaçırmıyor.
3: Bingham inanılmaz özgüvenli üçlük kullanıyor ve sokuyor da.
2: O kadar övdüm yaz boyu. Burada bir övgü almayacak mıyım bu konu üzerinde şimdi ben?
3: Kesinlikle burada ben en büyük krediyi Burak Alaca'ya veriyorum.
1: 6. Adam canlı maç özel Euroleague haftalarında Radyo Spor'da. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487 Radyo Spor, sporun tek adresi. Temsilcilerimizin Euroleague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Baskonya Beşiktaş karşılaşmasında.
0: İkinci galibiyetini arıyor. Maçı büyük oranda kontrol ettik. İlk yarı sonunda son saniye basketiyle maçta ilk kez geriye düşük. Üçüncü çeyreklerden üstünlüğü tesis ettik ama yakalandığımız bölümlerde oldu. Gitgelli bir maç. Beklediğimiz gibi rekabetçilik hat safhada. Tempo yukarıda ve şimdi son çeyrek zamanı. Caniş Bakan, 10 dakikada hangi faktörler en çok belirleyici olacak sence?
5: Ya biz bu çeyreği 24-20 önde kapattık, 3. çeyreği. Ve buradaki en önemli, en iyi yaptığımız iş 4 asist 1 top kaybıyla oynamamızdı. İkinci çeyrekte 9 top kaybı yaptığımızı hatırlarsak bizim için anahtar burada. Top kaybını limitlemek. Evet, fauller çalınacak. Evet, onlar fazlasıyla gittiler. Ama biz top kaybını limitlediğimiz anda hata yapmayıp, eden özellikle bunları yapmadığımız yerlerde oyunu kontrol edeceğiz. Şimdi biraz daha belki sahada ball ender'ı, yani topla oynayabilecek oyuncu artırmak lazım. Tam da bunun üzerine Dotson'ı görüyorum. Wilbekin ve Noel beraber Metecan 4'ü Gabriel 5'te. Yani topla oynayabilecek, karar verebilen 3 oyuncu şu anda sahada.
0: Evet, herhalde maçı da büyük oranda bu mentaliteyle kapatacağız. Noel yükleniyor. Noel kaçırıyor. Gabriel takipte. Basketle girdik son çeyreğe.
5: Çembere gitmenin ödülü bu da. Yani vücudunu yine iyi kullandı. Gabriel de iyi durumda. Umarız onu maçın sonuna bu faul problemine girmeden, yani 4 faul şu anda oyunda kalarak. Oyunda kalarak taşırız.
0: Spanyolo. Onu da ikinci yarıda kullanacak gibi gözüküyordu. Nitekim son çeyreği onunla başladı. Marcelo topuna müdahale. Noel ama Wilbekin. Evet. Ondan çıktı top.
5: Noel de 3 faulde. Ya şu anda Dotson, Metecan, Noel 3'er faulde. Gabriel 4 faulde. Risk aldı ama iyi müdahale. 5 saniyeleri var.
0: Kobe Simmons topu oyuna sokuyor. Çıkartan oyuncuya dönmelerine dikkat etmek lazım. Öyle yapmaya çalışırlar. Marcio elde kalacak gibi. Marcio gönderiyor. Neyse ki kaçtı, evet. Aldı kıvandu da atsınlar.
5: Santos.
0: Hemen çıkartan oyuncu topa gidiyor. Aynen. Klasik. O Milano maçında da yaptılar. Dotson aldı perdeyi. Vurdu çembere. Tevon Dotson. Sürekli boyalı alanda.
5: Santos'a hücum.
0: Spanyolo. Yüksek perde Marcio'dan. Ryan Gabriel'ı bir şöyle yokladı Spanyolo ama AJ Lawson'a pas.

0: Mete Candur karşısında düdük yok yine. Bravo. Aldı bandı ve İngem Yıldız.
1: Zaten sürekli faul kovalıyorlar. O kadar çok çalındı ki.
0: Skari Wilbeck'in. Faul İspanyolu. Faulle durduruyor hücumu.
1: Ya onlar bugün çalınan 22 faulden sonra tabii ki daha fazlasını istiyorlar. 34 kez çizgiye gittiler. Bunun da avantajı devşirmek istiyorlar tabii ev sahibi avantajını kullanarak. Ama şu anki beşimiz iyi. Mete Can'la topun karşısında çok iyi kaldı.
0: Lawson kenarda, Duarte.
1: Evet.
0: Oyunda yine Dotson.
1: Favorit geldi.
0: İki oyuncu üstünde. Wilbeck'in ekstra gelir mi? Geldi Metecan. Bomboş. Metecan kaçırıyor üçlüyü.
1: Evet, Metecan'dan risk alıyorlar.
0: Burada cezayı kesse Metecan. Erken bir molaya doğru gidebilirdi Baskonya. Kobe Simmons. DJ Stewart. Wilbeck'in üstünde. Stewart aradan iyi geçirdi topu. Duarte'den Farid Aldık ama mı? Ayaklarını attı. Şimdi Nobel atladı Farid'le. Paylaşılamayan top kararı geliyor. 4.3 saniye kadar.
1: Yani ortadaki toplar için mücadelemiz iyi. Anthony Brown da bunu yapmıştı. Nobel de. Yani hak ettiğimiz bir maç.
0: Hava atışı.
1: Evet, top yine eğer Ferit çelerse 4.3'leri var.
0: Ya tabii topun nereye çeleceği de önemli. Ferit dışında çok uzun bir takım yok onlar için de parkede. Attılar havaya. Kenneth Ferit çeldi. Şimdi topu atmak zorundalar. Bau gönderiyor. Çok uzaklardan. Bau kaçırdı. Aldı ribandu. Dotson'la aldı ribandu. Devon Dotson. Gabriel. Metecan pozisyon almıştı. Nobel şimdi. Wayne Gabriel'ın perdesini kullanıyor. Nobel adım adım yaklaşıyor. Zor bir noktaya gitti pası Metecan'a. Hücum süresi dolacak mı derken faul yaptık. Metecan faul yapıyor Kenneth Faride.
1: Evet, hem iyi savundular hem de biz alan paylaşımını ilk andan itibaren çok iyi yapamadık. Biraz daha o Novel'in orada bir pull-up cebi yaratmasını bekleyebildik. Evet, Omur iyi. Üçüncü çeyreğin başını çok iyi oynamıştı. Şimdi tekrar oyunda.
0: Ya bugün sadece iki sayılık katkı aldık evet. Omuri'den ama
1: iki asisti vardı o bölümde.
0: O toplamda üç asist. Savunmada yine 2-3 pozisyonu. Evet, evet. İlk yarıda kötü yaptığı işleri iyi yapmıştı. Bugün öyle de kapatsın maçı Omuri'yi. DJ Stewart. Switch sonrası Nobel karşısında. Kesti driplingi. Yaptı hatayı. Kesti driplingi. Topu kendi yarı sahasına doğru attı. DJ Stewart. Hataya çok yatkın bir takım Ceniş Bakan. Evet, evet. Yeter ki biz doğruları oynayalım.
1: Dribbling'i kesti yani. Kestiği anda bir bekin atlayınca Simmons'ın pas yoluna topu yani kendi sahasına baktı ama hiç arası kalmış gibi.
0: Dotson.
1: Yine gidiyor.
0: Yine çembere. Devon Dotson kaçırıyor. Yerleşmek lazım. Adam bulmak lazım. Duarte ortaya girdi. Müdahale Gabriel'dan. Foul Omori. Yerde yaptık faulü bu kez.
1: Doğru yaptık. Evet yani sonunda doğru yaptığımız bir faul. Akıllıca kullandığımız bir faul. İtiraz edecekler sanırım değil mi? Şimdi Omori'nin bir flagrantı olduğu için.
0: Evet. Galibiyat olabilir evet. Mi diye düşünüyorum galibiyatı.
1: Şimdi hani Türkçe çevirmek gerekirse hani bunu flagrant'a stop band dışı diyebiliriz biraz daha.
0: Diğer faulde de oyunun akışını bozan
1: evet.
0: Bir alt segment
1: evet.
0: Sportmenlik dışı olan disruptive faul var.
1: Evet. O oyunun akışını bozan faul. Bu yani bu flagrant'lar stop band dışı gibi. Şimdi bunu kovalıyor biraz galibiyatı.
2: And now you tell me what is your opinion? Maybe some other angle?
3: Yeah, from the baseline.
2: This one? Okay. we go from the baseline. This one maybe.
1: Topu uzanma hamlesini yapmış yani ikna edecek diye düşünüyorum bakalım.
2: So he's dribbling and he tried to stop him. So what is your opinion?
3: He created contact on the right hand. Just
2: did he play the ball or not?
3: No, for me.
2: For you, it's disruptive foul. For me also, I didn't see.
0: Disruptive foul olacak galiba.
2: We just wanted to stop the clock.
3: Unnecessary contact.
2: We're gonna change. Evet. We're gonna upgrade the foul.
3: Agree.
1: Disruptive foul. Oldu yani. So oyun akışını bozan faul oldu. Flagrant değil.
2: We will upgrade the foul to a disruptive foul.
0: İki atış şartı top.
2: Evet. And the ball from the side.
1: Şimdi eskiden olsa Omori'yi bunda normalde atılıyordu. Ama bu yeni kurallarla beraber
0: yani iki flagrant alırsanız oyundan atılıyorsunuz ama evet. Bir flagrant bir disruptive yani oyun akışını bozan ikinci seviye evet. Sportmanlik dışı faulde oyunda kalıyorsunuz. İki teknik olmasına karşın esasen şu an oyunda kalmış oldu. Disruptive evet. Oyun akışını bozan faul çalındı. Dolayısıyla Omori'yi oyunda kalacak ama faule maruz kalan takıma verilen atış miktarı ve bir top aynı.
1: Tabii,
0: İki
1: aynı.
0: Atış ve bir
1: cezası
0: top.
1: Oyun olarak aynı ama oyuncunun oyundan atılma sizin önüne geçen durumda.
0: Ya neyse ki Omori oyunda kalıyor
1: evet.
0: Bu şekilde ama Duarte de çizgiden
1: o
0: sayıyor.
1: Kaçırmadan gidiyor. Yani bir yerde kaçırmasını bekleriz yani. Onda 10 oldu.
0: 2'de 2 sonrası topu da Baskonya kullanacak. ...11'de 11 ve Euroleague kariyer rekoru 16 sayı Duarte'den. Bau. Duarte pozisyon arıyor. Çok güzel el gösterdik Novelli ama alamadık ribaundu. Faride blok geldi.
1: Key savunma neden.
0: Van Ian Gabriel 4 faulle kesiyor o topu. Van Ian Gabriel. Nihayet Faride durdu dekordu. Omori şimdi sırtı dönük.
1: Evet,
0: hemen yardım geldi. Wilbekin'den üçlük. Scottie Wilbekin kaçırdı. Çok büyük hata yaptılar ama evet. Cezayı kesemedik.
1: Ya, Wilbekin'den yardıma gittiler. Ya, gerçekten güzel geldi pozisyon.
0: Bau. Chris Duarte. Duarte yine soluna gitme gayretinde iyi kapattı. Bu kez de Dotson. Bau zorluyor pozisyonu. Yardım Gabriel'dan 3 sayılık atış. Kobe Simmons kaçtı. Bu kez aldık reboundu Nobel'le.
1: Yine Omori'ye gidebiliriz.
0: Omori'yi Duarte'yi arkasına almaya çalışıyor Nobel'den Gabriel'e. Dotson yön değiştirdi şimdi. Nobel bir fake orada. Çembere doğru gitti. İkinci fake. Nobel kaçan atış hücum reboundu Omori'den geliyor. Foul Duarte. OG'nin Omori'yi çok kritik bir hücum reboundu bu.
1: Evet yani işin mücadele ve emek kısmında iyi işler yapmaya devam ediyoruz. Ama Omori'den sırt dönük oyunları almaya devam edebiliriz. Böylece hem hücum çeşitliliğini maça aksettirebiliriz hem de gördüğünüz kadarıyla onlar bir anda top tarafından yardıma gidiyorlar. Ve Wilbekin olsa bile top tarafında onu yapacaklar o yüzden oradan pozisyon atabiliriz.
0: Mola.
4: Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Neden Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
6: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
7: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
8: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor!
4: Temsilcilerimizin Euroleague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Baskonya Beşiktaş karşılaşmasında.
0: Duarte'nin 11'de 11 attığını söylemiştik. Az evvel Euroleague'de resmen paylaştı. İlk yarıda Baskonya'nın Beşiktaş karşısında kullandığı 29 serbest atış bir devre rekoru. Evet. Euroleague'de 26 olan tek devre serbest atış rekorunu 29 olarak güncellemiş oldu Baskonya. İkinci yarıda yine hiç fena değil.
1: Evet, 36'ya geldiler onlar. Ve hani Euroleague bir rekoru bu. Bakalım maç sonunda ne olacak ama umarız bizim galibiyetimiz olsun da.
0: Milbekin. Dotson'la topu oyuna soktuk. Düdük yok. Wayne Gabriel'dan perdeyi çağırdı Milbekin. Gabriel devrildi. Aradan ona iyi pas. Kısa devrilmeden Dotson'a. Dotson Çortubil. 4 sayılık oyun şansı. Devon Dotson. Kısa devrilmeden Gabriel. Sağ forvette Dotson'a.
1: Müthiş.
0: Wayne Gabriel'a da burada bravo demek lazım. Soğukkanlı biçimde.
1: Ve çok akıllı dediğin gibi. Yani o topla buluştuğu anda yardımın burada çok güzel başlarını izledik. Krulsan geldiğini gördüğü anda o tarafa dönüp hemen pası verdi. Yani ezbere bir kısa devrilme uygulaması değildi Gabriel'dan. Savunmayı okuyarak o pası verdi ve 1-3 artı 1 daha Anthony Brown'dan sonra.
0: Yani Beşiktaş'ın da 5 numara pozisyonundan en ciddi katkı aldığı maç oldu.
1: Aynen öyle.
0: 81-73 öndeyiz. 6 dakikanın altına indik. Dotson 14'ü buldu.
1: Maçı bitirelim onları.
0: 4 sayılık oyunlar. Kobe Simmons. Fahit içeride. Kruz. Nobel. Baskonya topu, itiraz hakkımız
1: kalmadı,
0: yok.
1: Kalmadı evet.
0: Nobel döndü koçu ama.
1: Hadi savunmaya devam. 9 saniye var. Oyunda kalalım. Nobel de topa müdahaleyle hakikaten çok etkili.
0: Bao Duarte'ye biraz zor bir pas oldu, aldı Chris Duarte. Hücum var burada. Nobel bu kez iyi gösteriyor. Kenneth Farid omzuyla geldi. Hücum faulü yakalandı. O da ilk faul olmuş. Kenneth Farid ama çok güzel oldu bu hücum faul. Yani faul hakları da yok. Dotson'un deliciliği, Wilbeck'in üzerinde kurmaya çalıştıkları baskı, hepsini kullanabiliriz. Nobel vurdu çembere. Nobel onu Türkiye'si. Fark çift tanede Baskonya molada. Maç tabii ki daha çok süre var ama yine kontrolümüze geçti Can İşbakan.
1: 3 topla karar veren oyuncu sağda olduğu her an işte oyun aklını koyduk ve yine direksiyondayız, galibiyete gidiyoruz.
9: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
4: Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyospor'a yolla, anında herkes duysun. Radyospor. 0538 052 1487. Radyospor. Spor'un tek adresi. Temsilcilerimizin Euroleague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Baskonya Beşiktaş karşılaşmasında.
0: Yeniden karşınızdayız. Beşiktaş daha önce ilk yarıda yakaladı o çift taneli üstünlüğü, maçın son bölümüne doğru gidilirken yineliyor. Elbette çok uzun bir süre var, dikkatli olmamız gerekiyor ama molaya götürdük ona ikilik seriyle galibiyatı. Baskonya'yı Kruz bırakıyor. Kobe Simmons. Perde çıkışında Duarte var. İyi takip etti Nobel.
1: Çok iletişim. Yani hemen adam
0: defa yaptı. Takip etti Nobel. Kobe Simmons şimdi yükleniyor. Zorluyor. Onlar Kruz'a. Kruz fake. Kruz dışarıya çıkarmak istedi ama Nobel orada alamadı.
1: Bitiyor topu. Süre.
0: Elde kaldı. Evet. Elde kaldı. Kobe Simmons yolluyor ama Müthiş durduruyoruz Baskonya'yı.
1: Hakemler bir konuştu evet ama top hakimiyeti
0: geçmedi.
1: Aynen öyle, kontrolü geçmediği için süre şut süresi doldu. Ama işte ilk yarıda özellikle ikinci şeyde yapamadığımız şeylerden bir tanesiydi bu. Savunmadaki iletişim. Bu kez o adam değişimini en doğru anda yaptık ve pozisyon vermedik onlara.
0: Dotson. Devon Dotson. Perdenin aksiyonuna gittiği kanda Gabriel. Gabriel dönüyor, zorluyor. Gabriel vura kıra gitti, olmadı. Kenneth Farid aldı ribaldo.
1: Geri koşalım, geri koşalım. Bu kez iki faul hakkımız var.
0: Kullanmak gerekiyor doğru yerlerde. Hele kötü yakalandığımızda. AJ Lawson'dan Kroots. Hiç bakmıyor çembere Kroots. İlk yarıda çok evet. Kötü atışlardan sonra yeniden Kroots'a pas.
1: Yine tıkanacaklar.
0: Aldı Duarte. Çok zor, çok uzaklardan.
1: Olsun.
0: Chris Duarte şey. Nefes aldırıyor Baskonya'ya.
1: Biraz daha yakın olmasını istiyor tabii Dušan'ın Pjanić. Ona çünkü hani ikinci üçlüğü sokabilecek tek oyuncu ama çok uzaktan attı.
0: 19. sayısı oldu Chris Duarte'nin.
1: İki atış.
0: İki atış. Hem de kime? Onu anlamaya çalışalım.
1: Zirbeki
0: çıkarken mi?
1: Evet.
0: Çıkarken neye bir
1: aynen.
0: Temas. Öylesi çok güzel.
1: AJ Lawson'a çalındı. Yani şurada mesafe evet,
0: var. Bir adım daha girse.
1: Evet biraz daha girebilirmiş gerçekten. Olsun.
0: Wilbekin. AJ Lawson'ın Wilbekin'e faul, o da 4'ledi. İlkini sokuyor Scary Wilbekin. İkinci atış. Scary Wilbekin. Kroots. Kobe Simmons. Yükleniyor. Gabriel yine çok çok iyi kapattı. Dört tane şov yapıyor orada Wayne Gabriel.
1: Maşallah nazar değmesin.
0: Kolay basket yok.
1: Yalnız yine iletişim. Yine doğru yerde switch.
0: Kolay basket yok Scary Wilbekin. Bir yumruk daha mı? Neden olmasın Scary Wilbekin'den? Bire bire döktü orada. Omori'den perde. Wilbekin girdi içeriye. Scary Wilbekin kaçırıyor. Aldı ribandı Kroots.
1: Faulaklarımızı unutmayalım ama dikkatli yapalım yapacaksak.
0: Duarte. Gabriel'le yapmayalım. Lawson zor noktaya soktu. Farid foul. Pas, Dotson. Evet. Güzel foul oldu bu.
1: Evet. 4 dedi Dotson tabii. Yani o kadar çok faul oldu ki maçta faul problemimiz var elbette. Ama doğru yapılmış bir faul.
0: Bao'ya dönüyorlar. Bao'nun kenarda olduğu bölümde çok organizasyondan uzak kaldı Baskonya. Kobe Simmons onu pek sağlayamadı Caniş Bakan. Galbiati de Bao'ya dönüyor. Öte yandan Dotson'ın beşleme riskini almak istemedi. Alim Pjevic onu da Julius'la değiştiriyor savunmada.
1: Evet, çok iyi bir ilk dakika bir ilk baş pozisyon dinlenecektir. Ama
0: kolay yedik Kroots. Çok kolay yedik basket.
1: Şimdi Julius'un aynı Dotson'ın yaptığı gibi oyun aklını devam ettirmesi lazım. Doğru tercihleri yapmamız lazım ucunda. Novel getiriyor topu da.
0: Novel'le geldik. Duarte'yi verdiler üstüne savunmada. Novel Duarte'nin yakın aldığını gördü konu. Şimdi Wilbekin çıktı yine. Scary Wilbekin'den Gabriel'a. Wayne'in Gabriel. İki tarafta da döktürüyor Wayne'in Gabriel.
1: Ya, kariyer maçını oynuyor adeta.
0: Radion Kroots. Yeniden Bao'ya çıkardılar. Wayne Gabriel karşısında ama vermedik ilk anda. İndi top Farid. Foul. De Julius bravo. Yerde. Bravo. İyi kullandık bunu da.
1: Nasıl değişti oyun? Ya faul haklarımızı doğru yaptık. Daha çok daha odaklıyız. Yani ikinci yarıdaki konsantrasyonumuz, odağımız, iletişimimiz hakikaten muazzam. Ve bunun da faydası görüyoruz. İşte Wilbek işini soktuğu için savunma ona çıkıyor. Farid bu kadar yukarı çıktığı anda Gabriel da bütün kısa devrimleri doğru yaptı. Asistini yaptı, bitirdi. Bunları hep doğru okuyarak savunmanın da nereye geldiğini görerek doğru tercihlerde bulunduk.
0: Chris Duarte top oyunu sokmaya hazır. Yine Bao de Julius üstündeydi. Bao camı kullanıyor. 80-87'ye getiriyor skoru Baskonya. 2,5 dakika bu esarenada. Scary Wilbekin'in hücumdayız. Yine Gabriel'in perdesi var. Düdük yok. Wilbekin buldu şutunu. Skari Wilbekin kaçırdı. Ronald çeliyor orada. İkinci şans Beşiktaş için. Çok kritik bir dokunuş oldu o topa Novel'den.
1: Birebir oynayacak.
0: Wilbekin birebiri zorluyor. Aldı Faridi. Yardımda var. Wilbekin'den dışarıya Dejuru Seksa. Novel şimdi. Süre biterken Jaylen Novel kaçırıyor.
1: Geri koşu. Son iki dakika.
0: Duarte. Chris Duarte. Faul aldı. İki atış kullanacak. Chris Duarte zaten faul arkamızda dolmuştu evet. Ama basket faul mü diye korktuk.
10: Evet, Gabriel maalesef.
0: Ben Gabriel'a çalındı yani.
1: Evet.
0: Yerde diye gösterince acaba Wilbekin'e mi diye baktım ama maalesef Ben Gabriel için maçın sonu oluyor. 18 dakikada müthiş katkı sağlayan Ben Gabriel beşlemiş oldu. Son 2 dakikalık bölümün içindeyiz ve Mola'dayız bu esarenada.
4: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
11: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
12: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
13: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
14: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
9: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Temsilcilerimizin Euroleague maçları Radyo Spor'da. Şimdi mikrofonlarımız Baskonya Beşiktaş karşılaşmasında.
0: Maçı açan basketti az evvel izlediğiniz pozisyon. Sonrasında faul problemi yaşadı ki az evvel yaptığı faulle oyunun son bölümde parkede olmayacak ama yani bu çeyreğin şu ana kadar en iyisiydi Wayne Gabriel. Maalesef maçı parkede tamamlayamayacak. Gabriel kenarda.
1: Evet, siz içe dönmedik. Connor Morgan 5'te. Şimdi perden sonra açılıp daha fazla pozisyon atabiliriz. Ve Dotson da 4 faulle oyuna döndü. Kalan 1.53'te. Zaten Wilbekin ve Novel uzun süredir beraber oynuyorlar. Anthony Brown'la keza.
0: Anthony Brown 4 numarada mı oynayacak? Evet. Çok yetenekli bir 5. Yönetimi hiç durdurmaya gerek yok.
1: Topla karar veren 3 oyuncunun beraber oynaması da bu anlamda önemli. Gergiyatı yani. Şöyle başta yapmamak lazım yani.
0: Duarte'de 21 sayı oldu çizgiden. Zaten yani.
1: Evet hepsi.
0: Ve Gergiyatı hala orada itiraz ediyor. Wilbekin'in ucundayız. 5 sayılık avantajımız var İspanya'da. Skari Wilbekin, Connor Morgan'ı çağırdı. Morgan dışarıya doğru açılabilir.
1: Faith.
0: Kenneth Faith karşısında Wilbekin vurdu çembere. Turnike'yi bıraktı. Skari Wilbekin. Kenneth Faith takip etmişti ama durduramadı Skari Wilbekin'i. Krutz. Dauf. Onay Krutz'a. Dotson'ın 4 faulü. 5. faul oluyor. Direkt önce Gabriel zaten. Sonra Dotson.
1: Yani hemen Cruz Dotson'ı gördüğü anda zaten hemen o teması yarattı. Faul'ü aldırmaya gitti. Şimdi Morgan perdeleri yapıyor. Morgan perdeleri yapınca switch yaptı. Adam değişme savunması. Ve yani bir dakika sağını verirseniz zaten bunları bitirme yüzdesi çok yüksektir. Evet. Dotson 5'e. Dejuice dönmedi. Nasıl 5'imiz var?
0: Daha uzun bir 5'e döndü. Evet. Morgan Omori'yi onun yerine getirdi. İlk atış. O da kaçıyor. Maalesef. Tekrar dönecek galiba.
1: İki atış olacak evet. İki atışı gösteriyor.
0: Yani. Evet. Oyun geciktirme geldi. Evet. Skaribizdekine.
1: Alana girdi galiba bu da. İki atış, ilk de kaçırmıştı.
0: Yine kaçırdı. Kaçtı.
1: Galiba yani.
0: Rejide bu arada hiçbir şey göstermiyor şu an.
1: Tamam, kaçtı. Şimdi oyunda kalalım. Wilbeck'in bir numara, yani oyun kurucumuz oldu. Topu getirecek. Şimdi onun kararları önemli Dustin ve DJ Lewis kenardayken.
0: Rebound'a dikkat. Kısa. Bu kez onlar. Bu kez onlar erken girdiler. Hiçbir şey atamadı burada Kruz. Skor 89-82'de kaldı.
1: Şuradan sayıya dönelim de artık rahatlayalım.
0: Anthony Brown'la top oyuna soktu Beşiktaş. Scottie Wilbeck'in az önce çembere gidip basketi bulmuştu. Bakalım şimdi neler olacak. DJ Stewart karşısında Scottie Wilbeck'in Nomori'den yüksek perdiğine. Aldı Kenneth Faridi, karşısına yardım var. Noel. Noel soluna doğru gitti. Nomori çıktı dışarı. Yükselik atış. Nomori isabet yok. Kruz aldı ribandı. Son dakika bu esarenede. Kruz. Duarte'ye teslim etti topu. Chris Duarte yükleniyor. Faul aldı Chris Duarte. Saati de durduruyor. İki atış kullanacak.
1: Faul yapmadan topu karşısında kalamadık. Duarte de bugün hakikaten sonuna gittiği bu pozisyonlarda faulü aldı. Her pozisyonda faulü aldı. Kaçırmadan da buraya kadar geldi. 21 sayısının 13'ü çizgiden, 13'te 13 isabet.
0: İlk kez kaçırır mı Duarte? Her serinin bir sonu olması lazım. Şu zamanlamayla ne güzel olur. Caniş Bakan, evet. Chris Duarte çizgide şimdi iki atış için. İlk atış. Bunu da isabete çeviriyor Duarte.
1: Ve enteresandır, 6 faul yapılmış ona. Yani 6 faulde 14. serbest dışı kullandı.
0: Chris Duarte. Burada isabetli. Oyuna sokalım topu. Şimdi Novel'i bulduk. Jalen Novel'le topu rakip yarı sahaya getirme gayretinde Beşiktaş. Geçirmeyi başardı. Topu çok kritik bir hücum. Vitor Egas'tayız de. Novel. Aldı Kenneth Faridi. Ondan dışarıya 3 sayılık atış. Scottie Wilbeck'in.
1: Hacer.
0: Scottie Wilbeck'in. Yine sahnede. Hep sahnede ikinci yarıda. 24. sayısı hücum foul olabilir mi burada? İçeriye Bau'dan dışarıya Kruz, 3 sayılık atış. Kruz kısa kaldı.
1: Geldim.
0: Galibiyete
1: geldim.
0: Gidiyoruz artık. Galibiyete gidiyoruz bu esarenede. Scottie Wilbeck'in noktayı koymakta sana yakışır.
1: Oynayalım, oynayalım.
0: Şut saat yok ama neden oynamayalım bunu? Wilbeck'in çift tane bitirebiliriz. Sezon ikinci galibiyeti. Scottie Wilbeck'in kaçan atış. Rebound onlarda ama maç
1: çok
0: bizde.
1: İyi galibiyet.
0: Maç bizde. Bu esareneden galibiyetle dönüyor Beşiktaş. Scottie Wilbeck'in imzayı atıyor ikinci yarı ama
1: Nobel.
0: Takım olarak doğrudan oynadık, akıllı oynadık. Hemen her şeyi doğru yaptık ikinci yarı ile birlikte ve bugün çok önemli bir galibiyete imza atıyoruz Caniş Bakan.
1: 8 asist, 2 top kaybı ikinci yarıda. Hatırlarsın ikinci çeyrekte yaptığımız 9 top kaybı canımızı çok yakmıştı. Elden yapmıştık özellikle bu top kayıplarını ve öne geçerek bitirmişlerdi ama ikinci yarıda oyun aklını sahaya yansıttık ve Wilbeck'in işi Dotson'un özellikle faul problemine girmesi, Gabriel'ı muazzam kullandıktan sonra onu da maçın sonunda kullanmamızdan sonra Wilbeck'in karar vericiydi ama topu Noel getirdi. Wilbeck'ine bu kez o pozisyonu hazırladık perdeden sonra ve onun oyuncusuyla beraber, Ançe'yle beraber maçı kazanıyoruz. Bugün belki de bir rekor derecesi ki ikiye doğru rekoru kırdılar. Serbest sıçrada 42, serbest sıçrada 33 sayı buldular ama onun dışında oyunun her parametresinde Beşiktaş öndeydi. Bir deplasman galibiyeti daha geliyor Maccabi'den sonra.
0: Belgrad'da Maccabi'yi yenmiştik. Bugün bu esarenede Baskonya'yı taraftarı önünde mağlup ediyoruz ki onlar Milano galibiyeti sonrası kendiliklerinde de kazanarak gelmişlerdi. Evet. İyi de gelmişti bugün buraya Baskonya ama Wayne Gabriel'a da şapka çıkartmak lazım. Nobel doğru oynadı. Devon Dotson 5 faule kadar sahanın yıldızı diyebiliriz Can İşbakan.
1: Kesinlikle.
0: Ya tam bir takım oyunu, takım karakteri ortaya koyduk.
1: Ya İspanya'da. Maç sonu tercihi de bence muazzamdı. Şöyle ball handler, yani topla karar verecek oyunculara ihtiyacımız vardı. 3 tane topla karar vereceğiyle devam ettik son çeyrekte.
0: Kısa bir araya gidelim. Maçın akılda kalan anı bu ama biz burada galibiyeti kutluyoruz. Kısa bir ara sonrasında maç sonu demeçlerle karşınızdayız Espor ekranlarında.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
10: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
15: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
16: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
8: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Yaklaşık olarak bir 14 dakika boyunca, evet değil mi? Doğru. 44 geçiyor, evet doğru. Yaklaşık 13-14 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağım. İndi bindi gibi olacak. Hani bu minibüslerde vardır ya, binersin. Abisi nereye gidiyorsun? Abi indi bindi, hemen ileriki caddede ineceğim. Ona benzettim biraz. Hepiniz hoş geldiniz. Sesim biraz nasıl derler, çatallı geliyorsa hepinizden özür diliyorum. Bir gribimden kurtulmaya çalışıyorum biliyorsunuz. İğnelerle, serumlarla yayınıma dahil olmaya çalışıyorum. Bu kadar. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gayret gösteriyorum ama benden bu kadar oluyor. Doktorlarıma teşekkür edeyim verdikleri ilaçlardan dolayı.

Galatasaray kazandı. Zorlandığı bir mücadeleyi kazandı. Yeni gelişmeler nedir derseniz de az önce Radyo Spor'dan da takip ettiğiniz gibi Anadolu Efes kötü oynadı yine. Geçtiğimiz sezona benzer bir performans bu sene de görüyoruz Anadolu Efes'ten ve mağlubiyet geldi. Farklı bir mağlubiyet geldi. Acaba Lasso'yla yollar ayrılır mı? Yani böyle devam ederse ben yolların ayrılabileceğini düşünüyorum. Hazır. Ergin Ataman da boştayken Anadolu Efes yönetimi bu anlamda bir değişikliğe gidebilir mi ilerleyen dönemde? Hep birlikte göreceğiz. Beşiktaş kazandı ki önemli bir galibiyet İspanya'da Baskonya karşısında deplasmanda bence ezici bir üstünlükle kazandı. Hem oyun anlamında hem de skor anlamında. Ki birçok basketbol sever hatta basketbolu takip etmeyen birçok spor severin özellikle futbol severlerin yaptığı yorum. Beşiktaş averaj takımı olur. Beşiktaş büyük bir camia. Kusura bakmayın öyle averaj takımı falan olmaz. Hani beklediğiniz gibi olmaz. Ha burada hiçbir Türk takımı averaj takımı olmasın. Hani hangi takımı desteklersen destekle ama hiçbir takımımız Avrupa arenasında ben averaj takımı olmasını istemem ve bundan utanırım ya. Utanırım bir Türk vatandaşı olarak rahatsız olurum. Ama bazı kesim ki bu sadece bir taraf için söylenen bir kelime değil. Hangi takım olursa olsun rakip olarak gördüğü o kişiler hemen diyor ki sonuncu olsun bu takımlar. Olmasın. Hiç kimse sonuncu falan olmasın. Ülkemizi temsil eden takımlar Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Oynadığı güzel basketboldan dolayı ve galibiyetten ötürü. Peki az bir süremiz var. Mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Birazdan vedamı gerçekleştireceğim dedim ya. Saatler 23.46. Yaklaşık bir 8-9 dakikam var. Galatasaray 3-1 kazandı demiştik. Bence Galatasaray baştan sona üstün oynadı. Pozisyon bulma anlamında da pek bir sıkıntı yaşamadı. Ben burada teknik direktörü eleştirebilirim tabii ki. Okan Buruk'un yardımcısını eleştirebilirim. Yaptığı değişikliklerden dolayı. Maçı da 90 dakika izledim. Yollarda olsam da telefonumdan, yayıncı kuruluşun uygulamasından izledim. Şimdi Galatasaray 10 kişi kaldı. Lucas Torreira bence büyük bir amatörlük yaptı orada ki zaten sahada olmayan oyunculardan biri. Ha benim kendi görüşüm. Bilmiyorum katılır mı dinleyicilerim. Lucas Torreira bir amatörlük yaptı. Maçın hakemi de kırmızı kartını çıkardı. Ha yabancı hakem çağırmasa onu da çıkarmıyor. Ha, burada Galatasaray'ı eleştirmiyorum. Bak Galatasaray şöyle oldu böyle oldu demiyorum. Türk hakemlerimizin performansını ön plana çıkartıyorum. Gözünün önünde bir pozisyon. Ona sarı kart çıkartıyor. VAR'dan uyarı geldi. VAR'dan uyarı gelmese sarı kart diyecek. Lucas Torreira Galatasaray'a geldiği günden bu yana ilk kırmızı kartını gördü. Onu da hatırlatayım. Sonrasında yapılan değişiklikler. Batrakov ve Leo oyundan çıktı. Skoru korumaya yönelik hamle olduğunu düşünüyorum. Mario Lemina ve Eren Elmalı oyuna dahil edildi. 67. dakikada. Kırmızı kart da 65. dakikada çıktı zaten. Gol de 68. dakikada geldi. Raksaki'ye topu ağlara gönderdi ki güzel gollerden biri. Yine savunma hatasından gelen bir gol. Yani burada ben değişiklikleri anlayamadım. Galatasaray kendi evinde 1-0'ı korumaya oynayamaz hocam. Oynayamaz. Oynayamadı zaten. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu takımlar savunma yapamaz. Yapamaz. Çünkü antrenmanda bile sen daha iyi biliyorsun. Antrenmanda bile savunma çalışmayan takımlar. Ha tabii ki çalışıyorlar. Duran top organizasyonu, ikili mücadele. Tabii ki bunlar çalışılıyor. Çalışılıyordur. Ama 40 dakikalık bir antrenmanı düşündüğümüzden çift kale maçlarda ya da onun öncesinde taktikler genelde hücum ağırlıklı verilir. Bunu futbolu yakından takip edenler, daha önce futbolculuk yapmış olan birisi varsa aramızda amatör de olur. Bunu daha iyi anlayacaktır. Ha ben gördüm, bizzat şahit oldum. Hangi takım olduğunu söylemeyeceğim. Süper Lig'den değil ama. Süper Lig takımı değil. Daha önceki yıllarda çok önemli takımlardan biriydi. Süper Lig'e yükselme aşamasına gelen bir takım. Antrenmanına gittim defalarca. Savunma ağırlıklı çalışmıyordu. Çünkü o dönem ofansif oyuncuları olan bir takımdı. Zaten biz savunmamızı gol atarak telafi ederiz demişti teknik direktörü. Ben sormuştum. Hocam hep hücuma yönelik hamleler geliyor. Bunun sebebi var mı demiştim. O da öyle bir cevap vermişti. Ya bunu görüyoruz. 3 büyük, 4 büyük takımlarının antrenmanlarında ben adım gibi eminim. %70, %75 oranında hücum çalışılıyor. Bu takımlar savunma yapamaz. Ve skoru korumaya yönelik hamleler yapılamaz. 10 kişi kalmış olsan da karşında Barcelona yok.
Ha, Kasımpaşalı dinleyicilerim kusura bakmasın ama Galatasaray'la Kasımpaşa arasında ciddi bir kalite farkı var. Bunu zaten 10 kişi kaldıktan sonra da gördük. Tek kale bir oyun vardı hatta. 3-1 kazandı Galatasaray, yani daha ne söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz'ı beğendim ki teknik direktörü eleştiriyoruz burada. Okan Buruk'un yardımcısını ama enteresan bir hamle yaptı. 10 kişi kaldıktan sonra Eren Elmalı ve Lemina'nın oyuna girmesinden sonra sağ beke çekti Barış Alper Yılmaz'ı. Ve mücadeleci fizik avantajıyla bence oranın kahramanlarından biriydi. Hani ataklar daha da sıklaşmaya başladı, hatırlıyorsunuz. Osimhen ve Roysan oyuna girdi. O bölümden 75-76. Dakikadan sonra Barış Alper Yılmaz'ın da sağ bekte oynadığını gördük. Bek de bence çok önemli işlere imza atıyor. Hem hücuma da katılıyor. Zaten Galatasaray'ın 90. dakikada golünü atan isim. Ve Mario Lemina da 90+5'te Victor Osimhen'in asistiyle topu ağlara gönderdi. Nitekim seyir zevki açısından ortalama diyebileceğim bir maç. Onun dışında Kasımpaşa'yı da tebrik ediyorum da bugün elinden geleni yapmış olsalar da pek bir varlık gösteremediler, ne yalan söyleyeyim. Ha, 10 kişi rakibi Galatasaray'ın 10 kişi kalmadan önce hata yok. Hani topu bıraksan kaleye gitmeyi düşünen bir Kasımpaşalı oyuncu yok. Öyle bir maçtı. 10 kişi kaldı. Ondan sonra biraz daha yüklendi tabii ki. Golü bulduktan sonra da önemli pozisyonlar yakaladı. Özellikle golü atan Jesurhan Rakşaçı 84. dakikaydı yanılmıyorsam, sağ çaprazdan kaleye yanaşırken ceza sahası çevresinden bir şut girişiminde bulundu. Mesela o gol olsaydı bambaşka bir senaryo yaşanabilirdi. Ya 3-1. Benim söylediğim skor da çıktı bu arada. Uğur Böceği Şans Oyunları bayisinden kuponlarını oluşturan dinleyicilerimiz bugün güzel kazançlar elde etti. Ha, amacımız kazanç elde etmeniz değil. Ben kendi adıma onu söyleyeyim. Kuponların paylaşılıyor. Paylaşılmaya devam ediyor ve bugün Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesinin maç skorunu ben 3-1 olarak oradaki üyelerimize aktardım. Hatta şu an sosyal medya hesabımdan da paylaştım Instagram'dan. Görkem Tezer yazdığınızda ulaşabilirsiniz, onu da görebilirsiniz. Bunu da hatırlatayım dinleyicilerime, hikaye bölümünde paylaştım. 9.50 oranı mı vardı? 9 küsür oranı vardı ve başarılı oldu. Onun yanında birçok kuponumuz, canlı da bugün fire vermedim. İlerleyen dakikalarda kuponlarım devam edecek. Yarın gün boyunca yayında olamayacağım belki ama sabahtan akşama kadar Süper Lig maçları var. Yine çok güzel, dolu dolu kuponlarım sizlerle buluşacak. Şöyle bir göz ucuyla bakın derim. Ha, güvenin güvenmeyin, onu kararını siz verin ama bir bakın derim. Bir şey kaçırmazsınız. iddia.com'a girin. Sağ üst köşe adınız ve soyadınızın baş harflerinin yer aldığı daireye tıklayın. Ardından açılan seçeneklerde kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da bir büyüteç karşınıza çıkacak. İl seç, ilçe seç, haritalar vesairenin olduğu yerde. Hemen sağ, yok sol tarafta değil. Heh, sağ tarafta, doğru. Tamam, oraya tıklıyorsun, evet. Büyütece tıklıyorsun ve arama çubuğu karşına gelecek. 30-0-97 yazıyorsun buraya. Enter'a basıyorsun. Birleşik olarak yaz rakamı ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yaz. Enter'a bas ve kayıtlı bayim olarak ekle, bu kadar. Sonrasında 0-540-300-97. Bu numaraya WhatsApp'tan şu an mesaj gönder ki benim gün içerisindeki kuponlarımı ücretsiz olarak görebilmen için bunu yapman gerekiyor. Kayıtlı bayin Uğur Böceği olarak değiştir ve o numaraya da mesaj gönder. Bu kadar yapman gereken işlem. Ve sonrasında an ve an sen de benim enteresan kuponlarımı görüyor olacaksın. Vay be, ben bu kuponu oynasam acaba bir yalı alabilir miyim düşüncesi sende hakim olacak. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil, bak yanlış anlaşılmasın. Ama hayal kurduran kuponlarım yok değil, var. Artık daha fazla bunların sayısını arttırmayı düşünüyorum. Böyle 2'den 1, 1'den 2'ler inceleyip sık dokuduğum karşılaşmaları sizlere buluşturuyor olacağım. Şöyle bir bakalım ne demiş dinleyicilerimiz. Mesajlar geliyor, son 1-2 dakika içerisindeyim. Daha ısınma turu atıyorum ya. Kendimi şöyle hissediyorum. Teknik adam beni kenarda oyuna çağırmak için yedek kulübesine davet ediyor. Tam şortumu, üzerimi değiştiriyorum, formamı giyiyorum. Oyuna giremiyorum ama. Oyuna giremiyorum çünkü maç durmuyor. Ve hakem düdüğü çalıyor. Kendimi oyuna girmeye hazırlık yapan Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez görev alacak futbolcu gibi hissediyorum şu an. Son 1 dakikam kaldı. Peki.

0: İndi bindi de olsa 13-14 dakika da olsa senin sesinle geceye karışmak çok güzel Görkem Bey demiş ama fazla karışmayın bakın geceye. Benim sesimle birlikte çok fazla karışmayın. Sesim nasıl ulaşıyor ya, bunu dinleyicilerime sorayım ben. Sesim nasıl geliyor? Ya ben kendi kendime konuşurken, evet kendi kendime konuştuğumu da itiraf ettim buradan, çok güzel. Gaza geldim gitmeden önce, yine her zaman olduğu gibi şaşırtmadım insanları. Ben şaşırıyorum ama sizleri şaşırtmaya devam ediyorum. Kendi kendime evet konuştuğum dönemler oluyor. Bana sesim kalın geliyor, çatallı geliyor. Size nasıl geliyor? Onu da yazın bakalım. Bu arada çok da karışmayın geceye, onu söyleyelim. Sevgili Yasin Dilbaz mesajını göndermiş. Yavuz Baysal diyor ki şöyle bakalım. İndi bindi kaç TL abim diyor. Bilmiyorum abi, minibüs kullanmıyorum ya. Ama o tabir hep aklımda. İndi bindi. Dizilerden filmlerden aklımda kaldı diyeyim hadi sevgili Yavuz Bey. Almanya'dan stüdyomuza kadar gelen ama bir Alman çikolatası getirmeyen dinleyicimiz. Peki size de iyi geceler diliyorum efendim. Size de iyi geceler. Görkem Ankara'dan selamlar. Ahmet Bileloğlu geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum ama geçmiyor, sıkıntı orada. Oyuncu değişikliğini Okan Hoca'nın isteği doğrultusunda yapmıyor mu? Bilemem abi. Hani bilemiyorum. Ha, normalde devre arasında bir telefon gelir ya da mesaj atar. Evet, o eskiden alışık olduğumuz durumlarda ama şu an ne yaptı ne etti bilmiyorum. Okan Buruk şu ana kadar Barış Alper Yılmaz'ı sağ beke çekti mi? Oynattı mı o bölgede? Ha, oynatmadı. Ha, Gabriel Sara niye bu maçta 90 dakika oynadı? Zaten oyundan çıkarken ıslıklandı. Onu da söyleyeyim izlemeyenler varsa. Yani Gabriel Sara dökülüyor. Leroy Sané kenarda oturuyor. Ha, Leroy Sané çok iyi bir oyuncu mu şu an? Form seviyesi zirvede mi? Hayır, değil. Ama Gabriel Sara yani bomboş pozisyonları bile topa vuracak mecali kalmamış. Oynatmaya devam etti teknik direktör. Akıl alır gibi değil. Ha, buna rağmen Galatasaray kazandı tecrübesiyle. Ha, böyle oynarsa Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona maçı rezalet olabilir. Tabii ki temennim değil. Umarım Galatasaray puan alır, kazanır. Kendini Avrupa'ya tekrardan hatırlatır. Sükse yapmaya devam eder. En çok hoşuma gidecek konulardan biri. Ama bir de böyle savunma yapmaya devam ederse Kasımpaşa'nın attığı gol. Davinson Sanchez'in kaçırdığı pozisyon. Yani Davinson Sanchez'e de ayrı bir parantez açayım. Hadi süremin sonuna geldim de. Ya orta sahada tek başına top geliyor. Galatasaray yükleniyor. Kasımpaşa ileriye çıkmıyor. Orta alanda yuvarlakta buluşuyor topla. Hani pas ver öndeki arkadaşa da vermiyor. Geriye dönüyor. Bunu 3-4 kez yaptı. Mesela Galatasaraylı taraftarların en çok isyan ettiği durumlardan biri bu oldu. Yoksa kaleciye mi dönüyor, ileriye mi dönüyor? Benim pek o kısımla ilgilendiğim yok da. Hani izlerken spor zevki açısından da sürekli geriye dönüyor. Kaleye, orta alandan kaleciye dönüyor. Ya bu tribünlerin de tepkisine neden olan durumlardan biri. Ayağını kullanamayan oyunculardan pek haz etmiyorum ya. Kızmasın hiç kimse. Hiçbir Galatasaraylı dinleyicim yanlış anlamasın. Haz etmiyorum. Abi iyi yayınlar. Yayınlarda olmadığın süre içerisinde Instagram'da yayın açamaz mısın? Ya bunu zaman zaman yapıyorum ben ama 3-5 dakikalık bir yayın açıyorum. Ha, sevmiyorum sosyal mecralarda. Çünkü biliyorsunuz internetten para kazanmaya çalışıyorlar. Gerçi Instagram'dan kazanılmıyor. Benim Instagram dışında da başka hesabım yok. Hani bazen açıyorum, sizler ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, öyle karşılıklı bir 3-5 dakika konuşuyorum. Belki yarın açarım, evde canım sıkılacak. Dışarı çıkamıyorum kaç günden beri ya. Hastane, ev, iş yeri. İş yeri, ev, hastane arasında gidiyorum. Böyle bir üçgen içerisindeyim. Allah daha başka dert vermesin tabii canım. Buna da şükür diyelim değil mi? Buna da şükür. Yarın açabilirim Instagram'da. Görkem Tezer Instagram adresim, oradan bana ulaşabilirsiniz. Paylaşımlarıma da göz atabilirsiniz. Zaten tahminlerimi de Uğur Böceği Şans Oyunları bayisinden kayıt olduysanız iddia.com'dan oradan ulaşabileceksiniz. 0540 300 0097, bu numaraya mesaj atıyorsunuz. Peki bu akşamlık benden bu kadardı diyeceğim ama hiçbir şey anlamadım. Bunu pazar günü telafi edelim. Olmadı, ben uzatacağım şimdi yayını ama hadi uzatmayalım. Sonra sağlığımla daha kötü olabilir. Pazar günü belki hiç görüşemeyebiliriz. Ya çünkü yayını kapatacağım. Ciddi anlamda öksürük içerisine gireceğim ben şimdi. Bir 5-6 dakika boyunca öksüreceğim, onu söyleyeyim. O yüzden konuşmam lazım benim sürekli. Şu an espayı vermemem lazım. Baksana bitirmiyorum yayını. 59 geçiyor. Peki hepinize teşekkür ediyorum. Yarın sizlerle birlikte olamayacağım. Ama pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde bakın. Bekliyorum mutlaka. Alarm mı kuruyorsunuz artık, ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Karşılaşmaları değerlendireceğiz. İddia anlamında kuponlarımızı sizlere aktarıyor olacağız. Güzel bir sohbet içerisinde kaliteli bir yayın daha sizleri bekliyor. pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok ama çok dikkat ediyorsunuz. Hoşça kalın.
1: 30.97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu başlıyor.
5: Sabah Sporu'ndan herkese günaydın. Saatlerimiz tam 7. Her cuma olduğu gibi yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün Mert Elan yok. Aykut Aydın'la beraber programı yapacağız, götüreceğiz. Aykut günaydın, hoş geldin.
6: Günaydın Ali, iyi yayınlar. Evet,
5: teşekkürler sana da. Dün genel olarak sakin bir gündü diyebiliriz. Özellikle hakemlerin açıklanması bekleniyordu. Hakemler açıklandı. Haftanın programını ve hakemlerini program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Anthony Taylor biliyorsunuz görevliydi. Hakemleri açıkladı. Bununla birlikte Süper Lig'de yeni haftaya bugün saat 20'deki Galatasaray Kasımpaşa mücadelesiyle başlayacağız. Dün basketbolda Euroleague'de Fenerbahçe Panathinaikos deplasmanındaydı ve temsilcimiz mücadeleyi 92-74 kaybetti ve bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Birçok karşılaşma vardı. Real Madrid'de Partizan'ı 86-76 yenerek Fenerbahçe'nin tam tersine bu sezonki ilk galibiyetini almış oldu. Şu an Euroleague'de 4. hafta karşılaşmaları oynanıyor. 4. hafta daha tamamlanmadı ama Panathinaikos ve Valencia 4'te 4 yapan takımlar oldu. Az önce söyledim, Fenerbahçe'de ilk 3 maçını kazanmıştı. 4. maçında sezonun ilk mağlubiyeti geldi. Beşiktaş temsilcimiz bugün Baskonya deplasmanında olacak. Bir başka temsilcimiz Anadolu Efes'te Olympiakos deplasmanında olacak. Bu karşılaşmaları hem Radyo Spor'dan dinleyebileceksiniz hem de Esport'tan izleyebileceksiniz. Onu söyleyelim. Dün sakin bir gündü dedik. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulunun toplantısı var. Gözler o toplantıda olacak. Acaba nasıl kararlar çıkacak? Oradan ne gibi sonuçlar elde edeceğiz? Aslında futbol kamuoyu biraz da oraya kilitlenmiş durumda. Acaba Montella ile ilgili bir karar çıkar mı? Yine bunu da program içerisinde konuşacağız. Dün aslında sakin bir gündü genel olarak, bunu söyleyebiliriz. Ama Kerem Demirbay'ın bir röportajda Yağız Sabuncuoğlu'na söyledikleri de dün bayağı bir gündem oldu. Yine program içerisinde ondan da size bahsedeceğiz. Evet, milli arayı tamamladık. Perşembe günü genel olarak sakin geçti. Euroleague karşılaşmaları. Bugün Euroleague'de hafta devam edecek. Süper Lig ve artık kulüp futbolu bugünkü karşılaşmalarla başlıyor. Hakemler açıklandı. TFF'nin toplantısı, genel olarak gündemi bu şekilde kısaca özetleyebiliriz. Her zaman olduğu gibi bize WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 14 87 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Aramıza gidelim. Aradan sonra konuların detaylarıyla buradayız.
4: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
5: Evet, Sabah Sporu'ndan bir kez daha herkese günaydın. Saatlerimiz 7.11. Aykut Aydın'la birlikteyiz. Gündeme şöyle bir bakacağız. Mehmet Ünlü dinleyicimiz Almanya'dan, artık tanıyorsunuz siz de. Aykut 100 yılın sorusunu sormuş. Hazır mısın?
6: Hazırım.
5: Süper Lig'i özledik diyebilir miyiz?
6: Vallahi bu milli aradan sonra böyle koşa koşa gidiyoruz, öyle söyleyeyim.
5: Gerçekten sana. Mi?
6: Tabii tabii.
5: Neden sevmedin milli arayı?
6: Yani sevilecek bir taraf var mıydı sence bizim açımızdan?
5: Bizim açımızdan yoktu ama mesela ilk kez 4 karşılaşma oynandı. 2 hafta sonu ara verildi. Sence bu sistem işler mi?
6: Vallahi bence
5: 3 milli ara vardı. Hatırla, Eylül, tabii, Ekim, Kasım. İkişer maç oynanıyordu. Tek hafta sonu boş geçiliyordu. Şimdi 21 günlük bir süre, 2 hafta sonu boş geçildi. Bir sonraki milli ara da öyle olacak.
6: Olacak ama ben çok koptuğumuzu düşünüyorum ya. Yani daha sezon zaten yeni başlamıştı. Takımlar kendine gelememişti bile, öyle söyleyeyim. Ha, bu arada hazır olmayan takımlar için de iyi bir şeydi tabii ki bu. Şimdi mesela Süper Lig özelinde de çok konuşuruz. Birçok takımın zaten yıldız oyuncularının da daha forma girmediği dönemde, mesela o oyuncuların milli takıma alınmasını mı ayrı konuşalım, neye dayanarak alındı, işte alındığında sonuç ortaya çıktı. Çünkü artık şeyde değiliz yani, öyle Cebeli Tarık, ne bileyim Galler vesaire değil rakiplerimiz. Rakiplerimiz gerçekten kalbur üstü takımlar ve hepsi de bir yapılanma içinde. Şimdi oraya ben bir deneyeyim, ben bir şunu yapayım kadrolarıyla gidersen, formsuz oyuncularla gidersen, bu sonucu zaten hepimiz bekliyorduk değil mi? Kime sürpriz oldu?
5: Ya oradan bağımsız, sen şeye bak, milli ama, takım tamam artık.
6: Tamam, milli takım tamam, milli takım gitti ama şimdi formsuz oyuncular hani kendi takımında kalsa ve şu 20 günde kendine gelse daha iyi olmaz mıydı diye ben soruyorum. Kulüpleri de bence olumsuz anlamda etkiledi bu milli ara. Şimdi kalan oyunculara bakıyorsun. Zaten sakat oyuncular çalışamadı. Değil mi? Mesela şimdi oyuncular özelinde şey yapmaya gerek yok. Atıyorum, bir tane örnek vereyim. Beşiktaş'ın kaptanı Orkun. Değil mi? Adam antrenman yapmadan gitti, bir de 45 dakika maç oynadı. Şu an oynayıp oynamayacağı belli değil Kocaeli maçında. Kime faydası oldu?

0: diyecek. Mesela aynı şey Galatasaraylı oyuncular için de geçerli, milli takıma çağrılan. Ya gol atmamış, asist yapmamış, hepsi milli takımda, çoğu da 11 oynuyor. Ya bu madem bir deneme yapılacaktı, daha doğru yapılabilirdi, takımlara da faydası olurdu. Şimdi
1: Mesela takımlar da bu milli ara öncesi ben daha fazla hazırlık maçı yaparlar diye düşünüyordum. Mesela hazırlık maçlarının hani seviyesi düşük oldu. Mesela Trabzonspor Drogheda ile oynadı. Galatasaray Pendik ile oynadı. Fenerbahçe
0: Fenerbahçe Torun'la oynadı değil mi?
1: Azeri bir takımla oynadı. Beşiktaş da maç yapmadı mesela. O planlamalar da demek ki tabii bir şey düşünüyorlar. Sonuçta bizden daha iyi bildikleri kesin. Ama belki oyuncular çok oyuncu gittiği için mi? Yoksa biraz daha bunu böyle dinlenme, toparlanma, milli arası olarak mı düşündüler acaba? Tam olarak anlayamadım onu. Ama 21 günde mesela Beşiktaş'ın hiç maç yapmaması, eksik olsan da yapabilirsin maç.
0: Tabii.
1: Hani
0: Birbirinle oyna ya burada.
1: işte onu zaten yapmıyorlar da. Mesela o da ilgimi çekti benim. Acaba diğer hani Avrupa takımları açısından durum ne? Çünkü ilk kez herkes deneyimliyor. Normalde biliyorsun hani elemelere katılacak bir takım genelde Temmuz'un ortasında ilk maçını yapıyor ve Haziran'ın da sonunda sezonu açıyor. Yani yaklaşık 3 hafta. Aynı sezon öncesi süre kadar bir süren var. Ama burada takımlar pek onu tercih etmediler. Demek ki başka bir planlama yapmak gerekiyormuş
0: Ya
1: böyle
0: kesin
1: durumlarda.
0: öyle. Avrupa'da da olmadı. Dikkat edersen Avrupa'da iyi maçlar olsaydı zaten yayınlardık diye düşünüyorum. Ya büyük takımlar da oynamadı.
1: Yok işte.
0: Hadi onların zaten milli oyuncusu çok fazla. Yani belki bu arada tekrar bir rehabilitasyon, ne bileyim, bazı oyuncular hakkında daha net kararlar kalan mevcut oyuncular için de hocalar vermiş olabilir, ama ben ne milli takıma faydası olduğunu düşünüyorum bu aranın, ne de kulüp takımlarına çok ciddi faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü o formsuz oyuncularla kalabilseydi belki o senin dediğin maçları oynayabilirlerdi. Yani bakıyorsun şimdi Pendik karşısında ilk yarıda 3-0 mağlup bir Galatasaray var. Sen şimdi hocanın yerine koy kendini. Mental anlamda toparlamaya çalıştığın bir takım var. Milli araya girerken Trabzon deplasmanında fark yemişsin, değil mi? Zaten iyi oyuncularını da toparlayamamışsın. Bir de gidip eksik kadroyla iyi bir takımla oynamayı tercih etmezsin. Bunlar bence psikolojik, işte Trabzon Dragode'ye karşı da aynı. Bir Fenerbahçe kazandı değil mi? Torun deplasmanında. Ama
1: Ama mesela o maçta tartışılan hani kırmızı kart
0: evet, işte
1: o
0: kırmızı
1: şu bu
0: kart
1: derken
0: oldu, yerine oyuncu girdi
1: aynen o
0: vesaire.
1: da tartışıldı.
0: O da tartışıldı. Ya ben kimseye yaramayan bir 20 gün olduğunu düşünüyorum. Amaç
1: Dinleyicim
0: öyle değildi ama ben kimsenin işine gelmediğini düşünüyorum. Ha, bazı oyuncular vardır. Mesela şu anda Abdülkerim, isim vererek söyleyeyim, Yunus, ne bileyim, Orkun söyledik zaten. Bunlar milli takıma alınmayıp kalsaydı bu 20 günlük süre sence mesela eski kondisyonunda ya da çabukluğunda olmayan bir Abdülkerim'e yarar mıydı? Bir Yunus'a yarar mıydı? Orkun tamamen iyileşir miydi?
1: Şimdi orada da şöyle söyleniyor. Takımlarda böylesine eksikler varken ve de süre bu kadar uzunken oyuncuların buradaki çalışma temposu ciddi anlamda sekteye uğruyor diyorlar. Çünkü biraz şey gibi derslerin boş geçmesi gibi. Şöyle söyleyeyim sana. Mesela Galatasaray yanılmıyorsam 5 gün daha ilk milli ara başlar başlamaz. Beşiktaş'ta bir hafta izin yaptı zaten. Dolayısıyla hani oyuncular kalsa böyle full konsantrasyonla çalışırlar mıydı? Tabii oyuncuya göre değişir. Anlıyorum senin demek istediğini. Ama mesela o da tartışılıyor. Hani kalan oyuncular açısından çok verimli bir çalışma ortamı oldu mu? Çünkü antrenmanlar da büyük ihtimalle sert de geçmiyor.
0: Geçmedi. Ama şöyle düşün. Mesela hatırla, milli araya gitmeden önce Trabzonspor Galatasaray maçından önce Osimhen'in kadroda olma ihtimali vardı değil mi? Osimhen hatta götürülecek. Maç günü
1: Konuşulmuştu,
0: açıklandı.
1: konuşulmuştu evet.
0: Götürülmüyor diye. Bak, Osimhen hala kendine gelemedi.
1: Ama Osman kaldı.
0: Osimhen kaldı. Bak, bir hafta oradan say, 20 günde buradan say. Neredeyse bir ay süre var. Ki Osimhen'in bu akşam da oynamaması bekleniyor. Duruma göre belki yedek olabilir. Çünkü Salı günü önemli bir Barcelona maçı var. Belli ki hedef orası. Yani Trabzon'da oynayacak oyun

0: oyuncu oynayabilecek denen oyuncu üzerine bir ay geçmesine rağmen hala kendine gelememiş. Şimdi aynısını Orkun için düşün. Yani son iki maçına Marsilya maçını iğneyle oynamış. Lig maçını iğneyle oynamış. Ya şimdi illa ben getireyim de şurada işte Orkun'u da oynatayım. Bana Orkun Salih'i birlikte oynatmadı demesinler diye ben bu uygulamaların yanlış olduğunu düşünüyorum.
1: Anladım. Peki orada o zaman Beşiktaş'ın suçu yok mu?
0: Bence yani beşte ama şimdi çağırdığı zaman ne diyecek ki?
1: Sakat oyuncu. Yani ayağında çatlak varsa milli
0: Şimdi
1: takımlar affını
0: seçen de
1: isteyebilir.
0: şöyle söyleyebilir değil mi? Ya siz bu oyuncuyu oynattınız. Orada oyuncuya kaldı bence biraz tercih. Orkun da gitmek istedi milli takıma. Çünkü bir şeyleri göstermek ve kanıtlamak istiyor. Bunun sebebi de işte daha önce iyiyken onu hak ettiği yeri alamamış olması bence.
1: Hakan da olmadığı için kesin
0: Kesin
1: oynayacaktı.
0: oynayacaktı. Gitti denedi kendini ama hem kendine yazık etti hem de şimdi hoca da dedi ki bak işte buyurun oynattım. Ya kardeşim oynattın da adamı iyi halde mi oynattın? Biz sana bu eğer bu milli takım karşılaşmaları bizim için de şimdi Zidane Fransa'da bir şeyler deniyor değil mi? Bak bunu nasıl anlıyorsun denediğini? Farklı farklı oyuncuları alıyor, kullanıyor. Normal alıştığımız o Fransa'nın acayip hücumcu şeyini ilk 3 maçında görmedik mesela.
1: Birer gol attılar.
0: Birer gol attılar, daha sakin. Hoca böyle bir yeri geldiğinde o liseyi atıyor mesela içeri. Biliyor çünkü o liseden ne alacağını ama o olmadan da ne yapabilirime baktı. Diğer oyuncularına baktı vesaire. Son maç dedi ki hadi bakalım bir salayım sizi ikinci yarıda. Bir anda 4 oldu. Yani elindeki kadrodan ne alabileceğini olumlu kullanan takımlar da var. İtalya mesela, değil mi? Bizden daha kötü durumda değil miydi Ulusal Ligi başlarken?
1: Kesin.
0: Yani son büyük organizasyonlara katılamamış. İşte Bosna Hersek'e elenmiş. Dünya Kupası'na gidememiş. Devamında teknik adam değişikliğine gidilmiş ki biliyorsun teknik adam seçmeleri de bir kriz oldu. 10 gün bir gün o geliyor bir gün bu geliyor derken Pirlo tam imzaladı derken Mancini geldi. Ve işte bizim Montella'nın açıklamaları zaten yani beni en çok kızdıran şeyler Montella'nın bizi bir Cebeli Tarık gibi lanse edip bizi 3 yılda Cebeli Tarık seviyesinden işte İtalya Fransa seviyesine getirdiğini ama sonrasında zaten bizim halimiz buydu. Biz zaten aslında buraların takımı değiliz'i bize anlatmaya çalışması beni en çok yaralayan taraf oldu. Yoksa ben burada Montella'yı ne kadar savunduğumu herkes bilir. Ama şu anda son 2 ay Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası'ndaki 2 mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamalarla biraz şeyi tansiyonu bizde yükseltmeye başlamıştı. Şu an bizde nabız falan da kalmadı. Bırak tansiyonu. Bak ciddi söylüyorum sana. Şimdi bu kadar bize uyumasını beklemiyordum ben Montella'nın. Yani bir İtalyan, bir
1: Bizden o.
0: sinyor bizim ötemize geçti şu anda Ali. Yani düşünsene her maçtan önce oyuncu değerlerine bakıp da maç sonrasında ya devre arasında giren oyuncuların bile değerlerine bakıp maç sonunda bunu bir bahane olarak bize anlatmasının kabul edilir bir tarafı yok.
1: Şimdi dinleyicimiz şöyle demiş. Mini Dünya Kupası düzeyinde milli maç aralarını sevmedim. Liglere bu kadar ara verilmesi konsantrasyonu bozuyor. Maç takviminin sıkışmasına neden oluyor. Buna başka bir çözüm bulunması lazım. Eskisi gibi iki maçlık aralar sanki daha makulde. O zaman da işte ligler çok bölünüyor diye bir şikayet vardı Bozkurt Bey. Böyle bir durum. Hani ne yapsanız bir dezavantajı bir yerden çıkıyor. Hamburg'la Kopenhag bir hazırlık maçı yapmış Mehmet Ünlü söylemiş. Tam Bundesliga havasında geçen bir maçtı. Tribünlerde 50 binden fazla seyirci vardı demiş. Tabii böyle bazı karşılaşmalar oynandı. Onun dışında bakalım mesajlarınıza. Şöyle bir milli takım yaptığı 4 maçın hepsini kazansaydı bu şekilde ağır yorumlar yapılmazdı bence. Tabii yapılmazdı çünkü A liginde oynuyoruz. Rakipler çok güçlü. O rakipleri mağlup etsek milli takımla alakalı çok daha farklı konuşulurdu. Bakıyorum şöyle bir başka hakemlerle ilgili soru gelmiş ama ona da sonra döneceğiz. Evet, milli ara bitti artık. Bugün tekrar söylüyorum, lige kavuşuyoruz. Peki, şimdi sen konuyu Montella'ya getirdin Aykut. Ben de sana soruyu şuradan sorayım. Bugün TFF'nin yönetim kurulu toplantısı var. TFF'nin yönetim kurulu toplantısında

0: Montella ile alakalı olarak bir karar çıkmasını bekliyor musun?
1: Bekliyorum.
0: Bekliyorsun.
1: Bekliyorum. Yani çıkmazsa sürpriz olur, öyle söyleyeyim. Sadece Montella ile ilgili de beklemiyorum. Ben yönetim kuruluyla alakalı da bekliyorum.
0: Peki seçim kararı alması muhtemelen. Bir şey bekliyorsun o zaman anladığım kadarıyla, değil
1: Ya
0: mi?
1: şu anda durum, aslında tablo şöyle. Benim aldığım istihbarat ve işte zaten konuşulan şeylerin paralelinde başkan devam etmek istiyor.
0: Tamam.
1: Sayın Hacı Osmanoğlu devam etmek istiyor. Aslında devam etmesinin iyi olduğu da konuşuluyor. Neden biliyor musun? Zaten olağan bir seçim olacak sezon sonunda. Yani şurada önümüzdeki süreci doğru yönetip bitirebilirlerse zaten 2027'de bir seçim olacak. Şimdi olağanüstü bir seçim olursa, ki görüntü oraya doğru gidiyor. Yani işte genel sekreter istifa etti, değil mi? Bakıyorsun birçok üye istifasını sundu ve bugünkü toplantıya göre de yani mevcut yönetimi düşürebilecek kadar da istifa olabilir eğer biz olağanüstü seçim kararı almıyoruz derlerse. Bu da bekleniyor. Başkanın da ben devam etmek istiyorum diye bir şeyi var. Normal. Kendisini çünkü başarılı görüyor. Ortamı kötü görüyor. Son 30 yılın şeyine gelip benim 2 yılıma mal etmeyin diye açıklaması var, değil mi? Şimdi kimse herhangi bir şeyin sorumluluğunu almadığında herkes kendini başarılı görür zaten. Montella da almıyor. Montella diyor ki bizim şeyimiz bu. Şimdi bugün okuyorum. Montella güzellemeleri var. Bak, bunların hepsi çok şey, tehlikeli şeyler Ali. Montella'nın işte tazminatını almadan görevden ayrılacağı haberlerini gördüm sabah. Sonrasında Montella'nın Adana Demirspor'un başındayken bir alacağından vazgeçtiği haberlerini gördüm. Şimdi bak,
0: 330
1: bunlar
0: bin euro.
1: sen de görmüşsün işte 330 bin. Şimdi düne kadar hiç Montella ile alakalı böyle olumlu, maddi anlam, ya kardeşim Montella parasını mı alacak? Alsın. Onunla o kontratı yapan, kontratını uzatan, tazminat maddesini koyan düşünecek onu. Montella'nın burada alması almaması önemli. Adam hakkı ise alacak, değil mi? İlk kez Montella mı tazminat alacak bizden giderken? Bütün teknik adamlar kapı gibi sözleşmeyi yapıyor, alıyor. Hiç o konu neymiş? Montella işte eğer sözleşme şeyi, tazminatı almazsa Türkiye'de bir daha çalışabilirmiş. Ya arkadaşlar, bunları geçin ya. Bunları unutun. Montella diyelim ki bir daha Türkiye'de çalışmasa ne olacak mesela? Montella bir şey mi kaybedecek? Zaten alacağına Montella gelmiş 50 yaşına. 10 yıl daha gidip İtalya'da orta seviye bir takımı çalıştıramayacak mı? Ya da başka bir milli takımı çalıştıramayacak mı? Başarılı olduğu yerler de var. Ya da yarın öbür gün bir takım gidip Montella'ya geldiğinde ya sen buradan tazminat almıştın, almayıza mı bakacak? Futbol öyle bir şey değil. Hele bizim ülkemizde bunlara hiç bakılmaz. Bizim ülkemizde geçmişe dönün bakın, kimler kimler nereleri gidip çalıştırmış, hangi oyuncular gidip nerelerde oynamış.
0: Sen o yapılan haberlerin PR olduğunu düşünüyorsun.
1: PR olduğunu düşünüyorum tabii ki.
0: Tamam.
1: Montella güzellemeleri. Şimdi Montella güzellemeleri yapılıyorsa nedir? Demek ki Montella da artık kafaca, ben zaten bunu gösteriyor yaptığı açıklamalarda. Ben artık kafaca burada değilim. Mesela farklı farklı birçok şeyi var. Benim takıldıklarımdan birkaç tanesini ben sana söyleyeyim. Beraber yorumlayalım varsa reklam arasına daha vakit.
0: 2 dakikamız var.
1: Şimdi Enes Ünal'ı ben ve 6 farklı kişi gidip izledi dedi. Değil mi? İşte en son Yunus'u santrafor oynattığımız karşılaşmayı düşün. İtalya maçını. Aral bir tarafta, değil mi? Yunus en önde. İşte sağ tarafta İrfan Can, yani 3 oyuncuya da sorsan Barış ve Arda'nın yokluğunda kendi bu üçlüyü yapamaz. Üçlüyü koymaz bak öne. Tamam mı? Bu takım böyle oynamaz diye. Ama elimizdeki gerçekten santrafor meziyeti olabilen, atıyorum Deniz'i mesela 88'de oyuna almasının bir mantığını bana biri açıklasın. Ben de diyeyim ki ya Montella gerçekten kafaca bu takımın içinde bir şeyler denedi. Ya hiç alma çocuğu. Ya da bu kadar santraforsuz oynadığın yerde Deniz zaten varken Barış'ı orada deniyorsun. Üzerine gidip Yunus'u orada deniyorsun. Ama işte Enes'i almamayı bizim fiziki şartlarımıza uygun değil diye açıklıyorsun. Ya senin fiziki şartlarına, yani fiziksel olarak iyi durumda değil dediğin yerde yürümeye hali olmayan Orkun'u gittin milli takıma aldın kardeşim.

0: Ben de şimdi sana soruyorum hocam. Senin milli takımındaki fiziksel şartların neye dayanıyor? Mesela Orkun %20'lerinde değil mi kondisyon meşi? Çalışamıyor adam yani. E onu aldın. Hetafe'de 4 tane 5 tane maçı 90 dakika oynamış. Gayet de iyi başlamış. Çok da eksik olduğumuz bir bölgeye alacağın adamı almadın. 5 tane de farklı kişi gidip Hetafe maçlarını seyretmiş. Keşke hiçbirini yollamasaydınız da paranız da cebinizde kalsaydı. Madem maddi olarak şey yapıyorsunuz. Bize bir telefon açıp sorsaydınız ya ben 3 tane Hetafe maçı anlattım bu sezon. Anladın mı? Yani o 5 tane kimi yolladıysa bence onları bir kere göndererek başlasınlar. Baksınlar kim gitmiş bu maçları izleyip hocaya raporlamış. Önce onlardan başlasınlar Ali. Yani tam bir santrafor olma yolunda evrilmiş. Bu arada Enes gelse atıyorum 5 gol atardı anlamında söylemiyorum bunu. Ya da Enes gelse biz bu maçlardan birini kazanırdık anlamında söylemiyorum. Ama orada bir adaletsiz dağılım ya da doğru bir değerlendirme, bir kriter yapılmadığı ortada. Ve bunu çıkıp biri sana sorduğu zaman bunu doğru düzgün bize cevabını vermen lazım. Enes şu anda iyi durumda değil ya da benim tuttuğum bir oyuncu değil almadım diyebilmen lazım. Bunu diyemiyorsan sonra böyle bahaneler anlatırsın bana. İtalya milli takımında 3 tane oyuncu 400 milyon euroymuş da şeyden girmiş. Şimdi o İtalya milli takımını reklam dönüşünde ben size sayacağım. Biz İtalya Serie A'yı yıllardır yayınlıyoruz değil mi? O oyuncuların neden o fiyatlarda olduğunu, yani bir adamın Inter'de olması fiyatını bir anda çarpı 3 yapar. Bir adamın Juventus'ta olması öyle yapar. Ama bu adam aslında o değerde midir? Bunların hepsini döndüğümüzde konuşuruz.
1: Tamam bunları konuşuruz ama sen şeye dön şimdi. Asıl konuya dön. Asıl konu bugün o karar bu haldeki yönetimden çıkar mı?
0: Bence çıkar. Eğer yönetim devam etmek istiyorsa, başkan devam etmek istiyorsa bence bu kararı almak durumunda. Ama bu da yetmeyebilir. Yani mevcut yönetimdeki arkadaşlarımı da ikna etmek durumunda. Biz devam edelim diye.
1: Peki biz de devam edeceğiz. Ama saatlerimiz 7.31. Radyo Spor'da Türkiye'nin en iyisinde Sabah Spor'unu dinliyorsunuz. Ali Erim, Aykut Aydın sizlerle birlikte. Şimdi aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Spor'u devam ediyor.
1: Evet aramıza gittik geldik. Saatleri 7.34 yaptık. Sabah Spor'una kaldığımız yerden devam ediyoruz. WhatsApp hattımız açık. 0538-052-1487. Aykut Aydın çok sinirlenmesin diye çay koydum. Aykut'a biraz böyle...
0: Yok çok sakinim şu an var
1: ya. Papatya çayı koydum.
0: Helva sana. Gibiyim öyle söyleyeyim sana. Çünkü yani geçen hafta daha sinirliydik. Geçen haftaki yayını dinleyenler bilir. Mert en az konuştuğu yayın olabilir yani.
1: Şimdi sana şöyle bir soru sorayım. Dün biraz Mert'le konuştuk bunu. Şimdi sen bir Montella kararı bekliyorsun. Peki mevcut durumda mesela Montella önceliğimiz mi olmalı? Çünkü sen diyorsun ki belli sayıda istifa gelirse zaten seçim kararı almak zorunda kalır. Federasyon başkanı devam etmek istiyor ama o şu bu... MHK'nin durumu ortada, güven problemi, güven bunalımı ortada. Mesela bugün TFF yönetim kurulundan Montella kararı çıkarsa biraz göz boyama kararı olmaz mı? Biraz gündemi değiştirme kararı olmaz mı? Zaten bu da beklenen bir şey olduğu için genel olarak çok fazla etkili olmayacaktır. Yani bugün TFF yönetim kurulu toplantısından Montella ile yolları ayırdık. Karar çıktıktan sonra anket yapsan kaç kişi şaşırır? Çok fazla şaşırtıcı olmaz. O yüzden hani aslında gündemi de istediği kadar değiştirmeyebilir bence Montella kararı çıksa. Fakat bugün asıl beklenen ya ortalık çarşı yanıyorken TFF'nin bir yol haritası belirlemesi değil midir? İstifa da olabilir, bir şey de olabilir, seçim takvimi de olabilir. Hani şuraya kadar gideceğiz, ondan sonra zaten seçim var, şöyle yapacağız, böyle yapacağız tarzı bir dediğim gibi plan olabilir. O yüzden mesela Montella şu an net söyleyeyim bir önemi yok bence.
0: Yani ya da birilerini kurtarır mı?
1: İşte kurtarmaz
0: daha
1: diye düşünüyorum.
0: Daha net konuşalım. Ha,
1: Montella kararı 3 gün sonra da verilebilir, 5 gün sonra da verilebilir, 10 gün sonra da verilebilir ama senin MHK başkanın suçlamalar karşısında tutuklanmışken, tutuklu yargılanırken senin bir numaralı hakemin, en çok destek verdiğin hakem, geçen sene tüm derbileri verdiğin hakem, suçlamalar karşısında tutuklu yargılanırken Montella mıdır mesela bugün beklememiz gereken? Ben o yüzden mesela Montella karar çıkarsa hayal kırıklığına uğrarım. Ya Montella kalsın anlamında söylediğim için değil.
3: Anladım, anladım.
1: Yani ortalık böyleyken benim gündemim Montella olmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Montella'ya gelene kadar önce bir kendi
1: ölmüşüz.
0: Kapının önünü temizle diyorsun.
1: Ölmüşüz Aykut. Yani bak tekrar söylüyorum.
0: Valla ben de sana...
1: Yerle bir olmuşuz.
0: Ben de sana şöyle söyleyeyim sevgili Ali. Şimdi ilk iki maçı gördükten sonra Fransa maçında şöyle bir umutlandık değil mi? Hı-hı. Biz de artık bu seviyede bir takım olabiliriz. İşte Kocaeli'de kafa kafaya oynadık. Bir hatayla maçı kaybettik. Ki yani yeni oluşumundaki Zidane yönetimindeki Fransa'nın da ilk maçıydı o. Devamında İtalya maçını seyrettikten sonra, o özellikle o ilk yarım saati gördükten sonra, senin bir umudun kaldı mı sonraki Belçika ve İtalya deplasmanı için?
1: Yok.
0: Hiçbir umudun kalmadı zaten değil mi? Şimdi göz göre göre umutsuz bir şekilde o iki karşılaşmaya gittik. İşte B ligine düştük, düşeceğiz artık değil mi? Sonrasında en kötü iki takımdan sonuncu iki takımdan biri olabilecek miyiz?
1: O iki takımdan sıyrılmamız lazım düşmemek için.
0: Düşmemek için.
1: Oradan sıyrılabilirsek playoff
0: oynayacağız. Playoff oynayacağız. Ama şu andaki görüntü pek sıyrılabileceğimiz bir havada değil. En azından ya bu olumsuz tablo. Şimdi sürekli bizim seviyemiz burası değil, bizim şeyimiz burası değil diyen bir teknik adamla sence son iki maçta hadi Fransa deplasmanı çok ümitli olmayalım. İçeride Belçika maçı. Yani sence sıyrılabilir miyiz biz bu kafadan? Geldiğin zaman düşsene aynı teknik kadro yönetim. Şimdi bu oyuncular bu açıklamaları dinlemiyor mu?
1: Yo dinliyor da işte mesela bir ay var daha.
0: Bir tarafını olursa kurtaralım bari ya. Bu ama çocuklar bizim çocuklar dedik. Tamam zaten öbür tarafı adli olaylara teslim etmiş durumdalar artık. Tamam. Şu anda devlete el koymuş durumda.
1: Yani her şeyi elini yüzüne bulaştıran bir federasyon yeni teknik direktörü hakkaniyetli ve doğru mu seçecek?
0: Yani zaten işte asıl beklentimiz orada ya. Ben Montella hamlesiyle Hacı Osmanoğlu'nun şu anda istifa etmeyi düşünen yanında kalmış olan diğer yönetim kurulu üyelerini durdurabileceğini, bu yüzden bu hamleyi yapacağını düşünüyorum. Yani Montella'yı görevden alıyoruz. Bak bir rahatlayalım çünkü görevden alınmasını isteyen yönetici sayısı fazla. Kalanlar içinde de. O yüzden sanki bir hamle gibi bunu yapacak diye düşünüyorum. Şimdi bazı şeyler de okuyorum. Birkaç gündür Berlin'de değil mi UEFA toplantıları için gittiler işte. Çeferin bir kez daha aday olacak anladığım kadarıyla. Ki normalde 3 dönem kuralı vardı ama Çeferin de geldiğinde olağanüstü gelmişti biliyorsun. Onu bir şekilde kitabını uydurdular.
1: Desteğini aldı gibi evet, bir şey okudum.
0: 55 ülkenin aldı. Bir tek Azerbaycan galiba destek vermiyor. Onun dışında tüm ülkeler destek veriyor. Çeferin de 2016'da geldiğinde olağanüstü geldiği için onu bir dönem gibi kabul etmiyorlar. Bunu da kitabını uydurdular. Normalde 3 dönem kuralı var biliyorsun. Hı hı. Aynısı Infantino için FIFA'da da yapıldı. O da aday olacak şimdi. O yüzden orada başka filmler dönüyor. E şimdi dönüyoruz, geliyoruz, bakıyoruz diyoruz ki ya da ben duyuyorum ki Sayın Hacı Osmanoğlu UEFA'dan da bir görev bekliyor. UEFA'da bir şeylere adaymış. İşte neye adaymış ben onu anlamadım.
1: Esas o PR bence. Hani sen az önce Montella konusu dedin ya. Hı hı. Asıl PR o.
0: Şimdi ona ben de katılıyorum. Mesela Hacı Osmanoğlu neye aday tam onu bilmiyorum. UEFA başkanlığına mı aday? Neye aday?
1: UEFA başkanlığına aday olduğunu zannetmiyorum.
0: Bilmem ya da neye aday. İşte bir şeye aday UEFA'da. Mesela hangi kriterlerle neden? Ya da UEFA'da uluslararası bir iş yapacak ne yetkinliği var? Bence bunu
1: oraya,
0: merak ediyorum.
1: Oraya takılma. O PR. Tamamen PR.
0: Ama şimdi sen bu kadar karışıklığın olduğu, bu kadar karamsar bir tablonun olduğu, MHK başkanının tutuklandığı, en güvendiğin hakeminin ki birebir senin ağzından yaptığın açıklamalar nedeniyle böyle söylüyorum Sayın Başkan, tutuklandığı bir yerde sırf bu gündemden uzaklaşmak adına 3-4 gün UEFA toplantısına gider misin ya?
1: Gitmek zorundasın.
0: Niye zorundasın?
1: Çünkü 4 tane maçı kaybetmişsin. İşte az önce sen tabloyu çizdin. 4 tane maçtan sonra herhangi bir ses yok. Ne söyleyeceksin? Milli takımla alakalı olumlu bir şey söyleyemiyorsun. 0.
0: Hı hı.
1: tek olumlu bir şey söyleyemezsin milli takımla alakalı.

0: alakalı olarak. Milli takımla alakalı olarak tek olumlu bir şey söyleyemediğin noktada diğer taraf felak, daha da kötü durumda. Hani kendi yönettiğin kurum çökmüş adeta. Daha felak. Onunla da ilgili bir şey söyleyemezsin. Ya basının karşısına çıkıp ne diyeceksin?
1: O zaman ben de sana şöyle diyeceğim.
0: O yüzden de toplantıya katılacaksın. Uzaklaşacaksın. Biraz gündem soğuyacak.
1: Kaçacaksın yani.
0: Tabii canım, biraz gündem soğuyacak. Ondan sonra döneceksin. İşte Montella kararını verir misin? Vermez misin? Yani ardından da o haberler. O haberler niye? İşte hani siz beni beğenmiyorsunuz ama ben UEFA'da görev alabilecek nitelikte bir adamım mesajları. PR böyle yapılıyor. Dolayısıyla hiç bence sürpriz bir durum yok burada.
1: Yani böyle bir tabloda 3-4 gün sırf ben bu gündemden uzaklaşayım diye işte Avrupa'da bir yere toplantıya giden ya da işte UEFA apoleti altında benim burada işim var diyen birinden bence yönetici olmaz. Ben sana bunu söyleyeyim. Çünkü yönetmek böyle bir şey değildir. Kriz olabilir, sorun olabilir, problem olabilir. Yöneticinin işi problemi çözmektir. Problemi ötelemek değildir. Yani şu anda Sayın Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı bu. Aman işte biraz ortam sakinleşir. Ben de bir şey yaparım falan değil ya. Bu problem varsa bu problemi çözeceksin ya. Eğer senin MHK başkanın tutuklandıysa çıkıp şunu demen lazım. Biz tamam bazı şeylere güvendik. Ferhat Bey'i de bayağı yetkin bir kişi olarak oraya koyduk ama umduğumuz gibi olmadı. Bundan sonra bu işin devamında Anthony Taylor bu işi yapacaktır diye çıkıp birinci ağızdan açıklamayı yapacaksın ya. Nitekim ne oldu şimdi? Anthony Taylor atamaları yapıyor. Peki hakemler aynı mı? Hakemlerin hepsi aynı hemen hemen değil mi? Var mı enteresan bir hakem? Ya şu güne kadar maç verilmedi de tekrar onu hayata döndürdüler. Şunu yaptılar diyebileceğim. Mesela Zorbay Küçük maç aldı mı?
0: Yok canım o zaten.
1: Zorbay Küçük peki resmi olarak aklandı mı? Aklandı değil mi? Tekrar hakemlik yapabilecek seviyede. Sen niye maç almıyor? Merak ediyorum.
0: Onun bitti galiba hakemliği
1: Nasıl
0: Aykut.
1: bitti?
0: Bitti galiba artık.
1: Ama Yoz Zorbay Küçük şu an hakem şeyinde olması lazım.
0: Ha, tam bilmiyorum
1: Maç
0: onu.
1: almıyor şu anda.
0: Bakar
1: Çünkü
0: sonra.
1: ya kendi adına açılan başka bir ya kendisinin bahis oynamadığını kanıtladı mahkemede. Kendi adına açılan başka bir hesaptan hiç alakası olmayan bir durum oldu. En son bendeki bilgiler bu yönde.
0: Tam
1: Çünkü
0: öyle oldu da.
1: şu an seçilebiliyor yani mevcut havuzda var hala. Görev
0: Ha,
1: almıyor
0: olabilir.
1: sadece.
0: Ben bilmiyordum.
1: Dinleyenlerimiz daha iyi takip ettiyse onu bize bir yazsınlar. Ben sanki öyle biliyorum. Yani Zorbay
0: Ha,
1: Küçük
0: olabilir. Ben de bir şey
1: görev
0: demeyeyim.
1: verilirse maç alabilecek düzeyde. Şimdi mevcut elindeki şartlardan Anthony Taylor deneyimli bir hakem. Ben şahsen şöyle düşünüyorum. Mesela Ferhat Gündoğdu'dan daha çok güvenebileceğim bir hakem yabancı olmasına rağmen. Kariyeri ortada. Daha 2 ay öncesine kadar da gayet üst düzey maçlar yönetip hakemlik kariyerini bitirmiş biri. Ve sonuçta bir İngiltere Premier Lig apoleti de var. Ve bir takım şeyleri daha iyi değerlendirebilir diye düşünüyorum hakem olarak baktığında. Şimdi bizim Türkiye'deki eski hakemler ne bileyim hakemliği bırakıp şu anda yorumculuk yapan ya da ne bileyim yazı yazan eski hakemlerimiz hiçbiri bu sancılı ortamda gelip de kimseyi mutlu edemez. Sana bu kadar net söyleyeyim.
0: Bizim Murat Fevzi Tanırlı ile konuştum. Birçok kişi şu an görev almak istemiyormuş.
1: Girmez ki. Niye girsin ya? Şu ortama sen girmek ister misin? Düşünsene. Eski iyi bir hakemsin ve bir tane şeyin yok. Lekeli bir işin yok. Tarihin boyunca. Bitirmişsin. Şu anda da en fazla ne yapıyorsun? Maçları yorumluyorsun ya da bir köşede yazıyorsun diyelim. Tamam mı? Sakinsin, huzurlusun. O stresli günler bitmiş. Hakemlik kolay bir iş değil çünkü. Gelip tekrar kendini bu kaotik ortama sokar mısın? Ya da bu kaotik ortamı yaratan gerekçenin tamamen ortadan kalktığına inanır mısın?
0: Yok canım zaten
1: Böyle
0: şu
1: bir
0: anda.
1: yani böyle bir federasyonda sen yola çıkar mısın? Federasyon üyelerinin açıklamalarına baktığın zaman zaten federasyonun yönetim kurulu diye bir şey olmadığını anlıyorsun. İstifa eden Hacı Osmanoğlu'na çok yakın isimlerin açıklamalarına bakın. Diyor ki yani 2-3 kişiyle yönetilen bir yere döndü. Bir çiftliğe döndü diye açıklama var. Böyle bir ortamda kim bulunmak ister? Şimdi UEFA'dan nasıl bir görev alacak? Ben çok merak ediyorum. Yani Sayın Hacı Osmanoğlu iyi bir başkan olabilir, iyi bir yönetici olabilir. futbolu çok iyi biliyor olabilir ama

0: bir şeylerden kaçarak bir şeyleri yönetemeyeceğini önce öğrenmesi lazım. Gidip öyle Berlin'de konferanslara katılıp bakın UEFA'da biz, ya biz UEFA'da zaten yıllardır hep çok önemli rollerde bulunan, işte Şener Zerzik bulunmadı mı yıllarca? UEFA'nın en kıdemli üyelerinden biriydi. İşte Servet Yardımcı bulunmadı mı yıllarca?
1: Bulundu.
0: Peki siz hangi kriterlerle UEFA'da bir görev almayı bekliyorsunuz? Şu anda bulunduğunuz ya da CV'nize yazabileceğiniz tek kriter Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı. Ondan önceki mesela Trabzonspor Başkanlığı'na CV'ne yazarsan, Trabzonspor Başkanlığı içinde yaptığın hareketler nedeniyle zaten UEFA'da bir daha hiçbir şey yapamaz. Ben bu anlamda bugün enteresan sonuçlar, kararlar alınabileceğini düşünüyorum.
2: Şöyle olmuş, bir dinleyicimiz göndermiş sağ olsun. Anthony Taylor seminerde hakemlere hitaben bir konuşma yapıyor. Bu arada Umut Eke'nin özel haberi. Orada Ali Şansalan, zorbay arkadaşımız aklanmasına rağmen maç almıyor. Neden maç verilmiyor diye sormuş. Anthony Taylor da bu soruya verebileceğim bir yanıt yok. Bu konu benim sorumluluk alanımda değil demiş. Dolayısıyla en son gelişme burada. Yani Ali Şansalan da zaten o şekilde sorduğuna göre senin dediğin doğru oluyor. Yani aklanmasına rağmen neden maç verilmiyor diye sormuş çünkü. Soru o şekilde. Demek ki bu bir karar.
0: Ama şimdi Anthony Taylor da böyle bir cevap verdiyse mesela bu kimin yetki alanında?
2: Bilmiyorum işte, yani öyle soru.
0: Zaten Anthony Taylor'ın yetki alanında olan bir iş değil şu anda yaptığı. Değil mi? Aslında kağıt üzerinde öyleymiş. Ama işte mevcut içinde bu hakemleri atayabilecek meziyete kim sahip? Kariyeri itibariyle Anthony Taylor sahip.
2: Evet, dinleyicimiz Murat Erdoğan göndermiş. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Peki şimdi saatlerimiz 7.50'ye geliyor. Bir ara daha verelim. Zaten aralarımız çok uzun değil. Aradan sonra da yine başka konuları, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. WhatsApp hattımız açık. 0538-052-1487 WhatsApp numaramız. Bu numaradan bize mesajları gönderebilirsiniz diyelim ve aramıza gidelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
2: Evet, Sabah Spor'una kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7.53 saatlerimiz. Bugün Mert Elam izinli. Böyle bir ses, insanlar düşünsün diye bir sessizlik yaptım. Niye gene izinli diye, niye gene tatile çıktı diye. Aslında tatile çıktı demem gerekiyordu. Neyse, şimdi WhatsApp hattımız açık. Mesajlar geliyor, mesajlara bakacağım ama hakemler demişken haftanın hakemlerini de size şöyle bir hatırlatayım. Dün Anthony Taylor yönetiminde ilk kez hakemler, haftanın hakemleri açıklandı. Bugün Galatasaray Kasımpaşa maçıyla başlıyoruz. 7. haftaya saat 20'de mücadele. Halimut Meler karşılaşmaya atandı. Yarın 13.30 Gençler Birliği Ahmet Sportif Ümit Öztürk. Yarın 16 iki maç var. Samsun Spor Trabzonspor'a Oğuzhan Çakır atanmış. Alanya Spor Erzurum Spor karşılaşmasına da Davut Dakul Çelik atanmış. Saat 19'da Çaykur Rizespor Fenerbahçe mücadelesi var. Ozan Ergün yönetecek ki Ozan Ergün de pek fazla maç almadan sezona başlamıştı. O da artık maç almaya başladı. Fenerbahçe'nin Çaykur Rize deplasmanını Ozan Ergün yönetecek. Pazar günü 13.30 Konya Spor Başakşehir karşılaşması. Batuhan Kolak, o da son dönemde ön plana çıkmıştı. Pazar günü 16 tek maç Gaziantep Çorum Gürcan Hasova. Pazar 19 Beşiktaş Kocaeli Spor maçına Abdullah Buğra Taşkınsoy'u atamış MHK Anthony Taylor. Ve pazartesi günü 20'deki Eyüp Spor Göztepe maçına da deneyimli hakem Atilla Karaoğlan atanmış. Bakalım bütün bu yaşananların ardından hakemlerin performansı nasıl olacak? Bunu da herhalde Aykut tahmin etmek kolay değil. Hakemlerin üzerinde bir baskı vardı. Ferhat Gündoğdu döneminde o baskı kalktı. Biraz daha iyi yönetimler görebiliriz, bir görüş. Ama diğer tarafta öyle olaylar yaşandı ki bu baskının daha da artma ihtimali olabilir. Ben mesela şimdi bütün bu

0: bu yaşananların ardından hani hakemlere zaten acayip bir gözle bakılıyordu Türkiye'de. Hani ne yaptı, ne yapmadı, orada bak bu kararı verdi. İşte biliyorsun sosyal medyada editler hazırlanıyor. Şimdi hakemleri hani 5 göz takip edecekse sanki 55 göz takip edecek gibi her yaptıklarını. Buradan iyi bir şey çıkar mı? Çok emin değilim ben. Yine sosyal medyada bayağı bir yangın olacağını düşünüyorum hakem kararlarıyla alakalı olarak. Ama o işin başka bir tarafı, hakemlerin psikolojisine bakacak olursan ilk görüşe mi daha yakınsın? Hani
1: İlk görüşe daha yakınım.
0: Ferhat Gündoğdu yönetimi işte artık yok. Dolayısıyla hakemler biraz daha rahatlar ve daha iyi yönetimler ortaya çıkabilir mi?
1: Yani ilk görüşe daha yakınım. Hakemlerin mental anlamda daha rahatladığı bir gerçek. Çünkü mobbing, işte Türkçe çevirdiğinde eziyet, değil mi? Yani Ferhat Gündoğdu'nun tutuklu bulunmasının sebebi şu anda eziyet ve kişisel verileri izinsiz kaydetmesi. Doğru mu? Buradan aldı cezayı. Diğer iki suçlamadan aklandı diye biliyorum. O yüzden bence bir rahatlama olacaktır. Ama burada daha kritik bir durum var Ali. Bizim son 2-3 yıldır konuştuğumuz ve saha içinde tartıştığımız hakem kararları, mevcut orta hakemin verdiği kararlar burada %20 falandır. Bizim daha çok konuştuğumuz ve daha kritik olan şey aslında bana o atamaları açıklayın. VAR hakemini kim atayacak? AVAR'ı kim atayacak? Bence daha kritik konu bu.
0: Ne antrenörler atacak ki?
1: Sanki ben başka isimler duyuyorum. Mesela Barış Şimşek ismini duydum. Hatırla, eski hakem. VAR'ın başında da sanki o
0: Evet
1: olacak.
0: evet onu
1: Oradaki
0: zaten şey.
1: atamaları o yapacak diye düşünüyorum. Şimdi burada başka bir tarafa evrileceğiz. Yani bence kritik olan taraf orası zaten. Biz VAR ve AVAR'dan mutlu değiliz, değil mi? Daha çok tartışmaların yaşandığı yer orası değil mi?
0: Yani genel olarak mutlu olduğumuz bir şey yok.
1: Yok.
0: Hani
1: Biz futbolda mutlu değiliz şimdi bu
0: tabii canım
1: sezon
0: yani ne orta
1: itibariyle.
0: hakemlerle alakalı mutluyuz ne VAR hakemleriyle alakalı mutluyuz.
1: Ama yani bence daha kritik olan nokta o ve açıklanması gereken de o. İnsanlara birazcık böyle yüreklerine su serpeceksek ve bakın biz burayı düzeltiyoruz, buradaki pisliği temizliyoruz diyecekseniz orada hiç tartışılmayacak birinin olması lazım.
0: Peki sezonun ilerleyen bölümünde yabancı orta hakem?
1: Valla federasyon sezon başında söylediği hiçbir şeyi uygulamadığı için ya da uygularken yolda değişiklik yaptığı için ben artık her şey olabilir diye bekliyorum. Niye biliyor musun? Şimdi mesela orta hakem performanslarını Anthony Taylor 4-5 hafta değerlendirdikten sonra baktı, değil mi? Mevcut hakemlere verdi. Şimdi Halil Umut Meler kağıtları böyle sıra listeyi önüne aldığın zaman kariyer anlamında en kariyerli hakemimiz, doğru mu? FIFA kokartı olan elit hakem kategorisindeki tek hakem. Yani şu anlama geliyor bu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde maç alabilecek, sonrasında diyelim Avrupa Şampiyonası ya da Uluslar Ligi'nde iyi seviyede maç alabilecek tek hakemimiz şu anda. Elit hakem. Bir tane var. Hatta hani Dünya Kupası'nda niye bizim hakemimiz yoktu diye bir sürü tartışma olmuştu ya. Olabilecek bir tane vardı zaten. O da Halil Umut Meler'di. Çünkü elit kategoride, yani Dünya Kupası FIFA standartlarına göre oraya seçilme meziyeti olan, bu ehliyeti olan bir tane hakemimiz vardı zaten. Ama geçtiğimiz sezon boyunca ne Şampiyonlar Ligi'nde ne Avrupa Ligi'nde üst düzey maç almadığı için, hatta Türkiye'de de birçok büyük karşılaşmada görev almadığı için zaten oraya gitme hakkı olmadı onun. Şimdi belki tekrar o seviyelerde bir hakeme sahip olabiliriz. Ama bu sadece Anthony Taylor'ın yapacağı bir şey değil. Bu psikolojik anlamda da Halil Umut Meyler'in kendisini yetiştirmesiyle alakalı olacak bir şey. Şimdi ben Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon onun yönettiği bir tane karşılaşma var. Şaktar maçıydı, değil mi herhalde?
0: Şaktır evet.
1: 10 sarı kart çıkardı. Yani normal standartlara göre bayağı yüksek seviyede bir kart sayısı bu. Ve oradaki kriterleri, oradaki puanları nasıl olacak onlara da bakmak lazım. Bugün de Galatasaray maçını yönetecek. Ama şimdi sezon başı ne dedi Sayın Hacı Osmanoğlu katıldığı televizyon programında? Biz dedi kendi hakemlerimizle gideceğiz dedi, değil mi? O geçen seneye özgü bir uygulamaydı. Ne var da ne de şeyde yabancı hakem olmayacak dedi. Biz ondan sonra burada kaç hafta konuştuk? Neden yabancı var ve avar geliyor. Geliyorsa da neden sadece 4 tane takımın maçında var bu? Ya da 4 maçta görev alıyor. E zaten yapmayacağız dediniz, yapmaya başladınız. Yapmaya başladınız, yarım yamalak başladınız. E şimdi bunlara yabancı varla avar, diyelim ki yabancı var ve avara güveniyorsun. E diğer var ve avara Türk hakem verdiğin karşılaşmalarda o takımların günahı ne?
0: Onların günahı büyük takım olmamaları.
1: Ama şimdi baştan sona zaten bak, adalet dediğimiz şey değil mi? Hakemin, hakim kelimesinden geliyor değil mi? Anlamı ne? Bir şey arasındaki mücadelede taraf tutmadan doğru kararları vermek, yönetmek, hakim olmak, adaletli olmak. E sen daha en başından adaletsiz bir şekilde zaten olayı başlatıyorsun.
0: Peki şimdi biliyorsun büyük kulüpler işte MHK başkanı gitmeli diye defalarca söylediler. Ama federasyona pek toz konduramadılar. O eleştiriyi federasyon seviyesine çıkarmadılar. Şimdi Ferhat Gündoğdu gitti. Anthony Taylor hakemleri seçiyor. Mesela bu hafta 4 büyük takımın maçı var. Bir tanesinin maçında büyük bir hakem hatası olduğunu düşünelim. İşte senin dediğin gibi VAR'da da olabilir. Orta hakemin verdiği bir karar da olabilir. Büyük takımın aleyhine bir düdük çaldı. Sen de o büyük takımın yöneticisin. Nereye, kime isyan edeceksin bu hafta? Nasıl yapacaksın?
1: Ya daha da kötü yerlere gidecek zaten bu iş. Şöyle daha kötü yerlere gidecek. Hakemlerin daha rahat maç yöneteceğine eminim.
0: Hı.
1: Onda bir sıkıntı yok. Ama mesela açıklandı mı? Şu anda bu gün içinde açıklanıyor. Gün içinde hakemleri.
0: Gün içinde. Şimdi
1: mesela kim gelecek abi var? Biz bunu da burada konuştuk. Yabancı var diye buraya çağırdığımız adamlar kendiliklerinde zaten belli bir kalitenin altında kalan adamlar.
0: Ya tamam, okey, yani orada artık yapabileceğim bir şey yok. Bir şey, biri gelecek.
1: VAR merkezini Riva'dan götürün dedik, Avrupa'da bir yere kurun. Bak bu çok, mesela Anthony Taylor yapsın abi bunu. Versin bir rapor, desin ki Riva değil, biz bu VAR merkezini Berlin'e yapalım. Şuraya yapalım. İngiltere'de bir yere kuralım. Ben de bundan sonraki VAR ve AVAR'ları oradan ayarlayacağım. Sinyal 3 saniye yavaş gider oraya. Ya da biz beklerken 30 saniye beklemeyiz de 1 dakika bekleriz. Razıyız ya, doğru karar verilecekse. İyi hakem getireceksen VAR ve AVAR'a. Ama bana gidip Hollanda liginde işte tuhaf tuhaf bizim çok altımızda kalan liglerdeki kendi ülkesinin büyük takımlarının maçını bile yönetmemiş hakemleri VAR ve AVAR diye getirirsen yazık değil mi bizim çocuklara? Ben işte buna katlanamıyorum. Ya da burada şeyimiz direkt uyuşmuyor federasyonun yaptığı uygulamalarla. Yapacaksak, kendi şeyimizi kuracaksak, buyurun sevabıyla günahıyla ama adil. Hata yapabilirler. Ya Sayın Başkan'ın bir tane açıklaması var ve devamında en büyük zaten takımların isyan etmesi gereken nokta. Zaten başkanların çoğu da maçtan sonra ediyor. VAR'daki hatayı kabul etmem dedi. Değil mi? VAR'daki hatayı kabul etmem. Birçok açıyla, bizim ekranlarda görmediğimiz açıyla yayıncı kuruluştan gelen görüntüleri orada bilgisayarın başında izleyen, ona yardımcı olan, orasını burasını çizen, değil mi? Bir tane de operatör var. Ya orada bu kadar teknolojinin içinde nasıl yanlış karar verebilirsin? İki tane ihtimali var bunun. Ya kasıtlı olacaksın ya da onlar da futbol oyun kurallarını tam anlamıyla bilmiyorlar. Bak, eğer kötü anlamda düşünürsen kasıt ararsın. Daha böyle makul seviyede düşünürsen, ki daha da yanlış aslında, hakemler tam kuralları bilmiyor, kafasına göre karar veriyorlar. Şimdi ikisi de çok kötü aslında. E biz şimdi bu kadar güvensiz bir ortamda Anthony Taylor, tamam Anthony Taylor çıkıp kendi yönetsin o zaman ya bazı maçları. Daha iki ay öncesine kadar yönetiyordu. Ben mesela Anthony Taylor çıkıp maç yönetse hiç şey demem. Mourinho değilim en azından, değil mi? Ya bu adam da şöyle yaptı,
0: yok,
1: böyle yaptı.
0: Yok, benim söylemek falan istediğim şu. Hani şimdi günah keçisi büyük kulüpler tarafından kim olacak?
1: Vallahi hepsi olabilir. Yani
0: mesela böyle bir şeyde şu anki ortamda işte az önce konuştuk. MHK başkanlığı için adı geçen çoğu kişi görev almak istemiyor. Bu işi Anthony Taylor'ın kucağında bıraktılar. Ve hakem kadrosu da belli. Hakemlerin mental olarak ne kadar yıprandığı ortada belli. İşte senin anlattığın konu aslında şu. Yani hakemler VAR'dan da yeteri kadar destek alamıyorlar. VAR'daki hakemlerin kalitesinin sen yeterli seviyede olmadığını söylüyorsun. Bu da bize çok fayda etmiyor.
1: Çünkü hakemler artık hakemliği VAR'a bırakmış durumda. Tamam. Zaten
0: böyle bir
1: bu.
0: Böyle bir ortamda mesela biraz geleceğe yönelik düşündüğümüzde çok da iyi bir yönetim beklememek gerekir. Yani çok büyük radikal değişiklikler olmaması lazım. Demek ki gene hakem hataları olacak. Öyle ya da böyle. Hani VAR kaynaklı olabilir, hakem kaynaklı olabilir, beraber olabilir. Hakem hataları göreceğiz. Mesela o zaman işte mesela hala mı büyük takımlar federasyona bir şey söylemeyecek? Federasyonun devam etmesi durumunda. Ya da bir iki hafta bekleyip ondan sonra üçüncü hafta bu Anthony Taylor istifa etsin, beceremiyor, bizim aleyhimize kararlar veriyor sürekli, bizim aleyhimize atama mı yapıyor diyecekler. Orası da ilginç bir hal alacak. Yani Anthony Taylor kucağında böyle bir iş buldu. Adam hakem geliştirme şeyine gelmişken, eğitimci olarak gelmişken, şimdi bir anda hakemleri atayan adam haline geldi. Bu ne demek? Bir iki hafta sonra Anthony Taylor'ın da işte bütün şeyiyle beraber, büyüklerin gazıyla beraber diyeyim, rüzgarıyla beraber eleştirilme ihtimali var. Yani o da çok ilginç bir noktaya gidecek. Ya zaten Anthony Taylor da 3 hafta sonra ben deli miyim ya, burada ne işim var deyip gidebilir.
1: Olacağı zaten o. Ya 3 hafta olmaz, belki de 6 hafta olur.
0: Yani
1: ya da işte görevden alınır. Şimdi burada eğer bir düzen kuruyorsan ya da işte bir şey yapıyorsan, yeniden sil baştan ben kendi hakem grubumu oluşturacağım diyorsan, senin o hakemlerin gerçekten futbol oyun kurallarını tam anlamıyla biliyor ve bunu sahada uyguluyor olması lazım. Ama bizim aklımızın bir köşesinde hep hinlik var. Çünkü böyle olman gerekiyor Ali. Yani mevcut durum seni böyle olmaya itiyor. Bak, Sayın Gündoğdu'nun o çıkan ses kaydı var değil mi? Onu dinlediğin zaman zaten her şeyi sana anlatıyor orada aslında ya. Diyor ki bir tane bile hatan yok diyor. Bir tane bile hatan yok. FIFA klasman yardımcı hakemden bahsediyoruz. Bilinçli, kasıtlı ya da kasıtsız bir tane yanlışın yok. Ben senin maçlarını izliyorum diyor. Ne yapabilir mesela daha bu hakem? Ya zaten bütün bayraklarını doğru kaldırıyor. Bu ülkede bir Cüneyt Çakır ismi hakemlik anlamında çok üst seviyelere çıkmışsa, bunda başlıca sebep neydi? Sürekli Tarık Ongun ve Bahattin Duran'la birlikte aynı üçlünün maçlarda görev almasıydı değil mi? Onlar bir projeydi. Yani bizim de Avrupa'nın elit seviyesinde bir hakem triyomuz olsun projesiydi. Başarıya ulaştı mı? Bence ulaştı. Cüneyt Çakır'ı da Cüneyt Çakır yapan unsurların başında VAR'ın ve AVAR'ın olmadığı dönemde iki tane hakikaten böyle milimetrik offside'ları bile kaçırmayan Tarık Ongun ve Bahattin Duran gibi çok üst düzey yardımcı hakemlerinin olmasıydı. Ama şimdi bakıyorsun, bir tane iyi yardımcı hakem olduğunu zaten MHK'nin o dönem başındaki isim kabul ederek söylüyor ama diyor ki bana biat edeceksin diyor. Bana biat etmiyorsun diyor. Sağda solda konuşuyor musun diyor. Şimdi bak, yaptığı işe herhangi bir şey bulamıyorsun. Düşünsene, senin bir çalışanın var ya. Şimdi dönelim kendi şeyimize. Bizler de yöneticilik yapıyoruz değil mi? Yaptığı işe bir şey bulamıyorsun. Bir görev vermişsin. Kusursuz, %100 yapıyor biri. Ama dışarıda işte dolaşıyor. Diyor ki ya Ali de diyor şöyle. Bana da diyor böyle yapıyorlar. Bunlar da senin kulağına geliyor. Değil mi? Gelebilir. Ne yaparsın? Dersin ki arkadaş, böyle böyle böyle şeyler yapma. Benim hakkımda ne konuşuyorsun? Ben sana burada hakkını vermiyor muyum? Ben sana iyi maç vermiyor muyum? Burada ama şey şuraya geliyor. Sen artık ona iyi maç vermemeye başlıyorsun. Ya da maç vermemeye başlıyorsun. O da diyor ki ya ben işimi doğru yapıyorum. Neden bana çok konuşuyorsun? Hatta baban da çok konuşuyor. Burada iki tane yöntem var. Ya dersin ki arkadaş, ben senin bu hareketlerinden rahatsızım. Sen de yollarımızı ayırıyoruz. Sebebi de hakemliğin değil, böyle böyle şeylerin. O bireysel bir dava olarak diğer taraf haklı olduğunu düşünüyorsa gider davasını açar zaten. Ama bunun böyle bir yöntemle bütün hakemlere sirayet etmesi içeriği tamamen bozar. Şimdi sen bir tane çok başarılı hakeme bile maç vermiyorsan, hakemler de kurnaz insanlar, şey değil ki yani, hepsi işinde gücünde başka işler yapan insanlar. Birine zaten en iyisine bunu yapıyorsan diğerlerine de mesaj vermiş oluyorsun. Gidip onlara söylemeyecek mi, anlatmayacak mı?
0: Evet abi.
1: Ya bu kadar basit ya.
0: Evet.
1: Anthony Taylor'dan en azından bunları duymayacağız değil mi? Sen benim hakkımda orada konuşuyormuşsun.
0: İnşallah.
1: Şurada şöyle yapıyormuşsun falan.
0: İnşallah, inşallah. Evet, 8-11 saatlerimiz. Radyo Spor'da Türkiye'nin en iyisinde sabah sporunu dinliyorsunuz. Ali Yerim, Aykut Aydın sizlerle birlikte. WhatsApp hattımız açık, 0538-052-1487. Bu saatin ilk arasına gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Ali Yerim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la sabah sporu devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8-15 saatlerimiz, 0538-052-1487. Radyo Spor'un WhatsApp hattı, mesajlar geliyor, mesajlara bakacağız. Şimdi de bu kısır tartışmalardan çıkıp sağ içine dönüyoruz.
1: Dönelim artık ya. Hakikaten ben çok sıkıldım. Zaten iki haftadır yine biliyorsun bu adli olaylar çok fazla konuşulduğu için biz avukata döndük.
0: Bak bugün cuma, sen de buradasın. Valla inşallah saat 10'a kadar yeni bir bomba çıkmaz. Bir altyazı, bir kırmızı şey görmeyiz, bant görmeyiz.
1: Şimdi o sen genelde erken oluyordu ama.
0: Yok, erken olmuyor.
1: Şimdi bu saatlerde bir açıklama gelirse
0: yani,
1: gelir.
0: Yani 9-9.30 10'a doğru bir şeyler olursa.
1: Bence bugün olmaz. Artık şimdi lig başlıyor, bu haftalar bir şey olmaz.
0: İyi, hadi bakalım. O zaman sağ içine dönüyoruz. Aykut Aydın.
1: Dönelim.
0: Galatasaray Kasımpaşa ile beraber Süper Lig'de haftaya başlıyoruz. Şimdi Galatasaray'da Okan Buruk cezalı. Sağ kenarında yok. Leslie cezalı. Trabzonspor maçında kırmızı kart görmüştü hatırlarsan. Torreira ve Davinson Sanchez milli takımlardan biraz geç döndüler. Ama Osimhen, Şalai ve Lemina'nın da kısmi olarak bu hafta idmanlara katıldığını söyleyelim. Singo'nun da hani bireysel çalışmalara başladı ama hazır olmadığı net. Victor Osimhen, az önce sen de söyledin, yaklaşık bir aydır sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Galatasaray bu eksiklerle beraber yine Kasımpaşa karşısına tabii ki güçlü, iyi bir 11 çıkartabiliyor. Fakat asıl tabii akıllarda bir de Barcelona maçı var. Hani Barcelona'da özellikle Osimhen'in zaten mutlaka oynaması gerekiyor. Bugün şöyle bir muhtemel verilmiş Galatasaray'la alakalı olarak. Kalede Uğurcan var. Sağ bekte Kaan Ayhan yazılmış. Davinson Abdülkerim stoper attı. Jakobs sol bek olarak yazılmış. İlkay'ı görüyorum 11'de. İlkay Gündoğan, Torreira, Gabriel Sara merkezi. Yunus bir tarafta, Leao bir tarafta, Deniz Gül de en ileride gözüküyor. Burada Barış Alper'i göremedim 11'de. Barış Alper'le alakalı olarak kaçırdığımız bir şey mi var?
1: Yok.
0: Yok. Tercih mi? Yani burada ben şu an NTV'den baktım. Onların muhtemel 11'i bu şekilde.
1: Vallahi ben mesela Kaan'ın yerine Barış Alper'i sağ bekte seyredersek şaşırmam.
0: Evet, ben de dün benzer bir şey söyledim.
1: Bir kere Barış bence kesin 11'de olur. Hı. Onu söyleyeyim. Niye olur'u da anlatayım. Son maçta zaten Arda ile birlikte biliyorsun cezalılardı. İtalya deplasmanına gitmediler. Milli takımdan ayrıldılar. Yani Barış şu anda yorgun falan diyemeyiz.
0: Yok.
1: İyi durumda, fit durumda. Ve bence biraz da kıpırdadı. Yani milli takımdaki o son karşılaşma, İtalya maçının ikinci yarısı biraz böyle kıpırdamaya başladı Barış. Hayata dönme sinyalleri veriyor. Galatasaray hücum hattında Osimhen'in olmadığı senaryoda en formda oyuncu Yunus. Yunus'un da oynayacağını düşünüyoruz. Leao bence Ronaldo'nun 7 numaralı forması kendisine verildiği andan itibaren Leao'nun mesela iyi döneceğini, iyi başlayacağını düşünüyorum ben. Hmm. Yani Galatasaray'ın o beklediği Leao performansını bugün seyredebiliriz. Ben
0: zaten seyredelim de, değil mi? Barcelona yani, maçı öncesi.
1: Çünkü bazı maçlar vardır, kendiliğinden seni havaya sokar. Mesela Barcelona maçında ben iyi bir Leao seyredeceğimizi biliyorum. Yani düşünüyorum demiyorum, biliyorum. Hmm. Mesela oynarsa iyi bir Sané performansı göreceğimizi biliyorum o maçta. Ama sadece Barcelona olunca olmayacak bu. Çünkü Barcelona'ya ne kadar iyi olsan da yetmiyor zaten. Yani mesele o ayrı bir şey. Ama o bir vitrin maçı. Mesela Sporting maçından daha istekli bir Galatasaray olacağı da daha böyle ben de bu takımla baş edebilirimi göstermeye uğraşacaklarını biliyorsun. Ama bunun sonucunda 5 tane yiyebilirsin. Normal çünkü Barcelona bir anda yapabiliyor zaten bunu. Yani bu sezonda hiç öyle ağır aksak gittikleri bir karşılaşma da yok.
0: Milyar etkiler mi?
1: Milyar'a tabii ki etkiler.
0: Bence de etkiler. Mesela o bir avantaj diye düşünüyorum. Hep de söyledim ben.
1: Tabii yani ki etkiler.
0: O kadar ritim bulmuş bir takımın hani milli ara sonrası bence çok kolay değil aynı ritimle devam etmesi.
1: Ya kesinlikle değil. Şimdi bakıyorsun Lamine Yamal neredeyse tüm maçlarda oynadı. Cancelo Portekiz'de tüm maçlarda oynadı. Rodri İspanya'da tüm maçlarda oynadı. Yani oradaki oyuncuların çoğu da oynadı bu arada. Milli takım Pedri oynadı. Şimdi Barcelona Galatasaray'ın şöyle bir özelliği var bu arada. Yani her ne kadar arada büyük fark var gibi gözükse de Barcelona'yı zorlayabilecek yıldızlar da var Galatasaray'da. Zaten o yıldızların alınma sebebi de bu. Ama bunu genele yayması durumunda Galatasaray'ın kadrosunun çok kuvvetli olduğunu söylüyoruz. Yani Kasımpaşa maçında da bir şeyler yapmaları lazım. Ne bileyim yarın öbür gün oynadıklarında Gençler Birliği deplasmanında da aynı zihniyetle oynamaları lazım. Bunu yapmayı Okan Buruk başardığı takdirde zaten makas açılıyor. İşte Trabzon maçını kötü oynadı. İlk Çorum maçında berabere kaldın ki bence çok kötü değildi Galatasaray. O gün atamadı. Onun dışında zaten daha birinci vitesten ikinci vitese geçti diyebilir misin Galatasaray'a? Daha geçmeden lidersin ya. Ve çok kötü bir Trabzon deplasmanı oynamışsın.
0: Ya savunma Galatasaray'da
1: problemli. Bu kadar gol yiyen bir takım olmuyordu Galatasaray.
0: Galatasaray'da ben durumu biraz milli takıma benzettim. Yani hani insanlar bakıyorlar işte performansın geneline. Performansın genelinde senin dediğin gibi yani işin hücum tarafında Galatasaray daha tam böyle silindirleri açmadı gibi gözüküyor. Orada hemfikirim. Ama takım savunması bireysel olarak da takım olarak da işte beklentinin çok altında. Örnek veriyorum. Geçen hafta sordum mesela Genco'yla Mert'e. Barcelona maçında Abdülkerim'le oynar mısın dedim. İkisi saniye düşünmeden Jakobs dediler.
1: Ben de Jakobs'a oynamam.
0: Abdülkerim'le mi oynarsın?
1: Oysa mevcut elimdekiler için onunla oynarım.
0: Sol stoper de o. Yani Davinson Sanchez Abdülkerim mi?
1: Yani şimdi oradaki kritik şimdi Barcelona'yı da biraz analiz edince asıl tutman gereken adamlar kim? Mesela Lamine Yamal'ı Jakobs'un daha iyi tutabileceğini düşünüyorum. O yüzden mesela Eren tutamaz onu. Buna eminim. Jakobs'a diyeceksin ki kardeşim ben senden hücum bindirmesi vesaire şu bu falan istemiyorum. Zaten Lamine Yamal var. Önünde Leao oynayacak büyük ihtimalle. Yani onların da bir geriye koşma durumu olacak. O yüzden ben orayı bozmam. Mesela önlemi o tarafa alırım. Abdülkerim'in de ya Barcelona zaten top hep onlarda olarak oynayan bir takım değil mi? Yine öyle olacak. Zaten sen geride bayağı kalabalık olacaksın. Dolayısıyla orada artık böyle çok hızlı stoper aman arkam dönsün falan pozisyon bilgisi yüksek stoper isterim ben o maçta. Çünkü fark etmiyor. Zaten o adam onu birebir de yakalayınca Jakobs falan da fark etmiyor. Onu da geçecek zaten. İş dribbling yakalayınca. O yüzden herkesin olması gerektiği yerde oynaması taraftarıyım. Abdülkerim'i muhtemelen bugün de göreceğiz zaten.
0: Bugün olabilir tabii. Bugün olabilir.
1: Ya burada Galatasaray'da bireysel hataların çok fazla olduğu bir gerçek. Davinson'un sezon başından bu yana 3 tane bireysel hatayla yedirdiği gol var. Uğurcan çok formda başlamadı. Ama mesela Belçika maçına bakıyorum 7 tane kurtarışı var. Mesela Galatasaray 10 tane gol yemiş şu ana kadar değil mi? Sağ beke bakıyorsun Şalay'ı geçtiğimiz sezonlarda idare etti. Fena da performansla sergilemedi. Hatta bir ara transfer yapacak söylentileri bile çıktı. Ama şu anda o kadar sırıtıyor ki Galatasaray'a karşı bütün takımların hücum ettiği yer orası zaten. Çünkü oyuncu karşılamayı bilmediği için oyuncuyla birlikte geri geliyor. Ve oradan bir ekstra oyuncu getirebildiğin anda Galatasaray'a pozisyona giriyorsun. Sezon başında ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? İşte maaşına zam istiyor söylentileri yapılan Torreira şu anda Galatasaray'ın en formda oyuncusu. Tekrar o eski standardını yakaladı.

0: ters gelen bir takım. Onlar da gayet iyi durumda geliyorlar buraya.
1: Evet, yani milli aranın namalüp tek takım.
0: Milli aranın ama etkileyebileceği
1: oyun olarak öyle çok değil. Ekstra bir durum yok. Kasımpaşa'nın.
0: Ama mesela Kasımpaşa'da da Benedicek'te bir sıkıntı var. Şüpheli gözüküyor. Mesela ben en beğendiğim oyuncu ki geçtiğimiz yıllarda da biz Serie A'da Parma'da anlattık onu. Yani Parma'da uzun bir sakatlık geçirdi. O 11'deki yerini kaybetti. Sonra geri döndü. Rehabilite oldu. Tam kendini bulamadı derken Kasımpaşa nasıl çekti aldı anlamadım onu. Mesela çok beğenirdim ben Benedicek'i. Ki şu anda da lige damga vurmaya başladı. Onda bir soru işareti var. Sakatlığı var. Muhtemelen güvenle başlayacak Kasımpaşa'da. Güven de bence fena santrafor değil. Kasımpaşa fena bir takım değil. Emre Hoca artık bir takım şeyleri öğrendi diye düşünüyorum. Daha iyi bir teknik adam imajı veriyor kenarda bana. Kolay bir maç gibi gözükmüyor. Galatasaray'ın da savunmadaki defoları sanki akşam öyle gollü bir karşılaşma bizleri bekliyor gibi duruyor sevgili Ali. Ama ben bu milli aradan sonra ivmenin tamamen yukarı doğru çıkacağı bir Galatasaray bekliyorum. Salı günü Barcelona maçı zor tabii ki. Yani ne kadar iyi olursan olur rakip Barcelona. Ama orada da mesela enteresan bir sonuç almayı başarırsa, atıyorum bir beraberlik de ayrılırsa, psikoloji tamamen tavan yapar. Ve ben Okan Hoca'nın diğer teknik adamlardan şöyle bir artısı olduğunu bir kez daha söyleyeyim. Sezon içinde milli aralar dahil takımın pik yapması gereken noktaları ya da biraz daha tempoyu rolantide götürmesi gereken noktaları ayarlamada ekibiyle birlikte bence bir numara. Okan Hoca'nın diğer hocalardan ayrılan özelliği bu. Kötü olduğunu şu anda kendisi de biliyor ve kabul ediyor takımın performansının ya da istediği fizik kondisyona henüz ulaşamadığının farkında. Transferlerin tam anlamıyla doğru oturmadığı ya da takıma daha uyum sağlamadığı ortada. İşte Pendik maçında seyrettim ben, bitişi bu daha takımla kesinlikle aynı dili konuşmuyor. Ugo Çukwu geldiğinden beri zaten sürekli eleştiriliyor.
1: O aslında tam biraz toparlamaya başlamıştı, kırmızı kart.
0: Kırmızı kart gördü. Yani bir takım oluşurken biraz zamana ihtiyaç var. Ama şimdi hepsi çok düşük tempoda başlarsa, Abdülkerim çok kötü olursa, Davinson çok kötü olursa, Uğurcan kalede bir şey yapamazsa ne olacak? İskeletteki oyuncuların, Osimhen de yok. Senin iskeletindeki 3 tane oyuncun kötü olduğu zaman zaten o takımdan bir şey bekleme.
1: Burada tabii şu da var. Dün ben program sırasında söyledim. Mesela bir sonraki milli araya kadar bayağı bir maç var. Ligde 5 maç.
0: Tabii tempo var şimdi.
1: Aynen. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maç oynayacak takımlar. Yani bu dönemde takımlar fizik ve mental olarak hazır olmak zorunda. Tabii sakatlık burada. Sakatlıklar belirleyici olabilir. Ama oldukça zor bir periyot geçirecek. Yani Avrupa Kupası oynayan takımlar, hele Şampiyonlar Ligi oynayan takımlar 3 maç Şampiyonlar Ligi'nde, arada lig karşılaşmaları, ondan sonra milli araya girilecek. Peki sana şu soruyu sorayım. Sen şimdi dedin ki Barcelona karşısında Abdülkerim'in oynamasını ben doğru bulurum. Çok fazla şeylerle oynamam, taşlarla oynamam. Herkes kendi yerinde oynasın dedin. Bu durumda sağ bekte Şalay olacak.
0: Düzelirse olacak.
1: Düzelirse. Peki sana iki soru oldu. Şalay düzelmedi, sağ bekte kim olur?
0: Barış.
1: Barcelona karşısında.
0: Ben olsam Barış'ı koyarım.
1: Onun dışındaki 11 nasıl devam eder? Mesela merkezi nasıl yaptın? Torreira, Lemina, Sara mı?
0: Lemina düzeldiğinde kesin olmak zorunda.
1: Merkezde.
0: Merkezde olmak zorunda. Ya da diyelim ki Lemina düzeldi, Abdülkerim'den yana sıkıntılarım var. Lemina'yı bu kez Abdülkerim'in yerinde onu oynatırım. Yani oraya ben şeyi koymam. Jakobs'u koymam.
1: Her halükarda Jakobs oynamıyor sende.
0: Jakobs bende solda oynuyor.
1: Solda oynuyor.
0: Stoper'de
1: oynamıyor.
0: Stoper'de oynamıyor. Jakobs solda oynuyor. Lemina düzeldi. Fizik olarak iyi durumda ama Lemina'yı fizik olarak iyi durumda en son ne zaman hatırlıyorsun 90 dakika çıkartabilecek gibi? Lemina 60 dakika oynuyor. Ama ondan sonra duruyor tamamen. Barcelona da zaten anların takımı. Yani bir anda çok kötü oynuyormuş gibi gözükse de 3 dakikada 2 tane atabiliyor. Böyle bir takım. Sen de gol yedikten sonra hemen peşine bir tane daha yiyebilecek özelliklere sahipsin. Sen de öyle bir takımsın. Yani kırılmaya müsaitsin. O yüzden full konsantrasyonla bir şey oynaman gerekiyor.
1: Lemina'nın

0: Torreira'nın önüne kimi koydun?
1: Zaten Kazımcan, Kaan Ayhan ve Arda Ünyay bildiğim kadarıyla kadroda yoklar. Şampiyonlar Ligi listesinde yoklar. Yani Kaan'ı oradan çıkardılar diye hatırlıyorum.
0: Batroko?
1: Batroko var.
0: Hayır hayır. Yani Lemina Torreira'nın önünde Batroko'yu mu oynatırsın?
1: Bu karşılaşma özelinde...
0: Yoksa Sara mı?
1: Barcelona maçında Sara'yı oynatır.
0: Sara'yı oynatır.
1: Yani biraz daha orayı defansif yaparım. Ben de Barcelona'nın en vurucu olduğu taraftan onları vurmaya uğraşırım. Yani o maçta mesela Barış'a gerçekten iyi bir sağ bek oynama misyonunu yükleyebilirsen Barış bunu yapabilir. Önünde Yunus'la. Bak Sané'yi yedekte bekletiyorum.
0: Sané yedek kaldı.
1: Sol tarafta
0: Leao.
1: Jakobs'un önünde Leao. Ya benim de bir Osimhen'in ama tabii ki sağlıklı ve
0: Osimhen oynar diye düşünüyorum.
1: Osimhen şeyle oynayacak. Eğer Torreira, Sara, Lemina'yı merkezde kullanırsam Abdülkerim oynayacak stoperde. Yani o tarafı ben kapatmaya uğraştığımda Abdülkerim ile Lemina'nın aynı anda sahada olduğu şeylerde bir takım kapatmaları daha iyi yapabilirsin zaten. Hücum seçeneklerinde belli olacak. Hücum seçeneklerinde nasıl belli? Ha burada bana dinleyenler şey de diyebilir. Mesela Barış da Şalai kadar hatta Şalai'den daha hücumcu olduğu için arkaya adam kaçırmaz mı? Kaçırabilir. Daha önce bunları yapmadı mı? Yaptı. Hı hı. Yani savunma yetilerini belki de eskisi kadar taşımıyor artık. Buradan bir eleştiri gelebilir. Ama Kaan Ayhan'ın da olmadığı yerde mesela diyelim Şalay da yok. Mecbursun zaten bunu yapmaya. Ne yapacaksın başka türlü?
0: Ama hani anladığım kadarıyla Şalay da çok oynayamayacak gibi değil. Hani
1: ya oynarsa Şalay'ı koyacak zaten. O belli. O zaman işte şey değişir. Ben de artık şey mi yapmalıyım? Bu sefer belki şeyi görebilirim. Yani Yunus'u 10 numaraya kaydırıp Barış'ı sağ öne koyup Leao'yu sola koyup böyle bir opsiyon çıkıyor. Bu sefer de ortadan bir tane artırabiliyorsun.
0: Evet.
1: Ama önce bence bugünü bir halletmesi lazım Galatasaray'ın. Çünkü Kasımpaşa kolay maç değil.
0: Bence bugünü düşünen az Galatasaraylı vardır ya.
1: Bence Salı'yı da düşünen az vardır.
0: Daha çok bence Salı'yı düşünüyorlar
1: ya. Ya Salı günü herkes iyi bir sonuç tabii ki bekliyor ama mesela kaybettin diyelim. Çok da eleştiremezsin zaten yani. Barcelona ile oynayıp kaybettiğinde.
0: Yok eleştirmeme meselesi değil. Merak. Hı-hı. Hani takım nasıl bir performans ortaya koyacak? Çünkü Barcelona da o kadar üst perdeden başladı ki.
1: Yani bir de bak şimdi.
0: O kadar büyük maç ki.
1: Kasımpaşa ile oynuyorsun. Barcelona ile içeride oynuyorsun. Devamında Gençlerbirliği deplasmanın var. Sonra Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanın var. Sonra derbi oynuyorsun.
0: Tabii tabii.
1: Yani bir anda bütün ivmeyi çok pozitife döndürebileceğin de bir fikstür Ali bu.
0: Öyle.
1: Zor bir fikstür ama tam böyle bıçak sırtı. Yani Galatasaray'da bir anda bahar havası da gelebilir. Tablo tamamen kışa dönebilir.
0: Evet dinleyicimiz Kaan Ayhan Barcelona karşısında oynayabilecek olsa bile oynatmayıp 10 kişi çıkmak daha avantajlı demiş. Eğer yanılmıyorsam kendisi Galatasaraylı. Mustafa Dürüst, sizce şu kadro yapısıyla Galatasaray'ın oynayacağı en iyi oyun 4-3-3 değil mi? Demiş. Bir başka soru. 5 yiyeceksek, Mustafa diyor bunu. Abdülkerim'den sebep yiyelim. Kaptan ülkenin en iyi ve karakterli stoperidir. Kendi değerlerimize sahip çıkalım demiş. Emre Salman, Şalay'ı kötü gösteren Sané'nin kötü formudur. Bunu da es geçmeyelim lütfen diye eklemiş. Bakalım şöyle bir dışında Mertelem yine mi tatilde sorusu gelmiş Turgay'dan. Evet cevabımız. Galatasaray'la alakalı olarak bulmaya çalışıyorum. Sağ içine dair yorumlar. Barış Alper Yılmaz sol bek oynayamaz mı? Demiş bir dinleyicimiz. Oynar ama niye böyle bir şey düşündü Suat Polat? Onu anlamadım. Hani sol bek oynasa Jakobs'la...
1: Lamine Yamal'a karşı herhalde soruyor.
0: Jakobs'la Eren'i yetersiz bulduğu için mi? O zaman ama sağ bekte hani zaten sağ bek oynamasının sebebi Şalay'ın durumu. Peki şöyle bir şey

0: sorayım size. Galatasaray'da şimdi sol önü Barcelona maçında Leao'ya verdik. Santraforu Osimhen'e verdik. Sağ önde Yunus da olabilir. Barış Alper de olabilir.
1: Sane de
0: Sané de
1: olabilir.
0: olabilir. Hangisinin olması gerekir? Barış Alper sağ bek oynamadığı durumda Şalay sağlıklı çıkıyor. Merkezi de senin dediğin gibi kapattık. Sara, Lemina, Torreira ile kapattık. Şimdi sağ önde bir tercih yapman gerekiyor. Barcelona'yı da düşünerek mesela Barcelona o kadar geniş alanlar veriyor ki sen mesela Galatasaray Barcelona'ya 2 gol atsa çok büyük sürpriz değil. Ben işin savunma tarafını düşünüyorum. Hani savunmada ne yapabileceksin? Aslında belirleyici o olacak. Barcelona Galatasaray gol de atabilir, goller de atabilir diye düşünüyorum. Kendi sahasında. Ama işin savunma tarafını pek kafamda oturtamıyorum açıkçası. Fakat o hücum düzeninin de işlemesi için böyle adeta o boşlukları değerlendirecek, bitirebilecek, final pası verebilecek, topu gerektiğinde çekip dinlendirebilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Kim olması lazım sağ önde?
1: Valla şimdi şunu biliyoruz değil mi? Barcelona neredeyse kendi alanının son metrelerinde kuracak zaten
0: Aynen.
1: savunmayı.
0: Aynen.
1: Sürekli rakip alanda daha fazla oyuncuyla yani savunma arkası dediğin gibi çok fazla alan bırakıyorlar. Ve geriye koşmayı da çok fazla seven bir takım değil. O yüzden Galatasaray'da patlayıcı özelliği fazla oyuncu. Şimdi Barış da patlıyor. Yunus da yeri geliyor patlıyor. Sané de patlıyor. Ama Sané o kadar kötü tercihler yapıyor ve sonunu getiremiyor ki biraz da özgüven eksikliği oluşmuş durumda. Valla bana kalsa eğer Şalay'ın oynamadığı senaryoda Barış'ı sağ bek yaparsam solda da Leao ve Osimhen'in olduğu senaryoda ben yine ilk tercihimi Sané'den yana kullanırım. Büyük maç büyük oyuncuyla
0: Tamam.
1: oynanır.
0: Ama Barış Alper sağ bek değil.
1: Barış Alper sağ bek değil. Şalay sağ bekse o zaman bir düşünürüm. O zaman Barış'ı kullanmam daha şey olur. Yani
0: O zaman Barış diyorsun.
1: o zaman Barış
0: Ya
1: diyorum.
0: Barış sağ bekte olsa, sağ önde olsa sen de ilk 11'de
1: Yani
0: çıkıyor.
1: çünkü az önce bir dinleyenimizin yazdığı gibi Sané ile Şalay olduğunda önde şimdi topu kaybettiğini düşünelim Sané'nin. Çünkü risk alan bir oyuncu. Çalım deniyor, değil mi? Atmaya çalışıyor, gitmeye çalışıyor. Onun dönemediği yerde Şalay zaten çok zorlanıyor. Ama Barış'ın savunma özelliklerinin de olması Şalay ile daha böyle oraları tamamlayabilir, orayı kapatabilirler gibi geliyor bana.
0: İlkay Barcelona maçında olmalı diye birkaç tane mesaj geldi. O da büyük ihtimalle o merkezden atılacak arkaya toplarla alakalı diye düşünüyor dinleyiciler. Onu da konuşuruz ama ikinci reklamı da bu saatin çok geçirmeyelim. Çünkü saat 8.38 olmuş. Radyo Spor'da Sabah Spor'u dinliyorsunuz. İkinci aramıza gidelim bu saat için ardından devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Spor'u devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 8.41 oldu. Bugün Aykut Aydın'la birlikteyiz. Mert Elan izinde değil, tatilde. Bunu unutmayalım. İzin demiyoruz, tatil diyoruz. Şimdi sizlerden gelen mesajlar var. Mesajlardan bir tanesini de Faruk Gönendik isimli dinleyicimiz göndermiş. Barış Alper'i sağ bek pozisyonu düşünüyorsunuz ama şöyle bir durum var. Milli maçlarda ve ligde oynanan birçok karşılaşmada kendisini darbe almadığı halde darbe almışçasına yere atıyor ve dolayısıyla bu pozisyonları muhtemelen Barcelona maçında hakem devam ettirecek. Bu da rakip oyunculara ciddi bir alan açmayacak mı demiş.
1: Kendini yere attığı pozisyonlar var. Ben de mesela bunlardan rahatsızım. Ama bu da demek değil ki hiç darbe yok. Her pozisyonda da kendini yere atıyor. Barış'ı biz hangi özelliğiyle hep ön plana çıkarıyoruz? Güçlü olmasıyla. Yani Barış tekrar o fizik kondisyona sahip olduğunda kendini yere atmayı bırakır.
0: Çok onu zannetmiyorum Aykut ya.
1: Bırakmaz mı diyorsun?
0: Onu çok zannetmiyorum. Yani o hani Barış'ın gücü bittiği noktada kendini bırakıyor durumu değil gibi biraz. Fakat mesela ben şundan endişelenirim. Şimdi sağ bek pozisyonunda düşünüyorsunuz. İşte dinleyicimizin mesela çekincesi böyle bir pozisyonda kendini bırakabilir. Hakem devam ettirir. Barcelona'da alanı bulur. gider golü

0: artar. Ondan şüpheleniyor. Mesela ben daha çok barış savunma yapmaya çalışırken çok faul yapan bir oyuncu.
1: Doğru.
0: Mesela kart problemine girebilir esas.
1: Girebilir. Ya onu Şalay da yapabilir. Şalay da sert evet, oynayabilirsin.
0: Yani, ama Şalay biraz daha o işi daha iyi seviyede yapıyor bence. Barış erken bir kart görürse mesela o daha büyük problem olabilir. Çünkü ikili mücadelelerde hani böyle o şeyle ne derler güçle beraber mücadele etmeye çalışırken eli kolu gelebiliyor, ayağı gelebiliyor. Bir kart riski doğabilir. O da bir problem Galatasaray açısından ama tabii bunu hep beraber göreceğiz. Belki işte Barış sağ bek oynamayacak. Yani hiç bu tartışmaya da gerek kalmayacak. Bakalım başka mesajlara. Kerem'in röportajı ile alakalı mesajlar gelmiş. Ona az sonra döneceğiz. Program girişinde söylemiştim. Kerem dün bir röportaj verdi Yağız Sabuncuoğlu'na. Orada söylediği sözler dün bayağı bir viral oldu. Ondan sonra yine Kerem Demirbay'dan bir açıklama geldi. Onlara bakacağız az sonra. Bakalım şöyle bir... İlkay'la ilgili konuşacaktık. İlkay'ın Barcelona maçında ya da bundan sonraki süreçte belki onu da söylemek gerekiyor. İlkay'la alakalı olarak geçen sene çok büyük bir beklenti vardı. İlkay beklentilerin altında kaldı. Lemina Torreira'nın önüne İlkay'ı koyduk. İlkay da merkezde o oyun aklını ortaya koydu. O beklenen pasları, zamanlı pasları ne bileyim Leao'nun önüne attı. Sané'nin önüne attı. Osimhen'e attı. Aslında kulağa hoş geliyor. Değil mi?
1: Kesin öyle. Zaten onu yani ne bekliyorduk ondan geçen sene geldiğinde? Şampiyonlar Ligi evet. Performansı.
0: Sen ama az önce güzel bir şey söyledin mesela. Galatasaray'ın Liverpool'u yenerken İlkay Galatasaray'ın en iyi oyuncusuydu dedin.
1: Gene olur mu? Hatırlayın. Evet, yani,
0: gene olur mu mesela?
1: Şimdi bazı oyuncuların fizik olarak iyi duruma gelmesi zaten Galatasaray'ın beklediği bu. Yoksa yetenek anlamında ne verdikleri ortada, tarihleri ortada. Mesela Messi hala 39 yaşında yayınladınız değil mi mesela son milli maçını, hı-hı, benim maçını. Hala bir gol, iki gol pasıyla bitirirken Messi fizik olarak iyi durumda olduğu için o yeteneklerini sahaya gösterebiliyor. Kendine o kadar iyi bakıyor ki. Ben aynı şeyleri şimdi diğer oyunculardan bekliyorum. Mesela İlkay'a bu milli aranın çok iyi gelmiş olabileceğini düşünüyorum.
0: Ya da olması gerektiğini de söyleyebilirsin herhalde.
1: Olması gerekiyor. Tabii
0: da
1: ki yani.
0: Şey değil, o da yanlış olmaz mesela. Yani bu kadar süre içerisinde iyi
1: sevgili
0: çalışıp.
1: Sevgili İlkay bu kadar seni herkes seviyor burada bekliyor. İyi de bir kontratla bayağı da ilerlemiş bir yaşta buraya geldin. Senin de bir şeyler veriyor olman lazım. Ve İlkay bunun farkında ama Ali. Yani neyi yapıp neyi yapamadığını kendisi de biliyor. O yüzden mesela o karşılaşmada enteresan bir İlkay tercihi olur mu? Neden olmasın? Mesela sana soruyorum. Sen teknik adamsın. O bölge için yani forvet arkası için iki tane opsiyonum var. Biri Batrakov, biri İlkay. Yunus'u katmadım denkleme. Hangisini tercih edersin? Baktığın yani, fizik durumları aynı hemen hemen.
0: Aynıysa İlkay'ı tercih ederim tabii.
1: Bir de deneyim diye bir şey var değil mi? Yıllarca tabii oynamış. Barcelona'da bile oynamış.
0: İlkay'ı tercih etmek de isterim aslında.
1: Tabii ki istersin. Mesela geçen seneki Liverpool maçını hatırlayın. Hakikaten nerede takımın tempo yapması gerektiği, nerede şimdi Barcelona'ya karşı bunları da iyi ayarlaman lazım. Çünkü şunu biliyorsun. Barcelona'ya pozisyona gireceksin. Kubarsi, Gerard Martin, Cancelo, sağda işte Eric Garcia, bunlar hata yapmayan adamlar değil. Bunlar hatta çok hata yapan adamlar. Üstlerine gidebilirsen. Ama Barcelona o kadar topu vermiyor ki hata payını minimuma indiriyor. Zaten kaybettiğinde önde direkt baskıya başlıyorlar ve bir anda senden hemen hızlı bir şekilde geri alıyorlar. Orada biraz sakin kalıp işte o dediğin uzun topu atabildiğinde göreceksin. Kubarsi de çok zorlanacak. Göreceksin Eric Garcia oynarsa o da çok zorlanacak. Cancelo zaten ileride olmayı çok seven bir bek. Geriye gelirken onun da problemleri var. Yani senin de karşı tarafı zor duruma sokabileceğin, kart aldırtabileceğin ki ben Barış'ı bu anlamda biraz daha bu karşılaşmada güçlü olursa Galatasaray'a faydalı olur diyorum. Leroy Sané aynı şekilde. Mesela Leao çok zorlayacak bence o tarafı. Yeter ki sen ona doğru şeyleri yapabil. Osimhen zaten koşucu. Yani Barcelona'ya karşı en iyi hücum opsiyonlarından birine sahip bir takım Galatasaray. Yeter ki onlara karşı doğru oyunu kurabil ve onlar sana geldiğinde, şimdi Galatasaray'ın en büyük problemi ne? Sporting maçlarında da gördük bunu. Abi ceza alanında 7-8 oyuncu yerleşmişken birine vurdurup gol yiyorsun.
0: Tabii.
1: Kalene gelen ilk top gol oluyor.
0: İşte bence de olay tamamen savunma olacak.
1: Ya bunu artık çok yüksek bir konsantrasyonla yapıp arkada biraz durdurabilirsen sana gelecek zaten o pozisyonlar.
0: Evet, Galatasaray-Barcelona maçı daha Kasımpaşa karşılaşması oynanmadan kendinden tabii konuşturuyor. Bayağı bir heyecanlıyız. Salı günü oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı için. Saat 22'de oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı salı günü. Ama Galatasaray bugün Kasımpaşa mücadelesiyle de lige dönüyor. Az önce söyledim. Leslie merkezde, Galatasaray'da cezalı. Okan Buruk bugün cezalı. Osimhen, Şalai durumları belirsiz olan oyuncular. Torreira ve Davinson Sanchez'de bir şey yok ama yol yorgunlukları olduğu gerekçesiyle dinlendirilebilirler şeklinde haberler çıkmıştı. Tabii onlar geldikten sonra teknik heyet oyuncularla görüşüp ona göre bir karar alacaktır Kasımpaşa mücadelesinde. Kasımpaşa ligin tek namağlup takımı. Bu bakımdan tabii önemli. Kasımpaşa çok çok iyi oynadı mı ligde? Hayır. Ama sonuçta Kasımpaşa'nın biliyorsunuz daha önce çok daha problemli sezon başlangıçları olmuştu. Bu sezon iyi başladılar, huzurlu başladılar. Şu ana kadar 10 puan toplamayı başardı Kasımpaşa ki zaten ligde Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de 10'ar puanı var. 6 karşılaşmada 7 gol atabildi Kasımpaşa. 5 gol yedi. Galatasaray'ın 10 gol yediğini düşünürsek savunma anlamında Kasımpaşa şu ana kadar iyi işler yaptı ama işin hücum tarafında da tablo tamamen Galatasaray lehine. Kasımpaşa 7 gol atmışken Galatasaray 13 gol attı. Dün söyledim, Galatasaray maç başına şut, maç başına rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiklerinde lig lideri. Kasımpaşa az orta yapan bir takım hücuma çıktığında, bu sezon o özellikleri dikkat çekiyor. Biraz daha topun kıymetini bilmeye çalışıyor Emre Belezoğlu'nun ekibi. Bugün tabii milli ara dönüşü, hep söylerim. Cuma günü ben teknik direktör olsam maç oynamak istemem. Hemen mümkünse pazartesi günü oynamak isterim ama tabii Avrupa'da oynayan takımlar için bu pek mümkün değil. O yüzden Galatasaray bugün oynuyor. Galatasaray'ın hafta içerisinde karşılaşacağı Barcelona'da Hetafe ile oynayacak bu hafta iç sahada. Barcelona'nın da son durumunu merak ediyorsanız yarın Barcelona-Hetafe karşılaşmasını Esport ve Esport Plus'tan takip edebilirsiniz. Yarın 19.30'da Barcelona-Hetafe mücadelesi. Bakalım Barcelona milli aradan sonra nasıl bir dönüş yapacak Hetafe karşısında. Bunu da hep beraber göreceğiz.
1: Enes oynar mı 11?
0: Bakayım, muhtemelde bence, gözüküyor.
1: Bence oynar.
0: Muhtemelde gözüküyor. Barcelona'da Rafinha'nın ki sezona o da muhteşem başlamıştı, durumu belirsiz. Mesela Hetafe karşısındaki muhtemel 11'de Adeyemi sol ön, Lamine Yamal sağ ön, Gabriel Jesus da merkezde gözükmüş. Rodri, Pedri ve Fermin yine merkez orta saha bu şekilde dizilmiş. Kalede de Livakovic'i görüyorum. Barcelona'da Garcia'nın da yine durumu mesela belirsiz olarak yazılmış. Hetafe karşılaşması öncesinde kaleci Garcia'nın durumu. Bunları tabii yarın biraz daha netleştireceğiz. Yarın Barcelona oynadığı zaman onu da görmüş olacağız. Evet, şimdi saatlerimiz 8.52. Bu saatin son arasına gidelim. Aradan sonra Kerem Demirbay konusunu da beraber konuşacağız.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 8.56 oldu. Şimdi Kerem Demirbay'ın dünkü açıklamalarını konuşacağız. Girişte söylemiştik, program içerisinde sizlerden mesaj geldi. Kerem Demirbay Yağız Sabuncuoğlu'na bir röportaj verdi. Röportajın bir bölümünde söyledikleri çok konuşuldu. Ne demek istedi? Daha sonra Kerem Demirbay'dan bir açıklama geldi. Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi ben size o kısmı dinleteceğim. Okumaya biraz üşendim. Dinletmek daha kolay olacak o kısmı. Gürültü patırtı da o kısımla alakalı olarak koptu. Saat 9.10 reklamından sonra Batıkan iki teker bölümünü de yapacağız. Onu da söyleyelim. Mehmet Ali Selışık gelecek ve MotoGP ile alakalı olarak Endonezya Grand Prix ile ilgili konuşacağız. Saat 9.10 geçe reklamından sonra. Şimdi Kerem Demirbay'ın o bölümünü açayım, size dinleteyim. Ondan sonra da Aykut Aydın'la beraber yorumlayalım.
3: Galatasaray'da söylediğin gibi aslında 4 senedir ligde bir dominasyon var. Şampiyon oluyor. Ya bu başarı, bu şampiyonluğun temel sebebi hoca mı, kadro kalitesi mi, uyum mu, ikisi mi, hepsi? Yani direkt içindeydin işin ve gerçekten zor bir iş.
4: Düşündüklerimi söylesem var ya, çok büyük patlayacak her yer. Gerçekten. Kardeşim şöyle, takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Geçmiş takım arkadaşlarımı gerçekten seviyorum. İyi karakterler. Hani iyi de çocuklar. Ama dışarıdan göründüğü gibi değil her şey. İnanın bana.
3: Nasıl mesela?
4: Onu söyleyemem. Gerçekten. Ama herkes yutuyor. İnanın. Herkes yutuyor gerçekten. Ben bildiklerimden neyse.
5: Bakın bugün şampiyonluğa yürüyorsa öyle bizim...
0: Evet. Sonra Kerem Demirbay'dan bir açıklama geldi. Bugün yayınlanan bir röportajımda Galatasaray ile ilgili sözlerimin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve bunun doğal olarak tepkilere yol açtığını gördüm. Söylemek istediklerimle ortaya çıkan algı arasında ciddi bir fark olduğu için konuya açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim. Galatasaray'ın son 4 yılda kazandığı şampiyonluklar büyük bir emeğin, fedakarlığın ve mücadelenin sonucudur. Ben de bu sürecin 2 yılında takımın bir parçasıydım ve kazanılan başarıların arkasında ne kadar büyük bir mücadele olduğunu bizzat yaşadım. Bu süreçte maddi ve manevi anlamda birçok zorlukla karşılaştık. Ancak yaşananlar her zaman takımın içinde kaldı, dışarıya yansıtılmadı. Doğru olan da buydu. Çünkü biz karşılaştığımız sorunları hiçbir zaman bahaneye dönüştürmeden birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize odaklandık. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları tüm bu zorluklara rağmen büyük bir mücadele ortaya koydu ve şampiyonluklara ulaştı. Röportajda ifade etmek istediğim de tam olarak buydu. Yaşanan zorluklar kazanılan şampiyonlukların değerini azaltmaz. Aksine o başarıların arkasında ne kadar büyük bir emek ve fedakarlık olduğunu gösterir. Sözlerimin çarpıtılması sonucunda Galatasaray camiasında oluşan kırgınlığın farkındayım ve bundan dolayı üzgünüm. Hiçbir şekilde mücadele ettiğim insanların emeğini veya kazanılan şampiyonlukların değerini sorgulamak gibi bir niyetim olmadı. Her şeyden önce bu, kendi emeğimi de sorgulamak anlamına gelirdi. Geçmişte birlikte çalıştığım ve herkese ve emeğe saygım sonsuz. Bugün için kendi takımın başarısı adına aynı ciddiyet ve kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyorum, demiş Kerem Demirbay tepkiler sonrası gelen açıklamalarda. Şimdi ben o kısmı size bir kez daha dinleteyim. Açıklamayı okudum. Birbiriyle bağdaşıyor mu? Onu da konuşalım.
3: Söylediğin gibi aslında 4 senedir ligde bir dominasyon var. Şampiyon oluyor. Ya bu başarı, bu şampiyonluğun temel sebebi hoca mı, kadro kalitesi mi, uyum mu, ikisi mi, hepsi? Yani direkt içindeydin işin ve gerçekten zor bir iş.
4: Düşündüklerimi söylesem var ya, çok büyük patlayacak her yer. Gerçekten. Kardeşim şöyle, takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Geçmiş takım arkadaşlarımı gerçekten seviyorum. İyi karakterler. Hani iyi de çocuklar. Ama dışarıdan göründüğü gibi değil her şey. İnanın bana.
3: Nasıl mesela?
4: Onu söyleyemem. Gerçekten. Ama herkes yutuyor. İnanın.
0: Şimdi ben anlamadım Aykut. Yani Yağız çok normal iki tane soru sormuş. Şampiyonluklar var diyor. Bu şampiyonluklarda sence en büyük pay kimindi diyor.
1: Nasıl, oyuncuların diyor.
0: Nasıl yorumlarsın diyor. Diyor ki söylersem her yer patlar diyor mesela. Şimdi mesela bu soruya böyle bir cevap, böyle bir girişle başlaması bir kere bir garip. Ondan sonra her şey diyor göründüğü gibi değil diyor Yağız. Gene çok hani bir dakika nasıl diyor Yağız. Nasıl Kerem yani? Demirbay söylüyor. Her şey göründüğü gibi değil diyor. Yağız nasıl yani diyor. Ondan sonra Kerem yine ya boş ver diyor. Herkes yutuyor diyor. Şimdi düşündüklerimi söylemeyeyim diyor. Yani iki tane normal soruya böyle insanların aklına 50 bin tane şey getirebilecek cevaplar vermiş Kerem Demirbay. Ondan sonra mesela açıklaması da bence söyledikleriyle pek paralel değil.
1: Bugün de şimdi o stadyuma gelecek değil mi?
0: Yok, gelecek, ayrı mesele de hani normal sorulara şimdi böyle cevap verdiğin zaman insanların zaten hani ortam belli. Anlatabildim mi? Türk futbolunda yaşananlar belli. Hani böyle bir şey soruldu. Eğer aklında bir şey varsa direkt söylemesi lazım Kerem'in. Eğer yoksa da bu şekilde böyle insanların kafasına 50 bin tane şey getirecek cevaplar vermemesi gerektiği düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Çünkü o şekilde cevap verdiği anda zaten insanlar başka ne düşünecekti ki? Yani dün patladı gerçekten olay. Hani sosyal medyada konuşmayan, yazmayan, bunu paylaşmayan yoktu.
1: Şimdi burada birkaç tane noktadan işi ele almak lazım. Yağız bir habercilik yapmış mı? Hı hı. Yapmış. Soruyorum şimdi size. Kerem Demirbay niye bir yere röportaj verme gereği duydu?
0: Bilemiyorum.
1: Milli ara bitmiş neredeyse. Bunu mesela
0: Galatasaray maçı öncesi, eski Galatasaray oyuncusu. Başka bir şey yoktur herhalde. Ne olacak?
1: Mesela niye böyle bir röportaj verme gereği duymuş? Bir. Bunu veriyorsa niye iki gün önce vermiş maçtan? İki. Üç.
0: Ben anlamadım o dediğini. Garip mi?
1: Bana garip geldi. Yani niye böyle bir açıklama yapma gereği duydu? Mesela çok görmüyoruz genelde bunları. Oyuncuları şimdi bu dönemde gördük. Aralarda konuşuyorlar. Mesela Emre Hoca da bizim Engin Kiale ile konuştu değil mi? Hı hı. Güzel bir röportaj vermiş. Bir, önce onu anlamadım. İki, ya soruyor. O da diyor ki yediğimiz, ya oyuncuların zaten hepsine sorsan öyledir. Büyük camialardan ayrıldıktan sonra. Şimdi Kerem buraya gelirken hatırlayın Galatasaray onu nasıl duyurdu değil mi? Dayı şeyiyle geldi. O dönemin işte popüler dizilerinden birinin bir oyuncusuna benzeterek getirdiler değil mi? Hatırlayın nasıl açıklandığını. Oynadığı zaman da performansını eleştirirsin. Bence beklentileri karşılayamadı bu arada. Benim anladığım kadarıyla ya bir o şeylerden patlar vesaire falan dedi. O Türkçe'ye çok hakim olmadığı için bir kere öyle konuşuyor.
0: Ya öyle konuşmazsın. O bence geçerli değil.
1: Hayır hayır. Yani o patlar kelimesinin ne anlama geleceğini çok duyamadığı ya, için ya da bilemediği için öyle konuşuyor.
0: Bence onu Galatasaraylılar bir savunma mekanizması olarak söylüyor. Şimdi diğer dinleyicilere de baktım, yazmışlar da. Hı-hı. Hani mesela Kerem, ya şimdi düşündüklerimi söylesem ortalık...
1: Ben sana anladığımı söyleyeyim mi?
0: Ortalık yan yerine
1: düşündüklerimi söyleyeyim. Bu tamamen Okan Hoca ve yönetiminden duyduğu mutsuzluk ve şey açıklaması. Düşündüklerimi söylesem. Kerem'e sorsan, Kerem o dönemde de mutlaka ilk 11'e yazılması gereken bir oyuncuydu. Kendini hep öyle çok büyük bir yıldız olarak görüyordu.
0: Mesela işte ben de buna daha yakınım. Anlatabildim
1: mi? Tabii tabii. Zaten arka metni bu bunun.
0: Yani şimdi insanlar şey olarak okuyorlar. Hani Galatasaray'da işte şampiyonluklarla alakalı şaibe olabilir şeklinde okuyorlar. Ya ama
1: dışarıdan kollandı mı falan. Ben hiç öyle algılamıyorum.
0: Benim de anladığım, hani mesela insanlar yutuyorlar diyor ya mesela, ha, bu şeyle ilgili olabilir. Hani Okan Buruk'un teknik direktörlük beceriyle alakalı olabilir.
1: Ben öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de öyle
1: Kerem'in düşünüyorum açıkçası. Açıklaması da tamamen bence onunla alakalı. İşte maddi manevi birçok zorluk. Ya kardeşim, maddi manevi zorluk zaten her yerde oluyor. Ne olmuştur? İki ay maaşını geç almışsındır. Bunlar bizim ülkemize olmayan şeyler mi? Bizim takımlarımızın hepsinin yaşadığı şeyler değil mi? Borçsuzluk kağıdı almaları gerekmiyor mu? UEFA'ya vermeleri gerekmiyor mu? Bunlar maddi tarafını geçtim zaten. Ama sevgili Kerem, sen de buraya Bayer Leverkusen'in tarihinin o dönemi itibariyle en pahalı transferi olarak gitmiştin. Buraya bir şeyleri değiştirirsin diye geldin ama ne kadar şey değiştirebildin oynadığın sürede? Ben de sana öyle geleyim. Ha dersin ki ben varken gidip başkalarını tercih et. Kerem çünkü öyle bir oyuncu. Ya. Kerem ben varsam ben 11 oynarım kardeşim mantığında gelen bir isimdi. O beklentileri karşılayamadı. Okan Hoca'dan ya da işte yardımcı antrenörlerden. Bence onlardan rahatsız bu açıklaması o. Futbolcular çok karakterli demesinden de zaten onun arka metnini de anlayabiliyorsun. takım evet. arkadaşlarımı çok seviyorum.
0: Ama yine de
1: ya bu başarılar Galatasaray'ın çok kuvvetli olması ve oyuncu grubundan kaynaklandı. Şampiyon yapan onlar demeye çalışıyor aslında.
0: Ya tamam bak yine de eğer düşüncesi buysa.
1: Ama her yere çekilir tabii söylemek.
0: Aynen diye. Düşüncesi buysa yani bu soruya o şekilde böyle herkesi ortada bırakacak. Herkesin istediği yöne çekebileceği bir cevap vermemesi gerekiyor.
1: Hele bu dönemde.
0: Evet yani eğer Okan Buruk'u beğenmiyorsa ya evet Galatasaray şampiyon oldu ama mesela aslan payı bence futbolcularlaydı dersin mesela. Okan Buruk'ta değildi dersin. Zaten gereken şeyi söylemiş olursun. Ne bileyim yönetimle ilgili bir problem varsa söylersin ama işte bunu söylersem öyle olur, şöyle olur böyle dediğin anda işte ortalık böyle yangın yerine dönüyor. O da bir şey oldu yani dünden enteresan bir durum
1: ya bir
0: ortaya
1: de
0: çıktı.
1: Şöyle de bir durum var değil mi? Mesela Morata da gittikten sonra açıklamalar yapmıştı. Hı-hı. Doğru mu? Hı-hı. Başka mesela Galatasaray'dan gidip böyle bu tarz açıklamalar yapan hatırlıyor musun? Oyunculardan.
0: Yani Okan Buruk'un...
1: Bir iki tane daha vardı galiba. Okan... Bir Mertens sen duymadın. Çünkü Mertens zaten Okan Buruk'un prensiydi.
0: Aynen Okan Buruk'un böyle çok oynatmadığı hani gelip hayal kırıklığı yaratan oyuncular üzerinde düşünmek lazım. Bir yanda
1: belki
0: böyle direkt...
1: Zaha demiş olabilir. Zaha yapmış olabilir.
0: Zaha olabilir evet.
1: Hakim Ziyech yapmış olabilir. Yani çok var böyle oyuncu. O yüzden herkes kendini haklı görüyor ama bir de biz de onların evet. oynadığı dönemde saha içi performanslarını da gördük. Yani bizim de gördüğümüz şeyler var.
0: Evet dinleyicimiz mesela Ümraniye'den Mehmet Bey demiş ki ben demiş tamamen Galatasaray'ın kollandığı gibi anlıyorum. Sonradan da düzeltme çabası gibi görüyorum demiş. İkinci açıklama bunun kanıtıdır demiş. Zaten işte anlatmaya çalıştığım bu. Yani bu şekilde de anlayabilirsiniz. Bu şekilde anlamak hani
1: her yere çekersin
0: tabii canım, bu yani bu şekilde anlamak şimdi Mehmet Bey mesela yanlış anlamıştır diyemezsin. Kerem'in konuştuklarından sonra. O yüzden zaten anlatmaya çalışıyorum. Yani Kerem bir eleştirisi varsa, bir şey varsa ya söyleyecek ya da böyle ortada bırakmayacaktı. Sonra yapılan açıklama da zaten bence söyledikleriyle pek uyuşmuyor. O yüzden iki kere dinletmek istedim. Yani bir kere okudum. Daha önce dinlettim Kerem'i. Ondan sonra açıklamasını okudum. Sonra tekrar dinlettim. Onu söylemek istedim ben de. İstediğiniz yere çekersiniz yani. Zaten bütün olay o. İşte ben mesela biraz daha hani oynatılmadığı için Galatasaray'dan gönderildiği için kırgın bir oyuncu ve Okan Buruk'un da hani insanlar yutuyor derken onu anlatmaya çalıştığını düşündüm. İlk anda ama işte Ümraniye'den Mehmet Bey gibi de çok rahat düşünebilirsiniz diyelim. Şimdi saatlerimiz 9.10 oldu. Araya gideceğiz. Aradan sonra sevgili Mehmet Ali Selişık Radyo Spor'da stüdyomuzda olacak. MotoGP var. Hafta sonunda Endonezya Grand Prix'si var. O da erken tabii. O yüzden erken gelecek. Biraz da zamana karşı bir yarışımız olacak. O yüzden şimdi araya gidelim. Aradan sonra Mehmet Ali Selişık'la MotoGP'yi konuşalım.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Evet kısa reklamdan döndük. Saatlerimiz 9.13 alternatif piyasalar bölümündeyiz. Her zaman olduğu gibi BTC Türk'ten size bir Bitcoin fiyatını aktaracağım. Bitcoin düne göre ufak bir düşüş göstermiş. Şu an dolar bazında 82.473 dolardan işlem görmekte. Türk lirası olarak da 4 milyon 54 bin liradan bir Bitcoin BTC Türk'te işlem görüyor.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
6: Elf Motor Yağları iki tekeri sunar.
0: Evet iki teker bölümünde sevgili Mehmet Ali Selişık bir kez daha bizi kırmadı. Stüdyomuza kadar geldi. Günaydın, hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Bana çok uzak bir yerden geliyormuşum gibi söylüyor.
0: Uzak bir yerden geliyorsun.
7: Bir üst kattan.
0: Bir üst kattan aşağı iniyorsun.
7: Anlatım kabininden.
0: Ama radyoda her zaman tabii yüz yüze göz göze olmak çok daha iyi.
7: Daha keyifli.
0: Sonuçta hani istesen telefonla da bağlanırsın ama teşekkür ediyorum tekrar geldin.
7: Biz teşekkür ederiz her zaman davet ettiniz.
0: Şimdi Endonezya'dayız. Grand Prix orada. Ama içeride sen de birkaç dakika dinledin. Sporcu açıklamaları, işte Kerem'in açıklamasını konuşuyorduk. Sen dedin ki MotoGP'de de bir şey oldu. Ne derler? Bir tartışma oldu. Hafta içi ben de dinledim bir tartışmayı. Hatta işte böyle tam olarak da tabii anlamadığım için böyle dinledim bir şeyler falan. Ne oluyor diye detayını senden alabiliriz.
7: Evet. Yayına girmeden önce de konuştuk. Aynen. Sevgili İzge Cangül'ün güzel bir Reels hazırladı.
0: Aynen,
7: orada.
0: Reels orada gördüm.
7: Yayında da İzge ile konuştuk zaten yine. Yaklaşık bir saatlik evet. antrenman seansını, 45 artı işte start antrenmanlarını o konu üzerinden götürdük. Liberty Media'nın hem MotoGP'nin hem de Formula 1'in ticari imtiyaz haklarına sahip olmasıyla birlikte birbirine iki sporu da yakınsama niyeti oluyor.
0: Hmm.
7: Şimdi MotoGP'ye çok tepeden inme ve çok hızlı bir şekilde birkaç sene önce bütün yarışlara sprint yarışı getiriyoruz diyerek bir hamle yapmışlardı. Ya sportif olarak bunun karşılığını aldıkları için sürücülerin iş yükünün artması ve tehlikenin de dolaylı olarak bununla birlikte olarak artmasının çok bir yankısı olmamıştı. Çünkü gerçekten orada sportif ve izlenilebilirlik açısından karşılığını almışlardı. Hı hı. Şimdi aynısını Formula 1'e yapmak istiyorlar. Önümüzdeki yıl 6'dan 10 sprinte çıkıyor. Muhtemelen 2028-2029 civarında da bütün yarışlara sprint koyacaklar. Sprint haftalarında MotoGP ile Formula 1'in bir tane farkı var. Formula 1'de sprint için ayrı bir sıralama yapılıyor. MotoGP'de tek sıralama seansı hem sprintte hem Grand Prix ana yarışa etki ediyordu. Şimdi bir antrenman seansından azaltarak aynı zamanda pazar günü sabah warm-up denilen ısınma seansında alarak kompetitif seansları çoğaltma, oranını arttırma peşindeler. Seansların çok daha büyük bir yüzdesi kompetitif olacak. Çünkü iki tane sıralama yapacaklar. Biri sprint sıralama, birisi ana yarışın, Grand Prix'nin sıralaması. Ama orada şöyle bir durum var. Bugünkü resmi antrenmanlarda sene başından beri fırsat geldikçe söylemeye çalışıyoruz. Q2'ye yani sıralama turlarının pole pozisyonu için mücadele edilen son safhasına direkt olarak katılma hakkı da veriliyor. Şimdi öyle olmayacağı için bu sefer sıralama turlarında herkes aynı anda piste çıkacak. Öbür türlü gridi ikiye bölüyorduk. 22'yi en azından ikiye bölebiliyorduk. Hatta biraz daha şey oluyordu. Daha kalabalık alt serilerde bu hala bir problemdi. Orayı çözmek gerekirken MotoGP'yi bozmuş oldular. Şimdi kalabalık bir durumda pist üstünde boşluk bulabilmek daha zor hale gelecek. O sıralama turlarından iki tane yapıyor olduğunuz zaman daha fazla zorlayacak sürücüler. Daha fazla sakatlanabilme ihtimalleri olacak ki sprint geldikten sonra sezonun çok az bir bölümünde, çok az yarışında tam kadro yarışılabiliyor. Mutlaka birisi sakatlanıyor, birisi birinin yerine yarışıyor. Öyle bir durum var. O yüzden MotoGP'nin yakın dönem geçmişini tanımlayan, gerçekten oranın yıldızı Marc Marquez ve önümüzdeki yılda takım arkadaşı olacak kendisiyle MotoGP'nin önümüzdeki geleceğini tanımlayacak Pedro Acosta bu konuda mutabıklar ve Liberty Media'nın ve MotoGP'nin karşısındalar. Bu yeni formattan avantaj devşirebileceğini düşünen sporcular da var. Onlar da tabii ki pragmatik yaklaşacaklardır. Onlar da bana uygun demiş Marco Bezzecchi mesela. Jorge Martin genel formata ben de katılmıyorum ama pazar günkü warm-up'ı ben de sevmiyordum. Onun gittiği iyi olmuş demiş. Toprak ben kaos severim demiş. Kaos bir durum ortaya çıkacaksa değerlendiririz demiş.
0: Toprak bu topraklardan çıktığı için.
7: Aynen öyle tabii ki. Kaos işte yani spor gündemimiz bile ne kadar kaotik oradan anlayabiliriz.
0: Peki bunun değişme ihtimali var mı?
7: Şu ana kadar hiç yapmadıkları bir şey yaparlarsa bir şey yapabilirler. Bir sendika kurmaları lazım. Şu ana kadar bunu yapmadılar. MotoGP'de
0: sen
7: böyle neredesin? Bir durum.
0: Senin görüşün ne?
7: Ya Liberty Media ciddi para kaybetti. Özellikle Formula 1'de olmak üzere ama Arap Yarımadası ve Orta Doğu coğrafyasındaki yarışları İran Savaşı'ndan dolayı yapamadıkları için ciddi bir kayba uğradılar. Bir de şimdi 2021 çok acayip bir seviyeydi. Netflix'le birlikte, Drive to Survive'le 2021'e çıkış. Oradan sonra yine keyifli olabilecek sezonlar falan derken bir de 2026'da Formula 1'in de artık iyice özünün bozulduğuna dair pilotlar da benim de katıldığım görüşler belirtiyorlar. Özellikle Malezya'daki Bahreyn Grand Prix'si hafta sonu da çok acayipti. Onlardan dolayı bir... Yani her büyüme tabii ki belli ufak içinde küçülmeleri de getirmek zorunda, sürekli kesintisiz bir şekilde büyümek mümkün değil zaten yani. Sağlıkta da yani kesintisiz şekilde büyüyen bir şey insan vücudunda zararlı bir kitledir, bir şeydir. Ama oradan bir para kaybını bir şekilde dengelemeye çalışıyorlar gibi görünüyor. MotoGP'de neler yapabiliriz diye onu görmeye çalışıyorlar. Ya biraz sürücüleri dinlemek gerekiyor açıkçası ama sürücülerin de en azından dinlenebilecek şekilde tek bir ağızdan biraz organize olması gerekiyor. İzge yine antrenman yerinde çok güzel bir örnek verdi. Amerikan sporlarında özellikle NFL'de yani Amerikan Futbol Ligi'nde ve NBA'de Amerikan Basketbol Ligi'nde burada ciddi bir sendikalaşma ve şey oluştuğu için hatta bazen ters tarafa bile gidebiliyor. Bazen grev, bazen lockout konuşuyoruz orada. Öyle bir sağlıklı denge, bir döngünün olması gerekiyor. Ama MotoGP sürücülerinin onun için önce bir araya gelmesi gerekiyor. Bunun örneği Formula 1'de var. Grand Prix Sürücüler Birliği 1960'larda kuruluyor ve en etkin olduğu zamanlar 70'ler. Ama orada da şey var, pistler çok güvensiz, ölüyorlar. Dolayısıyla da kendi güvenlikleri için boykot ediyorlar yarışları. MotoGP'de de önümüzdeki yıl öyle bir durum ortaya çıkabilir. Çok tehlikeli bir durum varsa direkt kendilerini etkileyecek bir sağlık durumu ortaya çıkacak sonuçta. Öyle olursa bir araya gelirler. Veya böyle bir durumu gerektirmeyecek kadar yarışılabiliyorsa da bu sefer yine aynı şekilde devam ederler. Bilmiyorum. Yani kendi ellerinde biraz orada içeriye dönüp bakmaları anladım. Gerekiyor.
0: Evet, iki teker bölümünde sevgili Mehmet Ali Seleşik bizlerle birlikte MotoGP'yi konuşuyoruz. Peki bu hafta sonundan neler beklemeliyiz? Endonezya'dan hem zirveden bahsedelim hem de tabii ki topraktan.
7: Evet, MotoGP'de Marc Marquez yapması gerekenleri yaptı. Şampiyonada farkı tekrar ciddi indirdi. 2 puana indi. İki yani puan hiçbir sanki, şey. Evet. Bir sıra yarışta. Belki o bile değil yani. Ön taraflarda mücadele ediyorsanız. Yalnız Marc Marquez'in bu pistte başına gelmeyen tek şey geçtiğimiz yıllarda sorunsuz bir hafta sonu. Vallahi. Her şey başına geldi. 2022'de burada sıralama turlarında 2 tane kaza üst üste yaptı.
0: Onun için izlenir yani.
7: Öyle gerçekten. Yani Marc Marquez'in bu pistte diş geçirebildiği bir hafta sonu mümkün mü? Ona bakmak lazım. Jorge Martin'in de Aprilia ile birlikte daha iyi olması gereken bir hafta sonu. Ama beklentilerimiz tersine çevrilebilir tabii. Burada çok büyük sakatlıkta yaşadı. Kaza yaptı. Motoru yandı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu MotoGP'de ilan edip buraya geldi. Betseki kendisine çarptı. Köprücük kemiği kırıldı. Sezonu kapattı falan. Hadi. Çok kötü yani. Marc Marquez'in burada psikolojik olarak ne kadar takıyor bilmiyorum. Çok sağlam bir mental yapısı var tabii ama yani eğer kafaya takıyor olsaydı pisti buraya gelmemeyi bile tercih edebilirdi, öyle söyleyeyim.
0: Şimdi çok cahilce bir soru soracağım ama Martin'in tek yarış birinciliği mi var?
7: Evet evet, çok istikrarlı bu sene. Bir yarış galibiyetiyle gayet güzel gidiyor. Tabii Marc Marquez'in sakatlığıyla kaçırdığı yarışlar var. En azından öyle bir iki yarış sıfır çektiği bir durum var tabii. Düştüğü yarış falan var.
0: Mesela bir yarış zaferi 8 podyumla şu an zirvede.
7: Evet, sprint galibiyeti de var tabii ki ama Grand Prix galibiyeti olarak tek yarış galibiyeti var. Evet.
0: Marquez 6 birincilik almış. 6 kez podyuma çıkmış. Gene de 2 puan geride.
7: Evet. Hem kaçırdığı şeylerden dolayı işte yarışlardan. Hem dediğim gibi gerçekten Martin şampiyon olduktan sonra o böyle bir ekstra bir özgüven geliyor. O şüpheleri belki tamamen elimine etmiyorsunuz ama azaltabiliyorsunuz. Jorge Martin iyi yarışıyor. O yüzden Marc Marquez'e zirveye geldikten sonra alır başını gider diyorduk. Çok öyle bir durum yok. Ya bu hafta sonu normalde Jorge Martin'in Marc Marquez'in Japonya'daki performansına cevap vereceği bir hafta sonu olmalı. Ama bekleyip görmek lazım. Martin'in de burada lider giderken düşmüşlük falan var. Onda hata yapma ihtimali olan bir pist. Enteresan olacak yani zirvedeki.
0: Ben de onu soracaktım. Mesela bu söylediğin başına gelenlerdeki pistin payı ne ölçüde?
7: Var bir taraftan pistin işte Marc Marquez'in...
0: Lanetli olduğu belli de pistin. Hani bir de pistin özellikleriyle mi alakalı adamların bu duruma düşmesi?
7: Yani Marc Marquez'in özellikle sağa doğru dönülen pistlerde daha ciddi bir avantajı var. Daha rahat dönüyor. Özellikle sakatlığından sonra işte Almanya hafta sonunda konuşmuştuk. Saat yönünün tersine dönülen pistlerde avantajı var diye. Marc Marquez'e uymayan da bir pist aynı zamanda burası. Öyle olması gerekiyor. Ama dediğim gibi yani Marc Marquez'e uymayan bir pist dediğimizde galibiyet garantisi yok diyebiliyoruz. Sadece galibiyet adayı her zaman oluyor. Nereye giderse gitsin.
0: Evet. Toprak için neler söylemek lazım?
7: Fena başlamadı Toprak. Güzel bir ilk antrenman geride kaldı. 15. sıradaydı Toprak Razgatlıoğlu. Takım arkadaşı Jack Miller'ı geçti. Fabio Quartararo ile Alex Rins fabrika Yamaha'ları 8 ve 11. sıradaydı. Onlar da iyi başladılar diyebiliriz. Toprağın burada güzel anıları var tabii ki. İlk dünya şampiyonluğu burada gelmişti 2021'de. Yamaha ile hem de Superbike dünya şampiyonluğu. Onun dışında bir sene sonra 2022'de burada 3'te 3 yapmıştı yine Yamaha ile. Bir numarayı taşırken motosikletin üstünde. Ya fotoğrafları, anıları güzel burada. Sever de burayı. Yağmur ihtimali çok değişken açıkçası. Yağmur yağarsa her zaman Yamaha'nın avantajı. Daha doğrusu hep söylüyoruz. Avantajı deyip düzeltiyorum her seferinde. Yamaha'nın diğerlerine karşı dezavantajı azalıyor. Ve böyle bir sezonda bu Yamaha için büyük bir avantaj. Yağmur yağarsa bir fırsat olacaktır tabii ki, evet. Ama onun için hafta sonuna bakmak lazım.
0: Aman tabii kazası belasız bir yarış tabii. Olsun.
7: Güvenli olsun.
0: Aynen, güvenli olsun sporcular için. Evet. Biraz yağmur olabilir. Toprak için onu isteyebiliriz. Evet. O kaosla beraber.
7: Yağmur toprağa iyi gelir her yani, zaman. Hani, biyoloji
0: ve yarıştığı spor. Motorun dezavantajını en azından azaltır Toprak. Umarız o da iyi bir yarış geçirir. Son olarak her zaman olduğu gibi sevgili Mehmet Ali senden programı alalım.
7: Evet tabii, hafta sonunun programı yine dop dolu, yine erken saatlerde. Sadece Toprak değil sevgili Deniz Öncü de her zaman olduğu gibi Grand Prix hafta sonunda burada Moto2'de mücadele ediyor. İlk antrenman seansını geride bıraktık az önce söylediğimiz gibi. Bir sonraki antrenman seansı yaklaşık 40 dakika sonra biz de yayına bir yarım saat sonra gireceğiz. Onda antrenman, yani resmi antrenman seansı. Yine bu antrenman seansının son 15-20 dakikasında tek tur performanslarını da göreceğiz sürücülerin. İlk 10'a girenler Q2'ye direkt olarak katılacaklar. Sıralama turlarında bir avantajları olacak. Cumartesi günü ikinci serbest antrenmanlar Türkiye saatiyle 5.10'da başlıyor. Biraz erken bir saat ama bekleriz yine. Uyku tutmazsa, erken kalkıyorsanız sabah koşusu öncesinde bir kahve içip izlemek isterseniz 5.10'da güzel olur.
0: Çok iddialıymış mesela. Ben her gün 5.30'da kalkıyorum ama 5.10'da yayında olmak da iddialı.
7: Evet, biz biraz erken kalkacağız ama iddialı. Keyifli değiyor. 5.50'de de sıralama turları olacak. Arka arkaya zaten antrenmanla sıralama turları seansı. 8.40'da Moto2'nin sıralama turları var. Deniz Öncü geçtiğimiz yarış hafta sonunda kendisinin en iyi sıralama turları sonucunu elde etmişti. Çok sezonun iyi. İçerisinde. İyi bir ritim tutturdu, iyi bir ivme yakaladı gibi görünüyor. Özellikle 2027 kontratını aldıktan sonra Moto2 gridinde kalmaya devam edecek, onu da hatırlatalım. Onda da yarın sprint olacak. MotoGP'nin hafta sonunun ilk yarışı, kısa yarış sprint olacak. Aynı zamanda tabii Superbike'da Supersport da var, onu da söyleyelim. 16 ve 17.30'da orada da tabii Esport Plus'ta sevgili Emre Avcı anlatacak. Orada da Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü Supersport'tular. Bahattin Superbike'den Supersport'a geri döndü şimdi geçtiğimiz hafta sonu öncesinde. Biz MotoGP'den devam edelim. Hem cumartesi hem pazar Superbike'da Supersport'ta var, onun notunu düştükten sonra. Pazar günü Moto3 ile açıyoruz yine perdeyi. 7'de başlayacak. Pazar günü daha makul. Pazar kahvaltısı öncesinde yine olur. Güzel, pazar kahvaltısı saat, geç çünkü olur biraz. 8.15'te Moto2 var. Milli sporcumuz Deniz Öncü yarışacak orada. Umuyoruz güzel bir yerden de yarışa başlayacaktır grid pozisyonu olarak. İki teker yarış önü programımız var 9.15'te. Oradan 9.45 gibi çıkıp yarış önüne bağlanacağız. 10'da MotoGP Endonezya yarışı. Gayet güzel bir saatte yine. Hemen onun ardından da 11'de yarış sonu programıyla yine İzgecan Günal'da iki teker programda
0: gayet
7: olacağız.
0: Güzel. Pazar günü 10'da yarış. Evet. Yarış öncesi iki teker, yarış sonrası iki teker, yine güzel bir MotoGP hafta sonu sizleri bekliyor diyelim. Mehmet Ali, çok teşekkür ederiz.
7: Biz teşekkür ederiz her zaman.
0: Her zaman olduğu gibi bir keyifti. İnşallah bir aksilik olmazsa pazartesi günü yine görüşürüz. Çok teşekkür ediyoruz sana.
6: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu.
8: Radyo Spor.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9.28 saatlerimiz, biliyorsunuz MotoGP'yi Esport ve Esport Plus'ta veriyoruz. Motor sporlarına ilgi büyük. İki teker de her MotoGP yarışı öncesinde ve sonrasında Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor. Mehmet Ali Selişik da dediğim gibi sağ olsun kalkıyor, stüdyoya geliyor. Konuya da çok hakim, kendi konusuna. Çok güzel bilgiler veriyor bize yaklaşık 5-10 dakika. Ona bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve dönüyoruz Aykut Aydın'a. Aykut, nasıl geçti Cuma günkü yayın?
1: Vallahi bugün nasıl geçecek diye soruyorsun herhalde.
0: Hayır.
1: Geçen hafta
0: şu an 2,5 saatin nasıl geçti?
1: Ya bizim nasıl geçtiğini anlamadım ben. Biz bayağı her konuya girmeye çalışıyoruz ve fikrimiz neyse onu da burada söylüyoruz.
0: Seni fazla sinirlendirmedim bak bu yayında.
1: Yok yok, çok sakindim. Çünkü niye biliyor musun? Asıl kötü olan taraf bu işte Ali. Alışıyoruz çünkü, biliyor musun? Başarısızlığa da alışıyoruz. Haksızlığa da alışıyoruz. Adaletsizliğe de alışıyoruz. Bu çok kötü bir şey.
0: %100.
1: Sinirlenmemek bence kötü bir şey.
0: %100 öyle.
1: Bu hayatın her tarafında böyle. Ha. İlişkilerde de böyledir. Ne zaman ki artık bir şeylere alışıp böyle sesini çıkarmamaya başladığında bil ki bazı şeyler bitiyor demek ki. O yüzden böyle sinirli olmak daha iyi. Bak.
0: akşam sizin programda başlıyor. Onu da söyle bence.
1: 20.30'da çifte şans başlıyor. Onu çok soran oluyordu bize. Hem biliyorsun hem futbolu değerlendirdiğimiz hem at yarışını konuştuğumuz sevgili Hakan Cantınaz ve Eray Balcı ile birlikte. Bu sezon bir de İnci Bakraş eklendi bize sunucu olarak. O sunacak 3 kişi yorumlayacağız. Ben hem sunup hem oynuyordum, yorumluyordum daha öncekinde ama şimdi biraz daha farklı yapacağız onu.
0: Güzel, bir değişiklik de olacak programımızda.
1: Bir değişiklik de olacak. Yine işte sürprizler de olacak tabii. Seni de bekleriz müsait
0: İnşallah.
1: Olduğunda.
0: Bir kere geldim, çok keyif almıştım. Çok şey öğrenmiştim.
1: Yani
0: güzel programdı.
1: Daha enteresan. Biz biraz daha şeyde kalmıyor. Yani böyle tabii ki tahminler yapılıyor vesaire ama bir taraftan da hakikaten eğleniyoruz. Haftanın enlerini konuşuyoruz. Mesela şimdi olumlu anlamda konuşabileceğimiz bir en yok bu hafta itibariyle futbol dünyasında. Ben oralarda biraz at yarışına dönüyorum artık. At yarışında olumlu şeyler var mı diye. Yani iki tarafında buluştuğu bir platform, çifte şans ve bu akşam 20.30'da D-Smart'ta başlayacağız. Herkesi bekleriz. YouTube'dan da canlı yayınımız oluyor. Oradan takip edebilirsiniz. Hatta bazen X'ten de açıyoruz ki bugün de
0: güzel.
1: Onu yapacağız. Onu söyleyeyim. Ama bunun dışında şimdi diğer maçlara da gelecek miyiz? Konuşacak mıyız? Hafta sonunda oynanacak.
0: Süper Lig'e dair mi?
1: Süper Lig'e dair.
0: Tabii kısa kısa onlara da gireceğiz.
1: Onlara da değinelim. Çünkü mesela enteresan bir... Herkes çok uzun zamandır bekliyor. Bir de milli ara çok kötü geçince hakikaten kulüp takımlarına dönmek. Hele hele böyle kaotik bir ortamdan sonra futbola ne kadar dönebileceğiz ama bir taraftan dönmemiz lazım. Bak hafta içinde Trabzonspor'un da başladığı 4 takımımızın Avrupa maçı var.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla bence bu hafta sonu bayağı şeylerin işaretini verecek. Takımlar nasıl dönecek? Artık ciddiye almamız gereken bir ay içindeyiz. Ekim ayı. Birçok şeyin belli olacağı bir ay bu. Yani gidişat nasıl olacak? Çünkü az önce de konuştuk.
0: Ya bu ay o mesela
1: kritik maçlar var.
0: Bir sonraki milli araya kadar kırılmalar yaşayabiliriz.
1: Yaşayabiliriz. Avrupa'daki hedefin ortaya çıkar. Avrupa'ya havlu atanlar olabilir. Ben tamamen ligi düşüneceğim diyenler olabilir.
0: Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde maçların yarısı tamamlanmış olacak. Konferans Ligi'nde 6'da 3, Şampiyonlar Ligi'nde 8'de 4 tamamlanmış olacak.
1: Ya, Ekim bayağı belirleyici bir ay. O yüzden keşke, yani ben bu anlamda tabii ki takipler yapılıyor, şeyler ediliyor, bir takım somut veriler olması gerekiyor ki bir operasyon yapılsın. Keşke buraya kalmadan daha sezon başında o yaz döneminde bu iş yapılabilseydi diye düşünüyorum hep.
0: Öyle de.
1: Başladıktan sonra çünkü ondan sonrasını toparlamak kolay değil.
0: Evet, Galatasaray Kasımpaşa mücadelesiyle başlıyoruz haftaya. Bugün saat 20'de dedik karşılaşma. Yarın saat 16'da Karadeniz derbisi var. Samsunspor, Trabzonspor. Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis ilk maçında 4-0'lık çok flash bir Galatasaray galibiyeti aldı. Şimdi aslında onu Trabzon'a getiren takım Samsunspor. Samsunspor'daki performansı Thomas Reis'in. İkinci maçı da Samsun deplasmanında olacak ki Samsunspor da milli araya en kötü giden takımlardan bir tanesiydi. Geçtiğimiz sezonun kadro olarak da birçok oyuncu satıldı Samsunspor'da ve oyun olarak çok gerisinde gözüktü Samsunspor. Hatta şöyle söyleyelim, üst üste 4 yenilgiyle en kötü seriyle milli araya giden takım Samsunspor'du. Trabzonspor açısından tabi olağanüstü bir Salah performansı görmüştük Galatasaray karşısında. Yani son yıllardaki ligde bireysel anlamdaki en iyi belki 3-5 performanstan biriydi Muhammed Salah'ın performansı. Ama Trabzonspor da o galibiyetle lige tam anlamıyla geri dönmüştü. Fakat tabii şimdi Trabzonspor'un durmaması gerekiyor. Samsunspor maçında da Trabzonspor'un kazanması lazım. İğmenin devam etmesi için. Trabzonspor iddiaya göre de maçın favorisi ama düşük de bir oran değil mesela. 1.85 vermişler Trabzon'a. Yani öyle favorisin ama çok da kolay bir maç olmaz oranı bu. Trabzonspor açısından ne dersin?
1: Vallahi
0: Samsun deplasmanında Trabzon için
1: milli aranın ya da milli araya en çok ihtiyaç duyan takımların başında Samsun'u görüyordum. Bu arayı nasıl değerlendirdiler hep birlikte göreceğiz ama çok hala ciddi bir kalite farkı var iki takım arasında. Benim de net favorim Trabzonspor. Ben Samsun'un Fenerbahçe maçında yani büyük takımlara karşı hiç varlık gösteremediği görüntüsü gözümün önünden gitmiyor. Dolayısıyla olumlu şeyler söyleyemeyeceğim.
0: Evet, Fenerbahçe maçı gerçekten kötüydü.
1: O yüzden mesela ben Trabzonspor'dan rahat ve net bir galibiyet bekliyorum bu deplasmanda. Şöyle bir bakıyorum. Hatırlarsan Trabzon Galatasaray maçından önce de burada işte nasıl bir 11 ile başlarlar falan diye konuşurken ben demiştim ki bu Franculino 11'e geçer artık. Franculino çünkü tuhaf bir oyuncu. Yani her ne kadar orada tabii çok ciddi bir rakibi de olsa onu Açun'un bence önünde. Ki şu anda da artık bence onun içinde iyi bir ara olduğunu düşünüyorum. Salah zaten harika gitmişti. İşte Saviola bence gayet iyi bir durumda. Muçi bence kendine geldi. O merkezde de artık Fabinho'nun takıma alıştığını görüyorsun.
0: Fabinho da Galatasaray maçında patronluk yapmıştı.
1: Aynen öyle. Savic, Weivu artık orası da bir oturdu gibi. Mustafa zaten hep iyi. Eski Ellaç. Değil mi? Ya, Trabzonspor Pina zaten onana kalede. Trabzon'un artık kemik ve iskelet 11'ini oluşturabiliyorsun. Bir tek o merkezde Melih mi oynayacak yoksa işte iyileşirse Folcarelli mi? Değil mi? Yani Trabzon Batagov geldiğinde artık tamamen Trabzon'un kadrosunu sayabileceğimiz bir seviyeye geldi. Thomas Reis için de iyi oldu. Kısa dönemde iyi bir galibiyetle, büyük bir zaferle, moralle gitti devre arasına. Drogheda maçını çok

0: Bu aralar onları bozabilir.
1: Tabii.
0: Onun dışında Kasımpaşa bence yine aynı şekilde. Yani en azından kaybetmeyen bir takım oluşturdu Emre Belözoğlu. Tekna mağlup onlar değil mi 6 haftada?
1: Tek onlar evet.
0: Yani ve büyük bir maça da daha ideale yakın kadrosuyla hazırlanma imkanı buldu Emre Belözoğlu. Okan Hoca'dan avantajları bunlar. Milli takıma daha az oyuncusu gitti vesaire vesaire vesaire. O yüzden bugün zaten bence keyifli, gollü bir maç olur. Galatasaray'ın savunma problemleri de ortada. Samsun bana kadro olarak bir şey ifade etmiyor. Yani geçen seneki kadro nerede, bu seneki kadro nerede?
1: Çok oyuncu gitti Samsun.
0: Çok oyuncu gitti. Savunmada inanılmaz yerleşim hataları yapıyorlar. Ön tarafta yeteri kadar üretken olmayınca Samsun'un işi zor. Diğer maçlarla devam. Sen ne diyorsun? Ben Trabzon'u çok önde görüyorum ya.
1: Ya ben de Trabzonspor'u önde görüyorum ama Trabzonspor'un böyle çok yüksek bir tempoyla oynayacağını da düşünmüyorum açıkçası. Fakat benim de çıkış noktam az önce sen de söyledin. Samsunspor'un savunmadaki hataları yani takım olarak ve bireysel olarak Samsunspor savunması lig standartının altında. O yüzden Trabzonspor hani Franculino da oynasa, Onuachu da oynasa, işte Salah zaten oynayacak, Saviola da oynasa, Aral da oynasa bir şekilde Samsunspor karşısında hani gol ya da goller bulacaktır. O yüzden ben de açıkçası Trabzon'u Samsun deplasmanında galibiyete yakın görüyorum. Yarın 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif maçı var. Gençler Birliği'nde biliyorsunuz Metin Diyedin'le milli arada yollar ayrıldı. Ahmet ligin lideri ama deplasmanda tabii iç sahadaki kadar etkili değil. Bakalım sorunlu Gençler Birliği karşısında deplasmanda Ahmet ne yapacak? Galip gelebilecek mi? Gençler Birliği'nde tabii şu an oyuncuların ne düşündüğünü açıkçası bilmiyoruz. Metin Diyedin geçen sene bu takımın ligde kalmasında...
0: Neden ayrılmış hoca?
1: Vallahi
0: yani yönetimle mi anlaşamamış?
1: Genel olarak zaten hani ekonomik şartlarla alakalı, hani oyuncuların alacaklarıyla alakalı bir sıkıntı olduğu söyleniyordu. Belki bir takım sözler verildi Metin Diyedin'e. O sözler tutulmadıysa böyle bir durum ortaya çıkmış olabilir. Ama bunlar sadece tahmin seviyesinde. Yani kimse net bir şey söylemedi. Şu sebeple ayrıldı diye Metin Diyedin. Hep bir şeyler anlatıldı. Ama benim duyduklarım hani verilen sözlerin ekonomik anlamda yerine getirilmediği yönünde. Ama belki bunu yönetime sorsan başka bir cevap gelebilir.
0: Yani yarın o kadar tuhaf bir ligimiz var ki. Şimdi bak hatırla ilk 3 hafta. Gençler Birliği bu kadroyla ne yapabilir derken 7 puan çıkardı o fikstürden ve o fikstür şöyle bir fikstür. Fenerbahçe'yi yendi, Göztepe deplasmanında yendi. Erzurum'da evinde hatta sürpriz diyebileceğim bir beraberlik
1: ama
0: aldı.
1: İyi oynamıyor Gençler Birliği.
0: Oynamıyor.
1: Yani geçen seneki Metin Diyed'in takımından çok uzakta bir başlangıç yapmışlardı. Puan olarak iyiydi Gençler Birliği ama oyun olarak iyi değildi zaten. Yani
0: şeyde Trabzon Başakşehir deplasmanları 9 gol yediler zaten iki maçta.
1: Zaten onu diyecektim. Ondan sonraki maçlarda biraz da o ilk haftalardaki puanların hani nasıl söyleyeyim oyunu çok yansıtmadığı ortaya çıktı. Üst üste 3 mağlubiyet geldi Gençler Birliği'nden. Farklı mağlubiyetler geldi. Yarın 13.30 Gençler Birliği Ahmet Sportif dedik. 16'da Alanya Spor Erzurum maçı var. Alanya Spor'da ligde oldukça sessiz ve derinden giden bir takım görüntüsü çizdi. 11 puan toplamayı başardılar. İlk 6 haftayı Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan fazla puan toplayarak kapattı Pereira'nın Alanya Spor'u. Oyun çok iyi mi? Valla kadro kalitesine bakınca Alanya Spor'un oyun çok iyi denilebilir ama ben hala onların da geçen senenin oyun gücüne yaklaşmadığını düşünüyorum. Fakat 11 puan tabi müthiş bir giriş, sezon girişi Alanya Spor'dan. Erzurum Spor'da ligde biliyorsunuz ilk 6 haftada özellikle başlangıçta istediklerini yapamadı. Fakat son 3 haftada 2 galibiyet çıkarınca 7 puanla düşme hattının en azından üzerinde tamamlamayı başardı. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. İlk 6 haftada Erzurum Spor Beşiktaş'la da oynadı. Galatasaray'la da oynadı. Hani sezon başlangıç fikstürü de çok kolay değildi. Ama 6 haftada 3 gol atmak tabii Erzurum Spor için bir sıkıntı. Eyüp Spor ligde 2 golle en az gol atan takım. Erzurum Spor'da sadece 3 gol atabildi. Fakat fikstürün de çok kolay olmadığını söyleyelim. Çaykur Rizespor Fenerbahçe. Yarın 19. Fenerbahçe'de herhalde en önemli fark Asensio olacak.

0: Aykut, artık Asensio'nun Fenerbahçe'de hani formasına kavuşması ve düzenli olarak oynaması bekleniyor. Mesela milli ara Asensio için çok iyi olmuş olabilir. Sakatlığın etkilerini tamamen hani atıp üzerinden böyle iyi bir çalışma, iyi bir şeyle, antrenman programıyla biraz daha kendine gelmiş bir oyuncu izleyebiliriz diye düşünüyorum. Fenerbahçe de zaten milli araya müthiş bir galibiyetle gitmişti. Hatırla, 8-0'lık Eyüp galibiyeti. Fenerbahçe de kendine gelmişti. Ama aynı Trabzon gibi Fenerbahçe'nin de kazanması lazım. Hiç lamıcımı yok yani bu maç için.
1: Ya ben Fenerbahçe'yi bu karşılaşmada önde görüyorum ama Skriniar'da bir problem var galiba. Yani şüpheli diye gözüküyor, onu söyleyeyim. Eğer o oynamazsa Opong muhtemelen oynayacak. Ake Opong tandemi nasıl olur onu merak ediyorum. O yüzden de işte ben geri dönüp mesela Eyüp maçında Opong denenmeli miydi de sorgulamadan edemiyorum. Yani sezon başından bu yana Skriniar Ake hiç bozmadığı iki oyuncu değil mi? Belli bir yaşın üzerindeler. Ve bunlar hamle oyuncular. Yani Skriniar her maçta her şeyini veren oyuncular. O yüzden ben sanki o maçta bir Opong'u görmek isterdim. Yani ilk 11'de daha uzun kalıcı bir şekilde o maçta denerdim hocanın yerinde olsam. Bugün çünkü mecburiyetten Opong olabilir diye düşünüyorum. Ben o zaman da Fenerbahçe'nin gol yeme ihtimali artabilir.
0: Şu an bak A Spor açık önümüzde. İlkay 11'de.
1: İlkay Sara Batrakov veriyor.
0: Evet.
1: Değil mi? Yani hem Torreira'yı hem de Davinson'u sanki oynatmayacakmış gibi. Bu arada olabilir, onu da söyleyeyim sana.
0: Ya onu zaten söylediler de hani oyuncuların gene durumlarına bakar.
1: Sane, Leao, Deniz veriyor hücum hattını. Barış'ı onlar da sağ beke
0: Evet.
1: koymuş.
0: Savunma hattında Jakobs var A Spor'a göre Galatasaray'da bugün. Sağ bekte Barış, Lemina ve Abdülkerim. Stoper ikilisi, kalede de Uğurcan. Böyle bir 11 çıkarmışlar.
1: Ya bu şu demek aslında. Biz bu Barcelona maçına gerçekten tam böyle en iyi 11'imizle başlayalım. Gerekirse bu Kasımpaşa maçında duruma göre
0: Doğru da değil
1: oyuncuları
0: mi?
1: kullanırız. Doğru, tabii ki
0: Bence de
1: doğru.
0: doğru yani.
1: Ama daha senin takımın oturmamışken de bilmiyorum.
0: En güçlü halin ama Barcelona maçında olması lazım. Burada
1: E
0: hani
1: tabii.
0: sakatlıklar ve yorgunluklar ön plana çıkarılarak hazırlanmış bir 11. Hani A Spor'da bu böyle de olmayabilir. Ama orada mesela A Spor'da artık arkadaşlarımız, hani çalışma arkadaşlarımız, meslektaşlarımız nasıl istihbarat aldıysa, hani mesela Osimhen yok, Şalai yok, hani Davinson Sanchez, Torreira yok. Hani riskli olan herkesi kenara
1: Ya
0: koymuşlar.
1: şeyi söyleyeyim. O Salah'ı dün takımla bir süre çalışmış. Onu biliyoruz. Osimhen'in de durumuna bugün son kontrollerden sonra karar verilecekmiş. Muhtemelen yani ikinci yarıda belli bir süre zaten onu görmek isteyecektir hoca. Şimdi maçta oynaması lazım. Bir
0: Tabii,
1: ay uzun bir süre.
0: çok uzun bir süre.
1: Dolayısıyla bir atıyorum 15 dakika olur, 20 dakika olur. Belki diyelim skoru alamadın, yarım saat olur. Osimhen'i seyredeceğiz. O görünüyor. Ama bence Davinson'la Torreira'yı muhtemelen şimdi A Spor'da gidip boşuna bu haberi yapmıyor. Sonuçta son antrenmana bakıyorlar. Ne kadar süre aldı, ne kadar takımla çalıştı buna bakıyorlar. Salı'ya tamamen saklamak istiyor olabilir. Bunda ama maçın gidişatı çok bence belirleyici olacak. Şimdi Benedijan oynadığı bir Kasımpaşa'nın ben Galatasaray'a gol atabileceğini düşünüyorum. Hele bir de böyle eksiklerle çıkarsan zaten savunman problemli. 10 tane gol yemişsin 6 haftada. E şimdi normalde Galatasaray'ın yarım sezonda yiyeceği gol sayısı bu. Bir takım yerlerde problem var. Ha. Yine yeriz ama bir şekilde bu maçı çeviririz diye düşünüyor olabilir Okan Hoca. Çok da normal. Sen de Salı günü Barcelona ile oynayacak olsan ki Barcelona da yarın Hetafe ile oynuyor. Az önce konuştuk. Muhtemelen %85'e 15 falan oynanacak top.
0: Tabii.
1: Barcelona Hetafe maçında.
0: Aynen öyle.
1: Yani Barcelona çok koşmadan bir maç oynayacak. Hetafe'nin yapabileceği en iyi şey sertlik. Muhtemelen kırmızı kart da olur. Bak şimdiden söyleyeyim sana o karşılaşmada. Tamam mı? Yani Hetafe zaten kart potansiyeli en yüksek takım. Bordalas hep öyledir. Ama yani sen daha yıpratıcı bir maç oynayacaksın. Rotasyon yapmasını o yüzden anlayabilirim. Ama şimdi dinleyenler şey de diyebilir. Zaten 20 gündür takım yerinde değil. Bir de sezon başı oturmadı. Hiç rotasyon yapmasın. En iyi 11'iyle başlayıp atıyorum ilk yarıda bitirip ondan sonra yapacaksa yapsın. Bu da bir görüş. Ama işte o yol ne kadar gittiler, ne kadar geldiler. Davinson zaten konsantrasyon problemi yaşayan birinci oyuncu.
0: Çok da iyi durumda değildi zaten.
1: Peki Rize Fenerbahçe'ye dönecek olursak Fenerbahçe bence kazanır ama kalesinde de gol görür gibi geliyor.
0: Fenerbahçe Rize deplasmanında yarın 19'da mücadele edecek. Pazar günü 13.30'da Konya Spor Başakşehir karşılaşması var. Başakşehir'de hatırlayacaksınız Nuri Şahin'e güven oyu çıkmıştı. Nuri Şahin ondan sonra Gençler Birliği galibiyetiyle rahat bir nefes almıştı. Ama genel olarak tabii Başakşehir'de ilk 6 haftada hayal kırıklığı yaratan ekiplerden biriydi. Diğer tarafta rakip Konya Spor'da aslında lige felaket bir başlangıç yapıp 4'te 0'la ondan sonra bir Trabzonspor galibiyeti ve Kasımpaşa beraberliğiyle 2 haftada 4 puan alarak onlar da biraz huzurlu bir şekilde milli araya girmişlerdi. Gaziantep Çorum karşılaşması pazar günü saat 16'da oynanacak. Biliyorsunuz Çorum'da da Burak Yılmaz teknik direktörlüğe geldi. Uğur Hoca gitti. Bakalım orada Çorum yönetiminin aldığı karar ne kadar isabetli oldu. Antep'te de Orhan Ak göreve gelmişti. Galibiyetle başlamıştı. İyi işler yapmıştı ama son haftalarda Gaziantep'te biraz o ritmi kaybetti gibi gözükmüştü. Beşiktaş pazar günü saat 19'da Kocaeli Spor'u ağırlıyor Aykut. Kocaeli Spor da ilk bölümde aynı Beşiktaş performansı sergiledi. İlk 6 maç 4 galibiyet, 2 mağlubiyet. Kocaeli Spor da 12 puanla çok çok iyi bir başlangıç yaptı bence. İç sahada tabii 3'te 3 yaptılar. Deplasmanda Kocaeli Spor biraz daha vasat bir performans ortaya koydu. Deplasmandaki tek galibiyet Konya karşısında geldi. Başakşehir'e 2-0, Galatasaray'da 1-0 mağlup olmuştu Kocaeli Spor. Şimdi rakip Beşiktaş. Beşiktaş'ta Vlahovic'in oynayabilecek durumda olduğunu okudum az önce. Orkun'un durumuna bakılacakmış. Trossard da hatırlayacaksınız milli takımda son karşılaşmada kadroya alınmıştı. Süre de almıştı Trossard. Bu karşılaşmada Italiano durumuna bakacakmış ama Trossard hani istenirse 11'de de başlayabilir. Kadroda da olabilir gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta daha çok Orkun'un durumu belirsiz. Hani Orkun'un da maç günü durumuna bakılacakmış. Tabii Beşiktaş'ta aynı Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi hafta içerisinde bir Avrupa maçı oynayacak. Hoffenheim'la mücadele edecek Beşiktaş. O yüzden Orkun'u Beşiktaş'ta değerlendirirken sonraki karşılaşmaları mutlaka düşünecektir Italiano. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Hoffenheim üstüne bir de Trabzon deplasmanı var Beşiktaş'ın. Üstüne bir de içeride Palace'la oynayacak Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ın bu 4 maçlık fikstürü oldukça zor bir fikstür. Orkun'u da hani takımdaki önemini düşünürseniz mutlaka idari kullanmanız gerekiyor. Parmağındaki çatlak yüzünden. Kocaeli maçı da çok kolay olmayacaktır.
1: Bence de kolay olmayacak. Kocaeli'nin iyi yaptığı şeylerden biri savunma. Hı hı. Zaten golü çok kıymetli bir takım biliyorsun. Yani attığı gole göre aldığı galibiyet ve topladığı puan oranı en yüksek takımlardan biri. Ama bakıyorum Kocaeli'de de 4-5 tane yabancı oyuncunun sakatlığı var. Hı. Bu onları bayağı etkiler. Ben yine de iyi savunma yapmalarını bekliyorum. Bu maç özelinde söyleyebileceğim şey bol bol korner olur diyorum sevgili Ali. Yani Beşiktaş deneyecek, Kocaeli kapanacak, kontrol arayacak. Sanki üretimde sıkıntı olursa ki Orkun olmadığı zaman bunun da olma ihtimali kuvvetli. Bol bol böyle deneme, kanatlardan akma gibi şeyler görebiliriz diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş tabii ki favori.
0: Evet, İlhan Fakılı başlayabilir. Tabii Beşiktaş'ta Trossard tercih edilmezse Vlahovic santrofor pozisyonunda olacaktır. Sağ önde Černý olacak Beşiktaş'ta. Bir aksilik olmazsa merkezde Orkun yerine Italiano'nun milli arada Miretti'yi hazırladığı söylendi. Salih zaten geldiğinden beri sürekli olarak oynuyor. Salih'le alakalı bir sıkıntı olmayacaktır. Olaytan da yine Beşiktaş'ta merkezde Salih'in yanında Miretti'yle beraber görev alabilir
1: Miretti
0: diye.
1: Miretti de Ahmet deplasmanında girdikten sonra iyi işler yaptı.
0: Evet bayağı iyiydi, bayağı iyi gözüktü onu söylemek lazım. Evet Beşiktaş Kocaeli Spor maçı pazar günü saat 19'da. Ve haftayı pazartesi günkü Eyüpspor Göztepe mücadelesiyle tamamlayacağız. Eyüp'te teknik adam değişikliği, Mustafa Dalcı Hoca geldi. Göztepe ligin ilk bölümünde galip gelemeyen tek takımdı. 6 maç, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı İzmir ekibi. Stoylov'la biliyorsunuz sözleşme yenilenmişti. Artık Göztepe'den de taraftarlar bir çıkış bekliyor. Eyüp zaten ligde en sıkıntılı, en mütevazi kadroya sahip takım net şekilde. Artık Göztepe'nin de normalde Eyüp'ü geçmesi lazım ama bakalım yeni hoca faktörüyle beraber Eyüpspor bir sürpriz yapabilecek mi? Az önce bahsettim. Eyüpspor ligde 2 golle ligin en az gol atan takımı. 16 gol yediler 6 haftada. Tabii 8'i son Fenerbahçe maçında geldi ama savunma olarak da Eyüp çok fazla güven vermiyor. Diğer yanda Göztepe de onlar da çok ilginç. Hani Eyüpspor 16 gol yedi. 8'ini tek maçtaydı ama Göztepe'de tam 15 gol yemiş. Yani Göztepe'nin savunması bu sezon felaket. Maçları en gollü geçen takım Göztepe şu ana kadar. Normalde bu da ciddi bir sürpriz. 6 maçta tam 26 gol oldu Göztepe karşılaşmalarında. Bakalım bu kez de Eyüp deplasmanında Göztepe yine gollü bir karşılaşmayı mı imza atacak? Yoksa geçen sezonki, önceki Stoylov sezonlarındaki fabrika ayarlarına dönmüş bir Göztepe görecek miyiz milli aradan sonra? Bunu da tabii merak ediyoruz. Evet, 6. hafta bitti. 7. hafta ile beraber bugün başlıyoruz. Şöyle bir maçlara kısa bir bakış attık. Hep beraber karşılaşmaları izleyip bir aksilik olmazsa yeni hafta ile birlikte mücadeleleri de değerlendireceğiz. Euroleague'de bugün 3 karşılaşma var. 21.15'te temsilcimiz Anadolu Efes Olympiakos deplasmanında olacak. Karşılaşmayı tabii ki Esport ve Esport Plus'tan takip edebileceksiniz. Biz de Radyo Spor'dan bu karşılaşmayı Beşiktaş maçıyla birlikte dönüşümlü olarak sizlere aktaracağız. Anadolu Efes şu ana kadar oynadığı karşılaşmalarda 1 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Anadolu Efes Real Madrid'i mağlup etmeyi başarmıştı. 10 sayı farkla son maçında da Kızıl Yıldız'a 77-72 kaybetti. Bakalım Olympiakos önündeki Olympiakos şampiyonluk adaylarından biri Anadolu Efes deplasmanda nasıl bir performans ortaya koyacak? 21.30'da Barcelona Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak ve 21.30'da yine aynı saatte temsilcimiz Beşiktaş Baskonya deplasmanında olacak. Beşiktaş da aynı Anadolu Efes gibi 3 karşılaşma sonunda tek galibiyete sahip. Maccabi Tel Aviv'i Beşiktaş 109-93 mağlup etmeyi başarmıştı. Son maçında da Barcelona'ya kendi sahasında Beşiktaş 82-95 mağlup olmuştu. Baskonya'nın da ilk iki maçını kaybettikten sonra son karşılaşmada Milano karşısında bir galibiyeti var. Bakalım bugün kazanan kim olacak? Evet, karşılaşmaları Radyo Spor'dan dönüşümlü olarak yayınlayacağımızı tekrar hatırlatalım. Aykut Aydın'a çok teşekkür ederim. Aykut, ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.
0: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda kritik bir zirve var. TFF Yönetim Kurulu olağanüstü şekilde toplanıyor. 14'te başlaması bekleniyordu toplantının. Gözler kulaklar aslında TFF'de, Riva'da. Bakalım oradan nasıl sonuçlar çıkacak, hep beraber göreceğiz. Montella ile ilgili bir karar çıkacak mı? Bunu birkaç gündür dile getiriyorum, hatta sizlere de soruyorum. Bununla birlikte acaba İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi bir olağanüstü seçim kararı alacak mı? Bir yol haritası belirleyecek mi? Hep beraber göreceğiz. Zirve saat 14'te olduğu söylenmişti. Tekrar edeyim. Gelişmeler oldukça tabii ki sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Zaten zirve sonrası Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da olası bir açıklaması olabilir. Onu da yine Radyo Spor'da sizlere aktarırız. Günlerden Cuma, Genco Boran'la birlikteyiz. Genco hoş geldin.
4: Merhaba, hoş bulduk. Herkese merhaba.
0: Ayağının tozuyla geldin.
4: Evet.
0: İlk kez mi gittin Yunanistan'a?
4: Yo, Yunanistan'a daha önce gittim. Dede Ağacı'ya ilk kez gittim.
0: Dede Ağacı'ya ilk kez mi gittin diye soracaktım. Ağzımdan Yunanistan'a ilk kez gittim mi diye çıktı.
4: Evet.
0: Diyerek böyle kıvırayım. Bu kadar, olduğu kadar kıvırayım.
4: İlk Kos'a gittim. Hı. Sonra Samos'a gittim. Hı hı. Şimdi Dede Ağacı'ya gittim.
0: Nasıldı?
4: Taksim'dekinden daha fazla Türk var Dede Ağaç'ta, öyle söyleyeyim. Yani Taksim'e gitsen daha az Türk görürsün.
0: Taksim meydanından daha
4: evet.
0: çok Türk şu
4: evet.
0: an Dede Ağaç'ta.
4: Kesinlikle.
0: Ne yaptınız peki orada?
4: Yemek yedik, alışveriş yaptık. Çünkü çok ucuz. Hiç söylemekte çekince yok. Çok ucuz yani. Bir tane dev bir alışveriş merkezi vardı Ali. Fotoğraf çektim, sana göstereceğim.
0: Şimdi sen zaten aslında çoğu kişi benzer durumu yapıyor. Yani vize alıyorsun, Schengen vizesi alıyorsun, Yunanistan'dan başvuruyorsun.
4: Evet.
0: Yunanistan'a giriş çıkış yapman lazım.
4: Ben ama zaten AYK Galatasaray maçına gideceğimden dolayı da oraya başvurdum.
0: Güzel. Tamam.
4: Böylece Atina'ya da gitmiş olacağım. Yunanistan'ı dörtleyeceğim.
0: Tamam, güzel.
4: Öyle yani, hani bir fotoğraf çektim. Bir fotoğraf çektim. Ön sıra 6 tane araba, 6 da Türk plaka. Ve o şeye sığanlar yani.
0: Ne ucuz peki bize göre? Her şey mi daha ucuz?
4: Her şey.
0: Her şey daha ucuz.
4: Her şey. Yani işte mum al mesela, Türkiye'de herhangi bir böyle işte hatırı sayılır bir mum ya. Mum. Böyle cam içerisinde böyle büyük kokulu mum. 25 lira. Ya olmadık bir para yani. 25 lira. Yani 30 tane falan mum aldım, öyle söyleyeyim. Yani spaya çevirdim evi.
0: Genco Boran'ın mumla imtihanı.
4: Ya yalnız bunu anlatacağım dedim ve anlatayım. Şimdi benim sen Instagram'ı kullandığımı bilirsin böyle. Hani işte bazen komedi, bazen şu, bazen bu. Arkadaşım dedi ki gece çıkalım yola. Kapıda hiç arabayla karşılaşmayız dedi.
0: Ve giderken gece, mi dönerken?
4: Giderken. Gece tam 2'ye 5 kala Pazar Kule'den biz geçtik. Tek arabaydık. Yunanistan'a girdik. Tek arabayız. Gerçekten. Bir Guinness Rekorlar kitabına girmiş olabilirim. Arabayla ilk kez sınır değiştirip hiç araba beklemedim.
0: Ama süper.
4: Bir arabaydım yani.
0: Süper.
4: Ali, girdik sınırdan içeriye. Biraz da böyle hafif tersimsi böyle. O evrak nerede? Yani zaten gece tek başımıza gelmişiz. Hani işte pasaport, bak parmaklarını bir daha bas falan filan. Sınıra girdikten 25 metre sonra sağ çektik. Çünkü ihtiyacımız var, gidereceğiz. Hı. Arkadaşımla gittik, geldik. Ben erken geldim. Dedim ki Yunanistan'a girerken sınır, Yunan sınırının fotoğrafını çektim.
0: Tutuklandı mı bu yüzden?
4: Yok yok. Çektim, arabaya girdim. O sırada da yol boyunca Amerika'daki arkadaşım orada gündüz olduğu için onunla telefonla konuştum, arabaya bağlı. Onu da duymak için sesi sonuna kadar açtım ve unuttum. Sonra Yunan sınır kapısını koyduktan sonra bir gece ansızın gelebiliriz demiştim, yazdım.
0: Evet, onu gördüm.
4: Caption'a.
0: Evet.
4: Müziği duydun mu? Mehteran Hücum Marşı. Mehteran Hücum Marşı'nı Ali seçtim.
0: Bir uçtu şey.
4: Gece 2. Gece 2 yani hani
0: çıt yok.
4: Çıt yok. Yani cırcır cır böcekleri.
0: Sen tutuklanmak için her şeyi yapmışsın.
4: Ya sen ne diyorsun? Bir Mehter Marşı başladı. O
0: Yunanistan sınırını geçtikten sonra
4: 20 metre
0: Yunanistan
4: sonra
0: Yunanistan sınırında Mehter Marşı.
4: Ya 20 metre sonra yani askerler, polis, jandarma orada, lojmanları var. Orada ama nasıl? Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne. Ve çok panik oldum. Kısamıyorum. 3 saniye geçti. 4 saniye geçti. Böyle vuruyor bası de ne ne falan diye. Ondan sonra arkadaşım geldi. Oğlum kız hapse mi attıracağım bizi dedi, koştu.
0: Aynen valla, yani hiç tehlikeliymiş.
4: Neyse,
0: ya.
4: Neyse bildiğimiz gibi devam ettik ama yani o korku ve sinir bozukluğu birleşince 20 dakika nefes almadan güldük ama 20 dakika yani.
0: Siz 2 gece kaldınız değil mi?
4: Evet.
0: 2 gece kaldınız, sonra döndünüz. İyi, hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Ayağının tozuyla mı geldin?
4: Aynen.
0: Ayağının tozuyla
4: gece 3'te evdeydim.
0: Tamam, hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Şimdi her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız açık. 0538 052 14 87. Peki ben sana bir soru sorayım. Bu da benim hikayem olsun. Sence son tweetim ne kadar görüntülenme almıştır?
4: Konu ne?
0: Konu Messi.
4: Oo. Görüntülenme. Böyle demek ki birileri önemli retweet falan yaptıysa 125.000.
0: 125.000.
4: Evet.
0: Son tweetimin 125.000 görüntülenme aldığını düşünüyorsun. Evet. Messi ile alakalı olan tweetimin.
4: Evet.
0: 1.8 milyon görüntülenme aldı.
4: Messi mi retweetledi?
0: 15.000 beğeni aldı.
4: Oha, merak ettim.
0: Ve sonunda tweet sahte çıktı.
4: Aa.
0: Evet. Şöyle.
4: Yani şimdi, silindi mi peki tweet?
0: Yo silinmedi tweet. Şimdi dolaşıyorum şeyde Twitter'da. Önüme bir tane İspanyol'un bir Messi ile alakalı yazısı çıktı. Yazıda da işte Guardiola'nın Messi ile alakalı şey var. Sözleri var. Okudum böyle. Çok güzel bir yazı. Böyle çok da güzel tespitler var. Çok hoşuma gitti. Ben sadece aldım. Hani alıntılıyorsun ya. Dedim ki Messi ile alakalı okuduğum en güzel yazılardan biri dedim. O kadar. Bütün yaptım. Anladım. O yani. Hani.
4: Evet.
0: Zaten o biliyorsun hani artık dillerde çevriliyor ya.
4: Tam otomatik çıkıyor.
0: Hani adam İspanyolca yazmış. Ben Türkçesini okudum yani. O kadar. Bütün şey insanlar okusun diye hoşuma gitti. Hani Messi severler okusun diye öyle yazdım. Ondan sonra dün akşam ben de dışarıdaydım. Arkadaşımla oturduk. Ondan sonra işte sohbet ettik. Gece geldim. Hiç açmadım. Bakmadım bile Twitter'a ne oluyor. Hiçbir fikrim yok yani. Sabah bir baktım. Twitter patlamış, tamam mı? Lan dedim, ne oldu? Ondan sonra...
4: Ben de sabah öyle olunca korkuyorum, biliyor musun? Bir şey mi yaptım aynen, falan
0: yani,
4: diyorum.
0: Ne yaptım yani? Ne oldu? Bir evet, şey de değil. Yani, evet. Twitter'da böyle bir fikir beyan edersin. Bir şey değil. Ben sadece şey dedim işte, okudum en güzel yazılardan biri dedim. Hı-hı. O kadar yani. Bütün yaptığım o. Ondan sonra bir baktım tweet patlamış. Ne oluyor dedim. Uluslararası viral. Tweet özellikle Güney Amerika'da falan uçup gitmiş. Sonra tabii o kadar fazla ilgi çekince insanlar da araştırmış. Demişler ki bu doğru değil yani. Pep Guardiola böyle bir şey söylemedi. Bu yapay zeka ile üretilmiş. Hmm. Tweet. Ondan sonra ben şey yazdım. Hani dedim üzgünüm ama bu gerçek değilmiş dedim. Yani Pep Guardiola böyle şeyler söylememiş. Ona rağmen
4: yürüdü gitti.
0: Hala insanlar paylaşıyor ama evet. Eğer hani şey yaparsanız görürseniz, okuyun yani. Güzel bir şey. Gerçekten güzel bir yazı. Eğer yapay zeka hani şu aralar böyle yazılar yazabiliyorsa, tamam bir de uydurmuş yani. Hani Pep Guardiola şöyle dedi. Messi ile alakalı böyle söyledi. Xavi'ye bir gün antrenmandan sonra bayağı böyle uyduruk hikaye yani.
4: Senaryo güzel, yazmış
0: aynen,
4: yani.
0: Aynen senaryo yazmış. Okuduğun zaman çok güzel geliyor. Okuduğun zaman metin 10 üzerinden 10 ama tamamen hayal ürünü.
4: Ali ben onu şeyde keşfettim.
0: Bayağı kötü bir şey.
4: Michael Jordan'a çok yapıyorlar onu. Michael Jordan'ın işte Magic Johnson'la ilgili, Larry Bird'le ilgili.
0: Söylemediği şeyler.
4: Söylemediği şeyler işte Larry Bird şöyle biriydi, böyle biriydi tabii ki falan işte. LeBron'dan bence daha iyi, beni nasıl kıyaslıyorsunuz falan. Her artık baktığımda AI ve evet, anladım ki yani neden böyle şeyler yapıyorlar? Yani bu tıklardan para kazanıyor demek ki insanlar.
0: Bilmiyorum mesela o tweet'i atan da hani şey de değil. Böyle nasıl söyleyeyim sana.
4: Bilgisayar kurdu, bassın etsin.
0: Yani 1000 takipçisi olan bir adam. Anladın mı? Hani hiç böyle ben baktım ki böyle bir şey de yok yani.
4: Anladım.
0: Ekstra bir durumu da yok adamın. Ama acayip bir durum. Demek ki böyle de olabiliyor. Ben de ilk kez karşılaştım.
4: Bana da şey oldu.
0: Hani tweet'in altında şey çıktı hani böyle.
4: Doğrudur değildir.
0: Aynen o
4: anladım.
0: Şeyler var
4: o girdi
0: ya,
4: devreye.
0: O çıktı yani. O bile o kadar girdi yani. Evet. Tabii anladım. Canım onu diyorum sana. O artık baktığın tamam, zaman hani bu tweet Guardiola bunları söylememiştir noktasına geldi.
4: Onu söyleyelim. Belli bir rakam bakıldıktan sonra o tweetle ilgili bir şey varsa otomatik şey devreye giriyor. Grok mu onların şeyi?
0: Evet,
4: bu tweet
0: evet,
4: doğrudur, bu tweet doğru değildir
0: aynen,
4: şeklinde.
0: Aynen.
4: Otomatik
0: öyle
4: devreye giriyor. Ben de Amerika'dayken İskoçlar boş gününde sıkılmışlar, toplanıp Amerika'da bir beyzbol maçına gitmişler.
0: Daha da sıkılmak için.
4: Beyzbol maçına o kadar sıkılmışlar ki bunlar işte İskoç marşları, işte Celtic marşları, ole ole, o müzik beyzboldaki aktiviteden sorumlu olan müzik çalan o DJ de onlara göre müzikler çalmış. Tat böyle durduk yere şarkılar falan. Bir tweet gördüm. Bir Amerikalı demiş ki hayatımda gittiğim en zevkli beyzbol maçıydı. İskoçlar hep gelsin diye. Ben de onu retweetledim. Üstü bir şey yazdım hatırlamıyorum.
0: Bir o da mı sahte çıktı?
4: Sahte çıkmadı ama senin gibi milyonlar.
0: Evet,
4: biz İskoçlar şöyleyiz falan. Otomatik çevirmeye o da girmiş tabii haliyle. Ben de Amerika'da eve geldiğimde bir baktım. Ya dedim ben bir şey mi yaptım dedim yani. O korku oluyor bazen.
0: Enteresan bir şey. Sertan Özdemir Allah Gencebay'ı bize bağışlamış diye mesaj atmış. Yunan hapishanesinde olabilirdi şu an. Vallahi evet. Şu an onunla uğraşıyor olabilir.
4: Hakikaten bu arada, tatsız olabilirdi ama.
0: Şu an siz Genco'yu görmüyorsunuz. Üzerinde kamuflaj gibi bir şey var.
4: Tabii.
0: O da ilginç yani. Yani sen bayağı şey
4: böyle
0: olarak
4: gitmedim.
0: Yunanistan'a bayağı mesaj vermişsin. Böyle gitmedim ama böyle geldin.
4: Böyle gitseydim olabilirdi.
0: Evet. Bayağı sen kaşındın yani aslında.
4: Of.
0: Peki saatlerimiz 14:14. Dediğim gibi eğer Messi'yi seviyorsanız o uydurma hikayeyi okuyup keyif alabilirsiniz. Güzel hikaye, bayağı güzel hikaye. Uydurma hikayeyi okuyup keyif alabilirsiniz. Genco'yu da Yunanistan hapishanelerinden kurtardıktan sonra o zaman ilk aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Genco Boran Dede Ağaç'ı Türk topraklarına katmaya karar verdikten sonra TSK'dan bir teklif geldi. Ordunun şeyi de oluyor ya, ne derler hani böyle bandosu, onun başına Genco'yu getireceklermiş. Genco böyle bir teklif aldı TSK'dan. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, şimdi az önce bahsettik, Türkiye Futbol Federasyonu'nda kritik toplantı var. Toplantı sonuçlarını an be an size Radyo Spor'da ve Ajans Spor'da aktaracağız. WhatsApp hattımız açık, 0538 052 14 87. Genco, milli arada yaşananlarla birlikte Süper Lig'e bir özlem var mı? Yani mesela bu akşam Galatasaray Kasımpaşa ile oynuyor. Hani böyle milli arada milli takım çok kötü gitti, 4 maçı da kaybettik. İşte MHK tamamen dağıldı. TFF Kroke pozisyonda.
4: Herkes bunların istifa ediyor ama başkan etmiyor.
0: Evet, bütün bunların arasında hani mesela lige dönüşte bir heyecan var mı? Nasıl sormak lazım hani şimdi kulüp
4: ya yok ya,
0: kulüp futbolu yok, geliyor diye yani. Bence insanlar seviniyor.
4: Ben İngiltere'ye daha çok seviniyorum.
0: Yani işte o öyle de sormak istedim aslında biraz. Ama tabii bir taraftan da Süper Lig'i de takip ediyoruz. Hani nasıl bakıyorsun şu an hafta başlangıcında? Galatasaray bugün Kasımpaşa ile oynayacak saat 20'de.
4: Şimdi Mert'le de bunu konuşmuştuk. Hatta yayın esnasında Mert bakıyordu acaba işte MHK başkanı işte hakem atamalarını yapmayacaksa sırada kim var hani aşağı doğru iniyor. İşte acaba Graham Taylor diyorum.
0: Anthony Taylor
4: yapar mı yapmaz mı? Ben dedim ki Anthony Taylor'a versek bu işi acaba herkesin istediği olur mu? Yani hani şaibeye gerek kalmaz. Hani Anthony Taylor hakemleri tanıdıktan sonra o verdiğinde. Mert de dedi ki ya Genco dedi belki bir ay hani hakikaten kimse ses çıkarmaz atamaya ama bir ayın sonunda gelen hatalardan sonra yine oraya da yani Anthony Taylor'a da başlarlar. İşte Anthony Taylor bak şu maçı bize şu hakemi vermiştin. Bak bu hatayı yaptı gene veriyorsun gibilerinden ve o huzur bir ay sonra biter dedi. Ben dedim ki bir aylık huzurumuz olsa bile ben huzura razıyım. En azından bir huzur yaşanacak ve belki o huzur devam da edecek. Belli mi olur dedim. Doğru dedi yani 1-0'dan büyüktür dedi. Çok güzeldi o. Ve tamam Graham Taylor hakem atamalarını yapacak. Belki anlık bir huzur, bir kavgadan kaçınma olacak ama bundan öncesi yaşananlar bizi nereye getirdi? Ben şu anda gerçekten Galatasaray, Kasımpaşa, işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon bu hafta kim kiminle oynuyor, ne yapıyorsa yani yanlış da konuşmak istemiyorum Ali ama ilgimi çekmiyor diyeyim. Bak yanlış bir kelime kullanacaktım. İlgimi çekmiyor. İnan çekmiyor. Bakacağım. Tabii ki bakacağım. Bugün Galatasaray Kasımpaşa maçını izleyecek miyim? İzleyeceğim. Yarın Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'u izleyecek miyim? İzleyeceğim. Ama sadece işim olduğu için izleyeceğim. Hatta o yanlış kelimeyi de kullanacağım. Bence kullanmam gerekiyor. Hiç saygı duymayacağım o maçlara. Yani sadece profesyonel anlamda izleyeceğim. Çünkü yani şu an ne zorlanıyor ben bilmiyorum. Ya bir ülke düşünün ki MHK başkanı hapse girdi. Yöneticiler bir bir istifa ediyor ya da istifa edeceğini söylüyor. Fakat başkan siz beni tanımadınız kalacağım diyor. teknik sektörle ilgili, ya teknik sektör burada konuşulması gereken en son şey. Yani en son şey. Yani izleyeceğim ama çok açık söyleyeyim. İngiltere Premier Ligi'ni izlerken çok daha keyif alacağım. Galatasaray, Beşiktaş, Fener'i de izleyeceğim. Trabzon'da izleyeceğim ama biraz da işte acaba Anthony Taylor'ın atamalarından sonra öncesi ve sonrası, mesela merak ediyorum. Üç büyüklerden biri puan kaybetti. Hakem hatası oldu. Kim suçlanacak acaba? Ya, suçlanacak biri kaldı mı artık ortada? Herhalde Anthony Taylor'ı da suçlayamazlar herhalde. Gelir gelmez sen de bu yapının içerisindesin diyemezler herhalde. O hedefi çok merak edeceğim. Ya da belki de hiç hedef gösterilmeyecek ve bakın böyle de olabiliyormuş. Böyle de haftalar bitebiliyormuş. Hiçbir art niyet aramadan da diyebileceğiz. Yani biraz bilinmezliğe beraber çıkacağız ama ben o yolda çok keyifsiz olacağım.
0: Evet, tabii çoğu kişi açısından da hep söyledik burada, tartıştık. Bir güven bunalımı oldu. Zaten ligin adalet duygusu tartışmalıydı. Bir de üstüne böyle şeyler yaşanınca artık iyice bir güven bunalımı ortaya çıktı. Ama Gencon'un da genel olarak dediği gibi yani gene takip edilecek. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl gidecek? Hakemler daha büyük bir baskı altına mı girecek? Yoksa biraz daha o üzerindeki baskı azalacak mı hakemlerin? Bunu da hep beraber göreceğiz karşılaşmalarla birlikte. Zaten Gencon'un söylediğini sabah ya da dün ben de dile getirdim. Şimdi acaba büyük takım lehine değil de aleyhine bir hata olursa büyük takım yöneticileri ya da teknik direktörleri kime o mesajı verecek? Hani MHK istifa, MHK istifa diyorlardı. Ama TFF ile alakalı olarak hiç başkan yönelik bir söz yoktu. Onu da hep beraber göreceğiz. Galatasaray bu akşam 20'de Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Uğurcan kalede olacak Galatasaray'da. Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs Galatasaray'da savunma hattını oluşturabilecek isimler. Sağ bek pozisyonunda Galatasaray'da bir sıkıntı var. Şalai'nin biliyorsunuz sakatlığı var. Ki hafta içerisinde salı günü Barcelona mücadelesi de var. Bununla birlikte Singo'nun da hani takımla çalışsa da tam kapasitede olmadığını biliyoruz. Davinson burada yazılmış ama başka bir muhtemel 11'de Davinson da yok. Hatta Torreira da yok. İkisi de Güney Amerika'dan, milli takımlardan geldiği için oynamama ihtimali olan oyuncular olarak dile getiriliyor. Sol bekte bugün çoğu kişi, düzeltiyorum, sol stoperde Abdülkerim'i yazmış. Abdülkerim'le beraber sol bekte de Jakobs'un oynaması bekleniyor. İlkay hemen hemen tüm muhtemellerde ilk 11'de. Genco, bir İlkay'a geri dönüş var gibi. Burada Torreira ve Gabriel Sara yazılmış. Ama olmaya da bilir bu şekilde. Bu şekilde de olabilir.
4: Ali çok pardon, bir devreye gireyim mi? Hani İlkay dedin ya. Ya artık İlkay'ın oynama zamanı gelmedi mi? Bak ben bunu söylerken İlkay'a kızgınlık hani şey değil. Bir oyuncuyu kazanma görevi teknik direktöründür. Yani İlkay'ın şu anda oynamamasının sebebini ben İlkay'a sormam, teknik direktörü sorarım. Ya ben Galatasaray'da bir üst yönetici olsam ve İlkay 6 ay oynamasa İlkay niye oynamıyorsun demem. Teknik direktörü çağırırım. Hocam İlkay niye 6 aydır oynamıyor derim. Yani as üst ilişkisinde bence hesap sorması gereken kişi odur diye düşünüyorum. Ve hani İlkay'ın bu kadar uzun süre aldığı para falan hiç önemli değil. İlkay'ın ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu, kariyerini, kariyerindeki başarıları ve o başarıları kazandığı takımdaki rolünü biliyoruz. Yani ve Türkiye Ligi'ne geldi İlkay. Bu oyuncunun oynaması lazım. Bu oyuncunun bu kadar uzun süre oynamaması çok üzücü bir şey. Ya bak önce bir futbol sever olarak, sonra o takımın taraftarı olarak çok üzücü bir şey. Oynaması lazım. Bu çok daha erken olmalıydı. Oynayıp da başarısız ve kötü bir performans sergilerse ben artık diyecek bir şey bulamam Ali.
0: İlkay bu sezon Genco, şöyle söyleyeyim sana, Galatasaray'ın lig başlamadan önceki iki hazırlık karşılaşması, iç sahada oynadığı, artık lige en son en yakın mücadeleler olduğu için oradan aldım filmi. Ren maçında 16 dakika. Villarreal maçında 17 dakika. Ligin ilk maçı Çorum maçı 6 dakika. İlkay. Ligin ilk maçında 6 dakika oynuyor. Sonra Erzurumspor, Göztepe, Başakşehir 3 maçta kadroda süre almıyor. Sporting deplasmanı Şampiyonlar Ligi 6 dakika. Evet. Kocaelispor maçı ve Trabzonspor maçında kadroda ama süre almıyor. Yani 5 oyuncu değişikliğinden biri olarak ilk oyuna girmiyor.
4: Neredeyse 45 dakikası yok.
0: Yok canım. Şu an ligde 6 dakikası var. Şampiyonlar Ligi'nin işte, 6 dakikası var. Şeyleri de sayarsan 33 dakikada oradan geliyor. Hazırlık maçlarını tabii saymazsan sadece 12 dakikası var. Ligde de 6 dakikası var ilk ayın. Pendik maçında Galatasaray'ın 3-3 berabere kaldığı Pendik maçında 85 dakika sahada kalmış ama İlkay.
4: Ben Mert'e söyledim. Sen yoktun programda. İlkay Galatasaray'ın sanki iyi niyet elçisi gibi oldu. Bir diplomati gibi oldu. Sporting maçı bitiyor. Herkesle el sıkışıyor falan. Aa İlkay. Şu Barcelona maçı da öyle. İyi niyet elçisi. Oynar oynamaz. Maç bittiğinde ama yedek kulübesinde oldu mu bütün Barcelona'larla aa İlkay, aa İlkay. Yani İlkay böyle oldu. Ama ben bunun için İlkay'a kızmam. Ben bunun için Okan Hoca'ya kızarım. Okan Hoca'nın onu hazır hale getirmesi lazım.
0: Ama oyuncu da tabii sorumluluğu var.
4: Ya eğer ki oyuncu olmuyorsa, senin dediklerini yapmıyorsa ki az bir süreden bahsetmiyoruz. O zaman kontratını feshet ya da kulüp bul de kendine. Galatasaray'ın oynamayan bir oyuncuya yılda bu kadar para verme lüksü yok yani Ali bence.
0: Peki Barcelona maçında merkezi kursana bana.
4: Sara Lemina.
0: Torreira.
4: Pardon, Torreira Lemina.
0: Torreira Lemina.
4: Tabii,
0: Torreira. Önlerinde Sara mı?
4: Sara.
0: İlkay değil.
4: Değil. Neden? Üzerine çok gelecek bir takımda savunmasına güveneceğin insan tabii ki İlkay olmaz. Yani olmaz yani. Ha ayakta top tutma olayı desen, bence İlkay'ın Galatasaray'da olmamasını sağlayan bir sebep varsa şu olabilir ve ben buna hayır demem. O kadar çok bu oyuncu tiki-taka futboluna Guardiola ile alıştı ki Manchester City'de sonra Barcelona'da o üst düzey hani Liverpool'un, Paris'in, Manchester'ın oynadığı futbolun dışında oynanan bir futbol mantalitesi sahadaki oyununa bence adapte olamadı. Çünkü hep diyorum ya İlkay 10 yıldır öyle futbol oynuyor ki top ayağına savunmadan gelirken, orta sahadan gelirken ya da hücumdan, sağdan soldan gelirken hiçbir yere bakmadan arkadaşlarının nerede olduğunu biliyor. Bunu çalışıyorlar onlar. Ama Galatasaray'da ki sağ içi düzeni disiplini çok yüksek olan bir takım değil Galatasaray. Türkiye Ligi öyle bir lig değil çünkü. Hani İngiltere'de Arsenal'e gidersin adapte olur. O eksikliği belki çok hissetmez. Hatta belki oradaki futbola çok yakın futbol oynanıyordur. İşte Chelsea'de, Arsenal'de oynanıyor da Chelsea'de ya da Manchester United'da. Hı. Ama Galatasaray bu seviyenin çok altında. Dolayısıyla ona adapte olmamış olabilir ve hakikaten o zaman hiçbir şey demem. Ama yine o zaman şunu derim. Sen bizimle olmadın İlkay. Bizim de bütçemiz falan belli. Tamam çok iyi niyetli sen de bize geldin ama İşte bizim böyle bir lüksümüz yok. Ya kendine bir kulüp bul ya da indirime git lütfen. Ya bunu derdim. Bu yanlış bir şey değil. Kulübün menfaati için yapacaksın. Sen radyonun menfaati için işte aldılar, verdiler, girdiler, çıktılar yapmaz mısın? Yaparsın. Yapacaksın da yani. İlk ayda yani ucuz bir oyuncu değil. Katkı yoksa ben şey de duymadım hiç Ali. Onana gibi U21 takımını antrenmanlardan önce ya da sonra gidip kalecilerle özel antrenman yapıyor. Onları çalıştırıyor. Onların maçlarına çıkıp abilik yapıyor ve yol göstermeye çalışıyor. Ki onun için bile çok pahalı bir mentor ve opsiyon olur. Ama yani burada bana kimse kızmasın. Bence doğrusu bu olmalı.
0: Okan Hoca 4 senede kime ne kattı ki gelen oyuncular hep geriye gidiyor. Bunun bir sebebi olmalı demiş bir dinleyicimiz. Bu şekilde yaklaşmış.
4: Yani çok da farklı düşünmüyorum.

0: Bir dinleyicimiz Ömer Bey, Ömer Özer demiş ki bütün mesele Okan Buruk, yemin ederim sadece Okan Buruk kızmış. Onun dışında bakalım şöyle bir. Bence burada İlkay kendini sorgulamalı demiş Kahraman Bey. Ama Alman milli takımına kaptanlık yaptığını da ekleyelim. Yani İlkay burada havaya giremedi. Problemlerden biri de o oldu. Çünkü son 10 yılını Barcelona artı Manchester City'de geçirmiş bir oyuncu. Buna rağmen buraya geldiğinde o havanın çok uzağında kaldı. Sürekli 11'de oynamadı. Çok fazla güvenilmedi gibi oldu. Onun da etkisi mutlaka vardır. Biraz ilk ayda küsmüş olabilir diye düşünüyorum ben. Biraz içine kapanmış olabilir ama sanki Okan Buruk bundan sonraki süreçte bu maçla birlikte İlkay'a biraz daha şans verecek gibi gözüküyor. Bir son şans sanki. İlkay Galatasaray'da
1: Olmalı da.
0: deneyecek gibi. Aslında Barcelona maçını şöyle sordum. Hani düşün şimdi Barcelona çok önde savunma çizgisini kuruyor. Arka tarafta Deniz Derya bir boşluk var. Bir tarafta Leao var. Bir tarafta Sané olabilir.
1: Belki Osimhen.
0: Belki Osimhen olacak. Büyük ihtimalle Osimhen olacak. Mesela merkezde onlara o zamanlı pasları atacak
1: Orada
0: bir
1: çok haklısın.
0: İlkay güzel bir hayal kurduruyor aslında Barcelona savunmasının
1: Ama
0: arkasına.
1: ne olur 6-2 olur.
0: Ya savunma belirleyecek zaten o karşılaşma. Yani
1: Evet.
0: ben Galatasaray gol ya da goller bulabilir diye düşünüyorum Barcelona karşısında.
1: %100
0: Evet,
1: katılıyorum.
0: çok büyük bir sürpriz olmayacak Galatasaray 1-2 gol atarsa Barcelona'ya. Ha, herkes atıyor zaten Barcelona için. İşte savunmada ne kadar durdurabileceksin, durduramayacaksın o büyük bir problem. Ama yani İlkay o merkezde tabii İlkay da iyi olması lazım. Güzel bir hayal kurdurdu. Ama tabii direkt Barcelona maçında 11 başlatır mı?
1: Belki de Okan Hoca şu anda onun antrenmanını ya da denemesini yapıyor.
0: Denemesini yapacak. Belki tabii İlkay bugün iyi oynarsa Barcelona maçında Okan Buruk da daha güvenli bir şekilde ona formayı verebilir. Eski takımı da Barcelona.
1: Montella usulü 3-5 yapar mı hani Barcelona'ya özel?
0: Bilmiyorum çok yapmaz ya Okan Buruk çok fazla rakibe göre.
1: Lemina Torreira ve İlkay üçü de göbekte olacak.
0: Yani Lemina Torreira İlkay olabilir göbekte. Çok, çok büyük bir sürpriz olmaz. Ama İlkay'ın işte bugünkü performansı da önemli. Yani bugün iyi bir şey ortaya koyması lazım Kasımpaşa karşısında. Orası kesin. Peki devam edeceğiz. 14.32 Radyo Spor'da saatlerimiz. Hattrey dinliyorsunuz. Ali Erim Gencoboran sizlerle birlikte. Şimdi aramıza gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim.
2: Ali Erim ve Gencoboran'la Hattrey devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.37 saatlerimiz. Alaaddin Gül dinleyicimiz demiş ki dün iş yerinde bir tartışma yaşadık. Sonra saate baktım 14 dedim. Hattrick başladı. Dinlerim sakinleşirim diye düşündüm. Siz de yoktunuz. Daha da sinirlendim. Tartışma devam etti demiş.
1: Bir dakika, günlerden dün Perşembeydi. Yok muydu Hattrick?
0: Hattrick dün 12'de yayına girdi. 1'de bitti.
1: Prematüre Hattrick.
0: Evet, Burak ve Salim Manav'ın birbirlerine maçta oluyor ya, yani bir diğerine pas atıyor, öteki bakıyor top taca çıkıyor. Dün öyle oldu. Bir saat karışıklığı oldu. Ondan sonra ben erken girdim yayına. Burak normalde 1'de başlayıp yok 12'de başlayıp 2'de bitirecekti. Ben 12'de girdim, 1'de çıktım. Burak 1'de başladı, 3'te bitirdi. O yüzden de Türkiye'de iş yerlerinde kavga çıktı.
1: O ilginç olmuş hakikaten.
0: İşte böyle. Şöyle bir dakika onu bir teyit edelim bakalım. Doğru mu? Hep beraber şimdi dinleyicimiz göndermiş de. Sen bir şuradan git.
1: Bu arada her yerde haber var ama hala toplantı başlamadı. Daha toplanıyor
0: Evet.
1: şeklinde.
0: İyi haberi vereyim mi? Hansi Flick, Rafinha'nın Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini açıklamış.
1: Evet, onu okudum. Tedbir amaçlı geçen sene 3 kere sakatlık yaşadığından dolayı ne olur ne olmaz yani korumak amaçlı oynatmayacağız dedi.
0: Peki ben sana bunu söylememiş miydim? Galatasaray şanslı takımdır. Milli ara öncesi bir şey olur. Rafinha oynamaz. Ben bunu söyledim.
1: En önemlisi Yamal. Rafinha değil,
0: De
1: Yamal
0: defalarca
1: önemli.
0: söyledim. Yani şey mi? Rafinha'yı beğenmiyor musun? Rafinha oynasa mıydı
1: Beğenmiyorum
0: yani?
1: değil. Bence İspanya'nın da Barcelona'nın da Lokomotif'i kesinlikle Yamal.
0: Ya uçuyordu Rafinha bu sene. Genco.
1: Uçuyor da işte Yamal ona yani ya, sadece ona değil Yamal inanılmaz top saklayan ve üzerine oyuncu çeken adam eksilten bir oyuncu. Bir kişi değil 2-3 kişi bile eksiltebiliyor. Dolayısıyla etrafındaki insanlar muazzam rahat alan buluyor. Yani
0: Rafinha'nın 8 maçta 14 golü vardı. Bu sezon Barcelona'da. 3 de asisti vardı. Yani en önemli hücum silahıydı.
1: Bir de şeye bakmak lazım. Rafinha Yamal'ın oynamadığı maçlardaki katkısı nedir? Onu bulmamız lazım.
0: Beğendiremedik. Rafinha yok dedik,
1: Ya
0: adam
1: hayır.
0: beğenmedi ya.
1: Ali çok iyi bir oyuncu. Hepsi çok iyi. Müthiş
0: Çok
1: ama
0: büyük bir avantaj bu Galatasaray için. Yani Rafinha'nın oynamıyor olması Galatasaray için çok büyük bir avantaj. Gel bari burada anlaşalım.
1: Orada anlaşırız da Ferran Torres oynamayacak mı?
0: Ferran Torres zor oynar. Şey gitti Paris Saint-Germain'e.
1: Aa doğru Paris'e gitti.
0: İstiyorsan oynasın.
1: Oynasın.
0: Oynasın. Biraz zor ama.
1: Yani kim o? Ya tamam Rafinha tabii ki çok özel bir isim de yani kesinlikle Yamal derim. Yani ben Barcelona'nın ve İspanya milli takımının bak İspanya'nın hemen her maçını izledim. Mesela şey maçını da izledim. Tahminim vardı. Çeke maçı mıydı? İlk yarı 2-0 ya da 1-0 maç sonu 3-1 biten. Çeke maçıydı tabii. Yani Yamal ve Yamalsız takım o kadar fark ediyor ki. Bizim maçı hatırla. 5-0 ya da 6-0 yenildiğimiz maçı hatırla. Yamal çıktı an İspanya bir daha gelemedi bile. Gelmedi bile. Ya bütün olay Yamal'da. Acayip adam eksiltiyor ve dikine hep giden bir oyuncu.
0: Evet, Genco'yu mutlu edemedik. Yani Rafinha gibi bir sezona tarihi bir başlangıç yapan oyuncu sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçında olmuyor. Genco da diyor ki Yamal.
1: Ben hiçbir şey
0: Yamal olmasaydı
1: ben
0: diyecektin
1: diyorum ki hiçbir şey değişmeyecek. Vallahi hiçbir şey
0: Ya
1: değişmeyecek.
0: olur mu Genco ya? Mesela şimdi en uçta Gabriel Jesus oynayacak. Barcelona'da.
1: Tam soldaki, sağdaki oyuncu devreye girer. Şöyle söyleyeyim.
0: Evet.
1: Galatasaray'da Osimhen oynamaması neyse Barcelona'da Yamal'ın
0: Kürek
1: oynamaması
0: olsaydı
1: öyle.
0: yeminle vururdum şu an sana. Kürekle vururdum yani. Hani, Rafinha sakat diyoruz. Diyor ki Yamal. Ya,
1: Yamal.
0: vay arkadaş. Peki tamam. Ama Galatasaraylılar için ben yine de
1: İyi haber.
0: bunun iyi haber olduğunu
1: İyi
0: düşünüyorum. Tabii
1: haber.
0: ki sakatlık orası hiç kimse istemez.
1: Şu,
0: Ama
1: bak o zaman şöyle ifade edeyim kendimi. Galatasaray'ın bu maçtan sürpriz puan alabileceğine dair yeterli bir sakatlık değil diyeyim. Yoksa önemli bir sakatlık. Ama Galatasaraylıları ümitlendirecek ya acaba olur mu dedirtecek bir sakatlık değil. Gerçekten ama Yamal oynamasa bir de Rafinha da yok ya. Bak orada o zaman Rafinha devreye alırım haliyle. Yamal ve Rafinha olmasa hakikaten bir acaba derim.
0: Evet.
1: Ama şu anda demiyorum.
0: Bu yorumundan sonra ben de
1: Kürek
0: diyorum
1: hazır.
0: ki kürek değil de şimdi aklıma geldi. Bu yorumundan sonra keşke Yunanistan'da tutuklansaydın diyorum. Mehter marşını açtıktan sonra keşke Yunan polisi seni tutuklasaydı da şu yorumu duymasaydık
1: Duymasaydık.
0: diyorum. Hasan Kayatepe de Rafinha demek bir gol bir asist demek demiş. Bence doğru ve güzel bir yorum yapmış. Evet, tabii Galatasaray'da da sakatlıklar var. Özellikle Osimhen'in bir aydır tabii oynamıyor olması Galatasaray açısından bir dezavantaj. Bugün Kasımpaşa maçında oynar mı? Ben skordan bağımsız eğer bir şey yoksa
1: İhtiyaç olmazsa.
0: yok ihtiyaç olsa da olmasa da hani bir sakatlık riski yüksek değilse oynayacağını düşünüyorum Osimhen'in. Çünkü oynaması da gerekir. Biraz bir ısınmak için, bir kendini bulmak
1: Hani böyle
0: için.
1: son 30 dakika falan
0: Tabii
1: değil sanki. Hep
0: 15
1: yani ilk
0: dakika
1: 11
0: yok
1: dakika.
0: yok 15 dakika 20 dakika
1: Ha
0: duruma
1: tamam.
0: göre yarım saat.
1: Tamam ben şey gibi algıladım. Oynasın gibi algıladım. Ben de son 30
0: Yok
1: dakika.
0: yok ha, öyle
1: Ha
0: bir
1: sen skordan bağımsız. Mesela
0: Tabii.
1: 3-0 önde olsa da oynasın
0: Evet
1: diyorsun.
0: evet
1: Tamam
0: hani
1: şimdi
0: sakatlık
1: anladım.
0: riski
1: Tamam.
0: yoksa Osimhen'in bir girip bir hani bir kendine gelmek için biraz kondisyonunu yükseltmek için bir ritim bulmak için Osimhen'in süre alabileceğini düşünüyorum. Kasımpaşa önünde Galatasaray'da tabii Osimhen mutlaka Barcelona maçında sahada olacaktır. Olması da gerekir. Onun dışında Şalay mesela bugün riske edilmeyecek bir oyuncu olabilir Galatasaray'da. Çünkü sağ bek pozisyonu da Galatasaray'da yine sıkıntılı. Sabah mesela sağ bek pozisyonu için Barcelona maçında zaten Kaan Ayhan kadroda yok. Avrupa kadrosunda
1: Evet.
0: yok. Bir Barış Alper olabilir diye düşündük.
1: Olabilir çünkü Galatasaray'ın sağ ve sol açıklığı